0: takımlar olur. İngilizlerin dünyadaki ilk futbol yarışması olarak 1871 yılından beri oynadıkları FA Cup organizasyonunda ise Stamford Bridge'de 53 bin kişinin izlediği final müsabakasını Preston North End'i 1-0 yenen Huddersfield Town kazanır. Dönemin Avrupa boksuna damga vuran ismi Orkide Adam lakaplı Fransız boksör George Carpentier'dir. Kariyeri boyunca ringe çıktığı 110 maçtan sadece 14'ünü kaybeden ve rakiplerini 59 kere nakavt eden Carpentier, oynadığı 4 film sayesinde ününe ün katmış bir fenomendir. 1921 yılındaki tarihi unvan maçında Dünya Arsiklet Boks Şampiyonu Birleşik Amerikalı Jack Dempsey'e 4. roundda nakavtla yenilen Fransız George Carpentier, bu ağır yenilgiden birkaç ay sonra İngiliz Ted Kitt Lewis'i aynı şekilde nakavtla yenerek Avrupa Hafif Arsiklet Boks Şampiyonluğu kemerini korumayı başarır. Carpentier o dönem Fransızlar için adeta bir halk kahramanıdır. Düzenli ilk uluslararası kadınlar atletizm şampiyonası da 1922 yılının önemli spor olayları arasında dikkat çeker. Turnuva 20 Ağustos'ta Paris'te Pershing Stadı'nda tek bir günde gerçekleştirilir. Büyük Britanya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Çekoslovakya ve İsviçre'den 77 kadın sporcunun katıldığı organizasyon küçük bir olimpiyat provasıdır. Atletler 11 branşta ter dökerken tribünleri dolduran 20 bin seyirci tam 18 dünya rekorunu izleme şansı elde eder.
1: Ulusal ve uluslararası çapta 1930 yılındaki spor olaylarıyla devam ediyoruz.
0: Dünyanın olimpiyat oyunlarından sonra en büyük ikinci spor organizasyonu olan Dünya Futbol Şampiyonası, en bilinen adıyla Dünya Kupası, 1930 yılında Uruguay'da yapıldı.

Dünya Kupası organizasyonunun başlamasında 1873-1956 yıllarında yaşayan ve tam 33 yılda en uzun süre başkanlık yapan Jules Rimet'in payı büyüktü. Nitekim katkılarından dolayı şampiyona verilen kupa Jules Rimet Kupası olarak adlandırıldı. Aslında Dünya Kupası fikri 1929'da FIFA'nın Barcelona'da düzenlediği toplantıda ortaya çıktı. FIFA 4 yılda bir Dünya Kupası yapılması fikrini toplantıda benimsedi. İşte burada yanıtını bekleyen soru ilk organizasyonun hangi tarihte ve nerede yapılacağıydı. Bu konuda fazla bir tartışma yaşanmadı. 1924 ve 1928'de Olimpiyat Oyunları çatısı altında düzenlenen futbol turnuvasında şampiyon olan Uruguay ev sahibi olması gerektiğini öne sürdü. FIFA da bu düşünceye haklı bulunca ilk Dünya Kupası'nın ev sahibi belli oldu. Ve tarih 13-30 Temmuz olarak belirlendi. Sıra turnuvanın ödülü olarak düşünülen kupaya geldi. Ve o eşsiz kupa ünlü Fransız heykeltıraş Abel Lefroux tarafından dizayn edildi.

İlk Dünya Kupası organizasyonuna 13 ülke katıldı. Bu ülkeler hiçbir eleme maçı oynamadan FIFA tarafından davet edilenlerden turnuvaya katılmayı kabul eden 13 takımdı. O günlerde Avrupa ciddi bir mali sıkıntıyla mücadele ediyordu. Turnuvayı organize eden Uruguay'a uzun sürecek yolculuk ve masraflar sebebiyle pek çok Avrupa ülkesi katılmayı kabul etmedi. Buna karşın Belçika, Fransa, Romanya ve Yugoslavya takımları davete icabet ederek 3 haftalık bir deniz yolculuğuyla

Uruguay'a ulaştı. 13 takım 4 gruba ayrıldı. Bir grupta 4 takım yer alırken diğerleri ise 3'er takımdan oluştu. Grubunu lider bitiren 4 takım yarı final oynamaya hak kazandı. 13 Temmuz 1930'da oynanan turnuvanın açılış maçında Fransa ile Meksika karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 19. dakikasında Dünya Kupaları tarihinin ilk golü Fransız Lucien Laurent tarafından atıldı. Meksika kalecisi Bonifilio ise kupa tarihinin gol yiyen ilk kalecisi oldu. Karşılaşmayı 4-1 kazanan Fransa, Dünya Kupası'nda ilk galibiyeti elde eden ülke unvanını aldı. Kupanın en gollü maçı 1. grupta Arjantin'in Meksika'yı 6-3 yendiği karşılaşmaydı. Arjantinli Stabile bu maçta hat-trick yaptı. İkinci grupta Yugoslavya Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek kupanın dışında bıraktı. Gruplarını lider tamamlayan Arjantin, Yugoslavya, Amerika Birleşik Devletleri ve Uruguay yarı final oynamaya hak kazandı. Yarı final maçları bir daha işine az rastlanır skorlarla neticelendi. Arjantin Amerika Birleşik Devletleri'ne, Uruguay'da Yugoslavya'yı aynı skorlarla 6-1 yenerek ilk kez düzenlenen bu Dünya Kupası'nda finale yükseldi. 30 Temmuz 1930 tarihinde oynanan finalde Arjantin ilk yarıyı 2-1 önde kapatmasına rağmen skor avantajını ikinci yarıda kaybetti. Montevideo şehrinde 80 bin seyircinin izlediği maçta Uruguay ikinci yarıda bulduğu 3 golle maçı 4-2 kazandı ve adını tarihe kendi evinde düzenlediği ilk Dünya Kupası'nda şampiyon olarak yazdırdı. Tarihin ilk şampiyonluğu sonrası Uruguay'da bir gün resmi tatil ilan edildi. Bu turnuvada üçüncülük maçı oynanmadı. Finalde kaybeden Arjantin'in tesellisi ise 8 golle Dünya Kupası'nın ilk gol kralı unvanına Arjantin'in golcüsü Guillermo Stabile'nin ulaşması oldu. 18 maçın oynandığı kupada toplam 70 gol atıldı. Tamamı Montevideo'da oynanan turnuvada maçları yaklaşık 435 bin seyirci izledi. Takvimler 2 Aralık 1930'u gösteriyordu. Ali Samiye'nin kurucusu olduğu Galatasaray Kulübü büyük bir onuru yaşadı. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Galatasaray Lisesi'ne yaptığı ziyaret sırasında bina içinde bulunan Galatasaray Kulübü Müzesi'ni de dolaştı. Galatasaray Lisesi içindeki müzede bulunan kupalar ve armağanlarla birer birer ilgilenen Atatürk, Galatasaraylıların ricaları sonucu üzerinde Galatasaray'a yazısı ve Gazi Mustafa Kemal imzası bulunan bir fotoğrafını 14-12-1930 tarihiyle kulübe armağan etti. Gazi Mustafa Kemal'in bu fotoğrafının büyütülmüş renkli kopyası Galatasaray Lisesi Müdüriyet Odası'nda, aslı ise güzel bir çerçeve içinde Galatasaray Kulübü Müzesi'nde bulunmaktadır. 1930'da spor tarihine düşülen önemli bir notta Balkan oyunlarının başladığı yıl olmasıydı. Balkan ülkeleri arasında dostluk ve kardeşliği pekiştirmek ve geliştirmek, milletleri birbirine yaklaştırmak amacıyla düzenlenmesi planlanan Balkan oyunlarının temeli 1928 Amsterdam Olimpiyat Oyunları sırasında atıldı. Kurucuları Türkiye'den Burhan Felek, Yunanistan'dan Rinopoulos, Romanya'dan Borescu, Yugoslavya'dan Dobrin ve Bulgaristan'dan Kaçev'di. Amsterdam'da varılan anlaşma ve karar gereğince 1929 yılında Yunanlılar Atina'da deneme olarak bir organizasyon yaptı. 1930 yılından itibaren de Türkiye'nin katılmasıyla bu oyunlar resmen başladı.
kuruluş esası atletizme dayanan bu oyunlara daha sonra güreş, futbol, eskrim, yüzme, tenis, cross,

basketbol, boks, yelken, motosiklet ve binicilik dalları da eklendi. İlk Balkan oyunları 5-12 Ekim tarihlerinde Atina'da yapıldı. Atletizm ve tenis dallarını içeren ilk Balkan oyunlarına Türkiye şu kafileyle katıldı. Kafile Başkanı Burhan Felek, yöneticiler Ahmet Fetkeri ve Servet Tek, antrenör Alexi Abraham. Kafilede bulunan atletler şöyleydi: Semih Türkdoğan, Mehmet Ali Aybar, Enver Aziz Göknil, Enis Dinç, Nejat Erge, Nail Moran, Ömer Besim Koşalay, Galatasaray'dan Haydar Aşan, Fenerbahçe'den Haydar Olcay Noyan, Ziya Atlet, Beşiktaş'tan Mehmet Koşar, İstanbulspor'dan Veysi Emre. Tenisçilerse Sedat Erkoğlu, Fuat Subay, Fenerbahçe'den Vehram Şirinyan. Teniste altın, atletizmde 2 gümüş, 2 bronz.

Balkan oyunlarında, Türk sporcular tenis kortlarında büyük başarı elde etti. Sedat Erkoğlu, Vahram Şirinyan ekibi, Bulgar, Yunan ve Rumen rakiplerini yenerek çift erkeklerde Balkan şampiyonu olup Türk tenisine ilk büyük organizasyon başarısını getirdi. Atletlerimiz ise 2 gümüş 2 bronz madalya kazandı. 100 metrede Semih Türkdoğan'la 4x100 metrede Semih Türkdoğan, Enver Aziz Göktil, Enis Dinç ve Mehmet Ali Aybar'dan oluşan bayrak takımımız ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı. 200 metrede Semih Türkdoğan ve Balkan bayrak yarışında Ömer Besim Koşalay, Ziya Atlet, Mehmet Ali Aybar ve Semih Türkdoğan'dan kurulu takımımız üçüncü olup bronz madalyaya ulaştı. Türkiye atletizmde takım halinde 5. oldu. Türkiye'ye ilk Yunan takımı 1930 yılında geldi. Kurtuluş Savaşımızın üzerinden 8 yıl geçtikten sonra ve Büyük Atatürk'ün girişimleriyle Balkan ülkeleri arasında bir yakınlaşma ortaya çıkarken, Yunanistan'dan bir futbol takımı Türkiye'ye davet edildi. Bu bağlamda Selanik şampiyonu Aris 2 maç yapmak üzere İstanbul'a geldi. İki ülke arasında dostluk rüzgarları esiyordu ama Yunan mezaliminin yaraları henüz tam anlamıyla sarılamamıştı. Bu nedenle Aris'in İstanbul'da yapacağı maçlara ayrı bir önem veriliyordu. 24 Ekim 1930 günü Aris'in ilk rakibi Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertli ekip bu maçta Rıza Nemlioğlu, Kadri Göktulga, Ziya Atabek, Cevat Seyit, Sadi Çoban, Reşat Nayır, Lütfü Boyer, Alaaddin Baydar, Zeki Rıza Sporel, Muzaffer Çizer ve Fikret Arıcan'dan oluşan bir kadro ile çıktı. Fenerbahçe, Zeki Rıza ve Fikret Arıcan'ın attığı gollerle sahadan 2-2 berabere ayrıldı. Aris ikinci maçında Galatasaray'la 26 Ekim 1930'da Taksim Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray maça Avni Kurgay, Burhan Atak, Vahyi Oktay, Muammer, Nihat Bektik, Mithat Ertuğ, Celal Şefik, Kemal Faruki, Necdet, Latif Yalınlı ve Rebi Erkal kadrosuyla çıktı. Yunan takımı Aris'i perişan eden Galatasaray sahadan 5-1 galip ayrıldı. Sarı kırmızıların bu zaferi yurtta milli bir bayram sevinci oluşturdu. Futbolcular sevgi gösterileri altında Astungalip'te bulunan kulüp binasına getirildi. 1930'un en çarpıcı olaylarından biri, dünya futbol tarihine de konu olan yarım kalan bir maçtı. Savaş biteli henüz 8 yıl olmuştu. Suyun iki yakasında dostluk ateşinin filizlenmesi için de adımlar atılması gerekiyordu. Komşu iki ülkenin dostluğu pekiştirmek isteyen yöneticileri, bunun için en uygun etkinliğin bir futbol müsabakası olduğunu düşündüler. Maçın temeli 1930 yılı Ekim ayında Yunanistan Devlet Başkanı Venizelos'un tarihi Ankara ziyaretinde imzalanan Türk-Yunan Dostluk Anlaşması ile atıldı.

Futbol maçı, suyun iki yakasındaki dostluğun tesisi için bahaneydi. Türkiye'den İzmir ekibi Karşıyaka, Yunanistan'dan Sakız Adası ekibi Lai Lapas. Tarihler 7 Aralık 1930'u gösteriyordu. Karşıyaka futbol takımı 50 kişilik bir kafile halinde Körfez şirketinin Uşak vapuruyla İzmir'den hareket etti ve Sakız'da muazzam tezahüratlarla karşılandı. Sakızlılar iskeleyi Türk-Yunan bayraklarıyla süslemişti ve Zito, yaşasın Türkiye, hoş geldiniz İzmirliler diyorlardı. İzmirliler iskeleye çıktıktan sonra aynı samimi merasimle maç yapacakları Laps Kulübü'ne gitti. Maç için 1500 kişilik bir kalabalık toplandı ancak yağmurun şiddetinden maç sadece 3 dakika devam etti ve iki tarafta hiçbir sayı yapmadan hakem maçı tatil etmeye mecbur kaldı. Tam 84 yıl sonra bu maçın kaldığı yerden oynanması için iki takım yöneticileri anlaştı. Ve 10 Mayıs'ta buluşma gerçekleşirken maç 65. dakikada yine yarım kaldı. Bu kez sorun hava muhalefeti değildi. Çünkü dostluğun devamı için bir maç daha yapılması ve karşılaşmanın İzmir'de tamamlanması konusunda anlaşıldı. İşte 1930'da başlayan bu maç hala bitmedi ama iki kulübün ortak dostluğu, onlara Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından verilen Fair Play Büyük Ödülünü kazandırdı. ...1929-1930 İstanbul Futbol Ligi 6 takım arasında çift devreli lig usulüyle oynandı. Yaptığı 10 maçın 8'ini kazanıp ikisinde berabere kalan Fenerbahçe 39 gol atıp 15 gol yerken hiç yenilmeden şampiyonluğu kazandı. Galatasaray 3 puan farkla ikinci, Beşiktaş 3. oldu. Fenerbahçe'nin yenilgisiz şampiyon kadrosunda Ziya Atabek, Alaaddin Baydar'la daha sonradan Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı da yapan Fikret Arıcan ve Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli golcülerden Zeki Rıza Sporel de vardı. Bandırma'nın Erikli köyünde 1900 yılında doğdu. 1930 yılında Er Meydanı Kırkpınar'da boy gösterdi. Yağlı güreşin efsane isimlerinden biri olacağı, aslında 1927'de Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen güreşlerde dönemin en ünlü güreşçisi, o zamanlar yağlı güreş yapan Çoban Mehmet'i yendiğinde ortaya çıktı. 1927 yılından itibaren hiç sırtı yere gelmedi, açık düşmedi. 1930 yılında olduğu gibi 1931, 1932, 1933 yıllarında üst üste 4 yıl Kırkpınar baş pehlivanlığını kazandı. Ailede pehlivanlığı sürdüren ender isimlerdendi. Ancak oğlu Hasan Acar da onun izinden giderek Kırkpınar baş pehlivanı oldu. Torunu Sabri Acar ise son yılların ünlü baş pehlivanlarındandı. Çok haysiyetli, oğulları için bile tarafsız, dürüst bir pehlivan olarak tanınan Bandırmalı Karali, 10 Ağustos 1981 tarihinde doğduğu köyünde hayata gözlerini yumdu. Maximilian Adolf Otto Siegfried Schimmeling, 28 Eylül 1905 tarihinde doğdu. 1919-1922 arasında iş idaresi öğrenimi gördü. 1928'de Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğinde Avrupa yarı ağır siklet ve Almanya ağır siklet şampiyonluğu unvanlarını elinde bulunduruyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzünün eski şampiyonlardan Jack Dempsey'e benzerliğiyle dikkatleri üzerine çekti.
12 Haziran 1930'da boksu bırakan Gen Tunin'in yerine yeni şampiyonu belirlemek için New York kentinde yapılan karşılaşmada Amerikalı Jack Sharkey'i

0: 4. rounda yenerek 20. yüzyılda Dünya Arsiklet Boks Şampiyonluğu kazanan ilk Avrupalı boksör oldu. ...1930 yılı pek çok önemli organizasyon gibi Britanya İmparatorluğu oyunları adıyla başlayan, sonradan Commonwealth oyunları adını alan İngiliz Milletler Topluluğu oyunlarının başlama yılı oldu. 16-23 Ağustos 1930 tarihleri arasında Kanada'nın Ontario eyaletindeki Hamilton şehrinde gerçekleşen oyunlarda 6 branşta müsabakalar yapıldı. Atletizm, boks, güreş, kürek ve yüzme branşlarına yapılan yarışmalara 11 ülkeden 400 sporcu katıldı. Açılış töreni ve birçok etkinlik Doğu Hamilton'da yer alan Civic Stadyumunda gerçekleştirildi. Müsabakalar sonunda İngiltere toplam 60 madalyayla birinciliği kazanırken ev sahibi Kanada ikinci, Güney Afrika Cumhuriyeti de üçüncü oldu.
1: ...1945 yılındaki İkinci Dünya Savaşı'nın yıkıcı etkileri spora da yansıdı. Savaş tüm dünyanın politik düzenini ve sosyal yapısını olumsuz etkilerken, o senenin sonuna doğru yaralar sarılmaya çalışıldı. Ülkemizde atletizm sporu bu dönemde ön plana çıktı.
0: İkinci Dünya Savaşı, 20. yüzyılda dünya çapında yapılan iki savaştan ikincisi olup birçok milletin yer aldığı, 1939'dan 1945'e kadar süren küresel bir askeri çatışmaydı. Nükleer silahların kullanıldığı tek savaş olmakla kalmayıp, kitlesel sivil ölümlerin gerçekleştirildiği İkinci Dünya Savaşı, insanlık tarihindeki en büyük ve en kanlı savaştı ve yaklaşık 70 milyon insan hayatını kaybetmişti. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünya çok önemli değişikliklere sahne olmuştu. Savaş, tüm dünyanın politik düzenini ve sosyal yapısını derinden etkilemişti. İkinci Dünya Savaşı nedeniyle pek çok spor olayı gerçekleşmedi. İnsan kaynakları yönünden ağır sonuçları yaşanan bir Kurtuluş Savaşı'nın hemen ardından yeni bir savaşa girmemek konusunda kesin olarak kararlı olan Türk yönetimi, o dönemde sonuna kadar denge politikasını sürdürebilmişti. Türkiye, savaşın dışında ve tarafsız kalmaya esas kabul etmiş ve savaş döneminde izlediği dış politikayla sıcak savaşın getirebileceği yıkım ve sorunlardan nispeten uzak kalmıştı.
2: Şöyle anlatmak lazım, o 45'li harbin bittiği, Mayıs ayında bitti galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Tabii Avrupa özellikle perişan olmuş bir vaziyette. Gerçi biz dünya harbine girmedik ama tabii ki etkilendik olumsuz biçimde, ekonomik olarak, işte ne bileyim artık başka şeylerden dolayı da tabii ki sporda da etkilendik. Çünkü uluslararası ilişkiler yapamıyorsunuz. Hatta kendi topraklarınızda bile yani babam anlatırdı rahmetli benim, çünkü babam eski futbolcu olduğu için yani maça bile çıkarken, aramızda bile oynarken Fenerbahçe stadında tedirgindik dedi. Hani öyle bir süreçten çıkılmış, Avrupa'da taş üstünde kalmamış aşağı yukarı, Türkiye atlatmış bunu ama tabii ki sportif ilişkilerde de bu dünya harbinin çok ağır izleri vardır, olumsuz izleri vardır. Sonra işte yavaş yavaş işte Almanya'nın müttefikler tarafından paylaşımı, Avrupa'nın bazı bölgelerine Rusya'nın el koyuşu, öbür taraflar işte Amerikan, İngiliz falan derken işte 50'ye doğru, 45 ile 50 arası diyelim, yani 45'i de pek saymak doğru olmaz ama daha sonra bir sene sonra falan 50'ye doğru bazı işte milli takımın 48'de Yunanistan'a gidişi filan, tabii ki ağırlıklı olarak Fener, Galatasaray, Beşiktaş üçü büyükler çekişmesinin rolü, yani bu 45 ile 50 arasındaki hafif bir canlanmada büyük pay sahibi olmuştur. Ama tabii ki İstanbul'dan söz ediyoruz. Vefai Beykoz'u filan da unutmamak lazım. Yani bu set takımları diyelim. Onların da bu gelişmede diyelim, işte hareketlenmede, heyecanlanmada, renklenmede mutlaka katkıları olmuştur. Ama hakikaten yani 39 ile 45 çok büyük zararlar vermiş bir dünya harbiydi. Her alanda, sadece sporda değil. O yüzden bunun sıkıntısını biz içine girmemiş olmasak bile ciddi şekilde çektik yani.
0: 6 yıldan beri devam eden 2. Dünya Savaşı sona ermişti. Ama savaşın ağır yaralarını sarmakla meşgul olan ülkeler henüz dış spor temaslarına başlayamamışlardı. Bu yüzden 3 yıldan beri İstanbullu spor severler bir yabancı takım seyretmeye hasrettiler. 1945 yılı Eylül ayında İstanbul Limanı'nı bir İngiliz filosu ziyaret etmişti. Filonun başında İngilizlerin ünlü savaş gemisi Ajax bulunuyordu. Bu gemi 2. Dünya Savaşı'ndaki deniz savaşlarının en önemlilerinden biri olan ünlü cep zırhlısı Graf von Spee'yi Atlas Okyanusu'nda kıstıran ve uzun bir takipten sonra dünyanın en ünlü cep zırhlısının kendi kendini batırmasına sebep olan gemiydi. Fenerbahçeli yöneticiler İngiliz donanmasının bu ziyaretini fırsat bilip Ajax takımıyla bir maç anlaşması yaptılar. 16 Eylül 1945 Pazar günü havanın da son derece güzelliği tam 19 bin seyirciyi Fenerbahçe stadına toplamıştı. 700 kişilik bir gemi mürettebatından çıkan Ajax vasat bir takımdı. Fenerbahçe'nin genç kadrosu gerçekten çok güzel bir oyun ortaya koyarak Ajax takımını tam tamına 8 golle 8-0 mağlup etmişti. İngiliz Ajax zırhlısı takımının Fenerbahçe ile oynadığı maçı saymazsak, savaş sonrasında İstanbul'a gelen ilk resmi yabancı takım 1945 yılında Yunanistan şampiyonu Enosis takımı olmuştu. Kadrosunda birçok yabancı bulunan Enosis takımı ilk maçında 1 Aralık 1945 Cumartesi günü Beyoğlu Spor'u 2-1 yenmişti. Misafir takım 2 Aralık 1945 günü yine Şeref Stadında Beşiktaş'la karşı karşıya geldi. Beşiktaş o maçta Yunanistan şampiyonunu penaltıdan kaydettiği tek golle 1-0 yenmişti. Enosis takımı 3. maçını 8 Aralık 1945 günü Galatasaray'la oynadı ve Sarı Kırmızılar rakibini farklı bir skorla 4-1 yendiler. Fenerbahçe'de son mücadelede Enosis'i 5-1'lik bir galibiyetle evine uğurlamıştı. Aynı yıl ligimizde acı bir kayıp da yaşandı. Beşiktaş kulübünün sembolleşmiş ismi, takım kaptanı, Türk futbolunun büyük yıldızı ve milli takımın eski kaptanı, Türk futbolunun baba lakabıyla anılan ilk futbolcusu Hüsnü Sağman, 6 Mart 1945 günü akşam evinin kapısının önünde ani bir kalp krizi sonucu fani dünyadan göçtü. 1908 yılında doğan Hüsnü, Beşiktaş'ın Bandırma deplasmanına gidişinde kulüp yetkilileri tarafından beğenilip takıma kazandırılmıştı. 1926'dan 1943 sonuna kadar 17 yıl Beşiktaş formasıyla genellikle sol bek, bazı maçlarda da santrafor olarak oynadı. Beşiktaş'ın ilk milli futbolcusu olan Hüsnü Sağman 8 kez A milli forma altında görev yaptı, 3'ünde sahaya kaptan olarak çıktı. Cesaretli futbolu, kişiliği ve beyefendiliğiyle tanınan Hüsnü Sağman kısa sürede kulübün sembol isimlerinden biri haline geldi. Beşiktaş'ta baba lakabı da ilk kez Hüsnü Sağman'a verildi. Kendisi baba sıfatını daha futbol yaşamının en verimli döneminde almış ve bu da kişiliğine duyulan sevgi ve saygının ifadesi olmuştu. Baba Hüsnü bir kez Türkiye birinciliği, bir kez Milli Küme, 6 kez İstanbul Ligi ve bir kez de İstanbul Şildi şampiyonluğu yaşadı. Futbolu bıraktıktan kısa bir süre sonra henüz 37 yaşındayken öldü. 1945 yılında Türkiye Atletizm Birincilikleri 23 Eylül 1945 Pazar günü Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Aynı gün Şeref Stadında Fenerbahçe ile Galatasaray takımları arasında İstanbul Kupası demi final maçının bulunması sebebiyle çok heyecanlı atletizm yarışmaları

0: ne yazık ki pek az kişi tarafından izlenebildi. Günün en ilginç yarışması 3 adım atlamada olmuştu. 1948 Olimpiyat Oyunlarının yıldızı olacak atletimiz Ruhi Sarıalp, mükemmel bir atlayışla Güner Firik'in 3 ay önce yaptığı 14.70 metrelik Türkiye rekorunu 7 santim farkla kırarak 14.77 metreye çıkarmıştı. Ancak bu yeni rekorun ömrü sadece 3 dakika sürecekti. Güner Firik müteakip atlayışta 14.78 metreye düşerek arkadaşı Ruhi Sarıalp'e kaptırdığı rekorunu 1 santim farkla geri almıştı. 3 dakika içinde iki yeni Türkiye rekoruna şahit olan seyirciler, çok yakın iki arkadaş olan iki atletin birbirlerini sevinç içinde yürekten kutlamaları karşısında da haklı olarak duygulandı ve onları içten kopup gelen alkışlarla kutladı. İstanbul Fenerbahçe Stadı'na yapılan İstanbul İnternasyonel Atletizm Yarışmaları büyük bir meraklı kitlesi tarafından ilgiyle ve büyük bir heyecanla takip edilmişti. Pek genç yaşta yitirdiğimiz ünlü şampiyon ve rekortman Cezmi Or, 200 metrede Türkiye rekorunu egale etmişti. 100 metre koşusunun yanlışlıkla 110 metre koşulması belki de Cezmi Or'un yeni bir Türkiye rekoru kırmasını engellemişti. Türk atletizminin gelmiş geçmiş en büyük sürat koşucularından biri olan ünlü şampiyon ve rekortman Cezmi Or, 13 Aralık 1945 günü tifo hastalığından dolayı hayata gözlerini yumdu. 1921 yılında İstanbul'da doğan Cezmi Or, hayata gözlerini yumduğunda spor yaşamının en verimli dönemini yaşıyordu. 1945 yılı, ülkelerin savaşın ağır yaralarını sarmakla meşgul olduğu ve henüz dış spor temaslarına başlayamadıkları bir yıl olarak tarihe geçti. 1946 yılında ülkeler 2. Dünya Savaşı'nın yaralarını sarmaya başlayacak ve uluslar artık sosyal ve ekonomik krizleri atlatıp yavaş yavaş tekrar sportif faaliyetlere yönelmeye başlayacaklardı.
1: Arşiv odasını noktalıyoruz. Hoşça kalın.

Orhan Üfeştik düdüğünü çalıyor ve mücadele başlıyor. Keyifli seyirler diliyoruz. Sağ kanatta Karnişnik, top kaybı oldu. İskoçya şimdi yarı sahasından çıkmaya çalışıyor. Welsh uzun bir pas savunmanın arkasına doğru. Oldukça dikkatli Slovenya savunması. Sporar ısrarla top istiyordu. Sturm yerde kaldı. Gözler maçın hakeminde. Karşılaşmanın hakemi düdüğünü çalıyor. Faul kararı var. İşte pozisyon. Jack Henry böyle faul yapıyor. Kaleci Angus Gunn ekranlarınıza geldi. Yanya, o da topun yakınında. Bakalım Slovenya milli takımı nasıl kullanacak? 6-7 futbolcu ceza sahasına yakın bir bölgede. İşaret geldi. Orta ceza sahası için kafa vuruşu savunmadan. Önemli bir müdahale. Welsh

İskoçya milli takımında müdahale yapan futbolcu. Bir kez daha izliyoruz. Erik Janja, Vanj ve top dışarıda. Köşe vuruş kullanacak Slovenya. 2. dakika. Sturm top istiyor. Ceza sahası içinde Sporar. O yakın markajda. Kaleci Endiskan arkadaşlarını uyardı. Köşe vuruş kullanıldı. Yakın direğe doğru savunma müdahaleyi yapıyor ve top dışarıda. Robbie Yur ekranlarınıza geldi. İskoçya milli takımının yeni yüzlerinden biri. Erik Janja kullandı taç atışını ceza sahası içi. Kaleci Endiskan. Robbie Yur'dan bahsediyorduk. Robbie Yur Trabzonspor'un transfer gündemine gelmiş oyunculardan biriydi. Sevilla'ya transferi tabii çok dikkat çekti. 6,5 milyon euro artı bonuslar karşılığında. İskoçya'da şans bulan isimlerden biri. Vanj bırakıyor. McKenna, Jack Hendry paslaşıyorlar. İlki sağ kanatta. İkili mücadele. Top kaybı olur mu? Kran kırana bir mücadele. Hakem gördüm diyor ve düdüğünü çalıyor. Bir kez daha izliyoruz. Pozisyon bu. Durkuş hiç faal yapmıştı. Kalk diyor maçın hakemi. Robbie Yur ekranlarınıza geldi. Kaleci Oblak. Jan Oblak varsa biraz da Euro 2024 gözünüzde canlanabilir. Cristiano Ronaldo'ya penaltı kullandırmışlardı. Oblak kurtarmıştı. Ronaldo'nun gözyaşları diyebiliriz. Sol kanattan yüklenme çabası. Slovenya yükleniyor. Erik Janja ısrarla top istedi. Müdahale geldi ve top dışarıda. Elçnik ekranlarınıza geliyor. İşte Sturm burada Jack Hendry ile girmiş olduğu ikili mücadele. Sonrasında da Durkušić. Pozisyon arka arkaya ekranda. Dördüncü dakika. 0-0'lık eşitlik var. Taş kullanıldı. Ceza alanı içi savunma müdahaleyi yapıyor. Atak devam edecek. Karnišnik sol tarafa çevirdi. Janja'nın iyi ortaları vardır. Orta ceza alanı içi savunmadan sekiyor. Ve kaleci Endiskan. Slovenya'nın yedek kadrosunda Vidovšek, Levan, Balkovec, Zabukovnik, Kuzmić, Begic, Lovric, Senar, Svetlin, Zets, Vipotnik ve Horvat var. Kafayla pas McBurney. İkili mücadele, ceza sahası içine girme çabası. Top kaybı, atak devam edecek. Bindirme geldi Andy Robertson ama Slovenya savunması dikkatli. Vanj. Ferguson. Tek pas sol tarafta yine Andy Robertson. Gilmour. Ferguson bir top kaybı oldu. Slovenya yükleniyor ama karşılaşmanın hakemi düdüğünü çalıyor. Matko ekranda. Faul kararı var. İskoçya kullanacak. İşte Matko yaptığı müdahale bu. Yarı sahasında İskoçya. Scott McKenna. Solunda Welsh var. Sağ kanadı düşünüyor. Top dışarıda. Slovenya kullanacak. Aaron Hickey ekranlarınıza gelmişti. Erik Janja. Taç atışını kullanma hazırlığında Slovenya'da. Oblak'tan biraz bahsediyorduk. Dünya futbolunun en unutulmaz kalecilik performanslarından birini ortaya koymuştu kuşkusuz. Avrupa Futbol Şampiyonalarında da öne çıkan bir isim. Tabi Slovenya'nın en önemli hücumcusu Šeško. Onun sahada olması bambaşka bir duygu katıyor takıma ve taraftarlara. 16 golü var Šeško'nun. O da bu karşılaşmada forma giyemediği için Sloven taraftarlar üzgün. Durkušić. Sağda Brekalo top istiyor. Bir yol.

Gönderdiği nokta savunmanın arkasına doğru ama defansın kontrolünde, top dışarıda. Yakabiyol ve ardından Alyosha Matko ekranlarınıza geldi. Pokonyori ekranda değerli futbol severler. İskoçya Sebastian Pokonyori ile beraber ilk maçında Pokonyori'nin özellikle İskoçya milli takımına neler katacağı çok değerli kuşkusuz. Şimdi Slovenya etkili geliyor. Ceza sahasına girme çabası. Gol pozisyonu ve top ağları gidiyor. Sporer golü atıyor. Ve gözler bir anda yardımcıya dönüyor. Yardımcının bayrağı havada. Etkili geldi Slovenya. Bir kez daha izliyorsunuz. Topun ayaktan çıktığı an. Böyle bir pas. Ve Sporer top ağları gönderse de ağları giden bu top gol değeri kazanmıyor. Sloven taraftarlarının sevinci kursağında kaldı. Scott McKenna, Angus Gunn.

Edikyan ya. Elçlik ve sonrasında Nurkuşiç gönderdiği nokta. İskoçya savunması dikkatli. Kapanmaya çalışıyorlar. Kalk dedi maçın hakemi. Hayır diyor. Slovenya faul bekledi. Hızlı atak şansı olacak şimdi İskoçya adına. And Robertson. Gilmore. Billy Gilmore verdi pasını ceza alanı için. Sol kanatta Robertson ortayı yaptı. Kafa savunmadan. Dönen top vuruş savunmadan. Savunmadan ama bayrakta havada. Gördüm diyor maçın hakemi. Vanya Durkuşiç ekranlarınıza geliyor. İskoçya'nın tehlikeli geldiği bir an. Pozisyon bu. Penaltı bekledi İskoçlar. Hakem aynı kanatta değildi. John McKean ekranlarda. Bosyan Sezar Slovenya milli takımını çalıştırıyor. Karşılaşmanın hakemi topu istedi ve hakem atışı. Evet, Oblak kullanacak. Arkadaşlarına ileri gidin diyor. 10. dakika. Gönderdiği nokta savunma müdahaleyi yapıyor McKenna'yla. Sol tarafta Erik Yanya. Faul. Robbie Yur. Kararı pek beğenmedi. İşte Yanya ve Robbie Yur. Slovenya yarı sahasında. Brekalo. Oblak. Durkuşiç. 0-0'lık eşitlik var. Stojice stadında. Sporer. Slovenya pas yapıyor. Brekalo. Sağdan destek geldi. Şu durumda ısrarla top istiyordu. Verdi pasını. Kardeşlik sonrasında Biol ve Durkuşiç. Baskı var Robbie Yur'dan. Erik Yanya. Geriye kaleci Oblak. Yaka Biol. McBurney orada baskı yapıyordu, pres yapıyordu. Robertson derinlemesine gönderiyor kaleci Oblak. Elçnik. Slovenya yüklenecek. Gönderdiği nokta savunmanın arkasına doğru. Sağ kanatta Matko. Ceza sahası içi. Yaptı ortayı. Gol pozisyonu. Gözler maçın hakemine dönüyor. Faul bekledi Sloven futbolcular. Aynı kanatta değil hakem. İskoçya kullanacak. Şturm ekranda. Beş Borer. İşte savunmanın arkasına atılan bir top. Matko ceza sahası içine girdi. Burada yapılan müdahale ve hakem de düdüğünü çalıyor. Spor

Sol ayağıyla iyi ortaları ver. Yan ya. Kapanıyor İskoçya savunması. Karnişlik. İyi paslaşmalar yine. Durkuşiç. Sağda Brekalo var. Yakabioğlu şimdi pasını verdi. Brekalo. Pres vardı Oli McBurney'den. Vanya Durkuşiç. Slovenya yarı sahasında. Robi Jur pres yapıyordu. Karnişlik. Yakabioğlu. Kaleci Oblak. Çıkmaya çalışıyor. Brekalo ile Slovenya. Brekalo. McBurney baskı yapmıştı. 14. dakika savunmanın arkasına güzel bir pas. Hareketlenen futbolcu Sturm. Karşısına Jack Hendry geldi. Sturm orta pozisyonu yaptı ortayı. Gol durumu inanılmaz bir pozisyon. Sporar. Mutlak fırsat. Slovenya çok etkili geldi. Bir kez daha izliyoruz. Zor olanı başarıyor belki de. Sporar. İşte pozisyon. Bu vuruş. İstediği gibi değil. Orada ayağını uzatmaya çalıştı. Matko o da dokunamıyor. Sebastian Pocognoli Monaco macerasının çok iyi geçmediğini söyleyebiliriz. 39 yaşındaki teknik adamın Belçikalı İskoçya ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Tabii Union Saint-Gilloise'da yaptıkları ortada. Kulübün 90 yıl sonraki şampiyonluğunun mimarıydı. Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdi. Belçika'da yılın teknik direktörüydü. Monaco öyle değil tabii ki o kariyeri. İskoçya yarı sahasında. Robertson. Andy Robertson. Paslaşmalar. Welsh. Ferguson. Welsh. Tekrar Andy Robertson. Gönderdiği nokta savunmanın arkasına doğru. Orada hareketlenen Robbie Jur vardı ama karşılaşmanın hakemi düdüğünü çaldı. Slovenya kullanacak taç atışını. Karnişlik. Brekalo. Yakabioğlu. Solunda Durkuşiç var. Yanya top istiyor. Şimdi Yanya. Savunmanın arkasına doğru gönderdi. Sol tarafta Sturm. Karşısında Jack Hendry. Sturm geçebilecek mi rakibini? Sturm. Top dışarıda.

köşe vuruşunu kullanacak Slovenya. İşte Sturm. Burada az önce kaçan pozisyon. Matko da epey üzülmüştü Slovenya adına. Ceza sahası içi hareketli. Savunmadan Jaka, Biol ve Durkuş için de çıktığını görüyorum. İçeride Sporar ve Matko markajın altındalar. Slovenya gol arıyor İskoçya karşısında. Köşe vuruşu kullanıldı. Kafa vuruşu savunmadan Robi Jul savunmasına yardımcı oldu. En geriye kaleci Oblak. Çok rahat, çok profesyonel. Oblak. Top kaybı yine İskoçya aldı. McKean paslaşıyorlar arkadaşlarıyla. Jack Hendry'den sağ tarafa. Hickey geriye dönüyor. Ferguson'da tabi İskoçya milli takımında pas alışverişlerinde payı büyük. Orta alandaki dinamizmi yükselten bir oyuncu. Baskı vardı. En geriye kaleci Angus Gunn. Jack Hendry. Gilmore.

İki takım da birbirini tarttı. İlk 18 dakikalık bölümde Gilmore Yure ile paslaştı. Topla oynama oranları da ekranda. Oyun kuracak İskoçya. Sol tarafta Welsh. Baskı var, geriye döndü. McKenna. Jack Henry. Pres vardı geriye. Kaleci Angus Gunn. Faul beklentisi karşılaşmanın hakemi düdüğünü çalıyor. John McKean çok sinirlendi. Brecalo. İşte pozisyon. Brecalo ve John McKean. Gilmore bıraktı. Orta alanda Ferguson. Sağ kanattan yine Jack Henry. Koşuyor ama faul kararı. İskoçya'da Liam Kelly, Scott Bain, Louis Binks, Josh Doig, Ryan Christie, Lennon Miller, Josh Mupek, Bergen'in Doug, Luke Graham, Kieron Bovey, Nathan Patterson ve Christie Mont Gömir'i şans bekleyen isimler. Serbest vuruşu Vanya Durkuşiç kullanıyor. Sol tarafta yine Sturm. Top dışarıda. Kale vuruşunu Angus Gunn kullanacak. İskoçya'da. İskoçya 2023'te Norveç'te 3-3 berabere kaldığında Horatio Feşnic maçın hakemiydi. Bugün de maçın hakemi Durkuşiç kafayı vuruyor. İskoçya yüklenecek Gilmore. Aldı topu Gilmore. İkili mücadele Çerin peşinde. Gilmore şimdi pas. Sol tarafta Welsh var. Bindirme yaptı. Welsh'in pası. Andy Robertson. İskoçya gol arıyor. Slovenya kapanıyor. İskoçlar bir kez daha atak geliştirecekler. Welsh. Jack Henry. Hickey. Gilmore top istiyor. Etkili gelecek İskoçya. Sol taraftan Andy Robertson. Takım kaptanı İskoçya'da. Verdi pasını. Gilmore. Geriye döndü. Welsh. Kapandı Slovenya. Bir çilingir lazım İskoçya'ya. Andy Robertson bıraktı. Gilmore. Welsh. Ferguson. Paslaşmalar Andy Robertson, Welsh ve Ferguson arasında. Gilmore. Ferguson. Sağda bir boşluk var. İyi paslaşma düşüncesi. McBurney orada. İstediğini yapamıyor. Baskı kurdu bu dakika itibariyle İskoçya. Top bir kez daha dışarıda. Scott McKenna ekranda. Taç kullanacak Slovenya Brecalo'yla. UEFA Uluslar Ligi heyecanı tüm hızıyla sürüyor. B Ligi'nde iki takım mücadele veriyor. Slovenya tarihinde ilk kez kazanmak istiyor İskoçya'ya karşı. İskoçya tabii ki daha önce kazanmayı başarmıştı. John McKean. Baskı vardı, geriye döndü. Scott McKenna. Solunda Welsh var. Onunla oynadı. Welsh. McKenna. Baskı vardı Sporar'dan. Kaleci Angus Gunn. Angus Gunn. Uzun gönderiyor. Savunma dikkatli Slovenya'da. Oblak. Erik Yanya.

Kusić. Kerin. Pas hatası. Ferguson. Louis Ferguson. İskoçya atakta az edilecek. Welsh. Robertson. 97 milli maç Robertson. İskoçya'da inanılmaz bir tecrübe. Yükleniyor Brekalo. Ara pas düşündü ama. Savunmanın kontrolünde, Welsh'in kontrolünde kaleci Angus Gunn. Slovenya'da da Bosjan Sezak, 4 yaşında. Slovenya milli takımının eski kaptanı. Sol ayaklı bir stoperdi. 102 kez milli takım formasını giydi. Kariyerinde 7 kupa kazandı. Slovenya'nın teknik direktörü. Tabii bu yılın Ocak ayında teknik direktörlük görevine getirildi. Daha önce milli takımda yardımcı antrenörlük de yaptı. Hem Slovenya hem de İskoçya iki takımda değişim yaşıyor. Bunun sancıları elbette olacak. McKenna geriye döndü. Angus Gunn. Pres vardı Matko'dan. Bir kafa. Karşılıklı top kayıpları kaleci Angus Gunn tekrar ona geldi. Timi Elşnik ekranda. Paslaşıyor İskoçlar. İleride yine McBurney top istiyordu. Orta alana kadar geldi top almak için. İki bırakıyor ve oyun kuracak İskoçya. Jack Henry. İki. Bir anlık pas hatası olur mu? Slovenya milli takımı şimdi tehlikeli gelecek. Matko aldı rakibini karşısına. Destek bekliyor. Karnišnik. Brekalo. Jakabio. Erik Janja ve Çerin paslaşıyorlar. Elşnik sol tarafa bıraktı. Ceza sahası içinde Sporar'ı görüyorum. Çerin. Top hala kendisinde. Paslaşıyor Slovenya. Durkušić. Karnišnik. Sol tarafa. Janja. Bir müdahale. Ferguson. Jack Henry. Uzaklaştırmaya çalışıyor İskoçya. Top dışarıda. ...26 dakika bitti. 0-0'lık eşitlik var. Kaleci Angus Gunn. Kullanma hazırlığında. Bir kafa McBurney. Top Slovenya'da kaldı. Karnišnik. Savunmanın arkasına doğru Sporar'ı düşünüyorlar, olmadı. Jack Henry. Şimdi Hickey. Aaron Hickey. Gönderdiği nokta Robbie Yur hareketlendi. Robbie Yur karşısında Jakabiol. Ortasını yapıyor, sekiyor savunmadan ve kaleci Oblak. Yarı sahasında Slovenya. 27. dakika. Aaron Hickey pres yapıyor İskoçlar. Kaleci Oblak. Erik Janja bir müdahale geliyor. Top dışarıda. Union Saint-Gilloise'da çok başarılı işler yapmıştı Sebastian Pocognoli. Yani Pocognoli'nin ilk maçı olması, Cesar'ın yeni Slovenya'sı, Šeško'nun yokluğu, birçok değinilecek konu. Sol tarafta şimdi Sturm rakibinden kurtarabilecek mi? Sturm ikili mücadele, top dışarıda.
son bir müdahale İskoçlardan. Öyle bir beklentisi vardı Sloven futbolcuların. Hakem de köşe vuruşu kararı verdi. Ceza alanı için hareketleniyor. Vanya Durkušić savunmadan ileri çıkıyor. Sürpriz vuruşları olan bir isim. 3 köşe vuruşu kullandı Slovenya. Beş futbolcu şu anda ceza sahası içinde. Paslaşarak kullandı Slovenya köşe vuruşunu. Orta şansı. Orta dışarıya. Out. Kale vuruşunu kullanacak İskoçya. Kaleci Angus Gunn'da. Adam Çelik'in ekranda. ...29 dakika bitti. Değerli futbol severler, 0-0'lık eşitlik var Slovenya-İskoçya maçında. Andy Robertson. Ferguson. McKenna. Jack Henry. Yakınında Ferguson var. McKenna. Billy Gilmore. Solda Welsh destek verdi. Verkaç denemesi orada ama yine savunma. Gilmore. Welsh yakınında. Sağda bir boşluk. Oraya doğru. Erik Janja. Onun kontrolünde top dışarıda. Taç Slovenya kullanacak. Aaron Hickey ve Welsh ekranlarınıza geldi. Oblak. Sporar'dan önce müdahale geliyor. Brekano. Paslaşıyor Slovenya. Yakabiyor. Uzun bir top defansın arkasına doğru. Hiç kimse yok. Mekanici Angus Gunn. Özür diliyor. Yakabiyor ekranda. Andy Robertson. Şimdi pas. Ferguson yakınındaydı. Geriye döndü. Welsh, Angus Gunn, maçın 3'te 1'lik kısmı geride kaldı. Ferguson, McKenna ve Jack Henry, pres var, uzaklaştırmaya çalışıyor Ferguson, top dışarıda. Rhys Ferguson, ekrana gelen isim. İskoçya'da tabi önemli eksikler var. McTominay, Tierney, McLean gibi 28 yıllık bekleyişi sona erdiren, 1998'den sonra ilk kez 2026 Dünya Kupası'na katılmıştı İskoçya. Elemelerin son maçında Danimarka'yı 4-2 yenmişlerdi. O maçta gol atan isimler yoklar. Şimdi yükleniyor. Gol pozisyonu dışarıya. Matko. Slovenya tehlikeli geliyor. Alyosha Matko dışarıya. Bir kez daha izliyoruz. Ara pas güzel. Matko ceza sahası içi böyle vuruyor dışarıya. İskoçya karşısında Slovenya gol aradı. Bir kez daha Sturm ceza sahası içinde savunmadan sekiyor ve top dışarıda korner. Köşe vuruş kullanacak Slovenya. Ceza sahası içinde savunmadan gelen oyuncular da göze çarpıyor. Yakabiyol ve Durkušić. Angus Gunn arkadaşlarına adam paylaşımı konusunda uyarı yaptı. Ceza sahası iç hareketli köşe vuruşu kullanıldı. Kafa vuruşu dışarıya. Vanya Durkušić.

savunmadan ileri çıktı. Vanya Durkušić istediğini yapamıyor. İskoçya şu ana kadar beklentinin altında bir futbol ortaya koyuyor. Welsh, McKenna, Jack Henry sağda, Hickey top istiyor. Orta alanda yine Gilmore savunmasına sık sık yardımcı oluyor. McKenna. Jack Henry. Aaron Hickey. Jack Henry. En geriye kaleci Angus Gunn. Sporer pres yapıyor. Angus Gunn, Gilmore. İkili mücadele, McBurney, Gilmore, sol taraftan bindirme, and Robertson ona doğru. Robertson orta pozisyonu, yaptı ortayı, ceza sahası, arka tarafa açıldı top. Hiç kimse yok İskoçya'dan. Sturm, Sporer, verdi pasını. Çerin ısrarla atağa çıkmaları yönünde arkadaşlarını teşvik etti. Şimdi Çerin pasını veriyor, Sporer geriye döndü. Çerin. Brekalo. Oblak. Yaka bir yol. Solunda Durkušić var. Pres Robi Jordan. Vanya Durkušić. Oblak. Faul. Serbest vuruş kullanacak Slovenya. Andy Robertson ekranlarınıza geliyor ve Matko ile girmiş olduğu mücadele. Pozisyon bu, yorum sizin. Burada köşe vuruş kullanılmıştı. Sürpriz bir kafa vuruşu Vanya Durkušić ama Yandre'ye isabet ediyor. Gole yaklaşmıştı Slovenya. Brekalo. Yakabiyol. Durkušić. Solda Yanya. Verdi pasını. Sturm. Hakem düdüğünü çaldı. Robertson. O gerginlik devam ediyor. Robertson sarı kart. İskoçya'nın kaptanı Robertson sarı kart görüyor. 4 golü var milli takım formasıyla İskoçya'da Robertson'ın. 97 kez milli formayı giydi. Dalya demeye 3 maç var tabii ki. Sarı kartını görüyor. Normal şartlarda İskoçya milli takımında McKean çok etkili bir oyuncu. Yani 12 gollü Aston Villa'nın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusuydu. Bu unvanı elde etmek çok dikkat çekici. Bugün 11'de ama istediği fırsatları bulamadılar. Ne o ne de McBurney ve Yur. Angus Gunn kalesinde dikkatli serbest vuruş kullanıyor Slovenya. Erik Yanya kullandı, ceza sahası, bir kafa. Savunma şimdi uzaklaştırıyor ama düdük de çaldı. Sporer. Ekrana gelen isim. Gol umudu. Slovenya milli takımının ve topun ayaktan çıktığı an yardımcı hakem uyarısını yapmıştı. Šeško'nun yokluğunda Sporer öne çıkan isim. 68 milli maçta 13 gol attı. Bratislava forması giyiyor. Yolu Alanyaspor'dan da geçmişti. Bratislava'yla da açıkçası iyi bir başlangıç yaptı. 8 maçta 6 gol attı ve formda. Şimdi İskoçya etkili gelecek sol taraftan. Solda Gilmore. Verdi pasını. Ceza alanı için Robertson koşuyor ama top biraz hızlı ve dışarıda.

İşte pozisyon. Yakalamasına imkan yok. Yarı sahasından çıkmaya çalışıyor Slovenya. Karşılıklı top kayıplarının arttığı bir an, Karnišnik sol tarafa bıraktı. Elšnik. Erik Janja. Oblak. Evet. Yine karşılıklı top kaybı. Faul kararı. Serbest vuruş kullanacak İskoçya. Timi Elšnik ben ne yaptım der gibi bakıyor ama Ferguson'ın yerde kaldığı pozisyon bu. ...39. dakikadayız. Welsh. McKenna. Jack Henry. Sağda Hickey. Önünde McKean var. Baskı vardı Ferguson. Gönderdiği nokta bir kafa. Durkušić. Taç İskoçya kullanacak. John McKean. Solda Welsh. Yine öne çıkan isim. Savunma derinliğinde hem McKenna hem de Jack Henry iyi paslar yapmaya çalışıyorlar. Robertson bıraktı şimdi. McBurney, Gilmore. Soldan bindirme. Robertson. Karnišnik gelmişti karşısına, geriye döndü. Welsh. McKenna. Rakip yarı alana yerleşti İskoçya. Jack Henry iyi paslaşmalar. Jack Henry baktı kaleye. Gönderdiği nokta. Savunmada Brekalo. Ardından Sturm uzaklaştırmaya çalışıyor Slovenya. Maçın hakemi düdüğünü çalıyor. Jack Henry ekranda. Pozisyonu bir kez daha izliyoruz. Sturm böyle yerde kaldı Slovenya'da.

0: Vanya Durkuşiç. Solda Yanya. Gönderdiği nokta Sporer. Bir dokunuş Ferguson. Top Slovenya'da kaldı yine. Sporer dokunuyor. Welsh. Daha çok pas yapan takım işte ekranda. Pres var. Robbie Yule faul yapıyor. Kararı hiç beğenmedi. Robbie Yule pozisyonda ekranlarınıza geldi. İsveç'te 15 maçta 15 gol attı. Sonrasında tabii ki La Liga'nın yolunu tuttu. İlk milli maçında Robbie Yule az önce faul yapmıştı. İlk yarıda son bölüme doğru gidiyoruz. Sporer hareketlendi. İkili mücadele. Sporer alabilecek mi? McKenna. Tecrübesini konuşturdu McKenna. İkili mücadele. Orada Hickey kapatıyor. Ve hakem gördüm dedi. Sporer'in yüz ifadesi. Hiç memnun değil tabii ki. Şu ana kadar istediği topları alamadı belki de. İşte Hickey ve Sporer. Pozisyon bu. İtme var diyor Hickey. Şutum bıraktı. Sol kanattan orta şansı. Orta uzak nokta. Kafa Robertson. Atak devam edecek. Slovenya ilk yarının son bölümünde gol arıyor. Elşnik gönderdiği nokta. Ceza alanı içi ters bir vuruş Welsh'ten. Kaleci Angus Gunn. Hemen oyunu kuruyor. McKean şimdi aldı topu. McKean. Andy Robertson. Gilmore. McKenna. Jack Henry. Orta alanda Ferguson top istiyor. Şimdi Ferguson. Pres Sporer'den. McKenna. Faul beklentisi oyun devam etti. Slovenya hücuma çıkacak. Bir üçgen oluşturdular. Karnişnik istediğini yapamadı. Gilmore. Robbie Yule. O koşmuştu. Savunmanın kontrolünde. Brekalo çok rahat. Uzun bir pas. Sporer kafayla aşırdı. Bir kafa McKenna. McKean savunmanın arkasına doğru gönderiyor. Robbie Yule sol tarafta. Destek bekledi. Robertson o desteği verdi. Robertson yaptı ortayı. Kafa vuruşu. Ceza alanı içi. Savunma uzaklaştıramadı. Gol durumu ama. İnanılmaz bir pozisyon. Ardından Jack Andrew şimdi bindirmeyi yapıyordu. Orta pozisyonu. Orta geldi kafayla. Brekalo. Robertson. Gol arıyor İskoçya. Pas güzel. Ceza alanı içi. Top boşta kaldı. Durkuşiç uzaklaştırıyor. Şimdi Welsh. Louis Ferguson ve Jack Henry paslaştılar. Şimdi Ferguson. Sturm geldi karşısına. Gilmore. 44. dakika. 0-0. Scott McKenna. Savunmanın arkasına doğru. Yine geçmedi. McKean. İyi paslaşmalar. Welsh. John McKean. Pres var orada Matko'dan. McKean top hala kendisinde. Ferguson. Solda Welsh. Ferguson. McKenna. Jack Henry. Hickey. Jack Henry. Riske girmiyor kaleci Angus Gunn. Gilmore gönderdiği nokta savunma araya giriyor Yanya'yla. Şimdi McKean solda bir boşluk vardı. McKean ters bir top atıyor. Brekalo karşıladı. Gol pozisyonu olacak. Yerden vuruş direkten dışarıya. Robbie Yule. Bosyan Sezar onu ayağa kaldıran bir an. Robbie Yule. İlk milli maçı böyle vuruyor direkten dışarıya. farklı açılardan izliyoruz. Kaçan fırsatı İskoçya adına. Aaron Hickey, 1 dakika oynanılmamış kabul edilen süre gösterildi. 4. hakem tarafından elektronik tabelada. Gilmore sağdan bindirme, Hickey ısrarla top istiyordu. Hickey top hala kendisinde. Yepyeni bir İskoçya. Geçiş süreci biraz sancıdı İskoçlar adına. Bu yönde eleştiriler vardı İskoç basınında. Jack Henry verdi pasını. Ferguson'dan sağ tarafa. Orta savunmadan sekiyor ve şimdi Çelin topu aldı. Slovenya adına Çelin gönderdiği nokta Sturm hareketlendi. Faul beklentisi var. Sturm hakem pozisyona yakındı değerli futbol severler. Ve Çelin'le tartışıyor pozisyonu. İlk yarının son anlarında yaşanan pozisyon bir kez daha ekrana geldi ve ilk yarıda gol sesi çıkmıyor. Bu da son pozisyon oluyor. İlk yarı skoru Slovenya 0, İskoçya 0 değerli futbol severler.
1: Uluslar Ligi'nde büyük buluşma A-Spor'da. Belçika Fransa. Ay yıldızlarımızın gruptaki iki rakibi karşı karşıya geliyor. Heyecan dorukta. Belçika Fransa Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam saat 21.45'te A-Spor'da.

İkinci yarı başladı. Keyifli seyirler, bakalım neler olacak ikinci yarıda. Skoçya yüklenecek. Müdahale geldi. Sturm koşuyor. Bir kafa Jack Henry. Savunmada Brekalo ve Ashley uzaklaştırıyor. Sporer dokunmaya çalıştı. Jack Henry. Kaleci Angus Gunn. Bir kafa Çerin. İkili mücadele. Jack Henry bırakmıyor rakibini. Orta alanda Ashley. Slovenya yüklenecek. Faul beklentisi var. Oyun devam etti. Yanya verdi pasını. Sol kanatta Sturm. Orta pozisyonu. Orta şut karışımı, bir vuruş dışarıya. Sturm istediğini yapamıyor. Ve kale vuruşu kullanacak İskoçya. Gilmore sol tarafa bıraktı. Bir pas. Vanya Durkušić. Kaleci Oblak. Yaka bir yol, yakınında Eşnik var. İki oyuncu birden yerde. Sporer yerde kaldı. Oyun devam etti. Sturm marketleniyor. Jack Henry. Çok soğukkanlı. İki. Sağ kanatta McKean kovalıyor. Durkušić peşinde. McKean gitti. McKean şimdi verdi pasını. Uzak mesafe. Gilmore baktı, kaleye vurmadı. Sol taraftan destek ama Andrew Robertson kontrol etmeyi başaramadı. Taç Slovenya'nın. Vinnie Gilmore ekranda, değerli futbol severler. 2026 Dünya Kupası'nı sakatlık sebebiyle kaçırmıştı ve geri döndü. Napoli'de oynuyor. 1-1 biten Fiorentina maçında gol atmıştı ve moralli bir şekilde milli takıma geldi. Maçın oyuncusu seçilmişti. Az önce ekranlara gelen Gilmore. Sevgili futbol severler. Welsh. O biraz geride bekliyor. Ve arkadaşlarına kızıyor. İşte John McKean. Hareketleniyor ama devamını getiremedi İskoçya. Gilmore'dan sol tarafa müdahale geldi. Yakabiol biraz riskli hareketler. Brekalo. Gönderilen top. Kaleci Angus Gunn. Sağ kanatta Hickey. Savunmanın arkasını düşündü Hickey. Kaleci Oblak. Durkušić. Slovenya paslaşıyor. 49. dakika. Yanya. Vanya Durkušić. Pas hatası oldu. Yükleniyor İskoçya. Topu ısrarla sürükledi. Sol tarafa doğru. Andrew Robertson. Bırakmıyor. Karnišnik. Andrew Robertson kullandı. Gilmore. Robertson geriye döndü. Bir orta şansı olur mu? Ferguson da yine rakip yarı alanda o pas üçgenlerine dahil olmaya çalışıyor. İyi paslaşmalar. Top Karnišnik'e daha yakın. Karnišnik pres var. Robertson'dan Brekalo uzaklaştırdı. İskoçya'da kaldı. Ferguson. Ferguson yerde. McBurney bırakıyor. Top kaybı. Slovenya çıkmaya çalışıyor. Sporer indirdi. Ayak koyan Gilmore. Bir kez daha İskoçya atağını izleyeceğiz. Sol taraftan Robertson. McBurney. Robertson. Welsh ve Gilmore paslaşıyor İskoçlar. Savunmayı biraz daha öne çıkardı İskoçya bu dakikalarda. Hem Sturm hem de Sporer

savunmanın arkasına atılan toplarda etkili olabilir Slovenya adına. McBurney sağda bir boşluk, orada Hickey var. Hickey tek top oynuyor. McBurney yerde kaldı. Foul Çerin. İskoçya milli takımına yaklaşık 5 yıl sonra döndü. Son milli maçını 2021'de oynamıştı. Değerli futbol severler, Pocconioli onu kadroya aldı çünkü onun özellikle topsuz oyundaki çalışkanlığını beğeniyormuş. Onu da belirtmiş olalım. 9 numaralı formayı terletiyor İskoçya'da. Slovenya savunması yine dikkatli. Şimdi Robin Jur. Baskı var. Ceza sahası. Gol pozisyonu. Kaleciden kurtarıyor ama. McBurney. İnanılmaz bir pozisyon. Oblak. Mutlak fırsat. Kaçıyor kaleci Oblak. Bir kez daha izliyoruz. Burada McBurney. Kaleciyi geçti ama. Oblak. Müthiş bir tecrübe. Sturm verdi pasını. Matko hareketlendi savunmada. McKenna. İşte bir kez daha izliyoruz. McBurney ile gole çok yaklaşıyor. İskoçya. Kaleci Oblak. Böyle aldı topu. Söktü aldı adeta. Ceza sahası hiç hareketli. Sturm kullanıyor köşe vuruşunu. Sturm kullandı. Uzak noktaya doğru müdahale geliyor. Şimdi Gilmore uzaklaştırmaya çalışacak. Slovenya ısrarla takip ediyor ama İskoçya savunması uzaklaştırdı. Karnišnik. Slovenya atak tarzı edecek. Karnišnik. Top sekti orada Ferguson'dan, ardından dışarıda taç. Slovenya kullanacak. 52. dakika. Çerin. Solda Janja var. O sağ tarafı tercih etti. Karnišnik ısrarla top istiyordu. Yükleniyor Slovenya. Orta ceza alanı içi. Kaleye doğru kaleci Angus Gunn. Sporer. Slovenya'nın gol umudu. Oli McBurney. Sol tarafa bıraktı. McKenna. McBurney. İyi paslaşmalar. Orta pozisyonu Brekalo'dan sekiyor. Chen'in uzaklaştırdı. Ferguson onun kontrolünde top dışarıda taç. Vench kullanacak. Hemen kullandı Vench. Louis Ferguson. İskoçlar 7 gol atmıştı. Slovenler ise 3 gol. Daha önce oynanan 5 maçta 3 maç berabere bitmişti. Slovenya'nın galibiyeti yok. İskoçlar bugün deplasmanda yine galip gelmeyi hedefliyorlar. Slovenya takımı kendi yarı sahasında. Oblak riske girmiyor, uzaklaştırdı. Kaybetti Slovenya. Şimdi Gilmore verdi pasını John McGinn. Çok güzel bir pas ceza alanı içi. Kaleci Oblak çıktı kalesinden aldı. Orada Karnišnik. Bir anlaşmazlık. Pozisyonu tartışıyor Oli, McBurney ve Oblak. İlk kez daha izliyoruz. Güzel bir pastı. Evet, Elçlik burada karıcıda kalmıştı. Angus Gunn arka arkaya pozisyonlar ve az önceki pozisyon Oblak. ...55 dakikayı golsüz geçtik. Gilmore şimdi topu alıyor. İskoçya atağını izliyoruz. John McKean sağdan destek geldi. Hickey orta şut karışımı bir vuruş kaleci Oblak. Çok rahat kontrol etti Slovenya kaptanı.

İskoçya bir sonraki maçın İsviçre ile oynayacak. Slovenya ise Kuzey Makedonya ile. Erik Janja. Sağ kanada güzel bir pas, top biraz hızlı, yakalayabilecek mi Matko? Yakalayamıyor. Out, kale vuruşunu kullanacak İskoçya. Angus Gunnar. Yediden 70'e taraftarlar tribündeki yerini almış durumda. Higgy verdi pasını. McKean. McKean ortasını yapıyor. Top açıldı diğer tarafa doğru ve Slovenya adına hızlı atak şansı olacak şimdi. Karnišnik. Koşuyor. Müdahaleyi yapıyor Elšnik. Hakem gördüm dedi ve düdüğünü de çalıyor. McKean yerde. İskoçya'da. Elšnik ekrana geliyor. Orta sahada oyunun yönünü değiştirebilen oyunculardan biri kuşkusuz. Ve Cherry'nin tepkisi ekranda. McKean sakatlanıyor. Serbest vuruş kullanacak İskoçya. Ceza yayına doğru McBurney'nin hareketlendiğini görüyoruz. Şimdi serbest vuruş kullanıldı. Kaleci Oblak kalesinden çıktı. Alamadı Oblak. Welsh kaleye doğru gidiyor. Kafa savunmadan. Durkušić. Sakatlık geçiriyor Durkušić. Oblak çıktı ve alamadı. Arkadaşlarına da özrünü iletti Oblak. Vanya Durkušić tekmeye kafa sokan cinsten bir futbolcu kuşkusuz. İşte pozisyon. Oblak dokunamadı. Ardından Welsh havalandırmıştı. Burada Durkušić. Faul yapan isim de Robbie Yur. Müdahaleyi yapan isim. Orta alanda Çerin. Top kaybı olur mu? Yine Robertson destek gelmişti. Robbie Yur. Brekalo'yu karşısına aldı. Robbie Yur gönderdiği nokta Robertson'ı düşündü ama Karnišnik araya girdi. Ferguson. McBurney. Ferguson. McBurney. Foul. Brekalo faul yapan isim. Pozisyon bu. Değerli futbol severler. Brekalo ve McBurney. Çabuk kullandı İskoçya. Orta ceza sahası içi. Müdahale Şiporan. Savunmasına yardımcı oluyor Slovenya'nın golcüsü. Şimdi müdahale Çerin'den. Slovenya uzaklaştırmaya çalışıyor. Gilmore bıraktı. Ferguson paslaşıyorlar. McKenna ve Jack Henry. Sağ tarafta Hickey. McKean. Gilmore. Top yine İskoçya'da. McKenna. Sol tarafa. Gilmore. İyi paslaşmalar Gilmore. Gol pozisyonu kaleci. İkinci pozisyon. Oblak. Oblak. İzin vermiyor. Ben buradayım diyor Oblak. Bir kez daha izliyoruz. Gilmore. İyi paslaşmalar McBurney ile. Böyle vuruyor ama kaleci Oblak kalesinde bu şekilde devleşti. Sturm. Bir ikili mücadele orada rakibiyle McKenna ile. Top İskoçya'da kalıyor. McBurney. Robbie Yur. Brekalo. Düdüğünü çalıyor maçın hakemi. Maçın 3'te 2'lik kısmı sonra geride kalacak. İşte pozisyon.

Gilmore, kaleci Oblak'a böyle geçemedi. ...2026 Dünya Kupası'nı sakatlık sebebiyle kaçırmışsınız. Milli takıma moralli geliyorsunuz. Ve yine gole yaklaşıyorsunuz. İşte Gilmore böyle bir maç yaşıyor. İtalya'daki kariyerinden futbol severlerin bildiği bir isim. Şimdi çok güzel bir pas. Robbie Jur ceza sahası içinde. Robbie Jur pas verecek mi? Vuruşunu yaptı, savunmadan sekti. Tekrar Robbie Jur bırakıyor korner. İskoçya gole yaklaşıyor ama o bitirici vuruşu yapamıyorlar. Çok güzel bir pas. Robbie Jur böyle girdi ceza sahası içine. Karşısında Brekalo vardı, vuruşu savunmada Durkušić kapatmıştı. Pozisyon ekranlara geldi. Slovenya 2 offside. İstatistik veri de ekranlarınıza geldi. Leban ve Vidošek Slovenya'nın diğer kalecileri. Onların da Oblak'la ilgili daha önce vermiş oldukları röportajlarda övgü dolu sözleri var. Durkušić'ten sol taraf, Janja geçemiyor rakibini, Hiki'yi. Ardından McKin. Topu aldı McKin. McKin gitti. Verdi pasını. Jure ama savunmada müdahale. Brekalo. Atak devam edecek. Robertson. Orta pozisyonu. Robertson yaptı ortayı. Kafa vuruşu. Dışarıya gidiyor. Oli McBurney hakeme döndü hemen. İskoç taraftarların gol beklediği bir an. 62. dakika. Bir kez daha izliyoruz. Robertson iyi bir orta. Bu vuruş dışarıya. Oli McBurney değerlendiremiyor. Kendisine yapılan hareketin de tabii ki faul olduğu kanaatinde maçın hakemi aynı düşüncede değildi. Oblak kullanacak kale vuruşunu ama oyuncu değişikliği hazırlıkları da var bir taraftan. Slovenya'da Zets oyuna girmek için hazırlık yaptı. McKenna kafayı vurdu. Şimdi Kilmore. Sağ tarafta Robbie Jur var. Verdi pasını Robbie Jur. Ceza sahası ortaya çeviriyor. Savunmada müdahale. Erik Janja. Çok kritik bir an. Robbie Jure. İşte Robbie Jur böyle müdahaleyi yaptı. Değişiklik. Zets, Durkušić, o da çıkıyor. Ençlik gidiyor. Ençlik çıkıyor. Zabukovnik oyunda. Zets ve Zabukovnik oyunda. Ençlik istediğini yapamadı kuşkusuz bugün. İskoçya şimdi gol arıyor. Gilmore ortasını yaptı. Kafa savunmadan. Atak devam edecek bir kez daha Gilmore. Verdi pasını. Uzak mesafe. Sağ kanatta McKin var. McKin orta pozisyon, ortasını yapıyor. Savunma müdahaleyi yaptı. Bugün Sporer bir defans oyuncusu gibi. Andy Robertson. Onun gönderdiği nokta. Çerin araya gidiyor. Atak devam edecek İskoçya adına. Son çizgi. Orta geldi. Ceza alanı içinde McKenna vuruyor. Savunmadan sekti. Ardından Karnişlik havalandırdı. Tehlike geçmiş değil. Kafa vuruşu kaleci Oblak için rahat bir top. Jack Henry ekranlarınıza geldi az önce. İskoçya'da. Yarı sahasında Slovenya. Uzun bir pas. Sporer. Bugün Scott McKenna onu
çok iyi takip etti. Fırsat vermedi. Adım adım izliyordu. Şu ana kadar. 65 dakika geride kalırken. Jack Henry kullanma hazırlığında taç atışını İskoçya'dan. John McKean faul. Zets faul yapıyor. Oyuna az önce giren isim. Kieran Bowie de İskoçya'da hazırlık yapıyor. Oyuna girmek için. Billy Gilmore. Uzun gönderdiği bir kafa pası ceza alanı için savunma müdahaleyi yapıyor. Yaka Biol çok kritik bir hamle. Faul serbest vuruş kullanacak Slovenya. Matko ayağa kalkıyor. Pozisyon izliyoruz. Welsh böyle faul yaptı. Gilmore çok güzel bir pas orada Hickey'den. İşte izliyorsunuz. Çok kritik bir müdahale. Bion. Yarı sahasında Slovenya. İkiden çıktı. Taç Slovenya kullanacak. Değerli futbol severler. Ve Robbie Jur oyundan çıkıyor. Kieran Bowie oyuna giriyor. Bakalım nasıl bir katkı sağlayacak Bowie. Taş kullanma hazırlığında Erik Yanya. 0-0'lık eşitlik. Zets geriye döndü. Kaleci Oblak. Bir kafa Yanya. Top kimde kalacak? Faul kararı. Sturm yerde kalıyor Slovenya'da. Pozisyon ekranda. Tabii Šeško'nun sakatlığı çok büyük bir kayıp. Bosyan Sezar için Slovenya'da. Oblak. Zets. Solunda Yanya vardı. Yarı sahasından çıkmaya çalışıyor Slovenya. Zets. Zabukovnik top istiyor. Savunma dikkatli İskoçya'da. Karnişnik onun koşu yoluna güzel paslar atılıyor. Kafa vuruşu savunmadan. Zets dokundu. Oyuna yeni giren isimlerden biri Zets. Ceza sahası iç hareketli değerli futbol severler. Oblak da kalesinde dikkatli. Bowie o ekranlarınıza geldi. 5-6 futbolcu içeride orta geliyor. Kafa vuruşu dışarıya gidiyor. Dışarıya gitti. Aaron Hickey ekranda. İskoç taraftarların heyecanlandığı bir an. Pozisyon bu. Kafa vuruşu. Böyle vurdu. Az farkla dışarıya. Slovenya kalesi tehlike atlattı. Oblak uzun gönderiyor. İleride Sporer çok yalnız kaldı bugün. Oli McBurney iyi paslaşmalar. Oyuna yeni giren Bowie. Ceza sahası içinde Bowie. Gol durumu kaleci Oblak. Kieran Bowie düzeltti. Vurdu. Oblak rahatlıkla kontrol ediyor. Zets arkadaşlarına ileri gitmelerini istiyor. O yönde bir serzenişte.

2. Orta şans arıyor. 2. Yaptı ortayı uzak noktaya doğru. Oli McBurney. Onun yakalamasına ya da vurmasına imkan yok. İyi anlaşamadılar. Ve Slovenya takımında değişiklikler olacak. Vibotnik oyuna girmek için hazırlık yapıyor. Hakem düdüğünü çaldı. Swansea takımında oynuyor. Vibotnik biraz sonra girecek. Sporar ekranlarınıza geldi. Belki de onu oyundan alacak. McKean sağ tarafta. Hickey şimdi pasını veriyor. Ferguson. Gilmore. Sağda Hickey. Ferguson. Faul beklentisi var McKean'in. Hakem devam dedi. Yan yana gönderdiği top İskoçya'da kalıyor yine. Bowie bıraktı. Gilmore soldan bindirme oraya doğru. Robertson'un iyi ortaları vardır. Karnişlik kapatıyor orayı. Şimdi uzak mesafe Ferguson vuruyor, savunmadan sekiyor. Billy Gilmore. Takım kaptanı Robertson bıraktı. İskoçya gol arıyor. Ara pas güzel. Bobby gol pozisyonu, kaleci Oblak. Oblak. Çok iyi yer tutuyor Oblak. İşte izliyorsunuz. Topun ayaktan çıktığı an yardımcı hakeme de dönmüştü gözler. Oli McBurney ekrana geldi ve Bobby. Köşe vuruşu kullanıyor. İskoçya ceza alanı içi hareketli. Adam paylaşımı yapıldı. Orta giriyor. Kafa vuruşu kaleci. İkinci pozisyon. Oblak gol izin vermedi ve faulü tespit etti maçın hakemi. Orada görebildiğim kadarıyla McBurney vuruşu yaptı. Kaleci Oblak. Çok kritik bir pozisyon. Bir oyuncu yerde. Evet, bir kez daha izliyoruz. Köşe vuruş böyle kullanıldı. McBurney kafayı vurdu. Kaleci Oblak. Sonrasında faul kararı, yapılan müdahale bu. Brekano sakatlık geçirdi Slovenya'da. Sporar oyundan çıkıyor. Değerli futbol severler. Brekano'da çıkan bir başka oyuncu. Brekano ve Sporar çıktı. Vibotnik ve Balkovet oyuna giriyor. Bakalım Vibotnik neler yapacak. Vibotnik İngiliz futbolunun tabi son yıllarda dikkat çeken simalarından biri diyebiliriz. İngiltere'de oynadığını kastediyorum tabi burada. Swansea City'de oynuyor. Daha önce Bordeaux'da da oynamıştı. 2025-2026 sezonunda, yani geçen sezon 25 gol atmıştı. Evet, Çerin kart görüyor. Slovenya takımında kart gören isim Çerin. Vibotnik. Önümüzdeki dakikalarda bakalım neler katacak Slovenya takımına. Angus Gunn. 75. dakika. Bobby. Faul beklentisi var. Oyun sürüyor. Karşılıklı top kayıplarının olduğu bir dakika. Sabukovnik kızıyor orada maçın hakemine. Çelin az önce sarı kartı gören isimdi Slovenya'da. İşte burada faale maruz kalıyor Vibotnik. Az önce oyuna yeni giren golcü oyuncu.

top kaybı. İskoçya hızlı çıkacak. McKean gönderdiği nokta savunma araya girdi. Bjorn bırakmadı orada. Atak devam edecek. Sol kanattan gelişiyor atak ama orayı kapattı Karnıştik. Gilmore faul bekliyor. Gilmore Sturm bıraktı. Slovenya yüklenecek, top kaybı. Şimdi Zabukovnik topu aldı. Slovenya geliyor. Verdi pasını. Hiçbir takım arkadaşı yok ve kaleci Angus Gunn. Sağ kanatta Hickey kendisini gösteriyor. Aaron Hickey. Ferguson. Defansın arkasına doğru kaleci Oblak. Bobby'den önce müdahaleyi yaptı. Aaron Hickey kullanıyor taç atışını İskoçya'da. Pocconioli ilk maçında İskoçya'da ve 0-0'lık eşitlik devam ediyor. Gilmore iyi paslaşmalar. McBurney bıraktı. Savunma araya girdi. Sonrasında bir yol uzaklaştırıyor. Jack Henry. Top İskoçya'da. Scott McKenna ve Gilmore. Bir ara pas savunmanın arkasına. Top kaybı. Atak devam edecek. Dönen topları da topluyorlar. Güzel bir pas. Bowie. Gol pozisyonu. Bowie. Müthiş bir fırsat. İskoçya. Golle burun buruna. Bowie istediğini yapamıyor. Bir kez daha izliyoruz. Pozisyon bu. Gilmore. Bowie. Topun da ayaktan çıktığı anı izliyoruz. Hickey kenara geliyor. Değerli futbol severler. Ben Gen'in Duk oyunda. Sağ kanattan bindirmeler yaptı bugün sık sık İskoçya adına. Şimdi Ferguson verdi pasını. İskoçya gidecek. McBurney gönderdiği noktada Bobby var. Bir yol geldi karşısına. Bobby. Savunma yerleşti Slovenya'da. Gilmore. Baskı kuruyor İskoçya ve kanatları kullanıyor. Orta pozisyonu Duk rakibini karşısına aldı. Son çizgi yaptı ortayı. Bir kafa savunmadan. Pozisyonun devamı dışarıya. Slovenya savunması dikkatli. Kapandılar. Köşe vuruş kullanacak İskoçya. Topun başında John McKean var. 5'e 4 kornerlerde rakamlar. Şimdi kullanıldı uzak noktaya doğru. Oblak dokunuyor ve faulü tespit etti maçın hakemi. Jack Henry ekranlara geldi. Pozisyonu izledik hep beraber. Evet, oyuncu değişikliği olacak. Slovenya'da Çerin kenara geliyor. Lovric oyuna giriyor. Şimdi Bowie dokundu. Top kaybı. Savunma araya giriyor Zet. Orta alanda yine etkili bir atak şansı olacak. Matko verdi pasını ceza alanı için. Vipotnik alamıyor. İskoçya hücumuna dönüşecek. Oyuna sonradan giren Duk. Şimdi ona doğru. Duk ikili mücadele. Duk geçemedi rakibini. Oyuna sonradan giren Zets'in çok yerinde müdahale.

Kadir var. Slovenya milli takımında. Andy Robertson taç atışını kullanma hazırlığında. İskoçların kaptanı kullanıldı ve sol kanadı kullanıyorlar. Bırakmadı Karnišnik. İskoçya hata bir kez daha. Ceza alanı için gol pozisyonu olacak. Savunmadan sekti. McBurney vurdu ama Slovenler kapandılar. Bir kez daha gol arıyor İskoçya. Orta ceza alanı için kafa savunmadan. Atak devam edecek. Faul beklentisi. Hakeme baktım. İki oyuncu şimdi yerde. Düdüğü çalıyor karşılaşmanın Ruben hakemi. Ve sarı kart Karnišnik. Jan Karnišnik ekranda. Pozisyon bu. Sporcu sağlığı her şeyden önemli. Burada Robertson'un yerde kaldığı an. Ceza sahası içinde 4-5 futbolcuyu görüyorum. Ferguson mı yoksa Robertson mu kullanacak? Aralarında konuşuyorlar. Andy Robertson'ın sol ayağıyla çok güzel ortaları var. Ferguson da sağ ayağın içiyle. Bu arada McKean ve Malkovic tartışıyorlar. Vipotnik de boyunun avantajını kullanma çabasında. Malkovic ise sözlü uyarı karşılaşmanın Ruben hakeminden. Horatio Feštić maçın hakemi. O da çok dikkatli. Ferguson mu Robertson mu? Robertson kullandı. Ceza alanı içi. Top boşta kaldı ama. Hiç kimse yok. Atak devam edecek. Bovye geriye çıkardı. Orta pozisyonu. Duk aldı rakibini karşısına. 84. dakika. İskoçya gol arıyor. Orta. Duk uzak nokta. Kimse yok. McBurney aldı. Yanya geldi karşısına, geriye döndü. Robertson orta içeriye, uzak nokta. Savunma gelişine bir vuruş dışarıya. Vench vurucun sahibi ama istediği gibi vuramıyor. İşte izliyoruz. Robertson burada defansta müdahale gelmişti. Gelişine vuruş Vench'ten. Çerçeveyi bulamadı. Pozisyonu tartışıyor futbolcular maçın hakemiyle. İkinci yarıda İskoçya'nın gol için baskısı var ama bir türlü İki takım da istediğini alamıyor. Uzun bir top defansın arkasına doğru müdahale Jakob Biol. İkili mücadele, top İskoçya'da kaldı. McKean kurtarabilecek mi? Çıkaramadı topu oradan. Gilmore. Karşısına Lovric gelmişti. Yine sol kanat. Kanatları kullanıyorlar. And Robertson. Karnišnik karşısında ikili mücadele. Robertson ortaya çevirdi. Savunmada müdahale. Pozisyonun devamı. Slovenler kapandılar. Dakika 85. Sağlı sollu gol arıyor İskoçya. Duk o bıraktı. Evet. Oyunun artık hızlanması için hakemler de devrede. Taç kullanırken dikkat etmişsinizdir. Sayıyor artık hakemler. Bir kez daha kart çıkacak. Şimdi Lovric. Sarı kartı gören futbolcu Slovenya'da. Oyuna sonradan giren bir isim. Pozisyon bu.

Gilmour yerde kaldı. 8 numaralı formayı giyen iki futbolcu karşı karşıya gelmişti. Lovric sarı kart gördü. Scott McKenna. Gönderdiği nokta ileride McBurney var, ısrarla top istiyordu. Robertson şimdi bıraktı. Gilmour Welsh'ten aldı topu. Sağda Jack Andrew var. Orta alanda Ferguson. Ferguson'ın pası. McKean. Duk sağ kanatta ama ona gelmiyor. Erik Yanya araya giren isim Slovenya'da. Taş kullandı İskoçya. Jack Henry. Ferguson. Duk. İyi paslaşmalar McKean'le. Duk aldı rakibini karşısına. Orta pozisyon, orta, uzak nokta. Kafa vuruşu kaptan Robertson. Pozisyonun devamı uzaklaştırıyor Matko. Bir kafa McKenna. Tüm atlarıyla rakip yarı alanda. İskoçya. Duk. Yanya mı Duk mu? Duk. Top hala kendisinde. Duk ortayı yapıyor. Yanya'dan sekti. Tekrar Duk. Geride baskıya destek veren Ferguson var. Ferguson şimdi. Gönderdiği nokta savunma. Hızlı atak şansı olur mu Slovenya adına? Hipotnik. Faul bekliyor. Serbest vuruş kullanacak Slovenya ve Ferguson pozisyonla ilgili itirazı var. Hipotnik ayağa kalkıyor. Kaleci Angus Gunn. ...88. dakikaya girdik değerli futbol severler. Golsüz eşitlik var. Slovenya İskoçya maçında. Maç böyle bitecek olursa iki takım da birer puanı elde etmiş olacak. İskoçya bir sonraki maçın İsviçre ile oynayacak. Slovenya ise Kuzey Makedonya ile karşı karşıya gelecek. Ferguson kapandı. Slovenya savunması yakabiliyor ekranda. Duk. McKenna. Gilmour. Oyun kuruyor İskoçya. Ferguson. McKean. Faul yapıyor Balkomets. Tanıdık simalardan biri Balkomets. Yerine önüne girmişti. Fatih Karagümrük Alanyaspor iki takımda da oynamıştı. Orta geldi içeriye, kalecide kalıyor. Jan Oblak. Bir kez daha izliyorsunuz. Oblak. Sloven futbolunun en özel hikayelerden biri kuşkusuz Josip Ilić'tir değerli futbol severler. Çünkü onun hikayesi Slovenya'nın sadece futbol değil, karakter tarafını da anlatıyor. 2021'de, yani 2021 yılından sonra milli takımdan çok uzun süre uzak kaldı. Psikolojik sorunları vardı Sloven futbolcunun. 2024'te Slovenya'nın Euro kadrosuna geri dönmüştü. Futbolcuları, arkadaşları gerçekten de iyi motive edebiliyor. Bunu yaşamıştı Slovenya. 2 dakika oynanılmamış kabul edilen süre gösterildi elektronik tabelada. Ve Slovenya atağa kalkacak dediğim anda hakem düdüğünü çalıyor. McBurney tartışıyor. Pozisyonu maçın hakemiyle ve Ferguson ekranda.

Evet, bir kez daha izliyoruz. Burada oyuna sonradan giren Vipotnik yerde kalmıştı. McKenna müdahaleyi yapan isimdi. Uzun gönderilen top ceza sahası içi kurtardı. Vipotnik ama savunma bırakmıyor. Sturm da ilerideydi. Sturm. Hakeme döndüler. Sloven futbolcularda bir elle oynama beklentisi var gördüğüm kadarıyla. Bir kez daha izleyeceğiz pozisyonu. Değerli futbol severler. İşte izliyoruz. Sturm. Pozisyon. Ve topun dışarı gidişi. Gilmore. Bir kafa oradan bak. Burnley'den. Orta uzak noktaya doğru. Duk. Yaptı ortayı. Kafa savunmadan. Dönen top. Bir kafa Jack Henry. Kaleci Oblak. +90+2. dakikadayız sevgili futbol severler. İleride Vipotnik var. McKenna topa yakın. Onun gönderdiği nokta. Zets kafayla dokunuyor. Karnişnik orada faule maruz kaldı gördüğüm kadarıyla. Dediğim anda mücadelenin hakemi 90 dakika bitti diyor. İskoçya deplasmanda Slovenya ile karşı karşıya geldi ve maç 0-0 tamamlanıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde büyük buluşma A-Spor'da. Belçika Fransa. Ay Yıldızlarımızın gruptaki iki rakibi karşı karşıya geliyor. Heyecan dorukta. Belçika Fransa Uluslar Ligi mücadelesi yarın saat 21.45'te A-Spor'da.

0: dakika artıyor. Kafa vuruşu Vlahovic'ten gol geldi. McKennie çevirdi, Vlahovic attı. 2-1 önde Juventus.
1: Çıkarken top kaybı Salernitana'dan. Orta ceza alanına Dušan Vlahovic. Danilo'nun ortasında Vlahovic, Juventus'u son bölümde attığı bu golle üstünlüğe taşıyor. Konuk ekip eve 3 puanla dönüyor.

0: Mr. McKennie Vlahovic'i buldu. Onun vuruşunda durum 2-2 oldu.
1: Juventus hücumu bir vuruş ve top ağlarda. Dusan Vlahovic, asisti yapan isim Kenan Yıldız.

Kaleci çaldı şimdi. Karşı karşıya Dušan Vlahović geçti. Kale boş, Vlahović topu alanda. Dušan Vlahović hatayı sezdi. Topa gitti. Kurtardı.

0: kızdı. Cezalarına girdi. Pasını verdi. Toparlardı gol. Dušan Vlahović.
1: Kostić kapa ve gol geldi. Kostić'in ortası. Gol geliyor 1-0. Sonradan girenler sahnede. Vlahović, Kostić.

Şimdi Cambiaso'dan bir orta ceza sahası içi. Gol pozisyonu ve gol! İlk saniyelerde Santra'dan gelip golü buluyor Juventus. Dušan Vlahović.

0: Rafael.
1: Sergi Darder bekletmeden Vedat kafa vuruşu gol.

Belgrad'a doğru güzel pas. Şimdi net pozisyon, şut ve gol! Mallorca attı! Mallorca attı Vedat Muriç! Vedat Muriç offside'da değil, pas iyi noktaya. Vedat Muriç ceza sahası için çaprazda gol!

Sergi Darder yaptı, ortayı Muriç'ten kapı!

Bak şimdi Mallorca adına. Vedat Muriç'e doğru. Vedat Muriç. Rakibinin üzerine gitti. Çekti. Şut şansını buldu ve gol. Vedat Muriç attı yine.

sezon

Erci Darder. Darder ortaladı. Şut geldi, gol! Mallorca önde. Golcü yine sahnede. Her zaman

Şimdi Lovumbo. Lovumbo Vedat'tan koşu yine. Lovumbo çevirdi Vedat Muriç. Vedat Muriç. 40. dakika. Fark 2'ye çıkıyor. Monika orta. Morlanes yükseltti topu. Tenas çıktı. Kaçırdı elinden Muriç. İlk yarı biterken taştan çıkardı yine ekmeğini Vedat Muriç. Çoğu zaman yaptığı gibi

Richie. Richie'den sola. Rafael Leao içerisi kalabalık. Rafael Leao kaleye doğru.

Salamakers pası aktardı. Şimdi Fofana öne açıldı. Araya yuvarladı. Rabiot ceza sahası için. Rabiot hemen çeviriyor merkeze. Kontrol Leao.

Felix. Jimenez istedi, ona doğru. Jimenez ceza alanında. Jimenez sert bir orta. Leao.

Rafael Leao. İki oyuncu karşısında. Leao onlardan kurtuldu. Rafael Leao. Muhteşem bir gol Rafael Leao'dan.

0: Herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu. Bu akşam Güvenç Kurtar ve Kaya Temel'le birlikteyiz. Uluslar Ligi'ndeki karşılaşmaları ekrana getireceğiz. Milli takımımızın yarın, daha doğrusu artık bugün İtalya ile oynayacağı karşılaşmayı da konuşacağız. Herkese iyi seyirler dilerim. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Bugün benim babamın ölüm yıl dönümü 6. sene.
0: Allah
1: oldu.
0: Rahmet Allah eylesin
1: aynı
0: hocam.
1: Aynı günde abimin, o Güvenir abimin de doğum günü, biliyor musun ya? Bak düşünebilir. İlk yani Güvenir abim ablamdan sonra ilk erkek evladım doğduğu gün babam da rahmetli oldu. Bugün de Güvenir abim, aynı günde de abim doğdu. Doğum gününü kutluyorum.

0: babamların bütün ölmüşlerimizin de ruhlarına buradan bir
1: rahmet eylesin Allah. Babanızın yattığı yer cennet hepimiz, olsun. Amin. Mekan cennet olsun. Amin. Abinize de sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler dileyelim o zaman. Ediyorum. Uluslar Ligi'ndeki karşılaşmaları konuşacağız. Maçları takip ediyorsunuz.
2: Evet.
1: Nasıl güzel, farklı sonuçlar da var. Şaşırtıcı sonuçlar. Evet. Birazdan onları da ekrana getireceğiz tabii, hepsini tek tek. Bugünün maçlarını size yansıtacağız, yine özetlerini. Üzerine konuşacağız, sohbet edeceğiz. En sonunda artık milli takımı yine konuşacağız hocam. Çok iyi tahminlerim varmış maç sırasında, Kaya söyledi.
2: Tabii
1: birazdan
2: ya.
1: Özetler golü, gelince
2: golü
1: görürüz
2: önceden
1: istersen.
2: Golü önceden sezdi yani hocam.
1: Hangi maçta? Sen söyle Kaya, olayın
2: Portekiz
1: şahidi olarak.
2: Sen Norveç Portekiz maçında. Yani kalecinin yaptığı hata, dedi ki kaleciye ya o pas oraya atılır mı? Bu kalecileri bir türlü bir şey öğretemedik diye konuya girdi. Aynı pozisyonda gol oldu biliyor musun yani?
0: 5 dakika,
2: dakika sonra gol oldu.
0: Ben oraya, benim kalecim oraya pas atamaz dedim ya. Bir pas eve attı. Oraya atılmaz kardeşim diyorum. Daha evvel de Beşiktaş'ın kalecisi attı.
1: Hocam bu ileri görüşlülük mü, negatifi çağırmak mı oluyor?
0: Çağırmak mı? Ya bak şimdi.
2: Tecrübe konuşuyor.
0: Bizim Zeki Önattı falan, Turan falan. Şimdi evet. Beşiktaş'tan falan geldiler ya. Mesela benim futbolcularım. Ya hocam Allah aşkına ne söylerse ne oluyor, söyleme bir daha yiyeceğimiz golü de. Ya kardeşim işte öyle gol yiyeceksiniz. Ben bunları biliyorum yani, hatalarımızı eksiklerimizi dikkat edin diyorum. Burada da öyle. 5 dakika geçmedi kaleci oraya topu attı, golü yedi. Ya böyle bir şey olabilir mi ya?
1: Geleceğiz ama o maça da hocam birazdan.
0: Anladım de yani bu antrenörler var ya, ben burada oturuyorum. Ya benim işim tabii, teşekkür ediyorum buradan bizim Tukad Medya falan. Ama... Benim için normalde antrenörlük, ben burada oturuyorum, o adamlar da oraya pas atan adamlar da orada antrenörlük yapıyor, birkaç milyon euro da alıyor yani. Kızıyorum ya bazı şey, vallahi diyorum yani.
1: Uyarıyorsun hep, seni dinlemiyorlar.
0: Uyarsam ne olacak, bir de dinleyen de yok.
1: Uluslar Ligi'nde A Ligi 2. gruptaki maçlarla başlayalım o zaman. Sırbistan'la Hollanda karşı karşıya geldi, o maçın özetini ekrana getirelim, ardından devam edelim.
3: Ve işte Belgrad'da Rajko Mitić stadında takımlar sahaya çıkıyor. UEFA Uluslar A Ligi 2. grupta Sırbistan ve Hollanda karşı karşıya geliyor. Sırbistan Hollanda maçına konuk takımın vuruşuyla başlandı. Živković paralele bıraktı şimdi. Nedeljković yerden gol pozisyonu, kaleci Ferbrugge'nin üzerine. Jovic çok uygun pozisyon. Nedeljković'in ortası, tek vuruş kaleci Ferbrugge'nin üzerine. Savunma arkasına doğru Reinders indirdi. Merdin sol ayakta vurdu kaleci Milinković-Savić. Hollanda'nın ilk şutu 18. dakika. İsabetli bir şut. Max Merdin'den. Somerville duvar pası Gravenberg'le. Somerville son anda dokundu topa veya penaltı. Hakem penaltı noktasını gösteriyor. İşte Terzic son anda ayağını soktu. Somerville topa dokundu. Topun başında Max Merdin var. İlk kez ilk 11'de forma giyiyor Hollanda'da. Merdin'k ve gol! Hollanda milli takım formasıyla kariyerinin ilk golünü imza atıyor Max Merdin'k. Merdin'k bıraktı şimdi. Dumfries geride kaldı. Gravenberg ve kaleci. Çaprazda karşı karşıya kaldı Denzel Dumfries. Kaleci Milinković-Savić golü izin vermiyor. Simon Marciniak işaretini verdi. İkinci yarıya Sırbistan'ın vuruşuyla başlandı. Evet, Dušan Tadić ve Luka Jović oyuna giriyorlar Sırbistan'da. Strahinja Pavlović savunmadan sekti. Terzic şimdi içeri bıraktı. Tadic'in pası, gol pozisyonu. Kaleci Ferbrugen. Şimdi Živković, yine Ferbrugen. Tehlike geçmiş değil. Bir şut daha geldi. Kale sahası içi ve gol. Luka Jović. Birinci de olmadı. İkinci de olmadı. Üçüncü de oldu. İkinci yarının ilk dakikasında skora denge getiriyor Sırbistan Jović'le. Belgrad'da sevinme sırası Sırp futbol severlerin. bizim görebildiğimiz kadarıyla bir offside yoktu. Evet, şimdi orta noktayı gösterdi Simon Marcinyak. Somerville, Dumfries içeride buluştu, topla ortasını yapıyor. Van Bommel gelişine, direkten dışarıya. Sağ kanatta Somerville, Gravenberg ve Dumfries. Arka direğe kesti Dumfries, Van Bommel direkten dışarıya. Şimdi Gustil kontrol etti. Merdink kurtardı. Merdink! Merdink şov var Belgrad'da. Kariyerin ilk milli golünü bu maçta atmıştı ama doymuyor Merdink. Duble yapıyor 69. dakika. Somerville gidiyor. Somerville, Gustil koşu yaptı. Gustil iki oyuncu arasından çıktı karşı karşıya. Sol tarafa bıraktı. Van Bommel kaçırıyor. İnanılmaz bir pozisyondan yararlanamıyor Ruben Van Bommel. Son bir atak şansı arıyor Sırbistan. Ama Simon Marcinyak maçı bitiriyor. Hollanda Sırbistan'ı 2-1 mağlup ediyor.
1: Evet, Hollanda deplasmanda Sırbistan'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın özetini ekrana getirdik. Burada Nathan Ake Hollanda'da yedekler arasındaydı. Fenerbahçe'nin stoperi bu maçta süre alamadı. Ama Fenerbahçelilerin gönlünde ayrı bir yeri olan Dušan Tadić daha sonra oyuna girdi. Golün olduğu bölümde de zaten içeriye topu çeviren çizgiden isim oydu. Hocam, kalite yıllar geçse de değişmiyor değil mi? Yani
0: burada
1: kısa
0: adamı gönderdiler ya, vallahi kızıyorum biliyor musun?
1: Gitmesi ama kendi istedi galiba.
0: Ne istedi ya adam ya, öyle yapıyorlar ki yani gitsin diye adam mecbur kalıyor ya. Nereden, restorandan mı gönderdiler bir de bilmem ne ya. Çok eleştirdiler buradan ya.
1: Tabii. Yani o çok konuşuldu ya, o konu zaten. Merdink'in gollerini nasıl buldun? Ya şimdi, penaltı da çok iyiydi.
0: Şimdi bak, ben golleri maçı seyrettim de ya, evet. Kim attı onlara bakmıyorum, tamam mı? Daha maçın başında topu aşıttırdı birisi, bir şut attı. Ben dedim ki ya bunu kim vuruyor, bu adam kimse dedim. Tamam mı?
1: O da Merdink'miş
0: yani orada. Zaten penaltıda da vurdu. Topu gibi kaleci de göremedi. İkinci golde de orada nasıl, yani bir laf vardı bize, bazuka gibi vurdu biliyor musun?
1: Merdink. Evet.
0: İlk milli maçıymış tabii. Kaya söyledi.
1: İlk golle tanıştı. Nasıl buldun karşılaşmayı Kaya, takip ettin sen de?
2: Evet ya, Hollanda milli takımının aslında ben beğendiğim bir oyun stili var. Almanya karşısında da çok üretkenlerdi sahada. Yani Almanya'ya göre daha baskın oynadılar ama sonuca gidememişlerdi o maçlarda. İşte Dumfries'in kanattan bindirmeleri, yine Somerville gibi bir oyuncuya sahip olmaları. Kanatları kuvvetli. Doğru. Hollanda'nın da pozisyon da bulabiliyorlar. İşte sonlandırma konusunda bazen sıkıntı yaşayabiliyorlar ama Sırbistan karşısında da hani favori takımdı zaten saha içerisinde. Tadic'in oyuna girmesiyle beraber zaten Sırbistan golü buldu. Az önce özet görüntüleri de ekrana gelmişti. Ama Hollanda çok fazla alan vermedi. Yine kritik pozisyonlar vardı. Van Bommel'in yine kaçırdığı bir pozisyon vardı. İyi bir çıkardığı şut vardı.
1: Bizim rakibimiz Belçika'nın teknik direktörü Van Bommel'in oğlu.
2: Evet.
1: Aynı zamanda o, babası da futbolcu. Yakın tarihte de zaten hepimizin hatırladığı bir isim. Hollanda'nın hocası Xavi. Ekrana yansıdığı Van Nistelrooy yanında. Yine bizim yani bir önceki, hatta bir iki kuşak önceki efsane isimler artık teknik direktör koltuğunda. Zidane'lar, Xavi'ler, unutulmaz orta sahalar, yıldız isimler hocalık kariyerlerinde başarılı adımlar atmaya çalışıyorlar. Hollanda ilk başta Almanya ile 1-1 berabere kalmıştı. Bugün kazanmayı başardı. İlk galibiyetini aldı Uluslar Ligi macerasında. Peki Almanya ne yaptı? O da Yunanistan'la karşı karşıya geldi. Yunanistan ilk maçta Sırbistan'ı yenmişti. Almanya Klopp yönetiminde ne yapacak? İlk galibiyetini alacak mı soruları vardı. Bakın o soruların cevabı ne oldu?
4: Tribünler hakikaten çok güzel. Maçı bugün İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Yardımcıları Daniel Cook ve Alex James olacak bu mücadelede. Almanya mücadeleye başlıyor ikinci hafta mücadelesine. Adeyemi. Adeyemi'nin pası dışarı doğru. Yerden bir vuruş yandan dışarıya gidiyor. Conte şansını denedi. Top Yunan oyuncularda kaldı, şimdi pas sağ kanada. Sağ kanattan geldi Yunanistan. Almanya savunması yerine ama gayretinde vuruş dışarıya.

0: Alexans şansını denedi. Konstantinos Alexans.
1: Müller'in birçok büyük yıldızın oynadığı Alman milli takımında kendini santrafor pozisyonunda buldu. Adeyemi rakibinden kurtuldu. Adeyemi ceza sahasında, Adeyemi dışarıya maçtaki en net fırsat bu. Çok önemli bir pozisyon. Karim Adeyemi. 27. dakika. Almanlar gole ilk kez bu kadar yaklaştı. Köşe vuruşu şimdi kullanıldı. Kale alanına doğru savunmanın müdahalesi. Dönen top Adeyemi. Bir çalım attı. Vurdu. Kaleci uzandı. Zorakis ve korner. Nefis bir çalım attı. Kurtuldu rakibinden. Konstantinos Zorakis. Meça ceza sahasına. Bisek'te hücumuna istek verdi. Top oynanın dışında. Korneri kullanacak Almanlar. Ebru Talip onu döndürmedi savunmada. Jan Bisek. Meça. Adeyemi. Şimdi top kaybı. Tehlike var. Vuruş yerden kaleci uzandı Zorakis. Jonathan Tah. Şimdi top kaybı geldi. Yunanistan için bir şans. Pas yerden büyük tehlike. Şut ve dışarıya. İnanılmaz bir pozisyonu kaçırdı Yunanistan. Yannidis. Maçtaki net fırsatı Yunanistan'ın. Çok çok önemli bir fırsat. Son kanat. Atak yönü Yunanistan adına. Ceza sahasına Almanlar dönme çabasında. Meça takip etti, rakibinden kurtardı, vurdu ve gol attı. Yunanistan 1-0 önde. Korbelis. 74. dakika. Kapandı. Savunma yaptı Yunanistan. Sonunda golü de buldu. Almanya deplasmanında 1-0 önde Yunanistan. Müthiş bir sevinç var. Korbelis. Dakika 74. Almanya 0 Yunanistan 1. Savunmaya da çarpıyor top. Ağlarla buluşuyor. Christos Zorlis'in getirdiği top. Korbelis. Kimin müdahalesi ve top filelerde. Kimi. Meça. Ebru Talip bıraktı. Gnabry kaleci kurtardı. Gnabry bir kez daha doldurmak istedi. Savunmanın kapandığı an yine. Gnabry. Serbest vuruş kullanıldı. Kimi. Hata devam ediyor Yunanistan'ın pas ceza sahasına. Tehlike büyük ve vuruş dışarıya. Yine bir fırsat yani liste. Yunanistan adına. Son düdüğünü çaldı karşılaşmanın hakemi Chris Kavala. Almanya'yı deplasmanda yeniyor Yunanistan. Almanya 0 Yunanistan 1.
2: %76 topa sahip olma, 16 toplam şut, 5'inde isabet buluyor Almanya. Yunanistan %24 topa sahip olma oranı, tek isabetli şut var. Onda da gol oluyor. Beşiktaş'ta kaleyi koruyan Alexander Nübel bugün Almanya milli takımının kalesindeydi ama yediği golde yapabileceği hiçbir şey yok. Evet, savunmaya çarpıyor. Şanssız bir an Almanlar için. Kısmet anı Yunanlar adına olmuş. İstatistikler Almanya. Maçı kazanan Yunanistan hocam.
3: Ya zaten şeye bakmıyorum ben, o 24 işte falan filan.
2: Topa sahip olmayı diyorsun.
3: Onlar hikaye ama çok baskılı oynadı. Yani ceza sahası içinde buluşmalar.
2: Adeyemi'nin ilk yarıda kaçırdığı bir tane çok net fırsat.
3: Evet yani.
4: Aynısını Hollanda maçında kaçırdı. Benzer pozisyonları.
2: Yani, İnşallah Galatasaray maçında da kaçırır.
3: İnşallah.
2: Değil mi?
3: Ya baktım. Musiala sakat, Havertz sakat. Mesela Rüdiger diye bir stoper vardı Bayern Münih'te, değil mi?
2: Onlar da yok.
3: Almıyor mu? Yok yok, baktım ben.
2: Bir Sektah var ikilisi.
3: Yani neticede çok değişik takımlar çıkarıyor gibi geldi bana. Veya gençleri oynatıyor herhalde. Öyle tahmin ediyorum hoca. Yani baskılı oynadılar.
2: Hoca da Jürgen Klopp şimdi geldikten evet. Sonra Almanya yeniden ayağa kalkacak diye bekliyorsun doğal olarak. Liverpool'da yaptıkları, Dortmund'daki başarıları. Ve iki maçta galibiyet yok. O zaman bakalım mı bir puan durumuna gruptaki şekle. Yani Hollanda var, Almanya var grupta. Ama Yunanistan 2'de 2 yaptı.

0: B liginde 3. gruba geçelim. Orada da yakından tanıdığımız isimler vardı. Kosova milli takımı. Zaten Kosova'da kardeş ülkelerimizden biridir değil mi?
1: Evet.
0: Burada bizim hanım tarafı zaten evet. Kosovalı. Oradan yani ayrı bir şeyimiz var. Ama tabii Kosova bugün sahadan üzülerek ayrıldı. Dilerseniz Avusturya deplasmanında oynanan Avusturya-Kosova maçını hep birlikte bir izleyelim.
2: Uluslar Ligi, B Ligi grup 3'te Avusturya Kosova'yı ağırlıyor. Beyaz formayla konuk ekip Kosova'yı, kırmızı siyah formayla ev sahibi Avusturya'yı izliyoruz. Galapeni rakibinden sıyrıldı. Savunma arkasına doğru attığı top Vedat Muriç. Vedat topu sakladı. Pasını veriyor. Zabelca içeri çevirdi. Vedat Muriç. Vedat vuruyor, dışarı gidiyor. 6. dakika. Kosova çok önemli bir pozisyonu değerlendiremedi. Vedat burada önünde buldu topu. Ama son vuruşu istediği gibi değil. Ev sahibi Avusturya serbest vuruşu kullandı. Kafa vuruşu, gol geliyor. Dakika 23. Affen Gruber. Romano Schmidt ortayı yapan isim. Affen Gruber topu ağlara böyle yolladı. İlk yarıda son anlar. Kaleci Zawiesiński topu aldı. Schlager'e verdi. Schlager ilk rakibinden sıyrıldı. Topu taşımaya devam ediyor. Savunma arkasına atılan pas. Kaleciyle karşı karşıya 2'ye 1 pozisyon ve gol geliyor. Chikwuebuke Adamu golü atan isim. Ama kendisine al da at diyen Patrick Wimmer. Tüm bunların ötesinde ise Schlager tek başına taşıdığı topla gol pozisyonunu başlatan isim oldu. İlk yarı 2-0 önde gidiyor soyunma odasına, ev sahibi Avusturya Kosova karşısında. İkinci yarıyı izliyoruz. Kosova hücumu, savunma arkasına atılan top. Jegrova ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Solunu alıyor, arka direği ortası, Vedat vuruyor. Kaleci gole izin vermedi, ardından tamamlayamıyor Vedat Muriç. Kosova Vedat'la bir kez daha gole yaklaştı ama yine fırsatı değerlendiremedi. Avusturya'da üst üste başarılı paslaşmalar. Vaner içeriye çevirdi. Hücum devam ediyor. Pas trafiği hız kesmiyor Avusturya'nın. İçeriye çevrilen top kaleci Muriç elinden kaçırdı. Son vuran isim Chukwuemeka. Avusturya farkı 3'e çıkarıyor Kosova karşısında. Dakika 61. Çok başarılı paslaşmalar. Vaner içeri çevirdi. Muriç yattı ama elinden kaçırdı. Orada ısrarlı takibini sürdürüyor Karni Chukwuemeka. Ve topu da ağlara böyle yolluyor. Avusturya 3, Kosova 0. Vedat Muriç 80. dakikada yerini Aslani'ye bırakıyor. Kosova bir gol arıyor. Savunma uzaklaştıramıyor Avusturya'da. Gözler hakemde. Karar penaltı. Nicolas Walsh, karşılaşmanın hakemi, penaltı noktasını gösterdi. Pozisyonu tekrar izliyoruz. Golü atan Affen Gruber rakibini düşürdü. Topun gerisinde Edon Jegrova. Top ağlara gidiyor. Skor 3-1 oluyor. Dakika 83. Bu gol Kosova'ya yetmiyor. Avusturya B Ligi 3. grup karşılaşmasında Kosova'yı 3-1 mağlup ediyor.
0: Bu skorla birlikte Avusturya 2'de 2 yaptı puanını, 6'ya yükseltti. Kosova ise 3 puanda kaldı. Vedat'ın tabii maçın başında kaçırdığı bir pozisyon var. Çok net bir fırsat. Belki kırılma anlarından birisi, erken bir gol imkanıydı.
1: Bir gol daha kaçırdı.
0: Bir tane daha arka direkte var ama ilk pozisyon

0: Tabii.
1: Yani şu anda ekranda olan pozisyon bayağı kritikti. Olabiliyor tabii futbolda, herkesin zaman zaman ama böyle son vuruşları istediği gibi olmayabiliyor. Ya hızlı gelişti, güzel de gelişti atak. Bir anda topu önünde buldu. Evet. Çok ya yakın mesafe dışarı ya. Gitti.
0: Yalnız şimdi yediği golde de
1: evet.
0: Kosova'nın o Schleicher var ya, kendi kalesinden aldı gitti.
1: İnanılmaz bir dribling.
0: Böyle şey olur doğru. Mu ya?
1: Yunanistan 2'de 2 yaptı. Alp Özgen biliyorsunuz spor spikeri. Selamlar buradan. O da mesaj atmış. Şeyle ilgili. Yunanistan kalecisi. Holstein'in de kalecisi aynı zamanda. Zolakis Premier Lig'de inanılmaz bir kurtarış oranı var diyor. Yunanistan takımı da hocam futbolcular şey gibi. Onlarda da yani bizdeki gibi bir yükseliş var. İşte Pavlidis, Benfica, Simikas, Liverpool. Zolis'i aldılar bu sene biliyorsun. Trossard gittikten sonra Arsenal'da oynuyor. West Ham, Sporting, Brighton. Hep böyle oyuncular.
0: Brighton'daki çocuk?
1: Brighton'daki çocuğun attığı golü gördün mü Arsenal'a?
0: Yok da çok gol atmış ya. Müthiş bir adam
1: diyorlar ya. Yani. İzledin mi Ferdi ile birlikte oynadıkları maçta? Yani
0: ben Arsenal'ı tuttuğum için izlemedim.
1: Üzüldün tabii sen.
0: He? Yani Arsenal'ı tutuyorum. Ben de ya yendiye de olsun yani. Orada da Ferdi var.
1: Evet.
0: Hoşuma gitti yani. Baktım oynamış iyi.
1: Doğru.
0: Gitti yani.
1: Yani Yunanistan'da da şu anda ciddi böyle başarılı futbolcular var. Dikkat çekiyor. Onlar da dikkat çeken takımlardan birisi noktasında ki bugün Almanya'yı yenince artık zaten iyice daha çok konuşulacak bir takım haline geldiler.
0: Şanslıydılar bugün. Bir de bir şey söyleyeceğim. Şimdi bu programı bilse millet ne kadar güzel bak. Özet söylüyor, gösteriyoruz günün özetini. Hem de arkada yorum yapıyoruz. Ya müthiş bir program.
1: Evet.
0: Müthiş şu var ya bir saatte.
1: Bir de sen varsın daha da müthiş hale geldi hocam.
2: Hocam
0: önemli
2: hocam
0: sen varsın ama bak şu var yani hakikaten yani. Ya çok güzel bir program. Şimdi ben böyle bir program var ya yani hemen artık ben olmadığım zaman bir daha açacağım. Burada sizi seyredeceğim. Hem özetleri görmediğim şeyleri göreceğiz. Bir günde hepsini birden seyredemiyoruz tamam mı? Tamam mı? Şimdi biz Norveç maçını seyrederken Yunanistan maçı vardı.
1: Doğru.
0: Burada onların özetlerini görüyoruz. Arkadan yorumları görüyoruz. Çok güzel bir program.
1: Hadi devam edelim o zaman. Hız kesmeyelim. Danimarka ile de Galler karşı karşıya geldi. A Ligi 4. grupta. O maçta bakalım neler olmuş.
3: UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. grupta Danimarka Galler'i ağırlıyor. Ev sahibi Danimarka mücadeleye başladı. Galler teknik direktörü Craig Bellamy görüntüye geldi. Danimarka hücumu. Sağ kanattan gelişen atak. Isaksen. Ceza sahasını ortaya yaptı. Kafa vuruşu dışarıya gidiyor. Isaksen'in ortası Dorgu kafayı vuran isimdi. Galler topu kazanamayınca eksik adamla yakalanıyor. Danimarka hücumu hızlı gelişiyor. Savunma arkasına doğru atılan top. Höylund ceza sahası içi pasını verdi. Vuruş ve gol geliyor. Danimarka 1-0 öne geçiyor Galler karşısında. Bu golle Höylund ortaya yaptı. Çok şık bir vuruş. Fakat gol geçersiz. VAR uyarısının ardından offside kararı geliyor. Isaksen topu ağlara yollamıştı. Bu gol geçersiz. Taç atışını kullandı ev sahibi takım. Höylund pasını verdi. Vuruş top direkten dönüyor. Damsgaard şutu çeken isimdi. Etkili bir vuruş. Şans anı Galler için. Galler hücumu sol kanattan gelişiyor atak. Sorba Thomas top dışarı gidiyor. Galler bir kez daha sol kanattan geliyor. Thomas pasını verdi. Ceza sahası içi tehlikeli pozisyon. Kaleci top dışarı gitti. Gole izin vermedi Jorgensen. Sol kanattan Johnson içeri çevirdi. Robertson vuruşu. Kaleci Jorgensen iyi bir refleks gösterdi. İkinci yarı izliyoruz. Danimarka bu pozisyonda serbest vuruş kazanıyor.

0: Danimarka'da Damsgaard serbest vuruşu kullandı ve gol geliyor. Dakika 53. Maçta perde açılıyor. Höylund'un büyük sevinci var. Orada pozisyonu zorlayan isimdi. Ama gol Galler'den Ben Davies'e yazılıyor. Kendi kalesine golü atan isim. Galler'de beraberlik çabaları Thomas. Ceza sahasına orta. Herkes aşan top az farkla dışarı gidiyor. Önemli bir fırsattı. Thomas'ın etkili ortası. Hiç kimse dokunamadı. Danimarka hücumu. 64. dakika. Ceza sahası içi Isaksen pasını verdi. Şut dışarı gidiyor. Cömertçe harcanan bir pozisyon Danimarka'da. Müsait pozisyonu değerlendiremedi ev sahibi takım. Danimarka ikinci gol için yüklenmeye devam ediyor. İlk goldeki yere yakın bir nokta. Aynı isim yine faul yapan Williams. Yine serbest vuruş kullanıyor Danimarka. Orta kafa vuruşu uzaklaştırılamıyor top. Son vuran isim Isaksen ve gol. Dakika 66. Danimarka ilk golle hemen hemen aynı yerden kullandı serbest vuruşu. Ve ikinci kez top ağlara yollamayı başardı. Bu kez sahnedeki isim Isaksen. Savunmanın çabası yetersiz kalıyor. Danimarka 2-0 yapıyor. Maçta artık son anlar. Üçüncü golün peşinde ev sahibi takım. Kafa vuruşu kaleci başarılı. Ward gole izin vermiyor. Önemli bir fırsattan daha yararlanamadı Danimarka. Maçta başka gol olmuyor. Danimarka 2, Galler 0. Bu maçta tabii dikkat çeken nokta Danimarka'nın bulduğu iki golün de hemen hemen aynı noktadan kullanılan serbest vuruşla gelmesi. Galler'de faul yapan isim de aynı kişi. Üst üste benzer nokta hocam. İki duran topla başlayan. Ya ikinci golde tabii ki biraz daha top uzaklaştırılamıyor ama iyi ki kadar net direkt bir vuruş yok. Ters vuruş var gerçi orada
1: ben
0: da.
1: Ben burada şeyler anlatıyordum sana biliyorsun değil mi? Herkes evet. Kendi kalesine koşuyor. Gol atacakmış gibi. Buna 10-15 sene sonra benim dediklerimi yapacaklar. Tabii şimdi burada dikkati çeken bir şey var. Benim dikkatimi çeken. Bunlarda yorgunluk yok mu ya? Nasıl gidiyorlar adamlar? Tabanca gibi. Bir fişek gibi. O şutu atamazsın yorgunken. Atamazsın. Ha İtalya getirmiyormuş öyle diyorsun. Kardeşim getirme. Öbürleri enayi sanki yani. Öbürleri bir tek akıllı İtalya.
0: Tabii bunu ya, o özeti izlerken hoca bize söyledi. Ben dedim ki sen öyle diyorsun ama mesela İtalya dedim bazı oyuncularını sıkışık maç takviminden dolayı getirmiyor. Demek ki peki, böyle düşünenler varmış var, demiştim.
1: Peki. O da bizim medyadan diyorsun. Birisi galiba.
0: Mancini.
1: Mancini burada geldi ya buradan suyundan uyundan çekmiş. Peki bir şey söyleyeceğim. Şu andaki oradaki futbolcular ben teknik direktörlük yaptım. 19 kaç 20 sene 30 sene neyse. Orada yatıyorlar mı acaba yani elense yapıp şu andaki? Gelmeyenler. Ne yapıyor orada? Maç mı seyrediyor? Ya onlar imanı gevriyor. Hani öyle bir laf var. Amiyane konuşan. Onları var ya bayıltıyordu. Onlar ne diyordu biliyor musun? Ya keşke gitseydik diyordur. Ya onlar yatıp oturmuyor yani orada. Bizim medyada arkadaşlarımızın bazen anlamadığı bu. Zannediyorlar ki orada veya seyircilerimizin veya neyse. Zannediyorlar ki oradakiler İtalya'dakiler gelmedi ya. O yatıyor. Adam var ya bin pişmandır gelmediğine. Şu adamların deparına bak. Bak bu şutları kimse atamaz öyle. Bak inan bari bir şey daha anlatayım da herkes gülsün. Ben Darıca Gençler Birliği'nde 3. ligde antrenörlük yaptım işte. Son maçların sonuna doğru Bandırma'dan bir takım geldi 3. ligde de. Evet. Onların yöneticileriyle biz böyle çok bizim yöneticiler arkadaş tamam mı? O yemekler yiyoruz falan. Dekabı da Dana Ahmet geldi bize. Şimdi maça çıkacağız. Ya dedi ki bizim çocuklar dedim işte son maçlar hiç idman falan yapmadık dedi fazla gol atmayın dedi. Bak vallahi bak ya o kadar samimi ki kime ne söyleyeceğim. Şimdi nereden nereye geleceğim. Ya maç oyunu ne var ya gol atacağız diye üzülüyoruz biz ya şey diyemiyoruz ya çok şey yani yeneceğiz de.
0: Evet nasıl tane. Bağlayacağım burada bu konuya onu merak ediyorum şu an.
1: Bağlayacağım şimdi.
0: Evet.
1: 5. dakika falan foul oldu tam önümüzde tamam mı? Geldi birisi dedi ki dur dedi ya yorulmadan şu topu ben bir vurayım dedi.

0: Yani idmansız adam o topa yorulmadan bir vurayım diye düşün yani. Şimdi bu adamlar var ya nasıl topa vuruyor.
1: Danimarka top yorgunluk değil resmen fizik gücüyle ezdi yani. Yani
2: Ölüm çok iyi bu arada Kaya.
1: Evet.
2: Ha? O da çok konuşuluyordu.
1: Geçti bir sezon değil zaten. Bu sezonda milli takım kariyeri boyunca çıktığı maçlarda da
2: Bir önceki Norveç maçında da bayağı etkiliydi. Bugün de yine etkili. Höylund da bir şey olarak demiyorum tabii böyle yani kötülemek amacıyla da bir küçük Haaland'da orada var
1: neler yani. Neler yani fakir Haaland.
2: Fakir Haaland'ı, fakir Haaland'ı gibi duruyor.
0: Adamlar nasıl gidiyor ya iki takımda yani şunu yani biz bir yorgunluk alameti falan Allah'tan bizde öyle bir şey yok şu anda bizim medyada. Çok rahatım biliyor musun? Yoksa hemen televizyonu kapıyı veriyorum ben biliyor musun? Hem değiştiriyorum hemen.
2: Bu gruptaki diğer maç zaten Aspor ekranında da izlediniz. Kaçıranlar için hemen özetini ekrana getirelim. Norveç ile Portekiz karşı karşıya geldi. Leao da süre aldı bu maçta. Gelin hep birlikte özeti izleyelim.
3: İlk düdükle birlikte Norveç başladı karşılaşmaya. Ødegaard, Schelderup'la oynadı. Schelderup'tan bir çalım. Ceza alanına girdi. Çekti soluna. Ødegaard. Ødegaard'dan pas. Haaland kaleci Costa. Erling Haaland'la gole çok yaklaştı Norveç. Veiga. Costa. Mendes baskı altında güzel döndü Nuno Mendes. Berge takıldı sonrasında top tekrar onun önünde. Pedro Neto. Neto'dan pas. Felix kontrol vuruş ve gol. João Felix. Portekiz öne geçiyor dakika 17. Portekiz tribünleri ayakta. Norveç'in baskısına tanıklık etmiştik geride kalan dakikalarda ama João Felix yakaladığı fırsatı çok iyi değerlendiriyor. Durumu 1-0'a getiriyor. İkinci yarı başlamak üzere Portekiz başladı ikinci devreye. Ødegaard, Martin Ødegaard, Costa, Berg vurdu, Haaland dokundu ve gol! Norveç beraberliği yakalıyor. Erling Haaland 51. dakikada mücadeleye denge geliyor. Nyland. Nyland'dan ata Gonzalo Ramos. Nefis bir gol. Akıl dolu bir gol Gonzalo Ramos'tan. Büyük hatayı affetmiyor Portekiz. Yeniden önde konuk takım. Örjan Nyland için çok ama çok tatsız bir an. Ayer'in büyük çabası var müdahale yapmak için ama yeterli değil. Portekiz yeniden önde. Vitinha ve Rafael Leao, João Neves ve Francisco Conceição'nun yerini oyunda. Top kaybı Norveç'ten. Etkili geldi Portekiz yine. Rafael Leao vuruyor, top direkten döndü. İkinci pozisyon, top dışarıda. Oyuna girer girmez pozisyonun içinde Felix'in pasında topla buluştu Leao. Vuruşunu yaptı. Orsnes'e ayak koydu. Top direkten geri geldi. Şans anı Norveç için. Geriye döndü Diaz. Haaland'dan baskı. Gonzalo Ramos'tan koşu var. Nyland'dan ıska. Gonzalo Ramos top ağlarda. Nyland'dan bir büyük hatada. Oslo'da Nyland'ın kabus gecesi. Gonzalo Ramos içinse muhteşem bir ikinci yarı başlangıcı. Üst üste Nyland'ın hataları, üst üste fırsatları değerlendiriyor Gonzalo Ramos. Bir anda 3-1 oldu durum. Ve offside kararı var. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor.

0: Maçta son düdük geliyor. Portekiz Norveç'i 2-1 mağlup ediyor.
1: Hangisi maçın kaderine daha çok etki etti? Haaland'ın kaçırdığı o müsait pozisyondaki gol mü, kalecinin hatası mı?
2: Kaleci artık orada kaçmış. O kaleci ya, öbürü de milim farkıyla offside, biliyor musun? Ya kaleci ya, ondan evvel de oraya pas attı işte, dedik ya. Ya oraya pas atılır mı kardeşim? Ben olsam attırmam. Benim futbolcum oraya pas atamaz dedim. Ben bir idmanlarım da var. Aradan 3 dakika geçmedi kaleci. Ya arkadaş nasıl? Ya bir algı yarattılar kaleciler için. Hani ayakla oynamazsa iyi bir kaleci değil. Ya sen bir gol yedirme kardeşim. Bırak ayağını mayağını ya. Allah Allah ya, bunlar dedi mi? Beşiktaş'ın kalecisi de en sonunda attı.
1: Şu kaçan da çok net fırsat
2: ya,
1: bu, ama.
2: Ya Ødegaard'ın attığı pas.
1: Ödegaard hayranıyız bu arada ya.
2: Evet.
1: Yani çok bir sahne güzel, sanatları çok gibi bir şey.
2: Tam Galatasaray'ın alacağı futbolcu diyor da 75 milyon mu 80 milyon
3: mu? Hocam hemen abi.
1: Kaya para biriktirmeye başla kardeşim.
2: Alacaksın ya. Ya 4 tane adam alacağını bunu alacaksın. Gerçi vermezler de yani.
1: Yok canım, ben şu an Süper Lig'e hayatta gelmez.
3: Çok futbolcu zaten.
1: Galatasaray değil yani, hepsi birleşse şu an gelmez diye düşünüyorum.
2: Orada birisi daha var Arsenal'da. Golleri falan atıyor ya, İspanya milli takımdaki.
1: Hangisini diyorsun acaba?
2: Ya orta sahada var ya, ya gene ya bir şey, Fransa evine gol attı ya.
1: Merino mu?
2: Merino ya.
1: Her program hatırlıyorsun Merino'yu.
2: Merino ya. Merinos'tan gelsin.
1: Pedro Porro, Merino, bunlar sürekli hatırladığın isimler. Evet. Bu gruptaki puan durumuna bir bakalım. Ne durumda peki? Norveç, Portekiz, Danimarka dedik. Galler dedik. Grupta zirvede 6 puanla Portekiz var. Bugünkü galibiyetin ardından 2'de 2 yapmış oldular. Norveç ve Danimarka'nın 3'er puanı var. Norveç Danimarka'yı 3-2 yenmişti. Portekiz Galler'i 1-0 mağlup etmişti. Bugün Danimarka da Galler'i mağlup etti. 3 puan aldı. Galler puansız şekilde son sırada. Portekiz de puanını 6 yaptı. Bu gruptaki durumda bu şekilde. Ayın 1'inde Danimarka ile Portekiz, Galler'le Norveç oynayacak. Danimarka Portekiz maçı da yine güzel bir karşılaşma olur.
2: Evet.
1: Onu da söyleyelim. Bir maç daha vardı ama o geldi mi elimizde mi? Cebeli Tarık Andorra maçı. O yok. Milli takımla devam edelim. O maçta da golsüz berabere bitti bu arada. Orada da çok bir ekstra böyle pozisyon yok aslında. Zaten biliyorsun onlar son şeyde. O yüzden çok futbol seyir zevki olarak da zor olmasa da tabii sonuçta kendi ülkelerini temsil ediyorlar. Her ne kadar yani herkes çok
2: yorumlu. Onlar nasıl bu gruptalar ya?
1: Bu grupta
2: ya
1: değiller hocam zaten. Ha. Onlar ayrı.
2: Yani
1: onlar ayrı bir yerde. Ya Malta filan, onlar farklı grupta.
2: Biz, de,
1: biz şimdi milli takımımıza gelelim. İtalya ile karşı karşıya geleceğiz. Dilerseniz o maçı konuşmaya başlayalım. 21.45'te ATV'den yayınlanacak. Yine biz gün boyu A Spor ekranında bu maçın A'dan Z'ye her şeyini size yansıtmaya çalışacağız. Gün boyu canlı bağlantılar, Bursa'dan yayınlar, röportajlar, her şey bu ekranda olacak. Saat 21.45'te de ATV ekranında milyonlar buluşacağız ve milli takımımızın inşallah gruptaki ilk galibiyetine tanıklık edeceğiz diyelim. Kaya senle başlayayım burada, daha sonra hocama sözü vereceğim. Fransa maçı, ardından İtalya, eski bir dost Roberto Mancini yönetiminde.
3: Evet.
1: Eksikler var, onların getirmediği oyuncular da var. Onlar o da kaybederek başladı. Nasıl görüyorsun maçı?
3: Ya şöyle, favori biziz. Kağıt üzerinde de bence biziz. Bizim de önemli eksiklerimiz var. Yani Kenan evet 3 aya yakın sahalardan uzak kalacak. Bu turnuvayı da kaçırmış oldu. Ama yine Hakan'ın olmaması. Fakat biz bu oyuncuların eksikliğini Fransa karşısında çok fazla hissetmedik. Saha içerisinde son ana kadar mücadele eden bir milli takım vardı. İtalya karşısında da hem ev sahibi tarafız, hem de bu kadronun ben yine Montella'nın çok fazla değiştireceğini düşünmüyorum. İşte Orkun'un geri dönmesi, antrenmanlara çıkması vesaire pozitif yönde illaki milli takıma katkı sunacaktır bu durum. Fransa karşısındaki oyunumuzu biz İtalya'ya karşı zaten sahaya yansıtabilirsek rahat kazanırız. Ya İtalya'nın zaten kadro kalitesine baktığımızda diyoruz ya 10 tane oyuncu gelmedi. Aralarında sadece bir tane oyuncu bizim dikkatimizi çekiyor. İsim olarak bildiğimiz daha çok. İşte Barella'yı
1: diyorsun.
3: Yani evet, çok fazla hani son dönemlerde ön plana çıkan oyunculardan bir tanesiydi. Geri kalan tabii ki 9 isim arasında da önemli oyuncular, etkili oyuncuları var ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Eski dönemlerdeki İtalya milli takımı şu an yok. o kalite yok. Ama bizim her yönden kaliteli oyuncularımız var. Ve bu oyuncu topluluğuyla da her türlü mesela bu maçın favorisi biziz. Çok kısa şu örneği vereceğim. Geçtiğimiz dönemlerde mesela Hamit Altıntop, Halil Altıntop gibi, Arda Turan gibi bizim yine yıldız oyuncularımız vardı. Bu dönemde de hani 3-4 oyuncudan bahsediyoruz. İşte Arda Güler diyoruz Real Madrid. Kenan Yıldız diyoruz Juventus. Hakan Çalhanoğlu yine o dönemde de katıyorduk bunun içine. Inter forması giyen bir oyuncuyuz
2: Can
3: zaten.
2: Uzun.
3: Can Uzun zaten evet, Frankfurt'taki kariyeri. Yani marka olarak baktığımızda Arda Güler Real Madrid forması giyen bir oyuncu. Bizi çok iyi temsil eden. Hem de Fransa maçında mesela liderliğini ortaya koydu. Hakan'ın eksikliğini hissettirmedi mesela. İtalya karşısında da ben yani bizim daha çok işte avantajlı olduğumuzu kağıt üzerinde de sahada da bu karşılaşmada galibiyete yakın biziz diye düşünüyorum.
1: İnşallah. Yani gönlümüz o yönde. Fransa maçında nasıl buldun milli takımı hocam? Yarın İtalya ile karşılaşacağız.
2: Şimdi bir kere çıkan kadro, elde kadroların en iyisini çıkarttı hocam. İlk defa bende.
1: Ben sana şöyle hani, muhtemel söyleyeyim. Üçlü mi olur yine? Onu konuşuruz ama üçlü gibi durmuyor. Zeki, Merih, Ozan, Eren. Önlerinde Salih, Orkun. Kanatlarda Yunus, Can. Santrfor arkası Arda, ileride Barış.
2: Şu an İsmail'i kestin yani.
1: Ben kesmiyorum şu an. Elimizde ya, gelen bilgiye
2: bak.
1: Göre.
2: Bak şimdi bizde şöyle bir şey var. Tabii
1: Belçika maçı da var bu arada. Bak, onu da düşün.
2: Tamam da kardeşlerimiz, arkadaşlarımız konuşuyor herkes. Diyor ki işte keşke işte İsmail'in yerine işte şu olsaydı, bu olsaydı. Ya arkadaş kaç tane pozisyonu var İtalya'nın? Bize iki tane, birini gol attı. Bizim de iki
1: Fransa'nın.
2: Tane. Fransa'nın işte. Bizim de iki tane var. Ne yapacaksın sen? 10 tane pozisyona mı gireceksin? Ama sen X birisi oynasaydı İsmail'le Salih'in yerinde, bir tanesini oynatmasaydın yerde 2-3 tane. 4 tane, 5 tane neyse yani. Şimdi bizim yediğimiz gole bakıyorsun. Tamam mı? Paraguay maçında yediğimiz golün kopyası. Hani sen dedin ya buradan biraz evvel frikikten aynı yerden ortalandı, evet, gol oldu aynı adam. Aynısı. Abdülkerim oradan topu içeri şey yaptı, kaptırdı. Paraguay maçında golü yedik. Gene buradan Abdülkerim attı. Gene golü yedik. Tamam mı? Ya olmaz. Şimdi bu arkadan oyuna girmeler ya arkadaş, kim çıkarttıysa bunu ya bir de taklit ediyoruz ya, bırakın ya hocayı, ya ben yaptırmam bunu ya. Ben olsam hoca olarak ve arkadan hani oyuna girip birinin işte Guardiola'nın falan neyse taklidi ya. Ya B planı olur, C planı olur, oyuna girmeyin, riske niye giriyorsun? Paraguay maçında yedin golü, burada da yedin, bir daha acaba olur mu? Merak ediyorum ya. Arkadaş nasıl sen unuttun? Şimdi derler ya balık hafızalı demeyle. Gitsinler Paraguay maçına baksınlar. Nasıl aynı Abdülkerim oradan attı. Ha, kötü oynuyor, iyi oynuyor falan bakmıyorum. Yediğimiz golü çıkarken gol yiyorsun.
1: Sen kişiden bağımsız konuşuyorsun. Tabii. Şu çıkış, ya aynı yine çıkış. Çıkmaya çabalarken.
2: Ya oradan çıkmak mecbur musun oradan öyle çıkmaya ya? Al Beşiktaş'ta da biraz evvel Beşiktaş'ta öyle gol yedi.
1: Norveç'te öyle gol yedi.
2: Norveç dedi. Arkadaş ya biraz kendinize gelin ya.
3: Derine gelmeye çalışan oyuncular daha çok o hata yapıyor. Kalecinin ya, oraya top atmasıyla beraber. Yani iki tane stoperi orada düşünmüyor. Ortadan gelen oyuncuya top çıkarınca tabii. Hani Güvenç hocam dediği gibi de bu sefer hataya sürüyor.
1: Ya bir de aldık aslında. Uğurcan uzun vuracak gibiydi. Baskı evet. Vardı. Bir anda çekmeye karar verince orada şey dağıldı. Ya oyuncularda üst üste paslaşmalar.
2: Oraya adam bir kere gelmeyecek arkadaş yani. Oraya adamlar gelmeyecek ya. Benim futbolcu, ben teknik direktör olacağım. Şimdi buradan Paraguay'dan yedi mi? Bir daha bunu yaptırmayacaksın arkadaş ya. Bir daha buradan oyuna girmek yasak. Ya hocayı dinlemiyor mu? Ya ben bir dakikada oyundan alırım. Ya bir
1: uzun mu oynayacağım peki?
2: Yo, bir sürü var. Ben yani şimdi kalkıp anlatayım. Ve eğer bak Dünya Kupası'nda mesela benim bir
1: nasıl ayağa pas vermeyeceksin, nasıl olacak?
2: Ayağa vereceksin ya, bu Dünya Kupası.
3: Ortadaki adama diyor. Yani bak, iki tane stoper adama. Varken derine tamam, gelen adama
1: evet,
3: diyor
1: evet, top. Ortadakine verme diyorsun tamam. Ben
2: kenardan oyna. Ya uzun oynarsın, uzun oynamanın prensipleri var öyle. Dandunu falan oynayamazsın öyle. Sıkıştıracaksın, dönen topa çalıştıracaksın.
3: Şu uzun oynasa da bir şey demezler hocam. Fransa rakip yani evet. Ne yapacaksın?
2: Yok gene topu kaparsın, %90'ını kaparsın. Başka var. Daha başka var. Hafif anlatayım. Avut atışı yapılıyor mu?
1: Evet.
2: Şimdi buradan 4 kişi kalıyor mu burada? Gönderirim 6 kişiyi ta öbür ceza sahasına yakın. Bak 6 kişiyi avut atışından offside olmaz biliyorsun değil mi? Şimdi ne olacak burada, 40-50 metre mesafe olacak değil mi? Bir tane bunu dünyada kimse yapmadı. Bunu biz Dünya Kupası'nda yapsa kupanın önüne geçerdi bu duruş. Oyuna giriş şekli. Burada 40 metre bir mesafe olacak bomboş. Ya burada bir fake atarsın, çıkarsın, yerden atar kaleci, kimse sana bir mani olmaz, çıkar oynarsın yani. Bunu aklı ermiyor mu? Ama bu bir kitaplarda, şurada, kursta, burada falan yok ki. Bu kafa.

0: bir şey. Çalıştıracağım ben. Böyle yap ya. Kimse sana bahane olamaz arkadaş. Yani gol şey yapmadan, riske girmeden oyuna girersin. Bilmiyorum ne kadar anlattım. Şey o falan olsa daha bazı başka vakit olduğu zaman bunları anlatayım ben şurada gelsin nasıl yapacağını. Ya biraz düşünün arkadaş. Gol yiyorsun ya, Paraguay maçı gitti ya. Şimdi bu maçta da aynı. Biz şimdi Fransa'dan iki tane onların şeyi var, pozisyonu. Bizim de iki tane. İsmail'in attığı gol, şey kaçırdığı gol arkasından şeyin ne o Ferdi'nin falan. Onları da atabilirdik. Onların da iki tane var, fazla yok ki yani. Hadi üç tane olsun. Ya illa biz de buradan İsmail'i kes, kreatif bir adam koy. Sanki 10 tane pozisyona gireceksin. Allah Allah, arkası ne olacak?
1: Savunma kısmı da var.
0: Savunma kısmı ne? Ya İsmail'le Salih'i keserse neyse, ha ne olursa olsun istediği kadar zayıf bir takım olsun. Şimdi İtalya'ya bakıyorum ben, futbolcuları isimlerini bilmem zaten. İşte çok önemli olursa bilirim. Şimdi bakıyorum, eyvah Belçika maçında. Ya bu nasıl bir İtalya? Ya Belçika var ya, tıktı. Belçika'dan korkmaya başladı.
2: Belçika çok güçlü ama hocam.
0: Ya güçlü de o, öbür takım şimdi Belçika mı çok güçlü, öbürü mü çok kötü?
3: Rahat rahat oynuyorlar diyorsun.
0: Ya hiçbir şey bilmiyorsan bak. Şimdi ben mesela bazı yerlerde topun kapmanın en kolay yeri adam adamadır. Adam adama, ama çabukluğu, dayanıklılığı, çevikliği, işte boydu, fizik, ona eşleştirirsin, tamam mı? Ona göre adam yakalarsın, ama prensip şu, kale ile top arasında olacaksın. Şimdi değil mi, ben seni tutuyorum, diyorum ki Kore'yi tut dedim, tamam mı? E buradan millet gole giderken benim ne işim var seninle ya? Ben kale ile top arasında alıyorum. Bu şekilde her bir adama basarsın, kıpırdatmazsın yani. Arkadaş bunları çalıştıracaksın. Bunu hayali olmaz yani öyle. Yani böyle yapardın, en azından kıpırdatmazdın. Adamlar yol geçen anı gibi şeyi geçtiler ya. Tıkır tıkır tıkır tıkır diyor. Belçika'dan ben korktum yani. Ama acaba şimdi bakıyorum şey gibi olacak. Bu Roma'yı çok methettiler ya, geldiler burada yeniyorduk yani.
3: Formda dedik.
0: Ha, ama şu var. Yani bizim takım zaten iyi bir takım. Şimdi yarın bakacağız yani. Bugün oldu işte.
3: Bugün
0: baktı ama
3: 21.45'te ATV'de.
0: Şimdi, ama bu şeyi değiştirirse şimdi yani medyanın dolmuşuna bakıyoruz. İsmail'e şey olmaz, ne o? Salih olmaz.
2: Bence hiç... Arda daha iyi oynadı bu arada. İsmail'le Salih'in yan yana oynadığı yerde Arda daha fazla oynadı.
0: Ya şimdi yok, önünde veriyor. De şeyi koy, ne o? Yedirse Orkun'u koy, tamam mı? İleri şeyi at, ne adını söyle. Arda'yı nerede serbest oynat. Ya Salah nasıl oynuyor kardeşim yani, ben anlamadım. Bu da oynar orada. Serbest oynasın Arda, alsın gitsin. Asensio için de aynı şeyleri söylüyorum. İleride Barış oynar, o oynar. Bir, kim varsa işte birisini daha koyarsın oraya yani. Veya Can'ı koyarsın. Ya iyi bir takım olur. İlk defa ben şeye mesaj attım. Seren'a, onunla çıkıyoruz ya. Seren dedim en iyi kadroyu çıkarttı. Hatta Demet'e de attım. Çünkü o konuşuyoruz ya burada şey falan.
3: Evet.
0: O da Seren de şey yapmış, doğru söylüyorsun diye. O da nasıl olduysa bana uydu. Onu da kendime benzettim mi bilmiyorum. Kaya'yı da bakıyorum. Şimdi fikirlerimiz uyuşmaya başladı. Tamam mı? Ama şu var. Yani biz yarın bakacağım.
3: Bugün.
0: Bugün işte bakacağım arkadaşlar. Eğer Salih'le İsmail'den birini keserse eyvah.
2: Uğurcan olmayacak ama biraz
3: evet,
2: da
3: o. Bir de
2: Altay tabii var. Yine hani çok fazla aratacağını düşünmüyorum. Altay'ın da performansı.
3: Altay oyuna sonradan girdi ama iyiydi.
2: Evet.
3: Yani o kısa sürede.
0: Ya o şimdi oynuyor oynamıyor onları bilmem. Tam şimdi bak. Mert Günok şey yaptı. Değil mi? Kendini affını istedi.
3: Ya bıraktı sırası, milli takıma.
0: Olmaz. Tam şimdi sırası. Tam form yani.
3: Plaket verildi ya, kendisine de.
0: Tamam da. Şimdi bak. Bu kaleci.
3: Toparlayalım bu arada hocam.
0: Ederson niye oynuyor? Mert bir oyunu başladı. Aa baktı ki papuç bağlı. Var tabii.
3: Ondan de. Diyorsun.
0: Aa, tabii, yoksa o formu oraya soktu yani onu.
3: Neyse, milli artık. Takıma başarılar diliyoruz o zaman.
0: Diliyoruz.
3: Ağzınıza sağlık. Evet, teşekkür ediyoruz. Teşekkür Son ediyoruz. Sayfayı noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşçakalın.

Şampiyonlar Ligi'nde büyük buluşma A-Spor'da. Belçika Fransa. Ay Yıldızlarımızın gruptaki iki rakibi karşı karşıya geliyor. Heyecan dorukta. Belçika Fransa Uluslar Ligi

Sırbistan-Hollanda maçına konuk takımın vuruşuyla başlandı. Maçın başında her zamanki dileğimizi hatırlatmak istiyorum. Umuyoruz bol gollü, yüksek tempolu, keyifli bir 90 dakikaya tanıklık ederiz. Van Hekke. Savunmanın müdahalesi var orada. Somerville kontrol edemedi topu. Sergei Milinkovic-Savic baskı altında. Top oyun alanında kaldı. Şimdi hareketlenen Jovic. Pavlović kalecisi Milinkovic-Savic'e döndü. Strahinja Pavlović. Gelmedi Jovic'e. Defen. Jan Paul Van Hekke. Sarı kart sınırındaki isimlerden Van Hekke. Van Dijk'la birlikte iki stoperi sarı kart sınırında. Hollanda'nın bir sonraki maçı deplasmanda Yunanistan'a karşı olacak. Sırbistan'da da Alexa Terzic. Sol bek Terzic sarı kart sınırında. Onlar da Almanya ile karşılaşacaklar deplasmanda bir sonraki mücadelelerinde. Dumfries. Veerman. Van Hekke. Virgil van Dijk. Van Hekke. Veerman kendini gösterdi. Tekrar van Dijk'a döndü. Hollanda'nın bugün forveti de Merdink. Almanya maçında ilk kez milli olmuştu. Merdink. Brian Brobby sakatlandı. Sunderland'in forveti bildiğiniz gibi 35. dakikada yerine Merdink girmişti. İlk kez ilk 11'de Hollanda milli takımının formasını giyiyor. Max Merdink. Gravenberg. Joey Veerman sol kanada uzun gönderdi. Şimdi topla buluştu Cody Gakpo. Gakpo karşısında Nedeljkovic var. Pası geldi. Reinders tekrar Gakpo. Şut şansı aradı. Vuruşu savunmadan dönüyor. Stankovic'den döndü top. Dönen topu yine kazandı Hollandalı futbolcular. Dumfries. Van Hekke. Açıl diyor arkadaşlarına Van de Ven. Van Hekke. Veerman. Van Dijk. İleride Gravenberg koşu gösterdi. Atmadı Van Dijk. Dumfries ile paslaştı. Şimdi Van Hekke'ye. Van de Ven. Gakpo tek top. Tijani Reinders. Cody Gakpo. Somerville topuna müdahale orada. Lukic'den Dumfries yetişti. Van Hekke. Boşluk arıyor Hollanda ilk dakikalarda. Şu ana kadar Sırp futbolcular pas yapabilmiş değiller. Topu tamamen Hollanda'ya bırakmış bir görüntü içerisindeler ilk dakikalarda. Pas hatalı orada. Şimdi Sırbistan ilk kez hücum geliştiriyor. Atak yapan Pavlović'ti. Van Dijk'ın müdahalesi. Taç Sırbistan'ın Van Dijk'ın.

olarak son temasın Pavlovic'ten olduğunu düşündü. Melika Pavlovic ekrana geldi. Pavlovic 49 yaşında. Uzun bir taç atışı Van Dijk karşılamakta zorlanmadı. Somerville'dan bir kez daha dışarı çıktı. İşte Xavi, bir Barcelona efsanesi. Xavi de 46 yaşında. Hollanda'nın başında ikinci maçı bu. Ronald Koeman'dan görevi devralmıştı Xavi. Živković geriye döndü. Yunanistan maçında takımının tek golünü atan isimdi Andrija Živković. Şimdi Sırbistan etkili gelme çabasında. Pas paralele yerden. Gol pozisyonu, çaprazdan bir vuruş. Top kaleye paralel geçiyor. İlk kez etkili geliyor Sırbistan. Sergej Milinković-Savić işte ceza sahasında topla böyle buluştu. Sert vuruş isabetli olmadı. Jovetic içeride bekliyordu. Ona da gelmedi top. Van de Ven kullandığı taç atışını. Van de Ven iyi sakladı topu. Reinders. Merdink kaybetti. Geriye dönüyor Babic. Vanya Milinković-Savić sol tarafa. Sergej Milinković-Savić. Somerville girdi araya, çaldı topu. Pavlovic yanında. Somerville destek bekliyor. Somerville top hala onda. Şimdi döndü geriye. Gravenberg bastı topun üstüne. Wiermann. Reinders kendini gösterdi. Wiermann bekledi. Dumfries. Joey Wiermann. Somerville. Tekrar Wiermann. Kapandı Sırbistan. Dumfries yerden orta ayağı da kaydı, orta yaparken karşılayan Babic oldu. Top şimdilik oyun alanında. Milinković-Savić içeride tutmayı başardı ama Hollanda bir kez daha atak tazeleyecek. Wiermann. Dumfries, Somerville çapraz koşu paraleli. Geriye dönmeyi tercih etti Dumfries. Van Dijk. Van de Ven. Bir anlaşmazlık. Gakpo ile toptaca çıkıyor. Wiermann. Van Dijk. Bir taç daha Sırbistan lehine. Van Dijk karşıladı yine. Gakpo top oynandı, aradan çıkardı pasını ama bir elle oynama var. Nedeljković'in topa elle teması, serbest vuruş Hollanda'nın. Van Dijk. Van Ecke. Reinders. Gravenberg sol tarafa, Gakpo'yu düşündü. Gakpo aldı önüne. Nedeljković karşısında. Gakpo çekti. Sağına doğru kapattı önünü iki kişi. Şimdi pası. Van de Ven. Wiermann içeri doğru. Merdink dokunamadı. Bir kez daha Wiermann. Bu kez de savunma karşılıyor. Živković. Faul yok dedi hakem. Gakpo. Živković hala yerde. Reinders. Gravenberg'in pası Somerville. Dumfries. Wiermann tek top oynadı. Gravenberg. Şimdi Merdink. Hareketlenmedi orada. Ne Somerville ne de Gravenberg.

rakibe gitti. Ticari Rangers görüntüde. O da bu sezon Suudi Arabistan'ın yolunu tutanlardan El Katsiyah'a transfer olmuştu. İki sezon Manchester City'de oynadıktan sonra Faneke vurdu kafayı. Pavlovic. Terzic. Milinkovic-Savic. Uzun gönderdi. Oyun alanı tutamadı. Alexa Terzic, taç Hollanda'nın. 10 dakikayı golsüz geride bıraktık. Topa çok daha fazla sahip olan bir Hollanda var ama şu ana kadar ki tek tehlikeyi yaratan da Sırbistan olmuştu, hatırlayacaksınız. Bierman. Van Dijk. Faneke. Bierman. Somerville ve Gravenberg'in duvar pası. Gravenberg solda Gakpo top bekliyor. Yüzünü diğer tarafa döndü. Bierman da sağ tarafa çevirdi, atan yönlü Dumfries. Faneke tüm atlarıyla rakip alanına yığıldı. Hollanda yine. Bierman, Faneke. Tottenham'dan takım arkadaşı Van de Ven oynadı. Cody Gakpo. Gakpo ayakta kaldı. Gakpo kayarak müdahale, topa mı? Evet, kart çıkacak. Sarı kart. Sasha Lukic sarı kart görüyor. Biraz tereddüt etti. Simon Marcinyak. Lukic şaşkın. Erken bir kart görüyor Sasha Lukic. İşte bu kayarak müdahale. Net bir şekilde topa müdahalesi var. 30 yaşındaki deneyimli oyuncunun. Ancak Polonyalı hakem faulü tespit etti. Sarı kartını çıkardı Lukic'e. Sasha Lukic de 4 sezon Fulham'da oynadıktan sonra bu sezon Ipswich Town'a transfer olmuştu. Hala hakeme en ufak bir rakibe temasının olmadığını anlatmaya çalışıyor Sasha Lukic. Faneke. Van Dijk. Van de Ven. Verbruggen. İlk kez adını söylüyorum. Bart Verbruggen'in topa ilk teması olabilir. Maçın başından bu yana. Somerville. Dumfries. Faneke. Van Dijk. Van de Ven pası rakibe. Civković şimdi geriden. Nedeljković atak yaptı, ayağından açıyor. Taç Hollanda'nın. Van de Ven hemen kullandı. Faneke. Gravenberg. Somerville. Dumfries. Faneke. Somerville. Bierman. Van Dijk. Joey Bierman. Sağ tarafa. Dumfries. Boşluk aramaya devam ediyor Hollanda. Van Dijk. Gravenberg kendini gösterdi. Aldı topu şimdi. Ryan Gravenberg. Bierman aradan gördü Rangers'i. Rangers sol tarafa. Gakpo ceza alanında. Cody Gakpo ortasını yaptı. Merdi kafa vuruşu. Top oyun

alındı. Rangers geriye dönüyor. Bir kez daha yüklenecek Hollanda. Bjerman yerden pası. Merdin tek top gelmedi. Takım arkadaşı Dumfries'e şimdi sol tarafta bir boşluk. Çok etkili geliyor Sırbistan. Terzic kapat döndü Somerville. Alexa Terzic geriye döndü. Saša Lukić. Gudel. Živković geriye. Nedeljković. Gudel'in pası. Babic. Tekrar Jovic Babic'e döndü. Nemanja Gudel. Tek top Živković. Nedeljković. Gakpo savunmasına yardımcı oluyor. Taç. Sırbistan'ın bu arada Gakpo'nun bir sakatlığı var.

tedavi alırsan bir dakika oyun alanının dışında kalırsın uyarısını yaptı, hatırlatmasını yaptı Simon Marçinyak. Ve sanıyorum Gakpo devam edemeyecek. Evet, Ruben Van Bommel'i görüyorum kenarda. Oyuna girme hazırlığı yapıyor Ruben Van Bommel. Hollanda adına şanssız bir başlangıç. Živković paralele bıraktı şimdi. Nedeljković yerden gol pozisyonu, kaleci Verbruggen üzerine. Jovic. Çok uygun pozisyon. Nedeljković'in ortası, tek vuruş. Dejan Jovic'ten kaleci Verbruggen üzerine. MLS'de Seattle Sounders forması giyiyor. Sezonu iyi başlangıç yaptı. Jovic 4 maçta 3 gol imza attı. Ve şimdi oyuncu değişikliği için izin geliyor. Simon Marçinyak'tan. Ve Gakpo yerini Van Bommel'e bırakıyor. Almanya maçında Brian Brobbey sakatlanmıştı. Bu maçta da Cody Gakpo sakatlık yaşıyor. 22 yaşındaki Mark Van Bommel'in de oğlu olan Ruben Van Bommel oyuna dahil oldu. PSV Eindhoven'da forma giyiyor Ruben Van Bommel.

Maç Hollanda'nın. Baskı var. Verbruggen soğukkanlı. Van de Ven. Veerman. Van Dijk. Savunma arkasına doğru Reinders indirdi. Merdin sol ayakta vurdu. Kaleci Milinkovic-Savic. Hollanda'nın ilk şutu 18. dakika. İsabetli bir şut. Max Merdin'den kaleci Vanya Milinkovic-Savic iyi uzandı. Şu ana kadar topa %72'lik bir oranda sahip durumdaydı Hollanda ama şutu dahi yoktu. İlk şut çok da etkili bir şekilde Merdin'den geldi. Sergei Milinkovic-Savic Yerman'dan döndü. Faneke kalecisi Verbruggen'e. Revenberg. Faneke. Ryan Gravenberg. Summerville ileride koşu yaptı. Reinders merkezde elini kaldırdı. Dumfries'e bıraktı Gravenberg. Joey Veerman. Solda Ruben van Bommel var artık. Gakpo'nun yerine. Veerman. Gravenberg tek top. Samurvi'nin arkasında kaldı. Merdin tekrar kazandırdı orada Veerman'a. Reinders döndü. Reinders savunmadan sekiyor. Vanya Milinkovic-Savic. Bu topu kontrol etmek.

etti. Zorlanmıyor Sırbistan'ın kalecisi. Gude elde çarpan top. Kalecinin ellerinde kaldı. Bayrak kalktı. Sergey Milinkovic-Savic. Offside'de yakalanmıştı. Faneke. Pas derinlemesine Somerville. Somerville Babic yanında. Yerden orta geçmiyor. Korner. Bir an önce Merdik'te topu buluşturmak istedi. Crescencio Somerville. Maçtaki ilk köşe vuruşu olacak bu. 20 dakikayı golsüz geride bıraktık. Topun başında Joey Vierman var. Vierman yaptı ortasını. Kafa vuruşu Pavlovic'ten. Somerville tekrar Vierman'a döndü. Bir orta şansı daha. 6 oyuncu içeride. Ön direğe orta. Savunma karşılıyor yine. Gravenberg. Somerville. Van Bommel ilk kez topla buluşuyor. Ruben Van Bommel kendi vurdu, savunmadan döndü. Gravenberg takip ediyor. Bırakmadı Sergey Milinkovic-Savic soğukkanlı. Şimdileri doğru gönderdi. Pavlovic iyi kontrol. Van Dijk karşısında. Pavlovic tekrar. Alexa Terzic orada düşündü ama savunma bırakmadı. Sasha Lukic çok erken bir sarı kart gördü. Dikkatli olması gereken uzun bir süre var önünde. Bir taç daha Sırbistan lehine. Gudel. Babic. Nemanja Gudel. Uzun top savunma arkasına doğru. Živković hareketli yetişemedi. Van de Ven'in baskısı altındaydı. Sırbistan'ın kaptanı Andrija Živković Yunanistan'da PAOK'ta 7 sezondur kariyerine devam ediyor. Van Bommel. Van de Ven. Vierman, Merdink, Van Bommel, Vierman, Gravenberg ayağından fazlaştı. Jovic kaybetti. Tek top Faneke'den. Aldı önüne Dumfries. Son çizgi dengesini kaybediyor Dumfries. Yıllarca Inter'de oynadıktan sonra bu sezon Real Madrid'e transfer olmuştu biliyorsunuz. Denzel Dumfries. Sırbistan ve Hollanda Avrupa kıtasında aynı kıtada yer almalarına rağmen belki de en az karşı karşıya gelen ülkelerden ikisi olabilir. Sadece 10 kez karşı karşıya geldiler. Bu 10 maçın 6'sını Hollanda, 3'ünü Sırbistan kazandı. Bir maç beraberlikle tamamlandı ve son maçta, aralarındaki son maçta tam 20 yıl önceydi. 2006 Dünya Kupası'nda bir grup maçıydı. Van Basten'in çalıştırdığı Hollanda o maçı 1-0 kazanmıştı. 20 yıl sonra ilk kez karşı karşıya geliyor Sırbistan ve Hollanda.

yaklaşık olarak. Faneke. Maçtır kalesini gole kapatamayan bir Sırbistan var. Ama Hollanda'nın da ofansif anlamda çok etkili olmadığını söylemek mümkün. Özellikle Robin'in de ve bugün de Cody Gakpo'nun da sakatlanmasının ardından Merdin geriye çıkardı. İyi vuramıyor. Ryan Gravenberg. Dumfries. Topu pası Somerville. Merdink. Somerville. Boşta kaldı şimdi Gravenberg. Foul. Somerville burada yerde kaldı. Oyun devam etti ardından Gravenberg hareketlenirken. Ona da yapılan bir hareket. Simon Marcinyak. Oyunu durdurdu. Somerville. Faneke. Van Bommel geriye. Van Dijk. Somerville. Duvar pası Gravenberg'le. Somerville son anda dokundu topa ve penaltı. Hakem penaltı noktasını gösteriyor. Hiç itiraz etmeyin diyor Simon Marcinyak. Vardı da incelenecek pozisyon. İşte Terzic. Son anda ayağını soktu. Somerville topa dokundu. Terzic'in teması var mı yok mu? Var mı önünün başında Polonyalı Piotr Lasik bulunuyor. Evet. Vardan da onay geldi. Penaltı vuruşunu kullanacak Hollanda. Hollanda için öne geçme şansı. Terzic'e kart çıkarmadı. Simon Marcinyak sarı kart sınırındaki isimdi. Biliyorsunuz Sırbistan'da Alexa Terzic. Karta gerek duymuyor Polonyalı hakem. Ve şimdi penaltı vuruşunu kullanacak Hollanda.

Topun başında Max Merdink var. İlk kez ilk 11'de forma giyiyor Hollanda'da. Merdink ve gol! Hollanda milli takım formasıyla kariyerinin ilk golünü imza atıyor Max Merdink. 30. dakika, Hollanda 1-0 önde deplasmanda. Yaşında AZ Alkmaar'da forma giyiyor Max Merdink. Almanya maçında sakatlanan Brian Brobin'in yeni oyuna sonradan dahil olmuştu. O gün suskun kaldı ama ilk kez ilk 11'de forma giydi. Hollanda'da

Terzic. Jovic'den sekti orada. Reinders kurtaramadı. Şimdi Pavlović. Uzaklaştıran Faneke. Bayrak kalkıyor. Alexa Terzic için. Veerman. Van Bommel'e gelmedi. Cinkovic geriye. Nedeljković. Kendisi Milinkovic-Savic'e.

Gudel, Stanković uzun gönderdi. Savunma girdi araya. Van de Fende. Şimdi Živković. Aleksandr Stanković.

Vučić Kirije, Stanković. Dışarıdan çeviriyor topu Alexa Terzic. Taç Hollanda'nın. Faneke. Babic. Gudel. Stanković. Saša Lukić. Stanković. Alexa Terzic ters ayakta kaldı. Sergey Milinkovic-Savic ama atak devam edecekti ki bir anlaşmazlık. Şimdi Somerville. Gravenberg iyi döndü. Bierman sol tarafa çeviriyor atağın yönünü. Orada Van Bommel. Van Bommel'in pası. Van de Ven geriye döndü. Bierman. Dumfries. Somerville. Somerville. Dumfries koşu yaptı. Orta şansı şimdi Denzel Dumfries yaptı ortası. Merdin açtı top. Van de Ven dışarı çıkardı. Van Dijk bu arada Van de Ven yerde. Karar faul. Çok tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak Hollanda. Yove için yapmış oldu hareket. Van de Ven'e. Tekrar ekrana geldi. Tijani, Reinders ve Joey Vierman topun başındaki isimler. Dört kişilik bir baraj. Živković barajın arkasında yere yatmış durumda. Barajdaki oyuncu sayısı şimdi 5'e çıktı. Tijani Reinders topun başında. Reinders barajdan sekiyor. Korner.

Barajı açmayı başaramadı Rangers. Sergei Milinkovic savişten dışarı çıktı top. Wehrmann topun başında. Kale sahası içindeki oyuncular uyarıyor. Simon Marcinyak. Şimdi işaret geldi. Wehrmann yaptı ortasını arka direğe doğru. Son anda kaleci tokatladı. Atak devam ediyor. Van Bommel. Rangers. Rangers yaptı ortasını, çok kötü orta. Vanya Milinkovic-Savic. Hemen ileri doğru gönderdi. Çok iyi bir kaleci vuruşu ama Gravenberg yetişti. Jovic bomboştu orada. Gravenberg önce açıyı kapattı, sonra topa müdahale etti. Wehrmann. Çok etkili bir köşe vuruşu izledik. Joey Wehrmann'dan da az önce kaleye doğru yönelmişti top. Milinkovic Savic tokatlayarak uzaklaştırdı. Dumfries. Faneke. Van Dijk. Gravenberg. Wehrmann. Somerville koşu yaptı. Atmadı ona. Tekrar Wehrmann. Van Eke. Van Dijk. Pres var. Van Eke. Somerville. Merdik bıraktı şimdi. Dumfries geride kaldı. Gravenberg ve kaleci Milinkovic-Savic. Çok etkili geliyor Hollanda. Merdik'ten harika pas. Somerville, Merdik ve Dumfries çok iyi anlaştılar. Çaprazda karşı karşıya kaldı Denzel Dumfries. Ok gibi fırladı adeta ama kaleci Milinkovic-Savic golü izin vermiyor. Wehrmann bir köşe vuruşu daha kullanacak. Yaptı ortasını ön tarafa doğru. Faneke vurdu kafayı dışarıya. Yan bolü Faneke. İşte penaltı pozisyonunu hatırlıyoruz 29. dakikada. Ve Merdik penaltıyı gole böyle çevirmişti. Hollanda milli takımı formasıyla kariyerin ilk golünü imza attı Max Merdik. Alexa Terzic şimdi pas derinlemesine kayarak müdahale savunmadan. Civković hareketliydi. Van de Ven ters kademede müthiş bir defansif müdahale yaptı. Virgil van Dijk rakip alana taşıdı topu. Van Dijk şimdi bıraktı Van Bommel'i. Van de Ven. Verbruggen. Van Eke. Rangers. Van Bommel. Ruben Van Bommel sırıldı, içeri girdi. Pas içeriye gelmiyor Merdik'e. Nedeykoviç'ten de çok iyi sıyrıldı Ruben Van Bommel. İçeri çevirdi, karşılayan Babic oldu. Van de Ven. Wehrmann. Gravenberg ayağa kaydı orada. Karşı atak şansı olabilir Sırbistan için. Şimdi Živković ama Jovic'in arkasında kalıyor. Faul yok dedi hakem. Jovic aldı topu. Jovic gidiyor. Uzak taraftaki oyuncu top bekliyor. Yerden pası kayarak müdahale. Wehrmann'dan kritik müdahale.
İlk yarıda son 5 dakikaya girdik. Van Dijk, Joey Veerman, Gravenberg, Van Eke, tekrar Ryan Gravenberg. Veerman şimdi derin nefeste. Somerville kontrol etti. Somerville top hala onda. Kapattılar önünü. Destek bekliyor Somerville. Müdahale. Savunmadan taç Hollanda'nın. Hemen kullanıldı taç atışı Van Eke. Gravenberg kendini gösterdi. Dumfries Van Eke'ye döndü. Veerman. Tekrar Veerman'da top. Van Eke. Çok sert bir pas. Van Bommel oyun ayarını tutamıyor. Tottenham'da forma giyiyor Jan-Paul Van Eke. Brighton'dan bu sezon Tottenham'a transfer olmuştu. Sergei Milinkovic-Savic. Ona yapılan hareket faul.

Erman Piyanos'un kap göreceğim diye çok korktu gerçekten. Başını ellerinin arasına aldı ama derin bir nefes aldıktan sonra da hakem Marçinyak'la kısa bir sohbeti oldu. Şu ana kadar tek bir sarı kart var, o da Sırbistan'da Saşa Lukic'e. Buden. Jelković arkadaşlarının hızlı olmalarını istedi. Saşa Lukic. Lukic, Jelković. İlk yarıda son dakikalar artık. Alexa Terzic ileride top bekliyor. Pavlović herkesi doğru döndü. Saşa Lukic. Gudel. Taç Hollanda'nın. Jelković'in bir sakatlığı var. Bir faul kararı gelmedi orada. Jelković ayağından fazla açtı topu. Van de Ven'in şarjı sonrasında orada kenardaki malzemelere sert bir şekilde çarpmış Jelković. Ayağı da kalktı, önemli bir şey yok.

Yasin Yüzel. Van Bommel'den şimdi Van Hek'e. İlk yarıda son dakika normal sürede Dumfries. Van Hek'e. Van Dijk. Van Hek'e. Vierman. Aradan pas Dumfries. Dumfries girdi içeri. Dumfries yerde. Hakeme bakıyor. Oynayın diyor. Simon Marchignac. Gravenberg'e özür diliyorum yerde kaldısı. Altınıza sığınarak. Ryan Gravenberg. Burada yerde kalmıştı. Arkadan Pavlo için müdahalesi var mı yok mu? Simon Marchignac. Olmadığını düşünüyor olsa gerek ki oyunu devam ettirdi. Vardan da bir oyunu gelmedi. Maç Hollanda'nın

0: yarıya en az bir dakika ilave ediliyor. Wehrman. Van de Ven. Van Dijk. Dumfries. Denzel Dumfries, Somerville. Van Dijk, bir atak şansı çıkacak mı kalan saniyeler içerisinde? Faneke pas yapmaya devam ediyor Hollanda milli takımı. Simon Marcinjak ilk yarıyı bitiren düdüğünü çalıyor. İlk yarının skoru Sırbistan 0, Hollanda 1, tek gol. Merdinç ikinci yarıda tekrar birlikte olacağız.
1: Uluslar Ligi'nde büyük buluşma A Spor'da. Belçika Fransa. Ay yıldızlarımızın gruptaki iki rakibi karşı karşıya geliyor. Heyecan dorukta. Belçika Fransa Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam saat 21.45'te A Spor'da.

Şimon Marçinyak işaretini verdi. İkinci yarıya Sırbistan'ın vuruşuyla başlandı. Alexa Terzic taç atışını kullanacak Sırbistan'da. Uzun bir taç atışına hazırlanıyor. Pavlović'e doğru gönderdi. Dumfries'ten ters bir kafa vuruşu. Top hala ceza sahası içerisinde. Şimdi uzaklaştırdılar. Merdink kaybetti. Terzic. Strahinja Pavlović savunmadan sekti. Terzic şimdi içeri bıraktı. Tadic'in pası, gol pozisyonu. Kaleci Ferbruggen. Şimdi Živković, yine Ferbruggen. Tehlike geçmiş değil. Bir şut daha geldi. Kale sahası içi ve gol. Luka Jović. Birinci de olmadı. İkinci de olmadı. Üçüncü de oldu. İkinci yarının ilk dakikasında skora denge getiriyor Sırbistan Jović'le. Belgrad'da sevinme sırası Sırp futbol severlerin. Çok enteresan anlar. Arka arkaya şutlar. Ve Luka Jović. İşte burada Tadic. Jović'in vuruşunda Ferbruggen başarılıydı. Živković vurdu, yine Ferbruggen. Savunma bir türlü uzaklaştıramadı. Bu top Jović'e geldi. Ve bu kez ikinci fırsatı harcamadı Jović. Milli takım formasıyla 11. golünü atıyor. Bu Uluslar Ligi sezonunda da kendisi adına ilk golünü atıyor Jović.

pozisyon inceleniyor. Offside'a bakılıyor, öyle tahmin ediyorum ki bizim görebildiğimiz kadarıyla bir offside yoktu. Evet, şimdi orta noktayı gösterdi Simon Marciniak. Sırbistan yeniden maça ortak oldu.

Dušan Tadić ve Luka Jovic'in oyuna dahil olmalarının ardından sadece bir dakika geçti, beraberlik golü geldi. Van Dijk. Van Eke. Somerville. İçeriye doğru hareketlendi Somerville. Şimdi pası. Gravenberg bastı topun üstüne. İki oyuncu kapattı Ryan Gravenberg'in önünü. Serbest vuruş Sırbistan'ın

Serbest vuruşu Vanya Milinkovic-Savic kullanacak. Jovic çevirdi. Tekrar Jovic indirdi topu. Jovic savunma ayak koyuyor. Rangers. Terzic. Ayak koyan Dumfries oldu. İleri gidiliyor arkadaşlarına Alexa Terzic. Dumfries kafayı vuruyor. Bir taç daha. Yine Alexa Terzic. Bu kez Tadic'e kısa kullandı. Dušan Tadic, Živković düzeltiyorum. Ortasını yaptı. Karşılayan Faneke. Živković bir orta daha. Ters bir vuruş Van Dijk'tan. Somerville saklıyor topu. Faul yok dedi hakem. Şimdi Dušan Tadic. Somerville mücadelesi. Dušan Tadic kontrol edemedi. Out. İşte burada Verbruggen geçit vermemişti. Luka Jovic'e bir şans daha buldu. Saša Lukić'in pasında Luka Jovic onu iyi kullandı. Wierman. Rangers döndü vurdu. Savunma ayak koyuyor Gudel'le. Somerville. Faneke. Ruben van Bommel. Wierman. Şimdi ortası uzak tarafa. Milinkovic-Savic'te kalıyor top.

Pavlović. Duvar pası Terzic'te Pavlović, şimdi Tadic'in koşu yoluna doğru. Faneke kapatmaya çalıştı. Tadic biraz ağır kaldı. 37 yaşında Dušan Tadic. Terzic geriye döndü. İki takım hafta içinde Sırbistan Almanya ile karşılaşırken Hollanda Yunanistan ile karşılaşacak ve gelecek hafta pazar günü bu kez Hollanda'da kozlarını paylaşacaklar. Bir hafta arayla iki kez karşı karşıya gelecekler. 20 yıllardan sonra ilk kez karşılaştıkları bu maçın ardından. Reinders. Van Bommel. Biermann.

sağ kanada Somerville. Dumfries içeride buluştu topla, ortasını yapıyor. Van Bommel gelişine, direkten dışarıya. Çok etkili geldi Hollanda. Sağ kanatta Somerville, Gravenberg ve Dumfries. Arka direğe kesti Dumfries. Van Bommel direkten dışarıya. Bir kez daha öne geçmeye çok yaklaştı Hollanda. İkinci yarı çok daha tempolu başladı. Ruben Van Bommel'in de henüz milli takım formasıyla hiç golü yok. Zaten 22 yaşındaki oyuncu sadece 2 maçta forma giydi şimdiye kadar. Bu onun 3. maçı.

Erdinç vurdu kafayı. Gafresi'yi çıkardı aradan. Faul. Pavlović faul yapıyor. Top hareket halindeydi. Serbest vuruş bir kez daha kullanılacak. Bierman. Van Dijk. Bierman savunma arkasına Reinders indirdi. Merdink'in arkasında kaldı. Jovic ileri doğru gönderiyor. Nedeljkovic. Van Eke kalıcısı Ferdinand. Berman, Ruben Van Bommel, Nedeljković karşısında. Van Bommel kendi vurdu, Gudel'den döndü top. Terzic, Pavlović araya girmeye çalışıyor. Dumfries'te mücadelesi, seken top Van Eke'de kaldı. Van Dijk, Van Defense solda koşu yaptı, atmadı Van Dijk. Bierman. Şimdi aradan pas Van Eke, tek top Gravenberg'e. Savunmanın müdahalesi var.

Reinders vurdu. Yine savunma ayak koyuyor. Reinders. Vierman. Gravenberg. Baktı kaleye. Somerville. Faneke. İyice geriye çekildi. Sırbistan savunma arkasına doğru Dumfries'i koşturdu orada Vierman ama izin vermiyorlar. Dušan Tadić saklıyor topu. Terzić ileriye doğru. Vierman, Pavlović girdi araya. Pavlović, Vierman'ın hareketi faul. Strahinja Pavlović yerde kalan isim. Milan'da forma giyiyor. Üçüncü sezonu bu Milan'da 25 yaşındaki Pavlović'in. Reinders görüntüde. Geriye döndü. Babic. Milinkovic-Savic'den Tadić'e çıktı top. Faneke. Dumfries. Van Dijk. Baskı altında ama soğukkanlı. Duvar pası güzel. Şimdi Dumfries aldı önüne. Merdink içeride. Dumfries yerden orta dışarı çıkıyor. Tijani Reinders müthiş bir fırsat. Çok net bir fırsattan yararlanamıyor. Tijani Reinders. İkinci gole çok yaklaştı Hollanda. Sırbistan'da oyuncu değişiklikleri. Maksimović ve Eraković oyuna dahil oluyorlar. Stanković ve Nedeljković kenara geldiler. Toplamda 4 oyuncu değişikliği yapmış oldu şu ana kadar. Veljko Pavlović. Dumfries. Alexa Terzić, Somerville girdi araya. Dumfries çıkardı topu o kalabalıktan. Şimdi boş alana gönderiyor. Van de Ven önünde kullanabileceği bir alan. Van Bommel solda. Onu oynadı. Ruben Van Bommel tekrar Van de Ven'in koşu yoluna. İki oyuncu var karşısında Van de Ven'in. Kurtardı ilk rakibinden. Yerden pası gelmiyor Reinders'e. Van Dijk'ın hareketi faul. Sırbistan'da oyuna giren Maksimović Şabab Elahli'de oynuyor. 31 yaşında en son Avrupa'da Panathinaikos forması giymişti. Pavlović sol tarafa şimdi tekrar Pavlović önü boş. Pavlović gidiyor. Çevirdi topu şimdi. Tadić'e çarptı. Arka tarafta. Çok uygun pozisyonda. Luka Jović. Alexa Terzić orada araya girdi. Şanssız bir an Sırbistan adına. Ve yine tabi Sırbistan'da az önce oyuna giren Eraković'in de Samsun Spor'da oynadığını hatırlatalım. Bu sezon Samsun Spor'a Kızıl Yıldız'dan transfer olmuştu. Strahinja Eraković. Da 25 yaşında. 16 numaralı formasıyla kalan sürede onu da izleyeceğiz.
Milinkovic-Savic uzun gönderdiği Terzic'e doğru yetişemiyor. Alexa Terzic.

Wehrman. Dumfries. Van Eke. Somerville. Dumfries. Van de Ven. Şimdi denemesi çok iyi pas. Van Bommel verdik vurdu, savunmada kaldı top. Pavlović. Faul. Orada Pavlović ve Babiš savunma yapıyordu. Son kayarak müdahale. Babiş'ten geldi. Çok önemli bir fırsat yine Hollanda'da. Van Dijk'ın Jovic yapmış olduğu faulü hatırlıyoruz. Babiš. Pavlović. Pas hatalı düşen Tadic'in

tarafa pas. İyi kontrol Van Bommel'den. Van Bommel gidiyor. Çekti sağına. Van Bommel şut şansı aradı. Van Bommel. Şimdi sol tarafa. Van Defende atağa destek veriyor. Taç Hollanda'nın. Van Eke. Somerville. Somerville. Bastı topun üstüne. Gravenberg kendini gösterdi. Wehrmann. Van Eke. Dumfries. Yaptı ortasını. Boşta kaldı top. Gravenberg. Offside.

Dumfries'in ortası Merdik'ten bir müdahale çabası. Orada Reinders'ten sekip tekrar Gravenberg'e gelince offside bayrağı kalktı. Faneke vurdu kafayı. Dumfries biraz ağır kaldı. Şimdi araya giren Tadic. Ortasını yaptı Tadic. Herkesi aşıyor. Živković ön taraftaydı. Karşı atak şansı şimdi. Wierman. Reinders. Hızlı çıkmaya çalışıyor Hollanda. Nadiren rakip alanı bu kadar boş buldular. Şimdi yerleşti ama Sırbistan. Wierman'dan Van Bommel'e. Ruben Van Bommel içeri doğru girdi. Dışarı çıkardı Gravenberg. Kontrolü sol ayakta vurdu. Kaleci Milinković Savic'in üzerine. Sol ayakta şutu Ryan Gravenberg'in. Zorlanmadan kontrol etti topu Milinković Savic. Şimdi ayağıyla uzun gönderdi Faneke. Somerville. Dumfries. Hollanda'da da birazdan oyuncu değişikliği olacak. Reinders. Van de Ven içeride. Ortasını yaptı. Herkes aşıyor. Somerville tutamadı topu. Evet, iki oyuncu değişikliği birden Hollanda'da Goose Till ve Kenneth Taylor oyuna dahil olacaklar. Rangers ve Gravenberg oyundan çıkan isimler. Söz oynuyor Kenneth Taylor. Gostiyi bildiğiniz gibi 5 sezondur PSV Eindhoven'da. Van Bommel. Wierman'dan Somerville'e. Somerville ortası. Herkesi açtı top. Živković bıraktı. Taç Sırbistan'ın. Eraković taç atışını kullanıyor. Kurtardı topu Merdik. Merdik şimdi pası. Somerville savunmadan döndü. Gudel uzaklaştırdı. Merdik çok

hareketli gerçekten. Tek pasları da çok etkili oluyor. Direkt kaleye düşünüyor ya da arkadaşını kaleye yaklaştırmayı düşünüyor. İşte burada da yine tek pas, duvar pası düşüncesi ama orada Gustil'e gelmedi top. Şimdi Gustil kontrol etti. Merdik kurtardı. Merdik şov var Belgrad'da. Kariyerin ilk milli golünü bu maçta atmıştı ama doymuyor Merdik. Duble yapıyor 69. dakika. Daha 30 saniye önce söylemiştim. Aklında tek bir şey var. Ya kendisi kaleye gitmek ya da takım arkadaşı bir an önce kaleye doğru göndermek. O kadar çabuk döndü ki, o kadar hızlı döndü ki. İşte görüyorsunuz, yerden sert vuruyor ve Hollanda'yı bir kez daha öne geçiriyor. Azi Akmar'ın forveti Merdik Hollanda'yı yeniden öne geçirdi.

Son 20 dakikaya girmek üzereyiz. Sırbistan'da 5. ve son oyuncu değişikliği Filip Kostić Pavlović'in yerine oyuna dahil oluyor. Filip Kostić de Juventus'tan PSV Eindhoven'a transfer oldu bu sezon. Hollanda takımına ve şimdi Hollanda'ya karşı mücadele edecek. Fenerbahçe'den de tanıyoruz tabii Filip Kostić 2024-2025 sezonunda Fenerbahçe'de forma giymiş, toplam 35 maçta 2 gollük bir performans ortaya koymuştu. Somerville

Van Bommel. Van Bommel iki oyuncu arasından çıktı, girdi içeriye. Van Bommel'in pası, üçüncü gol şansı. Kenneth Taylor dışarı vuruyor. Üçüncü gole Kenneth Taylor yaklaştı Hollanda. Şimdi Dusan Tadic topuna müdahale. Van de Ven'den ama son temas Tadic'ten diyor hakem. İşte Merdink'in attığı gol. 69 Hollanda'yı iki indirime geçirdi bu golle Merdink. Milli takım formasıyla ilk 11'de başladığı bir maçta duble yaptı Merdink. Van Dijk. Ruben Van Bommel, o da sol kanatta çok etkili gerçekten. Gakpo'yu hiç aratmadı. Ne Merdik Brobi'yi yarattı, ne Van Bommel Gakpo'yu. Vierman, Ruben Van Bommel. Kenneth Taylor. Somerville. Vierman pas derinlemesine, Alexa Terzic ayak koyuyor. Vierman, Taylor, Van Eke baskı altında. Taylor top hala oynadığında şimdi Van Eke'leri doğru gönderdi. Şimdi Dumfries geldi. Dumfries çıkardı ayağından. Van de Ven, sol tarafta Van Bommel. Ruben Van Bommel yaptı ortasını, arka direğe doğru yetişemiyor Somerville. Van Bommel'in ortası, Somerville yetişemedi topa. Sekti top Jovic'ten, Tadic geldi. Faneke kalecisine dönüyor.

Jan Bolu Faneke. Veerman. Van Dijk. Van de Ven. Veerman. Erakovic vurdu kafayı. Van Bommel şimdi. Tehlike var. Savunmadan çıkıyor Koner. Ruben Van Bommel ve Gustil hareketlendi. Son koşuyu yapan Gustil. Onun vuruşunda savunmadan dışarı çıktı top. Örüntüde Strahinja Erakovic. Samsun sporlu futbolcu. Defansif müdahale ondan geldi. Son 15 dakika. Van Dijk içeride hareketli. Topun başında Veerman var. Paslaşarak kullandılar. Kenneth Taylor, Veerman yaptı ortasını. Babic vurdu kafayı. Jovic, Şimković, Somerville en geride. Ters bir vuruş geldi Somerville'den. Top indi Kenneth Taylor. Şimković sol tarafta, Tadic bomboş. Dušan Tadic. Dušan Tadic bekledi. Somerville'den taca çıkıyor. Milinkovic-Savic. Alexa Terzic iyi kontrol. Pasını da aktardı. Jovic ileri koşu yaptı. Jimković sol tarafa. Dušan Tadić. Jovic içeride. Ortasını yaptı. Jovic vurdu kafayı dışarıya. Son temas savunmadan. Korner. İşte Tadić'in ortası. Jovic vurdu kafayı ama. Son temas Van de Ven'den. İlk köşe vuruşu bu. Sırbistan'ın topun başında Dušan Tadić. Tadić yaptı ortasını arka direğe doğru. Kafa vuruşu dışarıya. Direğin hemen yanından Luka Jovic.

Arka direkte topla buluştu. Merdik'in üstünde kafayı vurdu. Asfalta dışarı çıktı. Faneke. Verbruggen uzaklaştırdı. Gudel, Van Dijk, Merdink, Van de Ven, Van Bommel, Van de Ven'in koşu yoluna. Şimdi Vierman, Somerville, Dumfries tek top. Merdink dokundu. Dumfries 5 oyuncu var içeride. Yaptı ortasını uzak tarafa doğru. Gustil. Kaleci Milinkovic-Savic. Sağ kanında uzun bir kaleci vuruşu. Van de Ven girdi araya. Vierman. Somerville. Vierman. Dumfries. Hollanda'da iki oyuncu değişikliği gerçekleşecek birazdan. Somerville'in pası. Offside bayrağı kalkıyor. Kenneth Taylor için. Evet, Jurrien Timber. Oyuna dahil olacak Max Merdink ve Dumfries oyundan çıkıyorlar. Timber kardeşler oyuna dahil oluyor. Quinten Timber ve Jurrien Timber.

Son 10 dakika normal sürede. Bugün iki takımda da iki kardeş aynı anda sahadaydı. Sırbistan'da kalecim Vanya Milinkovic-Savic ve Sergey Milinkovic-Savic ilk 11'de maça başladılar. İkinci yarıda Sergey Milinkovic-Savic oyundan çıktı. Ve şimdi Hollanda'da da ikiz kardeşler Jurjen Timber ve Quinten Timber aynı anda oynadılar.

Quinten Timber, Faneke, pas derinlemesine Thiel ayakta kaldı, Babic, pres var Thiel'den, Somerville'de katıldı, şimdi Wehrmann, Jurjen Timber bayrak kalkmadı, ceza alanında dışarı çıkardı, bir plase Gustin savunmadan dönüyor. Hata devam ediyor Hollanda'nın. Somerville. Van Dijk. Van de Ven. Van Eke. Gustil. Wehrmann. Quinten Timber. Van de Ven sol tarafa. Ruben van Bommel. Quinten Timber ortasını yapıyor. Gustil açtı top. Ve out'a çıktı.

Simković için kalktı bayrak. Van Eke. Wehrmann. Van de Ven. Kenneth Taylor, Van Bommel'in koşu yoluna. Van Bommel, Erakovic mücadelesi. Van Bommel geriye doğru. Kenneth Taylor içeride. Kenneth Taylor şimdi pası dışarıya. Quinten Timber'le buluşturamadı Kenneth Taylor. İyi pas gelmiyor. Quinten Timber'in hareketi faul. Kostiç'in yerde kaldığı an. Sasha Lukic. Babic. Jurjen Timber'e sarı kart çıktı bu arada. Hollanda da sarı kart gören ilk oyuncu oldu Timber. Gudel. Sasha Lukic. Son 5 dakika normal sürede. Babic. Vücut çalımı denemesi orada. Faneke'den taca çıktı top. Jovic. Dušan Tadić. Terzic yaptı ortasını. Van de Ven vurdu kafayı. Sasha Lukic. Dušan Tadić. Bir orta daha. Van Dijk. Van Bommel savunmasına yardımcı oldu. Bu arada kısa kaldı top. Kenneth Taylor şimdi koşuyor. Orada. Gustin ama pas çok hızlı.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen, pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
0: Reklam.
3: Aspor Radyo.
4: Güzellikler Dünyası.
5: Parafın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 28 Eylül 1992 yılında Avrupa Birliği kuruldu. Aynı zamanda 28 Eylül 2013 yılında Şu Çılgın Türkler kitabının yazarı Turgut Özakman hayatını kaybetti.
4: Güzellikler Dünyası.
5: Parafın katkılarıyla.
1: Bir reklam.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
0: Reklam.
9: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
10: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
11: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Reklam.
3: A-Spor Radyo.
4: Güzellikler Dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
6: 1985 yılı Yeşil Sağlar'da Fenerbahçe'nin üstünlüğü sürerken Sarı Lacivert ekip Türkiye 1. Futbol Ligi'nde hem şampiyonluğa hem de Cumhurbaşkanlığı Kupası'na uzanıyor. Ligde ilk 3'e giremeyen Galatasaray ise Federasyon Kupası'nı müzesine götüren takım oluyordu. Yılın gol kralı unvanını ise Sakaryaspor formasıyla 20 gole adını yazdıran Aykut Yiğit kazanıyordu. Parkede ise Galatasaray futbolun aksine oldukça başarılı bir yıl geçirerek baş antrenör Nur Germen önderliğinde 16 yıl aradan sonra basketboldaki ilk lig şampiyonluğunu ve 1985 yılında ilk kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da kazanmayı başarmıştı.
4: Güzellikler Dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
7: Vakıfbank VSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
8: Vakıfbank.
9: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
10: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
11: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
12: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
13: İdefix, İdefix. TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
6: A Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Spor Radyo.
1: Spor ekranlarından mutlu günler, mutlu haftalar değerli izleyenler. Haftanın ilk sabah sporu programıyla karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca yayında olacağız. Gündemi konuşacağız, haber başlıklarına bakacağız. Özet görüntülerine ve gazete manşetlerine hep birlikte göz atacağız. İlk olarak futbolla başlıyoruz. UEFA Uluslar Ligi'nde amilli futbol takımımız Fransa maçının ardından ikinci sınavına çıkacak değerli izleyenler. Bursa'nın ev sahipliğinde oynanacak olan mücadele. Bizim rakibimiz tabii ki İtalya olacak bu karşılaşmada saat 21.45'te ve bu mücadele ATV ekranlarından izleyiciyle buluşacak. İşte karşılaşma öncesi son gelişmeler.
2: Bizim çocuklar Uluslar Ligi'nde ikinci sınavına Bursa'da çıkıyor. A milli futbol takımı A Ligi 1. grupta İtalya ile karşı karşıya gelecek.
3: Hakan, Arda, nefis! Haydi Arda! Gol!
2: İlk maçında Fransa'ya 1-0 kaybeden Ay Yıldızlı ekip İtalya'yı devirerek ilk galibiyetini almak istiyor. A milli takımda Fransa maçında ayak parmağındaki ağrı nedeniyle oynayamayan Orkun Kökçü son antrenmanda takımla çalıştı. İtalya teknik direktörü Roberto Mancini, aday kadroda bulunan Honest Ahanor, Nicolo Barella, Diego Coppola, Samuele Inacio, Eddie Coadio, Daniel Maldini, Gianluca Mancini, Massimo Pessina, Samuele Ricci ve Muhammed Ali Zoma'yı Türkiye kafilesine almadı. Nicolo Zaniolo da sakatlığı sebebiyle milli takım kampından ayrıldı. Grubun diğer mücadelesinde Belçika ile Fransa Brüksel'de karşılaşacak. Saat 21.45'te başlayacak karşılaşma A Spor'dan naklen ekranlara gelecek. Belçika ilk maçında deplasmanda İtalya'yı 2-0 mağlup etti. Türkiye gruptaki 3. maçında 2 Ekim'de deplasmanda Belçika ile mücadele edecek. Son 3 Dünya Kupası'na katılamayan İtalya'da Temmuz ayında teknik direktörlük görevine Roberto Mancini getirildi. İtalyanlar Mancini yönetimindeki ilk maçında sahasında Belçika'ya mağlup oldu. Yüzüncü yıl Atatürk Stadyumunda saat 21.45'te başlayacak Türkiye-İtalya karşılaşması ATV'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek.
1: UEFA Uluslar A Ligi 1. grup 2. mücadelemizde Türkiye'nin rakibi İtalya olacak değerli izleyenler. Bu akşam 21.45'te oynanacak karşılaşma öncesinde teknik direktörümüz Vincenzo Montella ve milli oyunculardan Zeki Çelik A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
4: Yani aynı zihniyeti ve aynı fedakarlığı ve aynı zamanda da aynı konsantrasyonu getirmemiz gerekiyor o maçtan. Özellikle bu seviyedeki maçlarda bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. İtalya takımına baktığınızda belki birkaç bölgesinde çok böyle yetenekli futbolcu yokmuş gibi gözüküyor ama sürekli mücadele eden ve sonuna kadar kovalayan bir takım. O yüzden çok dikkatli olmamız gerekiyor. Kendi oyunumuzu oynamak için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor. Yani olmasaydı daha iyiydi tabii ki de. İki sene önce hazırlık maçında duygusal bir an

0: Yapmıştım zaten ama düdük çaldığı andan itibaren bütün enerjilerimiz, konsantrasyonumuz, kalbimiz, yüreğimiz tabii ki de Türkiye için olacak. O yüzden karşıda kim var kim yok önemli değil bizim için. Ben biliyorsunuz hani yaklaşık 5 senedir buradayım. Yani burası gerçekten benim evim gibi oldu. O yüzden hani ne olursa olsun her zaman Türkiye için buradayım.
1: Evet, Fransa maçında takım olarak iyi performans gösterdik. Çünkü Fransa dünyanın en iyi takımlarından biri. Ona rağmen iyi bir mücadele sergiledik. Kesinlikle bir puan alabilirdik ama küçük detaylarda kaybettik. Girdiğimiz fırsatları değerlendirebilirdik ama olmadı. Şimdi o maçın da analizini yaptık. İtalya maçında İtalya'nın da analizini yaptık. Bizim için gerçekten önemli maç. Seyircimizin önünde kesinlikle bu maçı kazanmak istiyoruz.
2: Uzun yıllardır Serie A'da oynuyorsun. İtalya futboluna da hakimsin. Antrenman sonrası Roma'da birlikte çalıştığın İtalya futbol efsanesi Claudio Ranieri ile bir sohbetiniz oldu. Sarıldınız. Çok özel değilse neler konuştunuz?
1: Evet, benim hocalığımı da yaptı. Onunla çok güzel bir yıl geçirdim. Benim adına çok mutlu olduğunu söyledi ve böyle devam etmem gerektiğini söyledi. Onu gördüğüme gerçekten çok mutlu oldum. İtalya maçına gelecek olursak çok sistemli, taktiksel oynayan bir takım. Dikkatli olup kesinlikle bu maçı kazanmamız lazım.
3: Şimdi de konuk ekibe bakalım değerli izleyenler. İtalya'da teknik direktör Roberto Mancini ve takımın yıldız futbolcularından Sandro Tonali A-Spor'a özel açıklamalar yaptı.
4: Io sono sempre molto felice di tornare in Turchia perché comunque ho lasciato veramente.
5: Tabii diyor Türkiye her zaman dönmek benim için çok büyük mutluluk diyor. Burada güzel anlarım oldu diyor. Halen çok sevdiğim arkadaşım var diyor. Tabii Türkiye'den dönmek benim için bir mutluluk. Montella şu ana kadar Türkiye milli takımıyla çok başarılı işler çevirdi, gerçekleştirdi. Kendisini kutluyorum. Gerçekten çok başarılı bir teknik adam. Tabii Türk milli takımında başarılı oyunculardan oluşan bir kadroya sahip. Tabii zorlu bir maç olacak. Güzel maç olacak ama tabii biz de sahaya kazanmak için çıkacağız. Doğal olarak ilk mağlubiyetten sonra.
6: No, sappiamo che sarà una partita tosta, una partita difficile e il nostro non è un
5: Belçika mağlubiyetinden sonra biliyoruz ki zor bir karşılaşma olacak bizim için. Karşımızdaki rakibimizi Türkiye milli takımını çok iyi tanıyoruz. Montella ve oyuncularıyla birlikte bizi zorlayacaklardır. Ancak tabii buradaki atmosfer, tribünlerdeki seyircilerin de desteği tabii doğal olarak etkileyecektir bizi ama biz de farkındayız ki mağlubiyetten geldik. İyi bir dönemden geçmiyoruz ama bunu lehimize çevirecek oyun oynamamız lazım ve maçı kısa süre içinde gol atarak en iyi şekilde sonuçlandırmayı hedefliyoruz. Tabii ama bir gerçek var. Karşılaşma maçımız çok zor olacak Türk milli takımına karşı.
3: İtalyan futbolunun eski isimlerinden Christian Vieri de Bursa'da değerli izleyenler. Türkiye-İtalya milli maçı öncesinde yine A-Spor'a özel açıklamaları var.
7: Christian Vieri Türkiye-İtalya maçı öncesi A-Spor'a konuştu. İtalya milli takımının eski yıldızlarından Vieri, Bursa'da oynanacak Uluslar Ligi maçında gök mavililerin işinin çok zor olduğunu dile getirdi.
8: In Türkiye'deki maçta işimiz zor olacak. Türk taraftarlar çok tutkulu ve takımlarına büyük destek veriyor. Türkiye iyi bir takım. Bence Vincenzo Montella da çok iyi iş çıkardı. İtalya ile Türkiye arasındaki maçların güzel geçeceğine inanıyorum. İtalya'da Mancini yeniden göreve geldi. Çok iyi bir teknik direktör. Hücum futbolunu tercih ediyor ve genç oyunculara şans veriyor. İtalya'nın tekrar güçlü günlerine döneceğine inanıyorum. Sabırlı ve sakin olmak gerekiyor.
3: UEFA Uluslar Ligi'ndeki diğer mücadelelerle devam edelim. Şimdi dünün karşılaşmalarına bakacağız. Dün birbirinden özel, birbirinden güzel maçlar vardı değerli izleyenler. UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nin ikinci haftasında Almanya ve Yunanistan karşı karşıya geldi. Almanya'nın başında biliyorsunuz teknik direktör Jürgen Klopp var ve Klopp'la birlikte yeni bir dönem başladı ve dün şok bir yenilgi aldılar.
9: Tribünler hakikaten çok güzel. Maçı bugün İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Yardımcıları Daniel Cook ve Alex James olacak bu mücadelede. Almanya mücadeleye başlıyor ikinci hafta mücadelesine. Adeyemi. Adeyemi'nin pası dışarı doğru. Yerden bir vuruş yandan dışarıya gidiyor. Conte şansını denedi. Top Yunan oyuncularda kaldı. Şimdi pas sağ kanada. Sağ kanattan geldi Yunanistan. Almanya savunması yerine ama gayretinde vuruş dışarıya. Gareth Sands şansını denedi. Konstantinos Gareth Sands. Münir'in birçok büyük yıldızın oynadığı Alman milli takımında kendini santrafor pozisyonunda buldu. Adeyemi rakibinden kurtuldu. Adeyemi ceza sahasında, Adeyemi dışarıya, maçtaki en net fırsat bu. Çok önemli bir pozisyon. Karim Adeyemi. 27. dakika. Almanlar gole ilk kez bu kadar yaklaştı. Köşe vuruşu şimdi kullanıldı. Kale alanına doğru savunmanın müdahalesi, dönen top Adeyemi. Bir çalım attı. Vurdu. Kaleci uzandı. Zorakis ve korner. Nefis bir çalım attı. Kurtuldu rakibinden Konstantinos Zorakis. Meça ceza sahasına. Bisek'te hücumuna istek verdi. Top oynanın dışında. Korneri kullanacak Almanlar. Ebnu Talip onu döndürmedi savunmada. Jan Bisek. Meça. Adeyemi. Şimdi top kaybı. Tehlike var. Vuruş yerden. Kaleci uzandı. Zorakis. Jonathan Tah. Şimdi top kaybı geldi. Yunanistan için bir şans. Pas yerden büyük tehlike. Şut ve dışarıya. İnanılmaz bir pozisyonu kaçırdı Yunanistan. Yannidis. Maçtaki net fırsatı Yunanistan'ın. Çok çok önemli bir fırsat. Son kanat. Atak yönü Yunanistan adına. Ceza sahasına Almanlar dönme çabasında. Meça takip etti, rakibinden kurtardı, vurdu ve gol attı. Yunanistan 1-0 önde. Korbelis. 74. dakika. Kapandı. Savunma yaptı Yunanistan. Sonunda golü de buldu. Almanya deplasmanında 1-0 önde Yunanistan. Müthiş bir sevinç var. Korbelis. Dakika 74. Almanya 0 Yunanistan 1. Savunmaya da çarpıyor top. Ağlarla buluşuyor. Christos Zorlis'in getirdiği top. Korbelis. Kimin müdahalesi ve top filelerde. Kimi. Meça. Ebru Talip bıraktı. Gnabry kaleci kurtardı. Gnabry bir kez daha doldurmak istedi. Savunmanın kapandığı an yine. Gnabry. Serbest vuruş kullanıldı. Kimi. Hata devam ediyor Yunanistan'ın pas ceza sahasına. Tehlike büyük ve vuruş dışarıya. Yine bir fırsat yani liste. Yunanistan adına. Son düdüğünü çaldı karşılaşmanın hakemi Chris Kavala. Almanya'yı deplasmanda yeniyor Yunanistan. Almanya 0 Yunanistan 1.
3: UEFA Uluslar A Ligi 2. grup mücadelesinde Hollanda deplasmanda Sırbistan'a konuk oldu. Xavi Hernandez yönetimindeki Hollanda ilk galibiyetini aldı.
10: Ve işte Belgrad'da Rajko Mitić stadında takımlar sahaya çıkıyor. UEFA Uluslar A Ligi 2. grupta Sırbistan ve Hollanda karşı karşıya geliyor. Sırbistan Hollanda maçına konuk takımın vuruşuyla başlandı. Živković paraleli bıraktı şimdi. Nedeljković yerden gol pozisyonu, kaleci Ferbrugge'nin üzerine. Jovic çok uygun pozisyon. Nedeljković'in ortası, tek vuruş kaleci Ferbrugge'nin üzerine. Savunma arkasına doğru Reinders indirdi. Merdin sol ayakta vurdu. Kaleci Milinkovic-Savic. Hollanda'nın ilk şutu 18. dakika. İsabetli.

0: bir şut. Max Merding'den Somerville. Duvar pası Gravenberg'le. Somerville son anda dokundu topa veya penaltı. Hakem penaltı noktasını gösteriyor. İşte Terzic. Son anda ayağını soktu. Somerville topa dokundu. Topun başında Max Merding var. İlk kez ilk 11'de forma giyiyor Hollanda'da. Merding ve gol. Hollanda milli takım formasıyla kariyerinin ilk golünü imza atıyor Max Merding. Merding bıraktı şimdi. Dumfries geride kaldı. Gravenberg ve kaleci. Çaprazda karşı karşıya kaldı Denzel Dumfries. Kaleci Milinkovic-Savic golü izin vermiyor. Simon Marciniak işaretini verdi ikinci yarıya. Sırbistan'ın vuruşuyla başlandı. Evet, Dušan Tadić ve Luka Jović oyuna giriyorlar Sırbistan'da. Strahinja Pavlović savunmadan sekti. Terzic şimdi içeri bıraktı. Tadić'in pası, gol pozisyonu. Kaleci Ferbrugen. Şimdi Živković, yine Ferbrugen. Tehlike geçmiş değil. Bir şut daha geldi. Kale sahası içi ve gol. Luka Jović. Birinci de olmadı. İkinci de olmadı. Üçüncü de oldu. İkinci yarının ilk dakikasında skora denge getiriyor Sırbistan Jović'le. Belgrad'da sevinme sırası Sırp futbol severlerin. Bizim görebildiğimiz kadarıyla bir offside yoktu. Evet, şimdi orta noktayı gösterdi Simon Marciniak. Somerville. Dumfries. İçeride buluştu topla, ortasını yapıyor. Van Bommel gelişine, direkten dışarıya. Sağ kanatta Somerville, Gravenberg ve Dumfries. Arka direğe kesti Dumfries. Van Bommel direkten dışarıya. Şimdi Gustil kontrol etti. Merding kurtardı. Merding! Merding şov var Belgrad'da. Kariyerin ilk milli golünü bu maçta atmıştı ama doymuyor Merding. Duble yapıyor 69. dakika. Somerville gidiyor. Somerville, Gustil koşu yaptı. Gustil iki oyuncu arasından çıktı karşı karşıya. Sol tarafa bıraktı. Van Bommel kaçırıyor. İnanılmaz bir pozisyondan yararlanamıyor Ruben Van Bommel. Son bir atak şansı arıyor Sırbistan. Ama Simon Marciniak maçı bitiriyor. Hollanda Sırbistan'ı 2-1 mağlup ediyor.
1: UEFA Uluslar Ligi'nde dün gecenin en dikkat çekici maçlarından birinde Norveç ve Portekiz karşılaştı. Kazanan Portekiz oldu.
2: İlk düdükle birlikte Norveç başladı karşılaşmaya. Ødegaard, Schjelderup'la oynadı. Schjelderup'tan bir çalım. Ceza alanına girdi. Çekti soluna. Ødegaard. Ødegaard'dan pas. Haaland, kaleci Costa. Erling Haaland'la gole çok yaklaştı Norveç. Cancelo döndü geriye. Diaz'dan pas. Vega'ya. Mendes. Vega. Costa. Mendes baskı altında. Güzel döndü Nuno Mendes. Berge takıldı. Sonrasında top tekrar onun önünde. Pedro Neto. Neto'dan pas. Felix kontrol. Vuruş ve gol. João Felix. Portekiz öne geçiyor. Dakika 17. Portekiz tribünleri ayakta. Norveç'in baskısına tanıklık etti.

0: demiştik geride kalan dakikalarda ama João Félix yakaladığı fırsatı çok iyi değerlendiriyor. Durumu 1-0'a getiriyor. Arsnes, Ødegaard'la oynadı. Ødegaard çevirdi içeri. Hatta Haaland vurdu, inanılmaz bir müdahale. İnanılmaz müdahale, ikinci pozisyon top dışarıda. Egem, Ødegaard, Nusa. Nusa, Cancelo'yu epey zorluyor. Nusa yaptı ortayı. Kafa vuruşu Haaland'dan. Kaleci Diogo Costa. Haaland pozisyonlara girmeye devam ediyor. İkinci yarı başlamak üzere. Portekiz başladı ikinci devreyi. Ødegaard. Martin Ødegaard, Costa, Berg vurdu, Haaland dokundu ve gol! Norveç beraberliği yakalıyor. Erling Haaland. 51. dakikada mücadeleye denge geliyor. Nyland. Nyland'dan ata. Gonzalo Ramos. Nefis bir gol. Akıl dolu bir gol. Gonzalo Ramos'tan. Büyük hatayı affetmiyor Portekiz. Yeniden önde konuk takım. Örjan Nyland için çok ama çok tatsız bir an. Ayer'in büyük çabası var müdahale yapmak için ama yeterli değil. Portekiz yeniden önde. Vitinha ve Rafael Leao, João Neves ve Francisco Conceição'nun yerini oyunda. Top kaybı Norveç'ten. Etkili geldi Portekiz yine. Rafael Leao vuruyor, top direkten döndü. İkinci pozisyon, top dışarıda. Gonzalo Ramos büyük bir fırsat daha geldi ayağına. Oyuna girer girmez pozisyonun içinde Felix'in pasında topla buluştu Leao. Vuruşunu yaptı. Arsnes ayak koydu. Top direkten geri geldi. Şans anı Norveç için. Geriye döndü Diaz. Haaland'dan baskı. Gonzalo Ramos'tan koşu var. Nyland'dan ıska. Gonzalo Ramos top ağlarda. Nyland'dan bir büyük hatada. Oslo'da Nyland'ın kabus gecesi. Gonzalo Ramos içinse muhteşem bir ikinci yarı başlangıcı. Üst üste Nyland'ın hataları, üst üste fırsatları değerlendiriyor Gonzalo Ramos. Bir anda 3-1 oldu durum. Ve offside kararı var. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Maçta son düdük geliyor. Portekiz Norveç'i 2-1 mağlup ediyor.
1: UEFA Uluslar A Ligi 4. grup 2. maçında Danimarka Galler'i mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.
2: UEFA Uluslar Ligi A Ligi 4. grupta Danimarka Galler'i ağırlıyor. Ev sahibi Danimarka mücadeleye başladı. Galler teknik direktörü Craig Bellamy görüntüye geldi. Danimarka hücumu. Sağ kanattan gelişen atak. Isaksen. Isaksen. Ceza sahasını ortaya yaptı. Kafa vuruşu dışarıya gidiyor. Isaksen'in ortası Dorgu kafayı vuran isimdi. Galler topu kazanamayınca eksik adamla yakalanıyor. Danimarka hücumu hızlı gelişiyor. Savunma arkasına doğru atılan top. Højlund ceza sahası içi pasını verdi. Vuruş ve gol geliyor. Danimarka 1-0 öne geçiyor Galler karşısında.

0: Bu golle Höylund ortaya yaptı. Çok şık bir vuruş. Fakat gol geçersiz. VAR uyarısının ardından offside kararı geliyor. Isaksen topu ağlara yollamıştı. Bu gol geçersiz. Taç atışını kullandı ev sahibi takım. Höylund pasını verdi. Vuruş, top direkten dönüyor. Damsgaard şutu çeken isimdi. Etkili bir vuruş. Şans anı Galler için. Galler hücumu sol kanattan gelişiyor atak. Sorba Thomas, top dışarı gidiyor. Galler bir kez daha sol kanattan geliyor. Thomas pasını verdi. Ceza sahası içi tehlikeli pozisyon. Kaleci, top dışarı gitti. Gole izin vermedi Jorgensen. Sol kanattan Johnson içeri çevirdi. Robertson vuruşu. Kaleci Jorgensen iyi bir refleks gösterdi. İkinci yarı izliyoruz. Danimarka bu pozisyonda serbest vuruş kazanıyor. Danimarka'da Damsgaard serbest vuruşu kullandı ve gol geliyor. Dakika 53. Maçta perde açılıyor. Höylund'un büyük sevinci var orada. Pozisyonu zorlayan isimdi. Ama gol Galler'den Ben Davies'e yazılıyor. Kendi kalesine golü atan isim. Galler'de beraberlik çabaları Thomas. Ceza sahasına orta. Herkesi aşan top az farkla dışarı gidiyor. Önemli bir fırsattı. Thomas'ın etkili ortası. Hiç kimse dokunamadı. Danimarka hücumu. 64. dakika. Ceza sahası içi Isaksen pasını verdi. Şut dışarı gidiyor. Cömertçe harcanan bir pozisyon Danimarka'da. Müsait pozisyonu değerlendiremedi ev sahibi takım. Danimarka ikinci gol için yüklenmeye devam ediyor. İlk goldeki yere yakın bir nokta. Aynı isim yine faul yapan Williams. Yine serbest vuruş kullanıyor Danimarka. Orta, kafa vuruşu, uzaklaştırılamıyor top. Son vuran isim Isaksen ve gol. Dakika 66. Danimarka ilk golle hemen hemen aynı yerden kullandı serbest vuruşu. Ve ikinci kez top ağlara yollamayı başardı. Bu kez sahnedeki isim Isaksen. Savunmanın çabası yetersiz kalıyor. Danimarka 2-0 yapıyor. Maçta artık son anlar. Üçüncü golün peşinde ev sahibi takım. Kafa vuruşu kaleci başarılı. Ward gole izin vermiyor. Önemli bir fırsattan daha yararlanamadı Danimarka. Maçta başka gol olmuyor. Danimarka 2, Galler 0.
1: UEFA Uluslar B Ligi'nde Avusturya Kosova'yı 3-1 mağlup etti ve puanını 6'ya yükseltti.
0: Uluslar Ligi B Ligi grup 3'te Avusturya Kosova'yı ağırlıyor. Beyaz formayla konuk ekip Kosova'yı, kırmızı siyah formayla ev sahibi Avusturya'yı izliyoruz. Galapagos rakibinden sıyrıldı. Savunma arkasına doğru attığı top Vedat Muriç. Vedat topu sakladı. Pasını veriyor. Zabergja içeri çevirdi. Vedat Muriç. Vedat vuruyor, dışarı gidiyor. 6. dakika. Kosova çok önemli bir pozisyonu değerlendiremedi. Vedat burada önünde buldu topu. Ama son vuruşu istediği gibi değil. Ev sahibi Avusturya serbest vuruşu kullandı. Kafa vuruşu, gol geliyor. Dakika 23. Affen Gruber. Romano Schmidt ortayı yapan isim. Affen Gruber

0: topu ağlara böyle yolladı. İlk yarıda son anlar. Kaleci Zawiesiński topu aldı. Schlager'e verdi. Schlager ilk rakibinden sıyrıldı. Topu taşımaya devam ediyor. Savunma arkasına atılan pas. Kaleciyle karşı karşıya 2'ye 1 pozisyon ve gol geliyor. Chikwuebuke Adamu golü atan isim. Ama kendisine al da at diyen Patrick Wimmer. Tüm bunların ötesinde ise Schlager tek başına taşıdığı topla gol pozisyonunu başlatan isim oldu. İlk yarı 2-0 önde gidiyor soyunma odasına. Ev sahibi Avusturya Kosova karşısında. İkinci yarıyı izliyoruz. Kosova hücumu. Savunma arkasına atılan top. Jegrova ikinci yarıda oyuna dahil oldu. Solunu alıyor, arka direği ortası. Vedat vuruyor. Kaleci gole izin vermedi, ardından tamamlayamıyor Vedat Muriç. Kosova Vedat'la bir kez daha gole yaklaştı ama yine fırsatı değerlendiremedi. Avusturya'da üst üste başarılı paslaşmalar. Vaner içeriye çevirdi. Hücum devam ediyor. Pas trafiği hız kesmiyor Avusturya'nın. İçeriye çevrilen top kaleci Muriç elinden kaçırdı. Son vuran isim Chukwuemeka. Avusturya farkı 3'e çıkarıyor Kosova karşısında. Dakika 61. Çok başarılı paslaşmalar. Vaner içeri çevirdi. Muriç attı ama elinden kaçırdı. Orada ısrarlı takibini sürdürüyor Karni Chukwuemeka ve topu da ağlara böyle yolluyor. Avusturya 3, Kosova 0. Vedat Muriç 80. dakikada yerini Aslani'ye bırakıyor. Kosova bir gol arıyor. Savunma uzaklaştıramıyor Avusturya'da. Gözler hakemde. Karar penaltı. Nicolas Walsh karşılaşmanın hakemi, penaltı noktasını gösterdi. Pozisyonu tekrar izliyoruz. Golü atan Afen Gruber rakibini düşürdü. Topun gerisinde Edon Jegrova. Top ağlara gidiyor. Skor 3-1 oluyor. Dakika 83. Bu gol Kosova'ya yetmiyor. Avusturya B Ligi 3. grup karşılaşmasında Kosova'yı 3-1 mağlup ediyor.
1: UEFA Uluslar D Ligi 2. grupta Litvanya ve Azerbaycan karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan çıkmadı.
2: Litvanya ve Azerbaycan Uluslar Ligi D Ligi Grup 2 maçında karşı karşıya. Ayhan Abbasov görüntüde Azerbaycan teknik direktörü. Litvanya atak geliştiriyor. Baskı var Azerbaycan savunmasına. Baskı hata getirdi. Penaltı kararı var. Litvanya penaltı kazanıyor. Gineitis yerde kalmıştı. Kuç topu ağlara gönderiyor. Litvanya öne geçiyor. Dokuzuncu dakikada Litvanya üstünlüğü yakaladı. Azerbaycan atakta bu kez. Orta geldi. Mahir Emreli döndü, vurdu 1-1. Azerbaycan maça denge getiriyor. Kaleci Bartkus için şanssız an. Mahir Emreli'nin golüyle Azerbaycan skoru 1-1'e getirdi. Mütalimov'dan sekti top. Mahir Emreli golü böyle attı.

0: Litvanya-Azerbaycan yarı alanında kalabalık. Pas sağ tarafa. İtkunas çevirdi içeri. Vuruş top dışarıda. Lasiçkas çerçeveyi tutturamadı. Devrenin son bölümünde Litvanya yine fırsat kovalıyor. İtkunas yaptı ortayı. Ters bir dokunuş. Savunma topu uzaklaştırdı. Bu kez Azerbaycan geldi. Topas farklı dışarı çıkıyor. Haybulayev çerçeveyi tutturamadı. Görüntülerimiz ikinci devreden. Baskı var Azerbaycan savunmasına. Kaleciden hata, kale boş. Savunmadan çok kritik müdahale. Balayev çıktı kalesinden. Önemli bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı Azerbaycan. Michael Brink'e şut izni vermedi savunma. Sol kanadı kullandı Azerbaycan ceza alanı içinde. Önemli fırsatı değerlendiremedi Renat Dadaşov. Şık bir vuruş, top dışarı gitti. Gineitis topla hareketli çekti sağına. Gineitis baktı kaleye, sert vurdu out. Bu kez sağ kanadı kullanıyor ev sahibi takım. Orta savunmadan sekti top. Gineitis vurdu, müdahale geldi. Bir orta daha arka direğe, savunma araya giriyor. Top Balayev'de kaldı. Litvanya-Azerbaycan mücadelesi 1-1'lik eşitlikle sonuçlanıyor.
1: UEFA Uluslar D Ligi 1. grupta Cebeli Tarık ve Andorra karşı karşıya geldi. Mücadelede gol sesi çıkmadı.
2: UEFA Uluslar Ligi D Ligi 1. grupta Cebeli Tarık Andorra'yı ağırlıyor. Cebeli Tarık'taki Europa Point Stadyumu bu maça ev sahipliği yapıyor Scott Weisman. Cebeli Tarık teknik direktörü görüntüye geldi. Kırmızı formayla Cebeli Tarık, beyaz formayla Andorra'yı izliyoruz. Andorra hücumu, kaleci Banda gole izin vermedi Cebeli Tarık'ta. Banda başarılı bir kurtarışa imza attı. Şutu çeken isim Alaez'di. Tekrar bu şutu farklı açılardan izledik. Cebeli Tarık hücumu ceza sahası içi, kimse dokunamıyor. Arkaya açılan top. Atak sonuçsuz kalıyor. Bar içeri çevirdi rakibinden sıyrılıp. Fakat orada hiçbir takım arkadaşı yok. İkinci yarı izliyoruz. Andorra sağ kanattan geliyor. Kafa vuruşu istenildiği gibi değil. Cebeli Tarık köşe vuruşunu kullandı. Bu pozisyonu değerlendiremedi. 2500 kişilik stadyum. Bu maçın heyecanını yaşamak isteyen taraftarlarla dolu. Hızlı hücum Andorra'da. Ceza sahası içi savunmaya çarpan top dışarı gidiyor. Rodrigo şutu çekti. Fakat golü bulamadı Andorra. Rodrigo'nun kaçırdığı pozisyon bir kez daha ekrana geliyor. Lopez içeri çevirdi. Fakat Andorra istediğini gerçekleştiremedi. Ataklar devam ediyor. Sağ kanattan geliyor Andorra yine. Ceza sahası içi. Savunma başarılı. Fakat Andorra hücumu devam ediyor. Şut kaleci, ardından çizgiden çıkarılan top, müthiş bir karambol. Golle burun buruna geliyor Andorra, fakat topu bir türlü ağlarla buluşturamıyor. 74. dakika, tekrar izliyoruz. Savunma uzaklaştıramadı. Atak devam etti. Ceza sahası içi. Çizgiden çıkarılıyor. Ardından bir vuruş daha. Kaleci Banda bu kez ayak koyuyor. Topun ağlara gitmesine izin vermedi. Cebeli Tarık köşe vuruşunu paslaşarak kullandı. Arka direğe yapılan orta kafa vuruşu savunma karşılıyor. Ardından da uzaklaştırmayı başarıyor. Fakat Cebeli Tarık bu kez sağ kanattan hücumu tekrar ediyor. Orta girişime savunma ayak koydu, top kalecide kaldı. İker. Cebeli Tarık sağ kanattan geliyor. Bardan harika bir pas. Ceza sahası içi vuruş yan ağlara gitti. Jesse Gomez belki de böyle muazzam bir pası beklemiyordu. Bu şık pas asist olamıyor. Şut pası olarak kayda geçiyor. Andorra hücumu ceza sahasında bu kez önemli fırsatı değerlendiremeyen ekip. Dakika 82. Burada topa dokunamıyor Andorralı futbolcular. İnanılmaz bir gol kaçtı. Maç başladığı gibi bitiyor. Cebeli Tarık 0, Andorra 0.

Evet, futboldaki önemli başlıkları ekranlarınıza taşıdık. Şimdi ise gazete manşetlerine bakacağız. İlk olarak Fotomaç gazetesiyle başlıyoruz değerli izleyenler. Tabii ki bütün gazete gündemlerinde en öne çıkan başlık milli takımımızın bu akşam oynayacağı İtalya mücadelesi. Tarihi zafere hazırız. Destan günü. Fransa'ya kök söktüren futbolu ve mücadelesiyle büyük beğeni toplayan Ay Yıldızlı ekibimiz UEFA Uluslar A Ligi'nde bugün İtalya karşısında destan yazacak. ATV ekranlarında yeni bir zafere daha imza atacağız ifadeleri kullanılmış. Fransa karşısında oynadığı futbolla alkışları toplayan A Milli futbol takımımız unutulmaz zaferler yaşadığı ATV ekranlarında yeniden destan yazmaya hazırlanıyor. 21.45'te başlayacak kritik mücadelede İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak. Montella ve öğrencilerinin inancı tam, tüm Türkiye'nin inancı tam, bizim çocuklara sonuna kadar güveniyoruz, zafer bizim olacak ifadeleri kullanılmış Fotomaç gazetesinde. Devam edelim, Fanatik gazetesine bakalım. Fanatik'te iki ayrı manşet var. Önce milli takıma bakacağız. Haydi çocuklar, tek yol zafer. Fransa karşısında 1-0 kaybederek Uluslar A Ligi'ne puansız başlayan A Milli Takım bugün Bursa'da çok kritik bir sınava çıkıyor. Ay Yıldızlılar ilk maçında Belçika'ya 2-0 mağlup olan İtalya'yı taraftarının önünde devirip hem ilk 3 puanını almak hem de çeyrek final yarışına güçlü şekilde tutunmak istiyor ifadeleri kullanılmış. Her iki takımın muhtemel 11'lerine de yer verilmiş. Birazdan zaten yine biz de ekranlarınızda paylaşacağız. Bursa'da alınacak galibiyet millileri yeniden ilk iki yarışının içine taşıyacak. Beraberlik halinde hesaplar zorlu Belçika ve İtalya deplasmanlarına kalacak. Yenilgide ise yarış çok daha zor hale gelecek ifadeleri kullanılmış. Değerli izleyenler, Fanatik gazetesindeki milli takım başlığımızsa bu şekilde kendine yer bulmuş. Devam edelim. Sabah Spor'a bakalım. Sabah Spor'da milli takım manşetleri nasıl? İtalya'yı devir, tarihe geç. A milli takımımız Uluslar A Ligi'ndeki ikinci sınavına Bursa'da çıkıyor. Toplam 16 kez karşı karşıya geldiğimiz Azuriler'i hiç mağlup edemedik. Ay Yıldızlarımız bu kez gök mavileri devirip ATV ekranlarında zafer gecesini yaşamak istiyor. Muhtemel 11'lere de bakalım. Bizim kalemizde Uğurcan'ın yokluğunda Altay olacak. Savunmada Zeki, Merih, Abdülkerim ve Ferdi. Orta sahada Salih, İsmail, Arda. Hücum hattında ise Kerem, Barış ve Deniz üçlüsünün forma giymesi bekleniyor. Sabah gazetesine göre İtalya'da kalede Donnarumma, savunmada Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni ve Calafiori. Merkezde Frattesi, Mandragora, Tonali.

0: İleride ise Moise Kean Raspadori ve Pio Esposito'nun forma giymesi bekleniyor. Yüreğim Türkiye'nin yanında. Montella milli takımla ilgili duygularını ve hedeflerini anlattı. İtalyan teknik adam kademeli şekilde her zaman nasıl daha ileri gideriz onun düşüncesiyle çalışmalar yapıyoruz ifadelerini kullandı. Montella'nın maç önü açıklamaları bu şekildeydi. Arda Güler'le ilgili bir bölüm var. Sahne Arda Güler'in. Türkiye ile İtalya en son 2 yıl önce Bologna'da oynanan maçta 0-0 berabere kalmıştı bilgisine yer verilmiş. Arda Güler'le ilgili neler söylenmiş? Real Madrid'li yıldız 88 kez topla buluştuğu karşılaşmada Fransa mücadelesinde %82'lik isabet oranı yakaladı. 9'da 3 orta ve 3'te 1 şut isabeti bulan genç yetenek 3 şut pası verdi. Girdiği ikili mücadelelerden 10 kez başarılı olarak ayrıldı. Fransa maçının da gerçekten en öne çıkan performansı Arda Güler'e aitti. Devam edelim, Hürriyet'e bakacağız şimdi. Beklenen zafer bugün gelsin. Amirli futbol takımımız Uluslar A Ligi 1. gruptaki 2. maçında İtalya'yı Bursa'da konuk edecek. Gruptaki ilk maçında son dünya 4.sü Fransa'yı elinden kaçıran bizim çocuklar kendisi gibi ilk karşılaşmasını kaybeden İtalya karşısında galibiyet kovalayacak. Saat 21.45'te başlayacak maç öncesi tek eksiğimiz Orkun Kökçü. Galibiyet için 3 şart: cesaret, sabır ve Arda. Uluslar Ligi'ne kötü başlamış olabilirler ancak İtalya hala önemli bir futbol ülkesi. Milli takımımızın analiz yazısı var burada da. Milliler için kilit nokta merkezde baskı, hızlı geçişler ve Arda'nın merkeze daha fazla yaklaştırılması olacak başlığı atılmış. Son sayfamıza bakalım. Milliyet Spor, bitsin artık bu çile. UEFA Uluslar A Ligi'ne Fransa yenilgisiyle giriş yapan A Milli takımımız ikinci sınavında bugün Bursa'da İtalya'yı konuk edecek. Ay Yıldızlı ekibimiz tarihi boyunca 16 defa karşılaşırken hiç mağlup edemediği rakibini ilk kez devirerek kötü seriyi sonlandırmaya çalışacak. Evet değerli izleyenler, gazete manşetlerinin ardından şimdi bugünün programına bakalım. UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan bugün kaldığı yerden devam edecek. B Ligi'nde Gürcistan, Ukrayna ve İsveç, Polonya maçları oynanacak. Bu iki karşılaşma A Para kanalından naklen yayınlanacak.
1: UEFA Uluslar B Ligi'nde Gürcistan, Ukrayna ve İsveç, Polonya maçları oynanacak. İki karşılaşma da A Para kanalından ardı arda naklen yayınlanacak. B Ligi 2. grupta günün ilk maçı Gürcistan ve Ukrayna arasında. Tiflis'te saat 19'da başlayacak karşılaşmaya 54 bin kişilik Dinamo Arena ev sahipliği yapacak. Organizasyona evinde Kuzey İrlanda'ya karşı aldığı 1-0'lık yenilgiyle başlayan Gürcistan'da hedef mutlak 3 puan. Gürcistan'ın en büyük kozları Mamardaşvili, Mikautadze ve tabii ki Kvaratskhelia. İlk maçında Macaristan'ı deplasmanda tek golle geçen Ukrayna ise formunu devam ettirmek istiyor. Sikan, Yarmolenko ve Vanat Ukrayna'nın en önemli gol ayakları olacak. Uluslar Ligi heyecanı saat 21.45'te İsveç-Polonya maçıyla devam edecek. A Para'dan naklen yayınlanacak karşılaşma başkent Stockholm'da bulunan 50 bin kişilik Ulusal Arena'da oynanacak. İsveç ilk maçında Romanya'yı 2-1 yenerek gruba 3 puanla başlangıç yapmıştı. İskandinavya temsilcisinin gol yollarında Gyökeres ve Isak gibi iki güçlü kozu var. Polonya ise Bosna Hersek'le karşılaştığı maçtan golsüz beraberlik ve 1 puanla ayrılmıştı. Kırmızı beyazlılar Lewandowski'nin liderliğinde Szymański ve Zielinski'ye güveniyor.
0: UEFA Uluslar Ligi'nde günün programına ve öne çıkan karşılaşmalara hep birlikte göz atalım değerli izleyenler. Program ekranlarınıza gelirken maç saatlerine, karşılaşmalara hızlıca göz atalım. Saatler 19'u gösterdiğinde Ermenistan ve Karadağ karşı karşıya gelecek. Yine aynı saatte Letonya'nın konuğu Güney Kıbrıs Rum kesimi olacak. Saat 19'da yine az önce de ekranlarınıza gelen Gürcistan-Ukrayna maçı A Para kanalından naklen izleyiciyle buluşacak. Belçika-Fransa bizim grubumuzdaki rakibimiz. rakiplerimiz. Fransa bizi ilk maçta 1-0 mağlup etmişti. Belçika ise İtalya'yı 2-0'la geçmişti. Bu iki takım Belçika'da saat 21.45'te kozlarını paylaşacak. Mücadele A-Spor kanalından naklen yayınlanacak. Ve tabii ki günün en kritik mücadelesi A-Milli futbol takımımız 21.45'te İtalya'yı konuk edecek. Mücadele

0: yürütülen görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini duyurdu. Devir işlemleri kapsamında gerekli resmi izin ve onaylar için Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu ve BDDK'ya başvurular yapıldı.
1: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
2: adında. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

0: Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 28 Eylül 1992 yılında Avrupa Birliği kuruldu. Aynı zamanda 28 Eylül 2013 yılında Şu Çılgın Türkler kitabının yazarı Turgut Özakman hayatını kaybetti.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Bir reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir reklam.
5: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
6: Reklam.
7: Hesabı alabilir miyim?
8: Buyurun.
7: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
8: Nasıl yani?
9: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
10: Vakıfbank daima seninle.
11: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: Taksi parayla hep kazandıran taksi.
1: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
2: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.

0: Merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
6: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
5: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
1: Bir reklam.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
5: Reklam.
8: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
9: Vakıfbank daima seninle.
10: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
11: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyatı aldım.
12: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
11: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
13: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: ile başlıyoruz. UEFA Uluslar A Ligi'nde A Milli Futbol takımımız ikinci mücadelesine bugün çıkacak. Ay Yıldızlılar ilk maçta Kocaeli'de Fransa ile karşılaşmıştı ve mücadeleden ne yazık ki 1-0'lık mağlubiyetle ayrılmıştık. Şimdi ise ikinci sınavımızda rakibimiz İtalya olacak. Bu akşam saat 21.45'te oynanacak mücadele ATV'de yayınlanacak.
1: Bizim çocuklar Uluslar Ligi'nde ikinci sınavına Bursa'da çıkıyor. A Milli Futbol Takımı A Ligi 1. grupta İtalya ile karşı karşıya gelecek.
2: Hakan, Arda, nefis! Haydi Arda! Gol!
1: İlk maçında Fransa'ya 1-0 kaybeden Ay Yıldızlı ekip İtalya'yı devirerek ilk galibiyetini almak istiyor. A milli takımda Fransa maçında ayak parmağındaki ağrı nedeniyle oynayamayan Orkun Kökçü son antrenmanda takımla çalıştı. İtalya teknik direktörü Roberto Mancini, aday kadroda bulunan Honest Ahanor, Nicolo Barella, Diego Coppola, Samuele Inacio, Edi Coadio, Daniel Maldini, Gianluca Mancini, Massimo Pessina, Samuele Ricci ve Muhammed Ali Zoma'yı Türkiye kafilesine almadı. Nicolo Zaniolo da sakatlığı sebebiyle milli takım kampından ayrıldı. Grubun diğer mücadelesinde Belçika ile Fransa Brüksel'de karşılaşacak. Saat 21.45'te başlayacak karşılaşma A Spor'dan naklen ekranlara gelecek. Belçika ilk maçında deplasmanda İtalya'yı 2-0 mağlup etti. Türkiye gruptaki 3. maçında 2 Ekim'de deplasmanda Belçika ile mücadele edecek. Son 3 Dünya Kupası'na katılamayan İtalya'da Temmuz ayında teknik direktörlük görevine Roberto Mancini getirildi. İtalyanlar Mancini yönetimindeki ilk maçında sahasında Belçika'ya mağlup oldu. Yüzüncü yıl Atatürk Stadyumunda saat 21.45'te başlayacak Türkiye-İtalya karşılaşması ATV'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek.
0: A milli futbol takımımızın teknik direktörü Vincenzo Montella ve takım kaptanlarından Zeki Çelik mücadele öncesinde A Spor'a özel açıklamalar yaptı.
3: Yani aynı zihniyeti ve aynı fedakarlığı ve aynı zamanda da aynı konsantrasyonu getirmemiz gerekiyor o maçtan. Özellikle bu seviyedeki maçlarda bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. İtalya takımına baktığınızda belki birkaç bölgesinde çok böyle yetenekli futbolcu yokmuş gibi gözüküyor ama sürekli mücadele eden ve sonuna kadar kovalayan bir takım. O yüzden çok dikkatli olmamız gerekiyor. Kendi oyunumuzu oynamak için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor. Yani olmasaydı daha iyiydi tabii ki de. 2 sene önce hazırlık maçında duygusal bir an yaşamıştım zaten. Ama düdük çaldığı andan itibaren bütün enerjilerimiz, konsantrasyonumuz, kalbimiz, yüreğimiz tabii ki de Türkiye için olacak. O yüzden karşıda kim var, kim yok önemli değil bizim için. Ben biliyorsunuz hani yaklaşık 5 senedir buradayım. Yani burası gerçekten benim evim gibi oldu. O yüzden hani ne olursa olsun her zaman Türkiye için buradayım.
4: Evet, Fransa maçında takım olarak iyi performans gösterdik. Çünkü Fransa dünyanın en iyi takımlarından biri. Ona rağmen iyi bir mücadele sergiledik. Kesinlikle bir puan alabilirdik ama küçük detaylarda kaybettik. Girdiğimiz fırsatları değerlendirebilirdik ama olmadı. Şimdi o maçın da analizini yaptık. İtalya maçının da İtalya'nın da analizini yaptık. Bizim için gerçekten önemli bir maç. Seyircimizin önünde kesinlikle bu maçı kazanmak istiyoruz.
5: Uzun yıllardır Serie A'da oynuyorsun. İtalya futboluna da hakimsin. Antrenman sonrası Roma'da birlikte çalıştığın İtalya futbol efsanesi Claudio Ranieri ile bir sohbetiniz oldu, sarıldınız. Çok özel değilse neler konuştunuz?
4: Evet, benim hocalığımı da yaptı. Onunla çok güzel bir yıl geçirdim. Benim adına çok mutlu olduğunu söyledi ve böyle devam etmem gerektiğini söyledi. Onu gördüğüme gerçekten çok mutlu oldum. İtalya maçına gelecek olursak çok sistemli, taktiksel oynayan bir takım.

0: Dikkatli olup kesinlikle bu maçı kazanmamız lazım.
1: Şimdi İtalya tarafının açıklamalarına bakacağız. İtalya'da teknik direktör Roberto Mancini ve oyunculardan Sandro Tonali maç öncesinde Aspor mikrofonlarına konuştu.
2: Vabbè, io sono sempre molto felice di tornare in Turchia perché comunque ho lasciato veramente.
3: Tabii diyor, Türkiye her zaman dönmek benim için çok büyük mutluluk diyor. Burada güzel anılarım oldu diyor. Halen çok sevdiğim arkadaşım var diyor. Tabii Türkiye'ye yeniden dönmek benim için bir mutluluk. Montella şu ana kadar Türkiye milli takımıyla çok başarılı işler çevirdi, gerçekleştirdi. Kendisini kutluyorum. Gerçekten çok başarılı bir teknik adam. Tabii Türk milli takımında başarılı oyunculardan oluşan bir kadroya sahip. Tabii zorlu bir maç olacak. Güzel maç olacak ama tabii biz de sahaya kazanmak için çıkacağız. Doğal olarak ilk mağlubiyetten sonra.
4: No, sappiamo che sarà una partita tosta, una partita difficile e nostro non è un
3: Belçika mağlubiyetinden sonra biliyoruz ki zor bir karşılaşma olacak bizim için. Karşımızdaki rakibimizi Türkiye milli takımını çok iyi tanıyoruz. Montella ve oyuncularıyla birlikte bizi zorlayacaklardır. Ancak tabii buradaki atmosfer, tribünlerdeki seyircilerin de desteği tabii doğal olarak etkileyecektir bizi ama biz de farkındayız ki mağlubiyetten geldik. İyi bir dönemden geçmiyoruz ama bunu lehimize çevirecek oyun oynamamız lazım ve maçı kısa süre içinde gol atarak en iyi şekilde sonuçlandırmayı hedefliyoruz. Tabii ama bir gerçek var. Karşılaşma maçımız çok zor olacak Türk milli takımına karşı.
1: Kulüp gündemleriyle devam ediyoruz. Fenerbahçe'ye bakacağız. Fenerbahçe'de dün olağan idari ve mali genel kurul toplantısı yapıldı. Zaman zaman gerginlikler yaşandı. Eski dönem başkanı Saadettin Saran ve yönetimi mali ve idari anlamda ibra edildi.
5: Fenerbahçe'de olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Başkan Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleriyle kongre üyeleri katıldı. Denetim Kurulu tarafından okunan raporda kulübün toplam borcunun 27 milyar 821 milyon lira olduğu açıklandı. Konuşmalar sırasında eski yönetimle mevcut yönetim arasında mali harcamalar ve transfer süreçleri üzerine tansiyon yükseldi. Kürsü ve salon genelinde sert diyaloglar dikkat çekti. 1 Haziran 2026-31 Mayıs 2027 döneminin bütçesi üyelerin oylarına sunulurken madde oy birliğiyle onaylandı. Başkan Aziz Yıldırım kürsüye ilk gelişinde Saadettin Saran yönetimine ağır eleştirilerde bulunurken ibra oylamasında red oyu kullanacağını ifade etti. Konuşmacıların ardından tekrar kürsüye gelen Başkan Yıldırım, Fenerbahçe'nin selameti için kararını değiştirdiğini ve Saran yönetimini ibra edeceğini söyledi. Aziz Yıldırım'ın açıklamasının ardından Saadettin Saran başkanlığındaki yönetimin faaliyetleri mali ve idari açıdan üyelerin oylarına sunuldu. Saran döneminin oy çokluğuyla ibrası gerçekleşti. Kulübe yeni gelir kaynakları oluşturmak için kongre üyelerinden yetki talep eden yönetimin önerdiği tüm maddeler de oy çoğunluğuyla kabul edildi. Fenerbahçe yönetimi önümüzdeki günlerde stadyum kapasitesini artırma çalışmalarına başlayacak ve yeni projelerle eğitim başta olmak üzere birçok alanda adım atacak.
1: Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım dünkü olağan mali ve idari genel kurul toplantısında açıklamalar yaptı. Bir yıl kalacağım ve şampiyon yapıp öyle gideceğim dedi.
6: Bir sene sonra şampiyon yaparak bırakacağım. Bilin. Şampiyon yapacağım. Ne dedi? Avrupa'ya katılacağız dedik. 18 sene sonra bu arkadaşlar futbol takımı, teknik direktörü, Oğuz Çetin'i hepsi beraber bunu başardılar. Ne dediler? Dediler ki bu takım yetersiz. Vah canım benim ya. Yeterliymiş. Şimdi onun için gerçekleri bizden duyun. Sizler de gelin burada söyleyin. Biz bir aileyiz. Bu aile içindeki kavga da varsa burada yapalım. Ya paraları yemişsiniz. Ya şimdi dur yani. Ulan hiç şey yapma, savunmayın. Bak diyeceksiniz ki orada yazıyorsun. El-Nesri 8 milyon gelmiş. El-Nesri Sayın Ali Koç 19.500'e 19 milyon 500 bin euroya satın almış. Tamam mı? Bunun da 2.950 işte 3.6 6 milyon daha bonservisi ödenmemiş. Ve Nisan ayında taksiti geliyor. Siz taksiti ödemiyorsunuz. Ve UEFA'dan, FIFA'dan bize yazı geliyor. Ne zaman? Haziran'ın 15'inde. Bak anlatıyorum. Hepsi belgeli. 15'inde geliyor. Bize getiriyorlar bizim arkadaşlar. Bunu ödememiz lazım. Ödüyoruz. Ben birazdan hepsini anlatacağım. Ne kadar para ödedim. Kulübe ne kadar para girdi. Sponsor olarak. Şahıs olarak sokmuyoruz. Kullanamaz. Onu da anlatacağım. UEFA'nın bütün yazışmalarını burada hepsini okuyacağım. Herkes öğrenecek. Şimdi ondan sonra ödemiyorsunuz. Ceza geliyor. Bir tanesi de yeni. Ayın 15'inde pazartesi günü. Birinci ödedim ben. Bu yönetim olarak. İkinciyi de pazartesi günü dün geldi, imzaladık, gönderdik. Problem değil. Ama bak 6 milyonu ben ödüyorum bu yönetim. Parayı aldınız yediniz. 8 milyonu götürdünüz çok. Niye söylemiyoruz? Gel burada erkek gibi değil. Kardeşim biz bu parayı yedik. Nereye harcadınız onu da siz anlatın. Ben anlatmayayım ben. Ondan sonra iki. Sıddık'ın şerifini sattınız. Evet sattık. Hasan Çetinkaya'ya, Cihan Kamer'e, tamam mı? Oğuz Çetin'e buradan teşekkür ediyorum. Oyuncuyu bu futbolcu diye gelip almadılar. Onlar buldukları Hasan'ın tanıdığı, değerli kardeşimin tanıdığı insan vasıtasıyla 25 milyon euroya sattık. Gittiği yerde de daha oynayamıyor. Şimdi sen diyorsun ki ya şu kadar bıraktık mı? Ben seneye, bu sene yani ocağa geçtikten sonra ne loja satacağım 27'nin, ne VIP bilmem kombine satacağım. Hiçbir şey satmayacağım. 27'de kim gelirse o sahip olacak. Kante'nin menajeri devamı arıyor bizimkilerini. Beni değil yani arkadaşları arıyor. Muhasebeyi falan. Diyor ki benim alacağım var 3 milyon. Ekstradan bir alacağım var. Bunu ödeyin. Diğer paralarını ödedik anlatacağım. Biz de diyoruz ki ya arkadaşlar bizde böyle bir 3 milyon ödeyecek bir anlaşma yok. Adamdan istediler adam anlaşmayı gönderdi. O anlaşmaya göre sizin içinizden iki arkadaş o Kante ile ilgili bir sözleşme yapıyor. O sözleşmede şeyi koyarak neydi Çağlar Söyüncü'yü koyarak onu eğer sözleşmesini biz feshedersek satış için yetki vermişsiniz. Onu biz feshedersek adamları adama yani menajere 3 milyon euro ödeyeceğinizi beyan ediyorsunuz ve sözleşmeyi feshediyorsunuz. Ne zaman? Temmuz'un başı. Ben görevdeyim ya. Biz yetkili olan bizleriz imzalamıyoruz. Siz imzalıyorsunuz. Şartım bir. Bunu gidip halledeceksiniz. Ben Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu parayı ödemeyeceğim. Bilin. Tamam mı? Mahkemede mahkeme. Üniversite Fenerbahçe'nin değil artık. Medikana'nın. Bunu anlatacağım bugün burada. Siz sustunuz. Suç işlediniz. 10 sene daha uzattınız. Niye uzattınız? Zaten 2 sene sonra aklınız yetiyor. Lafta uzattınız. Ya niye karşı çıkmadınız? Fenerbahçe'nin malına çökme abi, çökme. Bizim olduğumuz yerde kimse çökemez. Bunu da bilsin herkes.
1: Galatasaray'ın gündemiyle devam edelim. Galatasaray milli yarının hemen ardından Ekim ayı içerisinde toplamda 6 kritik mücadeleye çıkacak. İkisi Süper Lig, 4'ü de Şampiyonlar Ligi maçları olacak ve Sarı Kırmızılar bu süreç içerisinde Fenerbahçe derbisine de çıkacak.
7: Galatasaray zorlu bir maratona giriyor. Milli araya ikinci sırada giren Sarı Kırmızılılar, Ekim ayında Trendyol Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zorluk derecesi yüksek maçlara çıkacak. Galatasaray'ın yoğun fikstürü 9 Ekim'de Kasımpaşa maçıyla başlayacak. Okan Buruk'un ekibi 4 gün sonra Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol devi Barcelona'yı Rams Park'ta konuk edecek. 17 Ekim'de Gençler Birliği deplasmanına gidecek Sarı Kırmızılılar, 21 Ekim'de ise bu kez Fransa'da Lille'le karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın iç sahada Fenerbahçe ile oynayacağı

derbi maçı da 26 Ekim'de oynanacak. Sarı Kırmızılı ekip yoğun fikstürün son maçında 30 Ekim'de Tümosan Konyaspor deplasmanında olacak. Süper Lig'de üst üste 5. şampiyonluğu hedefleyen ve Devler Ligi'nde başarılı olmak isteyen Galatasaray, zorlu maratonu en az hasarlı atlatmak istiyor.

0: Şimdi Galatasaray'ın geride kalan haftalardaki genel görüntüsüne bakalım değerli izleyenler. Özellikle teknik direktör Okan Buruk oyuncu tercihleri konusunda bu süreç zarfında çok fazla eleştirilmişti. Aynı zamanda orta sahadaki oyunculara bakıldığında belli isimler çok fazla süre alırken belli isimlerse kulübeye hapsolmuş durumda. İşte Galatasaray'ın oyuncu haritası.
1: Galatasaray 2026-27 sezonunda 7 resmi mücadeleyi geride bıraktı. Sarı kırmızıların üst üste 5. şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda orta saha bölgesindeki oyuncular arasındaki süre dağılımı dikkat çekici. Teknik direktör Okan Buruk şu ana dek merkez bölgesinde 8 farklı oyuncuya şans verdi. Mario Lemina, Lucas Torreira, Kaan Ayhan, İlkay Gündoğan, Leslie Ugochukwu, Renato Niaga, Alexey Batrakov ve Yunus Akgün orta sahada şans bulan isimler oldu. Ancak 8 ismin aldığı sürelere bakıldığında 4 oyuncunun fazlaca geride kaldığı görülüyor. Sarı kırmızılarda İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Leslie Ugochukwu ve Renato Niaga'nın aldığı toplam süre 90 dakikanın altında kaldı. Ortaya çıkan tablo Galatasaray'da nicelik olarak orta saha bölgesinde bir yeterlilik olduğunu ortaya koysa da nitelik olarak soru işaretleri uyandırdı. Yaz transfer döneminde birçok orta saha oyuncusuyla ilgilenen Galatasaray'da Ugochukwu ve Batrakov 23 yaş altı kontenjanından kadroya katılmıştı. Merkezin en istikrarlısı ise geride kalan 4 sezonda olduğu gibi Lucas Torreira oldu. Tüm maçlarda ilk 11'de yer alan Uruguaylı Yıldız toplam 588 dakika sahada kaldı. 30 yaşındaki orta saha bu süre zarfında 1 gol 3 asistle takımına katkı sağladı. Galatasaray'da milli ara sonrası yoğunlaşacak fikstürde Okan Buruk'un orta saha rotasyonunu da genişletmesi bekleniyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gündem maddelerine şimdi gazete manşetlerinde bakalım. İlk olarak Fanatik gazetesiyle başlıyoruz. Malımıza çökmüşler, paraları yemişsiniz. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Mali Genel Kurul'da Saadettin Saran yönetimini topa tuttu başlığı atılmış. Üniversite artık Fenerbahçe'nin değil, siz sustunuz, suç işlediniz. Fenerbahçe'nin malına çökme var. Çökme bizim olduğumuz yerde kimse çökemez. Futbolcu bonservislerini kırdırmışsınız. Sponsorlardan gelecek yılların paralarını almışsınız. Toplam 141 milyon euroyu yemişsiniz ifadeleri var Başkan Aziz Yıldırım'ın. 15.7 milyon euro kırdırılmış başlığı var. Erkek gibi yedik deyin yine ifadesi var. Geçmiş döneme, geçmiş yönetime Aziz Yıldırım'ın çağrısıydı. Saadettin Saran ibra edildi bölümü var. 1 Mart 2026 ve 31 Mayıs 2026 arasındaki mali döneme ilişkin faaliyetleri nedeniyle Saadettin Saran ve yönetimi oy çokluğuyla ibra edildi. Yine dünkü genel kuruldan öne çıkan manşetler var. Kerem konusunda bizi biri şikayet etti bölümü var. UEFA'dan gelen cezanın nedenini açıklayan başkan, UEFA %70'i aşmaman gerekiyor diyor. Bizimkiler %84 bildirmişler ve Kerem Aktürkoğlu meselesi, Türkiye'den bir kulüp şikayet etti dediler. 11 milyon euro ceza kesti UEFA. İtiraz edince 7 milyon euroya düştü. 4'ünü aldılar. 3'ünü alacaklar ifadeleri var. Kante'nin maliyeti 70 milyon euro. Bu da yine dünün dikkat çeken konularından bir tanesiydi. Yarın hepsini ödüyoruz başlığı var. Bu FIFA'dan gelen transfer dönemi, 3 dönemlik transfer dönemi yasağıyla ilgili ödemeler yapıldıktan sonra bu yasakların kaldırılacağını açıkladı Sayın Başkan Aziz Yıldırım. Devam edelim. Fotomaç gazetesine bakacağız şimdi. Fotomaç'ta Galatasaray manşetleri nasılmış? Osimhen müjdesi. Sağlık heyetinin verdiği programa harfiyen uyan Osimhen, teknik heyetin izni dahilinde ülkesine gitti. Nijeryalı yıldızın durumunun iyi olduğu ve Kasımpaşa maçında oynayabileceği öğrenildi ifadeleri var. Sadiki çıkarmasına bakalım. Orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray'da rota Premier Lig'e döndü. Sunderland'de oynayan 21

0: Yaşındaki Demokratik Kongolu Noah Sadiki yeniden sarı kırmızılı takımın radarına girdi. Ocak ayında İngiltere'ye sefer düzenlenecek. Yunus Akgün kanalı geçiyor manşetine bakalım. Son haftalarda Batrokov'un yerine 10 numaralı pozisyona geçen Yunus Akgün milli aradan sonra gerçek bölgesi olan sağ kanada dönecek. Hücum var, savunma yok. Süper Lig'in ilk 6 haftasında hücum istatistiklerinde zirve yapan sarı kırmızılılar savunmada ise tel tel döküldü. Sakat isimlerin iyileşmesinden sonra savunmada bazı değişiklikler yaşanacak. Sabah Spor'a bakıyoruz şimdi ise. Fenerbahçe'nin malını sattırmam. Sarı lacivertlerin olağan genel kurulunda Başkan Aziz Yıldırım'dan sert mesajlar. Ocak ya da Şubat ayında tüzük kongresi yapacağım. Kulübün mallarının satışını yasaklayan madde koyduracağım. Diyeceğim ki mal satıp bonservise harcanmaz. Kasamızdaki paranın miktarı 77 milyon euro. Hangi şirketin kasasında bu para var ifadeleri var. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'dan. Ocak'ta takviye yaparız başlığı var. Toplam giderimiz 127 milyon euro. Kasamızda 77 milyon euro var. İfadeleri var ve tereddüdüm yok, bir sene sonra takımı şampiyon yaparak bırakacağım şeklinde konuştu ve gerekirse ara transfer döneminde takıma takviye yaparız ifadelerini kullandı Başkan Aziz Yıldırım. Devam edelim. Milliyet Spor'da da Fenerbahçe sayfası var. Fenerbahçe'nin malına çökmüşler. Başkan Yıldırım dünkü Mali Genel Kurul'da Fenerbahçe Üniversitesi için geçmiş iki yönetimi topa tuttu. Sarı lacivertli kulübün patronu Medikana'ya kiraya vermişsiniz. Üniversite artık Fenerbahçe'nin değil. Burada Fenerbahçe'nin malına çökme var. Bizim olduğumuz yerde kimse çökemez ifadelerini kullanmış. Lukaku'yu 3-4 hafta sonra tanıyamayacaksınız bölümüne bakalım. Başkan Aziz Yıldırım kendi dönemlerindeki transferlere yapılan eleştirilere de cevap verdi. Lukaku'yu 3-4 hafta sonra tanıyamayacaksınız. İnanmasam söylemem, Greenwood'la 50 milyon anlaşmışlardı, biz 39'u aldık ifadeleri var Başkan Aziz Yıldırım'dan. Devam edelim, bir sonraki sayfaya bakalım şimdi. Takvim gazetesinde Osimhen gibisi yok. Eski Fenerbahçe teknik direktöründen usta golcüye övgüler. Portekiz teknik direktörü Jorge Jesus, Victor Osimhen ve Erling Haaland ceza sahası içerisindeki en güçlü iki forvet ifadelerini kullanmış. Bakalım detaylarına. Galatasaray'ın usta golcüsü Victor Osimhen attığı gollerle sadece taraftarları değil, ünlü teknik direktörleri de kendisine hayran bırakıyor. Sarı kırmızıların yıldız golcüsü Fenerbahçe eski teknik direktörü Jorge Jesus'tan övgü aldı. Galler maçı öncesi Jorge Jesus, Victor Osimhen ve Erling Haaland ceza sahası içerisindeki en güçlü iki forvet açıklamasını yaptı. Jesus, Victor Osimhen ve Erling Haaland'ın güçlü fizikleri olduğunu ve aynı zamanda çok iyi vuruş stillerine sahip olduklarını söyledi. Bir diğer Galatasaray başlığı, Singo için titiz çalışma. Milli ara sonrası takıma dönmesi beklenen Galatasaraylı Wilfred Singo ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray Sağlık Kurulu yıldız futbolcusu için bu kez ince eleyip sık dokuyor. Tekrardan sakatlıkla gündeme gelmemesi için titizlikle çalışılıyor ifadeleri kullanılmış. Takvim gazetesindeki Galatasaray haberleri ise bu şekildeydi değerli izleyenler. Beşiktaş gündemiyle devam ediyoruz. Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı Milliyet Gazetesi'ne özel açıklamalar yaptı. Serdal Adalı devre arası transfer dönemi içinse taraftarlarına müjdeyi verdi.
1: İtiraz etmedi, edemedi. Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı gündeme dair açıklamalarda bulundu. Milliyet Gazetesi'ne röportaj veren Siyah Beyazlıların Başkanı, seçim gündemi, ara transfer döneminde yapmak istedikleri takviyeler, şampiyonluk hedefleri ve Vincenzo Italiano hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Adalı, göreve her şeyi bilerek geldik. Mali açıdan tablo siyahla beyaz kadar farklı. Sihirli değnek değmedi, planlamayı güzel yaptık. Geldiğimizden beri ücret ödemeleri, bonservisler, 18 ayda toplam ödediğimiz rakam 466 milyon euro. Bankaya olan borcumuz ve faiz düştü. Transfere de para harcadık. Geçtiğimiz kış 25-30 milyon harcamıştık. Bu sezon 48-50 milyon euroya kadar harcama yaptık dedi. Olağanüstü genel kurul güven tazelememi sorusuna yanıt veren Serdar Adalı, çok yorulduk, Türkçesi bu. Mevcut yönetim kurulunun içinde herkes işini gücünü bıraktı, kimsenin evi kalmadı. Yönetimden ayrılanlar futbol AŞ'de devam edecek. Biz aldığımız Beşiktaş'ı anlatamadık. Utandım çıkıp anlatmaya. Emek verirsen ortaya bir şeyler çıkar. Tabii bu kadar transfer yapıp işlerin ters gitmesi de var ifadesini kullandı. Vincenzo Italiano'nun "benden şampiyonluk istemediler" açıklamasının hatırlatılması üzerine ise Adalı şunları söyledi. "Hedefimizin şampiyonluk olduğunu söylemeye gerek yok. Ligde daha 6 maçı gördük. İlk yarının

0: bitimine kadar takımı görmek lazım. Eksikleri tamamlamak gerek. Şampiyonluktan bahsetmek için de çok erken. Ayaklarımızı yere sağlam basarak, istediğimiz programı aksatmadan, havaya girmeden uygularsak yolumuza devam ederiz. Beşiktaş Başkanı transfer müjdesi de verdi. Adalı, yazın alamadığımız oyuncular oldu. Hocamız Vlok'u istedi. Kimse bilmiyor ama Vlok'un sülalesini aldım, İstanbul'a getirdim. Ev seçtiler. En az 10 defa Italiano ve Önder Hoca ile görüştüler. 20 milyon pound istemişlerdi. Devre arası imza atabilir. Atacağım da yani. Hocanın isteyip de eksik kalan futbolcu Joe Vlok oldu. Rangers'tan Nicolas Raskin'i de istemiştik dedi. Merkez Hakem Kurulu'ndan hiçbir kulübün memnun olmadığını belirten Serdar Adalı, yaklaşan yayın ihalesi içinse şunları söyledi. Taban fiyatın 450 milyon dolar seviyelerinde olması lazım. Kulüpler olarak beklentimiz bu. Federasyon Başkanı da bizimle aynı fikirde. İnşallah beklediğimiz seviyelere gelecek.
1: Yani dilimin döndü. Bu sadece bize yapılan bir şey de değil.
2: Beşiktaş'ta takımın başına Vincenzo Italiano geldikten sonra birçok futbolcunun performansında gözle görülür artış yaşandı. Bunların başındaysa milli futbolcu Orkun Kökçü var.
3: Orkun Kökçü bu sezon skorer kimliğiyle öne çıkıyor. Beşiktaş kaptanı geride kalan 12 resmi karşılaşmada 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Geçtiğimiz sezon Benfica'dan 25+5 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Orkun'un Beşiktaş kariyerinin ilk dönemi beklentilerin altında kalmıştı. UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi elemelerinde çıktığı 6 müsabakada skor katkısı üretemeyen 25 yaşındaki orta saha, Süper Lig'deki ilk 6 maçında ise Eyüpspor ve Kayserispor karşısında 2 asist yapmıştı. Vincenzo Italiano'nun göreve gelmesinin ardından hücumdaki etkinliğini artıran Orkun, yeni sezona ise etkili başladı. Orkun UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Midtjylland karşısında 2 gol atarken Kauno Jagriz karşısında da bir kez ağları havalandırdı. Orkun Süper Lig'deki ilk golünü ise Ahmetspor maçında penaltıyla kaydetti. Böylece Beşiktaş kaptanı bu sezon çıktığı 12 resmi müsabakada 4 gol 4 de asist üretti ve toplam 8 gole doğrudan katkı sağladı. Orkun'un performansı kadar sakatlığı da yakından takip ediliyor. Ayak parmağında çatlak bulunan ve şiddetli ağrıları devam eden futbolcu, buna rağmen Marsilya ve Ahmetspor maçlarında fedakarlık yaparak forma giydi. Beşiktaş sağlık heyeti, Ekim başında başlayacak yoğun lig ve Avrupa fikstürü öncesinde futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Orkun'un milli ara boyunca uygulanacak tedavi programıyla sakatlığını tamamen atlatması ve zorlu Ekim fikstüründe yeniden sahada yer alması bekleniyor.
2: Trabzonspor gündemiyle devam edelim. Şimdi milli araya girmeden hemen önce Trabzonspor derbi mücadelesinde Galatasaray'ı 4-0 mağlup etmişti. O karşılaşmada yeni transferlerden yıldız futbolcu Muhammed Salah karşılaşmaya damgasını vurmuştu. Ancak sezon geneline bakıldığında yalnızca Muhammed Salah değil, yaz transfer döneminde takıma katılan birçok yeni isim Trabzonspor'un gol yollarındaki yükünü sırtlamayı başardı.
0: Trabzonspor'da yeni transferlerin pozitif etkisi skor tabelasına da yansıyor. Trendyol Süper Lig'in ilk 6 haftasında 13 gol atan Bordo Mavili takımda yeni transferler bu gollerin 10'una imza attı. Mısırlı yıldız Muhammed Salah ilk 6 haftada kaydettiği 7 golle takımının en skorer oyuncusu oldu. Salah ligde gol krallığı yarışında da Ahmet Sportif faaliyetlerden Gift Orban'la birlikte zirveyi paylaşıyor. Salah'ın yanı sıra diğer yeni transferlerden Noah Saviolo 2, Francolino Giusa 1 gol kaydetti. Trabzonspor'un bu sezon kadrosuna kattığı futbolcular böylece takımın ligdeki 13 golünün 10'unu atarak %77'lik bölümüne doğrudan katkıda bulundu. Yeni transferler ilk 6 haftanın 5'inde skor üretirken bu karşılaşmalarda Trabzonspor hanesine 10 puan yazdırdı. Trabzonspor'da geçen sezon 22 kez fileleri havalandırarak gol krallığı yarışında zirveyi Eldor Shomurodov'la paylaşan Onuachu ise bu sezonun ilk 6 haftasında 2 gol üretti. Geçen sezon kariyerinin en skorer dönemini 11 golle yaşayan Arnavut yıldız Ernest Muçi ise bu sezon ilk 6 haftada 1 gol atabildi. Geçen sezondan kadroda bulunan futbolcuların ilk 6 haftada 3 gol atarak Trabzonspor'un toplam gol sayısının %23'üne katkı sağladığı görüldü.

Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinin ardından gazete manşetlerine bakalım. İki takımın gündemleri nasıl işlenmiş? Fanatik gazetesiyle başlıyoruz. Willock operasyonu. Beşiktaş yaz transfer döneminde sonuçlandıramadığı Joe Willock için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor. Siyah beyazlılar 27 yaşındaki İngiliz orta sahayı Ocak ayında Newcastle United'dan transfer edebilmek için resmi teklif planlayacak. Gabriel Bontempo iddiası. Santos'ta görev yapan Gabriel Bontempo'nun geleceğiyle ilgili Brezilya'dan bir iddia geldi. Habere göre 21 yaşındaki orta saha kariyerini Türkiye'de sürdürmeye sıcak bakıyor. Genç oyuncu için en istekli kulüplerden biri de Beşiktaş olarak yazılmış. Devam edelim Fotomaç gazetesine bakalım şimdi. Transfer başarısı. Trabzonspor'da yeni transferler Süper Lig'de ilk 6 haftada gösterdikleri başarıyla beğeni topladı. Fırtına'nın kaydettiği 13 golün 10'una Bordo Mavili takımın yeni yıldızları katkı yaptı. Az önce bu haberi ekranlarınıza taşımıştık. Getson takibi. Fırtına'da devre arası transfer dönemi için yoğun mesai harcanıyor. Bordo Mavililer Spartak Moskova'da oynayan Portekizli orta saha Getson Fernandez'i yakından takip ediyor. 27 yaşındaki futbolcuyla Ocak ayı için temaslar sürüyor değerli izleyenler. Devam edelim Sabah Spor'a bakalım şimdi. Sabah Spor'da en çok onu özlüyoruz başlığı var Beşiktaş gündeminde. Juventus'un efsaneleri Vlahovic'i överken İtalyan devini ağır eleştirdi. Luca Toni, Dušan klasik bir 9 numara. Ne Kolo Muani ne de Vortemade onun seviyesinde. Marakiaso ise en çok özlenen Vlahovic oldu. Marakino ismi Vlahovic için böyle bir ifade kullanmış. Dušan tam manasıyla klasik bir 9 numara demiş. Yine Luca Toni, Juventus'un transfer politikası hem Vlahovic'in ayrılığı hem de Miretti'nin ayrılığı üzerinden bu şekilde eleştirilmiş. Milliyet Spor'a bakalım. Willock eninde sonunda gelecek. Beşiktaş transferde bir numaralı hedefi olan Joe Willock için devre arasında harekete geçecek. Endidi ve Rashica gibi isimlerle yollarını ayırıp yabancı kontenjanında yer açmak isteyen siyah beyazlar İngiliz futbolcuyu en kötü ihtimalle gelecek sezonun kadrosuna hazır edecek ifadeleri var. Yeniler skor katkısını üstlendi. Trabzonspor haberi az önceki haber. Süper Lig'in ilk 6 haftasında 13 gol atan Trabzonspor'da yeni transferler skor tabelasını 10 kez takımları lehine değiştirdi başlığı atılmış. Takvime bakalım son olarak. Yara almadan çıkarız. Vincenzo Italiano Galatasaray maçına kadar oynanacak 9 karşılaşma öncesi takımına güveniyor. İtalyan çalıştırıcının yara almadan çıkarız diyerek zorlu fikstür öncesi iddiasını ortaya koyduğu öğrenildi. Beşiktaş Kasım ayındaki milli araya kadar lig ve Avrupa'da yoğun bir fikstüre girecek. Siyah beyazlar yaklaşık 50 günlük süreçte birbirinden kritik karşılaşmalara çıkacak. Bu periyotta Kocaelispor, Hoffenheim, Trabzonspor, Crystal Palace maçları var. Sonrasında Başakşehir ve Kasımpaşa. Sonrasında Kasım ayında Celtic ve yine Gençler Birliği maçlarıyla serüvenine devam edecek Beşiktaş.

0: UEFA Uluslar Ligi'nde dün İrlanda İsrail'i farklı mağlup etti değerli izleyenler. Ancak bu karşılaşmada hem öncesinde hem de maçta yaşananlar biraz skorun önüne geçmiş durumda. Biliyorsunuz İrlanda'nın kalecisi bu karşılaşmaya çıkmayı reddetmişti. Soykırımcı İsrail karşısında formayı giymek istememişti. Zaten İrlanda milli takımının da İrlanda taraftarlarının da bu karşılaşmaya, bu rakibine bakış açısı oldukça farklıydı. Tüm dünyanın takdirini topladı İrlanda'nın duruşu ve protestolar da gerçekleştirildi bu karşılaşmada. Bakalım neler yaşanmış.
1: Uluslar Ligi'nde oynanan İsrail-İrlanda mücadelesi tarihi bir protestoya sahne oldu. Macaristan'ın Debrecen şehrindeki Nagyerdey Stadyumu'nda oynanan müsabakada başlama düdüğünden önce İrlandalı oyuncuların tavrı geceye damga vurdu. İrlandalı futbolcular İsrail Milli Marşı'nın okunduğu esnada yere bakarak rakibini protesto etti. İrlanda kaptanı Dara O'Shea maç öncesinde İsrail kaptanı Manor Solomon'un elini sıkmazken bayrak da değiştirmedi. İsrail'le toplu fotoğraf çektirmeyen İrlanda mücadeleye Gazze'deki çatışmalarda hayatını kaybedenlerin anısına siyah kol bandıyla çıktı. İrlandalı oyuncular İsrail'e attıkları gol sonrası Gazze'de hayatını kaybedenleri anmak için taktıkları siyah kol bandını öptü ve havaya kaldırdı.

0: Uluslar Beyligi 3. grup mücadelesinde İrlanda İsrail'i 3-0 mağlup etti.
1: Sabah sporuna bir klasikle devam edeceğiz. Hüseyin Özkök bizlerle birlikte olacak ve kendisiyle futbol gündeminde yaşananları değerlendireceğiz. Hüseyin Özkök, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhaba Rezan, hoş bulduk. Herkese iyi haftalar diliyorum. Size de kolay gelsin, iyi çalışmalar.
1: Teşekkür ediyoruz. Orada hava belli ki çok güzel. Burada oldukça yoğun, yağışlı bir, soğuk bir hava var bu arada. Gerçekten mevsimler değişmiş gibi görünüyor iki şehir arasında.
2: Rezan, dün ilk defa bütün gün yağmur yağdı. Toprak o kadar suya hasret kalmış ki çok iyi oldu dün o yağan şiddetli yağmur. Ama bir gün sürdü evet. Bugün tekrar hava açtı. Diğer yandan dediğim gibi toprak suyu özlemiş, çok iyi oldu. Hem burası biliyorsun bir tarım memleketi, burada o açıdan çok faydalı oldu yağmur. Diğer yandan da orman yangınları tehlikesi artık bu yağışla, şiddetli yağışla tamamen ortadan kalktı.
1: Evet, çok şükür.
2: Bu açıdan biz dün akşam böyle yağmurun tadını çıkardık ama bugün yeniden açtı hava.
1: Evet, peki şimdi futbol konuşmaya başlayalım. İlk olarak günün en önemli başlığıyla tabii ki hareket edeceğiz. Milli takımın İtalya maçı var 21.45'te. Fransa karşısında yenildik ama en azından oyunumuzla Fransızların zorla kazandığı görüntüsü ortaya çıktı ki Fransızlar da bunu manşetlerine çok taşıdılar. İtalya maçı öncesi oldukça umutluyuz. Umut veren bir oyun ortaya koyduk. Hüseyin Özkök nasıl bir maç bekliyor bu akşam?
2: Rezan, ben bizim Fransa karşılaşması sırasında diğer işte tablet ekranımdan da İtalya Belçika karşılaşmasına yan gözle baktım. Yani İtalya ilk devrede çok berbat bir oyun oynadı ve 1-0'da geriye düştü. İkinci yarı başladıktan sonra herhalde Mancini soyunma odasında biraz oyunculara hani tabiri caizse haşlamış olacak ki İtalya daha değişik oynamaya başladı ve rakibi baskı altına aldı. Böyle bir 20 dakika bu baskı sürdü. Fakat daha sonra işte o yenen ani geçiş önündeki yenen ikinci gol İtalya'yı tamamen çözdü ve karşılaşmayı 2-0 kaybettiler. İtalya son 3 Dünya Kupası'na katılamıyor. Dolayısıyla halkta milli takıma karşı bir antipati oluştu. Bu başarısızlık İtalyan halkının defalarca dünya şampiyonu olmuş bir ülkenin takımının halkının kabul edilebileceği bir şey değil. Şimdi Belçika karşılaşmasında da böyle kötü başlayınca tabii ki yine oklar futbolculara ve teknik direktöre yöneldi ki Mancini daha yeni başladı teknik direktör olarak görevine. Ama onun da bir Avrupa Şampiyonası zaferi var, unutmayalım, 2020 Avrupa Şampiyonası'nda. İtalya bizim de oyunumuzu gördükten sonra ben bizim yenebileceğimiz bir takım olduğunu düşünüyorum Rezan. Özellikle Dünya Kupası'ndaki kötü sonuçlardan sonra ve kötü futboldan sonra milli takımımızın Fransa karşısındaki dirençli ve organize futbolu bize umut verdi. 1-0 gerçekten hani bir bireysel hatalar sonucunda ortaya çıkan bir golle mağlup oldu. Beraberliği de sağlayabilirdi ki maçın hakkı da aslında bana göre beraberlikti. Fakat olmadı, ne yazık ki maçı kaybettik. Bu akşam ben umutluyum. İtalya karşısında İtalya'yı böyle daha toparlamaya başlamamışken yıkılarsak yine bu akşam kazanırız diye düşünüyorum. Tabii ki bizim önemli eksiklerimiz de var ama yapacak bir şey yok. O eksiklere rağmen Fransa karşısında gayet başarılı bir oyun oynadı milli takımımız. Bu akşam da aynı oyunu sürdürürse İtalya karşısında bir galibiyet beklenebilir diye düşünüyorum.
1: İnşallah güzel bir sonuçla sahadan ayrılırız. Şimdi yine A Ligi ile devam edelim. Uluslar A Ligi'nde çok heyecan verici maçlar oynandı. Daha İngiltere-İspanya maçı hala konuşulmaya devam ediyor. Dün Norveç-Portekiz mücadelesi vardı. Portekiz Norveç'i 2-1 mağlup etti. Uluslar A Ligi'nden senin öne çıkardığın başlıklar neler?
2: Şimdi Rezan, tabii A Ligi'nde 4 Uluslar Ligi'nde 4 lig var ama A Ligi'nde tabii çok kalbur üstü takımlar olduğu için A Ligi maçlarını biraz göz atalım istedim. İtalya, Belçika ve Türkiye Fransa maçlarını konuştuk. A2'de 4 karşılaşma oynandı. Hatta dün akşam diğer karşılaşmalar vardı. İkinci karşılaşma Sırbistan ilk maçta Yunanistan'a sahasında yenildi. Hollanda Almanya 1-1 berabere kalmıştı. Dün akşam da Hollanda Sırbistan'ı deplasmanda 2-1 mağlup ederken Almanya kendi sahasında Yunanistan'a 1-0 mağlup oldu. Ben de maçı seyrettim. Almanya çok böyle yeni bir kadro kurma arayışında Jürgen Klopp'la birlikte. Hatta bu ikinci bölümdeki iki maçta oynayacak oyuncular da dün akşam Augsburg'da tribünde

0: Nerede toplu halde maçı seyrettiler. Şimdi onlar görevi devralacaklar ve önümüzdeki iki maçta Almanya formasına oyuncular giyecekler. A3 ligine baktığımızda Çekya Hırvatistan'a sahasında 2-1 mağlup oldu ve İngiltere İspanya senin de söylediğin karşılaşmada gerçekten yani iyi ki izledim dediğim karşılaşmalardan biriydi. Mükemmel bir karşılaşma oldu. Çok gitgelli oldu. Özellikle Harry Kane'in penaltı kaçırması ki ayağı kaydı, sol ayağı destek ayağı kayınca topa iyi vuramadı ve top üst direkten döndü. Ve daha sonra İspanya tekrar 2-1'den maçı çevirerek 3-2 kazandı. Harika bir karşılaşmaydı. Orada İspanya zaten grubun favorisi olarak deplasmanda Wembley'de kazanmış oldu. A4 liginde de 4 maç oynandı. İlk maçlarda Norveç Danimarka 3-2, Portekiz'de Galler'i 1-0 yemişti ki diğer rezerv 3 lige gruba baktığımızda hep deplasman takımları kazandı veya yenilmediler ama bu A4'te ev sahibi takımları kazandı ilk maçlarda. Yine Danimarka dün Galler'i 2-0 mağlup ederken bu sefer deplasmanda Portekiz Norveç'i 2-1 mağlup etti ki o maçta güzel bir karşılaşma oldu. Ve kazanan Portekiz oldu. Cristiano Ronaldo'nun yedekte oturmasına rağmen maç boyu Erling Haaland'ın çabası yetmedi ki takımının tek golünü attı oyuncu ve karşılaşma Portekiz'in galibiyetiyle sonuçlandı ve Portekiz tabii ki bu bağlamda da grup liderliği için çok büyük avantaj elde etti.
1: Evet, peki şimdi yine Uluslar Ligi'ni konuşmaya devam edelim. Biraz da saha dışı yaşananların ön planında olduğu bir karşılaşma. O da İrlanda-İsrail mücadelesi. İrlanda İsrail'i mağlup etti ama İrlanda'nın kalecisinin maça çıkmak istememesi, İrlanda teknik direktörünün İsrail'le ilgili yaptığı açıklamalar ve sonrasında evet, karşılaşmadaki o protestolar ve iç saha mücadelesinin farklı bir yere taşınması konusu. Biraz İsrail'in kimliğiyle ilgili ve UEFA organizasyonlarında yer almasıyla ilgili tartışmaları da yeniden alevlendirdi.
0: Şimdi bu İrlanda'da İsrail'e karşı protestolar gerçekten çok değerli Rezan. Neden
1: Evet.
0: değerli? Çünkü İrlanda Hristiyan bir ülke. Fakat insani vicdanla İrlanda halkı ve işte futbolcuları İsrail'e tepki gösteriyorlar. Hatta haberlerde geçmedi ama ben takip ettim. Dublin'de Stop the Game protestoları oldu. Yani İsrail'e karşı düzenlenen protestolardı bunlar ve İsrail maçlarını boykota çağırdı halk İrlanda Futbol Federasyonu'nu. Fakat bu boykotlar tabii ki öyle kolay yapılacak işler değil. Yani bunun hakikaten kötü sonuçları olabiliyor ama bu tip işte İrlandalı oyuncuların sahada gösterdikleri protestolar, rakibin elini sıkmamak, işte bayrak değişmemek ve onlarla seremonide bir araya gelmemek, bunlar güzel protestolar. Ayrıca İrlandalı futbolcular bu tepkilerinin hiçbir şekilde İsrail futbolculara olmadığını, tamamen kurumsal olarak yani İsrail devletine karşı olduğunu açıkladılar. Bu da zaten işin doğru kısmı. Kaleci oynamadı, işte teknik direktörün açıklamaları var. Maçta Debrecen'de oynandı, Macaristan'da. Zaten İsrail takımları kendi saha maçlarını, iç saha maçlarını yurt dışında oynuyorlar. Diğer yandan İrlanda Futbol Federasyonu UEFA'ya başvurarak İrlanda'daki karşılaşmada güvenlik sorunu çıkabileceği için aynı Beşiktaş'ın Maccabi Berşeva ile oynayacağı karşılaşmanın deplasmanda başka bir ülkede oynanacağı gibi federasyon başvurarak UEFA'ya karşılaşmayı Sırbistan'a aldırdı ve Sırbistan'da karşılaşma seyircisiz olarak oynanacak. İrlanda Futbol Federasyonu çıkacak olayları da protestoları da göz önüne alarak böyle bir talepte bulmuş UEFA'ya. UEFA da kabul etti. Ve rövanş karşılaşması Sırbistan'da seyircisiz olarak oynanacak. Bunu da bilgi olarak iletelim. Ne yazık ki siyasetin spora karışması böyle bir şey. Ama yapacak bir şey yok. Günümüz dünyasında bunları görmek zorunda kalıyoruz biz spor severler olarak. Ama İrlanda'nın Hristiyan bir ülke olarak İsrail'e, Gazze'de yaşanan katliama böyle yoğun bir tepki göstermesi hakikaten takdire şayan. Ben bütün İrlanda Cumhuriyeti halkını tebrik ediyorum.
1: Evet, bakalım bu konu ne kadar daha tartışılacak. Gerçekten burada UEFA yetkililerinin, FIFA yetkililerinin siyasi anlamda, politik anlamda da birbiriyle çeliştiği noktalar ön plana çıkıyor. Şimdi
0: evet,
1: devam edelim.
0: Var.
1: Aynen öyle. Şimdi devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta yine çok konuşulan bir durum vardı kulüp futbolunda. O da Manchester City'ye karşı yapılan soruşturmalar ve bu soruşturmalardan Manchester City'ye gelebilecek yasaklar, hatta...

0: Pep Guardiola döneminde elde edilen şampiyonlukların geri alınması, kulübe çok ağır yapılacak para cezaları, küme düşme cezaları bile konuşulmuştu. Bu süreçle ilgili ön plana neler çıktı? Manchester City'ye hangi cezalar bekliyor?
1: Sevgili Rezan, tam bundan 2 yıl önce yine bu dosya konuşulduğunda ben birçok yayınımda Manchester City'ye ağır cezalar gelebileceğini söylemiştim. Benimle o dönem dalga geçenler olmuştu. Arada sırada böyle bana mesaj atanlar var. Ne oldu, hani Manchester City küme düşüyordu, şöyle oluyordu, böyle oldu diye. Ve işte tam da o özür dilerim. O durum ortaya çıktı ve The Athletic'in özel haberiyle Manchester City'nin 115 dosya ihlal dosyası, finansal ihlal dosyasının 114'ünde suçlu bulunduğu haberi patladı. Bütün dünyada tabii ki bu haber oldu. Şimdi gerçekten ihlaller olduğunu düşünüyorum ben. Burada İngiltere futbolu bıçak sırtında. Bir taraftan Manchester City'ye ceza vermezlerse Premier Lig'in prestijine büyük bir darbe vururlar. Diğer yandan da bütün kulüplere finansal ihlaller yolunda yol açarlar. Dolayısıyla bu gerçekten ispatlanıyorsa Manchester City'ye ne gerekiyorsa, küme düşmesi küme düşme, puan silmesi puan silme, yani o cezalı ihlallerin karşılığı neyse bunlar verilmeli. Bunun başka bir yolu olduğunu düşünmüyorum. Diğer yandan bir soruşturmaya da UEFA yürütüyor. UEFA tabii ki İngiltere'de alacak sonuçlara göre Manchester City'nin Avrupa kupalarındaki ihlallerini değerlendirecek. Dolayısıyla onlar da bir bekleme sürecinde. Fakat işte Manchester City'nin CEO'su Halit El Mübarek bir açıklama yaptı. Bu açıklamada da suçsuz olduklarını yine tekrarladı. Taraftara özel olarak yapılan bir açıklamaydı bu. Kesinlikle suçsuz olduklarını ve bu sürecin daha bir süre devam edeceğini söyledi. Bayağı bir uzun sürecek dedi bu. Hemen inanmayın dedi. İşte bu söylenenleri cezalarla ilgili. Cezalar zaten açıklanmadı. Ama bu iş giderek uzarsa bu sefer de insanlar şüpheye düşecek. Bakalım ne zaman bu cezalar açıklanacak ve nasıl bir ceza verecek Manchester City, onu ilerleyen aylarda göreceğiz. Ama artık suçlu bulunduğu Manchester City'nin bu ihlal davalarında kesinleştiği gibi duruyor.
0: Evet, şimdi bu cezalar ve ihlallerden bahsetmişken Fenerbahçe'ye geçtiğimiz gün bir 3 dönemlik transfer yasağı gelmişti FIFA'dan. Ancak Fenerbahçe yönetimi bunun En-Nesyri'nin ödemeleriyle ilgili olduğunu, ödemeler yapılınca pazartesi yani bugün içinde bu cezaların kalkacağını duyurmuştu. Dün Sayın Başkan Aziz Yıldırım genel kurulda da yine aynı ifadeleri kullandı. Şimdi burada insanların aklını karıştıran bir takım durumlar var. Burayı netleştirelim. FIFA hangi durumlarda transfer yasağı veriyor? Bu transfer yasağının geçiciliği, kalıcılığı ve katılığı neye göre belirleniyor?
1: Şimdi gerçekten kafa karıştırıcı durumlar oluyor bu transfer yasaklarında sevgili Reza. Çok doğru söyledin. Şöyle, FIFA'nın bir registration ban diye bir sayfası var biliyorsun. Orada işte bütün dünyadaki transfer yasağı veyahut da tescil yasağı verilen kulüplerin listeleri var. Buna ne yazık ki Fenerbahçe de dahil oldu ama daha sonra kulüpten yapılan hızlı açıklamayla bunun sadece En-Nesyri'nin ödemeleriyle ilgili bir sorun olduğunu, paranın ödenerek cezanın kaldırılacağı söylendi. FIFA'nın verdiği bu transfer yasakları bazen 3 dönem olabiliyor, bazen 2 dönem olabiliyor. Tamamen ayrı konulardan da olabiliyor. Mesela birisi bu işte En-Nesyri'nin ödenmediği söylenen paraları, ama kulüpler mesela sözleşme istikrarı ihlali yaparlarsa, yani sözleşmelerde sürekli problem çıkıyorsa, haksız fesihlerde ve 18 yaş altı transfer ihlallerinde FIFA transfer yasakları veriyor ve bu bazen kalıcı da olabiliyor. Kalıcı olduğunu en güzel örneği de Samsun Spor. Biliyorsun Samsun Spor'a yabancı bir oyuncuya parasını ödemediği için ve daha önce de bununla ilgili problemler olduğu için 2 dönem transfer yasağı, kalıcı transfer yasağı verildi ve Samsun Spor bunu çekmek zorunda kaldı ki oyuncuyla anlaşıp parayı ödemesine rağmen, yani bazı durumlarda FIFA o paralar ödenmiş olsa bile bunun bir disiplin cezası olarak uyguluyor ve kalıcı dönem transfer yasakları verebiliyor. Aynı Samsun Spor'da olduğu gibi Samsun Spor ödemesine rağmen bu cezayı çekmek zorunda kaldı. Dolayısıyla kulüplerimiz, bizim bu FIFA'nın registration ban listesini açtığında bizim yüzlerce sayfamız

0: sabah sporunu da böylelikle tamamlıyoruz. UEFA Uluslar Ligi'nde bu akşam Türkiye'nin rakibi İtalya olacak. Saat 21.45'te oynanacak mücadele. ATV ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak. Gün boyunca Bursa'dan canlı bağlantılarımız olacak. Bütün gün hem ATV'yi hem de A-Spor'u izlemeyi unutmayın değerli izleyenler. Şimdilik hoşçakalın.
1: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklam.
2: Spor Radyo.
3: Güzellikler Dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 28 Eylül 1992 yılında Avrupa Birliği kuruldu. Aynı zamanda 28 Eylül 2013 yılında şu Çılgın Türkler kitabının yazarı Turgut Özakman hayatını kaybetti.
3: Güzellikler Dünyası.
2: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Bir reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
7: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bir reklam.
8: Yaşasın spor.
5: A Spor Radyo.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
1: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
0: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
2: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
3: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Aspor Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
1: COP 31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, New York'ta iklim dirençli şehirlerin finansmanına yönelik SURF girişimini başlattı. Birleşmiş Milletler kuruluşları, İlbank ve uluslararası belediye yapılanmalarının işbirliğiyle hayata geçirilen girişimle, iklim hedefleriyle projeler ve finansman arasındaki mesafenin azaltılması hedefleniyor. Kurum, Türkiye'nin deprem bölgesindeki yeniden inşa çalışmalarını örnek göstererek, "Biz bunu sahada çok büyük bir ölçekte uyguladık," dedi.
0: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

0: Aspor Radyo.
1: Julian Riyerson ters tarafta, Orsnes sağ bekte, Taço kullandı. Müdahale Portekiz savunmasından Nuno Mendes. Çıkmak istiyor Portekiz. İyi top yaptı konuk takım ama ayakta Norveç savunması kalıyor. Sander Berge araya girmişti. Pozisyon sonrasında biraz sekti. Şu anda da kendisini deniyor. Nyland. Uzun gönderdi. Nyland karşıladı. Ruben Dias. Baskı var. O noktada Patrick Berg'den. İkili sıkıştırma sonuç verdi. Erling Haaland bıraktı Musa. Musa ceza alanını zorlamak istiyor. Baskı var yine. Diogo Costa. Palinha çareyi kalecisine dönmekte buldu. Ruben Dias. João Palinha. Tekrar Dias. Cancelo. João Felix top almak için yanaştı oraya. Pas tekrar ona doğru. Ayak koydu Felix. Top Egem'de. Nyland. Nyland tam pas. Sağ tarafa Orsnes orada. Sander Berge. Egem. Egem'den pas kısa kaldı. Musa mücadele sonrasında kazandı topu. Faul bekliyor Portekiz. Oyun devam etti.

Egem döndü kalecisine. Nuland. Haaland vurdu kafayı. Tekrar Erling Haaland. Pası isabetli değil. Pedro Neto. Kıran kırana mücadele. Top Norveç'in. Şelderup pozisyonunu bozmuştu rakibinin. Ştale Solbakken Norveç teknik direktörü ekranda. Orsnes kullandı taçı. Ødegaard. Egem'den pas. Rierson. Tekrar Egem. Baskı geldi Felix'ten. Kaleci Nuland güvenli. Nuland yine uzun gönderdi. Bu kez Haaland'ın çok uzağına. Portekiz teknik direktörü Jorge Jesus da ekranda. Baskısı vardı Haaland'ın. Zor da olsa Diego Costa orada pasını verdi ama bu top kaybına dönüştü. Şelderup baktı içeri, yaptı ortayı. Renato Veiga karşıladı. Nuland. Rierson. Tekrar Nuland. Ramos'tan ona baskı. Nuland uzun göndermek istedi. Ruben Dias vurdu kafayı. Berge. Arsnes. Martin Ødegaard. Rierson. Çekti sağına. Conceição karşısındaydı. Ødegaard. Julian Rierson. Müdahale Conceição'dan. Taç Norveç'in. Son Nusa'yı buldu. Antonio Nusa. Egem. Ayer. Arsnes yaklaştı, onu aldı topu. Arsnes'ten pas. Nuno Mendes. Renato Veiga. Mendes. Renato Veiga. Diogo Costa uzun gönderdi. Bir kaleciden diğerine kadar geldi top. Egem. Rierson. Baskı var ona. Kazandı topu Portekiz. Cancelo orada baskıya gelmişti. Diaz'la paslaştılar. Ruben Diaz tekrar. Cancelo. Francisco Conceição hareketli. Conceição ayakta kalamıyor. Rierson. Baskısı var Conceição'nun. Rierson uzaklaştırdı topu, Palinha karşıladı. Cancelo iki oyuncunun arasında. Palinha'dan baskı. Palinha tekrar dokundu topa. Gonçalo Ramos zorladı rakibini. Patrick Berg geriye döndü. Baskısı devam ediyor Portekiz'in. Orsnes. Veiga. Norveç'te kaldı top. Patrick Berg. João Felix rakibini rahatsız etti. Ødegaard Egem'le oynadı. Sander Berge. Egem. Ødegaard. Neves rahatsız ediyor onu. Egem. Ødegaard tekrar. Musa baskı altındaydı. Cancelo girdi araya. Bıraktı Ramos'a. Ramos'tan Cancelo'ya doğru. Müdahale Sander Berge.

Türkiye'den Orsnes. Topun düştüğü yerde Nuno Mendes. Pedro Neto. Mendes koşu göstermişti. O riske girmek istemedi. Veiga. Ruben Dias. Şimdi aldı topu Pedro Neto. Neto. Neto'nun vuruşu. Savunmadan sekti. Felix vurdu. Christopher Ayer yine. Nuno Mendes. Pedro Neto'nun kontrolünde. Top dışarıda. Taçı kullandı. Konuk ekip. Palinha. Dias. Conceição. Neves döndü geriye. Dias. Tekrar aldı topu. João Neves. Çizgide Cancelo. Neves. Felix'le paslaştı. Doğru tercihi aradı. Arkadaşları baskı altındaydı. Veiga'ya döndü Neves. Portekiz rakip alana yerleşti bu bölümde. Conceição. Cancelo. Dias. Renato Veiga. Nuno Mendes çizgide. Şelderup karşısında. Mendes verdi pasını. Gonçalo Ramos. Kafayı vuran Ayer. Ayer döndü kalecisine. Nuland. Haaland'la Veiga o noktaya hareketlendi. Veiga kafayı vuran isimdi. Şelderup Arsnes'e döndü. Berge şimdi. Nuland. Egem. Boşluğu buldu. Topla çıktı. Pasını da verdi. Patrick Berg. Antonio Nusa. Nusa rakibin üstüne gidiyor. Cancelo karşısında. Nusa girdi ceza alanına. Nusa vurdu. Cancelo'dan sekti top. Atak sürüyor. Arsnes. Şelderup. Martin Ødegaard. Ødegaard'dan pas. Şelderup'a doğru. İçeri çevrilen top. Haaland'dan önce müdahale var. Norveç'in baskısı alkış aldı taraftarından. Gjerson. Berge. Sol bakken ekrandaydı. Egem. Musa tekrar aldı topu. Oyunun yönünü değiştirdi. Antonio Nusa çok iyi pas. Şelderup. Arsnes'ten destek. Bıraktı onun önüne. Arsnes çevirdi içeri. Nusa'ya gelmeden araya girdi Portekiz savunması. Baskısı var Norveç'in bu bölümde. Ayer. Tribünlerin de desteği arttı bu dakikada Norveç'e. Nuland. Sık sık uzun gönderiyor. Nuland. Vega'dan sekti top. Ruben Dias. Yakın Haaland hemen orada. Bir hata kovalamaya geldi. Costa. Dias. Palinha. Tekte oynadı. João Felix. Conceição'yu buldu çizgide. Conceição. Tekrar Felix aldı topu. Felix'ten pas. Neto'nun koşu yoluna. Top hızlı. Neto da aynı şekilde. Neto yetişti. Arsnes karşısında. Pedro Neto çekti sağına. Neto destek bekledi. Geriye döndü. Neves. Palinha. João Palinha. Conceição. Ceza alanında. Conceição yaptı ortayı. Kafa vuruşu top dışarıda. İyi bir fırsattı Portekiz için. Neves çerçeveyi tutturamadı. İşte pozisyon. Conceição'un ortası. Kafa vuruşu João Neves'ten top dışarıda. Nuland. Haaland yükseldi dokunamadı. Renato Veiga'ya baskı Nusa'dan. Veiga. Cancelo.

João Félix, Conceição, Cancelo'nun koşu yolunu oynadı. Ters tarafta Neto boş. Sağdan Ramos gidiyor. Cancelo bıraktı. Neto çekmek istedi topu, Arsenal'a takıldı. Çok ciddi bir fırsat olabilirdi bu Portekiz için. Sander Berge. Ødegaard, Schelderup'la oynadı. Schelderup'tan bir çalım. Ceza alanına girdi. Çekti soluna. Ødegaard. Ødegaard'dan pas. Haaland, kaleci Costa. Erling Haaland'la gole çok yaklaştı Norveç. Schelderup bıraktı. Ødegaard güzel döndü. Çok iyi pas. Erling Haaland vuruşunu yaptı. Diogo Costa topu kornere çeldi. Martin Ødegaard ve Antonio Nusa köşe gönderinde bir aradalar. Musa bıraktı. Ødegaard yaptı ortayı, arka tarafa topun gelişine vuruş out. Patrick Berg şutun sahibi ekranda. Renato Veiga. Costa. Arsnes karşıladı. Veiga, Nuno Mendes, Schelderup'u rahatsız etti. Top Mendes'ten dışarıda. Kaç kullanacak ev sahibi ekip? Berge, Arsnes geriye döndü. Ayer, Egem. Sander Berge. Ayer'in pası çizgiye. Arsnes oradaydı. Schelderup topuk pası düşündü. Başarılı olamadı ama Ødegaard araya girdi Norveç'te. Martin Ødegaard. Ødegaard'dan pas. Nusa'nın çok uzağına. Top kaleci Diego Costa'da kaldı. Ruben Dias. Conceição. Gerson onu indirdi. Hakem elini cebine götürdü ve sarı kart. Karşılaşmadaki ilk kart Julian Gerson'a.

Cancelo döndü geriye. Diaz'dan pas Vega'ya. Mendes. Vega. Costa. Mendes baskı altında, güzel döndü Nuno Mendes. Berge takıldı, sonrasında top tekrar onun önünde. Pedro Neto. Neto'dan pas. Felix kontrol, vuruş ve gol! João Felix. Portekiz öne geçiyor. Dakika 17. Portekiz tribünleri ayakta. Norveç'in baskısına tanıklık etmiştik geride kalan dakikalarda ama João Felix yakaladığı fırsatı çok iyi değerlendiriyor. Durumu 1-0'a getiriyor. Büyük mücadele verdi Nuno Mendes. Top önünde kaldı. Bıraktı Pedro Neto'ya. Neto taşıdı. Felix'i buldu. Felix'ten köşeye çok net bir vuruş. Galler maçından sonra Norveç mücadelesini de boş geçmiyor João Felix.

Norveç'te oyun yeniden başladı. İkinci maçı, ikinci golü oldu bu Felix'in. Rierson baskı altında. Kazandı topu Portekiz. Felix güzel döndü, bıraktı Conceição'ya. Tekrar aldı topu Felix. Kalabalığın arasına girdi, oradan çıkması kolay değil. Ancak hatayı zorladı rakibini Portekiz. Top kaybı, Hegen ve Berge anlaşamadılar. Bir duran top şansı olacak konuk ekip için. Portekiz tribünleri keyifli şimdi. Jorge Jesus'un takımı Oslo deplasmanında önde. Francisco Conceição kullanacak korneri. Conceição yaptı ortayı, arka tarafa sekti top. Schelderup uzaklaştıramıyor. Neves bıraktı. Felix'ten pas, Pedro Neto yaptı ortayı, arkaya kafayla içeri çevrilen top Erling Haaland. Savunmasına nefes aldırdı Haaland, Vega indirdi, Orsnes topu uzaklaştırıyor, taç kullanacak Portekiz. Cancelo kullandığı taşı. João Neves. Sander Berge. Orsnes. Nyland. Antonio Nusa. Oyun devam ediyor. Bir an için duraklamıştı Portekiz savunması. Taç bekliyorlardı ve Cancelo'nun hareketi sonrasında da faul kararı var. Hakem kulübeye, Portekiz kulübesine bir kart gösterdi itirazlardan sonra. Burada faul kararı geldi. Jorge Jesus'un taç beklediği an Cancelo da yine durakladı. Yardımcısı João Jesus da oradaydı. Ancak kartın Jorge Jesus'a çıktığını gördük. Serbest vuruş kullanıyor Portekiz. Ødegaard gönderdi topu ceza alanına. İçeri çevrilen top, Vega karşıladı. İkinci pozisyon, top dışarıda. Hegem istediği gibi bir vuruş yapamadı. İşte Ødegaard. A yeri buldu. Vega'dan sekti top. Tekrar A yer. Hegem, top dışarıda out. İki stoperi Norveç'in pozisyonun içindeydi. Sol bakken düşünceli. Vega, Costa. 53'e 47 ile toplu oynama oranlarında Norveç küçük bir farkla üstün. Egem. Nyland. Orsnes çizgide. Ramos onu rahatsız etti. Fredrik Orsnes. Ødegaard, Orsnes tekrar. Sander Berge. Oyunun yönünü değiştirdi. Berge, Egem. Nyland. Martin Ødegaard.

Berge. Orsnes aldı topu. Şelderup merkeze doğru gelmişti. Berge'ye dönmeyi tercih etti Orsnes. Ødegaard. Egem. Pierson. Musa. Çok hareketli. Musa Palinya'dan kurtuldu. Merkeze taşıdı. Topu bıraktı Berge'ye. Berge döndü sağ tarafa. Şelderup. Berge. Arsnes. Ødegaard'la oynadı. Ødegaard çevirdi içeri. Hata. Haaland vurdu. İnanılmaz bir müdahale. İnanılmaz müdahale. İkinci pozisyon. Top dışarıda. Erling Haaland golle burun buruna geldi. Ødegaard, kaleci Costa'dan hata. Erling Haaland'ın vuruşuna böyle bir set çekti Ruben Dias. Müthiş bir müdahale. Adeta golü çıkardı Ruben Dias. Erling Haaland arıyor. İkidir ciddi fırsatlar yakaladı. Üçüncüde ne yapacak? Hakikaten merak ediyorum. Felix. Conceição. Palinha. Neves geldi, aldı topu, paslaştılar. Palinha döndü Cancelo'ya. Sakin Portekiz rakip alanda. Ruben Dias. Renato Veiga. Nuno Mendes. Çekti topu içeri, geçti rakibini. Şelderup'tan kurtuldu. Nuno Mendes. Vitesi taktı ileri. Arsnes'e takıldı. Pedro Neto. João Palinha. Palinha ters tarafa doğru. Pierson göğsüyle indirdi. Antonio Nusa şimdi. Conceição'nun peşinde. Nusa'nın pası isabetli değil. Ruben Dias kalecisine dönüyor. Palinha. Veiga. Haaland'tan baskı Costa'ya. Ruben Dias. Musa da katıldı prese. João Cancelo. Felix oradaydı. Top dışarıda. Taç kullanacak Portekiz. İşte Musa ve Conceição arasındaki mücadele. Baskı altındaydı Musa. Pas hatası yaptı. Mendes. Pedro Neto. Neto bıraktı Gonçalo Ramos'a. Ramos'tan pas Neto'ya. Neto ilk dokunuşu iyi değil. Patrick Berg topu uzaklaştırdı. Palinha. Felix merkeze geldi topu almak için. Pedro Neto. Neto. Top dışarıda. Korner kullanacak konuk ekip. Pedro Neto görüntüde. Felix'in golünde asisti yapan oyuncuydu.

João Félix kullanacak korneri. Félix ortası arka tarafa doğru. Veiga çevirdi içeri. Savunma vurdu kafayı Norveç'te. Cancelo. Orsnes. Basit bir top kaybı. Félix. Félix yerden Haaland bıraktı. Ayer topu dışarı gönderdi. Gözler tabii ki Cristiano Ronaldo'nun üstünde. İlerleyen dakikalarda Jorge Jesus ona şans verecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Ruben Dias. Palinha. Neves'le paslaştı. Veiga. Dias. Conceição. Pası isabetli değil. Sander Berge kalecisine dönüyor. Örjan Nyland. Ødegaard merkezde aldı topu. Schelderup. Orsnes. Renato Veiga. Conceição. Biraz tempoyu düştü bu bölümde Portekiz. Şimdi uzun pas Ruben Dias'tan. Kontrol iyi. Neto. Ramos ceza alanında. Masona. Gonçalo Ramos döndü. Ancak savunma izin vermiyor ona. Baskı altında Ayer topu taşıdı. Hareketlendi. Tekrar aldı önüne. Christopher Ayer'le geliyor Norveç. Haaland'dan ceza alanına doğru koştu. Ayer yaptı ortayı. Veiga sektirdi. Kafayı vurdu Ruben Dias. Atak sürüyor. Sert vuruş. Top dışarıda. Alkış aldı. Norveç hücumu özellikle Ayer'in katkısıyla. Ødegaard'ın şutu istediği gibi değil. Ayer de görev bölgesine dönüyor. Costa. Veiga. Mendes. João Neves. Orsnes vurdu kafayı. Mendes'ten top kaybı. Ødegaard'ın baskısı vardı. Orsnes. Ødegaard hareketli. Schelderup'tan pas. İçeri çevrilen top savunmadan sekti. Costa bir anlık hatası. Korner olarak dönüyor Norveç'e. Patrick Berg orada pozisyonu zorlayan oyuncu. Schelderup, Ødegaard, Schelderup, Patrick Berg. Sonrasında Veiga araya girdi. Costa topu almak istedi. Bir de faul beklentisi vardı. Korner kullanacak Norveç. Ødegaard topun başında. Ødegaard yaptı ortayı. Kafa vuruşu, top dışarıda. Haaland görüntüde, Hegem de o noktaya hareketlenmişti. İşte Ødegaard'ın ortası. Hegem vurdu kafayı. Top dışarı çıktı. Veiga. Neto bıraktı, hareketlendi. João Félix. Cancelo. 32. dakikadayız. João Félix'in golüyle Portekiz üstünlüğü sürüyor. Conceição. Palinha. Félix.
Cancelo döndü Palinha'ya. Ruben Dias. Palinha. Pierson'dan baskı. Conceição söktü topu rakibinden. Conceição vurdu top dışarıda. Francisco Conceição çerçeveyi tutturamadı. Top pas farklı avuta gidiyor. Julian Riyerson yerde Norveç'te. Palinha'nın müdahalesi ekrana yansıdı. Serbest vuruş kullanacak ev sahibi ekip. Egemen.

Nuland. Arsnes. Ødegaard. Şelderup yaklaştı, onu aldı topu. Şelderup'un pası merkeze doğru biraz riskli. Egem, Haaland. Şimdi sol kanatta Antonio Nusa hareketli. Berko'nu topla buluşturmak istedi. Nusa çıkmadı top. Oyun devam ediyor. Cancelo'dan kurtuldu Nusa. İçeri çevirmek istedi Palinha. Rierson. Baskı altında Rierson. Faul bekliyor Norveç. Oyun devam ediyor. Sonrasındaki faul kararı Norveçli oyuncuları ve tribünleri biraz kızdırdı. Patrick Berg ve Felix'in mücadelesine yeniden göz attık. Rierson ve Conceição'nun oradaki savaşı da ekrana yansıdı. Veiga, Mendes, Şelderup karşıladı onu. Mendes'ten pas. Ayak koydu Arsnes. Şelderup. Merkezde top kaybı Norveç'ten. João Neves baskı altında iyi taşıdı topu. Felix kaleyi düşündü Nuland. Berge. Arsnes. Martin Ødegaard merkezde aldı topu istediği gibi. Ødegaard taşıdı. Döndü Rierson'a. Çizgide Nusa var. Rierson bıraktı Antonio Nusa. İki oyuncu karşısında. Conceição da Cancelo'ya yardıma geldi. Orta Rierson'dan Veiga'nın müdahalesi. Berge indirdi topu. Orada Fredrik Arsnes var. Egem. Ødegaard. Nusa. Nusa Cancelo'yu epey zorluyor. Nusa yaptı ortayı. Kafa vuruşu Haaland'dan. Kaleci Diogo Costa. Haaland pozisyonlara girmeye devam ediyor. Antonio Nusa çok hareketli, çok etkili. İyi orta. Haaland'dan kafa. Costa gole izin vermedi. Korner kullanacak Norveç. Veiga'nın bakışları arasında yükseldi, kafayı vurdu dev golcü. Tribünleri epey heyecanlandırdı Haaland. Yine bir korner, yine Ødegaard. Yaptı ortayı, Haaland'a doğru. Costa'dan tek yumruk. Şelderup, topun düştüğü yerde Mendes var. Çok kötü yere indirdi topu Şelderup. Mendes hızını alamadı. Topu bir türlü kontrol edemedi Nuno Mendes. Sağlıklı bir şekilde o topu önüne alsa akıp gidebilirdi. Şelderup. Ødegaard yaklaştı. Gonçalo Ramos takip etti onu. Hücumda çok top alamadı. Savunmaya katkı vermeye çalışıyor. Pas şimdi Berge. Berg çevirdi içeri. Ruben Dias. Nuno Mendes topu uzaklaştırdı. Egem ona baskı iki oyuncudan. Soğukkanlı kaldı Egem. Berge ile oynadı. Berge'den pas kanada. Şelderup. Arsnes de geldi. Onun pası Ødegaard'a. Martin Ødegaard. Ødegaard ekseni etrafında döndü. Tempoyu biraz arttırdı Norveç bu bölümde. Torbjørn Egem. Ødegaard. Takımına da solu kaldırdı biraz Ødegaard. Egem, Nusa. Yine onunla mı deneyecek Norveç? Cancelo'yu yakın gördü Nusa. Rakibin üstüne gitmedi bu kez. Martin Ødegaard. Arsnes, Şelderup ona yakın. Ayer, Berge. İki oyuncu sağ kanatta hareketliydi. Üç kişiyle kapattı Berge'nin önünü Portekiz orta sahası. Sakin sakin doğru adamları bula bula

girdi Norveç. Orsnes yaptı ortayı. Haaland vurdu kafayı, top dışarı gidiyor. Fredrik Orsnes çok dinamik bir oyuncu. Burada Schelderup'la iyi organize oldular. Onun ortasında Erling Haaland böyle yükseldi. Açısı çok dardı. Topu dışarı attı. Orsnes de hemen hemen her pozisyonda oynayabiliyor. Tam bir görev adamı diyebiliriz. 4 denemesi var Erling Haaland'ın. Denemeye de devam edecek sağda kaldığı süre boyunca. Martin Ødegaard. Patrick Berg. Egen bıraktı Berge'ye. Orsnes. Schelderup. Berge. Tekrar Schelderup. Geriye dönüyor. Baskı Gonzalo Ramos'tan. Egen. Nusa. En azından ikili sıkıştırma, bazen üçlü bir baskı getiriyorlar. Nusa'ya elinden geldiğince Portekiz savunması. Egem Neves onun peşinde. Yüzünü tuttu Neves. Bir şey yok, oynayın dedi hakem. François Letexier. Egem. Berge. Pası kısa kaldı. Cancelo girdi araya. João Neves. Nusa koydu, omzu aldı topu ondan. Nusa çekti. Yerde kaldı. Oynayın dedi hakem. Avantajı gösterdi. Fredrik Orsnes. Nusa da toparlandı yavaş yavaş. Faul bekledi Norveç. Bu kez hakemden düdük geldi. Serbest vuruş şansı ev sahibi takım için. Gonzalo Ramos görüntüdeydi. Bu sezon Milan formasıyla bir golü var Portekiz'in santrforunun. Gerson da geldi Ødegaard'ın yanına. Gözler tabii ki hep onun üstünde. Erling Haaland. 4 denemesi var. Henüz gol çıkaramadı. Ama önünde epey zaman var. Ødegaard çekildi topun başından. Gerson yaptı ortayı. Hegen indirdi. Sander Berge. Berge'nin vuruşu. Veiga geldi kapattı. Portekiz'e göre çok fizikli, kalıplı bir takım Norveç. Ve duran toplarda tehlikeler buldular. Yine zorlamaya devam edecekler. Bu tip pozisyonlarda şanslarını. Orsnes Ødegaard'ı gördü. Fredrik Orsnes baskı altında güzel döndü. Schelderup bıraktı. Geçmedi top. Bir taç daha. Orsnes, Ødegaard, Schelderup. Aldı topu Ødegaard. Baskı altında Ødegaard. Veiga. Orsnes. Berg dokundu. Berge geriye döndü. Yine alkış aldı Norveç milli takımı. Nusa. Devre sonunda bir gol istiyor ev sahibi ekip. Berge. İki oyuncudan baskı. Egem. Sander Berge. Orsnes. Nuno Mendes orada. Schelderup kazandı topu. Berge. Mendes'in boşluğuna girdi Orsnes.
Hemen geldi, karşıladı Nuno Mendes rakibini. Schelderup, Sander Berge, Berge'den pasa Orsnes'e, Orsnes'ten orta denemesi, Neto ayak koydu. Sonrasında kontrol edemiyor topu Fredrik Orsnes. Birkaç dakikadır onun kanadını sık sık kullanmaya çalıştı Norveç. Zaman zaman etkili de oldular. Tabi devre sonuna doğru yorgunluk belirtileri de hissedilmeye başlandı. Nuno Mendes. Egem. Gonçalo Ramos'tan baskı. Berge bıraktı. Ayer. Ødegaard. Nyland. Ayer kendini gösterdi, aldı topu. 44. dakikadayız. Portekiz'in João Félix'in golüyle 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Araya girdi Cancelo. Cancelo pası isabetli değil. Şimdi Norveç için bir fırsat olabilir. Julian Riyerson. Musa geriye dönmüştü destek için. Berg, Ødegaard, Berge, Arsnes. Topu iyi çevirdi ev sahibi ekip. Schelderup, Neto karşıladı onu. Schelderup. Boşluk aradı savunmada. Schelderup, Haaland, Schelderup gitmek istedi. Faul bekledi Norveç. Oyun devam ediyor. Kıran kırana mücadele sahada. Top ev sahibi ekipte. Musa çekti sahana. Musa top dışarıda. Müdahale var. Korner. Schelderup henüz yerden kalkabilmiş değil. Ona yapılan hareketin faul olduğunu düşünüyordu. Norveçli oyuncular atak devam etti. İşte o pozisyon ekranda. Palinya koydu burada vücudunu. Musa'nın vuruşunda Diaz'dan top dışarıda. Bir duran top fırsatı daha Norveç için. Devrenin son bölümünde bunun iyi bir şansı olduğunu söyleyebiliriz. Francisco Conceição da yerde, konuk takımda. En az 2 dakika ilave edildi mücadelede ilk yarının sonuna. Conceição'nun yerde kaldığı pozisyon ekrandaydı. Sonrasında Ødegaard geldi. Cristiano Ronaldo mücadeleyi kenarda böyle takip ediyor. Rafael Leao görüntüde sevgili seyirciler, ısınanlar arasında. Conceição eğer oyuna devam edemezse ikinci yarıda Rafael Leao forma şansı bulabilir. Pedro Neto sağa, Leao muhtemelen sola geçer. Trincao da yine sağ kanat için net bir aday. O da Leao ile beraber ısınıyor. Conceição sıkıntılı görünüyor. Diğer sona girdiği mücadele sonrasında sakatlık geçirdi Portekiz'in kanat oyuncusu. Diğer sonunda oyuna sarı kartla devam ettiğini hatırlatalım. Maçtaki tek golün sahibi João Félix görüntüdeydi. 17. dakikaya götürüyoruz sizi. Pedro Neto'nun pasında João Félix kontrolünün ardından hiç bekletmeden çok net bir vuruş. Kaleci Nyland uzandı ama çaresiz kalmıştı. Korner kullanacak Norveç. Orta geldi arka tarafa. Kafa vuruşu. Yine çerçeveyi bulamadı Norveç. Sander Berge kafayı vuran isim. Riyerson'un ortası. Sander Berge bu
vuruşu yaptı.

0: içeri gitti. Taç kullanacak konuk takım. Yine kıran kırana mücadele, devrenin son anlarında bile 45+4'e geldik. Berge. Orsnes. Şelderup. Ødegaard. Son bir fırsat kovalıyor Norveç ilk yarıda. Martin Ødegaard. Ødegaard bıraktı Nusa'ya. Antonio Nusa yine çizgiye indi. Yaptı ortayı. Kafa vuruşu, kalecide kaldı top. Haaland vurdu kafayı. Diogo Costa başarılı. Nusa'nın ortası, Haaland'ın kafası. Diogo Costa topu kontrol etmeyi başardı. İlk yarıda noktalanıyor sevgili seyirciler. Portekiz görüntüdeki João Félix'in 17. dakikada kaydettiği golle soyunma odasına 1-0 önde giriyor. Çok sayıda pozisyon yakaladı Erling Haaland'lı Norveç ama istediklerini ilk yarıdan alamadılar. Önümüzde uzun bir ikinci yarı olacak. Yeniden birlikte olacağız. Bir yere ayrılmayın.
1: A Spor Radyo. Sporun radyosu.
2: Reklam.
3: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Güzellikler Dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 28 Eylül 1992 yılında Avrupa Birliği kuruldu. Aynı zamanda 28 Eylül 2013 yılında şu Çılgın Türkler kitabının yazarı Turgut Özakman hayatını kaybetti.
2: Güzellikler Dünyası.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
5: Bir reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
7: Reklam. Vakıfbank VSL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi

0: A-Spor Radyo. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlık

0: Aspor Radyo.
1: Martin Ødegaard, Ornstedt arkada. Schelderup aynı şekilde destek geldi orta. Renato Vega vurdu kafayı. Baskı sonrası top yine Norveç'te. Savunmadan geldi orada, müdahaleyi yaptı Christopher Ayer. Ornstedt. Hegem.

Nyland. Nyland'dan ata. Gonzalo Ramos. Nefis bir gol. Akıl dolu bir gol. Gonzalo Ramos'tan. Büyük hatayı affetmiyor Portekiz. Yeniden önde konuk takım. Örjan Nyland için çok ama çok tatsız bir an. İlk yarıda istediği şansları bulamamıştı Gonzalo Ramos ama böylesine bir ikramı da geri çeviremezdi. Norveç'in gol sevinci çok kısa sürüyor. Nyland'ın pasında ayak koydu Gonzalo Ramos. Hiç uzatmadı. Direkt olarak kaleye baktı. Topun dibine girdi. Nefis bir gol attı. Ayer'in büyük çabası var müdahale yapmak için ama yeterli değil. Portekiz yeniden önde. Akıl dolu bir gol Gonzalo Ramos'tan. Topu ayağından çıkardığı andan itibaren Nyland'ın yapabileceği bu vuruş karşısında hiçbir şey yok. Sol baken adeta çıldırıyor. Son derece haklı. Nyland da fazlasıyla üzgün. Cristiano Ronaldo'dan formayı aldı Gonzalo Ramos. 11'de başladı maça. Golünü attı. Sonrasında Ronaldo görüntüye geldi ve değişiklik var. Konuk ekipte Vitinha ve Rafael Leao, João Neves ve Francisco Conceição'nun yerini oyunda. Galatasaraylı Leao'yu da kalan bölümde izleyeceğiz. Bakalım nasıl bir görüntü ortaya koyacak Rafael Leao, hep birlikte göreceğiz. Portekiz merkezde top yaptı. Berge kesti orada. Ayer döndü. Horst Nesep. Top kaybı Norveç'ten. Etkili geldi Portekiz yine. Rafael Leao vuruyor. Top direkten döndü. İkinci pozisyon, top dışarıda. Gonzalo Ramos büyük bir fırsat daha geldi ayağına. Oyuna girer girmez pozisyonun içinde Felix'in pasında topla buluştu Leao. Vuruşunu yaptı. Orsnes ayak koydu. Top direkten geri geldi. Şans anı Norveç için. Nyland. Haaland-Veiga mücadelesi. Veiga. Egem, Berge, Ødegaard, Nyland, uzun oynadı Nyland, Ruben Dias göğsüyle indirdi, Cancelo ile paslaştılar, geriye döndü Dias, Haaland'dan baskı. Gonzalo Ramos'tan koşu var. Nyland'dan ıska. Gonzalo Ramos top ağlarda. Nyland'dan bir büyük hatada. Oslo'da Nyland'ın kabus gecesi. Gonzalo Ramos içinse muhteşem bir ikinci yarı başlangıcı. Üst üste Nyland'ın hataları, üst üste fırsatları değerlendiriyor Gonzalo Ramos. Bir anda 3-1 oldu durum. Ayağını koydu, aldı topu önüne. Açı daraldı ama çok fazla fark etmiyor onun için. Gonzalo Ramos kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü işte böyle atıyor. Bir kaleci için olabilecek en korkunç akşamlardan biri.
Gonzalo Ramos da Cristiano Ronaldo'dan aldığı formayla 2 gol attı. Jorge Jesus'un güvenini boşa çıkarmadı. Norveç tarafında çok büyük üzüntü hakim. Oldukça iyi bir performans sergiliyordu ev sahibi ekip, özellikle hücum üretkenliğinde. Ama istediklerini alamadılar şu ana kadar. Bir de inceleme söz konusu. Bir kez daha bakacağız pozisyona. Offside durumu söz konusu mu? Kaleci Costa'nın gönderdiği uzun top. Gonzalo Ramos hareketlendi. Nyland'dan söktü topu. Sonrasında ağlara gönderdi. Orsnes offside'ı bozuyor da olabilir. Yakın gördük Orsnes'i ve Ramos'u. İlk etapta golü verdi François Letexier. Ancak incelenmesi gereken bir pozisyon. Varda Bram van Driessche incelemeyi yaptı ve offside kararı var. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. Nyland herhalde derin bir nefes almalı şu anda. Norveç, Norveç sesleri, ev sahibi tribünler takımlarını ayağa kaldırmak istiyor. Norge tezahüratlarıyla Vitinha. Bakalım iptal edilen gol sonrası bir reaksiyon gelecek mi Norveç'ten? Oyunun içinde kalmaları için offside kararı gerçekten büyük bir fırsat oldu. Berge, Aursnes kendisini gösterdi. Posonun koşuluna, Aursnes baktı içeri, yaptı ortayı. Müdahale geldi Vega'dan. Aursnes kullandı tacı. Şelderup, Arsnes, Ayer, baskı altında, faul kararı var, orada bir küçük gerginlik. João Félix ile hakemin diyaloğu görüntüde. Gerçekten çok yakın. Gonzalo Ramos'un durumu 3-1'e getirdiği anın sevinci çok kısa sürdü. Offside gerekçesiyle gol iptal edildi. Çizgiyi de görme imkanımız oldu. Ødegaard yaptı ortayı. Karşıladı Nuno Mendes. João Félix uzaklaştırdı topu. Rierson vurdu kafayı. Veiga, Vitinha savunma arkasına doğru gönderdi. Leao koşuyor. Orsnes hiç riske girmedi. Vurdu kafayı, taça gönderdi topu.

Nuno Mendes kullanıyor ateşi. Vitinha pası isabetli değil. Patrick Berg. Oraya girdi Portekizli oyuncular. Cancelo, Ramos. Ramos yerde. Vitinha döndü, avantajı oynattı. Lötexi'ye devam edin dedi. Neto. Vitinha. Tekrar Neto. Portekiz yerleşti Norveç alanına. Baskı geldi. Geriye dönmediler. Topu dolaştırmak istediler ama pas hatası var. Cancelo'dan hatayı telafi etti Portekiz. Ruben Dias. Diogo Costa. Veiga. Topsuz alanda Ramos yerdeydi. Bu arada çok sert bir hareket Ayer'den. Sarı kart çıktı. Ayer sarı kart gördü Norveç'te. Julian Ryerson'un da bir sakatlığı var. Şu an savunma dörtlüsünün üçü kartla oynuyor. Onlardan biri de Ryerson.

Leo Østigard oyuna dahil oluyor. Julian Riyerson kenara geliyor. Pas Rafael Leao'ya doğru. Rafael Leao. Nuno Mendes. Nuno Mendes. Kazandı topu Norveç. Sander Berge. Orsnes. Uzun gönderdi. Topsuz alanda yine bir mücadele. Sarı kart çıkıyor Veiga'ya.

Martin Ødegaard. Schelderup'u topla buluşturdu. Schelderup döndü sol tarafa. Antonio Nusa orada. Cancelo karşıladı rakibini. Destek var Neto'dan. Nusa döndü Berge'ye. Sander Berge. Fredrik Arsnes'i topla buluşturdu. Arsnes doldurdu içeri. Savunma karşıladı Portekiz'de. Berge geriye döndü. Østigard. Ayer. Østigard stoperde Ayer'le beraber. Hegemi biraz daha sola yakın görüyoruz bu bölümde. Arsnes. Schelderup. Martin Ødegaard. Berge. Antonio Nusa. İki oyuncu karşısında. Nusa baskı altındaydı. Oynadı Ødegaard'la. Ødegaard çizgiye döndü. Tekrar aldı topu, Berge'ye pası. Sander Berge. Berge bıraktı arkadaşının koşu yoluna. Hegem orayı zorluyordu. Hakem köşe gönderini işaret ediyor. Korner kullanacak Norveç.

69. dakikadan 70. dakikaya doğru gidiyoruz. Martin Ødegaard topun başında. Ødegaard yaptı ortayı. Hakem oyunu durduruyor. Pozisyon yeniden ekranda. Burada bir çarpışma. Østigard Ramos'la beraber yükselmişti. Görüntüde Leo Østigard. Costa. Veiga. Rafael Leao. Felix indirdi. Ramos. Vitinha araya girmek istiyor. Berge döndü kalecisine. Østigard. Nyland. Mendes. Leo. Vitinha. Diogo Costa.

Veiga. Mendes. Taç atışıyla oyun sürecek. Top Norveç'in. Ødegaard. Ødegaard'dan pas. Fredrik Arsnes. Arsnes. Oraya girdi Rafael Leao. Felix bıraktı. Norveçli oyuncular bekledi tacı. Top Portekiz'in. Değişiklik oluyor. Oscar Bob oyuna dahil oluyor. Kenara gelen isim Patrick Berg. Orsnes. Ayer. Østigard uzaklaştırdı topu. Nuno Mendes. Taç atışıyla oyun sürecek. Cristiano Ronaldo ekranda. Sahada olmadığındaki memnuniyetsiz yüz ifadesiyle beraber. Bakalım kalan bölümde şans bulabilecek mi Portekiz'in süper yıldızı. Ayak koydu Gonçalo Ramos. Torbjørn Hegem. Østigard. Martin Ødegaard. Berge ile oynadı. Berge'nin üstünde baskı. Oscar Bob topla buluştu. Orsnes. Oscar Bob da sağ kanadı işletebilir Orsnes'le beraber. Savunmadan sekti top Ødegaard. Martin Ødegaard oynadı Antonio Nusa'ya. Cancelo karşısında Neto ile beraber Nusa bıraktı. Schelderup. Schelderup yerden oynadı. Renato Veiga. Østigard. Tekrar aldı topu. Nyland. Uzun gönderdi Nyland. Oscar Bob'a doğru. Nuno Mendes orada. Bob'tan baskı. Nuno Mendes. Mendes rakibini yaklaştırmamak için topa büyük mücadele verdi ama Haaland geldi kazandı topu. Martin Ødegaard yerden oynadı. Schelderup'a. Araya girdi Veiga. Haaland çaktırmadan geldi. Topu takımına kazandırdı. Nusa ceza alanında yine karşısı kalabalık. Nusa yaptı ortayı. Renato Veiga vurdu kafayı. Rafael Leao Bob'la mücadele halinde. Orsnes'ten ona baskı. Leao sakladı topu. Döndü kalecisine. Diogo Costa karşıladı. Christopher Ayer. Berge ile Ramos yükseldi. Ramos vurdu kafayı. Neto'nun arkasına pas. Neto büyük çaba sonrası top oyunda tuttu. Vitinha. Tekrar aldı topu Vitinha. Bruno Fernandes'in de sakatlığı sebebiyle forma giyemediği mücadelede son bölümde merkezdeki oyunculara da ciddi anlamda büyük iş düşüyor Portekiz'de. Renato Veiga. Veiga'ya baskı. Veiga yerde kaldı. Hakem oyunu durduruyor. Ona yapılan hareket için karar faul. Martin Ødegaard karardan memnun değil. Müdahalesi de ekrandaydı Veiga'ya.

Sarı kart çıkıyor Vitinha'ya. Bir türlü kullanmadı serbest vuruşu. Zamandan kazanmak adına bir sarı kart. 76. dakikadayız. Diogo Costa karşıladı Berge. Haaland'dan sekti top. Şelderup orada. Şelderup da merkezde. Şelderup yerde.

Pozisyon görüntüde Cancelo ve Şelderup'un mücadelesi hakemin elinde. Sarı kartını da gördük. João Cancelo kartı gören isim. Nusa hareketli, kaleci çıktı, aldı topu. Diogo Costa. Veiga. Kesti topu orta alanda Norveç. Sander Berge ile Bob'la paslaştı Berge. Ødegaard. Ayer. Østigard. Hegem geriye döndü. Østigard. Tabii bariz bir stoper olan Hegem mecburen sol beke geçince o kanadı çok işletemiyor Norveç. Şelderup merkeze daha yakın oynuyor. Şimdi topla buluştu. Yine de ilerleyen dakikalarda Musa ile beraber bir fırsat yakalayabilirlerse sol kanadı da işleyebilir. Çok oyalandı Norveç. Gonçalo Ramos'un da orada baskısı devam etti bir süre. Martin Ødegaard. Musa. Şelderup. Şelderup bıraktı Nusa'nın koşu yoluna. Nusa aldı topu. Nusa'dan pas. Şelderup gol pozisyonu. Şelderup vurdu, kaleci Diogo Costa. İyi bir fırsat. Nusa Şelderup ikilisi rahatsız etti Portekiz savunmasını. Şelderup. Nusa. Nusa yaptı ortayı. Kaleci Diogo Costa. Şelderup ekranda. İşte az önceki pozisyon. Nusa'dan nefis pas. Şelderup Costa'ya takıldı. Örjan Nyland. Ayer. Orsnes yerden oynadı. Sander Berge verdi pasını Ødegaard'a. Martin Ødegaard araya girdi merkezde. João Palhinha. Berge. Orsnes. Berge. Oscar Bob. Nuno Mendes'e takıldı. Top Norveç'in. Hemen kullandı serbest vuruşu Oscar Bob. Østigard. Ødegaard. Orsnes. Oscar Bob. Ødegaard yerde, Ramos'un hareketi faul. Ruben Neves ve Trincao oyuna dahil olacak. João Palhinha kenara geliyor. Sarı kartı da vardı. İşte Gonçalo Ramos'un nefis golü bir kez daha görüntüde. Ramos da oyundan çıkarken yerini Francisco Trincao'ya bırakıyor. Norveç'te de hazırlık var. Jørgen Strand Larsen Antonio Nusa'nın yerine oyuna giriyor. Bir kanatta Bob, diğerinde Şelderup. Çift santrfor olarak

göreceğiz muhtemelen. Larsen ve Haaland'ı. Sander Berge. Berge taşıdı topu iki oyuncu karşısında. Vitinha. Nuno Mendes. João Félix. Orsnes oradaydı. Top Norveç'in. Oscar Bob. João Félix. Şimdi çıkmak istiyor Portekiz. Norveç geriye iyi koştu. Basit bir top kaybı konuk ekipten. Egem kullandı tacı. Östigard bıraktı Sander Berge. Leo Östigard. Nyland. Östigard. Topun düştüğü yerde Vitinha. Veiga. Geriye döndü Veiga. Diogo Costa. Haaland onu rahatsız etti. Costa uzun gönderdi. Topu taça bıraktı. Hegem. Costa ve sonrasında Jorge Jesus ekrandaydı. Ødegaard. Norveç tribünlerinden klasikleşen tezahüratları takımlarına yardımcı olmaya çalışıyor tribünlerde. Ødegaard. Ødegaard'dan akıl dolu pas. Birazcık hızlı. Top kaleci Costa'da. Jørgen Strand Larsen hareketliydi. Trincao bıraktı. Tekrar aldı topu. Döndü geriye. Cancelo. Ruben Dias. Diogo Costa. Çizgide Nuno Mendes. Oscar Bob onu karşıladı. Rafael Leao. Mendes'i düşündü. Araya girdi Bob. Arsnes. Oscar Bob'a çarptı top. Erling Haaland'da kaldı. Haaland bıraktı Berge'ye. Top kaleci Costa'ya kadar geldi. Östigard. Oscar Bob. Ayer. Nyland. Uzun gönderdi Norveç kalecisi Strand Larsen'e doğru. Savunmadan sekti top. Schelderup yükseldi. Kafa yine Portekiz savunmasından. 85. dakikadayız. Portekiz etkili geliyor. Trincao aldı topu. Trincao vurdu Nyland. Özgüveni epey hasarlı durumdaki Nyland'ı çok da zorlayamadı Portekiz. 2-1'den sonra tabii offside gerekçesiyle iptal edilen o 3. golü saymazsak Bernardo Silva'yı da bu arada kenarda gördük. Az sonra oyuna dahil olacak. Haaland üst üste 2 kez vurdu kafayı. Trincao araya girmişti ama Berge topu takımında tutuyor. Oscar Bob. Oscar Bob. Vitinha yerde. Oscar Bob bıraktı Haaland'a. Erling Haaland vurdu. Savunmadan sekti. Top dışarı çıktı. Korner. Renato Veiga. İşte Haaland'ın vuruşu ve Veiga'nın müdahalesi.

Ödegaard kullanacak korneri.

Martin Ødegaard yaptı ortayı, kalabalığın içine, top dışarı çıktı. Leo Østigard ve Christopher Ayer oradaydı. Kale vuruşuyla oyun sürecek. İşte pozisyon, Ødegaard'ın ortasında. İki oyuncu birden yükseldi. Ayer dokundu, top dışarı gitti. Bernardo Silva oyuna dahil oluyor Portekiz'de. Pedro Neto oyundan çıkan isim. Ön taraf Neto, Leao, Trincao, Felix'ten oluşuyordu. Biraz daha oyunu dinlendirebilecek, biraz daha topu Portekiz'de tutabilecek bir hamle. Bernardo Silva tercihi Jorge Jesus'tan. Ruben Dias, Portekiz milli takımının kaptanı ekranda. Leao vurdu kafayı. 88. dakikaya geldik mücadelede. Bir de sarı kart gördüğünü belirtelim Ruben Dias'ın. Nefis bir pas Ødegaard'dan Berge'ye. Sander Berge oynadı Hegem'le. Önünde Schelderup var. Schelderup'a Cancelo yakın. Topla buluştu Schelderup. Hegem'den koşu. Schelderup verdi pasını. Martin Ødegaard baktı kaleye. Vurdu savunma. Bernardo Silva'dan pas. Hegem araya giriyor. Bernardo Silva tekrar. João Félix. Trincao kazandı topu. Yeniden Norveç. Martin Ødegaard. Ødegaard bıraktı Haaland'a. Tekrar aldı topu Ødegaard. Boşluk aradı savunmada. Destek Ornstnes'ten. Ornstnes yaptı ortayı. Karşılıyor Portekiz defansı. João Félix yerde. Karar faul. Martin Ødegaard'la mücadele halindeydi Félix. Faul pozisyonu ekrana böyle yansıyor.

Hayır. Leo bozdu onu. Taç kullanacak Portekiz. Faul bekliyor. Christopher Ayer başta olmak üzere Norveçli oyuncular. Bernardo Silva. Savunma vurdu kafayı. Bernardo Silva ayak koymak istedi. Başarılı olamadı. Oscar Bob. Leao dokundu onun topuna. Taç Norveç'in. Orsnes kullandığı taşı. Leao. Nuno Mendes. Bernardo Silva. Bernardo Silva. Sander Berge çok daha güçlü. Faul kararı var. Norveç lehine. 90. dakikadayız artık. Sander Berge kullanacak serbest vuruşu. Hemen yanındaki Östigard'la oynadı. Tekrar aldı topu Berge. Top kaybı. Top kaybı, savunmanın arkasına pas. Yuland yine yerlerde. Mücadelenin sonuna en az 6 dakika ilave ediliyor. 6 umut dakikası daha Norveç için. Kazananın grupta ikinci haftayı lider bitireceği mücadelede 6 dakikalık bir uzatma izleyeceğiz. Avantaj Portekiz'de. Ødegaard. Orsnes. Orsnes'ten pas Ødegaard'ın koşu yoluna. Martin Ødegaard yerden oynadı. Strand Larsen'e

Onur savunmaya koydu. Hegen bıraktı. Şelderup şimdi. Şelderup kaleci Diogo Costa. Andreas Şelderup içeri çevirmek istedi. Ruben Dias'tan seken top Costa'da kaldı. Arsnes vurdu kafayı. João Félix oynadı Rafael Leao ile. Mendes. Diogo Costa. Arsnes düşerken vurdu kafayı. Oscar Bob. Arsnes. 90+2. Larsen hareketli. Veiga dikkatli. Nuno Mendes. Oscar Bob'dan sekti top. Ruben Neves oynadı Dias'la. Haaland'ın baskısı vardı orada. Neves, Dias. Şimdi pas savunma arkasına doğru. Kaleci Nuland. Christopher Ayer. Östigard. Ayer. Portekizli futbol severler ekranda. Leo Östigard. Hegem. Topu rakip alana yerden taşımakta zorlandı Norveç. Alanları iyi kapattı Portekiz. Çok merkez profili de yok şu an sahada Norveç için. Hakemden bir de sarı kart çıkıyor. Şelderup yerde kalmıştı. Trincao orada pozisyonun içindeydi. Sarı kart ona. Östigard. Hegem. Şelderup. Top Norveç'in. 90+4. Ødegaard bir problem yaşadı. Burada Bernardo Silva'nın müdahalesi söz konusu. Ekrana Trincao olarak gelmişti sarı kart. Düzeltildi şimdi Bernardo Silva. Ayer. Larsen, Şelderup, Ayer'den boşluğa koşu, pasonun önüne, Christopher Ayer çekmek istedi topu, yerde kaldı, karar korner. Ayer'in hücuma katılımı bir duran top fırsatı sunuyor. Sevgili seyirciler, Norveç'e 90+5'te. Martin Ødegaard son bölümde zorlanıyor. Nyland da çıktı geldi kalesinden. Korner kullanıldı. Nuland yükseldi. Kafa vuruşu, top dışarıda. Sander Berge ekranda. İşte pozisyon. Nuland yükseldi. Haaland dokundu. Östigard'ı açtı top. Önemli bir an yaşandı Portekiz kalesinde. Diogo Costa uzun gönderdi. Rafael Leao vurdu kafayı. Rafael Leao hareketli. Araya girdi Ayer. Berge. Haaland. Nuno Mendes. O hareketliydi. Arsnes uzun gönderdi. Arsnes.

kullandı atışı. Belki de son bir şans. Christopher Ayer. Fredrik Arsnes. Geriye döndü. Örjan Nyland. Şöyle bir baktı. Portekiz yarı alanına. Sol tarafa doğru gönderdi topu. Östigard orada kafayı vurdu. Maçta son düdük geliyor. Portekiz Norveç'i 2-1 mağlup ediyor. João Félix ve Gonçalo Ramos'un golleri konuk ekibe 3 puanı getiriyor. Norveç'in tek sayısı Erling Haaland'dan.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu. Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
3: Aspor Radyo.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
6: Tarihte bugün 28 Eylül 1992 yılında Avrupa Birliği kuruldu. Aynı zamanda 28 Eylül 2013 yılında şu Çılgın Türkler kitabının yazarı Turgut Özakman hayatını kaybetti.
4: Güzellikler dünyası.
5: Paraf'ın katkılarıyla.
1: Bir reklam.
4: Umran Oto Ekspertiz.
1: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
0: Reklam.
7: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

gelsin. Tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.

0: Spor Ajansı programından hepinize mutlu günler değerli izleyenler. Konuklarımızla birlikte yaklaşık 2 saat boyunca karşınızda olacağız ve gündem maddelerini değerlendireceğiz. Ahmet Akcan ve Burçin Keskin'le birlikte yayında olacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi yayınlar. İyi yayınlar.
0: Hepimize iyi yayınlar olsun. Evet, bugün tabii ki ilk gündem maddemiz milli takım olacak. Türkiye'de Turkuaz Medya'nın resmi yayıncısı olduğu Uluslar Ligi'nde A Milli futbol takımımız Uluslar A Ligi 1. grup ikinci maçına çıkacak. Bugün saat 21.45'te Türkiye ve İtalya karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma ATV ekranlarından naklen izleyiciyle buluşacak. Biz de şimdi konuklarımızla birlikte hem karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerimizi yapacağız hem de görüntülü analizlerle birlikte bu akşam İtalya karşısında nasıl gol veya goller bulabiliriz bunu konuşacağız. İlk olarak tabii ki Fransa maçından hareketle konuşmak gerekiyor. Evet. Ahmet Hocam sizinle başlayalım. Fransa karşısında her ne kadar 1-0'lık mağlubiyetle ayrılsak da bence kamuoyunun ortak görüşü, hatta Fransızların bile ortak görüşü, evet, Fransa'nın bu karşılaşmadan biraz zoraki galibiyet elde ettiğiydi. Biz Fransa'ya karşı pozisyonlar bulduk. Belki beraberlikle bile sahadan ayrılabilirdik. Bu bağlamda bu sonuç ve bu oyun bize İtalya karşısında umut veriyor. Siz neler söylersiniz?
1: Şimdi ben de bütün bu görüşlere katılıyorum. Ama orada ufacık da olsa bir şer düşmek isterim. O da şu: futbol iki yönlü bir oyun. Eğer futbolun defansif yönünü düşünürsek, yani rakibi oynatmama, rakibe pozisyon vermeme yönünü düşünürsek, evet, o konuda çok başarılıydık bence. Ama rakip Fransa bile olsa

0: Ben bir eğitimci olarak işin idealinin üzerinde durmak istiyorum. O da bizim o gün çok yapamadığımız ofansif yönü. Temenni ediyorum ki biz de en azından potansiyel olarak dünyanın en iyi takımları arasında yer alabilecek her türlü potansiyele sahibiz. Bunun başında da çok genç ve yetenekli nüfusumuzun olması. Düzgün bir organizasyonla, belki şu an için bir Fransa olamasak da oraya yakın ülkeler arasında yer alabileceğimize inanıyorum. O yüzden işin ofansif yönünü de ben göz ardı etmiyorum. O konuda bazı eksiklerimiz var. Aslında eksik şurada. Biz bazen defansif oynuyoruz. Rakibe pozisyon vermiyoruz ki o oyun içinde yakaladığımız defansif oynamamıza rağmen belirli pozisyonlar oluyor. Onlardan birini veya ikisini değerlendirsek o maçı da kazanacağız. Nitekim işte Fransa'yı dünya şampiyonu olduktan sonra 2-0 yendiğimiz maçta da onu yapmıştık. Veya işte bir Avrupa eleme grubu, Dünya Kupası eleme grubunda İspanya'ya karşı 2-2'lik maçta onu yapmıştık. İşin bu boyutunu da bence biraz ön plana çıkarmak lazım. Ama bunları yaparken de bakın, futbol bir denge oyunu. Biz ilk maçta tamamıyla defansın lehine bir kadroyla, bir stratejiyle sahaya çıktık. Oyunu o şekilde tutabildik. Şimdi ofansı da buna dahil etmek için bazen defansif kadrodan veya defansif anlayıştan biraz daha taviz verip ofansa ağırlık vermemiz lazım. Onu yaptığımızda o zaman denge bozuluyor. Çok ofansif oynadığımız maçlarda genelde bizimle eşdeğer veya bizden düşük takımlara karşı, bu maçı mutlaka alacağız dediğimiz takımlara karşı ofansı ön plana çıkardığımızda defans güvenliği konusunda sıkıntılar yaşadık. İşte bunun en güzel örneklerini de Dünya Kupası'nda gördük. Yani hem Avustralya'dan hem Paraguay'dan, Amerika'yı ayrı sayacağız çünkü onlara karşı galibiyetimiz var. Daha iyi bir takım olmamıza rağmen oynayan bizdik ama maçı kaybeden bizdik. Yani hücum ederken defans yapmayı unutuyoruz. Bazen de defans yaparken hücum etmeyi unutuyoruz. İlk maçta öyle bir maç oldu. İsmail'in pozisyonu çok netti. Gol bulabilirdik dediğim pozisyonu. Şimdi sonuçtan bağımsız bir şekilde benim oyunun iki yönünü de oynayan bir milli takım arzuladığım için bu gelişmeye ihtiyaç duyduğumuzu düşünüyorum. O yüzden hocamız ve futbolcu kardeşlerimiz üzerinde bir baskı yaratmadan ben sonuç istediğimiz gibi olmasa bile iki yönünü de oynar hale gelirsek o döneme kadar bazı maçların kaybedileceğini de biliyorum. Skorları çok önemsemeden bu gelişmeyi yapabilecek potansiyelimiz olduğunu da biliyorum. Yeter ki biz biraz da kamuoyu olarak veya spor medyası olarak milli takımımızdan bu iki yönlü oyunu isteyelim. Şimdi değişen, hemen bugünkü maça geri döneceğim, oradan bağlayacağım. Değişen şey ne? Fransa maçında biz kazanmak zorunda değildik. Hatta beraberliğe bile herkes çok mutlu olacaktı. 1-0 mağlup olmak bile çok kimseyi rahatsız etmedi. Çünkü insanlarda fark yeriz korkusu vardı. Şimdi böyle bir anlayıştan bugün en azından yenilmeme zorunluluğumuz var. Hatta birçok kişinin görüşüne göre de kazanma zorunluluğumuz var. O zorunluluk biraz da Fransa milli takımın hem şu an oynadığı oyun hem de kalitesi, hiçbir zaman bir Fransa İtalya takımının kalitesi Fransa seviyesinde değil. İlk maçı içeride kaybettiler. O yüzden herkes puan veya puanlar bekliyor. Bu milli takımın üzerinde bence biraz daha fazla sorun yaratacak. Gol aramak zorundayız, ofansif oynamak zorundayız. Bu arada da defans güvenliğini sağlamak zorundayız. Yani böyle bir giriş yapmış olayım ben.
1: Daha detaylı konuşacağız tabii karşılaşmayı. Boşun Hocam, size döneyim. Hem maçla ilgili beklentilerinizi sorayım hem de şunu sorarak devam edeyim. Şimdi iki takım da Uluslar Ligi'ne yenilgiyle başladı. Ve şimdi ikinci mücadele her iki taraf açısından da kırılma maçı niteliği taşır mı? Yoksa bunu söylemek için henüz erken mi?
2: Kırılma niteliği taşır Vezan. Bence güzel bir giriş oldu. Şimdi dün bir de Tonali'yi ve Mancini'yi basın toplantısında dinlerken o aslında elektriği de net aldık. Çok gergindi bence Tonali'de. Ki hatta ne dedi? Ya arkadaşlar dedi, bakın dedi, yeni dedi bir milli takım oluşturmaya çalışıyoruz Mancini ile beraber dedi.

0: Hani ben dedi kaldırabiliyorum belki bu baskıyı ama dedi genç arkadaşlarımız kaldıramıyor. Biraz daha sabır lütfen dedi. Onun altında çok önemli aslında bir nedenler yatıyor. Yani bu buzdağının görünen kısmı Tonali'nin yaptığı evet. Açıklama. Yani İtalya'da yerin dibine sokuyorlar şu anda milli takımı. Ya, bu arada tabii isim isim baktığımızda yine aslında çok değerli bir kadro. Ama ve lakin hakikaten bir takım olamama problemi var İtalya'nın son yıllarda. Mancini'nin tekrardan göreve dönmesi bence önemli. Ama ve lakin ilk maçta herkes gibi benim de daha fazla bir beklentim vardı İtalyan milli takımından. Ama hocam da birazdan anlatacak zaten görüntülü. Yani çok büyük felsefik futbol hataları yapıyorlar. Yani yerleşimlerde sıkıntı yaşıyorlar. Amatör futbolcuların yapmayacağı hatalar yapıyorlar. Yedikleri ilk golde mesela o iki tane defans oyuncusunun birbiriyle çarpışması ve neredeyse boş kaleye gol atması Belçika'nın, ben çok uzun yıllardır İtalyan defansında görmediğim hatalar bunlar. Ama tabii bu demek değildir ki rahat galip geliriz bu akşam. Şimdi hocamın Fransa maçıyla ilgili görüşlerine de katılıyorum. Ben orada birazcık daha...
1: Hocam şu soruyu da ben sormuş olayım devam etmen için. İtalya için kırılma maçı olur. Kabul ediyorum. Bizim için kırılma maçı olur mu?
2: Evet onu.
1: Yani şimdi, bu benim için önemli. Bence olmaz. O yüzden buyur.
0: Ya şimdi hocam sende. Şöyle. Şimdi bir kere biz avantajlıyız birazcık. Neden? Uluslar Ligi sistem değiştiriyor. Yani eskiden ilk dört eleniyordu. Üçüncülerin hepsi playoff oynuyordu. Şimdi üçüncülerin iki tanesi oynamayacak. Eğer en iyi iki üçüncüye girersek zaten playoff oynamadan A liginde kalabileceğiz. Eğer kötü ikinci olursak, iyi iki tane dördüncü olursak playoff oynayacağız. Yani Allah'tan ilk defa A liginde oynadığımız sezon sistem değişikliği olacak ve evet. UEFA birazcık bizim lehimize olabilecek bir takım değişikliklere gidiyor. O yüzden tabii bu mesela bizim birazcık da kırılma maçımızın olmaması olasılığını arttırıyor. Ama ve lakin tabii şimdi bence çok zor bir grup çektik yani. A grubu diyoruz. Bir de A grubunun da ölüm grubunu çektik. Yani şimdi
3: doğru.
0: Fransa. yani kimler olmasın desek muhtemelen onları verirdi Monte'ye.
3: Evet.
0: Onları çektik. Şimdi o yüzden ilk maça baktığımızda, Fransa maçına baktığımızda ben hocamdan sadece şurada ayrılıyorum. Hepimiz çok tedirgindik. Yani ben kendi tedirgin olmamızı anladım. Yani Montella ve oyuncular da çok tedirgindi hocam. Siz de hissetmişsinizdir onu.
1: Hocam fark yemekten aynen, korktular. Açık
0: ondan
1: konuşalım.
0: Değil. Bir de çok kötü bir Dünya Kupası geçirdik. Şimdi beklentiler neresiydi?
1: Destek olsun. Neydi? Milli takımdaki futbolcularımızın çoğu da şu an form seviyelerinin altında, ortalamasında bile değil. Bu da kulüplerde yaptıkları sezon hazırlıkları ve ilk oynadıkları maçlarda o seviyeye henüz ulaşamadılar. Bu da büyük bir engel.
0: Doğru. Bu da önemli. Bir de dediğim gibi yani hem kötü bir Dünya Kupası geçirdik, hem bütün ülkede bir tedirginlik var. Hem de Fransa ile oynuyorsunuz yani dünyanın en büyük yıldızlarıyla. Hani tamam takım olma hüviyetini birazcık tartışabiliriz ama yıldızları tartışamayız. Yani herkesin görmek istediği oyuncular. Şimdi öyle olunca ben doğru bir planlama yaptığını düşünüyorum çok Montella'nın. Yani oyuncuların da bence buna iyi reaksiyon gösterdiğini düşünüyorum. İleride Barış Alper Yılmaz'la başlamak, üçlü bloğu zaman zaman beşli yapmak, bloklar arası mesafeyi daraltmak, doğru çok boş alan bırakmamak Fransa'ya bence çok iyiydi. Yani sadece ikinci yarı birazcık daha böyle erken bir şekilde Can Uzun çok aksadı çünkü belli yani. Can Uzun'un yerine bir Kerem Aktürkoğlu değişikliği yapıp acaba Barış Alper Yılmaz'la dönüşümünü biraz daha değişiklik katabilir miydik oynaya diye düşündüm. Ama ona rağmen yani çok defansif olmamıza rağmen mesela 27. dakikada İlk Barış Alper Yılmaz'la golü bulabildik. Yani o geçiş hücumlarında golü atabilecek pozisyonları da bulduk. Yani 28. dakikada mesela Ferdi'nin kafa vuruşu var. Yani o küçümsüyoruz da pozisyonu ama yani birazcık daha uzak direğe vurabilse yani o da çok iyi bir pozisyondu Arda'nın pasında. Yalnız tabii 37. dakikada mesela Can Uzun iki kere topu kaptırdı ve ondan sonra biz devre sonuna kadar inanılmaz bir baskı yedik. Yani kaç kere saate baktığımı hatırlamıyorum yani ne zaman bitecek diye böyle bakıyorum yani süre geçmiyor çünkü oradan geliyorlar buradan geliyorlar. Çerki vuruyor, Uğurcan kurtarıyor, Olize vuruyor, ondan sonra Rabiot vuruyor.

0: Yani ilk yarıyı mucizevi bir şekilde o 8-10 dakikada gol yemeden kapattık. Bu sefer ikinci yarıya müthiş başladık. Hakikaten İsmail Yüksek o kafa vuruşunu atsa çok daha farklı bir belki de senaryoyla karşılaşacaktık. Ama yani de demem o ki ben iyi bir planlamayla çıktığını düşünüyorum Montoya ve oyuncularımızın. Bu akşam tabii birazcık daha farklı olacak. Çünkü Fransa ve Belçika şu an birazcık daha seviye olarak yukarıdalar. Yani biz eğer üçüncü olma veya dördüncülerde iyi iki dördüncü olup ilerleme hedefimiz varsa puan veya puanlar almamız gereken bir maça çıkıyoruz. Ama dediğim gibi benim mutlu olmamın nedeni Montella'nın değil Mancini'nin ve Tonali'nin basın toplantısı. Hem Mancini önemli mesaj verdi, dedi ki çok bir şey değiştirecek halimiz yok dedi. Aynı oyunu oynayacağız. 10 tane oyuncuyu da bıraktım zaten İtalya'da dedi. Tonali de zaten ne kadar baskı altında olduklarını söyledi. O yüzden ben sanki hemen hemen aynı stratejiyle oynayacağımızı düşünüyorum. Ama oyuncularının maçla ilgili rahatlığının son vuruşlara olumlu yansıyacağını ve gol bulabileceğimizi düşünüyorum.
1: Peki şimdi maç önü yapılan açıklamalara gidelim ama A-Spor mikrofonlarına neler söylemişler bizim için? Orası daha kıymetli olacak elbette. Ekip arkadaşlarımız Bursa'da dünden beri hem sahada hem saha kenarında çalışmalarını sürdürüyor. Zaten gün boyunca yine oradan da bağlantılarımızı sürdüreceğiz. Dün milli takım teknik direktörümüz Vincenzo Montella ve oyunculardan Zeki Çelik A-Spor'a özel açıklamalar yaptı. O açıklamaları dinleyelim, sonra kaldığımız yerden devam edelim.
2: Yani aynı zihniyeti ve aynı fedakarlığı ve aynı zamanda da aynı konsantrasyonu getirmemiz gerekiyor o maçtan. Özellikle bu seviyedeki maçlarda bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. İtalya takımına baktığınızda belki birkaç bölgesinde çok böyle yetenekli futbolcu yokmuş gibi gözüküyor ama sürekli mücadele eden ve sonuna kadar kovalayan bir takım. O yüzden çok dikkatli olmamız gerekiyor. Kendi oyunumuzu oynamak için elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor. Yani olmasaydı daha iyiydi tabii ki de. 2 sene önce hazırlık maçında duygusal bir an yaşamıştım zaten. Ama düdük çaldığı andan itibaren bütün enerjilerimiz, konsantrasyonumuz, kalbimiz, yüreğimiz tabii ki de Türkiye için olacak. O yüzden karşıda kim var kim yok önemli değil bizim için. Ben biliyorsunuz hani yaklaşık 5 senedir buradayım. Yani burası gerçekten benim evim gibi oldu. O yüzden hani ne olursa olsun her zaman Türkiye için buradayım.
3: Evet, Fransa maçında takım olarak iyi performans gösterdik. Çünkü Fransa dünyanın en iyi takımlarından biri. Ona rağmen iyi bir mücadele sergiledik. Kesinlikle bir puan alabilirdik ama küçük detaylarda kaybettik. Girdiğimiz fırsatları değerlendirebilirdik ama olmadı. Şimdi o maçın da analizini yaptık. İtalya maçında İtalya'nın da analizini yaptık. Bizim için gerçekten önemli bir maç. Seyircimizin önünde kesinlikle bu maçı kazanmak istiyoruz.
4: Uzun yıllardır Serie A'da oynuyorsun. İtalya futboluna da hakimsin. Antrenman sonrası Roma'da birlikte çalıştığın İtalya futbol efsanesi Claudio Ranieri ile bir sohbetiniz oldu, sarıldınız. Çok özel değilse neler konuştunuz?
3: Evet, benim hocalığımı da yaptı. Onunla çok güzel bir yıl geçirdim. Benim adına çok mutlu olduğunu söyledi ve böyle devam etmem gerektiğini söyledi. Onu gördüğüme gerçekten çok mutlu oldum. İtalya maçına gelecek olursak çok sistemli, taktiksel oynayan bir takım. Dikkatli olup kesinlikle bu maçı kazanmamız lazım.
1: Milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella ve oyunculardan Zeki Çelik A-Spor'dan ekip arkadaşımız Erdem Akbaş'a özel açıklamalar yaptı. Şimdi bu açıklamalar üzerinden Türkiye'yi değerlendirmeye devam edelim. Montella aynı zamanda özel röportajda söylediği gibi Fransa maçını küçük detaylarda kaybettik dedi. Fransa maçından daha fazla topa sahip olmak istiyoruz ifadesi var yine basın toplantısında. Peki Türkiye topa daha fazla sahip olduğunda ve olursa hangi bölgelerde daha fazla üretmeli? Fransa maçına kıyasla nerelerde topu nasıl kullanmalı Ahmet Hocam? Bunu da konuşalım.
5: Şimdi büyük bir ihtimalle biz ikinci bölgede biraz daha fazla sahip olacağız. Oyun da biraz farklı olacak. Yani ben işte hocamın verdiği o bilgileri de değerlendirecek olursam İtalyanlar önce kaybetmemek için bizim bildiğimiz o klasik sağlam İtalyan defans anlayışını bir uygulayacaklar. Catanaccio. Şimdi bizim en büyük eksiklerimizden biri Türk futbolu olarak da kapanan takımları açmak. Dolayısıyla İtalyanlar blok bir şekilde o Catanaccio'yu uyguladıklarında bir zaman alan bulamayacağız. Haliyle bir de daha sonra tekrar tartışır mıyız, oraya girer miyiz bilmiyorum. Santroforlu, santroforsuz oyun.
1: Birazdan konuşuruz isterseniz. Yani

0: Onu ayrı değerlendirelim.
1: Tamam.
0: Şimdi biz İtalyanların üzerine gidiyorsak o zaman tehlike şurada. İtalyanlarda da hızlı hücumlarla, yani geçiş hücumlarını çok iyi yapabilecek kanat oyuncuları var. Bugün kadroyu ben de merak ediyorum. Çünkü Belçika kadrosundan buraya gelmeyen 10 civarında futbolcu varmış.
1: Evet,
0: bunlardan
1: doğru.
0: Hangileri yok? Ama
1: en önemli eksik hocam Barella.
2: Evet.
1: Barella.
0: Zaten en önemli futbolcuları o.
1: Evet.
0: Orta sahada da onların en önemli futbolcusuydu. Sağ tarafta Moskin başlamıştı. Bence İtalyanların en etkili olabilecek oyuncularından bir tanesi o. Sonra onu santrofora aldılar. Esposito'yu çıkardıktan sonra solda da Cambiaghi oynamıştı. Bu kanat oyuncularıyla önde başlarsa Esposito ile geçiş hücumlarını çok iyi yapabilecek bir İtalya var biliyorum. Barella'nın olmadığı yerde onları belki de devreye sokacak. O zaman Tonali o görevi üstlenecek. Buna bizim engel oluyor olmamız lazım. Bir de onların her ne kadar gol yemelerinin en önemli nedeni iki bek de olsa, çünkü hücuma çıktığı zaman İtalyanlar iki beki de hemen çıkarıyorlar ve sağ iç sol iç kulvarlarına sokuyorlar. Bizim bunun tedbirini almamız halinde mümkün olduğunca fazla böyle yan pas, ağır pas, geriye pas yapmadan, hı hı, İtalyanlar da bizim üzerimize geldiğinde kazandığımız toplarla set hücumundan ziyade bizim geçişleri iyi yapıyor olmamız lazım. Bazen direkt hücumla, bazen hızlı hücumla onların kanatlarda bırakacakları o boşlukları değerlendiriyor olmamız lazım. Bunun için de iki tane çok iyi kanat oyuncusuna ihtiyacımız var. Birebirlerde etkili olabilecek. Bunlar kim olabilir? Biraz sonra konuşabiliriz.
1: Tabii ama birazdan görüntülü analizi yapacağız
0: tabii,
1: birlikte.
0: İleri uçta oynayacak oyuncu da benim açımdan çok önemli. O en azından iki stoperi meşgul etmeli ve iki kanat oyuncusunun etkili olabileceği şekilde onlara alan yaratma konusunda yardımcı olması lazım. İyi ki bizim bir de Arda'mız var. Arda da bugün biraz daha fazla takım oyununu ön plana çıkararak daha çabuk bir şekilde bu oyuncuları devreye sokması lazım. Arda çok kaliteli. İlk maçta da harika işler yaptı. Ama bazen kendiyle yarışıyor. Yani biri ona baskı yaptığı zaman illa bunu geçeceğim diye o ikili mücadeleden kaçmıyor. O kalitedeki futbolcular bazen de tek pasla bizim oyuncumuzu devreye sokması lazım veya rakibi oyundan düşürmesi lazım. Ben o yüzden Arda'nın bugün öndeki oyuncuları oynatmasını özellikle bekliyorum.
1: Yine buradan hareket edelim sevgili Burçin Keskin. Fransızlar özellikle sosyal medyada hani o meme kültürü vardır ya, Arda ile ilgili hep şeyi gördüm ben. Arda vs Fransa milli takımı mücadelesi oldu diyorlar. Bunu istatistiklere baktığımızda da aslında teyit edebiliyoruz. Çok fazla topla buluşan ve arkadaşlarını da sürekli ileriye taşımaya çalışan, onları tehlikeli bölgede topla buluşturmaya çalışan bir Arda Güler vardı. Bunu zaman zaman başarabildi, zaman zaman başaramadı. Çok da gerçekten bazı konularda isyanı vardı. Canlı seyrettiğimizde bunu daha net görebildik. Arda'nın performansını maksimize edebilmek için ne yapmamız lazım bu maçta?
2: Şimdi ben bunun yine planlardan biri olduğunu düşünüyorum. Yani Arda zaten daha fazla topu tutması ve birazcık takıma nefes alması için o göreve soyunmuş bence Montella tarafından. Şimdi bugün ben biraz daha farklı olacağını düşünüyorum. Çünkü muhtemelen biraz daha üçüncü bölgeyi düşünen bir havamız olacaktır bugün. Biz Fransa maçı öncesi dediğim gibi hepimiz çok tedirgin olduğumuz için oyuncular yani ya mesela Can Uzun'da en çok onu gördüm ben. Yani o genç olduğunuz zaman birazcık daha böyle zor adapte olursunuz böyle değişik pozisyonlara. Yani aman ben hata yapmayayım, mümkün olduğunca basit oynayayım derken kendi melakelerini unutuyor oyuncu. Yani o yüzden mesela dediğim gibi ilk yarıda sanki Can Uzun'un değişikliği daha iyi olurdu ikinci yarıda birazcık daha erken. Ama bu maçta dediğim gibi ilk maçtaki o özgüven eksikliğini de atarız. Çünkü bu maçtan dediğim gibi beklentimiz var. Sonuç olarak İtalya'da eski günlerini arayan bir hüviyette. Ve o, dediğim gibi hocamın da zaten yapacağı teknik ve taktik yorumlarla beraber daha farklı bir yaklaşımla Arda da bu sefer birazcık daha fazla inisiyatif alıp birazcık daha üçüncü bölgeyi hedefleyen bir mantaliteyle oyuna başlayacaktır diye düşünüyorum ben.
1: Evet, bakalım bu akşam nasıl bir

0: Karşılaşma bizleri bekliyor. Devam edelim şimdi. Bir de İtalya tarafını inceleyelim şimdi. A-Spor mikrofonlarına hem Roberto Mancini'nin hem de Sandro Tonali'nin özel açıklamaları vardı Bursa'da basın toplantısından ayrı olarak. Onu da değerlendirelim sevgili izleyenler. Sonra konuşmaya başlayalım.
1: No, beh, io sono sempre molto felice di tornare in Turchia perché comunque ho lasciato veramente.
2: Tabii diyor, Türkiye her zaman dönmek benim için çok büyük mutluluk diyor. Burada güzel anlarım oldu diyor. Halen çok sevdiğim arkadaşım var diyor. Tabii Türkiye'ye yeniden dönmek benim için bir mutluluk. Montella şu ana kadar Türkiye milli takımıyla çok başarılı işler çevirdi, gerçekleştirdi. Kendisini kutluyorum. Gerçekten çok başarılı bir teknik adam. Tabii Türk milli takımında başarılı oyunculardan oluşan bir kadroya sahip. Tabii zorlu bir maç olacak. Güzel maç olacak ama tabii biz de sahaya kazanmak için çıkacağız. Doğal olarak ilk mağlubiyetten sonra.
3: No, sappiamo che sarà una partita tosta, una partita difficile e nostro non è un
2: Belçika mağlubiyetinden sonra biliyoruz ki zor bir karşılaşma olacak bizim için. Karşımızdaki rakibimizi Türkiye milli takımını çok iyi tanıyoruz. Montella ve oyuncularıyla birlikte bizi zorlayacaklardır. Ancak tabii buradaki atmosfer, tribünlerdeki seyircilerin de desteği tabii doğal olarak etkileyecektir bizi ama biz de farkındayız ki mağlubiyetten geldik. İyi bir dönemden geçmiyoruz ama bunu lehimize çevirecek oyun oynamamız lazım ve maçı kısa süre içinde gol atarak en iyi şekilde sonuçlandırmayı hedefliyoruz. Tabii ama bir gerçek var. Karşılaşma maçımız çok zor olacak Türk milli takımına karşı.
0: Evet, İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini ve oyunculardan Sandro Tonali'nin A-Spor mikrofonlarına özel açıklamalarını da dinledik. Şimdi biraz da karşılaşmayı İtalya cephesinden değerlendireceğiz. Uluslar A Ligi'ndeki ilk maçında İtalya'da Belçika'ya 2-0 mağlup olmuştu. O karşılaşmada İtalya'ya yönelik İtalyan basınından çok ciddi eleştiriler vardı. Peki İtalya bu golleri nasıl yedi ve Türkiye bu karşılaşmadan ne gibi notlar çıkarabilir? Sevgili Ahmet Akcan, görüntülü olarak sizlere anlatmaya çalışacak. Değerli izleyenler, hem Belçika'nın İtalya'ya attığı golleri konuşacağız hem de Türkiye buradan nasıl faydalanır. Hocam şöyle bir ayağa kalkalım isterseniz. Kalkalım. Ekranlara Belçika'nın golleri gelirken biz de birlikte konuşmaya başlayalım. Evet, İtalya Belçika karşısında 2-0 mağlup oldu ve Belçika çok fazla alan buldu. Nerelerden nasıl değerlendirdi hocam? Buyurun.
4: Hemen bir başında bir duralım. İtalyan defansının durumunu göstermek
0: yönetmenimden
4: için.
0: Yönetmenimden rica edin. Aynen, en başta
4: burada,
0: durduk.
4: Burada duralım. Şimdi tamamı görülmese bile İtalya hücuma çıktığı zaman iki tane stoperi genelde geriden oyun kuran bir anlayışla oynuyorlar. Hı hı. Orta sahada da iki tane oyuncusuyla, ki bir tanesi Barella, ötekisinde Romolo'ydu. İkisiyle oyun kurmaya çalıştılar. Tonali biraz ilerideydi. Şimdi burada da şunu görüyoruz. İtalyan takımı hücuma kalkmış durumda. Her iki beki de İç kulvarlara koşu yapıyorlar. Ki yanılmıyorsam iç kulvara koşan oyuncuları da buydu. Calafiori.
0: Calafiori.
4: Evet, sol tarafta. Şimdi böyle olunca beklerin yarattıkları, bıraktıkları sağ bek ve sol bek pozisyondaki alanlar tamamıyla boş. Hı hı. Biz topu kazandığımızda hemen o boş alanlara hücum edebilirsek bence çok ciddi bir şansımız var. Tabii orta sahadaki iki futbolcunun paslaşmasında Ketelare, bir santroforun neler yapabileceğini burada takıma nasıl katkı sağlayabileceğini gösterdi. Buradan buraya doğru bir koşu yapınca buradaki Romelu, ya nasıl olsa geride kimse yok, rahatlığıyla o pası Barella'ya oynadığında devreye kim giriyor ona bakalım. Evet, oynatalım.
0: Devam edelim
4: biraz şimdi. Ketelare devreye girdi. Arkadaşına kazandırdı. Bakın, sol tarafta oynayan Gott, sol açıkları koşuya gittiler. Birebir bir oyun var. Hı hı. Mancini ile birlikte. İşte bizim bunu yapıyor olmamız lazım. Topu kazandığımız anda onların sağ bek, sol bek alanları olduğu gibi boş. Oraya da bizim iki açığımızın burada olduğu gibi, sol açıklarının Gott'un koşusunda olduğu gibi birebir oynadı. Mancini'yi geçtikten sonra diğer stoper de zaten orta sahada olduğu için geç kaldı. Hı hı. Bu geçişten onların eksiklerini değerlendiren çok da güzel bize bugün nasıl gol atabiliriz anlatan bir gol oldu. Bizim de o tür kanat oyuncularımız var. Söyledim, onları da, hı-hı, en çok Arda devreye sokacak.
0: Evet.
4: Belçikalar da De Bruyne de bunu iyi yapanlardan biri.
0: Evet, Mika Gotsun golü ekranlara geldi.
4: Top kaybı alan.

0: var. Boş.
1: Asist De Bruyne'den.
0: Boş alana koşu ve gol.
1: Evet, şimdi ikinci gole bakalım
0: İkinciye
1: o zaman.
0: İkinciye bakalım.
1: Belçika'nın İtalya'ya attığı ikinci gol geldi.
0: Bakın yine geriden ki başlangıçta kaptırılan bir top var. Hı hı. O kaptırılan topta gerçi İtalyan defansı tamamıyla dönüyor ama bir daha başa gidelim ve duralım.
1: Tamam, yine başa saralım tekrar yönetmemden rica edeyim. Golün en başta.
0: Evet. Burada duralım.
1: Bakın. Evet, durduk.
0: Yine İtalya hücum halinde. Hı hı. Hücum halinde olduğu için de geride, en gerideki oyuncuları
1: Tonali.
0: Bu. Evet, bu
1: Tonali, evet hocam.
0: Tonali doğrudur. Arkadan koşuyu yapıyor. Şu koşuyu yapan da herhalde sol
1: bekleri
0: Calafiori. Yine sol iç kurvarına koşu yapıyor. Yapsın koşuyu. Biraz oynatalım, duralım.
1: Tamam. Durduk.
0: Durduk. Bir hatalı pas. Hatalı pastan sonra sol kanat olduğu gibi boş. Evet. Sağ kanat olduğu gibi boş olduğu gibi. Biraz oynatalım şimdi. Bakın hemen ileriye oynanan o top. Hı hı. Yine birebir bir oyun var.
1: Tonali durdurmaya
0: Tonali
1: çalışıyor.
0: Tonali durdurmaya çalışıyor. Önüne de geçiyor ama evet. Çalımı atıyor. Çok da geri dönüşlere rağmen dengesiz yakalanmış o defans içinde yine o boş alanı değerlendiren çok da güzel
1: Luke Bakio atıyor
0: gol müthiş Luke
2: Bakio'dan. Burada müthiş.
0: Evet. Yani bizde de demek ki sol ayaklı biri sağda, sağ ayaklı biri solda olduğu zaman hı hı. bu golleri bulma şansımız çok
1: Buyurun
0: yüksek.
1: Hocam.
0: Keşke Kenan sağ ayağıyla solda olsaydı diyorum bugünkü maç için.
1: Evet değerli izleyenler, Ahmet Akcan Belçika'nın İtalya'ya attığı gollerde İtalya'nın özellikle bıraktığı boşluklar ve dengesiz savunma düzeniyle ilgili bir değerlendirmede bulundu. Milli takımımızın bu alanlarda özellikle hızlı kanatlarıyla birlikte, evet. hızlı düşünen oyuncularıyla birlikte şans bulma olasılığı oldukça yüksek. Burçin Keskin, siz neler söyleyeceksiniz bu analizle ilgili?
2: Yani maçtan önce biraz önce hocayla konuşmuştuk. Tabii görüntüler üzerinden anlatınca çok daha iyi oluyor. Hı hı. Teşekkürler hocam. Bence çok faydalı
1: Ağzınıza
2: oldu.
1: Sağlık hocam.
0: Ben teşekkür ederim.
2: Yani ben açıkçası ilk özetlere baktığımda tabii İtalya maçını seyredemedim aynı anda milli takımımız hı. olduğu için. İki maç açtığım zaman da iki maçı da seyredemiyorum. O yüzden çok fazla öyle.
0: Ben sonradan seyrettim. Bir gün sonra seyrettim.
2: Şimdi özetlerde bile yerleşim konusunda ne kadar büyük problem yaşadığı gözüküyor hocam İtalya'nın. Yani muhtemelen Mancini de en çok bununla uğraşıyordur. Yani blok olarak iyi hareket edemeyen bir İtalyan milli takım var ki normalde en iyi yaptıklarıdır yani. Siz de biliyorsunuz senelerdir.
0: Evet.
2: Yani özellikle defansif oyunun kitabını yazan millet olarak lanse edilir İtalya. Catenaccio devrimiyle beraber. Ama o seviyede değiller. Ve o tedirginlikleri var. Yani biz nasıl Fransa'ya karşı mental olarak biraz tedirginsek bence aynı tedirginlik bu sefer İtalyanlarda var. Ben birazcık psikolojik olarak üstün geldiğimizi düşünüyorum ve o tarafa oynamamız gerektiğini düşünüyorum. Yani eğer daha sert ve bu avantajlarımız üzerine yoğunlaşırsak ilginç ve güzel bir maç bizi bekliyor diye düşünüyorum.
1: İnşallah.
0: Şimdi Catenaccio biraz değişti hocam. Şöyle tamam. O eski bizim Catenaccio dediğimiz sistemde bir defa defans tamamıyla çakılı oynuyordu orta saha evet. desteğiyle. Şimdi İtalya'nın da bence çok değerli takımları var. Yabancı futbolcuların gelişiyle de günümüz çağdaş futbolunu oynayan takımları var. O takımlarda da beklerin hücuma katkıları çok önemli. Şimdi bütün takımlarda bu yapılıyorsa haliyle milli takımında böyle çağdaş oynaması isteniyor. O yüzden o eski klasik Catenaccio'nun uygulanması mümkün
2: hocam,
0: değil.
2: Hocam katılır
0: ama
2: mısınız bu arada?
0: Bizim yaptığımız gibi onlar da defansını blok halinde kalabalık tutacaklar. Devamlı ikisini birden göndermeseler bile birini mutlaka gönderecek, göndermekte zorunda var.
2: Hocam katılır mısınız? Toprağı bol olsun Franco Baresi. Zaten bu değişiminin en önemli evet. oyuncusuydu. O çok ünlü Milan takımının offside taktiğiyle beraber defans ileriye çekmesi. Yani o zamanlar en büyük devrimlerden biriydi AC Milan'da yaptığı.
0: Mutlaka Baresi'nin bir de geriden oyun kurma özelliğiyle hem toplu hem topsuz oyuna katılan bir Aynen. anlayışı da vardı. Yani hı hı. Baresi benim gözümde de bambaşka Tabii. bir liberoydu veya defans oyuncusuydu. Hele hele o dönemde, yani şimdi bile olsa gözü kapalı her takımda oynatabileceğiniz bir oyuncu. Bakın stoperler eskiden bizim böyle

0: biraz halk tabiriyle kazma diyebileceğimiz, top tekniği yüksek olmayan, tamamıyla kesici özellikleri olan, fizikli oyunculardan oluşurdu. Artık bazı takımlarda stoperler geriden oyun kurma, oyuna topla katılabilme, dripling yapabilme özellikleri de isteniyor. Bizim Fransa maçında o stoperlerimizden biri zekiydi. Yani kısa bir süre önce ya zeki stoper kullanacak hoca deseydi herhalde ne yapıyor derdik. Ama artık futbol başka yerlere evriliyor. Tıpkı santroforlardaki o pivot santrofor özelliğindeki yüksek ve uzun hareketsiz santroforlardan hareketli santroforlara geçildiği gibi.
1: Şimdi az önce Belçika analizi yaparken üzerinde konuştuğumuz oyunculardan biri de Ketelare'ydi hocam. O biraz böyle işte sahte dokuz koşularıyla, hareketliliğiyle birlikte İtalya savunmasını, İtalya stoperlerini çok meşgul etti. Sürekli de yer değiştiren bir oyuncuydu. Yani
0: golü, golü o attırdı zaten.
1: Aynen öyle. İki golde de zaten çok kritik noktalarda topa dokunuşu vardı Ketelare'nin. Şimdi az önce bizdeki bu santrfor tartışmasını konuşalım demiştiniz. Oraya bağlamak istiyorum. İtalya maçında sabit duran bir santrfordan ziyade üçüncü bölgede çok daha fazla hareket edebilecek, sürekli aktif olabilecek ve o İtalya stoperlerinin arasını açabilecek bir oyuncuya ihtiyacımız var. Bu bağlamda Barış aslında bu görevi üstlenebilir. Bilmiyorum, katılır mısınız?
0: Ya mutlaka, ama Barış da klasik bir santrofor değil.
1: Değil, tabii ki değil.
0: Şimdi
1: Ama bu hareketliliği sağlayamaz mı?
0: Kesinlikle, bakın ben o yüzden şuraya vurgu yaptım. Günümüz santroforları da artık biraz da bugünü konuşalım. Deniz Gül gibi böyle biraz daha yapılı değil. İşte Ketelare gibi daha fazla hareketli koşan oyuncular. Evet, Deniz de zaten hareketsiz değil. O da yani o kadar iyi niyetli, o kadar iyi mücadele ediyor ki. Ama Ketelare gibi daha çabuk. Bakın, uzun mesafede süratli değil. Daha çabuk oyuncuların aniden yapacakları o koşular çok önemli. O yüzden bugünkü oyun da böyle topu ayağına aldığı zaman topu tutabilecek, yeri geliyorsa rakibi driplingle eksiltebilecek, direkt kaleye gidebilecek, işte yeri geldiğinde de arkadaşlarına asistler yapabilecek hareketli bir santrofora ihtiyacımız var. Ama bizim böyle bir santroforumuz var mı? Yok. Barış kulübünde santrofor değil. Başka kimi oynatabiliriz? Kerem'i oynatabiliriz. Kerim santrofor değil. Kenan sakat, Kenan'ı oynatabiliriz. O santrofor değil. Bu oyuncuları bizde var olmasına rağmen maalesef o seviyelere taşıyamayan bir futbol anlayışımız var. O yüzden çok zor, ama bugünkü maçta eğer hoca o görevi Barış'a veriyorsa bence de kadrodaki en uygun futbolculardan bir tanesi. Can düşünülebilir mi? Yani kadroyu bir görelim. Bizim vereceğimiz muhtemel kadroda genelde
1: Birazdan gelecek hocam.
0: doğru çıkıyor. İlk maçtaki Fransa maçındaki performansı beklenilenin çok altında kaldı. O yüzden hoca bunu yapar mı onu da bilmiyoruz. Bizim görevimiz burada. Hoca kimi tercih ederse etsin. Biz hocanın verdiği o kararı en azından maçtan önce bizim için en hayırlısı diyerekten desteklemeliyiz. Futbolcularımıza, takımımıza o desteği vermeliyiz.
1: Şimdi bu karşılaşmada Uğurcan kart cezası olduğu için yerine Altay oynayacak. İki tane soru işareti var. Birincisi az önce konuştuğumuz Barış Alper konusu. Acaba orada hoca bir değişikliğe gidecek mi, yoksa yine Barış'la mı başlayacak? Bir de Orkun bu karşılaşmada %100 hazır mı? Ya da hazır değilse bile bir risk alınacak mı? Bu da bir tartışma konusu. Siz ne bekliyorsunuz? Yani Orkun'un bu karşılaşmaya çıkabileceğini düşünüyor musunuz ilk 11'de?
2: Ya ben açıkçası oyuncular özelinde risk alınmaması gerektiğini düşünüyorum ben Uluslar Ligi maçlarında. Yani bu dönem sonrasında Beşiktaş'ın da, Galatasaray'ın da, Fenerbahçe'nin de, Trabzonspor'un da çok önemli maçları var ve fikstür çok sıkışık. O yüzden Orkun tam anlamıyla hazır değilse bence oynamamalı. Hani nasıl bazen Osimhen'e Galatasaraylılar kızıyor mesela, çok güçlü, çok kuvvetli olmasına rağmen mesela kendi vücuduyla ilgili hiç risk almıyor. Kendini iyi hissetmediği anda oynamıyor. Bence çok doğrusunu yapıyor. Ben o yüzden Orkun özelinde risk alınmaması taraftarıyım. Deniz Gül ile ilgili de ben şunu eklemek istiyorum. Şimdi ben Deniz Gül yerine olsam yani Osimhen'in yanından ayrılmam. Yani antrenmana giderken nereden gidiyor, nereden çıkıyor, nereye gidiyor, nereye koşuyor. Çünkü yani Osimhen'in yaptığı baskıyla Deniz Gül'ün yaptığı baskı arasında dağlar kadar fark var. Şimdi Osimhen'in o koşusu,

0: o kaleciye giderkenki koşusu, topu almaya giderkenki koşusu çok farklı. Şimdi Deniz Gül'de ben o isteği ve o hırsı göremiyorum. Tamam, çok genç bir oyuncu. Muhtemelen daha oturtamadı kafasında. Belki olduğu yeri bile, yani bütün millet sizden bir şey bekliyor yani. Tek Türkiye'nin şöyle 80 milyonluk nüfusun belki de tek forvetisiniz bu genç yaşınızda. Bunların hepsini kabul ediyorum ama yani Osimhen'den çok daha şey, fazla şey kapması lazım. Yani dediğim gibi Galatasaray antrenmanlarında Osimhen'in yanından ayrılmaması lazım. Ne yer ne içer, Osimhen ne yapıyorsa onu yapması lazım. Yani o koşulları da Osimhen nasıl gösteriyorsa o seviyede göstermesi lazım.
1: Bir söz alabilir miyim?
2: Tabii ki, buyurun.
1: Bu konuyla ilgili Türk futbolunda bence es geçtiğimiz veya bazen de futbolumuza yeteri kadar fayda sağlamayacak, zarar verecek alışkanlıklarımız var. Hocam alınmayacaktır biliyorum. O yüzden benim tespitim şu. Bakın, biz genç bir futbolcunun futbolu yanındaki takım arkadaşından öğreneceğini hep varsayıyoruz. Şart koşuyoruz. Hacı geldi, şuna şunu öğretti.
0: Osimhen
1: geldi, Osimhen buna bunu öğretti. Ya takımlarda futbolculara çocukluğundan beri futbolu öğretmekle görevli olan teknik adamlar yok mu? Niye teknik adamlar bunu öğretmesin? Osimhen sadece onlara güzel bir örnek olur. Yani bugün Okan Buruk 4 sene üst üste şampiyon olduysa bu tesadüf değil. Kimse bunu Galatasaray'ın transfer ettiği sadece iyi oyunculara yorumlamasın. Evet, Icardi'nin büyük katkısı oldu, Osimhen'in oldu, Muslera'nın oldu, Torreira'nın oldu. Ama bütün Deniz Gül'e bu programları yapması gereken kişi Okan Hoca ve ekibi, bunu yaptıklarından da eminim. O yüzden tabii ki bak Deniz, ben senden bunu istiyorum. Ama Osimhen de bunu çok iyi yapıyor. Aynen. Bak, benim istediğimi ben Okan Hoca o koşulları yaparak kendi gösteremez. Çünkü eğitimlerde öyledir. Futbolcuya ne yapması gerektiğini göster. Gösteremiyorsan başka bir oyuncuyu kullan, o göstersin.
0: Ve elinde Osimhen müthiş bir örnek
1: Okan
0: var işte hocam.
1: Okan Hoca'nın da koşabileceği çağ geçti artık. Gençliğinde koşardı. O yüzden ben teknik adamım, futbolcuya bunu program halinde, bir günlük, iki günlük değil, bütün o takımda bulunduğu süre, futbolu bırakacağı son ana kadar program halinde vermesini daha doğru görüyorum. O yüzden buna değinmek istedim. Deniz mutlaka oralara gelecektir. Bizim Dünya Kupası öncesi elemeleri geçtiğimiz için 4-6-0 hiç konuşmadığımız bir dönem yaşadık. Milli takımımız böyle. Başarılılar da bunu kabullendik. Bence bu dönemde de bu tartışmayı bir daha gündeme getirmek milli takım açısından çok faydalı değil. Çünkü 3 günde oraya biz bir santrofor yetiştiremeyiz.
2: Tabii ki.
1: Dolayısıyla biz bugün o santroforu yetiştirmenin ilk adımlarını atalım. Yakın bir zamanda onların geri dönüşünü alırız. Deniz yerine aday olabilecek. İşte Bartu gibi veya Enes gibi daha birçok farklı oyuncumuz da var. Onları da ayrıca değerlendirmeye koyarız. Ama benim sorum da şu olsun, hem sana sevgili Rezan hem hocama. Ya biz acaba Barış Deniz değişikliği olabilir mi diye soruyoruz. Hı hı. Orkun döner mi diye soruyoruz. Bence önce şunu sormamız lazım. Biz bu maçta beşli mi oynayacağız, dörtlü mü oynayacağız?
2: Evet.
1: Yani Fransa maçında olduğu gibi rakibi oynatmama, alan vermeme adına defansı bu kadar kalabalık mı tutacağız?
2: Evet.
1: Yoksa gol bulmak için oradan dörtlüye dönüp ofansta mı biraz daha etkili olmaya çalışacağız? Bu stratejik karar bence hepsinden önemli.
2: Doğru. Zaten Montella'da topa daha fazla sahip olmalıyız tarzında bir açıklama yaptığı için bu bize bence bir ipucu veriyor hocam. Yani Fransa maçındaki gibi çok daha kompakt, daha böyle rakibi oynatmamaya yönelik bir oyundan ziyade daha fazla oynamaya çalışan, belki de ilk 15, ilk 30 dakikalık dilimde bir gol bulma stratejisi geliştirmeye çalışan bir Türkiye olabilir. Siz ne dersiniz?
0: Kesinlikle katılıyorum. Rezan, bir de Montella tarafından bakalım olaya. Hı hı. İtalyansınız.
2: Tabii.
0: Ve İtalyan milli takımına karşı oynuyorsunuz. Bütün gözleri üzerinizde. Muhtemelen İtalya'daki spor severler de yani Montella ne yapıyor diye merak ediyorlar. Ve kendi kişisel başarısını taçlandırmak için de önemli bir maç. Hı hı. O yüzden ben normal bir maçtan daha üst seviye bir motivasyonla
2: hikayesi
0: maça
2: olacak,
0: çıkacağım.
2: Değil mi?
0: Tabii, hikayesi olacak. Hı hı.

0: O yüzden ben puan veya puanlar almamızın daha muhtemel olduğunu düşünüyorum.
1: Peki şimdi karşılaşmayı Michael Oliver yönetecek. Biraz da hakem cephesinden de değerlendirelim. Fransa maçında bir kırmızı kart tartışması vardı. Doğru, yanlış vesaire. Bence orada Merih Demiral'ın yaptığı açıklama güzeldi. Aspor'a konuştuğunda dedi ki hakem de çok emin olamadı. Yani %50-%50 gibi bir bakış açısı vardı dedi. Çok net bir ifade kullanamadığını, ki VAR kontrolü bir hayli uzun sürmüştü o pozisyonda. Peki Michael Oliver nasıl imzasını atabilir bu karşılaşmaya? Nasıl bir hakem yönetimi görürüz? Yani daha fazla topun oyunda kalmasına mı destek verir, yoksa kartına çok mu başvurur? Biraz rakamlarla değerlendirelim.
0: Değerlendirelim. Şimdi Michael Oliver şu anda performansının zirvesinde olan bir hakem. Hı hı. Çok iyi bir Dünya Kupası geçirdi. Ve İngiltere'nin Anthony Taylor'ı da artık bizim eğitimcimiz olduğu için şu anda bir numarası. Ve Şampiyonlar Ligi'nde de çok önemli bir Real Madrid Inter maçı yönetti. Ki uzun yıllar Real Madrid'in İtalyanlarla oynadığı maçlara verilmiyordu. Çünkü o çok ünlü bir Real Madrid Juventus maçı vardır, hatırlarsanız. İlk maçı Juventus deplasmanda, Real Madrid deplasmanda kazandı 3-0. İkinci maçta bu sefer Juventus İspanya'da 3-0 öndeydi. Michael Oliver da hakemdi. Orada bir penaltı çaldı. O çok kabul görmedi filan. Bir süre ayrı tutuldu Real Madrid ve İtalyan takımlarının maçlarından, ama bu sene o maça da atanması zaten artık iyice UEFA'nın en önemli hakemlerinden biri olarak kategorize edildiğini gösteren önemli bir atamaydı. Bu sene de zaten eğer İngiliz takımı olmazsa Şampiyonlar Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi finalinin en büyük adaylarından. Dünya Kupası finalinin de en büyük adaylarındandı. Onun olmama nedeni İngiltere'nin çok iyi gitmesi. İngiltere'yi bu sefer Arjantin eleyince, Arjantin olduğu zaman da pek İngiliz hakemi vermezler. Evet, o bir sürü farklı şeyleri var onun da, biliyorsunuz. Şimdi ben son iki sezonda Şampiyonlar Ligi'nde ve elemelerde yönettiğim maçları birazcık analiz ettim. Çok geç aradan. Ondan sonra 13 maça çıkmış. Ve bu 13 maçta ev sahibi takımlar 19 gol atmış, misafir takımlar 18 gol atmış. Yani goller bile dengeli. Faulleri söyleyeceğim size. Bu 13 maçta 301 faul çalmış. 151 tanesini ev sahibi yapmış. 150 tanesini misafir yapmış. Yani çok ortada böyle maç yöneten bir hakem. Yani kendi sağ ve seyirci avantajımızı kullanamayız bu tip hakemlerde. Ama bu tip hakemlerde nedir? Ben hep söylerim. İyi bir hakemle maça çıkmak her zaman avantajdır. Çünkü sen hakemi düşünme, oyununa odaklan. Çok iyi bir hakem benim maçıma geliyor de. Saygı göster, o zaten sana oyun olarak geri döner. Çünkü biz çok fazla enerji harcıyoruz hakem kararlarına. Bunu yapmadığımız zaman zaten sahadaki performansımız artacak. Sarı kartlarda 53 sarı kart çıkartmış, 24'ü ev sahibi takımına, 29'u misafir takıma. Bak burada mesela birazcık daha fazla diyebiliriz. Misafir takıma gösterdiği kartlara. İkinci sarı karttan kırmızı kartı yok. Sadece bir tane kırmızı kartı var. O kırmızı kartı da bu sezon Bodo Neck maçında gösteriyor. Şampiyonlar Ligi'nin playoff müsabakasında. Bizim Uğurcan'ın gördüğü kırmızı karta benzer bir pozisyon. Bu sefer Neck'in kalecisi çıkıyor ceza sahası dışına. Topla elle oynuyor. Görmüşsünüzdür belki hocam pozisyonu. Net kırmızı kart. Şimdi bizim maçtaki kırmızı kartta futbolun kırmızı kart beklediği bir pozisyon. Çünkü futbol diyor ki eğer kaleci diyor ceza sahası dışına çıkıyorsa ellerini kullanamaz. Kullanırsa kırmızı kart görür.
2: Orada peki, da Uğurcan kullandı mı?
0: Ama açıyor ya şimdi. Açtığı zaman bir kere zaten bu kırmızı kart beklenir ve VAR hakemi en son açıyı daha önce kullansa daha şuraya daha net çarptığını gösterebiliyordu son açıda.
2: Öyle mi?
0: Evet, son açıda. Ama İşte o mesela ilginç, o maçı kullanamadı.
2: Ben belki biraz taraflı bakıyorum. Ben hala tamamıyla şuraya geldiğini düşünüyorum.
0: Yani son açıda biraz
2: benim içime hiç sinmedi. Bence vermemesi lazımdı. Benim kendi görüşüm.
0: Yani şimdi Merih'in dediği de mesela %50-50 dedi ya. Mesela %50-50 de VAR müdahalesi olmaz. Çünkü VAR sistemi en doğru kararı bulmak için değildir. Skandal bir hata olması lazım. Ha, o kadar skandal mı o tartışılır, ama son açıda bence birazcık daha cezalandırılması gereken bir bölgeyle oynuyor Uğurcan.
1: Orada hakemin bunu söylediğini dile getirdi bu arada Merih, onu söyleyeyim.
0: Evet, o adı işte düzgün bence açıları göremedi. Yani Dinkert'in daha iyi bir performans göstermesi lazımdı. Şimdi ben 3 tane önemli noktadan bahsedeceğim ve bağlayacağım. Şimdi bu Michael Oliver, mesela Felix Zweier birazcık daha ikili mücadelelere izin verdi. Hatırlarsınız ilk 20 dakika falan ne Barış Alper Yılmaz'a foul verdi ne Arda'ya foul verdi.
1: Michael de Fransa tarafına da verdi.
0: Aynen. Michael Oliver o kadar sert oyun sevmiyor. Yani biraz daha kontrol düdükleri olacaktır.
1: Bu kadar cömert değil yani.
0: Değil.
2: O nedenle İngilizler daha sert oynamasına rağmen.
0: Ona rağmen evet.
1: Son bir dakikamız bu arada.
0: Felix Zweier birazcık daha bu konuda hocam mimli. Sarı kartlar çok fazla göstermiyor ama hız ve şiddete çok takık. O nedenle buna dikkat etmemiz lazım. Özellikle defansta. Evet. Yani Merih'in olsun, Abdülkerim'in olsun dikkat etmesi lazım. Oynarsa İsmail Yüksek'in.
1: Evet.
0: Bir de bu çatışmalarda, itiş kakışlarda sarı kart çıkartıyor. Yine Merih aklıma geliyor. Çünkü o karıştırıyor biraz o olayları. Sakin olmakta fayda var. Bir de işte sportmenliğe aykırı tutma çekmeleri yapmamamız lazım.
1: Evet, ilk bölümü tamamlıyoruz Spor Ajansı'nda değerli izleyenler. Birazdan ikinci bölümle karşınızda olacağız ama bu arada da ekranlarınızı Almanya, Yunanistan, Avusturya, Kosova karşılaşmalarının özet görüntüleri gelecek. Birazdan buradayız.
3: Tribünler hakikaten çok güzel. Maçı bugün İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Yardımcıları Daniel Cook ve Alex James olacak bu mücadelede. Almanya mücadeleye başlıyor ikinci hafta mücadelesine. Adeyemi. Adeyemi'nin pası dışarı doğru. Yerden bir vuruş yandan dışarıya gidiyor. Conte şansını denedi. Top Yunan oyuncularda kaldı şimdi pas sağ kanada. Sağ kanattan geldi Yunanistan. Almanya savunması yerine ama gayretinde vuruş dışarıya. Gareth Sands şansını denedi. Konstantinos Gareth Sands. Münir'in birçok büyük yıldızın oynadığı Alman milli takımında kendini santrafor pozisyonunda buldu. Adeyemi rakibinden kurtuldu. Adeyemi ceza sahasında. Adeyemi dışarıya maçtaki en net fırsat bu. Çok önemli bir pozisyon. Karim Adeyemi. 27. dakika. Almanlar gole ilk kez bu kadar yaklaştı. Köşe vuruşu şimdi kullanıldı. Kale alanına doğru savunmanın müdahalesi dönen top Adeyemi. Bir çalım attı. Vurdu. Kaleci uzandı. Zorakis ve korner. Nefis bir çalım attı. Kurtuldu rakibinden Konstantinos Zorakis. Meça ceza sahasına. Bilsek'te hücuma destek verdi. Top oynanın dışında. Korneri kullanacak Almanlar. Ebnu Tarip onu döndürmedi savunmada. Jan Bisek, Meça, Adeyemi. Şimdi top kaybı, tehlike var, vuruş yerden kaleci uzandı Zolakis. Jonathan Tah. Şimdi top kaybı geldi, Yunanistan için bir şans. Pas yerden büyük tehlike, şut ve dışarıya. İnanılmaz bir pozisyonu kaçırdı Yunanistan. Yannidis maçtaki net fırsatı Yunanistan'ın çok çok önemli bir fırsat. Sol kanat atak yönü Yunanistan adına ceza sahasına Almanlar dönme çabasında. Meça takip etti rakibinden kurtardı vurdu ve gol attı Yunanistan 1-0 önde. Korbelis 74. dakika kapandı savunma yaptı Yunanistan sonunda golü de buldu. Almanya deplasmanında 1-0 önde Yunanistan. Müthiş bir sevinç var Korbelis. Dakika 74 Almanya 0 Yunanistan 1. Savunmaya da çarpıyor top ağlarla buluşuyor. Christos Zonis'in getirdiği top. Korbelis. Kimin müdahalesi ve top filelerde. Kimi. Meça. Ebru Talip bıraktı. Gnabry kaleci kurtardı. Gnabry bir kez daha doldurmak istedi. Savunmanın kapandığı an yine. Gnabry. Serbest vuruş kullanıldı. Kimi. Hata devam ediyor. Yunanistan'ın pas ceza sahasına. Tehlike büyük ve vuruş dışarıya.

0: sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe merkezde Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. O Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: A-Spor Radyo. Güzellikler
1: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 28 Eylül 1992 yılında Avrupa Birliği kuruldu. Aynı zamanda 28 Eylül 2013 yılında Şu Çılgın Türkler kitabının yazarı Turgut Özakman hayatını kaybetti. Güzellikler
0: Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Bir reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
5: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: Spor Radyo. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Güzellikler
3: dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: 1985 yılı Yeşil Sağlar'da Fenerbahçe'nin üstünlüğü sürerken Sarı Lacivert ekip Türkiye 1. Futbol Ligi'nde hem şampiyonluğa hem de Cumhurbaşkanlığı Kupası'na uzanıyor. Ligde ilk 3'e giremeyen Galatasaray ise Federasyon Kupası'nı müzesine götüren takım oluyordu. Yılın gol kralı unvanını ise Sakaryaspor formasıyla 20 gole adını yazdıran Aykut Yiğit kazanıyordu. Parkede ise Galatasaray futbolun aksine oldukça başarılı bir yıl geçirerek baş antrenör Nur Germen önderliğinde 16 yıl aradan sonra basketboldaki ilk lig şampiyonluğunu ve 1985 yılında ilk kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da kazanmayı başarmıştı. Güzellikler
3: dünyası. Parafın katkılarıyla. Reklam.
5: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
6: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir.

0: Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Reklam.

0: Aspor Radyo.
1: Ajansında ikinci bölümle karşınızdayız değerli izleyenler. İlk bölümde Türkiye-İtalya maçı öncesi tüm gelişmeleri değerlendirdik, yorumlarımızı yaptık. Amirli futbol takımımıza bu akşam oynanacak karşılaşmada başarılar dileyelim ve kaldığımız yerden devam edelim. Biraz da kulüp gündemlerini değerlendireceğiz. İlk olarak Fenerbahçe ile başlıyoruz. Fenerbahçe'de dün olağan idari ve mali genel kurul toplantısı düzenlendi ve erken saatlerden itibaren açıklamalar yapıldı. Başkan Aziz Yıldırım birçok açıklamalarda bulundu. Kulübün mali tablosuyla ilgili çarpıcı rakamlar zikretti ve geçmiş yönetimleri belli başlı konularda eleştirdi. Aynı zamanda Saadettin Saran ve yönetimi de mali ve idari anlamda ibra edildi değerli izleyenler. Şimdi ilk olarak Aziz Yıldırım'ın dün yaptığı açıklamalardan öne çıkan başlıkları şöyle bir değerlendirelim istiyoruz. Ve bir onunla ilgili VTR'miz olacak. Aziz Yıldırım dün neler söyledi? Mali genel kurulda hangi tablolara dikkat çekti? Bu FIFA'dan gelen 3 dönem transfer yasağıyla ilgili de konuştu. Yine onunla ilgili de açıklamaları var Aziz Yıldırım'ın. İlk bölüm ekranlarınıza gelsin, sonra konuşmaya başlayalım.
2: Bir sene sonra şampiyon yaparak bırakacağım. Bilin. Şampiyon yapacağım. Ne dedi? Avrupa'ya katılacağız dedik. 18 sene sonra bu arkadaşlar futbol takımı, teknik direktörü, Oğuz Çetin'i hepsi beraber bunu başardılar. Ne dediler? Dediler ki bu takım yetersiz. Vah canım benim ya. Yeterliymiş. Şimdi onun için gerçekleri bizden duyun. Sizler de gelin burada söyleyin. Biz bir aileyiz. Bu aile içindeki kavga da varsa burada yapalım. Ya paraları yemişsiniz. Ya şimdi dur yani. Ulan hiç şey yapma, savunmayın. Bak diyeceksiniz ki orada yazıyorsun. El Nesri 8 milyon gelmiş. El Nesri Sayın Ali Koç 19 milyon 500 bin euroya satın almış. Tamam mı? Bunun da 2.950 işte 3.6 6 milyon daha bonservisi ödenmemiş. Ve Nisan ayında taksiti geliyor. Siz taksiti ödemiyorsunuz. Ve UEFA'dan, FIFA'dan bize yazı geliyor. Ne zaman? Haziran'ın 15'inde. Bak ben anlatıyorum. Hepsi belgeli. 15'inde geliyor. Bize getiriyorlar. Bizim arkadaşlar. Bunu ödememiz lazım. Ödüyoruz. Ben birazdan hepsini anlatacağım. Ne kadar para ödedim. Kulübe ne kadar para girdi. Sponsor.

olarak, şahıs olarak sokmuyoruz. Kullanamaz. Onu da anlatacağım. UEFA'nın bütün yazışmalarını burada hepsini okuyacağım. Herkes öğrenecek. Şimdi ondan sonra ödemiyorsunuz, ceza geliyor. Bir tanesi de yeni, ayın 15'inde pazartesi günü birinci ödedim ben bu yönetim olarak. İkinciyi de pazartesi günü dün geldi, imzaladık, gönderdik. Problem değil. Ama bak 6 milyonu ben ödüyorum bu yönetim. Parayı aldınız yediniz. 8 milyonu götürdünüz çok. Niye söylemiyoruz? Geliyor burada erkek gibi değil. Kardeşim biz bu parayı yedik. Nereye harcadınız onu da siz anlatın. Ben anlatmayayım ben. Ondan sonra iki. Sıddık'ı Şevif'i sattınız. Evet sattık. Hasan Çetinkaya'ya, Cihan Kamer'e, tamam mı? Oğuz Çetin'e buradan teşekkür ediyorum. Oyuncuyu bu futbolcu diye gelip almadılar. Onlar buldukları Hasan'ın tanıdığı, değerli kardeşimin tanıdığı insan vasıtasıyla 25 milyon euroya sattık. Gittiği yerde de daha oynayamıyor. Şimdi sen diyorsun ki ya şu kadar bıraktık mı? Ben seneye, bu sene yani ocağa geçtikten sonra ne loja satacağım 27'nin, ne VIP bilmem kombine satacağım. Hiçbir şey satmayacağım. 27'de kim gelirse o sahip olacak. Kante'nin menajeri devamı arıyor bizimkilerini. Beni değil yani, arkadaşları arıyor. Muhasebeyi falan. Diyor ki benim alacağım var 3 milyon. Ekstradan bir alacağım var. Bunu ödeyin. Diğer paralarını ödedik. Anlatacağım. Biz de diyoruz ki ya arkadaşlar, bizde böyle bir 3 milyon ödeyecek bir anlaşma yok. Adamdan istediler. Adam anlaşmayı gönderdi. O anlaşmaya göre sizin içinizden iki arkadaş o Kante ile ilgili bir sözleşme yapıyor. O sözleşmede şeyi koyarak neydi, Çağlar Söyüncü'yü koyarak onu eğer sözleşmesini biz feshedersek, satış için yetki vermişsiniz. Onu biz feshedersek adamları, adama yani menajere 3 milyon euro ödeyeceğinizi beyan ediyorsunuz ve sözleşmeyi feshediyorsunuz. Ne zaman? Temmuz'un başı. Ben görevdeyim ya. Biz yetkili olan bizleriz, imzalamıyoruz. Siz imzalayacaksınız. Şartım bir. Bunu gidip halledeceksiniz. Ben Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu parayı ödemeyeceğim. Bilin. Tamam mı? Mahkeme de mahkeme. Üniversite Fenerbahçe'nin değil artık. Medikana'nın. Bunu anlatacağım bugün burada. Siz sustunuz. Suç işlediniz. 10 sene daha uzattınız. Niye uzattınız? Zaten 2 sene sonra hakkınız bitiyor. Lafta uzattınız. Ya niye karşı çıkmadınız? Fenerbahçe'nin malına çökme abi, çökme. Bizim olduğumuz yerde kimse çökemez. Bunu da bilsin herkes. Herkes Fenerbahçe'ye sahip çıksın. Fenerbahçe sahipsiz, haberiniz olsun. 3 Temmuz'dan sokaklarda olan, Bağdat'ta, Anıtkabir'de olan milyonlar nerede? Fenerbahçe büyük camiadır. Büyük güçtür. Bu gücün lütfen herkes farkına varsın. Aziz Yıldırım niye bağırmıyor, niye çağırmıyor veya bilmem ne. Bir sessizliğin de derinliği vardır. O derinliği göremezseniz bir şey anlayamazsınız. Biz şampiyon olacağız dedik ve diyorum. Diyorum. Fenerbahçe mallarını satmayacağız. 107 madde koyacağım. Fenerbahçe'de malını alındıktan sonra kimse kafasına göre babasının malı gibi satamaz. Biz de babamızın malı olmadığı için satmıyoruz. Kulübe 180 milyon euro şu anda sponsorluk anlaşmaları yaptık. Paralar giriyor. Fenerbahçe'nin kasasında bu para var. Duruyor. Yazıyorlar para yok, para yok, para yok. 77 milyon hangi şirketin kasasında var? Fenerbahçe'nin kasasında, burada. Bak anlatıyorum, açıklıyorum. Hep açık olacağız. Şeffaf olacağız. 77 milyon euro kulübün kasasında var. Daha sponsorluklardan da yani belli bir kısmı girdi. Hepsi girmedi. Pazartesi günü birazdan tam okumu rakamı

0: Milyon euro eski futbolcuların bonservislerinden dolayı olan borcu dün kulüpte imzaladım, yatıracaklar. 10 Ekim'e kadar yatırmazsak Avrupa'dan şeyi alamıyoruz, lisansı alamıyoruz. Bunları niye anlatıyorum? Bilin de kulübün durumu nedir, ne de oluyor. Tamam mı? Nereye geldik? Bilin diye. Yoksa başka amacım yok ya. Bak, bunları iyi dinleyin. O yorumcu yazıyor. Fenerbahçe bunu niye göndermedi? Onu niye gönderiyor? Ya bu Cihan Kamer'in, Oğuz'un kafaları çatladı ya. Her akşam oturup gelip anlatıyorlar, konuşuyoruz. Fenerbahçe, Türk spor tarihindeki bütün takımlardan fazla vergi ödemiştir. Yani bütün kulüplerin de vergilerini açıklamalarını bekliyoruz. Ya kendilerini başkan zannediyorlar. Kendilerini yönetim kurulu üyesi zannediyorlar. Kendilerini İsmail Kartal zannediyorlar. Veya Oğuz Çetin zannediyorlar. Ya siz kimsiniz ya? Petrolüyorsunuz, siz kimsiniz? Alın böyle bir şey. Kulübün idaresi var, idaresi var, başkanı var, yönetimi var. Efendim Fenerbahçe'nin takımı zayıfmış. Niye zayıfmış? Efendim işte şuraya bir oyuncu lazım. Taliska'yı niye gönderdiler bilmem ben. Ya kurallar var kardeşim. Bu kuralları ben koymadım ki. Bu kuralları federasyon koydu. Federasyonun kurallarına uyacağız. İsmail'le niye ben tahmin ediyorum. Yani o andaki psikolojik şeyinden dolayı. Çünkü bizimle arasında herhangi bir problem yoktu. Zaten biz getirdik. Getirirken de benim o iki aylık seçim sürecinde söylediklerimi herhalde hepiniz biliyorsunuz. Neyin ne olacağını da söyledik yani. Şimdi Aston Villa'da Watkins miydi? Ha, Watkins varmış, onu almamışız. Ya Cihan Kamer, Hasan Çetinkaya, efendime söyleyeyim Oğuz Çetin, İngiltere'ye gittiler, kulüple konuştular, çocukla, menajeriyle gelmem diyor. Ben Türkiye'ye gelmem diyor. Kulüpte satmam diyor. Ne istiyorsanız vereceğiz. Yok diyor. Bir ay falan uğraştık yani. Bir ay veya bir buçuk ay uğraştık. Sonunda olmadı. Bir AK'yi alırız. AK'yi alalım dedim. Ve AK'yi aldık. Vedat Muriç'i de ben aldırdım. Çünkü ben şey yapıldığı zaman seçim sahasında onu alacağımı ifade etmiştim. Bir santral alacağım diyeyim oydu. Sonra kimi aldık? Lukaku'yu aldık. 3-4 hafta sonra Lukaku'yu hiçbirini tanıyamayacaksın. Onu da söyleyeyim. Ocak ayı geldiğinde gereken operasyonu varsa yaparız. Para var. 60 milyona yakın, 50-60 milyonda limitimiz var. O limiti de kullanırız. Problem değil. Efendim bir sene sonra gidecek adama neden yetki veriyorsunuz? Ya ben kendim için istemiyorum ya. Fenerbahçe Spor Kulübü için istiyorum. 7 sene, 8 senede 2-3 attılar mı? Bir boya yaptılar mı? Söylesenize.
1: Fenerbahçe'de dün düzenlenen olağan mali genel kurul toplantısında Aziz Yıldırım'ın öne çıkan açıklamaları bu şekildeydi. Şimdi başlık başlık değerlendirelim. İlk olarak şampiyonluk ifadesiyle başlayalım sevgili, evet, Ahmet Akçan. Bir sene sonra şampiyon yapıp bırakacağım ifadesi var Sayın Başkan'ın. Bununla başlayalım.
2: Aziz Başkan daha seçimlerden önce zaten bu sözü vermişti. Hı hı. Dünkü toplantıya kadar ısrarla, vücut diliyle de buna samimi bir şekilde inandığını resmen gösteriyor. Yani Fenerbahçeli olup da bundan etkilenmeyecek bir kişi olacağını ben kendi adıma sanmıyorum. Başkanın diğer konularda yaptığı, yapmaya çalıştığı Fenerbahçeliğine birçok olay var. Zaten geçmiş dönemde, kendi başkanlığı döneminde de tesisler konusunda harika işler yapmıştı. Ama şu an camiayı ilgilendiren tek konu şampiyonluk. Bu sene şampiyonluk isteniyor. Bizde bazen kulüpler rakiplerden değil kendi kendilerine verdikleri zararlardan daha fazla etkileniyorlar. Fenerbahçe'de de bunu görmek mümkün. İşte bazen muhalefetin yaptığı işler, ki dünkü toplantıda ekonomiyle ilgili verilen zararları başkan anlattı. Ama madem takım sahada şampiyon olacak, bizim sağ içine odaklanıyor olmamız lazım. O yüzden tamamıyla o şampiyonluk yolunda görevlerini yapanların veya eksik yapanların doğru bir şekilde değerlendirilip tamamlanması lazım. Başkan kadroyu yeterli görüyor. Bu kadro geliştirilebilir mi? Kesinlikle geliştirilebileceğine inananlardanım. Onun için de devre arasını işaret etti Aziz Yıldırım. Takımın bugüne kadar oyun olarak da bence çok daha önde olması lazımdı. Bu da benim gördüğüm orada eksiklik. Çünkü bu sene şampiyonluk 4 takım arasında geçecek. Yani bu oyunsal eksikliği gidermeden, futbolcuların form seviyesini belirli bir seviyeye çekmeden bunu başarmak da oldukça güç. Hı hı. Ama Fenerbahçe bir de bu konuda en büyük engeli yine kendi kendine koydu. İsmail Hoca'nın istifasıyla. Bu da Fenerbahçe'ye hem o dönemde bence moralman çok şey kaybettirdi. Hem de ileriye dönük olumsuz, her zaman olumsuza çekilebilecek bir konu gündem haline getirildi. Bunun şimdi tamamıyla kapanıyor olması lazım. Bunların unutulması için de tek yol lider olmaktan geçiyor. Eğer takım iyi oynuyorsa, takım lider oluyorsa o zaman bunlar kapanır. Ama puan kaybedilen her maçtan sonra da bunlar gündeme gelecektir. Bu da Fenerbahçe'nin şu anki bence en yumuşak karnı. İsmail Hoca'nın da şunu bildiğini düşünüyorum. Sezon başı taraftarın istediği oyunu oynayacağız diye çok konuşuldu. Taraftarın istediği oyun Fenerbahçe'nin 3. bölgede tamamıyla rakibe baskı yaparak, bütün kaybedilen topları orada kazanarak bir hücum sürekliliği sağlamaktı. Bunu yapmak çok kolay iş değil. Fenerbahçe'nin kadrosu da bunu yapacak ideal bir kadro değil. Ama her futbolcudan yeri geldiğinde defansif katkıyı da alabilirsin. Fenerbahçe bu konuda bence çok daha ilerleme sağlamak zorunda. Çünkü rakipler de uymuyor.
1: Bu arada oyunculardan, transferlerden bahsetmişken Lukaku ile ilgili açıklaması için ne söyleyeceksiniz? Onu 3-4 hafta sonra tanıyamayacaksınız diyor.
2: Sadece onu dileriz. Yani ben de onun çok iyi olmasını diliyorum. Türkiye'deki bütün oyuncuların iyi olmasını dilediğim gibi. Ama İtalya-Belçika maçında da sonradan oyuna girdi. Henüz o seviyede olmadığını orada da çok gördük. Tabii amacım olumsuz bir şekilde konulara yaklaşmak değil. Ben Vedat Muriç ile Lukaku'nun genelde aynı profil oyuncular olduğunu düşünenlerdenim. Benim oradaki tercihim ikinci bir santroforumun birinciden biraz daha farklı olması yönünde. Kaldı ki ilk bölümde bakın Fenerbahçe'yi konuşmazken bu tür pivot santrafor diyebileceğimiz biraz daha fazla fiziğin ön planda olduğu, duranlığın ön planda olduğu bir anlayıştan hareketliliği ön planda tutan bir santrafor anlayışı günümüzde daha geçerli. O yüzden bir Vedat'ın varsa oraya belki de Vedat gibisini değil farklı birini, daha hareketli birini almak daha faydalı olabilirdi ama Lukaku da başkanın dediği seviyeye geliyorsa o da geçmişte harikalar yaptı. Burada sorumluluğu da Fenerbahçe üstlenmek zorunda. Onun beraberinde getireceği lehte veya aleyhte sonuçları da.
1: Burçin Keskin, neler söyleyeceksiniz Aziz Yıldırım'ın şampiyonluk ve Lukaku ifadeleri için?
3: Şimdi öncelikle şöyle başlayayım Rezan. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın dün yapacağı konuşma çok merakla bekleniyordu zaten. Hangi konulara değinecek? Hangi seviyede bir konuşma yapacak? Ya benim gözlemlediğim kadarıyla Fenerbahçe camiasında Aziz Yıldırım'ın konuşması başarılı bulunmuş ve genelde olumlu konuşuluyor. Yani Aziz Yıldırım'ın özellikle açık açık bazı noktaların üzerine gitmesi ve onun kendine has tarzı şu anda kabul görüyor camiadan. Ve Aziz Yıldırım'ın gösterdiği liderlik de bence önemli. Yani Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan bir liderlik gösteriyor bence. Yani bu kadar uzun süre şampiyonluktan uzak kalmış bir takımın bir takım şeyleri değiştirmesi lazım. O yüzden sanki Aziz Yıldırım Fenerbahçe beraberliği bu dönemde olumlu sonuçlar doğurabilir. Nitekim 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılması hakikaten büyük bir başarı bence. Yani o eleme grubundan gelip siz Fransa'nın önemli takımlarından birini eliyorsanız bu çok büyük başarıdır. Kolay kolay yapılabilecek bir şey de değildir. O nedenle bir kere o konuyla ilgili tekrardan tebrik etmek lazım. Başta başkanı, yönetim kurulunu, teknik ekibi ve oyuncuları. Ancak Türkiye Ligi'ndeki şampiyonlukla ilgili bu kadar iddialı konuşmak Aziz Başkan'a yakışıyor ama birazcık da yani kağıt üzerindeki verilere baktığımda bana çok çok iyimser geliyor. Yani şimdi nasıl şampiyon olabilirsiniz Türkiye'de? Rakiplerinizi geçerek şampiyon olabilirsiniz. Kimler sizin rakipleriniz? 4 senenin şampiyonu Galatasaray. Çok oturmuş bir kadro var. İyi futbol

0: oynayan bir kadro var. Kağıt üzerine baktığın zaman 400 milyon euronun üzerinde bir değeri var. Sizin kadro değeriniz 300 milyon euronun altında gözüküyor bir sürü yerde. Şimdi arada zaten mali olarak da fark var kadrolar arasında. Ha, bu demek değildir ki siz şampiyon olamayacaksınız. Tabii ki de olabilirsiniz. Ama bunun için teknik ekibinizin, oyuncularınızın müthiş bir birliktelik ve iyi performans göstermesi lazım. Yani umarım Fenerbahçe teknik heyeti ve oyuncuları Aziz Yıldırım'ın istediği kadar şampiyon olmayı istiyordur. Ve bu kadar enerjik devam edebilirler. Çünkü mesela İsmail Hoca'nın o yaşadığı kırılganlık, umarım bu mesela devre arası diyorum artık ben buna. 3 hafta ara ne zamandır olmadı. Bu arayı çok iyi bir şekilde girdiler. Yani 8-0'lık Eyüpspor galibiyetiyle beraber umarım İsmail Kartal ve teknik heyeti çok daha farklı bir modda devam edebilirler. Çünkü hep şunu söylüyorum ben. Bence İsmail Kartal kendi için istifa etti. Fenerbahçe için geri döndü. Hı hı. Çünkü belli çok içselleştirmiş bir takım eleştirileri, yeterince destek görmediğini düşünmüş ve böyle bir karar almış. Ama sonrasında dönmesini de ben doğru buluyorum. Bence orada Aziz Yıldırım'ın yine iyi bir liderlik yaptığını söyleyebiliriz. Şu anda işler istediği gibi gidiyor Fenerbahçe'nin. Çok büyük bir puan farkı yok. Ama burada hakikaten Aziz Yıldırım'ın çok büyük bir performans göstermesi lazım Fenerbahçe'nin şampiyon olması için.
1: Kısa vadede üstelik çünkü evet. Sezon sonuna kadar.
0: Aynen öyle. Yani
1: bir işarette bulundu.
0: Yani çok büyük görev düşüyor Sayın Başkan'a. Umarım o enerjiyi hisseder ve takıma aşılar.
1: Mali olarak konuşulan konulara da bir değinelim. Çünkü eski ve yeni yönetim arasında, hatta geçmiş iki yönetim ve şimdiki yönetim arasında dün mali bir hesaplaşma günü de söz konusuydu. Her ne kadar Saadettin Saran mali anlamda ve idari anlamda ibra edilse de orada da başkan şunu söyledi. Birliktelik mesajı verdi. Birlikte olmak gerekir. Birliktelik önemlidir deyip orada oy birliğinin sağlanmasında da büyük katkıda bulundu. Ama işte rakamlar, ödenmeyen bonservisler, taksitler şu an Fenerbahçe'ye geçici de olsa bir ceza olarak geri döndü. Böyle bir tablo var.
0: Rezan, bütün kulüplerde hemen hemen aynı tabloyla evet. Karşılaşabiliriz bence. Yönetimler değişiyor ama dediğim gibi kulüplerin aslında çok da fazla birbirinden farklı yok. Özellikle doğru. Büyük kulüplerin. Ama yönetimler birbirlerinin devamıdır. Sonuçta bunlar hep... Bugün yaşandı, yarın yine yaşanacak.
1: Daha özür dilerim, araya yaşanacak. Gireceğim. Bir de kasada 77 milyon euromuz var. Kimde var bu para diye de. Orada bir aslında camiaya bir güvence de sundu Aziz Yıldırım.
0: Aynen. İşte dediğim gibi değişik bir liderlik tarzı var Aziz Yıldırım'ın. Şu anda kabul görüyor. Umarım böyle devam eder. Çünkü çok iddialı. Onun o iddiasının takıma ve teknik ekibe geçmesi lazım. Hı hı. Yani ben sahadaki oyuncuların o iddiayı şimdiye kadar gösterebildiğini düşünmüyorum Türkiye Ligi için. Yani Gençler Birliği deplasmanındaki Fenerbahçe ve Antep deplasmanındaki Fenerbahçe'nin oyuna bakış açısı ve gösterdiği performans beklentinin altında kalmıştı. Ama bu ara çok doğru bir döneme denk geldi. Umarım toparlanırlar. Ama bu ekonomik, senin de bahsettiğin durumlar bütün kulüplerde hemen hemen aynı.
1: Tabii ki.
0: Bunlar yani birbirlerinin devamı olan şeyler. Umarım diğer kulüplerimiz de Fenerbahçe'de daha akıllı yönetilir ve birazcık daha ayağını yorganına göre uzatır demekten başka bir şey gelmiyor.
1: Ahmet Akçan, ekleyeceğiniz bir şey var mı buna? Ya,
2: ekonomik yönden bence buradan çıkarılacak çok büyük dersler var. Şu an kulüplerimizin hepsinin maalesef çok büyük borçları var. Evet. Bence bizim sorumsuzca bu kadar büyük rakamları ödeyebilecek ekonomik bütçemiz yok. Bunu kabul etmek lazım. Ama bir gerçek şunu da gösterdi. Ki Aziz Başkan'ın söylediklerini ben doğru varsayarak yola çıkıyorum. Demek ki paralar doğru bir şekilde harcansa, onun tabiriyle yenmese veya boşuna harcanmasa Türk futbolu ciddi bir ekonomiyi kaldırabilir. Ne dedi? 170 milyon euro civarında bir gelir sağladık dedi.
1: Ve bakın, bir mallara çökme konusu da var dedi. Evet. Onun için de adım atacak sonrasında.
2: Şimdi bu kadar büyük gelirler sağlayabiliyorsa kulüplerimiz, demek ki doğru harcamalarla çok kaliteli kadrolar hala kurulabilir. Buradaki en büyük gider kalemi zaten yanlış yapılan transferler sonrası futbolculara veya onların bonservislerine ödenmiş veya ödenecek paralar. Ya lütfen, madem biz kendi çocuklarımızı istenildiği kadar bu seviyelere taşıyamıyoruz, onları geliştiremiyoruz, bari yanlış transferlerle kulüp

0: bu kadar büyük borca sokmayalım ki transfer döneminde bu 10 futbolcuyu nasıl gönderirler diye kulüpler büyük zorluklar yaşamasın. Bu da işin ekonomik tarafı. Orayı evet. düzeltmeden futbolun da düzelmeyeceği gerçeğini kabul etmekte fayda var.
1: Peki Fenerbahçe gündemini yavaş yavaş toparlayalım ve Galatasaray'a geçiş yapalım değerli izleyenler. Galatasaray ile ilgili de bir fikstür haberimiz var. Şimdi ekranlarınıza o gelecek. Milli aranın hemen ardından Ekim ayında Galatasaray'ı zorlu bir fikstür bekliyor. İkisi Süper Lig, dördü Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplamda 6 kritik maça çıkacak. Bunlardan bir tanesi de Barcelona maçı, diğeri ise Fenerbahçe ile oynanacak derbi mücadelesi. İşte Galatasaray'ın fikstür detayları ile ilgili haberimiz gelsin, sonra da konuşmaya başlayalım. Galatasaray zorlu bir maratona giriyor. Milli araya ikinci sırada giren sarı kırmızılılar, Ekim ayında Trendyol Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde zorluk derecesi yüksek maçlara çıkacak. Galatasaray'ın yoğun fikstürü 9 Ekim'de Kasımpaşa maçıyla başlayacak. Okan Buruk'un ekibi 4 gün sonra Şampiyonlar Ligi'nde İspanyol devi Barcelona'yı Rams Park'ta konuk edecek. 17 Ekim'de Gençler Birliği deplasmanına gidecek sarı kırmızılılar, 21 Ekim'de ise bu kez Fransa'da Lille'le karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın iç sahada Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçı da 26 Ekim'de oynanacak. Sarı kırmızılı ekip yoğun fikstürün son maçında 30 Ekim'de Tümosan Konyaspor deplasmanında olacak. Süper Lig'de üst üste 5. şampiyonluğu hedefleyen ve Devler Ligi'nde başarılı olmak isteyen Galatasaray, zorlu maratonu en az hasarlı atlatmak istiyor. Evet, Galatasaray'ı Ekim ayında oldukça zorlu bir fikstür bekliyor. Döner dönmez Kasımpaşa maçı, ki ligin şu anda namağlup tek takımı. Sonrasında Barcelona, La Liga'da 7'de 7 ile yoluna devam eden ve La Liga'nın şu anda en golcü takımıyla karşı karşıya gelecek. Ve sonrasında da yine önemli karşılaşmaları olacak. Peki Galatasaray'ın bu Ekim ayı fikstürüne baktığımızda maçların yoğunluğundan çok burada Okan Hoca'nın elindeki kadroyu nasıl değerlendireceği durumu da yine ön plana çıkıyor ki. Trabzon mağlubiyetiyle girmişti Doğrudur. Milli ara. Orada da kadro tercihleri, kullanılan kullanılmayan oyuncularla ilgili hocaya bir eleştiri vardı.
0: Tabii ki ben buraya iki maç daha ilave etmek istiyorum. Sadece Ekim'i değil, bir sonraki milli araya diyelim. Hemen hı hı. Konya maçından sonra Galatasaray'ın bir Stuttgart Şampiyonlar Ligi maçı var. Arkadan da iç sahada Ahmetspor maçı var şu anki hı hı. liderle. Böyle olunca oradaki 8 maçın da çok zorlu ve büyük bir yoğunlukta geçeceğini hepimiz biliyoruz. Galatasaray'dan şunu söyleyebiliriz. Bir defa bu sezon başında bütün teknik direktörler hazırlıklar için büyük dezavantajlarla karşılaştılar. Bu da neydi? Bir, Dünya Kupası'nda varlığından, olmasından dolayı milli takıma giden oyuncuların geç dönmeleri. Zaten yoğun bir program geçirmiş geçen sene Galatasaray. Bir de bu futbolcularını milli takıma gönderince yerli yabancı bu Galatasaray'ı çok etkiledi. Eksik bir kadroyla hazırlıklara başladılar. İki, bizde maalesef transferler çok geç yapılıyor. Eksik olan milli oyuncuların yanı sıra transferler de geç gelince bu her teknik direktörü zorlar, ki Galatasaray'da bu zorlukları yaşadı. Ben milli takımımızı konuşurken belirli futbolcular hala formlarının zirvesinde değil derken Galatasaraylıları da oraya dahil edebiliriz. Çok fazla isim vermeye de gerek yok ama çok barışı konuştuğumuz için geçen sene o Juventus'u veya Liverpool'u gerçekten darmadağın eden Barış şu anki o form seviyesinde değil. Ama Galatasaray'ın avantajı şu: takım tamamlandıktan sonra Okan Hoca hem geçen sene var olan oyunu daha geliştirmeye devam ediyor, ki özellikle geliştirmeye diyorum. Ben Galatasaray'ın oyununda bütün eksiklere rağmen, özellikle bu sezon başında defansif yönünde yapılan hatalar sonrası Galatasaray kalitesinin izin verdiğinden daha fazla gol yenmesine rağmen, Galatasaray zaman değine çalıştığı için en kısa zamanda bunları kapatacaktır. Oyun anlayışı Galatasaray'da zaten mümkün. Bu milli aralarda da yine çok futbolcu milli takıma gittiği için onlarla direkt gelişimleri üzerine çalışamıyorsun. Bu da onların en büyük dezavantajı. Galatasaray bunu da kullanacak. Ama dönüşten itibaren Ben Galatasaray'ın Kasımpaşa iç saha, ondan

0: sonra da Barcelona iç saha, ki Barcelona maçını herkes dört gözle bekliyor. Yani biz de milli takım için şunu diyoruz. Ya biz iyi takımlara karşı çok iyi oynuyoruz. Aynı şey kulüpler için de geçerli. Ben Galatasaray'ın şimdiden bu iki maça hazır olduğunu düşünüyorum. Orada çok hazır bir Galatasaray izleyeceğiz. O iki maçtan sonra da yoğun programa rağmen Galatasaray yaptığı transferlerden kadro derinliği adına ismen okey, sayısal okey ama kalite olarak o desteği alamamasına rağmen futbolcuların bireysel form seviyelerini yükselterek şu ana kadar izlediğimizden çok daha iyi bir Galatasaray izleyeceğimizden eminim. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de lig şampiyonluğunda Galatasaray yoluna devam edecektir. Orada hiçbir şüphem yok.
1: Burçin Kesin, Kasımpaşa ve Barcelona maçları arasında 4 gün var. Victor Osimhen'in sağlık durumuna kavuştuğu ancak direkt olarak Kasımpaşa maçında ilk 11'de olamayacağı yönünde de yine konuşmalar var. Okan Hoca Barcelona maçını da düşünerek bir rotasyon yapar mı? Nasıl bir süreç bekliyor Galatasaray'ı bu dönemde?
2: Her zaman aynı şeyden bahsedecektim ben de. Hatta şöyle girecektim. Yani sadece Galatasaray'ın değil, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın ve Trabzonspor'un fikstürleri de çok ağır bu milli takım arasından sonra.
1: Trabzon'un Avrupa serüveni de başlıyor.
2: Aynen öyle. Ve derbiler oynayacak Trabzonspor'da, Samsunspor, Rizespor maçları var. Beşiktaş maçı var. Daha doğru bir değerlendirme yapabilmek için fikstürle beraber bence sakatlık raporlarını da koymamız lazım ekrana. Yani Galatasaray'daki sakatların durumu ne? Fenerbahçe'dekilerin ne? Beşiktaş'takilerin ne? Trabzonspor'dakilerin ne? Çünkü Folcarelli olduğu zaman çok daha farklı bir oyundan bahsediyorsunuz Trabzonspor için mesela. Galatasaray için Lemina ve Osimhen olduğunda çok farklı bir oyun. Fenerbahçe'de Asensio var mı yok mu? Beşiktaş'ta Orkun var mı yok mu? O yüzden birazcık sakatlık raporu da çok önemli takımların gidişatının belirlenmesinde. Şimdi Galatasaray'daki durum tabii Osimhen'e çok bağlı. Yani ben Okan Buruk yerine olsam Barcelona'ya karşı Osimhen'e çok daha fazla ihtiyacım olduğunu bilerekten bir plan yapardım. Çünkü Barcelona maçı çok çok farklı anlamlar taşıyor Galatasaray için. Ki Barcelona da şu anda Avrupa'nın en formda takımlarından bir tanesi. Evet. Çok, yani hakikaten kimle oynamasın Galatasaray diye bana söyleselerdi Barcelona ile oynamasın derdim. Çünkü çok acayip bir takım oyunları var. Evet. Yani Paris Saint-Germain ve Barcelona ikisi çok anormal bir takım. İkisini de çektik kurada ilginç bir şekilde. O yüzden sakatlık sonrası planlama çok önemli ama genelde Okan Buruk bu böyle uzun süreli dönemleri iyi değerlendiren bir teknik adam. Hem oyuncularla vakit geçirdiğinde hem de antrenman planlamasını yaptığında bence doğru sonuçlar alabiliyor. O yüzden sanki milli takım arasından sonra Galatasaray'ın birazcık daha vitesi arttırmış olarak dönmesini bekliyorum ben de. Hı hı. İlk maçlar biraz zor olur her zaman için. Hocam da çok iyi bilir. Kasımpaşa maçı çok zordur. Kasımpaşa maçında eğer bir sıkıntı yaşamazsa Galatasaray önünün açık olabileceğini düşünüyorum ben de. Eğer Lemina ile Osimhen dönebiliyorsa.
1: Evet, Galatasaray'da buyurun hocam, bir şey mi diyeceksiniz?
0: Kısa, benim aldığım bilgi, tabii ne kadar doğru bilemiyorum. Sağlık heyetinden, teknik heyetten bu bilgileri almak lazım. Osimhen'in geri dönüşte Kasımpaşa maçında oynayabileceğine yönelik bilgiler geldi. Zaten benim beklentim de o yönde. Çünkü sakatlığı o zamana kadar bir iyileşmenin mümkün olduğunu gösteriyordu şimdiye kadar. Ama hocam demin söyledi, Osimhen bu konuda hiç riske girmiyor diye, Galatasaray'da girmeyecektir. Bakın çok gerçekçi konuşayım. Galatasaray'ın Barcelona maçını iç sahada kaybetmesi bence moralman da Galatasaray'ı olumsuz yönde etkilememeli. Dünyanın en iyi takımıyla oynuyor. Geçen sene de Juventus'u veya Liverpool'u nasıl içeride yendiyse Galatasaray, Barcelona'yı da yine yenme şansı var. Ama yenilmesini de bütün Galatasaray doğal karşılayacaktır. Eğer Osimhen'de ufacık bir risk varsa, ben kendi adıma konuşuyorum, Barcelona maçında bile ben o riske girmem. Çünkü Osimhen Galatasaray'ın olmazsa olmazı. Ama Kasımpaşa maçında Okan Hoca mutlaka onu oynatacaktır. Çünkü Barcelona maçının hazırlığı için, orada oynayabilmesi için kendini Kasımpaşa maçında bir olumlu yönde test edip o psikolojik eşiği aşması lazım. Bunu da Galatasaray planlıyor tarzında bir bilgi geldi.
1: Evet, Galatasaray gündemini de o zaman yavaş yavaş toparlayalım ve Beşiktaş'a geçelim değerli izleyenler. Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı'nın Milliyet Gazetesi'ne özel yaptığı açıklamalar var ki yakın zamanda da biliyorsunuz A-Spor özel yayınında yine Beşiktaş'ın bütün gündem maddelerini değerlendirmişti Sayın Başkan. Peki gazetede neler söylemiş? Özellikle Jovilok transferi

0: ile ilgili önemli manşetleri var Serdal Adalı'nın. O manşetleri, o bilgileri VTR'mizde şöyle bir hızlıca dinleyelim. Sonrasında hem Beşiktaş gündemini hem de Serdal Adalı'nın yaptığı bu açıklamaları konuşmaya başlayacağız.
1: Kimse itiraz etmedi, edemedi.
2: Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı gündeme dair açıklamalarda bulundu. Milliyet gazetesine röportaj veren Siyah Beyazların Başkanı, seçim gündemi, ara transfer döneminde yapmak istedikleri takviyeler, şampiyonluk hedefleri ve Vincenzo Italiano hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Adalı, göreve her şeyi bilerek geldik. Mali açıdan tablo siyahla beyaz kadar farklı. Sihirli değnek değmedi, planlamayı güzel yaptık. Geldiğimizden beri ücret ödemeleri, bonservisler, 18 ayda toplam ödediğimiz rakam 466 milyon euro. Bankaya olan borcumuz ve faiz düştü. Transfere de para harcadık. Geçtiğimiz kış 25-30 milyon harcamıştık. Bu sezon 48-50 milyon euroya kadar harcama yaptık dedi. Olağanüstü genel kurul güven tazelememi sorusuna yanıt veren Serdar Adalı, çok yorulduk, Türkçesi bu. Mevcut yönetim kurulunun içinde herkes işini gücünü bıraktı, kimsenin evi kalmadı. Yönetimden ayrılanlar futbol AŞ'de devam edecek. Biz aldığımız Beşiktaş'ı anlatamadık. Utandım çıkıp anlatmaya. Emek verirsen ortaya bir şeyler çıkar. Tabii bu kadar transfer yapıp işlerin ters gitmesi de var ifadesini kullandı. Vincenzo Italiano'nun benden şampiyonluk istemediler açıklamasının hatırlatılması üzerine ise Adalı şunları söyledi. Hedefimizin şampiyonluk olduğunu söylemeye gerek yok. Ligde daha 6 maçı gördük. İlk yarının bitimine kadar takımı görmek lazım. Eksikleri tamamlamak gerek. Şampiyonluktan bahsetmek için de çok erken. Ayaklarımızı yere sağlam basarak, istediğimiz programı aksatmadan, havaya girmeden uygularsak yolumuza devam ederiz. Beşiktaş Başkanı transfer müjdesi de verdi. Adalı, yazın alamadığımız oyuncular oldu. Hocamız Vlok'u istedi. Kimse bilmiyor ama Vlok'un sülalesini aldım, İstanbul'a getirdim. Ev seçtiler. En az 10 defa Italiano ve Önder Hoca ile görüştüler. 20 milyon pound istemişlerdi. Devre arası imza atabilir. Atacağım da yani. Hocanın isteyip de eksik kalan futbolcu Joe Willock oldu. Rangers'tan Nicolas Raskin'i de istemiştik dedi. Merkez Hakem Kurulu'ndan hiçbir kulübün memnun olmadığını belirten Serdar Adalı, yaklaşan yayın ihalesi içinse şunları söyledi. Taban fiyatın 450 milyon dolar seviyelerinde olması lazım. Kulüpler olarak beklentimiz bu. Federasyon Başkanı da bizimle aynı fikirde. İnşallah beklediğimiz seviyelere gelecek.
1: Dilimin döndü bu saat.
0: Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın Milliyet Gazetesi'ne yaptığı açıklamalardan öne çıkan bölümleri sizler için derledik. Şimdi bu açıklamalar üzerinden Beşiktaş'ın gündemini değerlendirmeye başlayalım. Ahmet Hocam sizinle başlayalım. Hoca şampiyonluk konusunda oldukça temkinli konuşuyor.
3: Evet.
0: Üstelik şu anda Süper Lig'de özellikle dört büyüklere bakıldığında oyun anlamında, teknik direktör anlamında en çok övülen takım Beşiktaş'ken hoca burada biraz daha sağlam adımlar atmak istiyor. Çok fazla tabiri caizse insanları galeyana, gaza getirmek istemiyor. Öyle söyleyelim. Yine bu da takdir topladı Beşiktaş camiasında. Diğeri de Vincenzo Italiano'nun isteyip de takıma katamadığımız tek oyuncu Joao Willock dedi. Neler söyleyeceksiniz?
3: Italiano'nun bu tür yaklaşımlarını ben çok doğal kabul ediyorum. Çünkü Avrupa'da birçok teknik direktörle hem beraber çalıştım hem de çoğuyla hala iletişim içindeyim. Onların yapılarını, mentalitelerini çok iyi biliyorum. Bizde durumun müsait olmasa bile yapacağım, şampiyon olacağım, asacağım, keseceğim demek ne kadar öncelikliyse Avrupa'da da bir o kadar biraz daha mantıklı yaklaşmak, duyguları kontrol etmek bir o kadar önemli. O yüzden Italiano şampiyonluğun tamamıyla saha içinde kazanılacağını biliyor. Saha içinde bunu kazanmak için de en doğru kadroyu kurup o kadroyla en iyi gelişimi sağlamayı, yani en iyi oyunu, şampiyonluk oyununu istikrarlı bir şekilde oynamaktan geçtiğini de çok iyi biliyor. Hoca tamamıyla kendi işine konsantre olmuş durumda. Bu Beşiktaş için gerçekten çok büyük bir avantaj. Bakıyorum yönetim Beşiktaş'a yapılan haksızlıklar sonrası, ki bu sene de haksızlık yapıldı, nasıl isyankar bir tavrı önce sergiliyorsa hoca da tam tersi bunu hiç işine karıştırmadan sağlam adımlarla yoluna devam ediyor. Bu Beşiktaş'ın belki de şampiyonluktaki en büyük güvencesi. Çünkü benim görüşüme göre de kadro derinliği olarak Beşiktaş'ın sayısal olarak da bazı transferlere ihtiyacı var. Ama bu gelişmelerin olduğu yerde hoca bu eksikleri bakıyoruz kendi takımın içinden sağladığı gerçeği de devam edecek. Geçen sene işte stoperlerin neredeyse hepsini sayabiliriz. Bir Emirhan'ın, bir Callo'nun özellikle formunun yükselmiş olması, Orkun'un tamamıyla zirveye ulaşması, Biçerni'nin takımdan gidecek derken harikalar yaratması ki Fransa İkinci liginden gelen İlhan Fakılı'yı bile bir anda bu seviyede

0: yerlere taşımak şu an hoca futbolcu, hoca takım ilişkilerinin çok doğru olduğunu gösteriyor. Hatta başkanın bu milli arada medya ile olan ilişkilerinden gelen bilgilerle yönetimle ilişkilerinin de çok doğru olduğunu bana açık açık gösterdi. Bu avantajlar Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında kalması için kesinlikle yeterli. Italiano bizden şunu da biliyor. Beşiktaş en kötü zamanında bile şampiyonluğu oynar. Bunun konuşulmasına gerek yok. Belki hocalar bunu zikretmez ama onun hayalini kurarlar. Italiano da mutlaka o hedef için bence çalışıyor. Şu an takip edilen yol, Önder Özen'in birlikteliğini de çok önemseyerek söylüyorum, Beşiktaş için doğru yol. Önde ışık görüldü. O ışığa Beşiktaş mutlaka ulaşacak. Bu sene sonunda mı yoksa bir iki sene daha mı alacak, onu hep beraber göreceğiz. Ama ışığın sonunda şampiyonluk var.
1: Burçin Keskin.
2: Şimdi Rezan, 3 haftalık tarihi bir milli takım arasına girdik biliyorsun. Şimdi bu ara dönemde neyin çok iyi yapılması gerekiyor kulüpler tarafından? İletişimin. Ve ben burada Serdar Adalı Başkan'ın doğru bir metot uyguladığını hissediyorum. Çünkü bize de biliyorsun geldiler. Hep beraber evet. A-Spor'u ziyaret ettiler. Ve değişik mecralarda görüşlerini alabiliyoruz başkanın. Bu dönemi bence iyi geçiriyorlar. Yani en azından bilgilendiriyorlar. Şöyle oldu, böyle oldu. Böyle yapacağız. Planlarımız bunlar. Ayrıca satır aralarında hep başından beri söylediğimiz Önder Özen'le çalışmanın ne kadar önemli olduğunun altını da çiziyor. Ki şu an Beşiktaş'ın gelmiş olduğu noktada o ilk baştaki Önder Özen kararı, sonra Vincenzo Italiano ile anlaşma ve Serdal Adalı, yani bu üçlü sorumluluk paylaşımının çok iyi işlediğini düşünüyorum ben Beşiktaş'ta. O da zaten sahaya da yansıyor. Bunların hepsini topladığımızda Vincenzo Italiano bile bir takım açıklamalarda bulundu. Onun söylediklerinde ben çok değerli olduğunu düşünüyorum. Vlahovic ile ilgili anlattıkları, Önder Özen'in ona anlattığı, neler beklediğini, hı hı, ondan ve takımdan. Bu birlikteliğin dediğim gibi çok önemli olduğunu düşünüyorum ve tünelin ucundaki ışık bence gözüküyor. Hı hı. Katılıyorum hocama ve doğru yol Beşiktaş'ın gittiği yol. Sadece sabırsızlık göstermememiz gerektiğini düşünüyorum. Yani Beşiktaş camiasının bence en çok kaçınması gereken konu bu birlikteliğin zedelenmesini engellemek. Hı hı. Ve birazcık daha işte bu sabrı taraftarın göstermesini sağlayabilmek. Çünkü saha sonuçları zaten geliyor. Yani son maçta Ahmet SK deplasmanında alınan mağlubiyet bile sahadaki oyuna baktığımız zaman yani çok böyle karamsar bir tablo oluşturmadı Beşiktaş'ta. Çünkü ilk yarı kötüydü. Zaten onunla Vincenzo Italiano da söyledi. Evet. İkinci yarı toparlandılar. Tam oyuna ortak olurken bir yine hatayla fark açılınca maç ellerinden kayıp gitti. Yani o maç bile geliyordu sanki. Hı hı. O yüzden sahada doğruları yapan bir Beşiktaş var. Teknik ekipte doğruları yapan beyinler var diyelim. Bu güzel gidiyor şu anda Beşiktaş için her şey.
1: Bir de şimdi hani az önce Ahmet Hoca'ya sorarken kullandığım ifade vardı ya, bu temkinli olma konusu. Şu anda Sayın Başkan şu ifadeyi kullansa yine belki eleştirilebilirdi ama haksız diyemezdik. İşte bakın Beşiktaş kaç senedir, kaç sezondur Eylül'de Ekim'de havlu atıyordu. Biz geldik, toparladık, kadroyu kökünden değiştirdik. İşte bir başarılı hoca getirdik. Bakın şu anda ne durumdayız dese belki biraz daha taraftarın gönlünü hoş tutmuş olabilirdi. Ama sizin o bahsettiğiniz sabır konusuna bu temkinli yaklaşımı bence en doğru yaklaşımdı. Yani çünkü bundan sonra daha Avrupa maçları var. İki kulvarda, Ziraat Türkiye Kupası başlayınca da üç kulvarda mücadele edecek bir Beşiktaş olacak ve diğer takımların da olduğu gibi elbette. Bu bağlamda biraz daha sakin olmak, emin adımlarla ilerleyebilmek adına, taraftarı sakin tutmak adına önemliydi bence.
2: Yani aslında burada Beşiktaş'ın saha içerisindeki performansları Beşiktaş'tan beklentileri otomatikman arttırdı.
1: Doğru.
2: Bir de yani
1: doğru,
2: kendi problemlerini başarılı olaraktan kendileri arttırdılar.
1: Motivasyon o yüzden yükseliyor.
2: Aynen
1: evet,
2: öyle. Yani müthiş bir başlangıç. Yani Avrupa Ligi'ne gidebilmek FC Midtjylland'ı ilk turda eleyerekten çok büyük bir başarı. Hı hı. Sonra müthiş bir Marsilya galibiyetinden bahsediyoruz. Ve döndükten sonra Beşiktaş'ın da çok zorlu bir fikstürü var. Yani içeride Kocaelispor'la oynuyor. Ondan sonra Trabzonspor evet, deplasmanı. Sonra bir de Başakşehir derbisi.
1: Hoffenheim yani, maçını unutmayalım.
2: Aynen. Bir evet, de arada Avrupa maçları var. Ama dedi

0: gibi Beşiktaş çok başarılı bir ilk bölüm geçirerekten aslında kendi problemini kendi yarattı da diyebiliriz. Beklentileri çok yukarıya çekti. İşte aslında tam da sıkıntı şimdi başlıyor Beşiktaş için. Bunu çok iyi, çok mantıklı yönetmeleri lazım.
1: Bence bunu yönetecekler de. Bunu şuradan görüyoruz. Bakın, hafta sonu Beşiktaş'ta seçimler var. Büyük bir ihtimalle Beşiktaş'ı yakından takip edenler bile hafta sonu seçim olduğunu bilmeyecektir.
2: Doğru.
1: Şu an öyle bir gündem yok Beşiktaş'ta. Daha önceki dönemleri hatırlayın. Daha seçim yokken bile yönetimin üzerine gidilir. Camia içeriden seçim istiyoruz, bırakın gidin diye baskılar yapardı. Şu an başkan o birlikteliğin bir işareti. Yönetimde bazı değişiklikler olacak. Ama ayrılanlar da AŞ'de görevine devam edecekler. Yeni gelenlerle birlikte diyerekten zaten yönetimin o birlik beraberlik içinde olacağını net sinyallerini verdi. Bu da camia için bence en büyük güvence. Bir de şunu gördüm, katılır mısınız? Ya başkan başarılı olmanın keyfini yaşıyor şu an. Yani bir tek ben İtalyano'dan çok mutluyum dediğini duydum. Teknik direktörleri kıyaslıyorum. Şöyle başkanlara baktığımda da işte Aziz Yıldırım'ı dün dinledik. Evet, o da başkanlıktan keyif alıyor ama yapılacak işleri o kadar çok anlattı ki Serdar Adalı gibi sanki purosunu yakmış, başarıya ulaşmış bir başkan keyfini ben hiçbirinde göremedim. O yüzden bu da Beşiktaş'ta işlerin iyi gittiğini bence çok güzel bir şekilde gösteriyor.
2: Evet, böylelikle süremizin de sonuna geldik. Ahmet Hocam ağzınıza sağlık. Burçin Keskin ağzınıza sağlık. Değerli izleyenler, şu hatırlatmayı da yapalım. Türkiye İtalya arasında oynanacak Uluslar Ligi mücadelesi saat 21.45'te ve ATV ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak ve şimdi saat 14'e gelirken de Aspor ekranlarında Bursa'daki ekibimizden, Bursa'dan canlı yayınlarımız başlayacak. Sağ kenarından her iki takım öncesi son gelişmeler, muhtemel 11'ler alandan sıcağı sıcağına canlı olarak izleyiciyle buluşacak. Aspor ekranlarından, Turkuaz Medya'dan ayrılmayın. Bizden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.
3: Aspor Radyo. Sporun radyosu.

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: O Spor Radyo, Spor'un radyosu.
2: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslimi özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslimi özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım. Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
5: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla

0: performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 oktana geçtiler. Ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler. Aygaz diyoruz 100 oktan diyoruz. Aygaz
1: diyoruz 100 oktan diyoruz. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: A-Spor Radyo. Paraf'ın katkılarıyla. Tarihte bugün 28 Eylül 1992 yılında Avrupa Birliği kuruldu. Aynı zamanda 28 Eylül 2013 yılında Şu Çılgın Türkler kitabının yazarı Turgut Özakman hayatını kaybetti. Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla. Bir reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Doğal Spor ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. UEFA Uluslar Ligi Liga Grup 1'de ikinci hafta mücadelesinde milli futbol takımımız bugün Bursa'da kendi sahasında Avrupa'nın önde gelen ekollerinden İtalya'yı konuk edecek ve bizler de çok kıymetli konuklarımızla birlikte Şenol Usta Ömer ve Onur Özkan'la bu karşılaşmayı değerlendireceğiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Yayınlar. Biz uzun uzun konuşacağız, değerlendireceğiz ama öncesinde bağlantılarımız olacak. İki farklı noktaya gideceğiz. Ekip arkadaşlarımız Erdem Akbaş ve İbrahim Uslu bizleri bekliyor. İlk olarak Erdem'e gidelim. Amili futbol takımımızın kamp yaptığı noktada Erdem Akbaş bizleri bekliyor. Söz Erdem'de.
2: Furkan Yıldız, sana ve konuklarına iyi yayınlar diliyorum. Amilli takımımız dün Bursa'ya geldi ve ilk olarak Atatürk Stadyumu'nda antrenmanını gerçekleştirdi. Daha sonra da Montella'nın basın toplantısındaki açıklamalarına şahit olduk. Milli takımımız adına sevindirici gelişmeler var. Orkun Kökçü sakatlığını atlattı ve takıma döndü. Dünkü antrenmanda yer aldı Orkun Kökçü. Bir önceki maçta Fransa mücadelesinde Orkun sakatlığı sebebiyle forma giyememişti. Orta sahamız yine o maçta iyiydi ama Orkun'un dönmüş olması elbette teknik heyetin elini çok daha fazla rahatlatmış oluyor. Kaptan Hakan Çalhanoğlu Inter'deki sakatlığı sebebiyle geniş kadroda yok. Bu sebeple orta sahada birçok isme ihtiyacımız olacak. Orkun'un bugün ilk 11 başlama ihtimali var. Birazdan zaten muhtemel 11'i de paylaşıyor olacağız. İlhan Fakılı Ümit milli takıma gitmişti. İlhan da A milli takıma döndü. İlk kez milli takıma çağrılan oyunculardan bir tanesiydi. Montella'nın bu milli arada Uluslar Ligi'ne başladığımız kadroya davet ettiği Beşiktaş forması giyen oyuncu bugün eğer süre bulursa ilk kez A milli takım forması giymiş olacak. İlhan Fakılı dünkü antrenmanda takımla beraber çalıştı. Uğurcan Çakır kırmızı kart cezası sebebiyle bu mücadelenin kadrosunda yok. Fransa mücadelesinde Uğurcan kırmızı kart görmüştü. Bugün kalede Uğurcan da olmadığı için değişiklik yaşanacak. Birazdan muhtemel 11'i paylaştığımızda zaten ilk 11'i de konuşuyor olacağız. A milli takımımız Montella yönetiminde hazırlıklarını tamamladı. Son olarak 2 yıl önce Bologna'da özel maçta karşı karşıya gelmişti İtalya ve Türkiye. 2 yılın ardından Montella ülkesi İtalya'ya karşı tekrar rakip olacak. Muhtemel 11'e gelecek olursak kalede Altay'ı bekliyorum bugün. Uğurcan Çakır kırmızı kart cezası sebebiyle yok ama Altay'da her zaman formaya talip kalecilerimizden bir tanesi. Zeki Çelik sağ bekte. Öncelikle şunu belirtmem gerekiyor. Bir önceki maçta üçlü sistem kullanmıştı Montella. Bu maçta beraber dörtlü sisteme dönmesini bekliyoruz. Kalede Altay Bayındır. Sağ bekte Zeki. Stoper ikilisinde Merih Ozan, sol bekte Eren Elmalı'yı bekliyoruz. Hemen önlerinde Salih Orkun ikilisi, sağ kanatta Yunus, sol kanatta Can, 10 numara pozisyonda Arda, ileri uçta da

0: Barış Alper Yılmaz'ı beklediğimizi ifade edebiliriz. Orkun'un ilk 11'de bekliyorum ben bu maç özelinde. Bunu da tekrar etmiş olalım. Furkan, söz tekrar sende.
1: Evet, Erdem Akbaş'a teşekkür ediyoruz. Hemen bir diğer noktaya gideceğiz. Rakip İtalya'nın kamp yaptığı noktada ise İbrahim Musu bizleri bekliyor. İtalya'ya dair notlar için söz İbrahim'de.
2: Teşekkürler Furkan. Uluslar A Ligi'nin ikinci haftasında Bursa'da İtalya'yı konuk ediyoruz. İtalya kafilesi dün erken saatlerde Yenişehir Havalimanı'na iniş yaparak kamp yapacağı otele geçiş yaptı. İtalya son yıllarda aldığı başarısız sonuçlarla dikkat çekiyor. Dünya kupalarına katılamama süreçleri ve Uluslar Ligi'ne mağlubiyetle başlamaları devamında da düşme korkusu yaşamaları teknik direktör Roberto Mancini'yi oldukça düşündürüyor. İtalya futbol takımı tam 10 futbolcusunu Bursa'ya getirmedi. Dünkü açıklamasında Roberto Mancini rotasyonu kabul etti ama taktik anlayışlarında bir değişiklik olmayacağını vurgulayarak başarısızlığın da farkındayız. Bunu düzeltmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz diye bir açıklaması da olmuştu. Milli takımımız da oldukça bu maça odaklandı. Çok güzel bir karşılaşma futbol severleri bekliyor. İtalya milli takımı nasıl bir 11'le sahaya çıkacak? Beklediğimiz 11'i hemen sizlerle paylaşalım. 4-3-3 formatıyla sahaya bekliyoruz İtalya'yı. Kalede Donnarumma görev yapacak. Dörtlü defans hattının sağ tarafında Kayode, sol tarafında Calafiori, stoper ikilisi Scalvini, Bastoni, orta saha üçlüsü Frattesi, Tonali, Dumbia ve üçlü hücum hattının sağ tarafında Raspadori, sol tarafında Cambiaghi ve en üst noktada Smacca İtalya adına gol arayacak. Kamp yapılan otelde tabiri caizse çıt çıkmıyor. Motivasyonun ileri seviyede olduğunu belirtelim. İtalya saatler 19.45'i gösterdiğinde kamp yapılan otelden çıkarak Bursa Stadyumu'na hareket edecek. Biz yine mesaiye devam ediyoruz. Gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Teşekkür ediyoruz. Erdem Akbaş ve İbrahim Uslu iki takımın da kamp yaptığı noktadan hem Türkiye hem de İtalya cephesine dair son notları bizlerle paylaştılar. Bursa'da da gerçekten soğuk ve yağmurlu bir hava var. Ekip arkadaşlarımızın tamamına kolay gelsin. Şenol Hocam, Onur Özkan bir kez daha hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Bizler tabii biraz daha detaylı olarak bu akşamki mücadeleyi ele alacağız. İki takım açısından da önemli bir karşılaşma. Çünkü hem Türkiye, biz Fransa'ya mağlup olarak ne yazık ki Uluslar Ligi'ne başladık. İtalya ise kendi sahasında Belçika 2-0 mağlup olarak başladı. Onlarda da bir jenerasyon arayışı var, özellikle tekrar Mancini ile beraber. İlk olarak hocam, bu akşama dair beklentiniz nasıl? Bununla başlayabiliriz.
4: Şimdi her şeyden önce, evet, bugün hava burada yağmurlu ama fazla soğuk değil. Yağmur olması bizim için kötü ama futbolcular için ben çok iyi olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir zemin var dışarıda. Bu bizim oyuncular için de büyük bir avantaj. Bizde çünkü çok iyi şut atabilen oyuncular var. Bunların en başında mesela Orkun geliyor. Orkun bu uzaktan vuruşlarda, Arda olsun. Bunların uzaktan gol deneme şansı çok fazla olacak. Niye? Bu tür maçlarda zemin kaygandır. Bunu iyi kullanabilen oyuncular her zaman başarılı olurlar. Ben bugün artık bu maçın bir telafisi olacağını düşünmüyorum. Biz kesin favori olarak görüyorum bizim milli takımımızı. İtalya'nın uzun zamandır süre gelen bir başarısızlığı var. Tabii onlarda bir jenerasyon kaybı var. Uzun yıllardır İtalya'da böyle bir kayıp olmamıştı. Yani baktığın zaman 70'li yıllardan ta ki 5 sene öncesine kadar gel, hep İtalya milli takımında oynayan bazı oyuncu, en azından 4-5 tane oyuncuyu, bırak biz futbol adamlarını, halkın bile dile getirebileceği isimler çıkardı. Yani şu anda öyle bir jenerasyon yok, yani kayıp bir jenerasyonla gidiyorlar. Çünkü neden? En iyi takımlarında Milan'da, Inter'de, Juventus'ta, Roma'da İtalyan futbolcu yok. Hep yabancı oyuncularla oynuyorlar ve bunun da sıkıntısını çekiyorlar. Bize yani geldiğimiz zaman
1: uluslararası anlamda özellikle çok fazla dünya futbolunda da öne çıkan bir isim yok İtalya futbolunda.

0: İtalyan takımları da aynı şekilde, evet. Bir Inter işte birazcık zorluyor Şampiyonlar Ligi'nde falan. Başarılı olan takım sayısı Avrupa Şampiyonası'nda da çok az. Bunu biz baz alırsak bizim gerçekten iyi bir jenerasyonumuz var. Bu jenerasyon üstüne koyarak gidiyor. Ama bunu taçlandıramadık. Neden taçlandıramadık? Hala bir santrofor eksiğimiz var. Bunu gideremiyoruz. Şimdi hocanın elinde bir Deniz Gül var. Yani iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Acaba hoca bunun için erken mi olduğunu düşünüyor. Onu da pek anlayamıyorum. Bugünkü maçta da herhalde büyük bir ihtimalle 11'de şans vermeyecek ona. Biraz önce bizim muhtemel 11'de gördüğümüz gibi yine Barış Alper santrofor oynayacak. Büyük bir ihtimalle sağ tarafta da beklediğimiz gibi Can Uzun sol tarafta oynayacak. Büyük bir ihtimalle sağ tarafta da Oğuz Aydın'a şans tanıyacak. Zaten
1: Oğuz'u bekliyorsunuz.
0: Ben Oğuz'u bekliyorum. Yani ileride bir çünkü Oğuz gerçekten ilk maçta iyi oynadı. İyi oynayan bir takımı kolay kolay değiştirmeyeceksin. Ancak şöyle 3 gün önce bir maç oynanmıştır, bir rotasyon yaparsın. Çok yorgun olduğunu dile getirir. Ama bence bu kadar kısa sürede insanların toparlanma süreçleri de var. 3 gün az bir süre değil. Diğerlerinde olduğu gibi Oğuz Aydın'ın performansı da iyi. Çünkü her ne şey olursa olsun orada bir Kaliforniya var.
1: Kalafiore, evet.
0: Kalafiore,
1: iyi bir sezon geçiriyor.
0: İyi bir sezon. Arsenal'de oynuyor. Onun karşısına şimdi Yunus'u mu koyarsın, Oğuz'u mu koyarsın? Ben orada hocanın Oğuz'u koyacağı düşüncesindeyim. Niye? Bir maç önceye baktığımız zaman yine sol tarafta kimle başladı Fransa? Fransa'nın en iyi futbolcusu.
1: Mbappe'yle.
0: Mbappe'yle başladı. Zeki üçlü savunmaya koydu. Orada ikili sıkıştırma. Oğuz'la Zeki Mbappe'yi ikisiz hale getirdi. Şimdi aynı şey en önemli oyuncularından bir tanesi sol beki İtalyan. Onun karşısında savunma yönünü, onun savunmasını, onun hücumunu bizim savunmayla beraber Oğuz'un daha iyi kapatabileceğini düşünüyoruz. Ama biz sadece onları savunma yaparak düşünmeyeceğiz. Fransa maçında çok doğru bir oyun oynamıştık. Başarılı bir oyun oynamıştık. Çünkü orada savunmamızın güçlü olması gerekiyordu. Ha bugün de savunmamızın güçlü olması gerekiyor. Ama biz bugün hücum yapmak mecburiyetindeyiz.
1: Kesinlikle.
0: Biz bu kadar dağınık, bu kadar kötü bir kadrosu olan İtalya'yı burada kesin ve kesin kazanmak için sahaya çıkmamız gerekir. Bunu yapabilecek oyuncularımız var. Mesela bir örnek daha vereceğim. Barış Alper'e çok eleştiriler yaptılar. Yani Fransa maçında gol atamıyor. Ya Barış Alper golcü değil. Zaten golcü olsaydı şu anda dünyanın başka bir takımında oynuyordu. Bu çocuğun golün dışındaki bütün meziyetleri var. Rakip stoperleri yerle bir ediyor mu? Ediyor. Yoruyor mu? Yoruyor. Onları hücuma çıkarmıyor mu? Çıkarmıyor. Daha ne yapsın? Bir de gol atsaydı zaten farklı bir konumda görürdük. Barış Alper'i yani Türkiye'de kimse tutamazdı. Bu oyuncunun da özverisini göz ardı etmememiz lazım. Hocanın güzel yaptığı bir şey var. Uzun zamandır Ozan'a şans tanıyor. Ozan çok formda ve başarılı bir oyuncu.
1: Bugün de 11'de bekliyoruz. Merih'le beraber.
0: Merih'le ikisi de büyük bir ihtimalle 11'de bekliyoruz. Şimdi dörtlü savunmaya da döndü. Tercihini doğru yaptı bence. Hücum açısından dörtlü savunma iyi. Orta sahada Orkun'un dönmesi benim için çok önemli. Benim için değil, bizim Türk halkımız için. Türk milli takımı bizim takımımız olduğu için ben diyorum. Ben biz bütünüz. Orkun'un dönmesi bizim Arda Güler'in oyunu çok rahatlatacaktır. Niye? İsmail ve Salih 2-6 numaralı oynadık. Fransa maçında doğru bir tercihti. Ama bugün o 2-6 numara ihtiyaç yok. Büyük bir ihtimalle Salih Orkun oynayacak. Arda da onların önünde oynayacak. Orkun'un driblingi, Orkun'un uzaktan şutları veya Orkun'un oyuna katkısı çok olacağı için Arda bu kadar tek başına yorulmayacak. Çocuk ilk maçta yapması gereken her şeyi yaptı, pas atamadı.
1: Destek alacak.
0: Tabii
1: bu anlamda Orkun'un da sağda olmasıyla.
0: Mecburen çalımlar yaptı. Belki enerjisini daha iyi kullanacak. Konfor alanı Arda'nın bugün daha geniş olacak.
1: Onur Özkan, Dünya Kupası bizim adımıza hayal kırıklığıyla geçen bir turnuva oldu. Özellikle onun dönüşünde nasıl bir reaksiyon vereceği takımın çok fazla merak ediliyordu. Fransa karşısındaki oyun bence tüm kamuoyu tarafından takdir aldı diye düşünüyorum. Fransa maçından bu akşama İtalya karşısında nasıl bir oyun anlayışı, değişikliği görebiliriz? Ne taşıyabiliriz Cemil takım?
2: Dediğin gibi bence de en azından mental anlamda beklentilerin üzerinde bir milli takım vardı Fransa önünde. Ama bugün çok daha farklı bir maç oynayacağız. Yani Fransa maçının planı tamamen derinde savunma ve geçiş hücumları üzerine kurgulanmıştı. Ve bunda da belirli bir süre ciddi

0: başarılı olduk. Puan da alabilirdik Fransa'dan eğer birkaç pozisyonu değerlendirmiş olabilseydik, ama bu oyun hem bizim tercihimiz hem de Fransa'nın dikte ettiği bir şeydi. Çünkü Fransa her zaman oyunu ve topu kontrol etmek isteyen bir takımdı ve Fransa'ya karşı zaten başka türlü bir oyun ihtimaliniz yok. Dolayısıyla o maçın senaryosu onu gerektiriyordu. Biz onu oynadık. Fakat bugün İtalya önünde bize sadece derin savunma ya da geçişler yetmeyecektir. Topun daha fazla bizde kalabileceği sekanslar mutlaka olacak maç içinde. Bu neyi gerektiriyor? Bizim artık ikinci bölge ve üçüncü bölgede de etkinliğimizi arttırmamız gerektiren bir karşılaşma. O yüzden de hocanın zaten 11'deki tercihlerini görüyoruz. Buna paralel bazı değişiklikler var. Özellikle merkezde bir Orkun eklemesi var hocanın ki bence son derece kritik. İlk maçta Fransa maçında sakattı Orkun. Şu anda bence milli takımımızın en kilit 3 oyuncusundan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Mevcut kadromuzun içinde Orkun Kökçü'nün. Onun girişi mutlaka milli takımımızın topla ilişkisini, topla üretkenliğini, topla yapabildiklerini üst seviyeye çekecektir. Ama bu yine yeterli olmayacaktır. Fransa maçında mesela o maçın senaryosu orada 9 numarasız oyunu belli noktalarda doğru kılabildi. Ama bugün İtalya önünde ben mutlaka bir santrafor ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Yani evet, Barış Alper Yılmaz iyi niyetiyle mücadele ediyor. Buna hiçbir itirazım yok. Ki Barış'ın da tercihi değil orada oynamak. Hani sürekli buradan Barış'ı vurmak da doğru değil. Çünkü Barış ben santraforum demiyor zaten.
1: Evet.
0: Yani hem Galatasaray'da Okan Hoca'nın hem burada Montella'nın tercihleri sonrası aslında Barış kendini o pozisyonda buldu. Şöyle bir rakam var önümüzde Furkan. Son 23 maç bir gol. Milli takım formasıyla ve bu golde Dünya Kupası'nda ABD maçı Orkun'un şutunun kendisine çarpması sonrası meydana geldi. Yani bu zorlamanın ben iyi sonuç verdiğini düşünmüyorum. Bundan sonra vereceğini düşünmüyorum. Yani illaki Montella orada ben net bir dokuzlu oynamak istemiyorum, daha hareketli bir oyuncu oynamak istiyorum diyorsa, ki bu bir tercihtir, saygı duyuyorum. Bence mevcut kadromuz içinde bunu yapabilecek en iyi oyuncu Can Uzun'dur. Yani o sahte dokuz diye tanımladığımız konu var ya. Evet. İşte orada aslında Can Uzun'un topla ilişkileri, meziyetleri, oradaki oyun kurucu yetenekleri bence sahte dokuzu daha iyi karşılar diye düşünüyorum. Ama hoca orada sanırım rakip stoperlerle boğuşması, işte arkadaki Arda'ya, Orkun'a, işte kim oynayacaksa Can'a, Yunus'a ya da Oğuz'a alan açması için belki orada Barış tercih ediyor. Ama dediğim gibi bizim Montella döneminde şöyle bir problemimiz var. Bir paradoksa dönüştü bence. Top ayağımızda ne kadar fazla kalıyorsa o kadar başarısız olduk biz. Bugün
1: zorlandık.
0: Evet, zorlandık. Top ne kadar rakipte kaldı o zaman biz çok daha etkili ve başarılı olduk. İşte örnek verelim, Dünya Kupası'nda Avustralya ve Paraguay maçları top bizim ayağımızda kaldı, üretemedik. ABD maçının senaryosu çok farklıydı ve kazandık o maçı. Ya da işte Montella döneminde bir Hırvatistan maçı var, Almanya hazırlık maçı var. İşte Hollanda maçında iyi performans gösterdik Avrupa Futbol Şampiyonası'nda. Yani topun rakipte olduğu bizim karşıladığımız, bizim
1: İspanya deplasmanı var.
0: İspanya deplasmanı şahane. Evet, aynen bu şekilde. Yani rakibin daha fazla topla oynadığı, bizim planımızı karşılama ve geçişler üzerine yaptığımız oyunlar daha fazla bizim üst seviyeye çıktığımızı gösteriyor. Ama işte toplu oyunlarda da bir şey yapmak zorundayız. Ben hep şunu söylüyorum Furkan. Uluslar Ligi çok önemli ama daha da önemlisi Avrupa Futbol Şampiyonası'na gidebilmek. Elemelerde bizim önümüze yeni bir Avustralya, yeni bir Paraguay, yeni bir Kosova, yeni bir Romanya çıkabilir oyun anlamında. O kapıyı kırmak için, kilidi açmak için bize bir santrafor gerekiyor. Yani bunun hazırlığını bugünden yapmak lazım. Eldeki havuzda kim var onu kullanalım ya da dışarıdan birilerini bulmaya çalışalım. Yani bunun çözümünün yapılması gerekiyor. Evet, Fransa maçında doğru bir plan olabilir Barış'ın orada oynaması, ama İtalya maçında ya da Belçika maçında bundan sonrası için ben Montella'nın oraya bir santrafor hazırlaması gerektiğini düşünüyorum.
1: Onur Özkan'ın bıraktığı noktadan devam edebiliriz hocam. Şöyle, aslında bu problemin zannediyorum ki Vincenzo Montella da biraz farkında. Dün basın toplantısında Kerem ve Barış'a yönelik eleştirilere hoca biraz değindi. Kendi döneminde özellikle Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu'nun kendi pozisyonları dışında oynamasına hoca yine dikkat çekerek o konuda bir sıkıntımız var. Kerem ve Barış farklı pozisyonda oynasalar dahi ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. İki senedir Deniz Gül'ü yetiştirmeye çalışıyoruz dedi. Şimdi şöyle bir soru sorup şöyle bir pas atayım size. Mevcutta Deniz var. Deniz'le bir oyun planı mı artık inşa etmeliyiz? Yoksa Deniz yeterli değil. Hani biraz daha zamana ihtiyacı var. Biz Kerem ve Barış'a biraz daha sahip çıkarak Montella'nın bu oyun anlayışına daha çok saygı göstermeli miyiz acaba?
2: Yok. İlk dediği ve Onur'un dediği yerden devam ettirmekte fayda var. Şimdi hocanın kendi söylemi de var. Evet. Biz deniz gülü hazırlamak zorundayız ki.
1: Yetiştirmeye çalışıyoruz diyor.
2: Aynen öyle. Hoca şimdi bazı şeylerde çok acelici davranmıyor. Yani kurduğu bir ekibi bozmak istemiyor. Hoca bu milli takımı kulüp takım havasına çevirmeye çalışıyor. Kulübünde oynamayan oyuncuları dahil inandığı zaman her zaman milli takıma davet ediyor. Şimdi burada santrofor eğer Deniz Gül'ü tercih ederse vazgeçeceği isimler kanat oyuncularından bir tanesi. Barış Alper'den veya Oğuz'dan veya ne bileyim.
1: Kerem'den ya da Yunus'tan.
2: Kerem'den zaten vazgeçti. Orada haklı bence. Çünkü Kerem başarılı olamıyor. O da zaten dünya gol kaçırıyor. Bir de bizim milli takımın gole ihtiyacı var. Ya bence Deniz Gül'de hocanın bu dönemde ısrar etmesi lazım. Niye? Burası Avrupa Uluslar Ligi. Burası bizim Avrupa Şampiyonası'na hazırlanmamız için aslında bir hazırlık dönemi. Ben olaya öyle bakıyorum. Bu ligde zaten çıksan nereye çıkacaksın? Hiç sorun değil. Ha burada elinden gelen en iyisini yapıp Avrupa Şampiyonası elemelerine Deniz Gül'ü burada hazırlayacaksın. Yani bunun başka bir alternatifin yok. Yani bir de Bartu var geride İstanbul Başakşehir'de oynayan.
1: Enes var.
2: Yani Enes var. Enes Ünal şimdi düzeldi, toparlandı. Belki ilerleyen maçlarda o da
1: olabilir. Evet.
2: O da olabilir. Daha yeni çünkü sakat.
0: Hocam fiziksel olarak Enes Ünal hazır değil. O anlamda kadroya almadım açıklamasını doğru buluyor musunuz? Yani La Liga'da Hetafe formasıyla 6 maçta forma giymiş, 3 gol atmış. Yani evet. Nasıl hazır değil? Tamam 90 dakika oynatmazsın ama en azından hamle oyuncusu olarak 20 dakika oynayacak durumda da mı değil?
1: En azından geniş kadroda olabilecek kadar hazır olması gibi. Gerekiyor.
2: İşte hocanın anlayışını buradan aslında evet, onur
0: hoca değişimi biraz kapalı.
1: Yani çok muhafazakar hoca, biraz evet, bu konu tırnak içerisinde.
2: Bu tipik santroforları istemediğinden dolayı bunlar oluşuyor. Şimdi orada birçok oyuncu var takımında oynamıyor. Forma giymiyor. Efendim sen bu Enes Ünal'ı al bu takıma. Dursun burada ihtiyaç duyduğu zaman kullanırsın. Veya geniş kadroda niye bir tane daha fazla aldın diye sana kimse soru soramaz ve sorgulayamaz seni.
0: Zaten bunun bir sınırı yok hocam. Almanya 44 tane oyuncu çağırdı Klopp kadroya yani.
2: Evet.
0: Bir tane daha fazla çağır yani.
2: Bir tane daha çağırabilirsin. 4 maç oynayacaksın çünkü.
0: Tabii ki.
2: Yeni bir şey değil. Ha burada şu anda mevcutlar içerisinde eğer Deniz Gül varsa hocanın bunu değerlendirmesi lazım diye düşünüyorum. Ki Deniz Gül de başarılı bir oyuncu ya. Şimdi kendi takımında oynamayan ve kadroya giremeyen, süre almayan birçok oyuncu var. Deniz Gül Galatasaray'da oynuyor, çıkıyor, sonradan giriyor. Ya bu milli takım havasının içerisinde yani Deniz Gül'ü oynatabilirsin. Bir santrofor. Yani çocuğun gol vuruşu var. Ha hoca diyebilir ki evet içeride ikinci maçım. Ben Deniz Gül'ü ikinci yarıda oyun alacağım. Ona da saygı duymak lazım. Ben bir şey demiyorum. Ha Deniz Gül 3-4 maç üst üste banka oynasa oynatır diye düşünüyorum. Ama hoca takımı değiştirmemekte ısrar ediyor. Mesela bu gençler içerisinde tek şans tanıdığı oyuncu var. O da Arda Güler çok genç yaşta. Ona da zaten herkes şans tanıyordu. Ondan bunu tercih etti diye düşünüyorum. Ama şu biz Dünya Kupası'ndan döndükten sonra aynı hocayla devam ediyoruz. Bunun kıymetini ve değerini bilmek lazım. Bak orada
1: bence hocanın da bunun kıymetini bilmesi gerekiyor. Yani dünyada çünkü birçok ülke hocam teknik adam değişikliğine gitti Dünya Kupası'ndan sonra.
2: İşte onu duyuyorum bir de biz gruptan çıkamayıp da tek devam edilen hoca bizim hoca.
1: Doğru.
2: Ya bırak onu başka bölümlerde de veda eden birçok hocayla yollarını herkes ayırdı. Yani enteresan bir şey. Şimdi bizim milli takımımız federasyon başkanı size teveccüh gösteriyor ve devam ediyor. Ya siz de bir değişiklik yapın, bir arayış içerisinde olun. Aynı şeyi yaparak doğruyu bulamazsın. Sen bunu ne kadar geliştireceksin? Ya tamam biz Fransa maçındaki oyunu kabul ediyoruz. O kadroyu kabul ediyoruz. Ama şimdi senin elinde eğer bir santrofor varsa ya onu da oynatman gerekir. Yani sonuçta bu futbol ürünü üretme sanatı yani gol atma sanatı. Gol atma sanatında en golcü kim görünüyor burada? O görünüyor. Şimdi burada şunu düşünebilir ki öyle düşünmüştür. Neden Barış Alper'i tercih ettiğini bilmiyorum. Arkada Orkun var, arkada Arda var. Onlara gol yollarını açmak için belki Barış Alper'in rakip stoperlerle boğuşup bu oyunculara alan açması, bir konfor alanı sağlaması. Kesinlikle. Belki de öyle düşünmüştüm.
0: Hocam yani santraforsuz oyun bu arada dünyada kullanılan bir şey. Buna itirazım yok ama bunu rakibe göre, oyuna göre yaptığımız zaman kıymetli. Ama bu sizin bir planınız, bir stratejiniz olduğu zaman bence sıkıntı yaratıyor.
1: Bu arada çok özür diliyorum Onur Özkan. Stat dışından Atatürk Spor Kompleksi'nin canlı yayın araçlarının bulunduğu noktayı şu anda görüyoruz. Bu vasıtayla aslında tüm ekip arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür edelim. Çünkü yaklaşık 3 gündür çok sayıda

0: Turkuaz Medya Grubu çalışanı. Bu yayının futbol severlere ulaşması için çok yoğun bir emek harcıyorlar. İşte çok soğuk ve biraz yağışlı bir hava olduğundan bahsetmiştik. Bu anlamda da şu an stat çevresinden canlı görüntüleri görüyoruz. Tüm ekip arkadaşlarımıza da bir kez daha teşekkür edelim ve gün boyu da kolay gelsin. Lütfen devam edelim. Buyurun. Yani
1: dediğim gibi santraforsuz oyunu hem kulüp takımları düzeyinde hem milli takım düzeyinde kullanan birçok teknik adam var ama bu Türk milli takımının ana planı, ana stratejisi olmamalı ya da tek planı olmamalı. Senin elinde iki tane plan olur. Rakibe göre, oyuna göre bir santraforsuz oyunun vardır. Bir de santraforlu oyunun vardır. Yani biz bence burada sıkıntı yaşıyoruz. Yoksa ben Fransa maçında Barış'ın oynamasına asla karşı değilim. O maçın planı için uygun oyuncudur Barış Alper Yılmaz. Çünkü top bizde çok fazla kalmadı. Biz savunma arkasını denemeye çalıştık Fransa maçında. Deniz Gül belki o maçın oyuncusu değildi. Ama bugüne geldiğimiz zaman yani İtalya'nın topla fazla çok oynamayacağı, tercih etmeyeceği belki. Yani ilk maçın senaryosunda rollerin değişeceği, belki bizim biraz Fransa olacağımız, İtalya'nın biraz Türkiye olacağı bir senaryodan bahsettiğimiz için burada bizim bir santrafor ihtiyacımız var. Montella'nın ben buna kapalı olmasına karşı çıkıyorum. Yoksa maç maç rakibe göre bunları deneyebiliriz. Şimdi tabii bir de işin olumlu tarafından bakmak gerekirse sevgili Furkan, hani bir tezahürat var ya tribünlerde, tam zamanı şimdi diye. Evet. Yani ben İtalya'yı yenebilmek için tam zamanı olduğunu düşünüyorum ki tarihimizde en fazla maç yapıp yenemediğimiz takım İtalya. Böyle bir kötü istatistiğimiz de var.
0: Buraya da çok ciddi bir rotasyonla geldi Mancini.
1: Evet, %100. Yani hava şartları, saha şartları, iki takımın içinde bulunduğu durum bence bizim galibiyetimize son derece uygun bir zemin hazırlamış durumda şu anda. Bunu sadece İtalya'nın problemleri açısından söylemiyorum. Bizim galibiyete olan motivasyonumuz için de bunu söylüyorum. Yani bizim artık bir maç kazanıp İtalya önünde, burada Bursa'da çok yüksek bir atmosferde o maçı kazanıp yeniden o milli duyguları tüm Türkiye'ye yaymamız gerekiyor. Bu çok önemli çünkü Dünya Kupası'nda bir şeyleri kaybettik. Nedir bu? Takımımıza duyulan sempatide biraz azalma oldu oyuncularımıza.
0: Biraz teknik adamımıza. Kamuoyu ile takım uzaklaştı birbirinden.
1: Kesinlikle bir mesafe oldu. Evet. Bir soğuk rüzgar girdi araya. Aynı şekilde yine futbol severlerle, kamuoyu ile hocamızın arasına bir soğuk rüzgar girdi. Bir duvar oluştu. İşte bu duvarı kırmak, o soğuk rüzgarları tersine çevirmek adına bugün mutlaka burada bir galibiyete ihtiyacımız var. Yani çok ihtiyacımız var. Ama mesela İtalya'ya baktığımız zaman hani onlar da bizden daha problemli diyebiliriz. Ama İtalya'nın %100 problemi, evet, oyuncu kalitesinde büyük sıkıntı yaşıyorlar. Bir erozyon yaşıyorlar. Ama bence daha büyük problemleri oyun problemleri İtalya adına. Yani çünkü neden bunu söylüyorum? Evet, İtalya'nın kadrosu 70'lere, 80'lere, 90'lara, 2000'lerin başına göre çok düşük kalitede. Ama yine de bu oyuncu grubundan bu kadar kötü bir oyun, bu kadar olumsuz saha skorları çıkmamalı aslında baktığımız zaman. Yine takımın içinde değerli parçalar var şu an İtalyan takımında rotasyonlu gelmelerine rağmen. İtalya'nın problemi sürekli değişen teknik adamlar, sürekli değişen kadrolar ve bir türlü oyun istikrarını sağlayamamaları. Bizim bu noktada net bir avantajımız var. Biz yaklaşık 3 yıldır aynı teknik adamla ve yaklaşık 15-16 tane birbirini tanıyan oyuncuyla mücadele ediyoruz. Belki de daha fazla. O yüzden de burada İtalya önünde net bir şekilde takım olma konusunda bir avantajımız olduğunu düşünüyorum ben. Hani bireysellikten bir uzaklaşalım, takım olgusu üzerinden konuşalım. Bence takım olarak daha iyi bir takımız İtalya'dan. Bireysel anlamda tartışırız. O kim iyi, onda kim iyi ama İtalya bir takım değil şu anda. İtalya şu anda sanki bir anda bir araya gelmiş 20-22 tane oyuncunun topladığı bir ekip görüntüsünde. Bunu avantaja çevirmeliyiz bir kere saha için. Çünkü İtalyan milli takımı kolay dağılabilen bir takım. Gol yediği zaman, yenik duruma düştüğü zaman, ki Belçika maçında da bunu gördük. Dediğim gibi bugün İtalya'yı yenmemiz için bir fırsat var ve mutlaka bunu değerlendirmek zorundayız.
0: Bu arada yani İtalyanlar bu anlamda milli takımda özellikle teknik direktör tercih sürecinde de bir kriz yaşadılar. %100. Paolo Maldini aslında burada biraz daha idari kısımda bir göreve gelmişti. Evet. Teknik direktör olarak da Andrea Pirlo'yu aslında takımın başına getirmek istiyordu. Evet, federasyon başkanıyla bu noktada bir fikir ayrılığı oldu. Maldini istifa etti ve teknik direktörlük görevine Roberto Mancini geldi. Tabii Roberto Mancini yakın zamanda İtalya ile bir Avrupa Şampiyonluğu da 21'di. Kazandı. Evet, pandemi sebebiyle 2021 yazında oynanan Avrupa Şampiyonası 2020. Şu açıdan da belki biraz daha değerlendirebiliriz. Evet, son 3 Dünya Kupası'nı kaçırdı İtalyanlar. 2014'ün ardından 18, 22 ve 26'da yoklardı ama arada bir Avrupa Şampiyonluğu da kazandılar. O kadroyla bu kadroyu kıyasladığımızda özellikle hocam İtalya'da çok fazla lider oyuncu eksikliği dikkat çekiyor. Yani Avrupa Şampiyonası'nı kazanan kadroda işte Bonucci gibi, Chiellini gibi.

0: gibi, Jorginho gibi, hatta Immobile gibi, Insigne gibi böyle biraz daha deneyimli isimler dikkat çekiyordu. Bugün o profilde çok fazla oyuncusu yok İtalya'nın.
1: Yani yakın bir gelecekte de olacak gibi durmuyor.
0: Evet.
1: Yani bu nasıl aşabilir? Şimdi Mancini'nin de göreve gelmesindeki bana göre en büyük etken buydu. Deneyimli. Yani birçok kulüp, büyük kulüplerde çalışmış, İtalya milli takımda başarı elde etmiş bir teknik adamı göreve getirdiler. Ve doğru bir karar verdiler ama burada sabredecekler. Sabrın sonu selamettir. İtalya'nın da bu sabırdan sonra ne kadar geleceğini bilmiyorum. Yani ben İtalya'nın ne yapacağını edeceği benim de çok da umurumda değil. Benim için önemli olan Türkiye takımı. Evet. Onu söylüyorum. O onların sorunu, onlar uğrasınlar. Hatta dün biliyorsun sen bana söyledin, Montella'ya sormuşlar, evet, İtalya'da ne olacak diye.
0: Montella çünkü biraz İtalya milli takımından bahsederken, yani kendi ülkesine duyduğu saygıdan da tabii ki dolayı, hala İtalya'nın işte çok önemli oyuncuları var gibi bir ifade kullandı. İtalya medyası buna çok katılmayarak hani bu konuda Montella'ya bazı sorular da sordular. Montella da hatta şöyle bir yanıt verdi soruyu soran gazeteci: ben Türkiye milli takımının teknik direktörüyüm biliyorsun değil mi, diye de böyle bir biraz da hoca ufak bir serzenişte bulundu. Haksız da değil tabii.
2: Şöyle bir, çok, hocam şöyle bir örnek vereyim mi? Çok özür dilerim. Şu anda İtalya'nın muhtemel 11'ini aklına getirin.
0: Evet.
2: 90 Dünya Kupası'nı düşünelim hocam, ya da 94 Dünya Kupası'nı. Herhangi bir oyuncu bırakın ilk 11'e, kadroya girebilir mi şu İtalya'dan?
1: 24 kişilik kadroya girmez.
2: Mümkün değil. Yani gerçekten tarihi bir çöküş bu. Ya
0: biraz daha yakın geçmişe gidelim. 2006'yı kazandı İtalya. 2006 kadrosuna da iyi bence. Çok buradan zor. Herhangi bir isim
2: belki Bastoni
0: giremez.
2: Yedek olurdu.
0: Ya bu kadronun en öne çıkan oyuncusu yani Donnarumma.
2: Donnarumma. Evet. Kalecileri yani. Yani stoper, Bastoni, sol bek, Calafiori, yani en öne çıkan, yani Tonali bile yaklaşık 2 yıldır bayağı bir düşüş yaşıyor.
0: Bize bu akşam sonunda biraz problem çıkarabilecek bir oyuncu olarak ben Frattesi'yi eğer oynarsa görüyorum. O da Lazio'da fena bir sezon başlangıcı yapmadı. Bize biraz problem yaratabilir.
2: Ya Frattesi şöyle bir oyuncu, aslında benim beğendiğim bir profil. Sürekli ceza sahası içine giren, o gol vuruşlarını arayan, o doğrudaki 9 numarayı ikileyen, yani çok zeki, kurnaz bir oyuncu. Topla ilişkisi çok yüksek değil, belki maçın içinde çok fazla göremeyebiliriz Frattesi'yi ama mesela bir pozisyonda çıkıp ceza sahası içinden bir kafa vuruşuyla, bir tek vuruşta tehlike yaratabilecek bir oyuncu. Benim aslında sevdiğim bir profil. Merkez oyuncular içinde Frattesi'nin profili. Ama tabii ki yani bizim de çok daha iyi oyuncularımız var. Mesela Orkun mu Frattesi mi? %100 Orkun derim. Hiç tartışmam bunu yani. O yüzden de belki de ilk kez İtalya ile oynarken bizim herhangi bir endişe duymamamız gereken bir ortam oluşmuş durumda. İşte dediğim gibi az önce mutlaka bunu kullanmamız gerekiyor değil mi hocam? Yani
1: kesinlikle. Ama var. Burada şöyle bir şey de var. Ya yanlış bir algı üzerine zaten ne hocanın ne oyuncuların da olacağını düşünmüyorum. Evet, İtalya kötü bir dönemden geçiyor. Kötü bir takımlar, yani bir organizasyonları yok. Ama biz bunları rahat yeneriz diye değil, bizim değil. Oyuncularımız
0: tabii ki
1: sahaya muhakkak rehavetle sahaya çıkmayacaktır. Çünkü en ciddi bir şekilde bu maç hazırlanmak lazım. Dediğim gibi bu Avrupa Uluslar Ligi aslında bizim için bir basamaktır. Burayı çok iyi geçmek lazım. Ha, burada kazanıp kaybetmekten çok oynayacağım futbol daha değerli olacak diye düşünüyorum. Çünkü iyi futbol oynamadan kazanamıyorsun. Evet, burada şunu da söyleyebiliriz. Bizim kazandığımız maçların hepsinde topu rakibe veriyoruz ama top rakipteyken asıl oynayacağın oyun çok önemli. O oyunu eğer biz başarıyla yapıyorsak, ki yaptık, ona devam edebilirsin. Topun sende olması fazla bir şeyi, sonucu değiştirmiyor. O yüzden hocanın bugün topu rakibe vermesi belki de bizim lehimize de olabilir. Yani onu, çünkü İtalya'nın bütün maçlarını onlar didik didik incelemiştir. Analizlerini çok iyi yapmışlardır. Ama şu, biz biraz da rakibi oynatmadan oynamamız gerektiğini bugün düşünüyorum. Neden onu söylüyorum? Bugün çünkü Bursaspor taraftarı muhteşem bir taraftar. Ya yani bugün onlar teveccüh edip bu stadı doldurursalar, ki dolduracaklar, ben onların takımımızı coşturacağını düşünüyorum. Sana en iyi örneğini şöyle vereyim. Beşiktaş kendi sahasında taraftar önünde coşuyor. Deplasmana gidiyor, aynı başarıyı göstermiyor.
0: Evet.
1: Ya oyun olarak göstermiyor. Şimdi başkaları başka şey söyler ama ben oralara girmek istemiyorum. Şimdi bugün aynı şey. Bizim bugünkü taraftarımız, ben Kocaeli'ndeki taraftar grubunu beğenmedim. Yani tezahüratlarda da eksik kaldılar. Şimdi burada. Ya bundan başka milli takımımız yok ya. Bundan başka takımımız yok. Öyle düşüneceksin. Çünkü bizim milli takımımız, bütün takım taraftarlarının milli takımı. Bugün Bursa'ya gelecek, Bursa'dan maça teşvik edecek insanlar veya çevrelilerden. Ya biraz yağmur var ama fedakarlık edeceksin. Milli duyguları burada sahaya yansıtacak, oyunculara destek olacaksın. Taraftar itecek oyuncuları. Ki ben Bursa Spor taraftarının bu konuda çok başarılı olduğunu
2: zemin de güzel buradan evet, gördüğümüz
1: onu
2: kadarıyla.
1: Onu baştan anlattım ya tam evet, işte evet. Futbol oynamak için uygun bir zemin.
2: Yağmur da biraz daha
0: yağışın
2: güzel
0: getirmiş. Yağışın aslında futbolcular için biraz daha avantaj olabileceğinden
1: evet. Şimdi Orkun için hocam. Avantaj.
0: Evet.
2: Arda için.
1: Arda için avantaj. Can Uzun için avantaj. Bizde gol vuruşları yapan şütör oyuncular. Hatta şunu söyleyeyim sana. Kanatta oynayacak Oğuz için avantaj. Barış Alper için avantaj. Bu tür havalarda çünkü yerden vuracağım bütün şutlar rakip kale için tehlikeli olur. Ha, rakibin oyunu bugün aslında bizim o tarafa yıkmamız lazım. Daha önce tercih ettiği oyunu değil, biz oyunu tamamen rakip alana yıkmamız lazım. Dönen toplarda alacağımız reboundlarla birlikte rakibe şut atmak lazım. Bunu Arda da yapar, Orkun da yapar, yani yapacak Can Uzun da yapar. Bunlar yapacak oyuncularımız var. Bir de bugün bizim en etkili olacağımız bir yeri söyleyeyim. Yayından önce de size söyledim. Bak şimdi bizim iki tane stoperimiz var. İkisinin de hücumda kafa hakimiyetleri inanılmaz iyi, inanılmaz isabetli.
0: Evet.
1: Ozan Kabak çocukluğundan beri bu golleri atıyor. Onu çok net. Melih de öyle. İkisinin de yüksek top hakimiyeti o kadar iyi ki eğer onları topla buluşturursak korner demiyorum sadece yanlardan kullanacağımız duran toplarda bu oyuncularımızı buluşturabilirsek bizim duran toplarda çok etkili olacağımız bir oyun olabilir bugün.
0: Onur Özkan ne dersiniz duran toplara?
2: %100.
0: Biraz daha dikkat çekelim mi?
2: Ama İtalya'nın da bu dair konuda özellikle Belçika maçında gördük hani organizasyon konusunda etkili olabileceği gerçeği var. Ama onlar tabii bizim kadar etkili vurabilen stoperlere sahip değiller. Onu söyleyeyim hocam doğru bir noktaya değindi. Hem Ozan Kabak hem Merih Demiral hani hücumda iyi vurabilen futbolcular, isabetli vurabilen. Çünkü savunmada yüksek top hakimiyetiyle hücumdaki şeyler aynı değil. Çünkü savunmada sadece karşılıyorsun. Topu nereye düştüğü de çok önemli değil. Ama hücumda biraz daha gol sezgisi, vuruş becerisine ihtiyaç duyuyorsunuz.
1: İsabetli vuruş evet, yapmak lazım. %100. İsmail Yüksek gibi vuruş
2: aynen,
1: yapmamak
2: nereye
1: lazım.
2: Nereye vurduğunu bilerek vurmak lazım. Bilinçli vurmak lazım. Merih de bu konuda son derece iyi. Ozan da bu konuda son derece ki ikisinde hem kulüp kariyeri milli takım kariyerinde böyle golleri
1: Ozan'ın
2: var.
1: Ozan'ın daha fazla golleri var.
2: Evet,
1: Ozan
2: %100.
1: Bu konuda daha mahir.
2: Merih mesela en son İzmit'te Gürcistan maçında
0: evet,
2: iki tane golü vardı. Tane. Hakan Çalhanoğlu'nun asistlerinde.
0: Evet.
2: Yani dolayısıyla bu bir silahtır ki artık dünya futbolunda da baktığımız zaman gollerin ciddi bir kısmının duran toptan geldiğini, teknik adamların buna kafa yorduğunu görüyoruz ki bizde iyi atan oyuncular da var. Mesela bugün hem Arda çok etkili. Belki şu an dünyanın sayılı duran top kullanan oyuncularından bir tanesi. Orkun bu konuda son derece bence mahir bir futbolcu baktığımız bravo zaman. Yani sadece tabii vurmak önemli değil. Atmak da o pası vermek de önemli. İki tane çok önemli silahımız var bu konuda. Yani bunları mutlaka kullanmak, değerlendirmek gerek. Mesela Can da fiziksel yapısı itibariyle o toplara sürpriz bir şekilde vurabilen bir futbolcu Can Uzun. Yani ben İtalya önünde duran top golü bulabileceğimizi düşünüyorum. Bunu da mutlaka kullanmamız lazım. Çünkü dediğim gibi İtalya'nın dönem dönem kapanacağı, dönem dönem İşte biraz derinde savunma yapacağı bir maç göreceğiz bence. Çünkü onlar tabii ki kazanmak isteyecek ama öncelikle kaybetmemek isteyecekler. Yerimi yer almak istemiyorlardır. Hani o anlamda İtalya'nın savunmasını açmak için duran topları kullanmak zorunda kalabiliriz.
0: Hocam biraz Fransa maçındaki tribünü beğenmediğinizden bahsetmiştiniz ya. Orada biraz rakibin büyüsüne de kendimizi kaptırmış olabiliriz. Gerçekten işte kulübede Zidane, sahada bir sürü yıldız oyuncu. Belki biraz Kocaeli seyircisi de bu anlamda hani tatlı bir zor zorluk yaşamış olabilir yani o akşam için.
1: Kocaeli seyircisinin bir dahli yok bu işte. Orada dahli olanları biliyorum.
0: Peki.
1: Onu Kocaeli taraftarına mal etmek hiç bize yakışmaz. Onu da söylemem. Orada gelen biletleri alan kişilerin çoğunun maça gelmediğini duyduk. Yani isim vermeden başka bir şey yani.
0: Bir
1: başka
0: de İstanbul'a yakın lokasyonlarda bu tarz maçlar tribündeki seyirci profil anlamında problem olabilir.
1: Bu sene en iyi bir taraftar grubu olan taraf Kocaeli. Kocaeli Spor'un maçlarına acayip bir şekilde destek veriyor gidiyorlar. Bursa Spor zaten bir numara bu konuda.
0: Evet, bambaşka bir
1: yani
0: seviye.
1: Anadolu kulüplerinden bahsediyorum. Büyük kulüpler için demiyorum. Kocaeli o maçta, Kocaeli taraftarların tamamen orada olduğu bir maç değildi bu. Onlar olsaydı farklı bir atmosfer olurdu. Ben onu söylemeye çalıştım.
0: Peki.
1: Çevreden gelen veya İstanbul'dan gelen bizim sosyete taraftarların çıkaramadığı sesler bugün burada inşallah Bursa'nın...
0: Bugün Texas grubu zaten üzerine düşeni yapacaktır.
1: Bursa'nın iyi bir şampiyon, taraftar

0: grubu var. Onlar bizim takımımızı coşturabilir. Ben iki gündür bak bu yağmur yağdığından beri onu düşünüyorum. Bugün büyük bir ihtimalle çalışılmıştır. Bu duran top konusunu özellikle açtım ben. Biz bu duran topları kullanmamızda Ozan'ın oynama nedenlerinden bir tanesi de hem iyi futbolcu Ozan hem de oynama nedenlerinden bir tanesi biz de Onur'un dediği hem Arda hem Orkun bu duran toplarda çok başarılı. İsabetli yapabiliyorlar. Yani bir de ceza alanının önünde olabilecek frikiklerde her an gol atma şansımız olabilir. Bu tür maçlarda her şeyi göz önünde bulup bütün alternatifleri birçok parametre var. Hoca herhalde bu bütün parametrelerde çalışmıştır. Dediğim gibi uzun top oynarsın, rakip savunmaya atarsın, dönen topu kazanırsın. Şutör oyuncularımız var, bunları kullanırsın. Yan toplarda, kornerlerde çok yüksek kule gibi iki tane stoperimiz var. Buna Zeki'yi de eklersen bu konuda zaten başarılı. Efendim sana söyleyeyim Barış Alper de bu konuda iyi. Buraları bizim iyi değerlendirmemiz lazım.
1: Peki Hakan'la Kenan'ı özellikle en dikkat çeken eksiklerimiz olduğu için söylüyorum evet. Bu milli arada. Arıyor muyuz ya da aradık mı Fransa maçında
2: Kenan'ı,
1: size göre?
2: Kenan'ı çok fazla aradık bence. Hatta Fransa maçında bence Kenan olsaydı gol bulabileceğimizi de düşünüyorum ben. Tabii ki Hakan da çok önemli bir oyuncu, takımımızın kaptanı ama Hakan'ı bir şekilde mesela Fransa maçı özelinde o senaryoda bence aramayacağımız oyunlar ortaya çıktı. İsmail ve Salih özelinde.
0: Eksikliğini hissetmedik demek daha mı doğru olur? Eksikliğini hissetmedik Salih ile İsmail.
2: İşte, evet, oraya... Salih ve İsmail oyunları çok daha uygun olduğu için Fransa maçının senaryosuna karşılama oyunu olduğu için o maçta aramadık. Mesela bugün bence Hakan'a ihtiyaç duyardık evet. Bugünkü oyun içinde. Doğru. Ki İtalyan takımını çok iyi bilen bir oyuncudan da bahsediyoruz burada. Belki de Roberto Mancini'den sonra hatta bizim Montella'dan sonra en iyi bilen üçüncü isim olabilir yani İtalyan futbolunu. Çünkü gerçekten yıllardır oranın içinde. Kenan bence çok daha fazla hissedildi eksikti. Çünkü onun pozisyonunda oynayan oyunculardan Kenan performansı almak çok kolay değil. Bugün de ben Kenan'ın keşke olsa diyorum Kenan adına. Bugün çok büyük bir fark yaratırdı sağ için. Çünkü Arda ile beraber bence bu takımın en büyük iki yıldızı. Onu söylememiz gerekiyor. Çok fark yaratan iki tane dünya starından bahsediyoruz. Ama dediğim gibi bir şekilde artık yapacak bir şey yok. Bugün de orada kim oynayacaksa performans versin. Mesela Salih ve Orkun uyumu çok kıymetli bence milli takımımız adına. ABD maçından bu yana Dünya Kupası'nda süre gelen bir uyum. Sonra Beşiktaş'a taşındı bu uyum. Evet. Beşiktaş'ın yükselişinde çok büyük pay sahibi bu iki oyuncu ve yeniden milli takımda beraberler. Hani onların
0: İspanya'da
2: uyumu...
0: ikisi oynadı değil mi? Yanılmıyorsun.
2: Evet
0: i̇ki,
2: hocam. İspanya deplasmanında da ikisi oynadı. Evet. İki
1: yine Orkun'da Salih yani, vardı hocam.
2: Bu iki oyuncu bir araya geldiğinde hep iyi bir şeyler oldu. Hem kulüp takımında hem baktığımız zaman milli takım düzeyinde. O yüzden de bugün o ikisinin bir arada olması, onlara Arda'nın eklenmesiyle bugün daha üretken, topa sahipken daha bilinçli oynayabilen bir mini takım göreceğimizi düşünüyorum ben.
0: Hocam, yani Arda'dan sonra dribling yapan orta saha oyuncusu bizde olması çok önemliydi. Şimdi bak İsmail Salih. Bunlar evet iyi 6 numaralar, iyi top keserler, alanı iyi kapatırlar. İyi markaj yaparlar ama topu kullanmada ikisinde şöyle yani bir Hakan Çalhanoğlu gibi bir Orkun gibi alıp topu driplingle bak şimdi orta sahalarda dripling yapıp rakibi eksilttiğin zaman rakibin savunmasını duman edersiniz. Şimdi burada dripling yapan bir tek Arda vardı bizde. Bütün yük Arda'nın üzerindeydi. Ama şimdi Orkun'un gelmesi Orkun savunma arası koşularının da yani o half space dediğimiz bölgeye koşuları yapan en iyi oyuncu ki Fenerbahçe maçında o koşuyu yaparak gol attı.
1: Evet.
0: Attı değil attırdı.
1: Attırdı.
0: Onun için Orkun, Salih, Arda üçlüsünün bugün daha yaratıcı, daha aktif olmasını bekliyorum. Çünkü ikisi de bu işin üstadı. Arkada Salih aynı şeyi. Salih'in demeci var işte. Sen de takip ediyorsun. Ben 6 numarada oynarım. Siz önde ben burayı evet, süpürürüm.
1: Arkayı ben süpürürüm.
0: Bu çocuk da böyle bir özverili bir çocuk. O zaman Orkun bu işte rol alacak. Arda'ya yardımcı olacak ve Arda'nın konfor alanını daha da genişletecek. Ben öyle düşünüyorum. Bir de kanatlarımız Fransa maçında hep savunmaya yardım ederek oynadı. Bugün biz tersini iyi görmek istiyoruz. Mesela nasıl? Oğuz'un en güzel yaptığı şey oynarsa ki sağ tarafta ben onu bekliyorum. Savunma arkası koşularını yapıp gol ve gol atıp veya gol pası veren çok önemli oyuncu. Ki hatırlayın şey maçında en iyi topu da getirdi. Fransa maçında evet. Sağdan bir tane getirdi çıkardı
1: evet,
0: şeye.
1: Doğru merkeze çevirdi.
0: Merkeze şey vuramadı. Barış Alper yani çok da güzel bir pozisyon hazırladı.
2: Zaten hocam onu yapmamız lazım.
0: Bu maçta
2: lazım.
0: Can Uzun hani dedim.

0: Ya ben geçen maç dedim Can Uzun'un Fransa maçında ben hocam oynatmasını kabul edemedim. Can Uzun'u bu maçta oynatacaksın. Çünkü bugün biz büyük bir ihtimalle rakip ceza alanına yakın oynayacağız. Böyle oynadığımız sürece Can Uzun'un en büyük özelliğine yakaladığı zaman bir iki dripling veya bir iki pas yapıp direkt gol vuruşu yapabilen ender oyuncu. Oralara çok iyi girebilen bir oyuncu. Ya Fransa maçında Can bir şey yapamaz, veremez.
1: Ben hocam, o maçta mevcut Can... kadroda ceza sahası içerisinde belki de en etkili oyuncu şu an Can.
2: Can Uzun o vuruşta yapabilen. Santrafor vuruşunu en iyi bilen oyuncumuz ama işte orada şöyle bir şey var.
0: Fransa maçında keşke oynamasaydı bu maçta daha diri bir şekilde
2: biraz eldeki oyunculardan kaynaklı, eksiklerden kaynaklı. Mesela biz eğer Barış'la oynuyorsak orada bir santraforumuz olmadığını bilerek orta sayısını azaltmamız gerekiyor.
0: Yani ya bugün bizim... ben bir santraforda da Barış Alper de bir gol atsın. Biz de artık Barış Alper'i yani Türkiye'de gol atan bir santrafor gibi görmeye başladınız inşallah. O çocuk için de iyi olur. Ya ben üzülüyorum, o kadar mücadele edip milli takım forması altında en çok mücadele eden oyunculardan bir tanesi. Ya gol atamıyor diyor, çocuğu eleştiriyorlar ya. Bu çocuk golcü değil ki ya. Bu adam yakaladığı zaman atabilen bir oyuncu.
1: Daha çok pozisyonu yaratan oyuncu.
0: Oyuncu, mücadele eden bir oyuncu, rakibi boğan bir oyuncu. Kanat oynadığı zaman beki oyuna sokmaz. Santrafor oynadığı zaman stoperleri oyuna sokmaz. Bu kadar enerjinin üstüne gol vuruşu yapmak Furkan öyle kolay bir şey değil.
2: Doğru. Bence şöyle bir eksiğimiz de var bizim sevgili Furkan. Santraforsuz oyunlarda şunu yapmak zorundayız. Eğer senin en uçta klasik bir santraforun yoksa mutlaka merkezlerinden birini ya da ikisini ceza sahasına sokman gerekiyor. Ya bu şart. Olmazsa olmaz bir şey ama bizim merkez profillerine baktığımız zaman da bu tip bir oyuncumuz yok.
0: Orkun mu yani, başta?
2: Orkun ceza sahasında girmekten ziyade ceza sahası ve etrafı yayı etrafında çok etkili bir oyuncu. İşte Arda çok fazla onları tercih etmiyor. İsmail Salih de onları kullanmıyor. Yani bizim o profilde bir oyuncu mesela bir örnek vereyim. Genç olsa daha iyi. Mesela Ozan Tufan. Mesela çok iyi milli takım oyuncusudur.
1: Aslında evet,
2: o ve o ceza sahasına santrafor koşullarını, ikinci adam koşullarını mükemmel yapan bir futbolcudur.
0: Genç eğer olsa senin... desin dedin de Ozan yani Tufan 95 doğumlu o kadar da yaşlı.
1: Hala tabii havuzda olabilecek bir değerlendirilebilecek bir oyuncu.
2: Artık o performansı uzak olduğu
0: doğru,
2: için.
0: Doğru, katılıyorum yani, sana. Yani yaşlı deme çocuğa.
2: Değil,
0: yani.
2: Yaşlı değil.
0: Bundan sonra futbol hayatı
2: ama genç de değil futbolcu için.
0: 30-30.
2: Hayır futbolcu için
0: 35
2: genç.
0: Yaşında Kante'ye.
2: Bana göre genç hocam da.
0: 35 yaşında Kante'ye kaç para verdik ya Fenerbahçe'de yurt dışına?
1: Ama Kante'den bir tane var.
0: Yani. Ya tamam da şimdi Ozan'a da deme yaşlı yani.
2: Ay, bana göre genç.
0: Transferi var mı çocuğun?
2: Ya o ikinci adam koşularını mutlaka yapmamız gerekiyor. Yani mesela Can Uzun onu yapabilir. Yani Barış'ın yanına sokulup o ikinci adam koşularını yapabilir. Bence onu mutlaka yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Biraz daha Uluslar Ligi'nde özellikle Onur Özkan değişen yeni formatı ve statüyle sanki konuşmak gerekecek. Yayının başında bugünkü mücadele iki takım için de çok önemli demiştik. Neden bunu söyledik? İlk ikide tabii ki grubu tamamlamak şahane olur ama eğer ilk ikide olamıyorsanız dört grup arasında en iyi iki takım en iyi iki üçüncü arasına girebilirseniz devam ediyorsunuz hocam lig adı. Eğer üçüncü olamadınız, grupta sonuncu oldunuz,
2: ya
1: grupta sonuncu olduğunuzda da
2: playoff şansınız.
1: Doğru, orada da yine playoff oynuyorsunuz. Sonuncu olursanız da yine maksimum puanı toplamak çok kıymetli. En iyi iki, dördüncü olursanız da yine playoff oynuyorsunuz ligada kalmak
2: format
1: için.
2: Format değişikliğinin bir şeyi.
1: Evet, yani burada aslında her puan çok kıymetli. Bunun da bilincinde oynamakta, maçları görmekte sanki fayda var.
2: Uluslar Ligi tabii bazı insanlar tarafından eleştiriliyor. Ben Uluslar Ligi'ni beğeniyorum, destekliyorum. Yani hazırlık maçı oynamaktansa bakın bugün heyecanlı bir şekilde buraya geldik.
1: Kesinlikle.
2: Yani bugün biz bir hazırlık maçı oynuyorsak belki de rakibimiz Malta olacaktı. Biz seçecektik onu. Ama bugün İtalya ile oynuyoruz burada. Buranın atmosferi çok daha farklı olacak. İşte 3 gün evvel İzmit'te Fransa'yı konuk ettik evimizde.
0: Onun dolayısıyla endüstriyel futbol.
2: Evet hocam.
0: Yani
2: ekonomik para, tabii ki ekonomi
0: yani.
2: %100 ama
0: sonuçta bu Uluslar Ligi onun için kuruldu biliyorsun.
2: Genç takımların bir araya gelmesi, maçlar yapması oyun kalitesini yukarı çekiyor ve UEFA önümüzdeki Uluslar Ligi'nde şöyle bir değişime gidecek. 18 takıma çıkıyor A Ligi ve onu aslında bir lig statüsüne sokmak istiyor UEFA. Bir Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi gibi. 18 takımın bir puan tablosu içinde olduğu, oradan işte 6'şer takımla ya da 7'şer takımla oynadığınız bir statüden bahsediyoruz burada. Bence heyecanı arttırır bu. O yüzden de burada dediğin gibi ilk iki tabii ki bizim istediğimiz bir şey ki Fransa bu grubun doğal liderlik adayıdır. Hiçbir evet. itirazım yok ama biz de ikinciliğe adayızdır bence. Hem de bugün kazanırsak net bir şekilde ikinciliğe evet, aday oluruz.
1: Sonuç bence bizim gruptaki hedefimizi belirlemek evet,
2: ikincilik
1: açısından
2: ikincilik adına bir
1: önemli.
2: Hedef koyabiliriz bence bugün kazanırsak ki onu yaparsak dediğin gibi net bir şekilde önümüzdeki Uluslar Ligi'nde de A Ligi'nde
1: devamında
2: kalabiliriz.
1: Bu arada tabii bir kez daha hatırlatalım. Yani zaten çok konuşuyoruz yayınlarımızda sık sık. Bu milli ara biraz farklı. İlk defa bu kadar
2: 4
1: uzun
2: maç
1: bir
2: oynanacak.
1: Milli ara. Evet 20 gün yani yaklaşık 3 hafta süren ve 4 maçın oynanacağı bir milli ara. Bu akşamki İtalya maçından sonra 2 Ekim tarihinde bu kez Belçika deplasmanına evet. gidiyoruz. Liège'de ardındansa hemen 5 Ekim tarihinde bu kez İtalya deplasmanında İtalyanlarla oynayacağız.
2: Bologna'da.
1: Evet Bologna'da oynanacak o karşılaşma. Kasım ayında ise iç sahada Belçika ve dış sahada Fransa maçlarıyla evet, Uluslar Ligi'ni noktalayacağız. Her puan çok kıymetli. Yavaş yavaş sona yaklaşırken Montella'nın açıklamalarında benim dün dikkatimi çeken bir nokta vardı Şenol Hocam. Hoca şöyle bir ifadesi var. Buradaki baskı konusunu size şöyle anlatayım. Kazandığımız zaman çok uzun boylu, sarışın ve yakışıklı biri oluyorum. Kaybettiğimiz zamansa tam tersi. Böyle bir baskı var mı gerçekten Montella'nın üzerinde?
0: Bak şimdi şu anda ben takip ediyorum. Real Madrid'de Mourinho'yu eleştiren bir eski futbolcu grubu var. İnanılmaz bir derecede. Aynı şey İtalya'da da var. Şimdi bunları bahane göstermesin. Biz Montella'yı kazandığı zaman göklere çıkardık. Ha ben çok abartmam kazandığı zaman, kaybettiği zaman da çok fazla. Ben eleştirimi yaparım sadece. Başkaları beni ilgilendirmiyor. Hoca da istediğini bu yabancı hocaların en büyük özelliği nedir biliyor musun Furkan?
1: Nedir
0: İstediğini
1: hocam?
0: Duyar, istediğini duymaz.
1: Doğru.
0: Niye biliyor musun? Bunları okurlar, okuttururlar. Ben dinlemedim, ben görmedim. Hepsini dinliyorsun.
1: Almak istediğini alır.
0: Almak istediğini alır. Yani bunlar ya Dünya Kupası'ndan sonra bu neticeyi alıp buraya geliyorsun ve sana güvenen bir futbol federasyonu var. Senin arkanda duruyor ve devam ettiriyor. Aynı şeyi biz Şenol Hoca ile İtalya'da kaybetti. İlk turda elendi geldi. Topa tuttuk. Ben tutmadım da tuttular. Ve bıraktı görevi işte.
1: Evet.
0: Ama sen bırakmadın hoca. Bunları daha söyleme ya. Sana hoşgörü, sana iyi niyet daha fazla. O Dünya Kupası'nda oynattığın oyunla birlikte sen küme düşmüştün orada. Oraya gidene kadar da sancılı mancılı gittin ama biz genç bir kadro diyoruz. Zaman zaman iyi oynatıyorsun diyoruz. Böyle şeylere hiç girmesin ya. Hele bu maçlardan önce şu İtalya maçını kazanmaya bak sen hoca, sen başka işle uğraşma ya. Sana kimse bir şey demiyor. Arkanda kapı gibi duran bir federasyon başkanı var. Daha ne istiyorsun ya?
1: Evet aslında.
0: Allah herkes öyle bir yerde çalışmak nasip etsin ya.
1: Yani bardağın biraz daha dolu tarafından bakacak olursa Montella Dünya Kupası'ndan sonra görevine devam eden birkaç teknik direktörden birisi şu an dünyada.
2: %100 yani başka bir federasyon olsa bence başka bir sonuç ortaya çıkardı. Burada İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun net bir desteği oldu Montella'ya. Ben Montella için hep şöyle diyorum. Bize benzedi ama biraz bize fazla benzedi sanki Montella. Hani bizden biri oldu diyoruz ya İtalyan olarak Montella'nın. Yani baskının olmadığı bir yer var mı şu an dünya futbolunda? Mesela Mancini'nin üstünde baskı yok mu?
1: Ligimize gelelim, çok uzağa evet. gitmeyelim. Son 4 sezonun şampiyonu Okan Buruk şu anda
0: O zaten ayrı bir sıkıntı. Ben o hocaya, Okan hocaya yapılanları ben asla ve kabul etmiyorum. Yani bir futbol adamı olarak ben Okan hocanın
2: hocam, acımasız
0: aldığı...
2: acımasız bir futbol ortamı
0: hocam,
2: var artık.
0: Bak şimdi bazı opsiyonlar vardı. 4 yıl şampiyon yapmış
2: tabii
0: seni.
2: %100.
0: Şu andaki konumun lider ya. Amespor aynı puanda lider sayılır. Yani ben bu işi bir türlü anlamıyorum. Ben Okan hoca için gerçekten üzülüyorum. Her yerde de bunu söylüyorum. Ya nedir ya? Olabilir ya. Her sene bu kadar yarışı sen kazanmak zorunda değilsin ya. O zaman Fenerbahçe ne yapsın ya? Beşiktaş ne yapsın? Trabzon ne yapsın? Hele Fenerbahçe ne yapsın ya? 12 sene oldu ya. Yani onun için acımasızlığın bu kadarı. Montella bir de Okan Hoca'ya baksın o zaman.
1: Doğru.
0: Yazık. Bir de Okan Hoca'ya eleştirenlerin çoğu Galatasaray camiasından. Dışarıdan değil yani, dışarıdan Okan Hoca'ya ben eleştiren birinin olduğunu zannetmiyorum. Doğru
2: ağırlıklı
0: mu Onur?
2: Bilmiyorum. Galatasaray camiası, evet hocam.
1: Buyurun Onur Özkan. Yavaş yavaş bu arada noktalayacağız. Son 1-1,5 dakikamız.
2: Aynen, yani şimdi ligimize baktığımız zaman ilk 6 haftada 4 büyük takımın ikisinden birisinin hocası istifa etti. Birisi istifa etti, geri döndürüldü. Yani zaten yani baskının ta kendisi bu. O yüzden de mesela Montella gerçekten de baskının olduğu, baskının kararları etkilediği bir futbol ikliminin içinde olsaydı şu anda görevinde olmazdı zaten. Yani Türkiye Futbol Federasyonu sağ sonuçlarının dışında bir planlama yapmış demek ki Montella ile. Bundan daha iyi, bundan daha olumlu bir ortam bulamaz. Bu ortamın bence mutlaka kıymetini bilmeli ki bildiğini de düşünüyorum. Dediğim gibi yayının başında bugün biz kazanmalıyız. Milli takım ve kamuoyu, Montella ve kamuoyu arasındaki o sert soğuk rüzgarların önüne geçebilmek için net bir fırsat var önümüzde. Ben umutluyum, açık söylüyorum. Kazanabileceğimizi düşünüyorum. Fransa maçının

0: İçimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: O Spor Radyo, sporun radyosu. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
2: adında. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
4: Reklam.
5: A Spor Radyo.
6: Bir reklam.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.
8: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
9: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: O Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: A-Spor Radyo. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
0: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Reklam.
4: Denize çek gönder, denize çek gönder.
5: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte...

0: yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix,
3: İdefix. Reklam.
4: A-Spor Radyo.
5: Spor ekranlarından herkese merhabalar. Milli maç günüyle karşınızdayız. Nevzat Dindar ve Uğur Aktan'la milli futbol takımımızın bu akşam saat 21.45'te İtalya ile oynayacağı mücadeleyi konuşacağız. Değerlendirmelerde bulunacağız ve yine Bursa'ya, maçın oynanacağı şehre bağlantılarımız olacak. Nevzat Dindar, hoş geldin.
6: Merhaba, hoş bulduk.
5: Uğur Aktan, hoş geldin.
7: Hoş bulduk, merhabalar.
5: İyi yayınlar olsun hepimiz için. İlk olarak Bursa'ya gidelim. Milli takımımızın kamp yaptığı otelde Erdem Akbaş, İtalya milli takımının kamp yaptığı noktadaysa İbrahim Uslu var. Erdem'le bir başlangıç yapalım. Sonrasında sevgili seyirciler, İbrahim'e de gideceğiz. Erdem, söz sende. Milli takımda son durum nedir?
8: Kerem Can Bulat, sana ve konuklarına iyi yayınlar diliyorum. Milli takımımız Uluslar Ligi'nin ikinci haftasında bugün İtalya'yı konuk edecek. Bursa Atatürk Stadyumu'ndaki karşılaşma öncesi milli takımımız dün Bursa'ya geldi. Atatürk Stadyumu'nda saat 17'de antrenmanını gerçekleştirdi Montella yönetiminde. Ardından basın toplantısında hem Montella'nın hem de Zeki Çelik'in açıklamalarını dinledik. Milli takımımız Fransa maçından iyi bir görüntüyle çıkmıştı. Bu maça çok daha fazlasını koyarak 3 puan alarak devam etmek istiyor. Dün Zeki Çelik de Montella da bu konuya değindi. Bugün milli takımımız İtalya karşısında kazanıp Uluslar Ligi'ndeki ilk galibiyetini alma parolasıyla hazırlıklarını tamamladı. Orkun Kökçü sakatlığı sebebiyle Fransa maçında yoktu. Ayak parmağındaki çatlak sebebiyle. Orkun iyileşti. Dünkü antrenmanda yer aldı. Oynayabilecek durumda. Bugün eğer Montella oyuncusuna ilk 11'de görev verirse Orkun formasına kavuşmuş olacak. Ben de Orkun'u ilk 11'de beklediğimi ifade edebilirim. İlhan Fakılı Ümit Milli Takım'a gitmişti. Bir maçlığına göndermişti Montella kendisini. Bu oyuncuyla da bu durumu paylaşmıştı. İlhan Milli Takım'a döndü ama geniş maç kadrosunda olup olmayacağını maç saatinde hep beraber göreceğiz. Bazı isimler teknik heyet kararıyla maç kadrolarına alınmıyor olabiliyor ama bu isimler elbette Milli Takım'ın geniş kadrosunda yer alıyor ve antrenmanlara devam ediyor. Çünkü önümüzde bugünden sonra iki tane daha çok daha önemli maçlarımız var. Milli takımımızda eksik oyuncu yok. Sevindirici olan durum açıkçası Montella adına da bu. Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu, Mert Müldür gibi isimler kulüplerinde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle kadroya alınmamıştı. Geniş kadroya alınmamıştı. Bu isimler dışında çağrılan oyuncuların tamamı sağlıklı ve oynayabilecek durumda. Muhtemel 11'i de paylaşalım. Uğurcan Çakır'ı tabii atlamadan muhtemel 11'i paylaşalım. Uğurcan Çakır Fransa mücadelesinde kırmızı kart görmüştü. Bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Kalede Altay Bayındır'ı bekliyorum. Ben sağ bekte Zeki Çelik stoper ikilisinde Meri Ozan ikilisini beklediğimizi söyleyelim. Sol bekte Eren Elmalı var ama dünkü antrenmanda Ferdi'yi de denedi Montella. Açıkçası sol bekte bir kararsızlık yaşanıyor diyebilirim. Yani %50-%50 diyelim ama ben Eren istihbaratında çok daha güçlü ihtimal olarak görüyorum. Hemen önlerinde Salih İsmail ikilisi sağ kanatta Can Uzun, sol kanatta çok pardon 10 numara pozisyonunda Arda Güler, ileri uçta Barış Alper, sol kanatta da Can Uzun'u beklediğimizi söyleyebiliriz. Sağ kanatta da Yunus Akgün forma giyecek. Montella bu maçla beraber dörtlü sisteme dönüyor. Fransa karşısında 3-5-2'yi andıran zaman zaman 3-4-1-2'de oynadığımız bir sistemle sahadaydık. Bu sistemin karşılığını Fransa'da oyun olarak almıştık ama skor beklediğimiz gibi olmadı. Ama ama İtalya karşısında Montella eski ezberine geri dönecek. Dörtlü sistemle milli takımı sahada beklediğimizi söyleyelim. Biz takımın kamp yaptığı oteldeyiz. Taraftarlar otel ve çevresinde ama bugün Bursa'da yağışlı bir hava olduğu için de çok fazla kalabalık henüz oluşmadı. Milli takımla alakalı gelişmeleri paylaşmayı sürdüreceğiz diyelim. Söz tekrar Kerem Canbulat'ta.
5: Teşekkür ediyoruz Erdem Akbaş'a. Şimdi İtalya'dan son bilgileri, gelişmeleri İbrahim Uslu'dan dinleyeceğiz. Söz İbrahim'de.
3: Teşekkürler Kerem. Bursa'dan selamlarımızı gönderelim. Uluslar A Ligi'nin ikinci haftasında rakibimiz İtalya mücadele Bursa'da oynanacak. Saatler 21.45'i gösterdiğinde ATV ekranlarında canlı ve şifresiz bir şekilde futbol severler bu maçı takip edecek. İtalya'nın kamp yaptığı otelin önündeyiz. Takım dün erken saatlerde Yenişehir Havalimanı'na iniş yaparak kamp yapacağı otele geçiş yaptı. İtalya son yıllarda aldığı başarısız sonuçlarla dikkat çekiyor. Dünya kupalarına katılamama süreçleri, yeni jenerasyonun bir türlü oturmaması ve Uluslar Ligi'ne Belçika mağlubiyetiyle başlanması devamında küme düşme korkusu teknik direktör Roberto Mancini'yi oldukça düşündürüyor. İtalya milli takımı Belçika maçı sonrası 10 futbolcuyu Bursa'ya getirmedi. Roberto Mancini yaptığı açıklamada rotasyonu kabul etti ama taktik anlayışımızda bir değişiklik olmayacak diye bir ifadesi olmuştu. Başarısızlığın da farkındayız. Bunu düzeltmek için çalışıyoruz diye o da kendi ulusuna bir adeta sesleniş yaptı. Peki İtalya'yı nasıl bir 11 sahada temsil edecek? Beklediğimiz muhtemel 11'i sizlerle paylaşalım. İtalya'yı 4-3-3 formatıyla sahaya bekliyoruz. Kalede Donnarumma görev yapması bekleniyor. Sağ bekte Kayode, sol bekte Calafiori, stoper ikilisi Scalvini, Bastoni, orta sahada Frattesi, Tonali, Dumbia üçlüsü ve hücum hattının sağ tarafında Raspadori, sol tarafında Cambiaghi ve en üst noktada Scamacca İtalya takımının gol umudu olacak. Tarihimizde İtalya'ya karşı henüz bir galibiyetimiz yok. Bugün Bursa'da bu istatistiği de kırmak A milli futbol takımımızın en büyük hedefleri arasında. İtalya milli takımı saat 19.45 itibariyle kamp yaptığı otelden çıkış yaparak stadyuma doğru hareket edecek. Artık hazırlıkların stadyumda devam edeceğini belirtelim. Biz İtalya kampında mesaiye devam ediyoruz. Gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz.
5: Teşekkür ediyoruz İbrahim Uslu'ya da. Erdem Akbaş ve İbrahim Uslu gelişmeleri bizimle paylaştı. Nevzat Dindar'la bir açılış yapalım. Fransa mücadelesi belki sonuç olarak istediğimiz gibi bitmedi ama oyunda özellikle Dünya Kupası'na oranla ve rakibin de gücünü gördüğümüzde pozitif bazı şeyler hissettik. O maçtan bu karşılaşmaya neler taşımış olabiliriz? Biraz bununla ilgili değerlendirmelerde bulunarak bir açılış yapalım Nevzat Dindar.
6: Ya, oyun anlayışı olarak bir kere farklı olacağını düşünüyorum. Fransa karşısında savunmada, kompakt olarak savunmada kaldık. Ama İtalya karşısında biraz daha cesur oynamamız gerekiyor. Yani iki maçı bu anlamda farklı tutuyorum. Fransa kağıt üzerinde de form olarak da isim olarak da zaten İtalya'nın çok önünde bir takım. İtalya'da yeni Mancini ile beraber yeniden yapılanma sürecine girdi. Yani böyle son dönemde aldığı sonuçlara bakarak İtalya gözümüze evet küçültülüyor. Yani biraz da eski İtalya değil işte alınan sonuçlar
5: İtalya'yı
6: ortada.
5: İtalya'yı gözümüzde küçültmememiz.
6: Bu kadar bence hani değersiz bir takımda değil. Yani bireysel olarak evet. Baktığında her oyuncun yani belki işte Scamacca olsun işte Raspadori olsun. Ama o tarafta ben biraz İtalya kalitesinde olmadığını düşünüyorum. Daha üst seviyede olması gerekir. Ama onun dışında Calafiori diyorsun Arsenal işte Donnarumma Manchester City. Yani Bastoni Inter bunlar özel oyuncular iyi oyuncular. Keza Tonali belki bir düşüş sürecine girdi ama Tonali'nin hala ben Premier Lig'de Tottenham tercihi beni biraz şaşırtmıştı açıkçası ama Newcastle'da iyi olduğunda fark yaratabildiğini biz zaten gördük. Barella'nın olmaması belki bizim için bir şans olabilir ama Frattesi ve Dumbia gibi özellikle Dumbia konusunda Galatasaray maçını da tribünden takip etmişti Sporting Lisbon'un futbolcuyu. Roberto Mancini yeni yapılanmadı. Dumbia'da önemli bir rol üstlenecek gibi gözüküyor. Ama onun dışında Esposito'yla da başlayabilir. Yani genç oyuncu sonuçta Inter forması giyiyor. İstatistiklerine baktığımızda belki hani çok üst seviyede bir bitiricilik, yani bu anlamda belki rakam olarak gözümüzü korkutmayabilir ama netice itibariyle Inter forması giyiyorsa ve zaman zaman attığı gollerle de dikkat çeken bir oyuncu. Esposito ile de başlasa açıkçası benim için sürpriz olmaz. Keane ile de başlayabilir. Yani belki yani kadrodaki gözükmüyor ama Keane ile de başlaması sürpriz olmayacak. Genel itibariyle İtalya yeni yapılanma sürecine girdi. Türkiye belki yani bunu bir avantaja çevirebilir. Çünkü Mancini gördüğümüz kadarıyla işte orada bekletilen oyuncular 10 tane futbolcuyu İtalya'da bekletti. Bir arayışta olduğu kesin. Yani sonuca daha çok ihtiyacı olan İtalya mı biz mi? Ben açıkçası İtalyanlar sonuç üzerinde çok fazla bence durmuyorlar gördüğüm kadarıyla. Bir yapılanma sürecindeler. Belki İtalyan basına bakacak olursak onlar hani küme düşme korkusu, bu maça farklı anlamlar yüklüyor olabilirler ama küme düşmekten ziyade İtalya'nın bir kere gerçek bir yüzleşmesi lazım. İtalya hem oyuncu kalitesi olarak hem performans olarak zaten bu seviyede şu an zaten olmaması gereken bir takım. Ama yani netice itibariyle futbol kültürü olan, her zaman özel yetenekleri çıkarabilen, potansiyeli yüksek bir ülkeden bahsediyoruz. İtalya'nın ben hani bu sonuçlar üzerinde çok fazla durduğunu, Mancini'nin çok fazla sonuçlar üzerinde durduğunu sanmıyorum. Buradan bir oyun inşa etmeye çalışıyor Roberto Mancini. Merkezden özellikle oyunu kurmaya çalışıyorlar. Belçika maçı bu anlamda bize biraz yanıltıcı gelebilir. Biz Fransa karşısındaki oyunumuzu beğendik. Özellikle savunma anlamında Fransa'ya çok fazla pozisyon vermedik. Fransa karşısında yakalanabilecek pozisyonları bence yakaladık da. Yani daha ne kadar pozisyonu yakalayabilirsiniz. Ama bunun dışında yani Belçika maçını kaybetse de İtalya adına bazı olumlu sinyaller var futbolunda. Özellikle oyunun merkezden kurulma noktasında Tonali Barella ikilisi Belçika karşılaşmasında oynamıştı. Şimdi Montella'nın bunu çok iyi analiz ettiğini bir kere düşünüyorum. Yani İtalya pozisyona girecek. Yani İtalya'da işte savunma futbolu vesaire beklemeyelim. İtalya özellikle topa da hükmetmeye çalışacak, oyuna da hükmetmeye çalışacak. Yani ben Türkiye'nin Fransa karşısında biraz Fransa karşısındaki oyundan farklı olarak biraz daha cesur oynaması gerektiğini ya da genel yorumculara baktığımızda Türkiye işte net merkez bir santrfor, Türkiye daha fazla risk alma vesaire yorumlar yapılıyor ya da yapılacak. Ama İtalya'yı çok fazla böyle şey de yapmamak lazım, yabana atmamak lazım. Belçika karşısında mantalite değişikliğinin sinyallerini verdiler. O da neydi? Topa hükmedecek, rakip yarı alana yerleşecek ve mümkün olunca pozisyona girebilecek. Yani bu tehdit olan bir takım. Problemleri neydi? Eğer Montella çok ekibiyle beraber çok daha iyi analiz etmiştir. Geçişlerde problem yaşıyorlar. Yani bizim takımımız o geçişleri değerlendirebilecek bir takım. Normal şartlarda genel yorumlarda Deniz'le başlansın deniyordu. Aslında bu maç barışın maçı da olabilir.
5: Olabilir. Konuşacağız, çok fazla opsiyonu var Vincenzo Montella hocanın ama hangileri bu karşılaşmaya göre daha uygundur? Onu konuklarımızla değerlendiririz. Bir üçlü hatta beşli denemesi gördük Fransa karşısında. O sanki bugünkü muhtemel 11'e bakınca dörtlüyü görüyoruz. Evet. Günlük bir deneme miydi? Doğru bir deneme miydi? Bugün tekrar özümüze dönüyor olmamız yerinde bir karar mı?
7: Bence doğruydu o maç özelinde. Çünkü Fransa'nın ön üçlüsüyle, Fransa'nın hücumcusuyla İtalya'nın hücumcusu çok fazla bir değil. Fransa milli takımı çok zengin bir kadroya sahip, çok kaliteli bir kadroya sahip. Yani Kylian Mbappe, Dembele son Ballon d'Or'un sahibi. Kylian Mbappe belki önümüzdeki Ballon d'Or'un sahibi olacak. Olise'nin nasıl bir sezon geçirdiğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Yani bu kadar uçup kaçan oyunculara karşı arkada 5'te bir hat bulundurmak bence doğruydu. Yani bakıldığında aslında biz Fransa karşısında Fransa'yı da tuttuk yani. Savunmayı iyi başardık o açıdan. Hani yediğimiz gol, yani Fransa ile oynarken o kadar pozisyonda verirsiniz günün sonunda. Çok anormal bir durum değildi ama orada bence önemli olan şey 90 dakika boyunca maçın içinde kalmak, 90 dakika boyunca Fransa ile başa baş mücadele edebilmekti. Milli takımımız da bunu başardı ve hani bu tarz, bu kadar güçlü takımlarla oynarken kırılma anları olur oyunlarda. Mesela İsmail Yüksek'in kornerden gelen kafa vuruşunu daha topu pirelerle buluşturabilseydi maç tamamen başka bir şeye dönüşecekti muhtemelen ve inisiyatif bizde olacaktı. Olmadı. Zaten hani İspanya milli takımı değilseniz Fransa'ya karşı başka bir oyun oynama şansınız da çok kolay değil.
5: Evet.
7: Yani İspanya mesela Dünya Kupası'nda topu aldı vermedi ve çok üstünlerdi maç boyunca ama bizim şu anda o kadar güçlü bir oyunumuz yok. Yani sadece bizim bu çok hayıflanmamız gereken bir konu da değil. İspanya dışında dünyanın hiçbir takımının o kadar güçlü bir oyunu yok. Yani Arjantin milli takımının da İspanya karşısında düştüğü durumu gördük sonuçta günün sonunda.
5: Oyun konusu zaten milli takım mevzusu olduğunda aşırı bana abartılan bir şey gibi geliyor. Yani önce netice alman lazım. Bir oyun kuracak bir noktada oyuncularla hocalar uzun süre beraber çalışmıyorlar zaten.
7: Şimdi öyle burada... Belki iki tane milli takım ayırabiliriz. Hatta sadece belki bir tane milli takım ayırabiliriz. İspanya. Çünkü zaten kadronun çok büyük çoğunluğu Barcelona altyapısından yetişmiş Barcelona oyunculardan evet. oluşuyor. Bir Rodri dışarıdaydı. O da geldi şimdi. Onun dışında işte bir Cucurella Real Madrid'de. Unai Simon Atletico Bilbao'da. Onun dışında çok büyük çoğunluğu.
5: Zaten beraber oynuyor.
7: Zaten beraber oynuyor. İşte bir Ferran ayrıldı Paris Saint Germain'e gitti. Bence bir de mesela Almanya milli takımda öyle bir avantajı var ama çok fazla kullanmıyorlar. Yani Bayern Münih'ten bir iskelet çıkartabilirler ama... Çok fazla tercih edilmiyor. Sebebini çok anlamasam da. Bunun dışında bakıldığında ben dengeli bir milli takım olduğunu düşünüyorum Fransa karşısında. Fransa'ya karşı bence oynamamız gerektiği gibi oynadık. O açıdan ben çok büyük bir problem görmüyorum. Ama İtalya milli maçı daha farklı bir maç. İtalya milli takımı mental olarak şu anda ciddi bir kırılmanın eşiğinde. Zaten psikologlarla falan çalışıyorlarmış. Kampa psikologlar falan getirmişler. İşte Mancini'ye sebebini sorduklarında hala Bosna deplasmanında aldığımız mağlubiyetin izlerini silemedik ve bundan dolayı oyuncularım çok kırılgan, inisiyatif almakta çok zorlanıyorlar saha içinde şeklinde bir açıklaması var. Bu da çok anlaşılır bir durum. Hani İtalya milli takımının üst üste 3 Dünya Kupası'na katılamaması ciddi anlamda eleştirileri beraberinde getirdi. Çok sert rüzgarlar esiyor. Ön tarafta özellikle hücum hattında işte Nevzat abinin de söylediği gibi çok geçmişteki kaliteli İtalyan futbolcular artık yetişmiyor. Santrforlar artık yetişmiyor. Serie A'da koşu temposu çok fazla düşmeye başladı son dönemde. Bunun yanında Serie A'daki yabancı oyuncu kullanımı çok fazla artmaya başladı. Biraz o açıdan bakıldığında aslında Süper Lig ve Türkiye özelliğinde de benzerlikler var İtalyan futbolu ve Türk futbolu arasında. Bugün Fatih Terim'in İtalyan basınına verdiği röportajı okudum. İtalyan futbolundaki bu gerilemeyi neye bağlıyorsunuz şeklinde bir soru sorulmuş. Hocanın açıklaması işte hani gençlere çok fazla şans verilmiyor Serie A'da diyor mesela. Ve yapılan transferlere bakalım hep işte yurt dışından çok maliyetli oyuncular geliyor. İtalyan futbolcular biraz daha geri planda kalıyor şeklinde bir değerlendirme. %100 katılıyorum bu arada. İtalyan futbolunun biraz daha artık kendi özüne dönmesi gerekiyor bana göre. Bu açıdan bakıldığında biraz kadro sıkıntısı yaşıyorlar. Mancini üzerinde de şu anda baskı var. Çünkü Mancini'nin İtalya milli takımından ayrılması aslında çok da pozitif hislerle olmadı. Yani sürekli bir maaşına zam isteği vardı. Maaşına zam isteği gelmeyince Suudi Arabistan'dan gelen tekliften sonra federasyon başkanının attığı maille istifa etti. Yani Yunanistan tatilindeyken, yani Mikanos'taydı yanlış hatırlamıyorsam, federasyon başkanı mail atıp istifa etti. Ve her şey aslında çok yolundaydı İtalya adına. Yani Avrupa Şampiyonası'ndan şampiyonlukla ayrılmış. Yani Dünya Kupası'na gidememiş olsa bile ciddi bir destek görüyordu İtalyan kamuoyundan. Ama işte bu geri dönüşü bazı soru işaretlerini beraberinde getirdi. Yani bizi bırakıp gitti, bizi yarı yolda bıraktı. Şimdi niye Mancini'ye geri döndük şeklinde eleştiriler çok fazla vardı. Aslında Maldini'nin de istemediği bir isimdi biliyorsun. Pillo'yla
5: evet.
7: çok ciddi şekilde ilgilenmişlerdi ama olmadı. Hani günün sonunda Belçika mağlubiyetinden sonra bir de Türkiye mağlubiyeti can sıkar ister istemez. Bunun dışında ben yine de Belçika maçında oynadıkları oyunun çok da hafife alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şöyle bir ikilem var bence. İtalya milli takımının oyununda. İlk yarıda mesela Belçika'nın geriden oyun kurmasına çok fazla izin verdiler. Biraz 4-4-2 gibi karşıladılar ama top daha çok bek oyuncularına atıldığında pres yaptılar. Yani stoperlerin ve kaleci Lamens'in topla oynamasına çok fazla müsaade ettiler ilk yarıda. Geçiş hücumunu iyi savunamadılar ve ilk golü yediler. İkinci yarıya ama çok kararlı bir şekilde başladılar. Önde birebir adam adama baskıyla başladılar ve Belçika'yı çok fazla bozdular. İkinci yarıda cihaz sahası dışından yedikleri gol gelene kadar, sadece ikinci yarı için söylüyorum bunu. Cihaz sahasında topla buluşma sayısı İtalya'nın 12 idi. Belçika milli takımının sadece 2 idi. Bayağı bir boğdular. Yani Moiskin'in bir şutu var mesela. Golü sonuçlanmadı. Lamers'in kurtardığı bir tane pozisyon oldu Esposito'nun şutunda. Orada birbiri de bulabilirlerdi ve belki hani beraberlik golünü bulabilselerdi iş farklı bir noktaya da gidebilirdi. Ama yine ikinci golü de mesela geçiş savunmasını çok iyi yapamayarak yediler. Belki bu biraz bizim adımıza fırsat olabilir. Çünkü Yunus gibi, Arda gibi, Can gibi, Barış gibi o boşlukları değerlendirebilecek çok hızlı oyuncularımız var. Buraları bence kullanabiliriz gibi geliyor bana.
5: Mancini'yi çok yakından tanıyoruz. Geçiş savunmasında İtalya'nın zorlandığı kesin ama Roberto Mancini de deplasmanlarda bir puana önceleyen, savunmada çok fazla boşluk bırakmayı sevmeyen bir teknik adam profiline sahip. Biz de tanıyor.
6: Taktiksel
5: bizim
6: olarak...
5: bu maçtan ne istediğimizi gayet iyi biliyor Bu durum işimizi zorlaştırabilir mi ki sen de benim gibi Mancini aslında yakından tanıyorsun, evet, beraber
6: yani
5: çalıştın.
6: Tabii ki zorlaştırabilir. Yani sonuçta İtalya özellikle Mancini üzerinde taktiksel olarak ön plana çıktığını, bir taktiksel deha olarak nitelendirebileceğimiz isimlerden bir tanesi olduğunu unutmayalım. Bunu avantaja da çevirebiliriz. Yani hata yapma potansiyeli olan bir takım. Neticede Montella'nın da rakibi ve hocayı iyi analiz ettiğini düşünüyorum. Ama genel olarak İtalya'nın, ben katılıyorum. Yani Belçika karşısındaki

0: Skora çok aldanmamak lazım. Yani problemlerini gördük ama neleri yapabileceği yönde de bazı işaretler verdiler.
1: Evet.
0: Şimdi özellikle Fransa maçından sonra şöyle bir şey, yani kıyaslama yapılmıştı. Aslında ben de buna katılmıyor değildim. Onu söyleyeyim.
1: Nedir?
0: Yani bizim Fransa karşısında bir kere şeyi ortaya koyduğumuz mücadeleyi, performansı yabana atmamamız lazım. Yani Fransa karşısında bu kadar pozisyona girmek bir başarıdır. Ve daha da önemlisi rakibe fazla pozisyon belirlemesi. Bahsettiğimiz Fransa bireysel olarak dünyanın en iyi takımı. Değer anlamında 1.4 milyar euro değer biçilen bir takım ki 1.4-1.5 civarında.
1: En alternatifli takım
0: evet,
1: aynı zamanda.
0: Yani 2 ya da 3 tane aynı seviyede takım neredeyse çıkarabilecek bir ülkeden bahsediyoruz. Bunun dışında bugün karşılaşacağımız İtalya'nın piyasa değeri 856 milyon euro. Yani bu ülke milli takımının değeri. Türkiye'nin değeri 411 milyon euro. Yani küsuratlara çok takılmamak lazım. Hani 400-850 ya da 400-900. Yani Türkiye'den değer olarak aslında iki katı değerinde bir milli takımla karşılaşacağız. Yani biz İtalya'dan iyiyiz ya da daha formdayız gibi yaklaşımlar tamam bunlar olabilir. Ama İtalya'nın da ne kadar problemler yaşasa da elinde yetenekli oyuncular olduğunu gösteriyor bu durum.
1: Tabii.
0: Mancini ile alakalı da şunu söyleyebilirim. Zaman zaman bizim ben Galatasaray'da teknik adamlığını yakından takip etme imkanı buldum. Bizi şaşırtan bazı hamleleri olmuştu. Mesela Sabri'yi sol bekte oynatması gibi. Ama onun dışında Ceyhun'u değerlendirmesi de bence pozitifti. Ceyhun Gülsel ama. Yanlış zamanda gelen bana göre doğru isimdi. Roberto Mancini. Şimdi İtalya'da ekonomik olarak yaşadığı hani zam sisteme muhabbetini söyledi sevgili Hasan.
1: Uğur.
0: Uğur, düzeltiyorum çok özür dilerim.
1: Alışacağız zamanla birbirimize.
0: Aramıza hoş geldin. Ama mesela Galatasaray'da da bir şeyleri feda ederek gittiğini de unutmayalım.
2: Evet, yani tazminat almayıp gitti.
0: Evet, tazminatı almamıştı. Dolayısıyla da böyle bir yönü de var aslında.
1: İyi adamdır bu arada. Tanırız yani. Yani
0: insan olarak evet. Yani hani gayet iyi bir teknik adam olduğunu, yani insani yönde çok güçlü olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, evet.
0: Oyuncular ya da kulüp çalışanları tarafından çok sevilen bir figürdü. Bazı teknik adamlar egolu olur. İşte ne bileyim çalışanlarla ya da oyuncularla problem yaşayabilirler. Asla Roberto Mancini'de bunun izlerini görmek mümkün değildi. Çok sempatik bir isimdi. Ben mesela Türkiye kapısının onun her zaman açık olduğunu düşünüyorum. İnsan olarak buradan güzel anılarla ayrıldı.
2: Kupada kazandı.
0: Tabii yani netice itibariyle o da Türkiye'ye gelmekten, bulunmaktan mutluluk duyacaktır. İki İtalyan teknik adam bakalım enteresan bir karşılaşma olacak. Yani bir tarafta Montella.
2: Evet. Montella'nın da adı bir dönem geçiyordu İtalyan milli takım için bu arada. Gerçekleşmemişti ama mesela Roma'da bir hoca değişikliği şu an gündemde değil ama olursa mutlaka onun da adı geçer yine. Çünkü Roma efsanesi kendisi. Mutlaka günümüzde
0: yani
2: dönecektir.
0: Basın toplantısı stil soruları biraz germiş gibi gözüküyor. Manchester City ile alakalı sorular.
2: Ya bence hoca orada haklı, çok onu bağlayan bir durum yok orada. Üzerinden çok uzun bir zaman dilimi geçti. Hani yani ne söyleyebilir ki? Zaten şu an karar da resmileşmedi.
0: Orada haklı belki ama yani Mancini bunu nasıl algıladı bilmiyorum ama sonuçta Manchester City ile alakalı böyle enteresan şeyler ortada dolaşıyor. Yani birkaç lig düşürülmesi, ağır bir yaptırımla karşı karşıya kalacağı vesaire ama Roberto Mancini de Manchester City için önemli bir isimdir. Yani tabii. Fikrinin sorulması bence haber değeri taşır.
2: Yeni dönemdeki ilk şampiyonluk ona gelmişti. Agüero'nun son dakikadaki tabii. Unutulmaz golüyle birlikte ve çok da durdurulmaz bir takım gibi gözüküyordu o takım mesela.
1: QPR maçı.
2: Evet, unutulmaz bir maçtı gerçekten. Ya Mancini Manchester City'nin bir değeri her zaman ve o yeni dönemi başlatan isimlerden biri olmuştu. Dolayısıyla tabii ki fikri çok değerli ama şu anda resmi bir karar da olmadığı için hoca da biraz politik bir açıklama yaptı bence.
0: Evet. Mancini Türkiye'yi seviyor, bunu biliyoruz. Ülke insanını seviyor, bu ülke insanına, bu ülkeye saygısı olan bir teknik direktör. Bu bağlamda ben Gayet güzel bir dostluk maçı havasında bir karşılaşma bekliyorum. Yani çok gergin bir karşılaşma olacak kanaatinde değilim. Tabii ki orada bir yapılanma var. İtalyanların beklentisi var, hayal kırıklıkları var. Onlar da bir an önce ayağa kalkmak, yeniden yapılanmanın meyvelerini, sonuçlarını almak istiyorlar. Gayet normal. Kolay değil. Yani kısa sürede bunu başarması Mancini mümkün değil. Ama hani ben çok böyle gergin bir karşılaşma olacağını da düşünmüyorum. Yani Fransa maçında

0: zaman zaman bunlar oldu. Dolayısıyla dostluk havası
1: hissedilecek mi diyorsun?
0: Hissedilecek gibi.
2: Ya iki maçta da ama mesela yani ben bugün kaybedeceğimizi düşünmüyorum da hani ola ki kötü bir senaryoda yenilirsek iki maçta sıfır puan biraz can sıkabilir gibi geliyor bana bizim açımızdan. Çünkü yani bizim adımız olumsuz bir Dünya Kupası'nı geride bıraktık. Şimdi Uluslar Ligi'nde beyaz bir sayfa açmaya çalışıyoruz. Hani bugün olumsuz bir sonuç olursa iç sahada iki maç iki yenilgi biraz moralimizi bozabilir sanki önümüzdeki maçlar öncesi.
0: Yani sonuçta bir milli müsabaka varsa biz her zaman beklentimiz galibiyettir, evet, zaferdir. Biz bu psikolojide olacaksak bir Alman mesela ne düşünmeli?
2: Onlar da yine dedin.
0: Yani Klopp'la beraber ki onlar yani Klopp dünya üzerindeki en böyle hani tercih edilebilecek teknik direktörlerden bir tanesi. Almanların yaptığı yatırımlar, geçmişteki başarıları, Dünya Kupası, Avrupa Kupası'ndaki başarıları, yeri, kulüpler anlamında da keza elde ettiği başarılar ortadayken Dünya Kupası sonrası Klopp'a koltuğu emanet eden Almanya'nın ben Hollanda karşısındaki futbolunu gördükten sonra bizim Libero yayınında dedim ki maç günü Yunanistan maçı alacak dedim. Yani bunu söylerken Almanya'yı bir kere iyi bulmamıştım ben Hollanda karşısında. Yani çok böyle sıkıntılı durumlara düşmüştü.
2: Evet.
0: Klopp'un da bir anda bir şeyleri değiştirmesi mümkün değil. 44 oyuncu çağırdı ama
1: kimsenin mümkün değil.
0: Ya bu Mancini için de geçer ama ben Mancini'nin Klopp'a göre biraz daha şanslı olduğunu düşünüyorum bireysel anlamda. Yani oyuncu kalitesi anlamında İtalya Almanya'dan kötü değil bir kere. Belki havuz biraz daha şey olabilir. Biraz daha belki Almanya bu konuda şanslı olabilir. Ama bireysel oyuncu kalitesi anlamında Mancini'nin Klopp'tan daha şanslı olduğunu
1: ben sana bir şey sorayım mı? Tabii. Özellikle hücum attı. Tam onlarda da böyle.
0: Yani Yunanistan'ın kazanacağını çünkü Sırbistan maçını sinyalledi. Yunanistan futbolunda bir gelişim de var bu arada.
1: Çok güven veren bir santrforları yok. Bizde de yok. Belki aday oyuncular var
0: İtalya tarafta
1: da. İtalya için söylüyorum. Bizde Kenan, Hakan gibi isimler şu an kadroda.
0: Ya benzer bir şey yaşıyoruz. Skamakka, Deniz Gülü vesaire.
1: Ama şöyle bir şey sorayım mı? Onlarda Arda ve Kenan gibi oyuncu da yok sanki. Sanki değil, yok yani yok. Aslına bakarsan.
2: Yok, doğru.
1: Yani bizim kadromuz ve bireysel yeteneklerimiz İtalya'dan aşağı.
2: Bizim orta sahamız da İtalya'dan daha iyi bu arada. Yani ideal orta sahamızdan bahsediyorum. Mesela atıyorum
1: Hakan'ı. Şöyle,
2: onlarda Tonali var, tamam bizde de Hakan var. Hakan Çağlar olsun.
0: Orta saha şey olur. Yani orada bir rekabet olabilir. Yani ha,
1: bizim, Barella Tonali iyi oyuncu.
0: Barella Tonali ile bir şey var. Orada üstünlüğü ele geçirebilir ama
1: Kenan, bizde Arda gibi oyuncu yok. Orkun var.
2: Ya Arda'yı da orta saha rotasyonu değerlendirdiği zaman ben İtalya'nın önünde görüyorum Türk milli takımının orta sahası.
0: Savunması biraz daha iyi Kerem. Savunma, mesela Calafiori, Bastoni ve Donnarumma. Hani orada bir
2: daha uluslararası oyuncular.
0: Daha avantajlı.
1: Ama mesela Barella, Tonali ki bugün Barella'yı beklemiyoruz.
0: Barella yok zaten. Barella'yı getirmedi.
1: Dışarıda kalan oyuncular var. Mesela Fratesi.
2: 5 maçta 3 golle başladı Lazio'da. Çok fazla casas koşusu yapan bir oyuncu.
1: Evet. Ama Orkun'dan iyi oyuncu mu mesela?
2: Bence değil.
1: Bence de değil yani.
2: Yani şu an iki oyuncunun dünya futbolundaki yerine baktığımız zaman hani Orkun bence rahatlıkla Premier Lig'in üst seviye takımlarında oynayabilecek bir oyuncu. Ama Fratesi işte Inter'den ayrıldığında Lazio'ya gidiyor mesela. Yani yine İtalya'da kendi içinde.
0: Fratesi yerine yapmadım. Biraz daha Orkun'la Tonali bence kıyaslamak gerekir.
1: Çok farklı oyuncular ya. Ya onlarda Orkun gibi bir oyuncu da yok bu arada. Orta saha profillerine baktığında. Barella çok dinamik. Ya Tonali aynı şekilde fiziksel olarak da bir oyun oynuyorlar ama oyun kurucu mesela kalitesi anlamında
2: İtalya'da oynadığı için söylüyorum. Hakan Çalhanoğlu İtalyan olsa bugün bu takımda İtalya milli takımında banko oynamaz
1: mı? Banko oynar.
2: Bence de oynar. Evet. Çok rahat oynar.
1: Banko oynar.
0: Şu bizim milli takımdan.
1: Hani rakibi küçümsemiyoruz. Yanlış anlamayın. Ama bizim içeride kazanabileceğimiz bir maç.
0: Ya şunu söyleyebiliriz. Biz İtalyanlarla şu ana kadar kaç maç yapmışız?
2: 13.
0: 13 mu 14?
2: Hiçbirini kazanamadık bu arada.
0: Yani İtalyanlarla
2: şansımız
0: ya dönemsel olarak evet. Belki oyun anlamında ezilmediğimiz ya da daha iyi oynadığımız karşılaşmalar olmuştur ama şu an kadro olarak İtalyanlardan bir eksiğimiz yok. Hatta fazlamız var. Kerem'in de söylediği gibi.
2: Doğru.
0: Yani bugün İtalya karşısında Türkiye bu 14 müsabakadaki 5'i berabere 9'una kaybetmişiz. Kaçında favori olarak çıktık mesela? Bu maça biz favori olarak çıkıyoruz bir kere. Bunu doğru görebiliyoruz. Ki ambiyansın, atmosferin de takımı nerelere çekeceğini az çok tahmin edebiliyoruz.
2: Doğru.
0: Yani bugün mutlaka güzel bir atmosfer de olacaktır. Kocaeli'dekine benzer bir atmosfer en azından. Dolayısıyla hani Türkiye açısından çok böyle şey değilim, negatif değilim. Fransa maçından ben bir kere olumlu sinyaller aldım kendi adıma. Özellikle Arda'nın sorumluluk alması yaşına rağmen bizim için umut verici. Diğer taraftan orta sahada Salih'in, İsmail'in mücadelesi. Savunmada, ya golde evet zincirleme hatalar var ama onun dışında genel olarak başarılıydık. Türkiye adına açıkçası İtalya maçında umutlu olmak için birçok sebep var. Birçok faktör var.
1: Kesinlikle.
2: %100 katılıyorum. Yani İtalya ile hani hangi dönem oynamak istersiniz deseler bence şu dönem çok ideal bir dönem. Yani Dünya Kupası'na gidemediler, kırılganlar, Belçika'ya karşı içeride kaybettiler. Bence zamanlama açısından da bizim için iyi bir dönemdeyiz İtalya ile oynama açısından. Bir de İtalya şu anda yanlış bilmiyorsam 23 yaş ortalaması bir takımla çıktı Belçika karşısında.
1: Evet.
2: O takımın çok genç olması da mesela özellikle İtalyan basında bazı soru işaretlerine neden oldu. Hani bu kadar genç bir takımı karşımızda bulmuşken ilk galibiyetimizi alabiliriz diye düşünüyorum ben de.
0: Ama ben şeyi de Kerem, yani İtalyanlar şu an sonuç elbette önemli ama sonuçtan ziyade bence bir yapılanma onlar için daha önemli. Yani o gençleştirme hamlesini mutlaka yapmak zorundalar. Bizim böyle bir problemimiz yok bu arada. Ya biz zaten hani öyle bir havuzumuz var, yeteneklerimiz var. Bizim belli pozisyonlarda sıkıntımız var. Örneğin santrafor
2: yok.
1: Evet. Birçok takım da yok bu arada.
2: Şu Süper Lig'deki çok takım, birçok takım en uç santrafor mevkisinde yabancı oyuncu tercih ediyor.
0: Ya ben şöyle düşünüyorum. Çok basit. Victor Osimhen mesela Türk milli takımında olsaydı biz Fransa maçında ne görürdük? Ne olurdu? Yani şu Fransa maçındaki ben çünkü onu düşündüm. Ya Osimhen Türk olsaydı yani
2: çok farklı olurdu.
0: Çok farklı olurdu çok hakikaten. Farklı olurdu. Yani bir oyuncu bir milli takımı farklı noktalara çek. Haaland mesela Norveççi diğer oyuncuları da yukarı çekiyor.
2: Yani bir devşirme santrafor bulamaz mıyız acaba diye düşünüyorum bazen mesela. Aklınıza gelen var mı?
1: Yok. Ya eldekileri geliştirelim biz ya. Eldekileri.
2: Romulo Göztepe'deyken çok göz koyduğum bir isimdi mesela ama.
1: Oyuncu.
0: Evet, şey yapabiliriz yani. Bir devşirme şeyi belki ileride gündeme gelir mi? Bunda bence yani şey yapmamalı.
1: Enes belki bir noktada döner.
0: Ama Enes
1: Deniz belki bir
0: Enes'in
1: bir
0: takım performansı çok üst düzey. Yani Enes'in olmadığı dönemler ama, de oldu.
2: Hani Osimhen'in kesmesi çok gerçekçi durmuyor Galatasaray'da.
1: İmkansız. Hani, ya gelişimi için Galatasaray doğru kulüp mü o da zaten tartışmalı bir konu. Çünkü süresi çok yüksek olmayacak.
2: Yani muhtemelen ama hani arkadan gelen var mı diye baktığımızda işte Bertu belki. Bir nebze. Ama o da mesela Başakşehir'de düzenli ilk 11 oynayan bir oyuncu.
1: Ben Bertuğ'a göre daha çok kimi beğeniyorum biliyor musun? Ali Habeşoğlu'nu. Daha çok beğeniyorum. Ama sonuçta alt lig oyuncusuydu. Şimdi yeni Trabzonspor'a geldi. O da ne kadar formalı.
2: Eren Can Yardımcı çok geri planda kaldı mesela bence. O da daha benim kariyer gelişimi açısından daha farklı ilerlemesini beklediğim bir oyuncuydu ama çok geri planda kaldı. Yani yetişmiyor yani santrfor. Ciddi bir sorun gibi duruyor şu anda.
1: Evet, bu sorunu bir şekilde aşmak lazım. Biraz muhtemel 11 üstüne de konuşabilir miyiz? Acaba tam ekran görebilir miyiz? A Milli Futbol takımımızın muhtemel 11'ini. Bunun üstüne de bir sohbet edelim istiyorum. Altay, Zeki, Merih, Ozan, Eren, Salih, Orkun, Yunus, Arda, Can ve Barış. Bizim beklediğimiz 11 bu Nevzat Dindar. Uğurcan zaten cezası sebebiyle mücadelede forma giyemeyecek. Altay Bayındır'a bugün hocanın şans vereceği kanaatindeyiz. Sen bu 11'i nasıl gördün? Abdülkerim dışarıda kalmış. Ferdi yine 11'de beklemediğimiz bir isim. Belki hoca bir rotasyon yapma ihtiyacı hissetmiş olabilir. Orkun döndü. Yunus'u 11'de görüyoruz. Farklı olarak bu oyuncuları değerlendireceğiz bugün. Beklentimiz o yönde en azından.
0: Abdülkerim niye yok?
2: Dinlendirilmek istenmiş olabilir belki.
0: Ya bizim için mesela bence Fransa maçından ziyade İtalya maçı hedef maç olmalı. Yani Fransa'nın zaten bu grubun doğal lideri. Fransa'dan ziyade İtalya maçını önemsememiz ya da risk alacaksak bazı oyuncularda mesela Fransa maçında ben Orkun'u risk etmektense İtalya maçında oynatmayı tercih ederim. O yüzden Ozan'ın sol stoper performansıyla alakalı bilemiyorum yani çok emin değilim.
2: Şöyle olabilir miydi acaba mesela Ozan'la başlayacaksa Abdülkerim'i yanına koysaydı veya Merih'le başlayacaksa yanına Emirhan'ı koysaydı daha makul olabilir miydi?
0: Bu da olabilir. Emirhan'la başlaması mesela yadırgama.
2: Çünkü ikisi de sağ ayaklı şu anda stoperlerimizin.
0: Evet. Yani orada Emirhan'ı tercih etmek bana daha şey geliyor. Hani ligdeki Beşiktaş'taki performansına bakarak. Bunun dışında Salih Orkun ikilisi Beşiktaş'ta önemli işler yapıyor. Ama Salih'in yerine sanki İsmail daha doğru bir tercih gibi geliyor bana bu maç için. Bunun dışında yani orada biraz daha Orkun'un yükünü hafifletecek bir oyuncu ama Salih de bu işi yapabiliyor. Yani şimdi Salih neden oynadı ya da neden tercih ediliyor demem. Sadece belki hani Salih de çünkü üzerine bir yük bindi. Biraz daha ekonomi kullanmak için. Ama ön tarafla alakalı hani kim oynasa zaten şey yapmayacağız. Yani orada Arda'nın yeri tartışılmaz. Can Yunus, Yunus'u Fransa maçında düşünmemişti hoca. Yunus'la başlaması yani fena bir fikir gibi gözükmüyor. Ama Barış'ın işte bir ön tarafta tercih edilmesi tartışılacak. Yani.
1: Barış'la Can yer değiştiremez mi? Yani Can da aslında net bir santrfor olmasa da ceza alanı civarında oyunu daha iyi biliyor eldeki malzemeye göre. Ya da Barış'a göre direkt olarak bunu söyleyeyim zaten.
0: Ama Barış tartışılacak şimdi bak Barış'la başlamak riskli bir karar. Yani ilk bölümde dedim ki hani ben mesela geçişleri değerlendirebilecek oyuncu Deniz değil Barış'tır. Barış tercih maç için doğru olabilir. Ama diğer taraftan da oyuncunun üzerinde bir baskı var. Yani çok rahat olmadığını düşünüyorum. Montella'nın bu psikolojiyi bence biraz daha iyi analiz etmesi lazım. Yani oyuncular çünkü beklentiler çok fazla. Milli takım golcüsünden yani girdiği pozisyonu değerlendirmesi
2: mevkinin herkesi. Etkisi olabilir mi baskıda?
0: Yani mevki anlamında üzerindeki sorumluluk daha fazla oluyor. Santrfor olarak değerlendirildiğinde. Ama sol tarafta ya da sağ tarafta oynadığında başladığında ben Barış'ın daha başarılı olacağını düşünüyorum. Yani bugün Deniz'le başlamak daha mantıklı gibi gözüküyor.
2: Kerem'i de deniyordu zaman zaman saati 9 pozisyonunda.
0: Kerem de
2: o da mesela seçeneklerden bir tanesi olabilir. Yani Ferdi tercihi biraz beni şaşırttı açıkçası. Çünkü Belçika maçını izlediğimizde İtalya'nın özellikle rakip beklere çok yoğun bir pres yaptığını gördük. Top ne zaman beke gelse bir İtalyan oyuncu mutlaka baskıya çıkıyor. Orada top kullanımı açısından belki Ferdi daha iyi olabilir diye düşünüyorum ama tabii bu çok dar, çok sıkışık bir fikstür. 10 günde yaklaşık 4 tane maç yapacak milli takımımız. Burada oyuncuları ekonomik kullanmak da önemli. Yani bir sonraki maça dinlendirmek de çok önemli.
1: Evet.
2: Zaten İtalya milli takım buraya birçok oyuncusunu getirmedi Fransa maçından saklamak için. Biraz orada yani oyunculara çok fazla yüklemek istememişti olabilir diye düşünüyorum hoca. Ben yani Ozan yerine belki Emirhan daha uyumlu bir seçim olabilirdi. Sol ayaklı olduğu için sol stoperde. Hani Ozan da belki oynayacaksa hani Merih yerine olabilirdi. Orada tabii şöyle bir soru işareti çıkıyor. Hani iki oyuncu birden değiştirdiğin zaman zaten sonma yereni de ekliyorsun. Dörtlü sonmanın üçünü
0: zaten.
2: Kaleci de değişmiş
0: kaleci
2: oluyor zaten.
0: De
2: aynen.
0: Oluyor.
2: Belki kaleci de konuşmak lazım bu arada. Yani şimdi Altay Bayındır benim beğendiğim bir kaleci normal şartlarda ama hani geçen sezon çok fazla maça çıkmadı. Bu sezon Celta Vigo da maça çıkmadı bildiğim kadarıyla. Celta Vigo formasıyla. Yani daha hazır oynamış bir kaleci tercihi belki yapılabilirdi. Burada tabii akla ilk gelen isim ister istemez belki Özer oluyor.
0: Şey bir takım değil İsa'yla. Böyle aman aman gözümüzü korkutacak. İnanılmaz böyle formda böyle bir takımla karşılaşmıyoruz. Yani oyun inisiyatifi açıkçası bizde olacaktır. Yani
2: ben bizim topun daha fazla bizde olacağını düşünüyorum.
0: Yani şöyle iki takıma kıyasladığın zaman sağda mesela bütün gözler Arda Güler'de olacaktır muhtemelen. Orkun gibi yine çok böyle işte işler sıkıştığında çözüm üretebilecek bir oyuncumuz var. Ya yani dolayısıyla savunma oyuncularımızın da bu anlamda çok dikkatli olması lazım. Fazla iş düşer mi sanmıyorum ama orada da dikkatli olmak lazım. Yani araya atılan toplarda dikkatli olmak lazım. O yüzden dedim iki tane sağ stoper özellikle oyuncunun aynı anda sahada olmasındansa topu iyi kullanan bir Emirhan ya da Abdülkerim'le başlamak daha doğru bir tercih gibi geliyor.
1: Evet. Berke bugün iyi bir seçenek olabilirdi ama onun kendi tavırlarıyla ilgili sanki sorgulaması gereken bir şeyler var.
2: Yüzüyüz öyle ama evet. Ben bir şekilde bir uzlaşma veya bir iletişim kurulabilir. Çünkü Montella herhangi bir konuşma, herhangi bir iletişim geçmediğini söyledi aralarında.
1: Evet, Berke'den bir telefon almadım acaba? Dedi yani. Berke'den bir özür bekliyor Montella anladığımız kadarıyla.
2: Haklı da bence bu evet. Arada. Yani sadece Montella değil bence hani tüm Türk futbol kamuoyu böyle bir özür bekliyor Berke'den. Belki bu konuda bir öz eleştiri yaparsa evet. Milli takıma geri dönmesi adına bir açık kapı bulabilir karşılığında.
0: Ama çünkü bir haksızlık yapıyoruz hocaya bir kere. Yani sanki bu konuda adımı atması gereken kişi hocaymış gibi yaklaşımlar var. Yani,
1: yok hoca zaten adım atması takım. Gereken kişinin kim olduğunu
0: burası dünkü
1: takım. Ve bence, açıklamasıyla gösterdi.
0: Burada mesele Montella da değil. Yani kurumsal hafıza vardır. Montella olmadığında da o şeyin devam etmesi gerekir. Yani orada teknik direktöre yapılmış bir saygısızlık yok. Bir kuruma, oyuncu grubuna yapılmış bir saygısızlık var. Evet. Ben böyle bakıyorum. Berke'yi beğeniyorum. Belki de şu an birinci kaleci olması gereken zaten isim Berke. Ama bazı değerler, ilkeler daha önemlidir.
1: Sen oyuncunun önüne mi koyuyorsun?
0: Zaman zaman elbette. Yani bu sezon özelinde

0: Başlasa ben niye başladı demem.
1: Şöyle bir şey
0: olabilir. Uğurcan iyi başlamadı çünkü.
1: Yani şey? Uğurcan zaten kırmızı kart gördü. Altay zaten yedek. Mert Günok zaten milli takımı bıraktı. Hani şu anda eğer belki normal şartlarda kadroda olsaydı bugün bence kalede belki olacaktı.
2: Evet.
1: Ve iyi bir maç çıkarsaydı İtalya karşısında. Atıyorum milli takımımızla maçı gollemeden kazansaydı. Belki Uğurcan'ın formundan bağımsız bir şekilde bir sonraki milli maçımızda yine kalede belki olacaktı. Dolayısıyla biraz fırsatı yani şansı beklemek gerekiyor. Yani çok da istenmemek lazım. Ben de Berke'nin o konuda bir geri adım atıp en azından bir özür açıklaması yapması gerektiğini düşünüyorum. Yani ihtiyacımız olabilir ilerleyen
2: yıllarda. Oynama beklentisi olabilir oyuncuların ama milli takım hani böyle bir yer değil. Tabii. Kulüpte de bu şekilde belki tavrın olmamalı. Yani ben oynamazsam.
0: Kulüpte o kulübü bağlar hiç ama milli takımda yaptığın hareket bütün ülkeyi
2: yani
0: bağlar.
2: Yani şimdi Berke de yani Uğurcan'la mukayese ettiğimizde Berke de Buffon değil yani.
1: O değil.
2: Yani hani Berke Buffon seviyesinde bir kaleci değil. Yani bir Uğurcan da zaten iyi bir kaleci bu arada.
1: Bir beklentisi olmasını ben anlayabiliyorum. Belki formayı kendisinin hak ettiğini düşündüğü zamanlar da olmuş olabilir.
2: Olabilir.
1: Ama netice itibariyle orada karar verici pozisyonda olan bir teknik direktör var. Doğru. Ve bu ismin Montella'nın kararlarına saygı duymamız gerekiyor. Hepimiz.
0: Şey Berke'yi oynatayım diye belki önemli bir pozisyonu doldurmuş olursunuz ama kaybettiğiniz şeyler
1: tabii.
0: Orada kazandığınızın yani çok çok üzerinde olacaktır. Doğru. Bunu diğer oyunculara nasıl anlatacaksınız? O yüzden bunu bir kulüp takımında yapsaydı işte başkan devreye girebilir, orta yol bulunabilir. Ama milli takımda yaptığın zaman yani bu bütün ülkeyi ilgilendiren bir konu. Berke büyük hata yaptı. Yani çıkıp ikna edici, tatmin edici bir özür dilemeli ve her şeyden önce takım arkadaşlarından özür dilemeli.
1: Herhangi bir açıklama geldi mi Berke'den bu konuyla ilgili? Gelmedi değil mi?
0: Yani yaptığı hareket son derece yanlış. O yüzden ben Berke'yi konuşmak son derece anlamsız.
2: Evet, evet.
0: Zaman zaman milli takımlarda bu tarz şeyler olabiliyor. Yani çok kaliteli olup, iyi oyuncu olup ama belli şeylerden dolayı milli takımlara çağrılmayan oyuncular söz konusu oldu. Yani Messi bunu, Mauro Icardi'ye bunu yapmadı mı? Yaptı. Ya da geçmişte Fransa dışıma aklıma gelmedi. Bir uzun saçlı oyuncu vardı Fransa'da.
1: Arda Turan konusunda yaşadık ya. Kendi milli takımımızda.
0: Fransa'da geçmişte ben mesela onun Ginola. Mesela ben Ginola'nın hastasıydım. Ama bir dönem farklı sebeplerden dolayı Ginola'yı çağırmadılar mesela.
1: Benzema da çağrılmadı uzun süre.
0: Ginola. Hiç unutmam. Yani
2: 90'larda
0: Premier Lig'de böyle muazzam işler yapıyor. Hatta bulabilirsin neden çağrılmadığını. Yani böyle enteresan bir sebepten dolayı
1: Fatih Hoca da Arda'yı çağırmamıştı. Arda Turan'ı çağırmamıştı biliyorsunuz. Hatta çağırdığı kadroyu da şey diye açıklama yapmıştı. Hani kadroyu aldım gönlümü almadım şeklinde bir açıklamayla davet etmişti sonrasında milli takıma öyle hatırlıyorum. Bizim milli takımımızda da oldu zaman zaman ama geri dönüşler yani sağlandı günün sonunda.
0: Milli takımı tabii bu işte Berke üzerinden yapılan tartışmaları ben çok iyi niyetli görmüyorum onu da söyleyeyim. Yani buradan hem hocaya hem milli takım oyuncu grubuna ya da oynayanlara haksızlık ediyoruz. Yani Berke işte
2: 94 Dünya Kupası elemelerinde Bulgaristan'a yenilip eleniyorlar, gidemiyorlar Dünya Kupası'na. Galiba beraberlik kurtarıyordu o maçta. Özetini de izlemiştim ama çok uzun süre önce. Orada bir hatalı bir orta yapmış. Bir orta tercihi olmuş. Gerard Houllier de onu maçın günah keçisi ilan etmiş. 94 yılında. Tabii acaba o orta ikinci golün dönüşü öncesi miydi bilmiyorum. Yani ona bakmak lazım ama ilk
0: ama bu ben sana söyleyeyim mi? Sebep o değildir yani.
2: Başka bir şey mi?
0: Tek bir hata ya bir maçtan dolayı değildir.
2: Olabilir.
0: Bir disiplinsizlik vesaire bir şey olabilir, olabilir o dönemde.
2: Son 5 dakikamız içindeyiz ilk bölümde. İtalya milli takımının muhtemel 11'ine de bir göz atabiliriz. Onu da arkadaşlarımız ekrana getirecek. Önümüzdeki 2 saat boyunca milli takıma dair hala konuşacağımız çok şey var. Donnarumma, Kayodes, Calvini, Bastoni, Calafiori, Fratesi, Tonali, Dumbia, Raspadori, Scamacca ve Cambiaghi. İtalya milli takımının beklediğimiz 11'i bu. Uğur nasıl gördün bu kadroyu? Bize göre artıları ve eksileri ne olabilir?
1: Ben orta sahalara baktığımızda bizim orta saha oyuncularımızın Arda'yı da bu üçlü gruba dahil ediyorum ben. Teknik kapasitesinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Çünkü Sandro Tonali bakıldığında biraz defansif oyuncu. Fratesi tamam, oyunu çift yönlü oynayabilen bir oyuncu. Dumbia da keza aynı şekilde. Ama bizim pas kalitemiz, teknik kapasitemiz biraz daha yüksek gibi gözüküyor bu orta sahadan. Cambiaghi'yi ben Belçika maçında çok beğendim. Bologna forması giyiyor. Sol kanatta topu gerçekten çok akıllıca kullandı. Birkaç tane şut pası da yarattı takım arkadaşlarının ama Kim ve Esposito değerlendiremedi bu fırsatları. Yani burada birazcık bence

0: orta sahada topu almamız belirleyici olacak diye düşünüyorum. Ben burada da Salih ve Orkun'un birlikte oynama alışkanlığının her geçen gün artması bize biraz artı kazandırabilir. Hani İsmail'dense o açıdan bakıldığında Salih'in oynamasını ben daha olumlu buluyorum. Çünkü topun daha fazla bizde kalmasını bekliyorum. Özellikle skorun beraberlikle gittiği bölümlerde. Daha erken bir gol atarız. 5. dakikada öne geçeriz. Belki biraz daha İtalya ağır basar o konuda ama hani skorun dengede gittiği bölümlerde ben %60'ları görebileceğimizi düşünüyorum topa sahip olma
1: olmada. Top bizde olur.
0: Bence öyle olacak.
2: Şeye baktım ben şimdi Ginola'ya. Emre Jacque 95'te itibaren Fransa'da bir jenerasyon değişimine gidiyor ve Ginola, Eric Cantona ve Papen gibi yıldızları kadronun dışında bırakıp Zidane, Djorkaeff, Deschamps, Blanc gibi isimlerin etrafında yeni bir takım oluşturdu. Yani biraz da
1: Emre Jacque. Emre Jacque yani. Zaten 98 Dünya Kupası'nda kazandılar.
2: 98 Dünya Kupası'nda kazandılar.
1: Evet. Ev sahibi oldukları turnuvada iyi bir iş çıkarmışlardı. Bu muymuş sebep? Bir şey yani, Rulia sebebi ben...
2: Şimdi o 93'teki şey. Bulgaristan maçı da sebep olarak gösteriliyor ama genel olarak teknik tercih ve takım içi uyum.
1: Olabilir.
2: Yani takım içi uğur. Yani sadece tek bir sebep yok. Takım içi uyumda. Berke takım içi uyumda problem yaşıyorsa teknik kadronda onu milli takıma almaması kadar doğal bir şey olmaz.
0: Normal. Ben onda ilgili bir soru işaretim yok zaten benim. Çok evet. Doğal.
1: Bir araya gideceğiz sevgili seyirciler. Az sonra milli maç günü kaldığı yerden devam edecek. Aspor ekranlarından ayrılmayın.

0: Türkiye Fransa'yı konuk ediyor. Uluslararası Ligi'nde bu lige çıktık artık. Devlet arasında çıktık. İlk maçımızda Kocaeli'de ev sahipliği yapıyor. Felix Zweier işaretini verdi. Maç başladı. Başarılar bizim çocuklar. Melih Demiral. Abdülkerim uzun gönderdi. Barış Alper'in olduğu yerine. Barış Alper ceza alanında ofsayt yok. Barış vurdu meğer. İkinci pozisyon yine engellediler. Can.
1: Ofsayt, ofsayt.
0: Şimdi bayrak kalktı.
1: Bir bakalım pozisyona. Evet.
0: Pozisyon ekranlarda. En direkt vuruşu hemen kullandı Fransa. Şimdi Oğuz. Arda Güler. Ferdi cezalında. Ona doğru. Ferdi vurdu, kafayı kalıçta kaldı Meyhan.
1: Şahane bir pozisyon.
0: İyi geldik kaleye.
1: Yazık.
0: Barış Alper. Arda gösterdi kendini. Arda Güler. Barış Alper'e doğru. Barış cezalında. Çekti. Yerde kaldı. Felix Zweier devam diyor. Taç kullanılsın diyor. Barış Alper henüz kalkmış değil. Taç atışı kullanıldı. Olise önü kapandı, yine pası verdi Dembele. Şimdi Şarkı cezalında. Şarkı, Melih'le önlüyoruz pozisyonu. Geçti Can'ı. Can bir kez daha karşısına geldi. Olise sıyrıldı Can'dan. Orta şansı, kaleye gönderdi Uğurcan. Müthişsin Uğurcan. Korner. İşte Olise böyle aç önünü, böyle vurdu. Uğurcan parmaklarının ucuyla dokundu. Felix Zweier'in düdüğü ikinci yarı başlıyor. Orada doğrudan taça gönderdi. Rakip yer alanında yerleşti milli takımımız. Taktiksel bir başlangıç yaptık. Ceza alanı içinde 5 oyuncumuz var. Arda Güler kullandı. Korner arkada. Kafa vuruşu Meyhan. İsmail vurdu kafayı. Meyhan son anda kornere gönderdi. Gole çok yaklaştık. İşte pozisyon ekranlarınızda. Bu kafa vuruşu İsmail'den. Meyhan korner. Bu da bir başka ölçü. Salih bir kez daha Uğurcan. Baskı var Dembele'den. Abdülkerim kaptırdık topu. Şimdi etkili geldiler. Cezanın tehlikeli Mbappe. Top alardan. Dakika 54. Kylian Mbappe. Fransa milli takımının en çok gol atan oyuncusu. Filelerimizi havalandırıyor. İyi başlamıştık. İkinci yarıya Mbappe topu ağlarımıza gönderdi. Cezalarına baktı Ferdi. Pas vermeyi tercih etti Abdülkerim. Bir kez daha Ferdi Kadıoğlu topla buluşan isim. Şimdi İsmail. Cezalarında Oğuz vurdu dışarıya. Şerke dribbling halinde. Şerke gidiyor. Pası verdi. Olise cezalarında topla buluştu. Kapattık önüne. Şimdi Şerke. Onun pası cezalarımızda değil ki. Gol pozisyonu, top dışarıya gidiyor. Out. Can Uzun. Can sıyrılma çabası rakiplerinden pasını verdi, aldı. Can Uzun cezalandı. Can pozisyonunu kaybetti, yerde kalıyor. Upamecano baskı yaptı. Arda Güler, kaleci Meyhan. Yine gole çok yaklaştık. Yine Meyhan başarılı. Şimdi Zeki. Zeki iki kişi baskı yaptı Zeki'ye. Zeki ona rağmen ortasını yaptı. Cezalandı. Bir vuruş atan dışarıya. Abdülkerim. Ah, gol olsa çok şık bir gol olacaktı. İsmail Yüksek karşılıyor. İki değişiklik hazırlığı var milli takımımızda. Bu arada kaptırılan top. Defans arkasına atılan bir top. Uğurcan elle müdahale var mı? Oyun devam ediyor. Uğurcan tehlikeli bölgeden uzaklaştırdık. Bekleyin dedi. İtirazları dinliyor şu anda. Dembele, Rabiot. İtiraz eden isimler Fransa'da. Bizim oyuncularımız da orada. Salih orada, kaptanımız Beli orada. Christian Dingert izleme tavsiyesinde bulundu. Felix Zweier izliyor pozisyonu. Christian Dingert bir kez daha hatırlatalım. Şampiyonlar Ligi maçında verdirdiği kararlarla tepki çekmiş Okan Hoca'nın. Okan Burun'un açıklamaları vardı. İzledi hakem, arka cebin eline attı kırmızı kart. 10 kişi kalıyoruz.
2: Bitirdi.
0: Ve son düdük Felix Zweier'dan. Türkiye 0, Fransa 1.
3: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdülhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
6: Sen ne istersen ol.
7: O Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Bu açıklamaya sert bir yanıt geldi.
1: Yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
0: Hızlıca başlayalım. Sıcak bir gelişme görüyorsunuz.
1: Ana haber hafta içi her gün 18'de A-Spor'da. A milli futbol takımı tarihi zaferler kazandığı ekranlara geri dönüyor.
2: Cezaları Semih! Semih!
1: UEFA Uluslar Ligi'nin en iyi takımları ATV, A-Spor ve Turkuaz medya kanallarında boy gösteriyor. Bizim çocukların yıldızlar topluluğu Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı dev maçlar ATV ekranlarında.
2: Güzel bir pas Arda'dan Barış Alper!
1: Bitmedi. Dünya şampiyonu İspanya'dan, Uluslar Ligi'nin son şampiyonu Portekiz'e. Euro 2028'in ev sahibi İngiltere'den, Jürgen Klopp'la zirveye çıkmak isteyen Almanya'ya Avrupa'nın en iyi takımları ve en büyük yıldızlarının boy göstereceği süper maçlarda A-Spor, A-Haber ve A2'de. UEFA Uluslar Ligi'nin tüm heyecanı Eylül ayından itibaren Turkuaz medya kanallarında.
2: Gol pozisyonu ve gol!
1: Bizi izlemeye devam edin.

0: Aspor ekranlarında milli maç günü kaldığı yerden devam ediyor. Farklı noktalara bağlantılar yapacağız. Furkan Yıldız stadyumda, Erdem Akbaş milli takımımızın kamp yaptığı otelde, İbrahim Uslu ise İtalya milli takımının kamp noktasında. İlk olarak stadyuma gidelim. Sözü Furkan Yıldız'a bırakıyorum.
1: Kerem, çok teşekkürler. Bursa'dan Atatürk Spor Kompleksi'nden mutlu günleri yayınlar diliyorum öncelikle. UEFA Uluslar Ligi Liga Grup 1'de ikinci hafta mücadelesinde bu akşam saatler 21.45'i gösterdiğinde A Milli Futbol takımımız İtalya'yı Bursa'da konuk edecek. İki takım açısından da aslında oldukça önemli bir mücadele olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Biz Kocaeli'de oynadığımız karşılaşmada Fransa'ya 1-0 mağlup olmuştuk. İtalya ise kendi sahasında Roma Olimpiyat Stadyumu'nda Belçika'ya 2-0 mağlup olarak buraya, Bursa'ya geldi ve rakip de özellikle gruptaki iddiasını devam ettirmek adına bu deplasmandan mutlaka puanla ayrılmak isteyecektir. Bizim de özellikle yine gruptaki hedefimizi belirleme açısından bu akşam İtalya karşısında alacağımız sonuç çok ama çok belirleyici olacak. Birazdan Erdem ve İbrahim iki takıma dair elbette son notları, bilgileri paylaşacaklar. Ben biraz daha stadyumdaki hazırlıklardan elbette bahsetmek istiyorum. Saat 16 itibariyle artık yavaş yavaş Atatürk Spor Kompleksi'nde de bu akşamki karşılaşmada görevli olan güvenlik güçlerimizin hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğunu belirtelim. Saat 18.45-19 sularında stadyum kapıları açılacak ve Bursa'da yine oldukça ateşli ve kalabalık bir taraftar topluluğu önünde bu akşam A Milli Futbol takımımız İtalya'yı konuk ediyor olacak. Kocaeli'de çok güzel bir atmosfer vardı. Bugün de Bursa, ki özellikle ülkemizin de bu anlamda futbol seyircisi anlamında, atmosfer anlamında en keyifli stadyumlarından birisi, bu akşam bir milli heyecanı Bursa şehri ev sahipliği yapıyor olacak. Hava durumu bugün aslında sabah saatlerinde Bursa'da oldukça ciddi bir sağanak yağış ve soğuk bir havaya uyanmıştık ama bu saate itibariyle hava durumunun biraz daha futbol oynamak için elverişli olduğunu da söyleyebilirim. Hissedilen hava sıcaklığı yaklaşık 16-17 derece civarında. Maç saatinde de yine bu sıcaklığın benzer seviyelerde 15-16 derece civarında olması bekleniyor. Paylaşılan hava durumu tahminlerinde ise maç saatinde, yani saat 21.45 sularında %70 oranında bir yağış beklentisi var. Maça gelecek olan futbol severlere de bu anlamda bir ufak tavsiyede bulunmuş olalım. Önemli bir karşılaşma olduğundan bahsetmiştik. Bu anlamda UEFA açısından da aslında oldukça önem seviyesi yüksek görülen bir mücadele, ki bu karşılaşmayı da İngiliz hakem Michael Oliver atamasını yapmıştı UEFA. Bugün Türkiye-İtalya randevusunda İngiliz hakem Oliver Bursa'da Atatürk Spor Kompleksi'nde düdük çalacak. Elbette ekip arkadaşlarımızın da çok ciddi hazırlıkları var. Burada 3 gündür özellikle çok buradaki yayının da futbol severlere ulaşması için ciddi bir emek olduğunu ifade etmem gerekiyor. Saat 21.45'te mücadele naklen ATV ekranlarında olacak. Biz ilerleyen saatlerde yine buradan, stadyumdan da son notları Aspor ekranlarında aktarmaya devam edeceğimizi söyleyelim ve sözü yeniden sana bırakalım Kerem.
0: Teşekkür ediyoruz Furkan Yıldız'a. Milli futbol takımımıza dair gelişmeleri muhtemel 11'imizle beraber Erdem Akbaş bize aktaracak. Söz Erdem'de.
2: Kerem, Can Bulat, tekrardan selamlar. İyi yayınlar diliyorum sana da. A milli takımımız dün saat 17'de Bursa'ya geldi. Bursa Atatürk Stadyumu'nda antrenmanını gerçekleştirdi. Montella yönetimindeki antrenmanda Orkun Kökçü katıldı. Sakatlığı sebebiyle Fransa karşısında yoktu Orkun. İkinci maçla beraber, İtalya maçıyla beraber formasına kavuştu. Son antrenmanda yer aldı. Hatta taktik antrenmanda Montella'nın ilk 11'de denediğini de söyleyebiliriz Orkun Kökçü'yü. İlhan Fakalı Ümit milli takımdaydı. O da milli takıma katıldı. Uğurcan Çakır dışında eksik oyuncumuz yok. Uğurcan cezası sebebiyle bu mücadelede forma giyemeyecek. Fransa karşılaşmasında kırmızı kart görmüştü Uğurcan. Bu karşılaşmada kaleyi Altay'ın korumasını bekliyoruz. Montella yönetiminde İtalya önünde ilk galibiyetini almak istiyor milli takımımız. Son olarak 2 yıl önce Bologna'da İtalya ile özel maçta karşı karşıya gelmiştik. Bu kez rakip resmi maçta İtalya olacak. Montella ülkesine karşı A milli takımımız başında 3 puanı almak istiyor milli takımımız. Uğurcan Çakır'dan bahsettik. Milliler eksiksiz bir şekilde hazırlıklarını tamamladı. Muhtemel 11'i de paylaşalım. Kalede Altay'ı bekliyorum ben. Sağ bekte Zeki, stoper ikilisinde Merih Ozan, sol

0: Bekte Eren Elmalı var ama Ferdi Kadıoğlu da formaya yakın bir diğer isim. Dünkü antrenmanda her iki oyuncu da noktasında henüz kararını vermediğini söyleyelim Montella'nın. Ferdi de olursa sürpriz olmaz. Eren olursa da aynı şekilde en azından bizim verdiğimiz muhtemele göre sürpriz olmayacak. Salih ve Orkun ikilisi hemen savunmanın önünde. Sağ kanatta Yunus, sol kanatta Can. 10 numara pozisyonda Arda. İleri uçta da Barış Alper Yılmaz'ı bekliyoruz. 4-2-3-1 dizilişi ama 4-3-3'e de yakın bir formatta sahada olacağız diyelim Kerem. Varsa soruları yanıtlayabilirim. Benim aktaracaklarım şimdilik bu kadar.
1: Teşekkür ediyoruz Erdem Akbaş'a da. Şimdi İbrahim Uslu'ya gidiyoruz. İbrahim, söz sende.
2: Saatler ilerledikçe milli maç heyecanı Bursa'da yaşanmaya devam ediyor. Uluslar A Ligi'nin ikinci haftasında Bursa'da İtalya'yı konuk ediyoruz. İtalya milli takımı dün erken saatlerde Yenişehir Havalimanı'na iniş yaparak kamp yapacağı otele geçti. İtalya'da son yıllarda alınan başarısız sonuçlar dikkat çekiyor. Dünya kupalarına katılamama süreçleri, yeni jenerasyonun bir türlü oturmaması ve Uluslar Ligi'ne Belçika mağlubiyetiyle başlanması, akabinde de Uluslar Ligi'nde düşme korkusu yeni teknik direktör Roberto Mancini'yi oldukça düşündürüyor. İtalya bu karşılaşma özelinde 10 futbolcusunu Bursa'ya getirmedi. Roberto Mancini dün yaptığı açıklamada rotasyondan bahsederek başarısızlığın farkındayız. Bunun için çalışmaya devam ediyoruz. Taktik anlayışımızda bir değişiklik olmayacak. Maçı kazanmak istiyoruz diye bir ifadesi de olmuştu. İtalya'nın beklenen 11'ine geçiş yapalım. Kalede Donnarumma'yı bekliyoruz. 4'lü defans kurgusunun sağ tarafında Kayode, sol tarafında Calafiori, stoper ikilisi Scalvini, Bastoni, orta saha üçlüsü Frattesi, Tonali, Dumbia ve üçlü hücum hattının sağ tarafında Raspadori, sol tarafında Cambiaghi ve en üst noktada Scamacca, İtalyan temsilcisinin gol umudu olacak. Tabii istatistiklere göz attığımızda İtalya'ya karşı henüz bir galibiyetimiz yok ama bugün bu istatistiğinde değişmesi beklentiler arasında. İtalya'nın kamp yapılan otelden 19.45 gibi çıkış yaparak stadyuma hareket etmesini bekliyoruz. Biz İtalya milli takımını takibe devam ediyoruz. Gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Teşekkür ediyorum İbrahim Uslu'ya. Yine hocanın muhtemel tercihleriyle alakalı biraz konuşalım isterim. Geride kalan saat diliminde Barış mı Can mı önde oynar oynamalı? O konuya girmiştik ama biraz detaylandıralım. Uğur, Can sanki böyle milli takımda tam değerini bulamadı şu ana kadar. Öyle hissediyorum ama oyuncunun hissettirdikleri var. Pozitif şeyler gösteriyor. Yeteneği kulüp takımında biraz daha fazla açığa çıktı. Sence onun doğru kullanım şeklini?
3: Ya Frankfurt'ta zaman zaman sol kanatta oynadığını görüyoruz. Evet. Zaman zaman 10 numara pozisyonunda ve en uçta oynadığı da oluyor. Çok yönlü bir oyuncu. Bu açıdan bence Montella'nın elini de güçlendiriyordur esneklik açısından. Ama burada şöyle bir handikap mı diyeyim ya da şansımız mı diyeyim bilmiyorum esasında ama sol kanada çektiğinde ideal ilk 11'imizde orada Kenan Yıldız var gibi gözüküyor. Yani evet. Dünyanın en büyük takımlarından bir tanesinde 10 numaralı formaya giyiyor ve bizim için şu anda vazgeçilmez konumda. 10 numara pozisyonuna çektiğin zaman orada Arda Güler var. Real Madrid bile Arda Güler'siz yapamıyor şu anda. Hali hazırda. Şimdi oraya da koyamıyorsun oyuncuyu. Bu sefer en önce koyma durumun olabilir. Orada da şöyle bir handikap çıkıyor bence ortaya. 3 oyuncumuz da 2005 doğumlu. 3'ü de henüz çok genç. Tamam, özellikle Kenan ve Arda çok büyük kulüplerde çok büyük sorumlulukların altına girmiş durumda ama hani 3 tane çok genç oyuncuyu yan yana getirmenin de belli başlı handikapları olabiliyor. Bugün Hırvatistan milli takımı hala 41 yaşındaki Luka Modrić'ten vazgeçemiyor mesela. O da gol attı mesela son maçta. Hala üst düzey katkı verebiliyor. Dolayısıyla hani ön hattımızın bu kadar genç olması da bence özellikle zor eşleşmelerde bize biraz handikap olarak da geri dönebilir. O yüzden yerini bulamamasında birazcık oynadığı mevkilerde çok üst düzey oyunculara sahip olmamız da bence etkili. Kaldı ki bir de burada Barış Alper Yılmaz da var. Barış Alper Yılmaz bence son 2-3 yılda Süper Lig'in en değerli yerli oyuncusu. Ve Süper Lig'in en değerli yerli oyuncusunun milli takım ilk 11'inin dışında kalması da çok en azından benim hayal edebildiğim bir şey değil. Bence Barış Alper Yılmaz her zaman bizim ilk 11'imizde olmalı. Biraz bence bunun sıkıntısını yaşıyor Can Uzun ama hala çok genç bir oyuncu ve Türk milli takımına katacak çok fazla şeyi var önümüzdeki süreçte. Bence çok da fazla nasıl desem çabuk bir katkı beklemeden, hani birazcık süreci de bekleyip

0: Can Uzun'dan daha verimli bir katkı alabiliriz önümüzdeki süreçte.
1: Sen nasıl görüyorsun Can'ı?
2: Yani Galatasaray'a da transferi konuşulan bir oyuncuydu. Yani evet. Can özel bir oyuncu ve bugün Avrupa futbolunda dikkat edilen, gelişimi gözlem altında tutulan oyunculardan bir tanesi ki Eintracht Frankfurt 40-50 milyon euroları bu oyuncu için isteyebiliyor. Ya pozisyon olarak yani onun dezavantajı gibi gözüken yanlarını aslında avantaja nasıl çevirebiliriz? Bence onu konuşmak lazım. Yani Can farklı pozisyonlarda oynama kabiliyeti olan yetenekli bir oyuncu. 10 numara pozisyonda oynayabiliyor, solda oynayabiliyor. Pas oyunda set hücumunda olabilen, şut tehdidi olan, adam geçme özelliği olan bir ön taraf oyuncusu. Ama her sırtı dönük oyunda eğer onu santrfor olarak değerlendireceksen o pozisyon için biraz sen fiziksel olarak güçlenmesi lazım. Ama solda da ya da 10 numara pozisyonda çok rahat oynayabilen bir isim. Hani sonuçta o pozisyonda ya da Can'ı oynatacağınız pozisyonda Kenan Arda gibi oyuncuların olması tabii ki hoca açısından değerlendirilir ama ben baktığım zaman yani bu kadar yetenekli bir oyuncuya bir şekilde bir takıma monte etmek gerekiyor. Santrfor için fiziksel olarak belki biraz daha gelişimi gerekiyor ya da sırtı dönük oyunda da bir şekilde olması lazım ama zekasıyla işte o açığını da giderebilecek özelliklere sahip olduğunu düşünüyorum. Şu an Kenan yoksa Can'la başlamak ideal bir tercih gibi gözüküyor. Yani ben olsam mesela hani Barış Uğur da söyledi yani Süper Lig'in ne kadar değerli bir oyuncu olduğundan bahsetti. Baktığımız vakit son 2-3 yıl hakikaten de damga vuran bir Barış Alper Yılmaz var. Barış'ın Galatasaray'da daha etkili olduğu pozisyon solan. Yani Kenan'ın olduğu Can'ın bir alternatif olarak oynayabileceği pozisyonda Barış Alper Galatasaray'da başarılı olmuş. Ama şu an Galatasaray'da o pozisyona oyuncu transfer etmiş. Yani sanki sağ taraf biraz daha böyle Barış için tercih edilebilir, değerlendirilebilir pozisyon olarak bence düşünülebilir. Ama onun dışına baktığımızda bizim net bir santrfor eksiğimiz var. Bu pozisyon için uygun isim Can mıdır? Orası tartışılır. Oraya hani Deniz'in belki gelişimini takip etmek lazım. Yani sonuçta genç bir oyuncu Burak Yılmaz'da kariyerine baktığımızda yani sonuçta en başında hani istenen seviyede değil ama daha sonradan ilerledikçe kendini bulan bir Burak Yılmaz performansı var. Dolayısıyla Deniz'le alakalı da hani şey olmamak lazım. Belki hani geliştirilebilir, bazı yönlerini geliştirebilir. Son vuruş kalitesini, bitiriciliğini geliştirebilir ya da top kullanımını daha değerli hale getirebilir. Ama onun dışına baktığımızda zaten fiziksel olarak gayet başarılı olduğunu görüyoruz. Kaldı ki oyuncunun altyapısı da sağlam. Ben Deniz'le alakalı çok şey değilim. Yani çok negatif değilim. Biraz daha öğrenmesi gereken şeyler var. Yani onda Galatasaray'da Victor Osimhen gibi bir oyuncu var. İyi gözlemlemeli. Yani bunu bir fırsata çevirmeli Deniz Gül. Tabii ki o seviyede bir oyuncu değil. Ama zaten dünyada 9 numara krizi var. Yani dolayısıyla hani Deniz Gül'ün de Galatasaray'da ben kendini geliştirerek milli takıma katkı vereceğini bekliyorum. Bakalım.
0: Şu an ligde yerli santrforla oynayan, ilk 11'inde yerli santrforla oynayan takım var mı? Benim aklıma ilk düşününce gelmedi pek de. Olmayabilir
1: yok
0: sanki.
1: Yok galiba evet.
0: Yani bu mesela ciddi bir problem.
1: Yok.
0: Yani mesela 2002'de Türk milli takımı Dünya Kupası'nda 3. olurken atıyorum Samsun Spor'da Serkan Aykut vardı. Yani Gençler Birliği'nde Ümit Karan vardı.
2: Ha şeyler vardı. Okanlar vardı işte ne bileyim. Bursa'da Okan vardı işte ne Rize'de Okan vardı.
0: Genç işler.
2: Mehmet Yıldız'ı vardı. Osu vardı. Evet. Osu vardı yani. Bir dönem hakikaten kaliteli yerli santrforlar. Şimdi mesela şu dönemde bir Mehmet Yıldız bile
0: yok.
2: Çok yok yani baktığım vakit.
1: 90'larda çok daha fazla vardı. 2000'lerin başında da çok vardı.
2: Okan'ı hatırlarsınız. İki tane Okan vardı. Hem Bursa'da hem de Rize'de Okan vardı.
1: Evet.
2: Yani belli bir kalitesi vardı bu golcü.
0: Serkan Aykut.
2: Serkan Aykut.
1: İlk akla gelen isim.
2: Şeyi yani. Mesela Antalya Beşiktaş yapan fazla.
1: Evet.
2: Fena doğru. İsim değildi.
1: Çok var ya çok var.
2: Bir şeye bakıyorsun.
0: Ersen Martin.
2: Allah rahmet eylesin.
1: Evet.
2: Taner
1: Gülleri.
2: Taner Gülleri.
0: Doğru çok fazla santrfor vardı şu an. Hani sayamıyoruz yok yani alternatif
2: çünkü
0: yok.
2: Kulüpler kolaycılığa kaçıyorlar. Yani bu yabancı sayısı eskisi gibi sınırlı değil. Eskiden 3'lü 4'tü, şimdi

0: 14 tane yabancı kadroda bulundurabiliyorsunuz.
1: O zaman da ilk tercihin santrfor almak oluyor zaten.
0: En kritik pozisyona yani şey yapamıyorsun, o riski alamıyorsun.
2: Doğru.
0: Dolayısıyla hani mesela eskiden ne yapıyordu? Mesela ben bakıyorum Galatasaray'da da dönemsel olarak ya da diğer kulüplerde savunma tandemini mesela yabancılardan kurabiliyordu ya da kalecisini yabancıdan seçebiliyordu. Ama bir golcü problemi var. Yani bütün dünyada var. Ama bizim yakaladığımız altın jenerasyon diyebileceğimiz bu jenerasyonun hakkı üst seviye bir golcüdür. Yani bugün Arda Güler gibi Real Madrid'de 11 oynayan ve neden oynamadığı tartışılan, oyundan çık Bellingham'ı falan şu an gölgede bırakan bir Arda Güler var.
2: Evet.
0: Yaşına göre son derece olgun, sorumluluk alan, sorumluluktan kaçmayan bir oyuncu. Çok yetenekli bir oyuncu hakikaten de. Ben mesela Arda'nın yani Real Madrid'de tutunabilmesi, barınabilmesi çok büyük olay. Öyle böyle bir olay değil. Ki mobbinglere rağmen bunu başarabilen bir Arda Güler var. Tabii ki Arda'nın arkasında duracağız. Arda'yı destekleyeceğiz ve bu hala 21 yaşında. Yani ki geçenlerde ben burada şeyi söyledim. Yani bu kadar sorumluluk saha içerisinde, bu kadar inisiyatif kullanan alan, bu kadar yetenekli bir oyuncunun daha kaptanlığı alması kadar ya da ona verilmesi kadar doğal bir şey olamaz. Bu diğer oyuncuları değersizleştirmek anlamına gelmiyor. Diğer taraftan Orkun gibi koy Real Madrid'e, koy Liverpool'a, koy City'ye oynayabilecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Hakikaten çok özel bir oyuncu. Yani Orkun, diğer tarafta Arda Güler, solda sağlıklı bir Kenan Can, 50-60 milyon eurolar çok rahat telaffuz edebiliyor. Barış öyle ya da böyle yani Galatasaray'daki katkıları ortada. Şampiyonlar Ligi performansı ortada. Şu kadar yani bu kadar başarılı, potansiyeli yüksek bir jenerasyonun nasıl üst seviye bir golcüsü olmaz hakikaten de anlaşılabilir gibi değil.
2: Enes Ünal biraz sakatlanmasaydı Enes, ya, o biraz şanssız
0: olurdu. Ben Enes Mosta çok şey değilim, pozitif değilim, onu söyleyeyim. Ha, şu an çağrılabilir, o ayrı.
2: Fena başlamadı sezona.
0: Ama Enes'in oynadığı, ben Cenk Tosun'u tercih ederim.
1: Eski yani, Cenk Tosun.
0: Fark etmez şu an yani Cenk'i motive etsen gelir bir şekilde.
1: Ya Cenk şu an bir alt lig oyuncusu. Yani.
0: Fark etmez.
1: Sakatlık süreci.
0: Ha, o sakat değilse tabii. Yani evet. Fiziksel olarak da bakmak yani lazım.
2: Enes
0: ama
2: fena başlamadı Getafe'de. Çok kısır bir takımda oynuyor ama.
1: Enes iyi başladı şu
0: ben
1: an.
0: Ben Cenk'i tercih ederim. Cenk Tosun'u tercih ederim.
1: Cenk Tosuncuyuz diyor.
0: Bak şeyi tercih ederim. Umut Nayır'ı tercih ederim.
2: Ama o da şimdi çok fazla forma şansı bulamıyor.
0: Enes'e göre daha benim tercih edebileceğim. Enes biraz daha yumuşak kalıyor. Yani orada biraz daha ön taraftaki oyuncuları rahatlatabilecek bir profil lazım. Bir de ya Enes'in de kabul edelim sakatlık problemleri
2: tabii
0: yaşadı.
2: Ama mesela Enes bu ara mesela Süper Lig'e gelseydi, biraz daha göz önünde olsaydı belki onun için daha iyi olabilir miydi
0: şimdi
2: acaba?
0: Enes,
2: çünkü şu an Getafe'de oynuyor. Getafe hücum açısından çok sıkıntılı bir takım. Çok fazla pozisyona girmekte çok zorlanan, çok defansif bir takım. Hani Galatasaray'a gelse, Fenerbahçe'de belki Lukaku'nun yerine tercih edilse, ne bileyim Beşiktaş'ta Vlahovic'in arkasında tercih edilse daha ofansif takımlarda biraz daha gol pozisyona daha fazla girebilirdi gibi geliyor
1: sanki
2: bana.
1: Sanki böyle baş altı takımların direkt santrforu da olsa olabilirdi, yine kurtarırdı.
2: Evet.
1: Yani o bahsettiğin olabilirdi takımlarda yine kenarda oturacaktı çünkü. Ya oynaması
0: ben,
1: lazım.
0: Ben yani biraz bak, daha Kerem,
1: Kasım'a
0: ben,
1: kadar gözlemlemek lazım ama zaten ben, unutulmuş bir oyuncu değil Enes.
0: Biraz daha profil olarak en uçta oynayan oyuncunun arkadaki isimlerin yükünü hafifletebilecek bir oyuncu olmasını tercih ederim. Şimdi ekmeğini taştan çıkaran golcü profili Victor Osimhen'dir. Yok yani bu tarz bir golcüm olmadığı için bana
1: bu tarz
0: biraz
1: bir golcün zaten dünyada
0: yok.
1: Yok yani.
0: Olmadığı için yani. Olmadığı için belki bu konuda biraz daha işte o pas oyununda olabilecek, sırtı dönük futbolu oyunu oynayabilecek, pres yapabilecek ya da hava toplarında etkili olabilecek bir profil. Enes biraz daha bana yani yumuşak, ince işlik yani belki yani Türkiye'de oynasa istatistik de yapar.
1: Topu ona getirmen gerekiyor.
0: İstatistik yapar. Ama topu ona getireceğin golcü yani biraz lüks gibi geliyor bana.
1: Biraz orta saha hattının muhtemel mücadelelerine dair de konuşmamız lazım. Uğur, geride kalan dakikalarda Salih, Orkun, Arda'nın İtalya orta alanına göre teknik kapasite anlamında daha yukarıda olduğunu söyledin ki katılmamak mümkün değil. Ama orada bir fiziksel mücadele de olacak.
2: Tabii mutlaka.
1: Burada biraz yıpranma olasılığımız var mı? Ekstra beklediğin, katkı beklediğin bir isim kafanda kim diye sorsam sahip

0: Ali dışında Orkun'dan böyle bir şey bekliyor musun?
1: Tabii ki bekliyorum. Evet. Yani çünkü İtalya'nın orta üçlüsü fiziksel olarak güçlü de bir orta saha, yıpratıcı evet. bir orta saha. Tamam belki teknik kapasiteleri bizim üçlümüz kadar değil ama oldukça kaliteli ve üst düzey kulüplerde oynayan bir üçlüden bahsediyoruz. Ama bizim oyuncularımız orada sanki biraz daha yumuşak, topla kaliteleri sanki bizim oyuncularımızın biraz daha iyi. Hani ben burada Salih Özcan'ın stoperlerden ilk topu alacak olan oyuncu olacağını düşünüyorum daha çok. Salih belki Beşiktaş formasıyla oynadığı son maçta biraz top kayıplarıyla problem yaşamış olabilir ama zaten İtalya milli takımı da özellikle Belçika maçının ilk yarısında çok öyle yoğun bir pres yapmıyor orta saha oyuncularına. Evet. Daha çok top orta saha oyuncularına geldiği zaman orta sahayla stoper hattı arasında oyuncu kaçırmamayı gayret ediyorlar. Hani rakibe biraz konumsal üstünlük vermemeye çalışıyorlar. Daha çok top kenarlara geldiğinde, kenar oyuncularına geldiğinde pres yapan bir İtalya milli takımı gördüm. Özellikle ilk yarı itibariyle. Burada benim merak ettiğim detay aslında şu. Şimdi bu oyun, Belçika maçının ilk yarısındaki oyun ciddi anlamda eleştirildi İtalyan basını tarafından. Yani Mancini dedi zaten ilk yarıda istediklerimizi yapamadık ama ikinci yarı daha iyiydik diye. İkinci yarı çok daha yüksek bir ön alan baskısı yapan bir İtalya vardı ama ben bu maçın bir deplasman maçı olmasından ötürü İtalya'nın yine temkinli başlayacağını düşünüyorum. Bence yine çok yoğun bir pres görmeyeceğiz İtalya milli takımından. Biraz daha rahat olacağız topla oynama konusunda. Salih tabii ki bu pas bağlantılarını sağlama konusunda önemli oyuncumuz olacak ama Arda'nın da biraz daha daha derine gelerek daha biraz daha 8 numara bari bir oyun oynamasını bekliyorum. Orta sahada sayısal üstünlüğü ele almamız açısından. Xabi Alonso'nun bir açıklaması vardı. Real Madrid çalıştığı dönemde Arda çok iyi bir 8 numara olabilir. Geleceği 8 numarada olabilir şeklinde ki zaten orta sahada birçok kez Arda Güler'i kullanıyordu.
0: Evet.
1: Dolayısıyla ben burada Arda'nın biraz daha hani sanki ikinci forvetten ziyade bir 8 numara pozisyonuna kaymasıyla birlikte topun bizde daha fazla kalacağını düşünüyorum. İyi bir orta sahamız var. Ben genellikle topun bizde olacağını düşünüyorum bugün.
0: Nevzat Dindar, orta saha mücadelesi sana ne vaat ediyor? Bu arada görüntüler de Bursa'dan canlı olarak sık sık ekranlarınıza geliyor.
2: Yani bugün Barella'nın olmaması bizim için bence bir avantaj olabilir. Dumbia'yı işte Lisbon'da Galatasaray'a karşı izleme şansımız oldu. Sonuçta onunla ilgili çok ciddi beklentiler var. Pratesi sezona Lazio formasıyla iyi başladı. Ama orta sahada yani hem form durumu olarak hem de isim olarak ben İtalya'dan daha önde olduğumuzu düşünüyorum. Fransa maçında Arda'nın aldığı sorumluluk ve yeteneğini göz önünde bulunduracak olursak Fransa maçında bunun sinyallerini vermişti. İtalya karşısında daha etkili bir Arda Güler bekliyorum. Diğer taraftan Orkun da bu maç özelinde karşılaşmada olacak ve Orkun'la ilgili beklentiler de çok yüksek. Beşiktaş formasıyla sezona iyi başlamıştı, bir sakatlık yaşadı. Fransa maçında risk edilmedi. Bu maç için beklendi yani. Bu maçta oynaması özellikle tercih edildi. Dolayısıyla bu karşılaşmada yani orta saha performansı belirleyici olacaktır ve İtalya ile kıyaslandığı vakit milli takımın İtalya'dan daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Yani Arda, Salih ve Orkun üçlüsü İtalyan orta sahasından ki İtalyan orta sahasından hani sıradan basat bir orta saha değil. Tonali 60-70 milyon euro bonservislerin evet. verildiği bir oyuncu. Topluma transfer oldu. Frattesi Galatasaray'da bir ara İtalyanlar sürekli Galatasaray'a yazdılar. Inter performansı ve daha sonra Lazio'ya transfer oldu. Dumbia zaten genç bir yetenek. Yani orta saha kıyaslamasında sanki bir adım öndeyiz. Yani hem oyuncuların bireysel performansı hem de form durumuna bakarak bunu söylüyorum.
0: İlerleyen dakikalarda bu arada Almanya'ya bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Almanya'nın Yunanistan yenilgisinin yankılarını Fatih Yılmaz bize aktaracak. Sevgili seyirciler bu hatırlatmayı da yapalım. Sürpriz neticeler çıkıyor Uluslar Ligi'nde ve kulüp yönetiminde Almanlar da ilk iki maçlarında kazanamadılar. O hayal kırıklıkları devam ediyor. Bunu bir kere daha belirtmekte fayda var ama bizim şu an için odağımız tabii ki Türkiye-İtalya mücadelesi. Abdülkerim'in bizim muhtemel 11'de olmadığını görüyoruz Uğur. Bunu doğru bir tercih olarak nitelendiriyor musun ki yediğimiz golde de top kaybı Abdülkerim'den gelmiş ve Fransa'nın hücumu da böyle başlamıştı ama Meri Abdülkerim ikilisini bozmak için doğru zaman mı bu maç?
1: Yani yediğimiz golde belki Yediğimiz golün bir de öncesi var mesela. Orada Uğurcan topu

0: Salih'e veriyor. Salih'in arkasında yaklaşık bir 30 metrelik bir boşluk evet. var. Topu alıp Salih çok rahat dönebilir mesela arkasını. Takımı hücuma kaldırabilir ama arkasındaki boşluğu fark etmeden tekrar topu geri Uğurcan'a dönüyor. Dolayısıyla orada ben Salih'in de payının olduğunu düşünüyorum. Yani ilk pozisyonda Uğurcan'dan topu aldıktan sonra direkt dönse, takımı hata kaldırsa zaten öyle bir pozisyon hiç yaşanmayacaktı. O tarz boşlukları değerlendirmek bence çok önemli. Yani Abdülkerim bence başlayabilirdi bugün. Zaten tamam hani 10 gün 4 maç yoğun bir fikstür ama hani stoperler zaten çok öyle fazla mesafe kat etmedikleri için maçlarda stoper ikilisini değiştirmeye gerek var mıydı? Bundan çok emin değilim. Hani Abdülkerim'in olmadığı senaryoda da yine Abdülkerim gibi sol ayaklı olduğu için ben Emirhan'ın tercih edilmesinin daha doğru olacağı kanısındayım. Çünkü Emirhan ligde de mesela İtalyano ile birlikte iyi bir çıkış yakaladı. Şu anda ligin iyi stoperlerinden bir tanesi. Ama hoca Ozan'ı tercih etti. Ozan da iyi bir dönemden geçiyor ama hani Ozan'la başlayacaksa belki Meri'yi kenarda bırakması daha makul bir tercih olabilirdi gibi geliyor bana.
1: Ne dersin?
2: Katılırım. Yani Ozan, Emirhan tercihi bence hani bu maç için olabilecekse böyle bir tercih bana daha mantıklı geliyor. Ben şimdi şey dikkatimi çekti. Özellikle İtalya milli takımının savunması bize problem yaratabilecek bir savunma ama nasıl yaratabilir? Yani Calafiori'nin hücum özellikleri var. Bastoni de zaman zaman duran toplarda öne çıkışlarıyla bildiğimiz bir oyuncu. Şimdi boy ortalamasına baktım. Hani beklenen 11'ler üzerinde. İtalya milli takım boy ortalaması 1.85. Milli takımımızın boy ortalaması 1.83. Yani bir arada bir fark var. Yaş ortalaması olarak da yani biz biraz daha tabii yaş 25.9. İtalyanlar yeni yapılanma sürecindeler 24.5. Tabii hani kadrolar değişebilir ama genel olarak istatistikler bu yönde. Duran toplarda dikkatli olmamız gerekiyor. Yani özellikle Bastoni, Calafiori hücumu seven bir bek oyuncusu. Özellikle Calafiori'ye de onun sürpriz koşularına da dikkat etmemiz gerekiyor. Ama genel olarak iki takımı teraziye koyduğumuzda yani bir maçı böyle yani dengede giden bir maçın skorunu değiştirebilecek yetenek bizde mesela daha fazla. Yani gerek Arda gerek Orkun gibi özel oyuncularımız var. Yani bu konuda şanslı olduğumuzu söyleyebilirim. Ama bir İtalyan milli takımına baktığımızda bir sistem takımı, hoca takımı olacak muhtemelen. Mancini etkilerini göreceğiz. Ama İtalyan milli takımına baktığımızda böyle hani topla ilişkisi çok iyi düzeyde olan bir oyuncu bilmiyorum. Ben göremiyorum. Yani çok yetenekli, çok üst düzey bir...
0: Bir Arda Güler'leri yok.
2: Yok yani.
0: Evet.
2: Hakikaten yok yani. O yüzden ipler elimizde olacaktır. Yani burada Arda'nın yükünü hafifletecek bir oyun tercih etmeliyiz. Bu en uçta Barış'la tercih edilse, bir başkası da olsa orta saha oyuncularımızın ve özellikle ön taraftaki oyuncularımızın Arda'nın yükünü hafifletecek ve Arda'ya biraz daha özgürlük sağlayacak bir alan yaratmalıyız. Bunu yapabilirsek biz kadro anlamındaki bizi özel kılan oyuncu etkili hale getiririz ve maçı kazanabiliriz.
1: Milli takımımızın İtalya'ya karşı neler yapabileceği üstüne yine kafa yoruyoruz. Dediğim gibi ilerleyen dakikalarda Almanya'ya da bir bağlantımız olacağını tekrar
2: mesela
1: hatırlatayım.
2: Arjantin bu alanı Messi'ye sağlayabiliyor. Ki Arda zaten çalışkan bir oyuncu bu arada. Yani pres yapan bir oyuncu, gezen bir oyuncu, kovalayan, pres yapan bir oyuncu. Ya da işte en iyi dönemlerinde işte bunun zamanında Romanya'da Hagi'ye yapılan ya da işte James Rodriguez Kolombiya. Yani
1: ama eldeki oyuncu profili de çok önemli Nejat işte, Dindar. Yani şimdi
2: çok yetenekli oyuncumuz var.
1: Alexis McAllister aynı anda Rodrigo de Paul sahada. Onlar zaten üçü bir dört oyuncu gibi ediyorlar yani enerji anlamında.
2: İşte Arda'ya da bizim mesela bunun Trabzon Salah şeyinde de aslında yani Salah'ın daha etkili olması için arkadaşların ekstra efor sarf etmesi lazım. Bugün milli takımda da yani bunu şey yapmamak lazım. Hepsi bizim oyuncularımızın hepsi değerli oyuncu.
1: Yani bizim enerjik oyuncularımızın teknik kapasiteleri mukayese yaptığımız Arjantinlilere göre çok bayağı değerli. Düşük. Yani Salih olarak. Ve İsmail'den bahsediyorum. Mesela onlar daha enerjik oyuncular. Arjantin bizim için. Merkez oyuncularımız. Onların Enzo Fernandez'le Alexis
2: Enzo
1: hem çok savaşçılar hem de teknik kapasiteleri yüksek
2: ama
1: yani o profil
2: Enzo ve McAllister dediğin oyuncular da yani McAllister'ın Liverpool'da ya da öncesinde Brighton'daki oyunuyla Arjantin milli takımındaki oyun aynı değil.
1: Değil. Ama değişik oyuncular yani.
0: Ya bir kere orada herkes Messi'nin etrafında tabii. Kenetlenmiş şimdi.

0: bizim milli takımımızda Arda'nın etrafında böyle bir kenetlenme kurgulayabilir miyiz bu zamanda? Şimdi bundan da çok emin
1: bence
0: değilim ben.
1: Bence Fransa maçında bir sinyal verdi. Yani o oyuna dönebilir miyiz acaba? Yani Arda'nın merkezde olduğu, daha fazla sorumluluk aldığı, daha fazla top kullandığı.
0: Yani olabilir belki ama sanki biraz bunun içinde erken gibi de hissediyorum bir taraftan. Çünkü şimdi Messi bir kere çok uç bir profil zaten ve Messi'nin Arjantin milli takımında bu statüye gelmesi de biraz zaman aldı. Yani ilk Dünya Kupası'nda mesela Riquelme'nin arkasında bekliyordu daha çok bakıldığında. Evet. Hani Arda şu an yaşı itibariyle de belki o sorumluluğu taşıyabilir mi? Bundan da çok eminim. Çünkü bir de hani Arda'yla aynı yaşta Kenan Yıldız var mesela. Kenan da Arda kadar büyük bir yıldız diğer taraftan bakıldığında. O da çok yabana atılmaması gereken bir yıldız. Şimdi takımı Arda'nın etrafında kuracağız dediğiniz zaman bu sefer hani Kenan buna ne diyecek? Bir de onu da göz önünde bulundurmak lazım bence. O oyuncuların yaşları, egoları hepsi işin içine giriyor diğer taraftan.
1: Ha, profil olarak ben Arda'nın bir kere hani yıldız olunmaz, yıldız doğulur şeyi var ya.
0: Tabii.
1: Yani bas bas bağırıyor. Ki Real Madrid'deki bunca mobbinge rağmen bunu başarabildi.
2: Başka bir oyuncu hakikaten.
1: Ya bunu başaraması hakikaten çok büyük bir olay. O yüzden ben bunu önemsiyorum. Ya ve diğer oyuncuların da bunu şey yapacağını, yadırgayacağını ya da buna karşı geleceğini sanmıyorum. Elinizde böyle bir yetenek varsa, böyle üst düzey bir oyuncunuz varsa bunun etrafında bir yapılanmaya gidersiniz. Saha içi organizasyonunu buna göre yapabilirsiniz. Yani bununla kimse bir komplekse gerek yok. Yani diğer pozisyondaki oyuncular bundan rahatsız niye olsunlar ki? Bu diğer futbolcuları da daha bence değerli hale getirebilir. Yani o yüzden bu belki üzerinde düşünebilir ama hani kısa vadede bu mümkün müdür? O ayrı bir tartışma konusu. Ya da bizim böyle bir oyun kültürümüz var mıdır? O ayrı bir tartışma konusu.
0: Ya biz daha çok mesela Fransa maçını değerlendirirken maçı kaybettik belki ama günün sonunda milli takımımızın oyununu taraflı tarafsız herkes övdü. Hani Fransa'ya karşı makul oynanabilecek bir oyun oynadığımız görüşü hakimlerdi. Ama ben de öyle düşünüyorum zaten. Ama şunu da iyi analiz etmek lazım bence. Fransa karşısında biz daha çok savunduk. Fransa'yı bozma odaklı bir oyun ortaya koyduk mesela. Ama biz oynamamız gereken yerde Paraguay maçında mesela onu çok fazla yapamadık. Hani top hep bizde kaldı veya Avustralya maçında top hep bizde kaldı ama bir türlü o topu üç direğin arasından geçiremedik. Golü bulamadık. Dolayısıyla hani biz bizden daha güçlü takımları bozma odaklı bir oyun oynadığımızda zaten bunu 3 aşağı 5 yukarı başarabiliyoruz. O açıdan kaliteli savunma oyuncularımız da var. Takım boyunu
1: İtalya kafa karıştıran bir takım.
0: Evet. Yani
1: İtalyan bizden güçlü mü yoksa bize denk mi yoksa bizden zayıf mı?
0: Bu açıdan bakıldığında biraz belki İtalya maçındaki oyun işte ne kadar tatmin edecek? Yani çünkü Fransa karşısında topun arkasına geçip pozisyon vermediğinde herkes şunu diyebiliyor. Mbappe'ye pozisyon vermedik. Mbappe bir tane şans bulamadı.
1: Kompakt şekilde bir savunma yaptık ve bunu başardık aslında.
2: Bir Almanya'ya gideceğiz. Fatih Yılmaz bizi bekliyor. Almanya'da Yunanistan yenilgisinin şoku yaşanıyor. Kulüp yönetiminde ilk iki maçını kazanamadı Almanlar. Yankılar neler Almanya'da Fatih Yılmaz bizimle paylaşacak. İlerleyen dakikalarda da bu mücadelenin özet görüntülerini A-Spor ekranlarında izleyebileceksiniz. Fatih Yılmaz hoş geldin, söz sende.
3: Teşekkürler. Evet, Almanya'da dün akşam Yunanistan karşısında alınan mağlubiyetin adeta şoku, hayal kırıklığı yaşanıyor. Aslında Alman medyası çok daha sert haberlere, eleştirilere imza atardı ama Jürgen Klopp faktörü var. O kendisi göreve gelirken de beni eleştirin ama futbolcularıma çok fazla eleştirinizi, öfkenizi yöneltmeyin şeklinde açıklama yapmıştı. Dün akşam gerçekten de büyük bir hayal kırıklığı. Jürgen Klopp kötü başladı. İki maçta bir beraberlik, bir yenilgi ve Yunanistan karşısında 11 yıl aradan sonra 11. maçta ilk kez sahadan mağlubiyete ayrıldı. Maçın ardından tabii Alman spor medyasında sert eleştiriler yapanlar da vardı ama biraz önceki o Klopp faktörüne dikkat çekmiştik. Biraz daha ılımlı yaklaşıldı diyebiliriz. Ama buna rağmen örneğin Alman milli takımının eski yıldızı Bastian Schweinsteiger'ın yaptığı Almanya artık orta klas bir takım oldu. Büyük bir takım değiliz sözleri mesela çok konuşuldu. Spor Show şu başlığı atmış. Mucize iyileşme ertelendi. Yunanistan Almanya'nın hatalarını cezalandırdığı başlığını atmış. Yine Jürgen Klopp bir mucize doktoru değil alt başlıklarda verilen haber. Almanya'nın eski sorunlarının Klopp döneminde de devam ettiğine vurgu yapılıyor. Yine Sport 1'in manşeti Klopp için tarihi bir kötü başlangıç başlığı var.

0: Alman Spor Kanalı yeni teknik direktörün ilk iki maçında yalnızca bir puan toplayabilmesine dikkat çekiyor. Yine BR24 Sport, Almanya artık orta seviyelere geldi. Biraz önceki Schweinsteiger'ın açıklamasını haberleştirmiş. Ve yine NTV ne kadar zordu, hiç keyif alamadığımız, ne oynandığı belli olmayan bir maç başlığını atmış. Haberde Almanya'nın özellikle hücumda etkisiz kaldığı ve pozisyon üretmekte zorlandığı belirtilmiş. Klopp ise eleştirilen hedefindeki isim olduğunu farkında. Alman teknik adam yaptığı oyuncu değişikleri ve kadro tercihlerinin sorumluluğunu üstlendi. Aynen şu ifadeleri kullandı. Kadroyu, oyuncu grubunu ve yaptığım değişiklikleri tamamen üzerime alıyorum dedi. Ve milli takım kariyerine kötü başlamasına rağmen geleceğe dair umutlu olduğunu söyledi Klopp. Ayrıca oyuncuların hedef alınmamasını istedi. Birini eleştirmek istiyorsanız beni eleştirin. Öfkenizi bana yöneltinin, çocuklara değil şeklinde bir açıklama yaptı. Ancak tablo çok net. İki maç, ki Hollanda maçındaki futbolda çok beğenilmemişti. Orada bir puan, ama Yunanistan'da en azından bir şov yapar. Almanya eski milli takımından ipuçları görürüz diye bekleyen taraftarlar bir ciddi bir hayal kırıklığına uğradı. Şimdi Perşembe günkü Sırbistan karşısında alınacak maça çevrilmiş her şey. Eğer orada da bir kötü sonuç gelirse Jürgen Klopp'un geleceği de belki de tartışılır hale gelecek. Almanlar o eski Alman milli takımını özlüyorlar, arıyorlar ve hiç de memnun değiller şu anki takımdan.
1: Teşekkür ediyoruz Fatih Yılmaz'a aktardıkları için. İlerleyen dakikalarda Almanya-Yunanistan mücadelesinin özet görüntüleri A-Spor ekranlarında olacak. O ana kadar milli takımımıza dair sohbetimize de devam edeceğiz. Saat 17'de de Bursa'dan yaklaşık yarım saatlik bir yayında Furkan Yıldız konuklarıyla beraber karşımızda olacak ki maç günleri o stadyumun atmosferini yaşamak, hissetmek gerçekten güzel oluyor. A-Spor ekranlarında da bu tip büyük karşılaşmaların olduğu günlerde zaten sizinle paylaşıyoruz derken yönetmenim Hasan Çavdar şu anda Bursa'da stadyumu da ekranlara böyle yansıtıyor. Yağışlı bir hava vardı Marmara bölgesinin genelinde, özellikle dün akşam. Bugüne de bu yağış biraz sirayet etti ama maç saatini kontrol ettiğimde daha hafif yağmurlu bir havanın beklendiğini de ifade edelim. Çok da bir şey fark etmez özellikle Bursa tribünleri için. Nevzat Dindar, ateşli bir atmosfer bekliyor musun?
2: Bekliyorum. Son antrenmanı aslında Riva'da yapmayı planlıyordu Vincenzo Montella ama zemini görmek istedi, test etmek istedi. O yüzden Atatürk Stadı'na alındı antrenman. Ambiyans her zaman, yani Bursa söz konusu olduğunda ikinci, üçüncü liglerde Bursa taraftarının maça ilgisini biliyoruz. Milli takımın Bursa'da güzel zaferleri vardır bu arada hafızalarımızda. Bunun için güzel bir atmosfer olacağını düşünüyorum. Tarihimizde aldığımız çok özel galibiyetlerden bazıları Bursa'da olmuştur. O yüzden İtalya'da İtalya'ya o deplasman şeyini hissettirebilecek bir ortam olacaktır mutlaka.
1: Ne bekliyorsun? Uğur Aktan tribünlerden bir 12. adam efekti gelir mi bu akşam?
3: Bence gelmesi lazım. Bursa Spor taraftarlar zaten her zaman kendi maçlarını çok ateşli bir atmosfere sokmayı başarıyorlar. Milli takımımız da ne zaman Bursa'da oynuyorsa her zaman benim hatırladığım kadarıyla çok yoğun destek gördü. Özellikle Bursalı taraftarlardan. Ben yine ciddi bir destek bekliyorum. Burada tabii şu da önemli. İtalya milli takımı çok genç bir milli takım ve bu baskıdan etkilenmeleri çok olağan. Dolayısıyla biraz orada hem hakemi etkileme adına hem rakibi etkileme adına hiçbir dakika bile susmamak önemli.
1: Bozabiliriz hakikaten.
3: Mutlaka bozabiliriz. Yani çok gerçekten çok genç bir takımla geldiler buraya. Hem kendi takımımızı hani biraz hem kötü bir Dünya Kupası'nı geride bıraktık hem işte Uluslar Ligi'ne çok iyi bir başlangıç yapamadık puan açısından. Kendi milli takımımıza itme açısından ben burada verilecek desteğin çok belirleyici olabileceğini düşünüyorum bu akşam.
1: Bugün kazanırsak da yani en azından ilk ikiyi kovalama adına önümüz açık olabilir. Yani Belçika maçına da belki vakit var. Bugün önceliğimiz İtalya ama Belçika için de İtalya'ya benzer hislere sahip misin? Güç olarak belki geçmişten daha zayıf bir görüntü çizdiklerine dair. Bilmiyorum ne düşünüyorsun?
3: Ama İtalya'yı deplasmanda yendiler mesela, evet. Baktığın zaman.
1: Hani o da bir artık.
3: Orada da yeni bir teknik direktör var Dünya Kupası'ndan sonra. Yani çok kaliteli bir jenerasyon hiçbir şey kazanamadan neredeyse tarih sahnesinden silinmek üzere. Ama mesela Lukaku da De Bruyne'de hala oynuyor ki De Bruyne zaten İtalya maçında çok kilitli bir rol oynadı. Çok başarılıydı.

0: Napoli'de hem geçen sezon Conte'nin oyundan çok fazla şikayet ediyordu. Hani yani bu futbol iyi değil. Hani Conte'nin gitmesine üzülmedim şeklinde demeçleri vardı. Biraz şey oldu. Hani kötü günler geride kaldı. Şimdi sırada daha kötü günler şeklinde bir şey var ya. Allegri geldi ve daha da kötü futbol oynamaya başladılar. Topa çok az sahip olan bir takım görüntüsünde şu anda Napoli. Dolayısıyla biraz milli takım arası bence De Bruyne'nin kaçış alanlarından bir tanesi oluyor. Çünkü Belçika milli takımında daha fazla topa sahip olabiliyor ki zaten oyuncuyu City'den biliyoruz. Hep topla oynamayı çok seven bir oyuncu. Biraz orada özgürlük bulmuş gibi gözüküyor şu anda Bambomel yönetiminde. Bu arada Bambomel demişken de oğlu hakikaten harikalar yaratıyor Hollanda milli takımında.
1: Oğlu babasından doğal yetenek olarak çok daha yukarıda.
2: Evet.
3: Çok
1: değişik bir oyuncu.
3: Alkmaar'daki Galatasaray'a karşı oynadığında yani direkt
0: çok yetenekli.
3: Yani kendini belli etmişti. Ama bizim kulüplerimiz bu tarz oyunculara gitmiyorlar. Zaten yürüyüp gidecek gibi gözüküyor.
0: Yani Almanya maçında yaptığı asist hakikaten inanılmazdı. Tabii. Dün de yine önemli gol pozisyonlarına girdi Sırbistan maçında.
1: 1.92 boyunda bir kanat oyuncusu için ki kanat oyuncularında zaten görmeyiz o boyu. Yani fiziksel olarak o da bir anomali gibi yani ayak çabukluğu, sürati. Hakikaten durdurması çok zor yani onun karşısında bek olarak oynamak
0: istemez. Klopp'un açıklamasını gördün mü maçtan?
1: Ne dedi?
0: Yeteneğini babasından almamış belli ki gibi bir açıklama yapmış. Gerçekten çok hoş bir anekdottu. Ya Belçika milli takımında gene iyi bir jenerasyonu var. Formda oyunculara sahipler. Ben o maçın da milli takımımız için kolay olacağını hiç düşünmüyorum. Ama bunu biraz maç maç düşünmek daha sağlıklı. Yani bugün kazanalım. Çünkü bugünü kazandığın anda oynayacağın Belçika maçı başka bir maç. Bugün kaybettiğin anda oynayacağın bir Belçika maçı başka bir maç olacak. Yani şöyle çok basit bir örnek vereyim. Şimdi Fransa maçını biz iyi oynadık. 1-0 bitti. Fransa maçını biz çok kötü oynasaydık. 4-0 kaybetseydik. Bugün tamamen başka bir atmosferde oynanacaktı Fransa İtalya maçı. Dolayısıyla biraz maç maç gidip ilk önce bir bugünü atlatalım.
1: Yani genç izleyicilerimiz için de şunu söyleyelim yani şimdi Mark Van Bommel'i de futbolcu olarak değersizleştirmiyoruz izlemeyenler için. Yani bu adam kazmaydı da oldu çok iyiydi gibi bir durum yok ama yetenek olarak evet daha sert, agresif ve bozucu bir orta sahaydı Mark Van Bommel'de ki üst seviyede oynadı. Hollanda milli takımının da değerli parçalarından biriydi. Ama oğlu böyle futbolcu, futbolu izleme gözüyle baktığınız zaman seyretmesi çok daha keyifli bir oyuncu. O kesin ve karşımızda da Ruben Van Bommel önemli Hollanda milli takımına da çok ciddi katkıları olacak. Sevgili seyirciler, Uluslar Ligi'nde İtalya maçı bizi bekliyor. Eren'i sol bekte göreceğiz muhtemelen Nevzat Dindar. Zeki sağ bekte olacak. Karşısındaki oyuncuları sana Uğur ayrıca soracağım ama bu iki isimden ne beklersin?
3: Zeki'nin bir kere İtalya'da Juventus formasıyla iyi bir sezon geçirdiğini, son yıllarda İtalya'da bir devamlılık edindiğini unutmayalım. Zeki yani çok hakkını teslim etmediğimiz bence oyunculardan bir tanesi.
0: Bence biraz burada şu etkili olabilir mi abi? Süper Lig oynamadan gitti yanlış bilmiyorsam yurt dışına.
3: Tabii İstanbul'da.
0: Hani herhangi bir büyük takımla bir bağının olmaması yani ne Galatasaray'da önde ne Fenerbahçe'de ne Trabzonspor'da ne Beşiktaş'ta hani mesela Ferdi ne zaman Ferdi adı geçti Fenerbahçe taraftarlarından özellikle çok yoğun bir destek görüyoruz ama mesela Zeki Çelik'in arkasında böyle bir destek olmaması belki etkili olabilir mi? Hakkının yeterince verilmemesinde.
3: Kenan'ın da var bence. Kenan'ın hakkını çok fazla teslim etmiyoruz aslında. Ya bizler ediyoruz belki ama genel olarak ben hani Kenan'la ilgili yapılan değerlendirmelere baktığımda ya da medyada, gazetelerde, sosyal medyada Kenan'ın bir başarısının yer alma şekliyle başka oyuncununki aynı şekilde olmayabiliyor.
0: Olabilir.
3: Bu bir dezavantaj doğru. Ama Zeki özelinde bakacak olursak bugün İtalya'da başardıkları hakikaten çok büyük bir olay. Çok rahat şekilde Türkiye'de bir takıma transfer olabilirdi ama Juventus'a gitti. Ki Roma'da yeni kontrat yapmak istiyordu. Yani Zeki'nin en azından performans olarak baktığım vakit Kerem 10 üzerinden üçlük bir oyun çok görmezsin Zeki'de. Yani çok böyle diplere vurmaz. Çok ekstra hücum performansı belki hani zaman zaman bu eleştirilebilir ya da sorgulanabilir. Ama baktığım vakit bir ortalama standardı vardır Zeki Çelik'in. 6'dır 7'dir. Her maç bu standardını korur. Pozisyon bilgisi üst düzeyde, top kullanımı çok iyi. Dolayısıyla hani Zeki'nin performansıyla alakalı böyle diplerde bir performans beklemiyorum. İtalyan futbolcuları, İtalyan futbolunu yakından bilen bir isim olması nedeniyle bu akşam Zeki'nin bu özelliklerinin bizim için bir avantaj olacağını ve takım arkadaşlarına yardımcı olacağını düşünüyorum. Solda yani Eren'le de başlayabilir ama evet. ben olsam Ferdi'yi tercih ederim.
1: Bir dakikamız var. Günün programını ekranlara getireceğiz. Sonrasında Almanya Yunanistan mücadelesinin özet görüntüleri ekranlarda olacak. Uğur'la bir sonraki saatte beklerimizden ne beklediğini konuşacağım. 19'da Ermenistan Karadağ, Letonya, Güney Kıbrıs Rum kesimi ve Gürcistan Ukrayna maçları var. Gürcistan Ukrayna mücadelesi Apara'da canlı yayınlanacak. Türkiye İtalya 21.45 ATV'de, Belçika Fransa aynı saatte A Spor'da, Kuzey İrlanda Macaristan ve Romanya Bosna Hersek mücadeleleri yine 21.45'te, aynı saatteki İsveç Polonya karşılaşmasını da Apara ekranlarından izleyebileceksiniz sevgili seyirciler. UEFA Uluslar Ligi'nde maç günü bu şekilde ekranlarınıza yansıyacak. Gelin şimdi hep beraber Almanya-Yunanistan mücadelesinin özet görüntülerini ekranlara getirelim. Dönüşte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bursa'ya da bir bağlantımız olacak.
2: Tribünler hakikaten çok güzel. Maçı bugün İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. Yardımcıları Daniel Cook ve Alex James olacak bu mücadelede. Ve yavaş yavaş iki takım bu önemli maç için, bu büyük heyecan için oyun alanına doğru ilerliyor. Uluslar Ligi'nde hakikaten sonucu çok merak edilen mücadelelerden biri. Almanya mücadeleye başlıyor ikinci hafta mücadelesine. Uluslar Ligi'nde ikinci hafta. Adeyemi. Adeyemi'nin pası dışarı doğru. Yerden bir vuruş yandan dışarıya gidiyor. Conte şansını denedi. Bambaşka Conte. Uzun mesafeli top savunma arkasına doğru. Kalecinin bir anlık tereddütü vardı. Zolakins. Jonathan Tah. Brown şimdi. Baktığı nokta. Tekrar Brown'a doğru pas. Brown dışarı doğru çıkardı. Vuruş isabeti değil. Kimi? Kaptan denedi şansını. 7. dakika top oynadığının dışında. Konstantinos Zolakis. Kale vuruşu şimdi kullanıldı. Uzun mesafeli. Bisek. Top Yunan oyuncularda kaldı. Şimdi pas sağ kanada. Sağ kanattan geldi Yunanistan. Almanya savunması yerine ama gayretinde vuruş dışarıya. Yandan dışarı giden top. Karetsans şansını denedi. Konstantinos Karetsans. Şimdi atak yönü sol kanat, yine orta etkili noktaya savunmanın müdahalesi var. Son anda bir müdahale. Ebru Talip. Hamleyi yaptı. Top oynanın dışında. Evet, Ebru Talip son dokunuşu yapan futbolcu. Christoph Zonis'in hamlesi yeterli olmadı. Müller'in birçok büyük yıldızın oynadığı Alman milli takımında kendini santrafor pozisyonunda buldu. Adeyemi rakibinden kurtuldu. Adeyemi ceza sahasında, Adeyemi dışarıya, maçtaki en net fırsat bu. Çok önemli bir pozisyon. Karim Adeyemi. 27. dakika. Almanlar gole ilk kez bu kadar yaklaştı. Köşe vuruşu şimdi kullanıldı. Kale alanına doğru savunmanın müdahalesi, dönen top Adeyemi. Bir çalım attı. Vurdu. Kaleci uzandı. Zonakis ve korner. Nefis bir çalım attı. Kurtuldu rakibinden Konstantinos Zonakis. Harika bir kurtarış Konstantinos Zonakis'ten. Çok çok zor bir top bir kaleci için. Meça. Meça ceza sahasına. Bisek'te hücuma destek verdi. Top oynanın dışında. Korneri kullanacak Almanlar. Ebru Talip. Onu döndürmedi savunmada. Yabisek. Mecha. Adeyemi.

Ademi. Şimdi top kaybı. Tehlike var. Vuruş yerden. Kaleci Usandı Zolakis. Bambayse Conte. İlk milli maçında etkili bir şut. Ama Konstantinos Zolakis'i geçemiyor. Meça. Ademi. Ademi bir kez daha. Ademi bıraktı. Ceza sahasına. İstediği vuruşu yapamıyor. Ebutalip. Kaleci Zolakis rahatlıkla topun sahibi. Jonathan Tah. Sol çizgiye doğru. Brown geldi. Brown rakibinden kurtuldu. Son çizgi. Brown ortaya yaptı. Sonra da savunmanın uzaklaştırdığı top. Androssos. Baskı sonuç verdi. Almanlar topun sahibi. Kaleci uzandı. Çabası yeterli değil. Top oynanın dışında korner. Pas ceza sahasına. Hayır diyor hakem. Dikkatle takip etti. Bir an için gözler hakeme döndü bu pozisyonda. Sonrasında faul düdüğü. Kevin Çağdi az önce yerde kalmıştı. Ebru Talip karar faul. Smikas. Yerde kalan futbolcuydu. İşte faul pozisyonu.

Orta geldi ceza sahasına. Mitra karar faul. Almanya serbest vuruşu kullanacak. Jonathan Tah. Şimdi top kaybı geldi. Yunanistan için bir şans. Pas yerden büyük tehlike. Şut ve dışarıya. İnanılmaz bir pozisyonu kaçırdı Yunanistan. Yannidis. Maçtaki net fırsatı Yunanistan'ın. Çok çok önemli bir fırsat. Yannidis. Bu büyük hata sonrasında hem de kimin yaptığı bu kadar önemli bir tecrübe. Bu büyük hata vuruş yandan dışarıya. Pavlidis'in pası net bir pozisyon Yunanistan adına. Köşe vuruşu kullanıldı kale alanına doğru. Yunanistan savunması dikkatli. Şimdi etkili noktaya bir pas. Sağ kanadı kullandı. Kalinic ceza sahasına bıraktı. İsabetli bir pas veremiyor Zonis ve top oynanın dışında. Christos Zonis.

Sol kanat. Atak yönü Yunanistan adına. Ceza sahasında Almanlar dönme çabasında. Reçe takip etti, rakibinden kurtardı, vurdu ve gol attı. Yunanistan 1-0 önde. Corbelis 74. dakika. Kapandı. Savunma yaptı Yunanistan. Sonunda golü de buldu. Almanya deplasmanında 1-0 önde Yunanistan. Müthiş bir sevinç var. Corbelis. Dakika 74. Almanya 0 Yunanistan 1. Savunmaya da çarpıyor top. Ağlarla buluşuyor. Christos Zonis'in getirdiği top. Corbelis. Kimin müdahalesi ve top filelerde. Ivan Jovanovic'in planları kusursuz işliyor bugün. Corbelis'i öne geçtiler. Kimi? Gnabry ortaya yaptı. Savunmanın müdahalesi ve korner. Vritsos. Nathan Brown korneri kullanma hazırlığında. Köşe vuruşu kullanıldı, kale alanına doğru bir kafa dışarıya.

Hata devam ediyor Yunanistan'ın pas ceza sahasına. Tehlike büyük ve vuruş dışarıya. Yine bir fırsat yani liste. Yunanistan adına. Son düdüğünü çaldı karşılaşmanın hakemi Chris Kavala. Almanya'yı deplasmanda yeniyor Yunanistan.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: Spor Radyo. Bir reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
2: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank.

0: Spor Radyo. Bir reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdülhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında. Reklam. A-Spor Radyo.
2: Maç günü kaldığı yerden devam ediyor sevgili seyirciler. Az sonra kameralarımızı Bursa'ya çevireceğiz. Ama dediğim gibi bugün beklerde Eren'i ve Zeki'yi bekliyoruz. Karşılarında muhtemelen Raspadori ile Nicolo Cambiaghi olacak ki ben Cambiaghi'yi alıcı gözle çok izlemedim açık söyleyeyim. Ne verebilir İtalya milli takımına ve bizim beklerimize sorun çıkarabilir mi bu iki oyuncu?
3: Çok zeki oyuncu bir kere Cambiaghi her şeyden önce. Topu çok iyi kullanıyor. Belçika maçında yapmışsa belki bir tane hatalı pas yapmıştı. Ki normalde hani ön tarafta oynayan kanat oyuncusundan risk almasını beklersiniz. Yani çok fazla denerler. Mesela Kerem Aktürkoğlu çok eleştiriliyor.
2: Topu takımda tutan bir profil mi?
3: Evet aynen öyle. Yani Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de, Rafael Leao Galatasaray'da çok fazla top kaybı.

0: yapmaları sebebiyle çok eleştiriliyor son dönemde mesela, ama Cambiago öyle bir oyuncu değil. Topun değerini, kıymetini bilen bir oyuncu ve son çizgiye de inebilen, topu iyi kullanan, çalım atabilen, hızlı bir şekilde rakip eksiltebilen bir oyuncu. Ben Zeki'ye problem çıkartabileceğini düşünüyorum, ama Zeki de mesela son yıllarda Roma'ya transferinden sonra sürekli koşu kalitesi anlamında Avrupa'nın en üst seviyesinde beklerinden bir tanesi. Dolayısıyla orada çok çetin bir mücadele bence seyredeceğiz. Burada biraz belki top kullanımı konusunda bir takım soru işaretlerim var benim. Çünkü Ferdi özellikle işte Fenerbahçe'de İsmail Kartal döneminde de bunu çok fazla gördük. Arkada Ferdi, önde Dusan Tadic, bir aynı zamanda oyun kurucu gibi oynuyordu. Şimdi İtalya Milli Takımı'nı Belçika karşısında seyretme imkanımız oldu ki Mancini de zaten yaptığı açıklamada dedi ki çok fazla şeyi değiştirmeyeceğiz. Aşağı yukarı aynı takım olacak ama taktiksel belki bir iki küçük dokunuş yaparız dedi. Yani orada gördüğümüz, en azından Belçika maçının ilk yarısında gördüğümüz İtalya Milli Takımı işte stoperlerin, kalecinin topla oynamasına izin veren ve 6 numaranın topla oynamasına çok fazla alan ve zaman tanıyan bir takım. Ama top ne zaman beklere gelse hemen oraya kanat oyuncusuyla baskıya giden bir takım görüntüsündeydi. O yüzden ben hani Eren yerine belki biraz daha top kullanma becerisi daha üst düzey olan Ferdi ile başlayabileceğimizi düşünüyordum açıkçası. Kaldı ki hani hoca Eren'i tercih edecekse mesela hani sağda belki Ferdi olabilirdi gibi geliyor bana. Çünkü evet, Ferdi biliyorsun sağ ayaklı bir oyuncu olduğu için sağda da denilebilecek bir profil. Ama muhtemelen bu tercihin arkasında hocanın Ferdi'yi önümüzdeki maçlar için dinlendirme tercihi olabilir. Çünkü özellikle kenar oyuncuları, merkezde yalanan oyunculara göre daha fazla efor sarf ediyorlar karşılaşmalarda. Biraz Ferdi'yi ekonomik kullanma adına böyle bir seçim yapılmış olabilir diye düşünüyorum ben. Burada özellikle Eren tarafında şuna da değinmek lazım. Moiskin sağ kenarda başladı Belçika karşılaşmasına. O hücumun her tarafını oynayabilen bir oyuncu zaten. O oyuna girerse ilerleyen ekranda ki girecektir büyük olasılıkla. Buraya gelen oyunculardan bir tanesi o da. O birazcık belki orada bize hem koşu kalitesiyle hem de teknik becerisiyle problem yaratabilir gibi duruyor. Hem Zeki'nin karşısında oynayabilecek bir profil, hem Eren'in karşısında oynayabilecek bir profil. Gerektiğinde en uçta da oynayabilecek bir oyuncu. Biraz belki yani Keane oyuna girdikten sonra kenarlarda zorluklar yaşamaya başlayabiliriz gibi geliyor.
1: Şimdi çıkar atar bilmiyorum ama o da böyle bitiricilik konusunda kötü gününde evet, çekilmeyen bir profil.
0: Zaten yani şeyde elendikleri Bosna karşılaşmasında resmen saç baş oldurdu. Yani evet, 1-0 iken mesela orada İtalya milli takımı önündeyken kaçırdığı bir gol var. Atsa zaten iş bitecek artık orada. Atamadı, doğru, ve ondan sonra oyun döndü zaten. Çok kötü bir gündü İtalya milli takımında. Ben canını seyretme imkanım
2: ben
0: olmuştu o maçı.
2: Mesela Fenerbahçe'ye falan Moskin yazılıyor. Ben şaşırıyordum yani. Bu kadar büyük beklenti içine girip yani Moskin golcülük bitirici konusunda soru işaretleri barındıran bir isim. Yani zaman zaman hani maç içerisinde o gün hakikaten gününde ise size maçı kazandırabilir ama devamlılık problemi var.
0: Fenerbahçe'yle adı geçtiğinde Juventus'ta kötü bir dönemden geçiyordu. Bence o dönem belki biraz fırsat transferi konumundaydı. Çünkü değeri düşmüştü. Juventus'tan ayrılması
2: ama şey değildir. Moskin gelip sorunları çözecek golcü değildir.
0: Değil ama çok genç bir oyuncu olduğu için aldıktan sonra da çok ciddi bonservis geliriyle satabileceğiniz bir oyuncuydu o dönem Fenerbahçe açısından. Gerçekleşmedi transfer ama şimdi çok yüksek bir bedelle Como'ya transfer oldu diye biliyorum bu kadarıyla.
2: İtalyanlar mesela bizdeki problemin benzeri İtalyanlarda var. Yani golcü noktasında işte bir Scamacca basat bir oyuncu. Yani baktığınız zaman üst düzey bir şey olamadı zaten. Bir İngiltere deneyimi oldu sonra döndü. Şeye bakıyorsun, işte Moskin'e bakıyorsun, hı hı, benzer bir durum söz konusu. Yani İtalya'da da işte bir Lucatoni'ler falan gelmiyor artık.
0: Gelmiyor.
2: Orada da gelmiyor.
0: İşte az önce Süper Lig için konuştuğumuz büyük takımlar, şampiyonluk adayı takımlar hep yabancı golcülerle oynuyor durumu aslında İtalyan futbolu içinde var. Orada da mesela Juventus bu sezon o kadar Dusan Vlahovic'le oynuyordu mesela bakıldığında.
1: Evet. Como'da şu an şey kiralık. Ligde 4 maçta golü yok.
2: Mesela bir repetu gibi.
0: Zorunlu satın alma maddesi almış
1: evet,
0: olabilirler.
1: Şampiyonlar Ligi'nde golü yok. İtalya Kupası'nda bir maçta bir gol
2: mesela
1: almış.
2: Mesela şey repetu gibi belki hani o olabilir mi diye yani bir beklenti içerisine girdi ama o da zaten
0: Suudi Arabistan'daki oyuncu değil mi?
1: Evet, evet.
0: O çok fazla bir gol sayısıyla gitti Suudi Arabistan'a. Bir de İtalya'da çok ciddi gol sayılarına ulaşmıştı
2: şey yapmadı ama yani çok oynamadan yani bir, evet, bir sezon oynayıp böyle gitti.
0: Yani o bence kaliteli bir golcü bu arada.
2: İyi
0: yani belki hani şöyle Suudi Arabistan'da oynayan oyuncular için bir önyargı görüyorum zaman zaman milli takım teknik direktörlerinde. Geçmişte de bunu çok fazla gördük. Hani Suudi Arabistan liginin seviyesi çok yukarıda değil. Orada oynuyorsanız milli takımda oynamamayı göze alıyorsunuzdur şeklinde demeçler olmuştu milli takım hocalarına. Ama son dönemde özellikle sanki geçtiğimiz sezonla beraber biraz bu bakış açısı değişmiş gibi geliyor bana.
2: Hala Suudi Arabistan oyuncuyu geriye götürüyor.
1: Ama yani, Suudi Arabistan ben mesela patladıktan sonraki
2: Rangers'la bile izlerini gördüm. Yani City'deki Rangers'ı göremedim mesela Hollanda'da.
0: O da ama mesela Hollanda bir takımda ilk 11 oynuyor. İki tane Hollanda bir takımda Sultan Arabistan'da oynayan iki oyuncu var.
2: Ona şaşırdım. Biraz daha hani ilerleyen süreçte daha da
0: geriye gidebileceğini tabii ki Avrupa kalitesinde değildir muhakkak ama o ilk bakıştaki Suudi Arabistan Ligi algısı belki zamanla yerini biraz daha yumuşatabilir gibi geliyor bana.
1: Olabilir. Bizde de Merih Demiral var.
0: Merih var evet bizde de. Evet.
2: Şey olmayacak ama en azından Avrupa'daki seviyesinde olamayacak.
0: Bence de olmayacak. O zaten zor, kolay değil.
1: İmkansız gibi. Galiba orada antrenmanlarla alakalı da böyle sıcak havadan dolayı bir problem oluyor.
2: Antrenman saatleri, antrenman evet. günleri sınırlı olması, yani lig anlamında, rekabet anlamında yine Avrupa'dan çok geride olması oyuncu zaten fiziksel olarak geriye götürecektir.
0: En son mesela Jorge Jesus Ronaldo'yu dün oynatmadı mesela bakıldığında. Orada da bir kriz çıkmış diye duydum bu arada. Evet. Ronaldo taraftarı selamlamamış herhalde. Jesus da biraz parlamış. Yani onunla bunu konuşacağım işte. Bir dahaki maçta oynar mı bilmiyorum bakarız falan filan gibilerinden bir açıklama yapmış. Ki El Nassr'da da birlikte çok büyük şeyler başardılar. İlk Suudi Arabistan şampiyonluğunu Jesus da kazandı orada.
1: Doğru. İtalya'nın şey, böyle muhtemel 11'lerine farklı kaynaklarda bakıyorum.
2: Oynatmaması koruma amaçlı da olabilir. Olabilir. Çünkü Norveç deplasmanı zor olabilir. Ki kazandı zaten. Evet.
1: Mandragora'yı görüyorum bazı muhtemel 11'lerde. O biraz daha böyle oyun kurucu profili olan bir 6. Tabii o Pirlo seviyelerinden çok uzak ama öyle birini değerlendirirlerse acaba bizim baskı yaptığımız anlarda geçişte bize sıkıntı çıkarabilirler mi?
0: Ya Tonali de mesela bakıldığında topla ilişkisi aslında öyle azımsanacak bir oyuncu değil. Çünkü Sandro Tonali bildiğim kadarıyla İtalya milli takımına ilk davetini Serie B'de oynarken almıştı. Yani alt lig bir takımda.
1: Brescia'daydı galiba.
0: Yanlış hatırlıyorum. Evet galiba Brescia'daydı.
1: Bakmam lazım.
0: Dolayısıyla mesela bu açıdan bakıldığında biraz bana şey andırıyor. Marco Verratti'yi andırıyor. Marco Verratti de mesela Zenexema'nın Pesk arasında oynarken, Serie B'de oynarken çok Paris Saint-Germain'e büyük bir transfer yapmıştı o dönem. Dolayısıyla o da çok değerli, çok kıymetli bir oyuncu ve topla ilişkisi iyi bir altı numara. Zaten hani Roberto De Zerbi takımlarında topla ilişkisi kötü bir altı numara çok fazla hani görmezsiniz. Geçtiğimiz sezonda mesela Marsilya'da Højbjerg'le oynuyordu.
1: Evet.
0: Tonali Tottenham'da yaz transfer döneminde yaptığı ilk transferlerden bir tanesiydi. Bence artık miladını doldurdu bu arada Newcastle'da. Tottenham için iyi bir transfer olduğunu düşünüyorum ama çok şu an kabus gibi bir dönemden geçtikleri
1: için. Ama Tonali için Tottenham iyi bir
0: transfer. Evet. Yani şu an çok
2: Tonali ama takımı toparlayabilecek bir oyuncu. Ya şimdi mesela ben gerçi hani herkes için hayal kırıklığıyla ama hani bir Tonali transferinden sonra Tottenham'la ilgili daha pozitif şeyler düşünmeye başladım. Hani daha erken. Hani
0: toparlayacaklar belki, gibi geliyor bana zamanla.
2: Toparlayacaklar ben de öyle
0: çünkü
2: düşünüyorum.
0: Çünkü çok ciddi bir kadro kalitesi var. Yani alt sıralarda bu kadar, yani çok uzun süre kalacaklarını düşünmüyorum açıkçası.
2: Tonali biraz, doğru transfer yani en azından onu söyleyebiliriz.
0: Katılıyorum, çok değerli, çok kıymetli oyuncu. Yani İtalya milli takımı da biraz onun etrafında şekillenecek gibi duruyor önümüzdeki süreçte ama biraz belki orada işte beklenen başarıların gelmemiş olması hayal kırıklığını beraberinde getiriyor ister istemez. Mesela Marco Verratti, hani şu andaki günümüz bugünkü Marco Verratti'den bahsetmiyorum tabii ki ama o kalitede bir oyuncu şu anda bence çok fazla yok İtalya milli takımında. Veya
1: evet,
0: hani devşirme oyuncu belki ama onun da çok ciddi katkıları oldu. Jorginho seviyesinde bir oyuncu. O kalitede orta saha. Yani sanki aranıyor gibi geliyor bana.
2: Mesela
1: bir virgül koyacağız çünkü stadyum hazır. Stadyuma
2: stadyum hazırsa
1: gerekiyor.
2: Stadyuma gideceğiz.
1: Kesinlikle. Furkan Yıldız konuklarıyla beraber bizi bekliyor. Sözü Furkan'a bırakıyorum maç önü değerlendirmeleri için.
3: Kerem çok teşekkürler. Bursa Atatürk Spor Kompleksi'nden bir kez daha mutlu akşamları, yayınlar diliyorum. Uluslar Ligi'nde Lika Grup 1 ikinci hafta mücadelesinde Türkiye bu akşam saatler 21.45'i gösterdiğinde sahasında İtalya'yı konuk edecek. Bizler de bu kritik randevuyu konuklarımız Zeki Uzundurukhan ve Dündar Keşaplı ile değerlendireceğiz. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
3: Hoş bulduk. Hoş geldin.
4: Hoş geldin.
3: Tam bir böyle İtalyan havasıyla yine her zamanki gibi Dündar abi yayınımıza geldi. Her zamanki karizmasıyla özellikle. Bir kez daha hoş geldin abi.
4: Teşekkür ederim.
5: Kravat da çok güzel ayrıca.
3: Her zaman zaten Dündar abi hep şık.
5: Doğru.
3: Biraz aslında belki de rakibiyle konuşarak başlayabiliriz Zeki abi. Özellikle Dündar Keşaplı İtalyanların sahasında Belçika 2-0 mağlup olduğu mücadeleyi stadyumda takip etmişti. Olimpiyat stadyumunda Roma'da. Senin İtalya'ya dair özellikle Belçika karşısında en gözüne çarpan eksiklikler veya değişiklikler Mancini döneminde nelerdi? Biraz İtalya cephesini değerlendirerek başlayabiliriz.
4: Belçika karşısında defansa çok hatalar oldu. Zeki abiyle de konuşurken Donnarumma olmasa herhalde o maç dörtlü beşli falan da bitebilirdi. Burada belki Mancini

0: 3 yıllardan sonra milli takıma yeniden gelince bir değişiklik yapmak istedi. Ama değişiklik yaparken de yani tabii kendisi teknik direktör, başarılara imza atmış bir isim ama şimdi beraber oynamayan oyuncular var, yeni oyuncular var. Bunları göz önünde tutarak planlama yapması gerekirken bir yerde bir gözünden kaçan bir eksiklik oldu bence. Yani kötü bir oyun oynadı doğrusu. Çok kötü bir oyun. Yani Belçika karşısında ben bu kadar kötü bir oyun oynayacağını tahmin etmedim açıkça söyleyeyim. Hani uzun bir aradan sonra İtalya milli takımının dönüşü biraz daha renkli olur dedik. Biraz daha mücadele eden bir İtalyan milli takımı görürüz dedik. Ama o beklediğimiz mücadeleyi stadyumda görmedik. Bir başka detay ise taraftarlar artık umudunu tüketmiş. Yani bir milli maç var. O milli maç esnasında taraftarların sesi çıkmıyor. Yani bizden farklı olarak söylüyorum. Bizde susmuyorlar. Orada tersi. Susuyorlar. Yani 90 dakika takımlarını destekleyen bir taraftar görmedim.
1: O tutkuyu biraz daha kaybetmiş.
0: Tabii. Geçen günkü yayınımızda da söylemiştim Aspor'da. Şimdi aslında şey olarak nasıl diyeyim, futbolu yeniden sevdirmesi lazım. Daha doğrusu milli takım sevgisini yeniden kazanması lazım. Mancini'nin yeni getireceği oyun tarzıyla, elde edeceği galibiyetlerle. Ama tabii Dünya Kupası'na 3 kez gidemeyen bir İtalya var. Bu tamamıyla bir zaten çok konuşuldu ama bu konuşmaya da devam eder. Çünkü bir dönemin efsane futbolcuları şu anda yok. Ama bir jenerasyon. Bunlar zaman zaman değişebilir. Bu normaldir. Ama bir detay vereyim. Dün akşam İtalya milli takımı antrenmanı sırasında Ranieri.
1: Evet. O da direktör şu anda.
0: Ranieri direktör ama evet. Ranieri Roma'yı uçuruma alıp önceki sezon üst sıralara taşıyan bir isim. Mancini yayında Ranieri olsa bu İtalya başka olur. Dün akşam şunu söyledi. Beni tanıyor ama benim aslında Türk olduğumu bilmiyor. Yani hiç konusu geçmediği için. İtalyan gazetecilerle konuşurken antrenman sırasında Ranieri şunu söyledi tam olarak. Biz dedi takım değiliz dedi. Kes aynı kullandığı kelimeleri söylüyorum. Türk milli takımı dedi bize göre çok çok daha iyi bir takım dedi. Montella dedi çok iyi bir takım oluşturmuş dedi. Şimdi dedi defanstaki oyuncuları alın dedi. Kaç defa beraber oynama şansı buldu bunlar. Yani bir takım oluşturamıyoruz. Biz bu şartlarla bir yere gidemeyiz dedi. Aslında bunu off-tile konuştu ama ben orada olduğum için evet. Bu konuşmaya tanıklık ettim. Ama dediği de doğru aslında. Yanlış bir şey söylemiyor. Bugün Fatih Terim'in de gazetelerde Sporta yapmış olduğu bir demeci var. Hemen hemen benzer ifadeleri de orada aynı şekilde kullanmış. Yani neye geleceğim? İtalya milli takımı bir karanlık tünelde şu anda bana göre. Bu tünelden çıkamıyor. Yani bir şey de çıkamıyor. En son elde edilen Avrupa Şampiyonası'ndan sonra İtalya tam bir krizde. Aslında yetenekli oyuncuları da var. Ama bu oyuncuları harmanlayıp takım içinde istediği şekilde şu anda o konuma getiremedi. Ama Mancini dünkü basın toplantısında da söyledi. İtalyan medyası da aynı şekilde bugün yazmış. Zaman ihtiyacımız var. Yani ben kısa vadeli değil, biraz uzun vadeli plan yaparak geldim. Evet. Çünkü önümüzde Avrupa Şampiyonası var, Dünya Kupası var. Bir şekilde ama sonuçta Uluslar Ligi'de önemli bir gruptasınız. Eğer bu akşam ki yenilme ihtimali de yüksek gözüküyor. Yenilse zaten A grubundan çıkıyor İtalya. İtalya için
1: İşi
0: tamamen hayal kırıklığı yaratacak bir sonuç elde eder. Yani Avrupa'nın en önemli liglerinden biri İtalya. İtalya Ligi bir şekilde hani gene keyifle izleniyor. Inter, Milan, işte Juventus, Roma falan ama milli takım olarak ne yazık ki istenilen seviyeye gelinemedi. Zaten federasyon içinde dünkü yayınımıza da söyledim. Ciddi şekilde bir sorun var, polemik var. Federasyon başkanı yerine kayyum atanması bekleniyor. Bugünkü medyada da UEFA Başkanı Cefer'in de devreye girmiş. Hani Malaga ile devam edin gibisinden ama İtalya için, İtalya milli takım için de yani federasyonda bitmeyen kaos ve sorun var. Şimdi şöyle düşünelim. Kimseyi mutlu edemezsiniz. Yani sonuçlarda oyuncularda değil mi Zeki abi? Yani evet. Ahmet'i soksan oyuna niye Mehmet girmedi diyecekler. Mehmet'i koysan niye

0: işte Cemil girme diyecekler. Yani kimseyi şey yapamayız. Ama Mancini yeni bir formülle bu akşam bence yine Türk milli takımının karşısına çıkacaktır diye düşünüyorum.
1: Yani İtalyanlar biraz anladığım kadarıyla sizin anlattıklarınızdan da saha dışında da birçok konuyla meşgul son
0: sorunları
1: dönemde.
0: Var. Tabii evet. O da etkiliyor psikolojik olarak.
1: Biz de çok yakın zamanda Zeki abi çok hayal kırıklığı yaşadığımız bir Dünya Kupası serüveni yaşadık. Oradan nasıl döneceğimizi hep merak ettik birkaç aylık süreçte. Hatta Uluslar Ligi'nin bu anlamda acaba zaten zor bir gruptayız. Fransa, İtalya, Belçika biz neler yapacağız diye hep konuşuyorduk. Fransa karşısındaki oyunu nasıl buldun aslında onu da merak ediyorum. Ve Fransa maçından bu maça sence neler taşıyabiliriz? Özellikle özgüven anlamında çünkü biraz yıpranmıştık Dünya Kupası'nda.
2: Yani Dünya Kupası tam bir hayal kırıklığıydı. Tam bir tarihi fırsattı Fransa maçı. O hayal kırıklığının, kötü futbolun, kötü sonuçların, başarısızlığın izlerini silmek için Fransa gibi bir takımı ağırlamak ve karşısında iyi futbol oynamak çok önemliydi. Öncelikle iyi futboldu zaten milli takımın parolası. İyi oynadı mı milli takım? Elbette ki iyi oynadı. Net gol, ilk yarıda en net gol pozisyonunu yakalayan takım biziz. Zaten Türkiye'ydi. Biz yakaladık. Oyunun belli bölümlerinde Fransa'nın üstün oynuyor gibi bir izlenim olsa da milli takım oyun genelinde dediğimiz gibi işte İsmail'le yakaladığı bir kafa pozisyonu vardı evet. Hatırla. O çok net bir pozisyondu zaten. Yani biz belki Mbappe olmasaydı fark yaratan iki milli takım arasında Mbappe'ydi. Ama ne oluyor? Dünya Kupası'ndan sonra şunu gördük. Milli takım, Türk milli takım kendisine bir oyun, bir kimlik arıyor. Aynı şekilde İtalya da arıyor. İtalya düşün, Dünya Kupası'nı en çok kazanan ülkelerden biri. Yanılmıyorsam 4 kez Dünya Kupası'nı kazanmış evet. İtalya. İngiltere'den sonra futbolun beşiği İtalya. 2018, 2022, 2026. Yani 3 art arda 3 Dünya Kupası'na katılamadı. Onun olumsuzlukları, onun getirdiği kaosla birlikte. Şimdi Mancini göreve geldi. Mancini ilk kez sağ kenarında bu kadar agresif, bu kadar sinirli, öfkeli gördüm ki yani yine toparlanacak gibi görünmüyor İtalya. Çünkü İtalya yıldız yetiştiremiyor. İtalya'nın kadrosunu oluşturan oyuncular formsuz, bir takım olamamışlar daha. Kendi tamam Inter'de iyi oyuncular var, kullanıyor Mancini ama yine baktığında kendi takımda oynayan oyuncuların performansının Donnarumma hariç iyi olmadığını gördük ki Guts'un attığı golü hatırla 4 İtalyan savunmacının arasından gülü oynaya geçti. Çok güzel bir gol attı. Evet. Yediği ikinci golde
1: çok
2: de
1: İtalya savunmasında tabii, çok yakışmayacak kötü. Aslında ya, bir gol oldu.
2: İkincisi de aslında öyle. Yani evet. İkincisinde de ön liberolar çok zayıf kaldı. İki tane yenilmeyecek golü yediler. Ama Donnarumma'nın ikinci golde zaten hiçbir kaleci kurtaramazdı o pozisyonu. Şöyle söyleyeyim, iyi bir kaleciye karşı oynayacağız ama savunması çok kötü olan, henüz takım olamamış İtalya'ya karşı oynayacağız. Bizim için tarihi fırsat. Ben bu maçtan galibiyet bekliyorum. Tam bir futbol şehrinde oynanacak bu maç. Yani dünden beri izlenimlerim harika. Ya, harika bir futbol şehri, harika bir şehir. Yağmur da dindi sabah saatlerinde. Coşkulu bir yağmur vardı. Çok. Özlemiştik böyle bir yağmuru.
1: Bizi korkuttu biraz açıkçası.
2: Korkuttu tabii. Bizi, yayıncılar olarak bizi korkuttu ama resmen rahmet yağdı. Çok iyi oldu. Şu anda hava çok güzel. Milli takımdan bu kez galibiyet bekliyorum ama Montella'nın da aslında bir kimlik arayışı var. Şöyle, işte Dünya Kupası'ndaki oyun, işte Fransa karşısında 3 stoperle çıkıp beklerin Fransa baskısında işte 5'li savunmaya dönmemiz. Montella'nın kağıt üstündeki aslında planları tuttu maçta. Fransa'ya karşı tuttu. İşte dediğimiz gibi Mbappe fark yarattı. Yakaladı, attı ama biz Fransa'ya çok fazla net gol pozisyonu da vermedik. Bunu da zaten Fransızlar da altını çizdiler. Şimdi tabii ki Mancini bu maçı da kaybederse bu sefer daha çok eleştiri olacak. İşte Roma Olimpiyat Stadı'nda kötü futbol ki orada gerçekten Donnarumma müthiş kurtarışlar yapmıştı. Çok savunma çok kötü, oyun yok. Birkaç tane net gol pozisyonuna girdiler ama Belçika kalecisi de çok iyiydi. Evet. Altını çizmek lazım. Lamez. Şimdi bu maçta da Türk milli takımına karşı inşallah ki kötü bir sonuç alır. Bu sefer daha önce İtalya'yı Avrupa şampiyonu yapan Mancini için de kurtarıcı olamadı. İşte daha çok kaos büyüyecek o cephede. O yüzden ben hani burada keşke bir santraforla oynasaydık. İnşallah ki işte Deniz Gül, işte Enes

0: Ünal'ın alınmamasına o enteresan, çünkü Enes Ünal da yavaş yavaş kendine geliyor. İşte Berk Özer konusunun çözülmesi lazım artık. Kendi takımında çok iyi sezon geçiriyor. Artık yani bir büyüklük yapıp milli takım heyeti Montella ile aradaki krizleri çözüp, çünkü burada Montella ile Berke arasındaki o soğukluğa koca ülkenin futbolunda feda edemeyiz. Hani Uğurcan Çakır'ın da sonuçta olmadığı, cezalı olduğu, ki Uğurcan Çakır zaten sezona formda başlamadı. Hani kaleciler arasında bir rekabet yaratılması da gerekiyor. Orada da daha iyi seçimler yapılırdı diye düşünüyorum.
1: Berke şu yapılmalı. An oyuncu havuzumuzdaki en olması formda
0: bravo.
1: Yerli kaleci olarak öne çıkıyor.
0: Öyle gerçekten. Refleksleri müthiş, gözü pek, çok iyi bir kaleci. Tabii tamam, Uğurcan Çakır hepsinin önünde fark yaratıyor ama yani kalecilerin de formsuz dönemleri oluyor. Sezon öyle bir başlangıç yaptı. Trabzonspor maçındaki Galatasaray'da kaybediliş, farklı kaybediliş, hatalı goller milli takıma yansıdı. Ki normal bir Uğurcan Çakır o kırmızı kartı, o kırmızı kart pozisyonunda orada öyle bir müdahale yapmazdı. Yani o, ya o topa çıkmazdı ya da çıkınca o topu bir şekilde uzaklaştırabilirdi. Onun da ne kadar motivasyonunun ve ruh halinin sıkıntılı olduğunu gösteriyor bu durum. Hani Montella'nın oyuncu havuzunda daha değişikliklere gidebilir, ezberleri değiştirebilir ama bizim sorunlarımızdan biri de stoperler. İşte Abdülkerim Bardakçı senede nereden baksanız 65-70 maç oynayan çok yorgun bir oyuncu. Şimdi bugün işte Merih sonuçta Suudi Arabistan'da çok fazla idman yapmamasına rağmen iyi stoperlerden biri. Yanında Ozan büyük bir ihtimalle oynayacak.
1: Öyle görünüyor.
0: Hani bizim savunmamızda da sıkıntılar oluyor. Hani Zeki iyi bir sezon başlangıcı, iyi bence geçen yıldan beri iyi futbol oynuyor. Şimdi bugün şu tartışmalar var. Ferdi mi oynasın, Eren mi? Bence Ferdi çok iyiydi Fransa maçında. Ben beğendim Ferdi Kadıoğlu'nu. Orada şimdi bizim bu maçtaki en büyük avantajımız büyük bir ihtimalle Orkun Kökçü oynayacak. Orkun evet. Kökçü'nün oynaması.
1: Bir muhtemel 11'imizi görelim mi?
0: Tabii ki görelim.
1: Şu saat itibariyle edindiğimiz istihbaratlar tabii ki doğrultusunda bugün nasıl bir 11 ile maça çıkmasını bekliyoruz amirlerin. Uğurcan'ın cezalı olduğunu bir kez hatırlatalım. Fransa maçında evet. Gördüğü kırmızı kart sebebiyle bugün Altay'ın kalede evet. Forma giymesini bekliyoruz. Zeki, Merih, Ozan, Eren, Salih, Arda, Orkun, Yunus, Barış, Can Uzun şeklinde bir ilk 11 ile bugün Vincenzo Montella'nın maça başlamasını bekliyoruz. Burada Yunus'un yerine Oğuz Aydın ihtimalinin de yine söz evet. Konusu olduğunu belirtelim ama onun dışında Vincenzo Montella'nın hemen hemen bu 11 ile bu akşam maça başlama ihtimalini yüksek gördüğümüzü yani, ifade edelim.
0: Olabilir. Yani Oğuz da olabilir ama Yunus daha tecrübeli Oğuz'a göre. Hem de çalım atmayı yeteneği, şut atma yeteneği çok fazla olan kıvrak bir oyuncu. Arda Güler tabii ki artık o milli takımda yavaş yavaş organizatörlüğe soyunuyor. Hakan Çalhanoğlu'nun olmadığı yerde zaten Arda bu takımın oyun lideri olarak ön plana çıkıyor ki Fransa maçında da bunu gördük. Liderlik yapıyor. Hatta Real Madrid'de bile dünyanın en iyi takımlarından biri olan Real Madrid'de bile Mbappe'nin olduğu takımda bile liderlik yapıyor. Yani liderlik hani oynaya oynaya kazanılan bir şey değil. Liderler lider doğuşludur. Ki Arda'da da bu özellik var. Hakan Çalhanoğlu'na milli takım futbolcularının saygısı yavaş yavaş onun olmadığı takımda Arda'ya doğru gidecek. Çünkü doğru. Arda bu liderliği kendisi de alacak oynadığı iyi oyunla, ki bu maçta ben Arda Güler'den gol de bekliyorum. Ama ben Montella'ya şurada katılmıyorum. Zaman zaman bunu Galatasaray'da Okan Buruk da yapıyor. Çok patlayıcı bir kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz. Onu santrifor bölgesine koyduğunda rakip stoperlerle boğuşsun diye bu sefer onun o kanattaki patlayıcı gücünü yok ediyorsun. Yani asıl mevkisi olan yerde oynatmayıp santriforda oynattığında ya stoperlerin arasında kaybolup gidiyor ya da işte stoperlerin öne çıkmasına engel oluyor, yoruyor stoperleri. Orada işte bir santriforumuz olsa o Barış Alper'in yıprattığı stoperlerin arasına girer. Barış Alper'in stoperleri yormasıyla alan açtığı alanlara bizim bir santriforumuz olsa girse daha rahat da gol buluruz. Şunu düşünüyor bence Montella. Hani Türkiye'de üst düzey bir santrfor yok. İşte genelde tepe oynayan takımların

0: santriforları yabancı santriforlar. O yüzden elimde benim oyuncu havuzumda iyi bir santrifor yok diye düşünüyor. Orada katılmakla birlikte işte Denizgül Porto'dan geldi Galatasaray'a. Galatasaray'da asıl şunu göreceğim. Galatasaray'da oynamaya başladığında, daha fazla süre aldığında, işte Enes biraz daha fazla ritim yakaladığında, ki çok sakatlıkla bölünüyor futbol kariyeri. O gücü yakaladığında bence Montella 2028'deki Avrupa Futbol Şampiyonası'na, zaten bu oraya hazırlık aşaması Uluslar Ligi, ki burada üst düzey takımlarla oynuyoruz. Yani burası bir Şampiyonlar Ligi gibi, A Ligi. Burada iyi oyun çok önemli ve burada kalıcı olmak da çok önemli. Hani ikinci olmamız, burada ikinci olabiliriz diyebilirim ama içten bile değil bence. Bence buradaki en iyi futbol oynayan, en kaliteli futbol oynayan takım Belçika. Çok kendini yenileyebilen, Van Bommel gelir gelmez nasıl futbol oynattı takıma. Doğru. Bir takım değişiklikler yapmış, daha fazla hücum yapıyorlar, daha hızlı oynuyorlar. Milli takımın en büyük problemlerinden biri Fransa karşısında gördüğüm benim.
1: Şöyle yapalım mı Zeki
0: Arda Güler dışında oyunu hızlandıracak futbolcumuz.
1: İtalyanların da bugün bu arada muhtemel 11'ini birazdan ekranlara da getiririz ama şimdi buraya çok önemli eksiklerle geldi İtalyanlar da. Özellikle Roberto Mancini'nin yaptığı rotasyon biraz bu anlamda dikkat çekiyor ki belki bunun da sebeplerini Dündar Keşap'a sorabiliriz. İşte Barella, savunmada Mancini, yine Maldini gibi isimlerin aralarında bulunduğu yaklaşık 10 kişilik bir grup kamp kadrosunda olmadı. Zaniolo'nun sakatlığından dolayı yine kadrodan çıkartıldığını biliyoruz. İtalya'nın da muhtemel 11'i şu şekilde. Kalede Donnarumma'yı bekliyoruz. Dörtlü savunma attı. Kayode, Scalvini, Bastoni cezası vardı Belçika maçında, oynamamıştı. Bugün 11'e geri dönüyor ve Calafiori dörtlü savunma attı. Orta alanda Frattesi, Tonali ve Dumbia. Hücum hattında ise Raspadori, Scamacca ve Cambiaghi yine üçlüsünü tercih etmesini bekliyoruz. İtalyanlar nasıl bakıyor maçı? Özellikle medyada Dündar Keşaplı.
2: Dün konuştuğum gazeteci arkadaşlar pek umutlu değil. Açıkça söylemek gerekirse. Mesela şu Cambiaghi Belçika maçında en iyi oynayan oyunculardan biriydi. Müthiş bir oyuncu. Şimdi hem federasyonda sorun var, hem takım içinde sorun var. Sorun üstüne sorun birleşince ister istemez psikolojik olarak herkes etkileniyor. O nedenle İtalya tabii, yani klasik ifadelerdir işte, iyi oynayacağız, kazanacağız, bunlar genel olarak hep söylenen şeylerdir ama İtalya cephesinden pek umut yok bu İtalya milli takımından. Aslında bazen sorun teknik direktörde mi yoksa oyuncuların psikolojisinde mi, bunu tabii her zaman anlamak mümkün değil. Bazen en iyi antrenmanı yaptırırsınız, sağ içinde oyuncu istenileni vermeyebilir, veremeyebilir. O nedenle çok ben de merakla bekliyorum bu Belçika mağlubiyetinden sonra bu akşamki Türkiye karşısında nasıl bir, bugün özel bir çalışma yapacaklardı.
1: Salon çalışması
2: ama şey olmadı galiba, yağmurdan dolayı ertelenmiş, şey oldu falan diye bir haber okudum. Belki ama doğru mu değil bilmiyorum.
1: Salonda da yapmış olabilirler.
2: Daha doğrusu salonda yapmış olabilirler. Son hazırlıkları nasıl yaptım Mancini bilmiyorum ama sonuçta futbol bu. Sahaya inip oynayacaklar. İki tarafta galibiyet için oynayacak. Tabii biz kendi ülkemizin galip gelmesini istiyoruz. Şimdi dün Montella bana şunu dedi. Bir daha söyleyeyim. Ya dedi, sen dedi kimi tutuyorsun dedi. İtalya mı Türkiye? Tabii dedim Türkiye bu maçta dedim. Türkiye yani dün sordu.
0: Güzel bilgi.
2: Tabii yani dün onu konuştuk. Yayında da söyledi. Sonuçta İtalya Fransa ile oynasa İtalya'yı tutarım. İtalya Almanya ile tutarsa İtalya'yı tutarım. Ama İtalya Türkiye'de doğal olarak Türkiye'yi tutuyorum dedim. Ondan sonra ben inanıyorum ki bizim oyuncularımız Fransa maçından sonra daha iyi bir şekilde hazırlandıklarını, psikolojik olarak, motivasyon olarak çok daha iyi olduklarını tahmin ediyorum. Tabii futbol bu. Yani ne kadar konuşursa konuşalım, sahada yine oynayacak olan bu oyuncular.
1: Tabii. Bu arada futbol deyince tabii yani hikayeler de futbolda hep vardır. Bugünkü maçın da birçok hikayesi var. İşte Roberto Mancini bir dönem Galatasaray'da görev yaptı. Evet. Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı ki burada Bursa, eski Bursa Stadyumunda 5-2 kazandığı bir maç var Bursa Spor'a karşı. Yarı finalde devamında Türkiye Kupası'nı kazanmıştı. Devamında da hatta yine Galatasaray camiasında da özellikle Zeki abi zannediyorum hep iyi hatırlıyorum hatırlanan bir figür oldu.
3: Çok saygın
1: Roberto Mancini. Sanıyorum ekibinde Leonardo Bonucci var. Mancini'nin bir dönem yine çok yakın zamanda Fenerbahçe forması giydi. Claudio Ranieri daha önce İtalya'da zeki ile beraber

0: Zeki onun takımında çalışmıştı. Zeki Çelik'ten bahsediyorum. Ya yani bu tarz hikayelerde barındıran bir eşleşme ki zaten yakın zamanda Türk futbolu ve İtalyan futbolu çok fazla kesişim noktası var. Bir 2032'de de ortak Avrupa Şampiyonası zaten bu iki ülke düzenleyecek. Biraz Vincenzo Montella'nın açıklamalarını sormak istiyorum Zeki abi. Evet. Dikkat çeken noktalardan birisi şu oldu dün akşama dair. Baskı konusu hoca yine oraya değindi ve buradaki baskı konusunu size şöyle anlatayım. Kazandığımız zaman çok uzun boylu, sarışın ve yakışıklı biri oluyorum. Kaybettiğimiz zamansa tam tersi diyerek üzerinde hissettiği baskıyı hoca biraz bu şekilde ifade etmiş. Ne dersiniz?
1: Sarışın diyerek mi?
0: İşte sarışın kazanınca derken, sarışın
1: çok yakışıklı.
0: Evet evet yani kazandığım zaman her şey çok iyi ama kaybettiğimde
1: yakışıklılık kriteri uzun boylu sarışın.
0: Evet.
1: Montella kendi saçlarıyla da saç rengiyle de çok yakışıklı. Ya hoca aslında milli takım hocaları buraya çok takılmaması lazım. Milli takımlar teknik direktörü yani ülkedeki bütün teknik direktörlerin üzerindeki bir profilden bahsediyoruz Montella'dan. Bugün günümüzde 4 yıl üst üste şampiyon olmuş Okan Buruk Montella'dan daha fazla eleştiriliyor. Doğru. Kendi camiası tarafından da çok eleştiriliyor. Eleştiri bu işin doğasında var. Ben mesela Montella'nın Fransa maçından önceki basın toplantısıydı yanılmıyorsam. Hani bana çok teklif geldi yaz transfer döneminde.
0: Teklifler
1: dinlemedim.
0: Teklifler de oldu ama ilgilenmedim.
1: Ha, yani. Yani. Bunu söylemesine bir gerek yok. Çünkü Montella gibi bir isme zaten teklifler gelir. Senin arkanda Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu dağ gibi duruyor. Toz kondurmuyor Montella'ya ki Fransa maçı öncesi Riva'da yaşananları da çok iyi bildiğim için. Yani hocanın moralini, motivasyonunu hep yüksek tutuyorlar. Belki de hiçbir federasyonun, hiçbir Türk hocaya sağlamadığı konfor alanı Montella'ya sağlandı ve Montella kadar belki saygı görmedi bizim yerli hocalarımız. Montella'ya büyük saygı var. Montella buna alıştığı için federasyon cephesinde Riva'da bir dediği iki yıl edilmeyip çok sevildiği için aynı saygıyı ki bence Türk futbol severler Dünya Kupası'na kadar Montella'ya acayip sımsıkı sarıldılar. Büyük saygı duydular. Fakat Dünya Kupası'nda Haiti ile birlikte ilk elenenlerden biri bizi olmamız,
0: evet,
1: devre dışı kalmamız büyük hayal kırıklığı yarattı bizde ki daha başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu giderken ne dedi? Bizi işte 400 tokla uğurladılar Kuzey Marmara'dan. İnşallah gelirken 19'unda hani kupayı alıp geliriz. O zaman 4000 araçla bir konvoyla bir sevgisel oluştururuz dedi. Beklentiler çok büyüktü. Olmayınca o hayal kırıklığıyla Montella eleştiriliyor ama bir galibiyete bakar. Bugün İtalya karşısında iyi oyun ve gelecek olan bir galibiyetle yine sadece federasyon cephesi değil Türk halkı da Montella'nın arkasında sımsıkı durur, sarılır ve destekler. Montella yani kredisi büyük. Dünya Kupası'ndaki başarısızlığa rağmen ki Dünya Kupası'nda sen de çok iyi bilirsin, Dündar da çok iyi bilir. Başarısız olan ülkelerin futbol federasyonları ne yaptı? Teknik adamlarıyla yollarını ayırdı. Bazı federasyon başkanları da gitti ama genelde Montella dışında Dünya Kupası'nda başarısız olan milli takımların hocaları değişti.
0: Şöyle yapalım, çok özür dilerim. Dündar Keşaplı biraz gribal enfeksiyon hastalığı, rahatsızlığı evet. vardı. Onu biz isterseniz uğurlayalım. Arkadaşlarımız da bir Dündar abiyle ilgilensinler. Biraz çünkü yayına devam etmekte de zorlandı. Yönetmenimiz Ali Şengün'den de rica edeyim. Biz Zeki abiyle devam edebiliriz birkaç dakika daha ama arkadaşlarımız Dündar abiyle bir ilgilensinler. Geçmiş olsun Dündar abi. Dünya Kupası'ndan devam edebiliriz buyurun o evet. noktadan Zeki Uzundurukan.
1: Yani dediğim gibi hani Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığı ya Montella'nın önünde tarihi bir fırsat var. Şimdi hani Paraguay'dı, Avustralya'ydı, Amerika ya futbolun beşiği takımlarla oynuyoruz. Yani Fransa'ya karşı iyi oyun nasıl Montella'ya olan tepkilerin bir anda dinmesini herkes ne dedi? Ya çok normal kaybetmemiz. Rakipte Mbappe vardı. Zaten golü de o attı ama biz de iyi futbol oynadık. Ne dedik? Fransa'yı elimizden kaçırdık. Ki o gün bizim foto maçtaki başlığımız galiptir bu yolda mağlup. Yani o yüzden hani burada biz iyi duygularla geldik Bursa'ya ve İtalya maçına. İyi bir oyunumuz var. Evet eksiklerimiz yok mu? Eksiklerimiz var. Savunmada bana göre sıkıntı yaşıyoruz. Daha çabuk olmalıyız.

0: Kaleci konusunda bugün Altay Bayındır'ın Uğurcan Çakır'ı çok aratacağını düşünmüyorum. Altay Bayındır da iyi kaleci. Hani Berke de çok iyi kaleci, Altay Bayındır da çok iyi kaleci. Ama bizim işte bugün orta sahamızın daha konforlu olacağını düşünüyorum. Orkun Kökçü'nün dönüşü çok farklı.
1: Orkun'un dönüşü bir bu anlamda belki Arda'ya da özellikle tabii, bir konfor sağlayacaktır sağ içinde.
0: Beşiktaş'ın bu sezonki iyi futbolunun aldığı iyi sonuçların temel sebebi Orkun Kökçü. Niye? İşte yanında Salih Özcan var. Salih Özcan savunmanın önünde bir süpürücü, bir dalga kıran. Orkun Kökçü ne yapıyor bu sefer? Öne doğru iz sürücü. Evet. Yani futbolda artık öyle bir şey var. Biri ön liberolardan bir kaldı ki İtalyano ne diyor? Benim şöyle bir lüksüm var diyor. Tek ön libero bile oynayabiliyorum çünkü Salih Özcan var. Şimdi Salih Özcan'ın olduğu yerde Orkun daha çok öne gidiyor. Önde bir kişi daha fazla oluyoruz ki Orkun'un mükemmel özelliklerinden birini şut atabiliyor. Çok iyi pas yapıyor. Çok güçlü duruyor. Orkun olunca öndeki kenar hücumcuları da çok iyi oynuyor. İşte Arda'nın da verimini artıracak. Arda'ya daha çok servis gelecek bu sefer öne doğru. Bu sefer hani Barış Alper de daha çok pozisyona girecek. Yani oynayan ve oynatan bir oyuncu. Yani bence milli takımda şu anda Arda Güler'den sonra en değerli, en faydalı oyuncu Orkun Kökçü. Bunu Beşiktaş çok iyi yakalayıp işte Orkun Kökçü'yü takımına kattığından sonraki Beşiktaş'a bak. Bir de Salih Özcan'ı yanına alınca zaten bu ikili birbirini müthiş derecede tamamlıyor. Yani Galatasaray'daki işte ilk şampiyonluğunda Sergio Oliveira ile Lucas Torreira gibi. Yani bu sene mesela Galatasaray'ın orta sahasının yumuşak olmasının temel sebeplerinden bir ne? Torreira o iki partnerini bulamıyor. İşte Beşiktaş'ta böyle bir partner var. Milli takımda böyle bir partner var. Bence bugün stoperlerimiz de rahat edecek. Çünkü iki tane önde güçlü ön libero. Hatta Orkun'a ben artık 6-8 hatta 10 numara diyebilirim. Yani üçünü birden çok iyi oynayabilen bir oyuncu. Milli takım için çok çok önemli bir oyuncu. Ben o yüzden hani İtalya maçı Orkun Kökçü'nün de maçı olabilir. Ki çok fedakarlık yaparak oynadığı için Fransa maçını Beşiktaş'ta fedakarlık yaparak sakat oynadı son maçını. Fransa maçını kaçırdı. Keşke o maçı kaçırmasaydı. Belki o maçı da kazanabilirdik biz. Montella da bunun bilincinde zaten. Beşiktaş'a gelmeden de o ikili Beşiktaş'ta bir araya gelmeden önce de Montella hep birlikte oynattı.
1: Bence İspanya deplasmanı hatta Dünya Kupası'nda kazandığımız Amerika maçında Orkun ve Salih vardı. Evet.
0: Oynatmadığı her maçta sıkıntı yaşıyor milli takım orta sahada. Yani Can Uzun Frankfurt'ta çok iyi başladı biliyorsun. Üzerine titriyorlar Can Uzun'un. Çok daha iyi olacak. Önemli bir oyuncu. Çok sıra dışı goller atabilen bir oyuncu. Şutları çok değerli. Diğer taraftan Yunus Akgün Galatasaray'da iyi başladı. Son dönemde düşüş yaşadı. O da çok yorulan oyunculardan biri. Yani milli takım aslında bir de aynı zamanda terapi yeri. Yani bugün alınacak bir galibiyet işte Barış Alper gibi, Yunus gibi yıpranan, kendi takımında eleştirilen oyuncuların da ruhen rahatlamasını sağlayacak. O yüzden milli takım gerçekten bir aile ortamının olduğu bir takım gibi takım. Evet. Ama Dünya Kupası'nda biz bunu maalesef o birlik bütünlüğü sağlamadan Dünya Kupası'na gittiğimiz için başarısızlıklardan biri de bu oldu. Yani
1: peki toparlayabiliriz abi.
0: Şunu söyleyeyim. Burada iyi futbol çok önemli olan. Niye? Bunlar hazırlık maçı oldu. İşte bir turnuvaya döndü. Uluslar Ligi diye. Biz Uluslar Ligi'nde şampiyon olabilir miyiz? Zor görünüyor ama ne olur? Buradan iyi bir oyun, iyi bir sistemle birlikte evet. 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'na emin adımlarla gidebiliriz.
1: Evet, elemelere de daha özgüvenli tabii bir şekilde gidebiliriz. Konuşacağız. Yaklaşık 4 saat var artık Türkiye-İtalya mücadelesinin başlamasına. Konuklarımız Zeki Uzundurukan ve Dündar Keşaplı ile birlikte mücadeleye dair değerlendirmelerde bulunduk. İlerleyen saatlerde yine stadyumdaki gelişmeleri aktarmaya devam edeceğimizi söyleyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım Kerem.
2: Teşekkür ediyoruz Furkan Yıldız'a, aynı zamanda konuklarına. Sevgili seyirciler, 5 dakikamız var milli maç gününde, artık son bölümdeyiz. Nasıl bir oyun bekleriz, nasıl bir netice bekleriz, belki son bölümde kapanışta bunu konuşmamızda fayda var. Nevzat Dindar içinden ne geçiyor?
3: Ya içimden bir kere

0: Güzel bir futbol ve güzel bir skor geçiyor. İtalyan milli takım Belçika karşısındaki oyunu 4-3-3 formasyonu topa hükmetmesi bütün bunları Türkiye karşısında da ben tercih edeceğini düşünüyorum. Burada hani top kayıplarında geçişlerde problem yaşadılar. Bunu kullanmamız lazım. Yani İtalya yine hücumu düşünecek, yine topa sahip olmaya çalışacak, yine merkezde oyunu kurmaya çalışacak, etkin olmaya çalışacak özellikle orta sahasıyla. Ama top kayıplarında özellikle savunmada problemler yaşayan bir İtalya var. Bunu kullanabiliriz. İlk bölümde söyledim. Yani bu kadar problemli kriz halindeki İtalya'nın değer olarak milli takımımızın iki katı olduğunu unutmayalım. Yani 856 milyon euro, hadi 850 değil 900 ya da 800 milyon euro değer biçilen bir milli takım var. Bu milli takım karşısında alınacak güzel bir sonuç, güzel bir oyun. Bence hani oyuncularımıza da yakışır. Milli takıma da Montella'ya da yakışır. Beklentimiz bu. Yani ben olumsuz kötü bir sonucu çok şey yapmıyorum, önemsemiyorum. Benim buradan beklentim, niye önemsemiyorum? Uluslar Ligi bu milli takım Montella'yla başarılı olmuştur. Bugüne dair açıkçası beklentim güzel bir oyun ve güzel bir sonuç.
1: Top bizde daha fazla olabilir dedin. Orta sahamız daha kreatif dedin. Bu durumlar üretkenliğimize de yansır mı? Bazen bunu yapamayabiliyoruz çünkü.
2: Yani umarım yansır ama şöyle de bir gerçek var. Yani Paraguay ve Avustralya maçlarında top o maçlarda da çok fazla bizdeydi. Hatta ben kadrinden fazla bizdeydi. Yani evet. Topun bizde çok fazla kalması da her zaman çok iyi bir şey olmayabiliyor.
1: Biraz daha ortada dönmesi sanki daha iyi.
2: Evet, yani bir hani bir 55-45 ideal bence bu maç özelinde. Evet. Hani 65'lere falan çıkmak biraz... Hani biz İtalya istemediği sürece 65'lere çıkamayız, öyle söyleyeyim, evet, yani. Evet. Hani İtalya'nın istediği bir düzende 65'lere çıkmak da bizim için iyi olmaz. Hani 55-45 bugün bence biraz ideal
0: İtalya,
2: bir topa sahip olmalı.
0: İtalya sahip olmaya çalışacak ama topa.
2: Yani ama sanki bizim orta sahamız çok topu bırakacak bir orta saha gibi durmuyor yani. Hem Salih hem Orkun topla iyi ilişkileri olan oyuncular. Ben Arda'nın da oraya birazcık destek atacağını
1: Yunus'u da
2: düşünüyorum.
1: Katabilirsin. O da topu,
2: evet,
1: takımda
2: o da
1: tutabilir.
2: Galatasaray'da son dönemde özellikle 10 numara mevkisinde oynadıktan
1: sonra. Can da topu takımda tutabilir.
2: Ben biraz daha ev sahibi olmamızdan ötürü milli takımımızı o açıdan bir adım önde görüyorum. İtalya milli takımı tamam bizim işler çok iyi gitmiyor. Son 4 resmi maçımızı da kazanamadık ama İtalya milli takımı hani bizim çok kötü geçti diye milli takımımızı eleştirdiğimiz Dünya Kupası'na katılamadı bile. Onlarda işler bizden daha da kötü gidiyor ve şu anda biraz kaygan bir zemindeler açık konuşmak gerekirse. Dolayısıyla ben bu galibiyete ihtiyaç duyduğumuzu düşünüyorum. Milli takım olarak duyuyoruz bence. Montella da bu galibiyete ihtiyaç duyuyor. Oyuncularımız da bu galibiyete ihtiyaç duyuyor. A Ligi'nde var olabileceğimizi, A Ligi'nde herkesle mücadele edebileceğimizi zaten Fransa maçındaki performansımızda bence gösterdik. Fransa karşısında bizim gibi kafa kafaya oynayabilecek çok fazla takım yok dünya üzerinde. Milli takımımız o sınıfı her ne kadar puan olarak istediğimizi alamasak da geçmeyi bence başardı. Buraların takımı olduğumuzu biz zaten gösterdik. Geçmişteki maçlarımızda da, bugünkü Fransa karşısında da, performansımızda da. Dolayısıyla üzerimize çok fazla baskı olacağını ben düşünmüyorum. Bursa'da taraftarımızın desteğiyle de daha üstün bir oyun oynayacağımızı düşünüyorum ama şimdi iki tane çok birbirine yakın takımlardan bahsediyoruz ve böyle takımların maçlarında hani bir tane basit hata bile bir anda dengeyi değiştirebiliyor. İşte evet, son maçta kaybettiğimiz top bir anda Fransa'yı öne geçirdi. Bir duran top bile bugün fark yaratabilir. Başa baş bir maç bekliyorum ama milli takımımızın bir adım önde olduğunu ve kazanacağını düşünüyorum.
1: Uğur, çok teşekkür ediyorum. Ben ağzına teşekkür sağlık. Nevzat Dindar aynı şekilde teşekkürler. Sevgili seyirciler, Milli Maç gününe noktayı koyuyoruz. Aspor ekranlarından ayrılmayın. Saat 21.45'e kadar yayınlarımız aralıksız devam edecek.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
1: adında. Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2020

26-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: Hellas, lezzeti ezber bozar.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Bir reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir reklam.
5: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
6: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
7: Denize çek gönder, denize çek gönder.
8: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.

0: bulacaksın.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den tüm

0: arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
3: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: Bir reklam.
4: Yaşasın spor. Aspor Radyo.
5: Reklam.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
7: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
8: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.

0: spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
1: Değerli izleyenler, ana haber bülteniyle karşınızdayız.
0: Sıcak haberler.
2: İstanbul Süper Lig'de Avrupa'da transferlere her şey.
0: Canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber.
2: Bu açıklamaya sert bir yanıt geldi.
0: Yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
1: Hızlıca başlayalım, sıcak bir gelişme görüyorsunuz.
0: Ana haber hafta içi her gün 18'de A-Spor'da.
3: Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuvaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.
4: Uluslar Ligi özele hoş geldiniz efendim. Amilli futbol takımımız A Ligi'nde ikinci maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek. İtalya'yı ağırlayacağız. Fransa'nın ardından bir başka önemli futbol ekolüyle karşı karşıyayız. Bu karşılaşma öncesi yine tüm detayları bu ekranda bulacaksınız. Okan Koç hoş geldin.
5: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sen de hoş geldin.
4: Teşekkür ediyoruz. Birazdan tabii daha detaylı konuşacağız maçı. Bursa'ya gidelim mi?
5: Nereye istiyorsan gidelim. Millilerimiz neredeyse biz de oradayız.
4: Aynen o şekilde. Bursa'ya gidelim o zaman hemen sıcağı sıcağına. Furkan Yıldız bizi bekliyor. Bursa'da maç öncesi notlar neler bize aktaracak? Furkan kolay gelsin. Sözü sana bırakayım.
6: Koray Baloğlu çok teşekkür ediyorum. Bursa Atatürk Spor Kompleksi'nden sana ve konuklarına mutlu akşamları, yayınlar diliyorum öncelikle. Uluslar Ligi'nde Liga Grup 1'de ikinci hafta mücadelesi ve bu kez konuk Bursa'da İtalya olacak. Yine aslında Fransa gibi tıpkı Avrupa futbolunun önemli ekollerinden ve kültür ülkelerinden, futbol ülkelerinden birisini konuk edeceğiz. Kritik bir mücadele. İki takım açısından da oldukça önemli bir 90 dakika hem Türkiye hem de İtalya Uluslar Ligi serüveni mağlubiyetle başladılar. Biz Fransa'ya sahamızda kaybederken İtalya'da yine kendi sahasında Belçika'ya 2-0 mağlup olmuştu.

0: İki takım açısından da özellikle gruptaki hedeflerini ve iddiasını belirlemek, korumak adına bu akşamki 90 dakika çok ama çok önemli. Artık Bursa'da da Atatürk Spor Kompleksi'nde yavaş yavaş mücadele öncesi son hazırlıkların yapıldığını belirtelim. Çok geniş bir ekiple bu akşamki bu karşılaşmayı futbol severlerle de buluşturmak için yine Turkuaz Medya ekibi ummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Maça da artık yaklaşık 3 saat 45 dakikalık bir süre kaldı. Saat 18.45-19 sularında stadyum kapıları açılacak. Tabii ki hafta içerisindeyiz. Mesai günü artık mesai saatlerini de geride bıraktığımız için yavaş yavaş stadyum çevresinde de hareketlerin biraz daha artmasını bekliyoruz. Biletlerin tamamı tükendi bu akşam. Kapalı gişe olarak Türkiye-İtalya mücadelesi oynanacak. Bu anlamda Bursa stadyumu, Bursa tribünleri özellikle ligimizin zaten ülkemizin en ateşli ve en belki de coşkulu stadyumlarından, tribünlerinden birisi. Bugün Bursa'da yine İtalya karşısında da güzel bir atmosferle rakibimizi konuk etmemizi açıkçası bekliyoruz ve temenni ediyoruz. Stadyumdaki hazırlıklardan bahsetmiştik. Biraz hava durumundan da bahsetmek istiyorum. Çünkü sabahın erken saatlerinde özellikle Bursa'da biraz yağışlı ve soğuk bir havaya uyanmıştık ama günün devamında ise hava biraz daha açıkçası güzel yüzünü belki de bizlere gösterdi. Maç saatinde futbol için oldukça güzel bir havanın olmasını, elverişli bir havanın olmasını bekliyoruz. Saat 21.45'te mücadele başlayacak. Maç saatinde hissedilecek olan hava sıcaklığı ise yaklaşık 15-16 derece civarında olacak. UEFA açısından da Türkiye-İtalya mücadelesi elbette oldukça önem seviyesi yüksek bir mücadele. Hakem ataması bu akşamki mücadeleye İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver ismi oldu. Daha önce Fransa maçında Alman Felix Zweier düdük çalmıştı. Bugün de yine Avrupa futbolunun önemli hakemlerinden Michael Oliver Türkiye-İtalya mücadelesinde düdük çalacak. Artık yavaş yavaş karşılaşmanın başlama saatine doğru yaklaşıyoruz. Stadyumda da hareketliliği ilerleyen dakikalarda biraz daha artmasını bekliyoruz. Biz ilerleyen saatlerde yine buradan Atatürk Spor Kompleksi'nden maça dair notları aktarmaya devam edeceğimizi ifade edelim ve Bursa'dan sözü yeniden size bırakalım. Koray Baloğlu.
1: Furkan, teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyelim tüm ekip arkadaşlarımıza. İlerleyen bölümde yine Bursa'dan canlı görüntüleri ekrana getireceğimizi hatırlatalım. Hemen daha sıcağı sıcağına aklımızdayken de milli takımımıza yürekten başarılar diliyoruz. İnşallah ilk galibiyeti bugün İtalya karşısında alacağız. Okan, hoş geldin bir kez daha.
2: Teşekkürler.
1: Güzel bir şehrimiz ev sahipliği yapıyor Bursa. Milli duyguların yoğun yaşandığı bir stadyumdur Bursa Stadyumu. Bugün de milli takımımıza yine canı yürekten destek verecek taraftarlar. Dilersen önce bir Bursa ile birlikte başlayalım. Orada futbol da oynadın sen. Yani rakip olarak da. Değil
2: müthiş,
1: mi?
2: Müthiş, zaten. Müthiş bir atmosfer, ambiyans, baskı. Hakikaten taraftara gerçekten takımına harika bir destek, itici güç olarak arkasında duran bir topluluk. Sonuçta tribün kültürünü de iyi bilen bir taraftar topluluğuna sahip ama yani milli duyguları Türkiye'nin dört bir yanında hakikaten hisseden ülkeye sahibiz. O konuda da çok fazla sıkıntı çekeceğimizi düşünmüyoruz. Bugün dualarımız, sinerjimiz, enerjimiz milli takımımızla beraber. Biliyorsun milli takımımızda da çok kaliteli, çok yetenekli, çok potansiyelli oyuncular var. Ki İspanya, Fransa maçı da bunu gördük. Hep Fransa ağır favori dendi. Yok farklı skorlarla bitebilir gibilerinden yorumlar ve algılar oluşmaya başladı ama sahaya çıkan, karakter koyan, mücadele eden ve Fransa'ya yeri geldiği zaman da oyun üstünlüğü, karakter üstünlüğü de koyan bir milli takım topluluğumuz, oyuncu topluluğumuz vardı. Son 10 dakikaya bakıyorsun. 10 kişi oynuyoruz. Bir kişi eksik. Fransa'ya karşı baskı kuruyorsun ve pozisyon bulmaya çalışıyorsun.
1: Doğru.
2: Bu çok önemli bir detaydır. Biz sahanın içinden giriyoruz. Koray, Fransa'da kimler var? Bak kim çıkıyor sol tarafta? Mbappe çıkıyor. Barcola giriyor. Sağ tarafta kim çıkıyor? Olise çıkıyor.
1: Duo'ya giriyor.
2: Duo'ya giriyor. Yani anladın dedim ama işte önemli olan senin ne yaptığın, rakibine ne yaptırmadın. Milli takımdaki oyuncularımız da o maçta çok doğru bir felsefe, sistemle, anlayışla sahaya çıktı, mücadele koydu, pozisyon buldu. Barış'ın net pozisyonu vardı. O bir pozisyon çekti. Ayağına ufak bir temas var. Penaltı bekledi ama orada onun bir iki adım gerisinden Mbappe gol attı. Vursa sol ayağıyla gol olacak belki. %100 pozisyon diyebiliriz. Bir tane Ferdi'yi Arda'nın ağzına bıraktı, aldı at dedi. Ferdi orada çok fazla bulunmadığı için o tedirginliği yaşadı. Ceza sahası içinde o pozisyonları yakalamak, o durumda kalmak kolay değil. Devamlı tecrübe ve alışılmışlık ister. Ceza sahasında bulunmak
1: ister. Çok kolay pozisyon değil.
2: Güzel bir pozisyondu. Bak sana bir şey söyleyeyim. Tekrarını iste. Göğsüyle alıp tık tık yapabilirdi bileşik hareketle. Bir tane İsmail 6 pasın içinde yine 2'ye 1'le bir tane daha pozisyona girdi. Yani Fransa'ya karşıda marka değeri, bilmem ne değeri, kalite değeri, bireysel performans artı maliyet değeri çok üst seviyelerde olan takıma karşı sen içeride geldin, nasıl zor durumda bıraktığını gördük. Evet. Yani sonuçta tabii ki de Fransa'ya da pozisyon vereceksin, bulacak. Yani onlar da bulamıyorsa kim bulacak? Ama sen gittin, o üstünlüğüyle sağladın yeri geldiği zaman. Yani oyunu vermedik, skoru verdik ama oyunu vermedik. Skoru da alabilirdik. Şu, o maçta, o oynanan oyunda galip gelse kimse milli takım şansa kazandı diyemezdi. Çünkü sahada bir oyun vardı. Hakikaten doğru pozisyon alan, alanları kapatan, alanına girdiği zaman Mbappe nereye giriyorsun dedi. Sağ tarafta Zeki. Çok yeri geldi Oğuz. Sol tarafta Oğuz. Onu Seya. Ferdi adım attırmadı. Merkezde Dembele alan bulamadı. Hep geldi orta sahadan top almaya çalıştı. O maçta hakikaten bir kere oyuncu topluluğuna o maçtaki gösterdiği performanstan dolayı ciddi anlamda bir özgüven gelmiştir. Zaten özgüvenli bir oyuncu topluluğumuza sahibiz. Dünya Kupası'ndan sonra bir demoralize futbolculara sirayet ediyor. Yani öyle bir turnuvadan öyle bir skorlarla geri döndüğün takdirde ne oluyor? Etkileniyorsun ama bu maçtan sonra ben inanıyorum ki Fransa maçından sonra bugün sahaya zaten kazanmak için çıkacağız. Onların da çok puana ihtiyacı var, kazanma ihtiyacı var. Beni ilgilendirmez onların puana veya kazanma ihtiyacı. Beni benim takımım ilgilendirir. Benim takımımda çok değerli, çok kıymetli, çok kaliteli oyuncular var. Değer katan oyuncular var. Ben bu oyuncuların da sahada değerlerini, potansiyellerini ortaya hem fiziki anlamda hem üretkenlik anlamda daha fazla sorumluluk alarak koyacaklarına inanıyorum. Arda'ya top geliyor, rahatlıyorum Koray. Beni rahatlatıyor, takım arkadaşlarını rahatlatıyor, rakibi tedirgin ediyor, tribündeki insanları coşturuyor. İşte orada çevresindeki oyuncular bugün alışverişlerde Arda'yla devamlı göz teması, devamlı telepi deriz, iletişim deriz, sahanın içindeki o koordinasyonu, organizasyonu yakaladığın takdirde büyük problemler yaşatacağımızı düşünüyoruz. Yani bizim de çok değerli, kıymetli, hakikaten kaliteli oyuncularımız var. Şimdi bakıyorsun İtalya'da kim var deniliyor? Tonelli deniliyor, Frattesi deniliyor, Dumbia deniliyor. Mesela Esposito tehlikeli, bak etkili bir oyuncu, ondan ben mesela korkuyorum. Bir de bugün beni tedirgin eden konulardan bir tanesi duran toplar. Buralarda biraz daha konsantre olursak, tedbirli, kontrollü olduğumuz takdirde çok fazla problem yaşamayacağız. Seyirci baskısıyla, coşkusuyla, sahada da bugün kazanma arzusu, iştahıyla çıkacak bir oyuncu topluluğuyla milli takımımız 3 puanla çok mutlu edeceğini düşünüyorum bizim. Belçika'ya öyle gitmemiz gerekiyor muhakkak ki.
1: Evet. Bir yandan da Bursa'dan görüntüler. Tabii muazzam bir stadyum hakikaten. Bursa Spor'un da ev sahipliğine yapan stadyum timsah görüntüsüyle birlikte stat dışından dünyanın en çok konuşulan bu anlamda stadyumlarından birisi. Bir diğer yandan stadın tabii dışı çok güzel ama bu stadı daha güzel hale getiren Bursalıların desteği, futbolu olan tutkularıyla birlikte hakikaten bugün çok güçlü bir taraftar desteğiyle birlikte oynayacağız inşallah. Takımımız da zaten Fransa maçındaki mücadelesinin en az bugün yine o kadar ortaya koyarsa ben İtalya'yı rahatlıkla yenebileceğimizi düşünüyoruz. En azından o gün Fransa karşısında kaybettik hocam ama şeyi kafamızdan sildi milli takım oyuncuları. Yani Dünya Kupası'nda kötü hatıralar gitti. Neler yapabileceklerini bir kez daha bize hatırlattılar. Bir de biz sanırım biraz daha çok böyle büyük maçları daha çok seviyoruz. Öyle yani, bir durum da var galiba.
3: Seviyoruz. Ben dün de belirttim bunu. Çünkü neden sevdiğimizi söyleyeyim. Türk futbolcusu yani bizler, Okan dahil, ondan sonra bizler duyguyla oynadığı zaman çok güçlüyüz. Ama planla oynadığımız zaman zorlanan bir coğrafyadayız biz. Biz öyleyiz. Ama Fransa maçındaki onurlu, cesaretli mücadeleyi tebrik ediyoruz milli takımımız adına. Montella'yı da tebrik ediyoruz. En azından savunma organizasyonu adına oturan bir milli takım seyrettiriyor bizi artık. Ama bence İtalya maçı Fransa maçından farklı olarak farklı bir karakterde maç olacak. Birazcık artık sadece mücadele değil de oyunun bazı bölümlerinde oyuna hükmeden bir milli takım görmek istiyoruz. Ki eldeki genç ve yetenekli oyuncu havuzu da aslında bunu emrediyor.
4: Evet.
3: Onun için biz hala boşuna polemik yaratmayalım. Milli takımımız santrforlu oynamak zorundadır. Ha nedir? Eldeki mevcutlar var, bir sürü santrforumuz var aslında, yani şeyde daha önce aldığın şimdiki Deniz, süre vererek geliştirirsin sen bazı bu şeyleri, oyuncuları. Santfor mevkisi diğer oyunculardan biraz farklıdır Koraycığım. Nedir? Net bitirici olabilmen için senin kendini geliştirmen adına

0: süre alman çok önemlidir. O aldığın sürede hele bir de golü bulursan o zaman kendini daha çabuk geliştirirsin ve hem oynadığın takıma hem de milli takıma faydalı olursun. Şimdi demin sevgili Okan'ın söylediği gibi İtalya takımının güçlü tarafları orta saha kalitesi. Galiba Dumbia oynayacakmış şimdi. Söylendiği kadarıyla. Üçünün de fizikselliği çok iyi durumda. Fiziksel olarak çok iyiler. Aynı zamanda oyun akılları çok iyi. Şimdi baktığımızda savunmada topla oyuna girebilen savunmacılar var. İstediği kadar 10 kişi eksik de geliyorum ben desin. Zaten orada 10 kişinin içerisinde kullandığı oyuncu sayısı 3 filandı yani.
1: Doğru.
0: O açıdan baktığımız zaman geçiş oyununda topu kazandık. Barella yok.
2: En önemli isim o bence.
1: Evet.
2: Bravo. Onun olmaması bizim için çok iyi.
1: Büyük bir avantaj. Evet.
0: Geçiş oyununda topu kazandıklarında hızlı hücuma çıkabilecek oyuncuları var. Donnarumma gibi kalede hala güven veren duruşu olan bir kalecileri var. Ama olumsuz yönleri ne? Tam tecrübeyle birlikte yeniden yapılanıyor olması, Mancini ile birlikte yeni bir dönemin başlıyor olması ve kadroda ciddi değişikliklerin yapılması olumsuz tarafları.
1: Bravo.
0: Yani onun için bizim için Fransa karşısında bizim için kritik nokta. Fransa karşısında gördüğümüz mücadele gücü ve cesareti İtalya karşısında biraz daha fazla hücum kalitesiyle birleştirirsek biz bu maçtan galip ayrılırız ve artık A sınıfı bir takım olduğumuzun göstergesini herkese ispat ederiz. Evet. Biz artık A ligindeyiz. A ligi takımız. Kaliteli takımlarla oynuyoruz.
2: Bu maçın şöyle bir önemi var Okan, özür diliyorum araya giriyorum. Uluslar Ligi'nde Türkiye ile İtalya bu akşam karşı karşıya gelecek. Maç ATV'de dedik. Bu mücadele Euro 2028 eleme kura çekiminde birinci torbaya girme yarışı açısından da büyük önem taşıyor. Euro 2028 elemelerinde takımlar 4'er veya 5'er takımdan oluşan 12 gruba ayrılacak. Grup liderleri turnuvaya doğrudan katılırken ikinci sıradaki takımlar sonuçlara göre doğrudan katılım hakkı elde edecek ya da playoff oynayacak. Birinci torbadaki takımlar diğer 11 güçlü rakiple aynı gruba düşmeyecek. Bu anlamda da Türkiye ile İtalya sınırda. İtalya 12, Türkiye ise 13. sırada yer alıyor. İtalya'nın birinci torbaya girme ihtimali %64, Türkiye'nin de %40 olarak gösteriliyor.
1: Kazandığımız takdirde değişecek bu istatistikler.
2: Tabii, Türkiye için ikinci torba olasılığı %60 gibi değerlendirilmiş. Bugün doğrudan rakiplerimizden biri olan İtalya'yı yenersek birinci torba yarışında önemli bir avantaj elde edeceğiz. Ama galibiyet elimizi güçlendirecek, fakat tek başına birinci torbayı garantile edemeyecek. Onu da söyleyelim. O yüzden yani bugün kazanırsak bu anlamda da bize Uluslar Ligi dışında da Euro 2028 elemeleri içinde avantaj sağlayacak.
1: Ya kazanacağım avantajı da kendi cebine koyacaksın. Koyman da gerekiyor. Koyabilecek oyuncularımız var. Az önce söylediğim gibi. Şimdi bakıyorsun İtalya'da, Fransa'da, tabii ki de İspanya, Fransa ayrı bir seviyelerde. Onları farklı bir yere koyabiliriz. Örnekleme yaptım az önce. Fransa'ya karşı nasıl bir reaksiyon gösterdik. İspanya maçında da nasıl bir oyunda İspanya'yı kazandık. Bir maçta berabere kaldık. Önemli olan kazanabiliyor musun? Yenilmiyor musun? Bir de oyunu da kaybetmiyorsun. Bu maçlarda yapmadık. Hocam çok güzel bir şey söyledi. Sen mi söyledin? Kaçırmış olabilirim. Büyüklere karşı çok farklı motive oluyor. Biz de büyük bir takımız. Büyük bir ülkeyiz. Milli takımımız da çok güçlü bizim. Büyük bir milli takımımız var. Bireysel olarak tek tek baktığında hem gelişime açık, çok farklı potansiyellerde majör liglerin önemli takımlarında oynayabilecek potansiyelde oyuncularımız var. Artı oynayan oyuncularımız var. Şimdi Orkun kalksa Liverpool'da oynasa, Juventus'ta oynasa örnek mesela, kimse yadırgar mı? Ki oraları da istedi Inter biliyorsun. Orkun'a ciddi talepte bulundu. Ya burada mesela Ferdi nerede oynuyor görüyorsun. Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral nerelerde oynadı, Ozan Kabak oynuyor. Yani bireysel olarak bakıyorsun Zeki İmek, birçok oyuncu majörliklerin önemli takımlarında oynuyor. Biz kendimizi öyle küçük görmememiz gerekiyor ki görmüyoruz yani. Ben bizim içerimizde bunu örnekleyerek söylemiyorum. Genel olarak söylüyorum bunu. Görmememiz gerekiyor. Ki biz öyle bir takımız ki o A liginde, Şampiyonlar Ligi'nde, Uluslar Ligi'nin en üst seviyelerinde bulacak potansiyelli bir jenerasyonumuz. Hep ne diyoruz? Çok güzel bir jenerasyonumuz. Altın jenerasyon. Çok kaliteli. İşte bak, biz bu jenerasyonla oralarda olmamız gerekiyor. Yani İtalya'yı yendik veyahut da Fransa'ya karşı yenildik, oyunu kaybetmedik. Çok fazla böyle tartışacak, konuşacak bir konu değil ve hatta abes kaçacak konular değil bunlar. Sonuçta biz o seviyelerdeyiz artık Koray. Ama o seviyelerde tutabilmek için dokunuşlar önemli olan, sistem önemli olan, mental olarak oyuncuları sahaya sürmek önemli olan. Bunlar da yapabilecek bir teknik direktör inşallah uygular bunlar. Artık biz buralarda olmak istiyoruz. Olacak, olmamız da gerekiyor. Ya şimdi kadro tercihlerine bakıyorum. Şimdi Ozan sol, stoper sağda Meri. Belki orada son haftalarda ciddi çıkış yakalamış Emirhan bugün oynayabilirdi, olabilirdi.

0: Kadroya almamış İmirhan'ı.
1: Kadroya almamış. Mesela olabilir. Sonuçta senin orada sol ayaklı bir oyuncu olman avantaj. İlhan Fakıl da mesela bu maçlarda kapalı defansları dağıtan, arayan, oralarda bile son dönemleri çok formda bir oyuncu. O da değerlendirilebilirdi. Ama hocanın tercihi, bir şey yapamıyorsun, söylüyorsun. Sonuçta onun bir bakış açısı ve hatta kafasındaki bir felsefe, sistem farklı olabilir. Ama ben şunu söylüyorum. Tabii ki de bugün çok önemli, çok özel bir maç, değerli bir maç. Değerli kılması için de, özel olması için de sonucu da çok daha önemli, değerli. Bu maçı kazanmamız gerekiyor. Sahada kim olursa olsun, tercihlerde hatalar yapılmış olabilir. Artık iş işten geçti. Ama bugün o tercihleri konuşacak zaman dakika değil şu anda. Maçtan sonra, geçecek günlerde doğru bir şekilde, değersizleştirmeyecek, bel altı bir şekilde yorumları, eleştirileri yapabiliriz. Ama şu anda bizim şu maç, az önce senin verdiğin istatistiklere bakarsak kazanmamız çok çok kıymetli bir maç, yani gerekli tabii bir maç. Bu maçı kazanmak için artık sahada oynayan kim varsa bütün oyuncular yüreğini, karakterini hep söyleriz, ciğerini ortaya koyması gerekiyor. Ha, bu yeterli oluyor mu? Sadece mücadele yeterli olmuyor Koray. Çünkü hocam çok güzel bir şey söyledi. Bitiricilik de önemli. Yaratıcılık da önemli. Bunları yapabilecek oyuncularımız var. Az önce ne derim? Arda'ya top geldiği zaman ben rahatlıyorum. Her an bir action, her an bir sonuç veyahut da organizasyon olacak diyorum. Heh. Ya Arda gibi bir oyuncuyla oynamak da büyük bir avantaj. Koşu yap sadece. Atıyor. Bak Ferdi'yi attı. Barış'ı atıyor. Sağ taraftaki, solda Kenan koştu mu atıyor. Örnek mesela, anladın mı? Yani bunları yapabilen potansiyelde oyuncular. Bugün de benim isteğim, arzum, oyuncular mücadele, karakter koyacaktır. Ama biraz da bir adım daha üretkenlik anlamında sorumluluk almaları gerekiyor. Sorumluluk alacaksın. Yani gireceksin, çalım atacaksın, şut çekeceksin. Üçüncü bölgede özellikle. Bu sorumlulukları aldığın zaman rakibi de sindiriyorsun. Rakip tedirgin oluyor. Ya geliyor üstüme diyor, geliyor diyor, beni diyor burada diyor. Yani bir an diyor alanımı bırakırsam diyor, bu adam diyor benim bulunduğum alandan diyor cezayı kesecek, ihale bana kalacak. Çünkü bu milli maç, milli duygular onlar açısından da önemli. Ama benim açımdan, beni onların açısı ilgilendirmez. Benim açımdaki olan değer ilgilendirir. Bugün de ben inanıyorum o statta, o taraftarla beraber çok farklı, bak mücadele anlamında değil, yetenek, kreatiflik, üretkenlik anlamında çok farklı bir milli takım izleyeceğiz. İzlememiz de gerekiyor artık. Çünkü benim oyuncularım o seviyede Koray. O seviyede. Gerçekten o seviyede. Şimdi İtalya'daki oyuncularla bireysel olarak karşılaştırdığım zaman, getireyim oynayan oynamayan oyuncuları, getireyim şu anda bizim elimizdeki, tek tek kıyaslayalım. Hangi bölge hangi oyuncu istersin? Belki bir iki bölgede, kalede, belki stoperde, belki orta sahada. Kanatlarda Kenan'ı mı tercih edersin? Sol taraftaki o ismi aklıma gelmedi. Mesela onu mu istersin? Bir de forvet tarafında Esposito'yu da isterim. Yani burada bir şey yapayım yani. Çünkü beğendiğim tarzda bir forvet.
2: Evet.
1: İtiraf edeyim. Yani onu anlatmaya çalışıyorum. Çok büyük bir fark yok. Çok büyük fark olan takıma karşı oynadık. Oyunu kaybetmedik. Skoru da alacaktık az kalsa. 10 kişi neler yaptık İspanya'ya karşı, gördün mü ya? Fransa'ya karşı.
2: Evet.
1: Gördün değil mi? Ben o maçta gösterdikleri mücadele, karakterden dolayı bütün oradaki sahada oynayan oyuncu topluluğunun alnından, yüreğinden, kalbinden, her yerinden öpüyorum, alkışlıyorum, tebrik ediyorum. Bugün de mücadeleyi çok fazla, daha da fazla gösterecekler. Üretkenlik anlamında da, inşallah skor anlamında da bize güzel bir gün, güzel bir gece yaşatacağını temenni ve dualarımı, ümitlerimi, enerjimi, ne istiyorsalar gönderiyorum gerçekten.
2: Evet. İnşallah diyelim. Valla
0: olan olmayanını verdi bak Okan.
2: Doğru.
0: Böyle olacaksın abi sahada da. Bravo Okan, valla bak.
1: Teşekkür ederim.
2: Fransa maçında kat edilen mesafelere baktım. Fransa milli takımından 1 kilometre daha fazla koşmuşuz. Yani mesafe kat etmişiz daha doğrusu. Koşmuşuz demeyeyim de 111.6 kilometreydi bizim milli takım.
1: Top kimde daha fazlaydı?
2: Top bile Fransa'daydı.
1: Önemli olan ne pekala? Hep söylerim. Doğru pozisyon alıp doğru koşmaktır. Kademeye girmektir. Alanları da birlikte hareket etmektir. Budur. Sadece koşmayla bakıyorlar. 15 kilometre o koşmuş, 13 kilometre öbürü koşmuş. Olmaz. Sen doğru koş baba. Doğru yerlere koşunu yap, bak bakayım. Ne oluyor? Pozisyon al.
2: Tabii.
1: Bu kadar basittir. Aklınla oynayacaksın. Alex çok koşmazdı De Souza. Çok koşmazdı. Nerede duracağını bilirdi. Bir anda markajı alıyorsun ya. Alex'e birebir markajı aldım. Bir anda kafamı çeviriyorum. Topa bir bakıyorum. Topsuz alanda Alex, bir baktım. Boş alanda topu almış. Araya bırakmış. Tabela yaptırmış. Yani doğru yerde bulunmak.
2: Satranç gibi oynuyordu o zaten.
1: Ya ama işte abi bu bak şu kafamı yani görüyor musun?
2: Sana veriyordu. Başka
0: oyun zekası.
1: Şu kafamı
0: oyun
1: görüyor musun? Şu kafamın üstünde bir beyin var. Onu çalıştırmak gerekiyor sahada sevgili Koray Baloğlu.
2: Doğru.
1: Yani az önce bir kilometre. Ama maç, ben sana soruyorum. Lafını son kez biliyorum. Çok konuştun diyeceksin. Ekran başındakiler de kusura bakmasın. Sürçülisan ettiysem affola. Ben sana bir şey soracağım. Hocam size de sorayım. Cevap verirseniz çok mutlu edersiniz.
0: Vallahi elektrik kesikti. Ben çalışamadım.
2: Evet, sor.
1: Hoca da diyecek artık sor yani. Bizi bir kelime oyunu yapma.
2: Sor, sor.
1: Şimdi o maçı izleyip istatistiklere bakmasanız milli takım belki 4 kilometre belki 3 kilometre fazla koşmuş diyebilirdik değil mi? Ama şimdi bir bakıyorsun 1 kilometre fazla koşmuşuz. Yani böyle çok koşmamışız gibilerinden yani onlara çünkü top onlarda olduğundan dolayı daha fazla koşmamız gerekiyordu. Çünkü topu çeviriyorlar biz topun peşinden koşuyorduk. Evet. Ama bakıyorsun mantıken mesela düşünüyorsun bu şekilde ama doğru koştuk değil mi?
2: Doğru.
1: Haksız mıyım? Anlatabildim mi?
0: Yok, o maçta dediğim gibi mücadele gücünü, inancı, özveriyi, mücadeleyi takdir ettik ama bu maç artık biraz daha oyuna hükmetme maçı.
1: Tabii.
0: Onun için bravo yani hocam. Şimdi illaki çok şimdi pozisyona girmek...
2: Şöyle özür diliyorum hocam, bu oyuna hükmetme maçı dedin. Buradan şeyi kastediyorsun yani, İtalya tamam iyi takım ama Fransa gibi oyuna hükmedecek, sürklase edecek kadar da yetenekli değil. Yani değişik yetenekli ama Fransa seviyesinde yetenekli değil. O yüzden bu maçın senaryosu biraz daha mı farklı olur?
0: Biraz içindeki? Daha bizim takımımızın karakter koyması gereken maç diye düşünüyorum. En azından hücum organizasyonları adına. Çünkü burada hedef hep derler ki işte rakip kadar koşmalıyız. Hayır abi, kazanmak istiyorsan zaten rakipten fazla koşacaksın. Gol yemeyeceksin, rakipten fazla koşacaksın. Merkezde alan bırakmayıp ne yapacaksın? Rakibin tempo yapmasını engelleyeceksin. Ondan sonra üst üste atak yapmasına izin vermeyeceksin. Şimdi biz merkezde, şimdi top kaptığında sakin ama doğru paslarla hızlı çıkışlar sonuç getirir. Ya demin söyledim ya, illaki çok pozisyona girmek önemli değildir yani. Az pozisyona girersin ama bitiriciliğin vardır. Biz onun için santifor, santifor, santifor diyoruz. Şimdi Fransa takımına karşı doğru bir organizasyonla, doğru bir fikirlerle çıkan bir Montella vardı. Rakibin kanatlardaki, bırak her alandaki oyuncularının güçlü olması nedeniyle onlara yakın temaslı ve baskılı oynadık. Ne yaptık? Bu insanı yorar, üzer. Ama buna rağmen, bizim takımımızın yaptığı baskıya rağmen sakin, soğukkanlı kalmasına kalmasına nazaran oyun hakimiyetini çok fazla eline geçiremeyen, gol pozisyonlarının hemen hemen yakın olduğu bir maç seyrettik.
2: Evet.
0: Ama ne oldu? Şimdi bu maç öyle değil artık. Biz artık A grubu,
2: A ligindeyiz, A ligi, evet, birinci gruptayız.
0: Takımıyız. Onun için biz artık rakip kim olursa olsun ondan çok koşacağız, özverili olacağız, mücadele edeceğiz. Rakibe hem zihinsel hem fiziksel olarak üstünlük sağlayacağız. Bu ne yapacak? Rakibi caydırır. Şimdi bizim elimizde takımı hareketlendiren, takımı ön alana taşıyan bir Arda gibi bir oyuncumuz var.
1: Beyin bu, var, beyin. Yöneten, beyin. Hükmeden beyin var.
0: Evet. Şimdi bravo muhtemel hocam. 11'lere ben baktığım zaman...
2: Bir bakalım lazım. O zaman hocam. Bizi radyodan evet, takip edenler için de ben seslendireyim. A milli takımımızın muhtemel 11'i. Altay kalede. Zeki, Meri, Ozan. Biraz evet ha. Teşekkür ediyorum. Zeki, Meri, Ozan, Eren, Salih, Orkun önlerinde. Kanatlarda Yunuscan, Arda forvet arkasında, ileri uçta da Barış Alper Yılmaz. Yani aslında şimdi, Fransa maçından farklı bir başlangıç planı olduğunu gösteriyor. Şayet hoca böyle sahaya çıkarırsa ki
0: bu,
2: bizim
0: eğer hoca böyle çıkmazsa
2: bu şekilde.
0: A Spor'u izlemesini tavsiye ederim. İnanılmaz düzgün. Belki Barış'ı kanada alır, oraya Deniz'i koyabilirsin. Ama şu kadro üretebilir. Hem rakibi karşılar, hem hücum zenginliği yaratır. Ne yapar? Rakip takımın yerleşimlerini kırabilmek için özellikle merkezde hareketlilik sağlar bu kadro. Bu açıdan önemlidir. İyi. Yoksa oraya iki tane kontrol oyuncusuyla çıkıyorsun. Niye çıkıyorsun kardeşim? Senin yolun cesaretin kadar ya. Cesur olacaksın artık şimdi. İtalya, bak yeniden tecrübe, tamam kabul ediyorum. Yeniden yapılanmaya çalışan bir İtalya takımı var. Ha buna rağmen ben kabul ediyorum. Almanya, İspanya, Fransa, İtalya gibi takımlar, ondan sonra bunlar kötü oynadığında bile ne oynadığını biliriz bunların biz. Onların bir sistemi vardır. Onların bir futbol aklı, bir ekolü, bir sistemi vardır. Biliriz yani. Ha bugün Fransa bize karşı kötüydü ama Fransa'nın bir ekolü var. İspanya'nın var, İtalya'nın da var. Onun için o kim oynarsa oynasın bana göre psikolojik olarak da rakip takımın teknik direktörü, evet, işte 10 tane adam getirmiyorum. Yani biz biraz zayıfız biz. Bizi rahat yenersiniz. Öyle bir şey yok abi.
1: Tabii tabii.
0: Çıkıyorsun sahada.
2: Bu da bir strateji Koray. Diyorsun.
0: Bence strateji.
2: Bizim... Araya giriyorum şimdi. Canlı yayın görüyorsunuz şu anda Bursa'dan. Bursa Atatürk Stadyumu. Drone kamerası görüntüleri canlı olarak ekrana geliyor şu anda. Turkuaz Medya ekibi yine görev başında, canlı yayın araçları kalabalık bir ekiple 3 gündür hazırlıklar sürüyor bu maç için. Tıpkı Fransa karşılaşması için Kocaeli'nde olduğu gibi yine size farklı açıdan, farklı görüntülerle bu maçın heyecanını yaşatmaya çalışıyoruz. Ekrana getirmeye çalışıyoruz. Fransa Kocaeli maçında da yine birbirinden güzel ve özel görüntüler bu ekranda oldu. Maçta yine ATV'den yayınlanacak. ATV'de de takip edebilirsiniz. Yayıncılık anlamında da gayet başarılı bir yani. Türkiye-Fransa maçını geride bıraktık. Keşke sonuçta milli takımımız lehine olsaydı. Özellikle Arda ile Mbappe'nin koridordaki samimi diyaloğu dünyanın dört bir yanında haber olarak ekranlara yansıdı. Bu da
0: bizim çocuğumuz abi.
1: Ya şimdi
0: bizim çocuğumuz.
2: Bir de şu kısmından ben yaklaşım hocam, haber değeri olarak da oraya kamera kurmasa bu ekip, ki kurmasa kimse neden kurmadığını da sormaz. Ama elimde ne kadar imkan varsa, ne kadar kamera teçhizat, her şey varsa, her yerden bir şeyler sunmaya çalışılıyor. Koridorda o kamera olmasaydı kimse Arda'yla
1: belki o görüntü ortaya çıkmazdı ve dünya basında, medyasında ortaya çıkmazdı, gözükmezdi. Bravo. Yani önemli olan orada bulunmak.
0: Doğru işi yapmak.
1: Sahada da nasıl doğru yerde bulunmak?
0: İşte doğru işi yapmak.
1: Kameraları da doğru yerde bulundurmak, Burada ya. Yönetmenime, ekibime,
0: karıştırıyorlar Okan'ım.
1: Herkese teşekkür.
0: Bak, şimdi niye karıştırıyorlar biliyor musun Okan'ım, sana pas atayım. İşi doğru yapmak önemli değil. Doğru işi yapmak önemli. Sonuç öyle geliyor çünkü. Ya biz baktığımız ya zaman
1: bazen de ekstraya da kaçmak gerekiyor. O ekstraya kaçma gibi bir durum oluştu orada hocam. Yani işi doğru yapmak, doğru iş yapmak tamam da ekstra da önemli. Sahada da oluyor. Bu doğru işi yapıyorsun, doğru performans, ama bazen de ekstra performans devreye giriyor, skor alıyorsun. Bunlar önemli şeyler. Şu görüntülere bakar mısın?
2: Geçen sene cadı kazanı gibiydi ya. Arda ile Mbappe arasında da iki cephe mi var deniliyordu. Şimdi bu maçta önce zaten devre arasındaki o diyalog ekrana yansıdı. Yurt dışında pek çok, şimdi ismini söylemeyeyim, pek çok yerde haber olarak bu konuşuldu. En azından ne oldu? O iddialar sona erdi. Akabinde zaten Mbappe de akşam kendi sosyal medyasından Arda da yine paylaşımlar yaptı. Bu iş bitmiş oldu.
0: Arda'nın formasını kaldırdı.
1: Müthiş. Bravo. Ama bir, formasını yani, kaldırdı. Baktı, inceledi.
2: Böyle bir kaosun sona ermesinde burada şey da mütevazi olmayalım. Turkuaz Medya'nın ATV ekranlarında çekilen o görüntü, paylaşılan görüntü belirleyici etkenlerden
1: bir kere görüntü oldu. Görüntü muhteşemdi, muazzamdı. Çok güzel
0: senin,
1: yerlere
0: değindi. Senin gibi adam bence gözden kaçırmaz. Mbappe'nin sağ kenarındaki görüntüsünde ekranda birisi daha vardı. Koray Bağlaoğlu.
2: Mbappe'de yoktum ya. Zidane'ın arkasında.
0: Zidane'ın arkasında. Abi.
1: Koray her yerde hocam.
2: Ya işimiz
1: var. Bek oynuyor, orta saha oynuyor, santa falan. Her yerde oynuyor. Koray yerde yani bakıyorsun her yerde. Joker oyuncu deriz ya. O tarzda bir oyuncu, o tarzda bir yayıncı. Tebrik ediyorum. Ya burada gerçekten
0: gurur duyuyoruz.
1: Sonuçta Uluslar Ligi'nde bakıyorum. A Haber'de, ATV'de geçen gün söyledim. İşte A Para neresi varsa abi şu anda bünyesinde. Her yerde maç var. İspanya, İngiltere maçı izledim geçen gün.
2: Bak timsaha doğru yaklaşıyoruz, görüyor musun Okan?
1: Isırırız şimdi, gitmeyelim orada. Drone da çok güzel.
2: Drone çok iyi. Şey
1: söyleyeyim mi? Hakikaten bu dronelar
2: var. Görüntü hakikaten mükemmel. Şu görüntüyü çekmek de, böyle yansıtmak da, bunlar
1: bunu kim yapıyorsa,
2: görüntüler.
1: Bunu kim yapıyorsa alkışlayalım, tebrik edelim. Örnek teşkil etsin. İnşallah diğer yayıncı kuruluşlar da görür. Buradan bir face alır, bir kopya çeker.
0: Umarım yapsınlar. Bursa taraftarı
1: bu kötü bir şey değil. Kibir ego olmaması gerekiyor. Yani sonuçta sen iyisini yapıyorsan daha iyisini yapmaya çalış. Biz de burada Turkuaz Bey yapacak abi, yapması da gerekiyor sonuçta. Şimdi baksana şu görüntülere. Ne kadar güzel canlı görüntüler şu anda bunlar. Bir de o stat biraz sonra dolduğu zaman.
2: Bir tur daha timsaha doğru şöyle gidiş istek alıyorsa kullanan arkadaş.
0: Koraycığım inşallah Bursa Spor taraftarı da duyarlılığını gösterir milli maça.
2: Bursa'daki vatandaşlarımızın hepsi gidiyor zaten, kapalı kişi olacak. Bu stat bu akşam dans edecek. 21.45 itibariyle inşallah milli takımda o dansı ayak uydurur.
1: Şimdi Koray,
2: İtalya'yı yeneriz.
1: Bunlar anormal şeyler değil, normal şeyler. Az önceki görüntüler dedin ya, Mbappe ile Arda Güler hakkında. Tabii ki de bir spekülasyonlar, bir dedikodular vardı. Bu görüntülerle çok doğru yerde bulunmasından dolayı birçok yerdeki o dedikodulara, ortalığı karıştırmaya çalışanlara karşı müthiş bir cevap oldu. Ama ben az önce söyledim. Ne dedim? Anormal değil. Benim Arda'm da dünya yıldızı. Oynadığı zaman Real Madrid'de de, milli takımımızda da neler yaptığını görüyoruz. koskoca Fransa'ya karşı tek başına orkestra şefi gibi, balerin gibi oralarda oyunu yönetti. Müthiş işler yaptı. Yani milli takımımız, az önce söyledim ya, Uluslar Ligi'nde, buralarda A Ligi'nde olması gerekiyor. Şimdi bazı kesimler tarafından tabii ki de ya işte oralarda çok büyük majör takımlar, eskiden de artık. Benim elimde de çok kaliteli oyuncular var. Az önce söylediğim gibi. Oralarda bulunabilecek, oralarda seni mutluluğa taşıyabilecek, hedefe taşıyabilecek. Ama işte doğru tercihler, doğru bir oyun planıyla sen oralarda başarılı olursun. Olması gereken bu. Yani görüntülere takıldın sen. Bakıyorsun, ben de oraya bakıyorum. Çok güzel görüntüler. Buradan acaba muazzam şey gidebilir mi? O eski garajın arkasında oralarda çok
2: İstek
1: güzel bir...
2: İstek yaptık drone'daki arkadaşımız.
1: İskenderci var. Çok güzel. Kebapçı var orada.
2: Al KJ'yi de komple, şöyle arşivlik bir görüntü gelsin Seval. İşte burası Bursa, Bursa Atatürk Stadyumu ve o muazzam timsah görüntüsüyle birlikte A-Spor ekranında size bu muazzam görüntüleri aktarıyoruz. Saatler 21.45'i gösterdiğinde bu stadyumda A-Milli Futbol takımımız İtalya'yı ağırlayacak. Binlerce kişi kırmızı beyaz renklerle birlikte galibiyet için omuz omuza zıplayıp tezahüratlarıyla birlikte Türkiye sesleriyle gökyüzünü inletecek diyelim.
0: Allah,
2: bu gökyüzünden de görüntüler bak, hiçbir zaman sizinle buluşuyor.
0: Sevgili Turan Sofoğlu da Fenerbahçe'nin efsanesi, çok şık program, selamlar, görüntüler çok güzel diyor.
1: Turan Hoca çok da çok iyi stoperdi ha, evet. Kemik gibiydi böyle ha,
2: Turan Sofoğlu'na
1: Turan
2: da selamlar.
1: Da buradan sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum.
0: Abi yaka yıka gider abi, ya devire devire.
1: Yara yara gidiyor, dele evet. Dele gidiyor. Maşallah var, selamlar olsun ona buradan.
2: Güvenç Kurtar da bizi yolda dinliyormuş, radyodan şimdi, takip ediyormuş.
1: Güvenç
2: ona
1: Hoca
2: da selamlar. Fatih Soylu ile birlikte milli takıma başarılı diliyormuş.
0: Vallahi milli takım öven bir şey söyleyeyim ya.
2: Tabii.
0: Yani biz sadece bir takım değiliz.
1: Değiliz ya, hocam.
0: Değiliz abi. Biz tutkusu, enerjisi, futbol sevgisiyle turnuvalara renk katan büyük bir futbol ülkesiyiz abi. Hakikaten bunun farkına varalım yani. Şimdi A Ligi'nde oynayan çok kaliteli oyunculara sahip olan bir milli takımımız. Ondan sonra bütün 85 milyonun duaları milli takımın arkasında.
1: Hocam bak, çok güzel yerlere değindin. Bravo. Bitir, ben sonra sana bir ilavetten bir şey söyleyeceğim. Senden alacağım. Çok önemli yerlere değindin. Bravo. Evet,
0: söyle söyle.
1: Yok yok, söyle.
2: Devam et hocam sen lütfen.
0: Onun için biz bu sahadaki bizim her çocukların verdiği her mücadele, tribünlerin onlara yaptığı her tezahürat ve ekranlarda yaşanan her heyecan, milletçe aynı yürekte buluştuğumuzun resmi. Onun için bu bravo duygularla bizim milli takımımız inşallah bugün...
2: Saha içine girelim mi biraz yavaş girelim. Yavaş? Yani. Kaleden başlayacağım. Uğurcan yok. Cezalı. Kırmızı kart gördü. Altay'ı bugün bekliyoruz. Sence ne kadar etkiler bizi? Altay'da oyuna girdikten sonra fena değildi. Yani bir iki gelen şutta da başarılıydı. Yani
1: Koray, hiçbir şekilde negatif anlamda düşünmek istemiyorum ki, etkilememesi de gerekiyor. Yani sonuçta yani... Altay uluslararası deneyimi, tecrübesi olan, Premier Lig'de yeri geldi, forma giydi, tamam giymedi dönemler oldu da o seviyelerde bulunmuş bir oyuncu. Pozisyon bilgisi, aklı, zekası, yani iyi bir kaleci ki bugün ekstra bir performans gösterme zamanı şu anda. Bazen şartlar, şimdi Fransa'ya karşı bazen bakıyorsun şartlar seni öyle bir yere sürüklüyor ki rakibine göre önlem alman gerekiyor, pozisyon alman gerekiyor. Tabii. O Fransa'ya göre önlem aldık, pozisyon aldık ve bir oyun felsefesine çıktık. Artık rakip, şimdi İtalya bana göre bir oyun felsefesi ve hatta önlem şartlara göre uygulaması gerekiyor şu anda. O önlemi alması gerekiyor. Yani öyle bir maça çıkıyoruz. Ben Altay'ın bugün yani nasıl bir performans gösterecek diye sorduğunda iyi bir performans göstereceğine inanıyorum ve güveniyorum. Göstermesi de gerekiyor. O da bunun bilincinde. Öyle bir maça çıkıyoruz. Ben her zaman söylüyorum kardeşim. Ben hiçbir zaman ne teknik direktörlük, ne sportif direktörlük, ne de o sağ kenarında, sağ içinde bulunmaya isteği, arzusu olan ve şeyi olan bir insan değilim açıkçası. Anladım. Ajandası olan bir insan değilim. Ama hayatımda ilk defa keşke şu anda milli takım başındaki teknik direktör ben olsaydım diyorum.
2: Oyuncu kalitesi, oyuncu havuzunun genişliği.
1: Niye
2: diye
1: sormuyorsun?
0: Ben iki sene evvel dedim ya işte, bu Kadir Gecesi
2: iki,
0: doğmuş bu Montella diye.
2: Yani bir iki oğlum, şeyle birlikte söyleyeyim. İşte oyuncu kalitesi, havuzun genişliği, onlar mı seni cezbediyor? Neden?
1: Yani vereceğim cevabı verdiğin için teşekkür ederim.
2: Ya yani ama tabii, belli etti zaten cevabın nereye geleceğini.
1: Ama bak
2: geleceğini.
1: Oraya gidecek. Ya az önce söyledim ya. Şimdi abi oyuncularımızın hepsi karakterli. Tamam, kendi takımlarında zaman zaman bazı hatalar yapıyor. Taraftarların, rakiplerin hoşuna gitmeyen reaksiyonlar alıyorlar, gösteriyorlar. Ama burada İşte önemli olan orayı bir kenara koydurup bakın burada bu ay yıldızı taşıyorsunuz, giyiyorsunuz, 80 milyon arkanızda, bu karakterde, bu seviyede, bu şekilde hareket etmeniz gerekiyor. Mentalini futbolculara aşılamak çok önemli. Bu çok önemli sahaya çıkarken. Performans, az önce söyledim ya, bireysel performans. Arttırmak kolay milli takımda. Çok basit. Bir oyun, bu oyun gücünü de o oyuncu toplumuna göre bir uyguladığın zaman, bir de oyunculara sen busun kardeşim, oyuncunun potansiyelini, benliğini, kişiliğini, karakterini, yaptıklarını, yapacaklarını oyuncuya gösterip onu o kafasına soktuğun an neler oluyor, neler yapıyoruz. Ya kimse kusura bakmasın ya. Fransa'da az önce söyledim kimler vardı biliyorsun değil mi?
2: Evet.
1: Orta sahada, defansta. Ne işte sorun? Sorun ne biliyor musun? Bitiricilik, kalite. İşte orada o barış. Yapmak istiyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor ama abi bir tane oraya böyle bir Burak Yılmaz, Fatih Tekke, anladın mı? Yani bir Mario Gomez tarzı bir oyuncu yakalasak, sana bir şey söyleyeyim. Diğer oyuncuların da performansı artacak bak.
0: Okan'ın Montella'da
1: takımın dişi, şeyin, saatin
0: etti.
1: Dişisi gibi düşün. Diğer oyuncuların da performansı artacak.
2: Kesinlikle.
1: En büyük handikaplarımızdan bir tanesi bu. Ama bugün o maça yansımayacaktır. Yani ben bugün maçı, bak ben şu anda yaşıyorum biliyor musun burada konuşurken. Ben oyuncuları bireysel olarak tek tek söylüyorsun ya. Özellikle ikinci, üçüncü bölgedeki oyunculara bugün neler yapacağını, yaptıracağını ve nasıl bir oyun sergileyeceğini karakter, bireysel olarak şu anda yaşıyorum. Ben bugün maçı kazanacağımızı düşünüyorum. Ki kazanacağız yani.
2: Ben de inanıyorum.
1: Ben ona inanıyorum açıkçası.
2: Şey olsun diye de söylemiyorum gerçekten. Fransa maçı öncesi de yine umutluydum.
1: Şimdi bir de son bir cümle daha söyleyeceğim. Tabii, buyurun. Bakın şimdi biz İtalya, Belçika, Fransa buralarda niye bulunalım? Abi biz bunlara karşı oynanan maçları izleyelim. Yarın İngiltere, yarın İspanya, yeneriz yeniliriz, oyunu kaybetmeyiz ama oralarda bunlara karşı oynamak, diğer takımları değersizleştirmek istemiyorum ülkeleri. Yani oynamak arasında uçurum kadar fark var. Birçok majör takımlarda, çok üst seviyedeki ülkeler de gerilemeye başladı. Sen bu fırsatı değerlendir, elindeki o havuzda kaliteli oyuncu topluluğuyla yukarı doğru çıkmaya başla. İşte burada Montella'ya büyük iş düşüyor kardeşim. Eğer Montella doğru tercihler, doğru bir oyun felsefesiyle bu fırsatı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Fırsat doğdu bize.
0: Şimdi sen tabii kritik bir şey söyledin. Şimdi bana göre milli takımımızın sorunu öyle çoğu zaman teknik direktör, efendime söyleyeyim, sistem veya oyuncu kalitesi olarak hep adlandırıyoruz değil mi? Hayır. Bunlar tabii ki çok önemli ama asıl mesele oyun kimliğinin tam olarak oturmaması. Şimdi biz nedir bizim şeyimiz? Ön bölgede hücum aksiyonlarımızın daha fazla olması gerektiğini söylüyoruz hep değil mi? Şimdi savunma anlamında da hakikaten milli takıma oturmuş bir düzen sağlayan Montella'dan bahsediyoruz. Ama ben de diyorum ki sen eğer orta sahayı güçlü tutmanın takımın reaksiyon gücünü artırdığını bilerek eldeki oyun zekası yüksek ve maçı tek hamleyle çözebilecek, oyun sıkıştığı anda sorumluluk alabilecek Arda'yla birlikte biraz da hücum aksiyonlarını geliştirdiğin zaman, biraz da oyuna hükmetmeye başlayabildiğin zaman, o zaman bizim milli takımımız bunu becerebilecek kabiliyette ve daha da sınıf atlar. O zaman çok düşünmeyiz. Bugünkü İtalya maçı içeride alırız bu maçı diyebiliriz biz. Bu kabiliyete sahip oyuncular var ve bir şey itiraf etti. Aslında doğruyu söyledi Sayın Montella. Dedi ki Barış Alper'i, işte Kerem'i başka mevkilerde oynatarak dedi onlardan verim almaya çalışıyoruz dedi. Benim hep söylediğim bu işte. Bir oyuncuyu kendi var olduğu pozisyonun dışına çıkartırsan ondaki yetenekleri elinden alırsın. Tıpkı Barış'ın verimsiz olduğu
1: takıma
0: gibi.
1: Da takıma da zarar verirsin. Takıma da zarar verirsin.
0: Ama çocuk ne yapıyor? Onuruyla, özverisiyle mücadele etmeye çalışıyor. Ama ne oluyor? O kadar mücadele gücü yüksek olan Barış, nabız çok yüksek olduğu için net bitiriciliği yapamıyor.
2: Ki zaten o anlamda çok
0: tabii vuruş kalitesi
2: aşırı
0: düşüyor.
2: Kabiliyette değil.
0: Onun için bu çok bilinmeyenli bir denklem değil ki ya. Var olan eldeki oyunculardan, bundan sonra santifor mevkinde bu işi becerenler de var. Yarat bir tane santifor. Ondan sonra bizi top bir ileride kalsın.
2: Veya eldekileri
0: arka taraf
2: biraz
0: bir nefes
2: dene.
0: Alsın. Ya, evet abi. Bravo. Şimdi rakip. Şimdi özellikle merkezde hareketlilik çok önemli değil mi? Ben onun için kontrol oyuncularının fazla olmasına karşıyım. Merkezde rakip takımın yerleşimlerini kırabilmek için hareketlilik gerekiyorsa orada oyun zekası, tekniği yüksek oyuncular oynatacaksın.
2: Ki Orkun'u bekliyoruz bugün.
0: Mükemmel düşünce. Şimdi bundan evvel Dünya Kupası'nda Orkun'dan hiç bahsediyor muyduk? Ama bugün Orkun, keşke Orkun olsa diyoruz değil mi?
2: İşte Amerika maçında oynadı Orkun. Salih

0: diyoruz. Beşiktaş takımında bütün organizasyonun oturmasının sebebi oldu artık diyoruz. Ön bölgenin daha özgür, daha serbest, daha rahat oynamasını sağladığı için. Milli takımda da geçerli aynı şey. Şimdi Orkun o ikilisi Salih'le birlikte Beşiktaş'ta performans veren adamlar. Önlerinde Arda, ceza sahası çevresi tehlikesi olan adam, oyun zekası yüksek adam, kanattaki delici oyuncuların attığı koşuya cevap verebilecek adam. Sen birazcık da hücum aksiyonları yaratarak oyuna hükmet. Biz pozisyon yakalayalım. Evet. Atma, gol öncesi pozisyona gir, biz ona da razıyız.
1: Hocam çok güzel bir yere değindi. Ne dedi Orkun'la ilgili? Dünya Kupası'nda niye oynatılmıyor diye. Ben burada mesela devamlı bir eleştiride bulunuyordum. Birçok bazı yorumcular ya işte konuşulması gereken zaman dilimi değil, o değil, bu değil. Şimdi niye oynamıyor deniliyor mesela. Niye o zaman bunları söylemiyordunuz da şimdi söylüyorsunuz? Biz milli takımı düşünüyoruz. Ya takımda açık yapıyor. Sonuçta Orkun Beşiktaş'ta nasılsa Benfica'da da öyleydi. Yani önemli olan buradaki milli takımda doğru ve o günkü performansları çok üst seviyede oyuncuları değerlendirmek. Şimdi hocam çok güzel. Ne dedin sen de mesela? Dene dedim mesela santrafor bölgesinde, değil mi? Dene. Haklısın. %100 katılıyorum. Şimdi sen Barış'ı sağda, Barış'ın en etkili, en verimli yeri neresi? Sağ kanat, sağ da sol kanat. Barış'tan orada verim alırsın. Burada hem oyuncudan verim alamıyorsun hem takımı daha da zor durumda bırakıyorsun. Niye? Bitiricilik anlamda sıkıntı yaşıyorsun. Orada belki bir Enes Ünal, belki bir Deniz Barış'tan daha da mı kötü oynar? Bitiricilik anlamında, pozisyon bilgisi anlamında, nerede duracağı, nereye koşu yapacağı anlamında onlardan daha da mı aşağısı? Daha üst seviyede. Çünkü o bölgenin oyuncusu. Barış bu sefer sahada oynadığı zaman hem Barış'ın performansı artar hem diğer oyuncuların performansı. Çünkü futbolda ben pası verdiğim zaman arkadaşıma, o arkadaşım o pası değerlendirdiği takdirde bana da güven geliyor. Anladın, mutlu ediyor beni. Bu doğru. Böyle sirayet eder birine. Şeyi düşün, domino taşı gibi düşün. Bunlar işte önemli şeyler, detay. Küçük gibi gözüküyor ama sana bir şey söyleyeyim.
0: Ya küçük olur
1: çok
0: mu
1: büyük,
0: ya?
1: Çok önemli detaylar. Biz bunları söylediğimiz zamanlar, işte o zaman Orkun oynadığı zaman niye oynaması gerekiyor diyorduk. Ya işte şöyle böyle. Şimdi niye o zaman siz çıkıyorsunuz, Orkun niye oynamıyor? Takımında oynuyordu, işte sakatlık o bu falan filan. İşte bak o polemikler ne biliyor musun?
2: Ya Beşiktaş'ta iğneyle oynuyordu, şimdi niye oynamıyor?
1: İşte diyorlar. Ne biliyor musun işte? Ne, bu... Polemik yaratmak için, algı yaratmak için, ya bazı yorumlar yapmak için yapılan bir şey bu. Halbuki Orkun oynamak istemese affını isterdi, gelirdi, tedavisini uygulattırdı kulüpte. Ama oynamak için arkadaşlarını yalnız bırakmıyor. Orada bulunan bir karaktere, karakteristik yapıya sahip bir oyuncu. Milli duygulara sahip bir oyuncu.
2: Doğru.
1: O yüzden kardeşim,
2: sizin, hiç gitmeyebilirdi istese.
1: Sizin algınız bizim çalgımızdır. Biz o sahanın içinden geliyoruz. Yıllardır o sahanın içinde top oynamış insanlarız. Hocam da biliyor. Biz patates, soğan, işte domates ne gerekiyorsa bunları soyup insanlara sunduk. Sizin önünüze direkt geliyor. Biz o duyguları, o mentali, o psikolojiyi, o an, o atmosferde, o ambiyansta neler yapılması, nasıl reaksiyon göster, nasıl bir duruş sergilemesi gerektiğiyle ilgili defalarca karşı karşıya geldik. Biz bunları yaşadığımız için burada anlatıyoruz, bunları söylüyoruz. Yani şunu söyleyeyim sevgili Koray.
0: Şimdi
1: ben bugün benim milli takımdaki bireysel olarak kim olursa olsun hem inanıyorum hem güveniyorum. Yani sonucu şuraya bağlamak istiyorum. Bugün kardeşim hem yaratıcılık anlamında hem oyun gücü anlamında da sahada üstünlük sağlayacağız. Olur. Allah korusun. Negatif taraflarını konuşmak istemiyorum. Boş ver.
0: Evet. Zaten geçtiğimiz maçta oyuncuların genelindeki iştah, önde basma duygusu, rakibi boğma isteği falan iyiydi. Bunun üstüne ondan sonra hücum bölgesindeki organizasyonları geliştirdiğin zaman bu takımın seyrine doyum olmaz. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. TFF bu arada Bursa Spor'da oynayan amirli olan sporcuları hepsini davet etmiş maça.
2: Güzel.
0: Bu duyarlılığı için federasyona da teşekkür etmek lazım. Bunlar hakikaten vefa duygusudur. Sevgili Beyhan, Bursa Spor'lu eski Beyhan bana şimdi programımızı seyrediyormuş. Ondan sonra bunu da duyurduğumuz iyi oldu yani. Bunlar güzel
1: Beyhan
0: şey.
1: Hoca santrafordu değil mi?
0: Orta saha, o da beyindi.
1: Benur vardı,
0: kafa böyle yukarıda gezerdi Beyhan.
2: 1995 yılında Ugandalı forvet Mususi, hatırlıyorsunuz. Vefat etti.
1: Ne takım vardı, ne kadrosu vardı Bursa
2: Yanlış
1: Spor'da.
2: Allah rahmet eylesin. Bol olsun. Bursa Spor'un Inter Toto Kupası'nda Karsulu'ya maçında attığı golden sonra yaptığı timsah yürüyüşü Bursa Spor'un ve timsahın bir araya gelmesine vesile olmuştu. 2011'de temeli atılan bu timsah arena modeli de Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'na ilham verdi. Serkan Yetişmişoğlu da bizi izliyormuş. O da bu notu hatırlattı. Musul

0: selamlarımızı yollayalım.
1: Baliç, Ercüment, stoper Selim. Hakikaten inanılmaz keyifli bir Bursa Spor'du o zaman. Tabii. Kaleci Ivankov, değil mi, yanlış tabii, söylemiyorum.
2: Tabii. Jenerasyonlar.
1: Çok iyi takımdı o da. İzlemesi inanılmaz keyifli bir takım.
0: Artı takımın dışında doğru, bireysel olarak da çok kaliteli oyuncu topluluğu. Doğru. Şimdi şey fiziğe, güce dayalı futbol. O zamanlar hem fizik hem yetenek hem kreatiflik vardı. Baksana saydığın isimleri. Tabii. Şu anda getir büyük takımlarda oynar ha bu saydığın isimleri.
1: Yani şampiyon olan takımın yeri ayrı tabii belki ama kalite bir önceki yüksek jenerasyon için dikkat çeken o asıl bayağı Türkiye'nin konuştuğu ilk Bursa Spor.
2: Abi canım, Sedat yani abiler,
1: yaşıma
2: abiler,
1: göre ilk hatırladığım jenerasyon.
0: Ya Çanakkale'de benim oynadığım dönemdeki kadroyu saysam bana dersiniz şu anda 5 tane oyuncu getir Fener, 5 tane Galatasaray, Trabzon'da oynar dersiniz. Evet. O zamanlar kalite kokuyordu futbolcular hocam. Şimdi top ayağına yakışıyordu. Canım atıyordu. Şut
2: daha çekiyordu. Daha atletik, daha güçlü insanların oynadığı spor haline geldi şimdi.
0: Gançev vardı, şey vardı.
1: Gançev kaleci, evet.
0: Rahmetli.
1: Neydi 2005'te hocam? Vefat etmiş Mususi'de. Birazdan yine Yusuf Bursa'dan
0: Çanakkale'de de oynadı.
1: Doğru. Ben birazdan devam edeceğiz.
2: Yunus var bir de Koray.
1: Hocam onu sonra konuşuruz. Şimdi bir araya gidiyoruz. Aranın ardından Türkiye-İtalya maçına dair yine hem yorumları yapacağız, konuşacağız. Hem de Bursa'dan görüntüler olacak. Birazdan muhabir arkadaşlarımız da bizimle birlikte olacak. Maç öncesi son notları aktaracaklar. Bir yere ayrılmayın.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
2: adına. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
4: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar. Reklam. A Spor Radyo. Bir reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.
3: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de. Reklam.
1: A-Spor Radyo.
2: Bir reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen ol.
2: Reklam.
6: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
7: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
8: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
9: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına

0: kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
1: O Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: Uluslarla Gözel'e devam ediyoruz. Okan Koç ve Zafer Tüzün'le birlikteyiz. Türkiye İtalya'yı ağırlayacak Uluslar A Ligi 1. grupta saat 21.45'te ATV'de oynanacak maç öncesi Bursa'ya gidiyoruz şimdi. Hem stadyuma hem milli takımımızın hem de İtalya'nın kamp yaptığı otellere de uğrayacağız. Furkan Yıldız bizi Bursa'da Atatürk Stadyumu'nda bekliyor. Erdem Akbaş milli takımımızın kamp yaptığı otelin önünde. İbrahim Uslu da konuk İtalya'nın kamp yaptığı otelin önünde. Önce stadyuma gidelim. Furkan Yıldız'dan stattaki gelişmeleri öğrenelim.
1: Koray Bağlıoğlu, çok teşekkür ediyorum. Atatürk Spor Kompleksinden bir kez daha mutlu akşamları yayınlar. Atatürk Spor Kompleksinde Bursa'da da an itibariyle stadyum kapıları taraftarları açıldı ve yavaş yavaş Bursalı futbol severlerin de stadyumdaki yerlerini almaya başladıklarını ifade edelim. Yaklaşık 44 bin kapasiteli bir stadyum Atatürk Spor Kompleksi ve biletlerin tamamı tükendi. Bu akşam Türkiye İtalya mücadelesi kapalı gişe oynanacak. Güzel, coşkulu bir atmosferde bu akşam A Milli futbol takımımız İtalya'yı konuk ediyor olacak. Stadyumda, tribünlerde de özellikle görsel şölen noktasında hazırlıklar olduğunu ifade edelim. Batı tribününde büyük bir Türk bayrağı açılmasının beklediğimizi de yine söyleyebilirim. Bir hazırlık vardı gündüz saatlerinde. Yine güzel bir atmosferde bu akşam futbol severleri keyifli bir mücadele bekliyor. İki takım açısından da oldukça önemli bir mücadele. Birazdan Erdem ve İbrahim iki takıma dair de notları aktaracaklar. İki takım da mağlubiyetle başlamıştı. Bugün buradan galibiyetle ayrılmak hem Türkiye hem de İtalya açısından oldukça önemli bir mücadele ama biz tabii ki buradan İtalya'yı puansız uğurlamak istiyoruz. Hava durumundan da bahsetmek istiyorum çünkü Bursa'da dün akşam saatlerinden itibaren bugün de yine sabah saatlerinde özellikle çok ciddi bir sağanak yağış ve soğuk hava etkisini hissettiriyordu ama şu an itibariyle en azından stadyumun bulunduğu noktada biraz daha hava durumunun daha normal bir düzeyde olduğunu söylemem gerekiyor. Hissedilen hava sıcaklığı yaklaşık 16-17 derece civarında ama biz buna rağmen yine de henüz maça, stadyuma gelmemiş olan futbol severlere mutlaka yanlarında bir yağmurluk ya da ceket bulundurmaları yönünde de ufak bir uyarıda

0: tavsiyede bulunmuş olalım. Artık son hazırlıklar yapılıyor Atatürk Spor Kompleksi'nde. Naklen yayın ekibimizin de yine maçı futbol severlere buluşturmak için, onlara aktarmak için son hazırlıklarını yaptığını ifade edelim. İlerleyen saatlerde buradan konuklarımızla birlikte maça dair notları paylaşmayı sürdüreceğiz diyelim ve sözü yeniden sana bırakalım.
1: Evet, Furkan'ın yaptığı yağmurluk çağrısını biz de hatırlatmış olalım burada. Aspor Radyo Bursa'da da takip edebiliyorsunuz. Radyodan bizi dinleyenler varsa maça gidecekleri de uyarmış olalım. Stadyum kapıları açıldı dedi Furkan. Peki milli takım ne zaman hareket edecek kamp yaptığı otelden? Maça dair notlar neler? Değişiklikler olacak mı takımda? Bu soruları da Erdem Akbaş yanıtlayacak. Erdem, neler aktaracaksın?
2: Koray Baloğlu, sana ve konuklarına yayınlar diliyorum. Öncelikle A milli takımımız tam 55 dakika sonra 20.00'da otelden stadyuma hareket edecek. Bu görüntüler için A Spor'da kalmaya devam edin. Milli takımı çok sayıda, ben görebiliyorum şu an, taraftar uğurlamak için bekliyor. Takım otobüsü hareket ettiğinde burada çok güzel bir atmosfer olacağına eminim. Aynı şekilde stadyumda da taraftarlar A milli takımımızı karşılayacaktır. Milli takım saat 20'de, tekrar edelim, otelden stadyuma hareket edecek. Bursa'da yağmur başladı. Otel bölgesinde de hafif hafif şu an yağmur hissediliyor. A milli takımımız da Orkun takıma döndü. İlhan Fakılı takıma döndü. Bu iki ismin bugün, özellikle Orkun'u zaten 11'de bekliyoruz. İlhan kadroya giremese de geniş kadroda Montella'nın değerlendireceği oyunculardan bir tanesi olacak. Uğurcan Çakır cezası sebebiyle bu karşılaşmanın kadrosunda yok. Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Mert Müldür gibi isimlerimiz de takımlarında yaşadığı sakatlıklar sebebiyle zaten geniş kadroda yoktu. Yani milli takım Uğurcan Çakır dışında eksiksiz bir şekilde İtalya karşısına çıkacak. Muhtemel 11'e gelecek olursak kalede Altay'ı bekliyorum. Sağ bekte Zeki, stoper ikilisinde Merih Ozan, sol bekte Eren Elmalı ama Ferdi Kadıoğlu da Montella'nın diğer maçları düşünerek aslında dinlendireceği ama bu maçta da oynama ihtimali olan sol bekimiz Ferdi Kadıoğlu. Yani bir adım önde görüyorum ben Eren'i. Hemen önlerinde Salih Orkun ikilisi, sağ kanatta Yunus Akgün ama Oğuz Aydın da son antrenmanda sağ kanatta denendi. O yüzden Oğuz'u da görebiliriz sağ kanatta. Arda Güler 10 numarada, sol kanatta Can Uzun, ileri uçta da Barış Alper Yılmaz'ı bekliyoruz. Takımın ayrılış görüntüleri de tekrar A-Spor ekranlarında olacağız Koray Baloğlu. Söz tekrar sende.
1: Erdem Akbaş'a teşekkür ediyoruz. İtalya kampında neler yaşanıyor? Bu soruyu da İbrahim Uslu yanıtlayacak.
3: Bursa'dan mutlu akşamlar. Uluslar A Ligi'nin ikinci haftasında İtalya'yı Bursa'da konuk ediyoruz. İtalya milli takımı dün erken saatlerde Yenişehir Havalimanı'na iniş yaparak kamp yapacağı otele geçmişti. İtalya'da son yıllarda alınan başarısız sonuçlar dikkat çekiyor. Uzun yıllardır üst üste Dünya Kupalarına katılamama süreçleri ve bir jenerasyonun henüz oturamaması, Uluslar Ligi'ne Belçika mağlubiyetiyle başlanması, akabinde küme düşme korkusu yeni teknik direktör Roberto Mancini'yi oldukça düşündürüyor. İtalya bu önemli karşılaşmaya 10 futbolcusunu getirmedi. Roberto Mancini rotasyonu kabul etti ama kötü gidişatında farkındayız, düzelteceğiz diye kendi ulusuna da kısa bir açıklama yapmış oldu. Tabii bu bilgiler ışığında İtalya'nın beklenen 11'ini hemen sizlerle paylaşalım. 4-3-3 formatıyla sahaya bekliyoruz İtalya'yı. Kalede Donnarumma olacak. Sağ bek Kayode, sol bek Calafiori, stoper ikilisi Scalvini, Bastoni, orta saha üçlüsü Frattesi, Tonali, Dumbia ve üçlü hücum hattının sağ tarafında Raspadori, sol tarafında Cambiaghi ve en üst noktada Scamacca, İtalyan temsilcisinin gol umudu olacak. Takımın 19.45-20 arasında otelden çıkış yaparak stadyuma hareket edeceğini söyleyelim. Biz yine İtalya'nın kampında mesaiye devam ediyoruz. Gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz.
1: İbrahim'e de teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyelim ekip arkadaşımıza. Hepsine daha doğrusu, çalışmalar devam ediyor. 21.45'te ATV'de bu maçın yorumcusu da ATV ekranında. Türkiye, İtalya, futbol denilince akla gelecek ilk isimlerden birisi.
4: Fatih Terim.
1: Fatih Terim. Evet, bakalım. Abi, Fatih Hoca. Hem maçı merak ediyoruz hem Fatih Hoca'nın yorumlarını merak edeceğiz. O da bu karşılaşmada olacak, onu da söylemiş olalım. Şimdi az önce Erdem 11 ve muhtemel 11 tabii ki bu. Nihai 11'i zaten ekrana getireceğiz açıklandığında. Eren sol bek bölgesi. Seninle hemen aramızda bir diyalog başladı. Aynı diyaloğu yayında devam ettirelim. Sen dedin ki ya Ferdi'nin aslında olması lazım.
4: %100.
1: Ben sana verdiğim bilgiyi şimdi insanlara da söyleyeyim. Ferdi'yi de hoca denemiş, Eren'i de denemiş. Ama bir yandan da Belçika maçını düşündüğü için acaba orada mı dinlendirerek mi çıkarsak? Şimdi, ya nasıl Barella'yı mesela getirmedi gibi. Şimdi, sen hangi görüşten yanasın Okan?
4: Ben Ferdi görüşün yanındayım. Ferdi tarafındayım. Niye Ferdi tarafındayım? Sonuçta bu maç o maç değil. Yani bir avantajın olur, kazanılmış bir 3 puanın olur. Tamam, o rotasyonu yaparsın. Yani rotasyon yapılacak dönem değil. Eren değerli, iyi oynadığı dönemler. Takımında oynamıyor şu anda ama Ferdi İngiltere Premier Ligi şu anda 2. 3. sırasında ve çok önemli bir takımda çok iyi bir performans sağda solda oynuyor. Her anlamda, her yerde de önemli işler yapıyor ve milli takımımızda Fransa maçında da farkındaysan o liseye adım attırmadı, değişiklik yaptırdı orada gösterdiği performans. Bu maç o maç şu anda oynaması gereken maç. Al maçı, öbür maç zaten bir şekilde yani oyuncu mental fizik olarak dinlendirsin. Sonuçta genç oyuncular bunlar. Yani o seviyelerde yıllarca oynamış, tecrübeli, deneyimli, nerede ne yapacağını biliyor. Ferdi çok kaliteli ve karakterli. Hakikaten sahada ciğerini, yüreğini, her şeyini koyan bir oyuncu. Bir de iyi bir oyuncu. Gizli atakları, gizli koşuları rakibi tedirgin ediyor. Defansın dengesini bozuyor. Bunu Fransa maçında da gördük. Geçen Gürcistan maçında da gördük mesela. Tabii. Yani Ferdi arıyor. Tehditvari, tehditkar bir oyuncu. Rakibi tehdit eden bir oyuncu. Defansif anlamda değil. Adam iki türlü oynuyor. Daha ne istiyorsun ya? Bulunmayan Hint kumaşı derler ya. Öyle bir kumaşa, oyuncuya sahibiz biz. İşte bu oyuncuyu da değerlendireceksin. Oynar diye düşünüyorum. Ben öyle bir hata yapacağını düşünmüyorum sevgili Montella'nın. Ferdi şu anda bana 3 kişi yaz desen kimin ilk 11'de oynayacak? Şu eldeki yani sakatlık olan oyuncuları bir kenara koyuyorum. Kimleri yazarsın desen bir Arda yazarım, iki Ferdi yazarım ben. Üçüncüyü düşünürüm yani. Yani o, şu anda o maç
1: var, şöyleyim böyleyim demediği sürece yazarım.
4: Bitti. O maç bu maç değil. Bravo. Eğer bir sakatlığı, bir ağrısı, bir mental olarak, psikolojik anlamda bir problemi yoksa Ferdi'nin şu anda yani oynatılmaması ağır bir negatif anlamda bir karar olur. Ferdi banko oynaması gereken bir oyuncu. Bak defansif evet. anlamda değil, ofansif anlamda da bu maçta sana ihtiyaç duyulan bir oyuncu, oyunculardan bir tanesi bu.
1: Denge bozan koşulları var.
4: Ya onu denge bozuyor. Az önce söyledim. Bak sol bekten ne beklersin? Defansif anlamda görevini yapsın istersin değil mi?
1: Evet.
4: Olise'ye adım attırmadı. Duye girdi, ona da adım attırmadı. Ne oldu? Dembele kaçtı oraya zaman zaman. Ona da adım attırmadı. Oyuncular devamlı kaçtı onun bölgesine. Niye? Ben ne kanat forvet oynadım. Beni rahatsız eden, geçemediğim sol bek olduğu zaman pozisyon değişikliği yapıyorum. Ne oluyor? Orada arayış içerisine giriyorum. Daha çok demoralize olmamak için. Bak defansif anlamda görevini, asli görevini çok iyi yapan bir oyuncu. Ofansif anlamda da denge bozan oyuncu. Az önce söylediğim gibi. Koşular yapıyor, rahatsız ediyor. Arkadaşına, kanat forvete yardım ediyor. Orada o koşuları yaptığı zaman kanat forveti de orada rahatlatıyorsun. Takımın değil yani sadece, arkadaşını da rahatlatıyorsun. Ben böyle bir hata yapacağını, böyle bir karar değişikliği yapacağını düşünme ihtimal vermiyorum açıkçası.
5: Şöyle bir şey var. 87. dakikada kırmızı kart gördükten sonra giren Eren beraberliği yakalama adına ön bölgede kalabalık olmaya çalışan milli takımda iyi performansıyla gözüktü. Ama aldığı süreye baktığın zaman 5 ila 10 dakika arası. Ha bunu Okan'a karşıtlık olsun diye de söylemiyorum. O performansına baktığında bu maçta Belçika maçını düşünerek bu değişiklik düşünülür mü? Düşünülebilir ama
1: cuma günü maçın, Belçika maçı.
5: He, cuma gününe işte o maçı düşünerekten
1: maç gününe dahil edersek 4 gün oluyor.
5: Yani 4 günde ya
4: şimdi Koray'cığım, sevgili Koray,
5: bak, bir maçı oynadın değil mi 90 dakika? Üzüldün, yoruldun. 8 saat sonra eğer sağlıklı bir şekilde güzel akşam yemeğini yiyip istirahatine erken çekilirsen 8 saat sonra vücut sıfırlıyor.
4: 48 saat.
5: Ondan sonra bak sıfırlıyor. Ondan sonra toparlama süreci şeyi başlıyor. Şimdi ertesi gün niye rejenerasyon itmanı yaparlar gene? Yorulan üzülen adale toparlasın diye. İdeal durumuna gelsin diye.
1: Evet.
5: Şimdi 4 gün yeterli bir süredir abi. Artık bu maç trafiğine alışması lazım bizim oyuncularımızın. Ki Ferdi Avrupa'da rol alan bir oyuncu. O böyle bir performansa zaten hazırdır. O açıdan baktığında Okan doğru söylüyor. Şimdi oynat. Ha. Eren oynadığında bizim takımımız anlayış olarak ondan daha defansif

0: öne çıkamayacak mı diye. Hayır, Eren de ön bölgeyi kullanıyor. Oyunun iki bölümünde oynayabilen bir çocuk. Ama daha diri, daha enerjik, daha güçlü olan Ferdi.
1: Bravo.
0: Onun için
1: tecrübeli, deneyimli olan.
0: Şimdi biz hep ne diyoruz? Elimizde kaliteli oyuncular var diyoruz, değil mi? Şimdi eldeki kaliteli oyunculara rağmen keyif vermeyen futbol oynarsan eleştirilirsin. Ama bu eldeki kaliteli oyuncularla da belli bir oyun kimliği yakalarsan, bunun devamlılığını da sağlarsan, o zaman takım olursun. Şimdi futbol sadece yıldızlarla kazanılmıyor ki. Sistemle kazanılıyor. O açıdan baktığımda eğer oyun yoksa, eğer sistem yoksa, takım olamıyorsan, o zaman başarı gelmez. Ne demek ki futbol bireysel bir oyun değil, ama bireysel oyuncuların kendi yeteneklerinde takıma adaptesi diye bir şey var. Ortak akıl var, kolektif hareket var, saha kullanımı var, teknik organizasyonlar var. Takım bütünlüğü denen bir şey var.
1: Bravo.
0: Onun için biz bu jenerasyonu sanki yeterince iyi kullanmıyormuşuz diye düşüncelere sapmamamız lazım. Öyle bir oyun oynayıp bizi ikna etmesi lazım milli takımın.
1: Şimdi çok güzel yerlere değindi hoca, katılıyorum kesinlikle. Yani bence neden düşünülmemesi gerekiyor, ona da değineceğim. Şimdi elde çok önemli oyuncuların yok. Eksikliklerin hakikaten çok kaliteli oyuncuların. Hakan yok, Orkun yok. Bakıyorsun
2: Orkun
1: Kenan yok.
2: Artık.
1: Yani tamam da var da acaba ne durumda pozisyon evet. olarak, fizik olarak. Yani fizik olarak tamam, üst seviyede sakatlık anlamında oynayacak mı oynamayacak mı daha belirsiz.
2: Uğurcan
1: galiba.
2: Cezalı.
1: Uğurcan Cezalı. Çok önemli parçalarının olmadığı dönemde çok önemli bir parçanın da olmaması büyük bir handikaptır. Senin elindeki avantajları dezavantaja çevirme durumu oluşuyor. Rakibin neden elindeki avantajlar? Hem kadro kalitesi olarak, hem de oyuncu kalitesi olarak, hem de oyun kalitesi olarak, karakter olarak. Şimdi rakibin de daha yeni bir oluşuma girmiş. Mağlup olmuş, istenilen performansı hem oyun anlamında hem bireysel anlamında gösteremeyen, orada bir sıkıntılı bir dönemden, süreçten geçen bir İtalya milli takımı var. Bu dezavantajı, onların elindeki dezavantajı avantaja çevirmek için ne yapacaksın? Elindeki en güçlü silahları kullanman gerekiyor. Ferdi gibi bir oyuncu kullan. Bizim Eren de önemli, değerli bir oyuncu. Ama şu anda benim elimde Hakan'ım, Orkun'um, Kenan'ım, Uğurcan yok. Bunlar olmuş olsa 3. bölgede problem çözen oyuncular bunlar. Ama sana 3. bölgede de zaman zaman problem çözmeye çalışan, çözdüren oyuncu olmasına rağmen senin eksikliklerini bir nebze de yüreğine su serpecek diyorlar ya, eksikliklerini giderebilecek bir oyuncunun olmaması benim açımdan üzücü olur. Ki ben sevgili Montella'nın böyle bir karar alacağını düşünmüyorum. Bak, eksiklikler çok önemli. O yüzden bu evet. avantajları, dezavantajları avantaja çevirmemiz gerekiyor. Bir
2: de Sen Yunus demiştin, son 2 evet, dakikaya giriyoruz. Yunus'la ilgili düşüncelerini de alayım.
0: Şimdi ön bölgede hücum organizasyonu yaratma adına böyle çabuk oyuncuları kullanacaksın.
1: Bitti, bravo hocam.
0: Ha, bu nedir? Rakip defansı rahatsız eder, dengesini bozar. Bunun riski var mıdır? Hepsinde var, Yunus'ta, Barış'ta, Kerem'de. 3 kişinin arasına dalıp da topu kaybetme riski var hepsinde. Ama 3. bölgede de denesinler, müsaade edelim de yani. Onun için şimdi ben hep şunu söylüyorum. Kazanmak için önce gol yememek lazım, evet. Ama galip gelebilmek için de gol lazım. Skor üstünlüğü lazım. Yani ben oyun üstünlüğünü skor üstünlüğüne çeviren bir milli takım seyretmek istiyorum. Bunun formülü de Sayın Montella'da.
1: Bir de Arda'nın
0: yani sadece oyun üstünlüğünü ele almak yetmiyor.
1: Yeterli
0: ki sana.
1: Olmuyor, doğru.
0: Yetmiyor. Onun için skor üstünlüğünü alabilecek alternatifli oyuncu düşünceleri hep dolaşıyoruz. Bir özellikle santfor bölgesine gidiyor.
2: Evet. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Biz yayını noktalıyoruz ama Milli Maça Doğru programı var birazdan. Stadyumdan sıcak görüntüler, canlı görüntüler sizinle birlikte olacak efendim. A Spor TV ve A Spor Radyo'dan ayrılmayın.
3: Sporun radyosu A Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de.
4: Stablex.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru

0: trafik kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Bir reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
5: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.
6: Vakıfbank daima seninle.
7: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
8: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
9: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
8: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
10: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
11: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.

0: bir reklam.
1: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular

0: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
1: Güzellikler dünyası.
2: Parafın katkılarıyla.
3: 1985 yılı Yeşil Sağlar'da Fenerbahçe'nin üstünlüğü sürerken Sarı Lacivert ekip

0: Türkiye 1. Futbol Ligi'nde hem şampiyonluğa hem de Cumhurbaşkanlığı Kupası'na uzanıyor. Ligde ilk 3'e giremeyen Galatasaray ise Federasyon Kupası'nı müzesine götüren takım oluyordu. Yılın gol kralı unvanını ise Sakaryaspor formasıyla 20 gole adını yazdıran Aykut Yiğit kazanıyordu. Parkede ise Galatasaray futbolun aksine oldukça başarılı bir yıl geçirerek baş antrenör Nur Germen önderliğinde 16 yıl aradan sonra basketboldaki ilk lig şampiyonluğunu ve 1985 yılında ilk kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı da kazanmayı başarmıştı. Güzellikler
1: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
2: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam.

Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Sadece spor olsun diye. Aspor Radyo. Canlı yayın.
1: Duyguları beraber yaşayacağız. Bursa'da hoş geldiniz diyelim bir kez
2: hoş
1: daha.
2: Olduk.
1: Kötü başladık. Bugün puan ya da puanlarla ayrılmak istiyoruz. Hatta 3 puan diyelim Şenol Hocam. Niye büyük düşünmüyoruz? İtalya iyi gününde değil. İyi bir jenerasyonu var belki ama kurulum aşamasında Mancini yönetiminde onlar da mağlubiyette başladı. Biz de mağlubiyette başladık. Bugün 3 puanı alan biz olalım istiyoruz. Alabilir miyiz? Bu soruya cevap arayalım.
2: Kesinlikle bugün alabiliriz, alırız da. Ayrıca almak zorundayız, öyle diyeyim. Bir de kötü başlamadık, skor olarak kötü başladık.
1: Doğru, oyun olarak.
2: Oyun olarak Fransa maçında biz yeterli kadar oynadık. Kazandığımız pozisyonları değerlendirseydik en azından Fransa maçını berabere bitirebilirdik. O açıdan ben Montella ve öğrencilerin Fransa maçından dolayı tebrik ediyorum. 1-0 yenilsek de kaçırdığımız goller vardı. İyi bir oyun oynadık. Fransa'ya karşı son yıllarda kazanan bir İspanya var. Onun dışında kazanan başka bir takım olmadığı için bizim de en kötü berabere kalsaydık çok iyi olacaktı. Ama o maçın hikayesi başka, bu maçın hikayesi farklı. O maçta biz evet kompakt bir oyun oynadık. Savunmayı güçlü tuttuk. Alanları kapattık. Mesafeleri daralttık. Onun için çok hoş, net bir oyun oynadık. Zaman zaman da çıkışlarda gol pozisyonu aradık. Onları da bulduk. Fransa'ya karşı ancak 2 tane bulabilirsin. 1 tane, 2 tane. Atamadığın zaman da onlar atınca mağlup oluyorsun. Ama bu akşam biz oyun olarak daha ileriye gitmemiz lazım. Ofansif olarak daha

0: üretici ve hücuma katkı sağlayıcı bir oyun oynamamız lazım. Yani artık geride bekleyerek bu maçı kazanamayacağımızı göremeyiz. Formatımız farklı olacaktır. Üçlüyle oynadık Fransa maçında. Bu maçta büyük bir olasılıkla dörtlü savunmayla çıkacak hoca. Çünkü dörtlü savunmanın birçok avantajları var. Bu avantajları da en iyi şekilde değerlendirecektir. Ben bugün maçın bizim lehimize daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Avantajın en önemli tarafı da Bursa taraftarına ben çok güveniyorum. Bursa taraftarı tıpkı Bursa Spor'u destekledikleri gibi milli takımımızda destekleyecekler ve arkalarında duracaklar. Zaten hücumu Bursa Spor taraftarı belki de takıma yaptıracak. O büyük bir avantaj olacak. Bugün sevindirici bir taraf Orkun'un takıma dönmesi bizim ofansif yönümüzü daha güçlü kılacaktır. O Orkun'un sakatlığından dönmesi bizim için sevindirici. En azından orta sahada Arda'nın üzerindeki ofansif anlamdaki yük biraz daha hafifleyecektir diye düşünüyorum.
1: Tribünler yavaş yavaş doluyor Bursa'da Matlı Stadyumu'nda. Bu akşam az önce Şenol Hocam'ın da söylediği gibi büyük bir destek olacak şüphesiz tribünlerde, ki Kocaeli'de Fransa maçında da ben tribünleri çok beğenmiştim. Zeki Uzun Durukan büyük destek vermişlerdi. Bu akşam katlanarak devam edecektir. Zor bir rakip. Onlar da kaybetti belki ama İtalya İtalya'dır. Her ne kadar son organizasyonlara katılamasalar da, Dünya Kupası'nda olmasalar da, Mancini ile bir değişim sürecinde onlar. Tabii. İki İtalyan da karşı karşıya gelecek kulübelerde. Doğru. Bu arada. Doğru. Bizim Montella'mız, onların da Mancini takımın başında olacak. Nasıl bir mücadele bekliyorsunuz Bursa'da?
2: Ya Fransa karşısında oynanan futbolun bir tık üzerinde güzel bir oyun ve galibiyet bekliyorum. Sonuçta Fransa, ki son Dünya Kupası'nda favori gösterilip yarı finalde İspanya'ya elendiği için yani şampiyon olamadı diyebilirim.
1: Bu arada bir detay, yağış şiddetini arttırdı yönetmenimiz. Evet. Alişan Gül'de ekranlara evet. taşıyor.
2: Aynen, gündüz saatlerinde de sabah saatlerinde de çok yağmur vardı Bursa'da. Bursa tabii bir futbol şehri. Yani bugün bunu sonuçta İtalyanlara en güzel şekilde göstereceğiz. Biletler de tamamen bitti. İtalya Belçika maçı bize bir test maçı gibiydi. Yani önümüzde bir veri var artık İtalya ile ilgili. Mancini ile ne yapacak demiştik. Mancini tabii Galatasaray'dan hatırlıyoruz. Çok saygın bir teknik direktördü. İz bırakarak gitti. Galatasaray'da kupa kazandı. Değişen tek şey Mancini ile ilgili, o dönemdeki saçları siyahtı. Şimdi saçları beyazladı, yaşlandı. Ama sağ kenarındaki duruşu, olgunluğuyla fark yaratan bir teknik direktör olmaya çalışıyor. Ama İtalya o kadar futbol olarak düşüşte ki, yani İngiltere'den sonra futbolun beşiği diyebileceğimiz bir yerde, 2018, 2022, 2026 Dünya Kupalarına katılamayan bir milli takım ve bir kendine bir kimlik arayan, ama İtalyan futbolundaki düşüş nedeniyle taraftarın da sırt çevirdiği bir milli takım var. İşte Roma Olimpiyat Stadında gördük, Belçika karşısında hem takımlarını ıslakladılar, hem maç bitmeden tribünü terk etmeye başladılar. Futbol Federasyonu Başkanı istifanın eşiğine gelmiş durumda. Yani böyle bir olumsuz kaosun olduğu bir milli takım ve İtalyan futboluna karşı bugün bir testten geçeceğiz. Ben dediğim gibi bizim milli takımımız İtalya milli takımından daha kaliteli bir milli takım. Az önce hocamın söylediği gibi Orkun Kökçü ile daha bir tık oyun olarak ön plana çıkacağız. İşte Arda Güler gibi el üstünde tutmamız gereken elimizde bir mücevher var. Çok değerli bir futbolcu var. Onun dışında yine yani lejyonerlerimizin, futbol olarak Avrupa'da oynayanların özellikle üstün performansları önemli. Burada önemli olan bir hadise de Montella üzerinde bir baskı hissediyor. Aslında bu baskıyı hissetmemesi lazım. Evet, Dünya Kupası'nda başarısız oldu. Ama Futbol Federasyonu dağ gibi hala Montella'nın arkasında duruyor. Moralini, motivasyonunu hep yükseltmeye çalıştı Fransa maçı öncesinde. Hala el üstünde tutulan bir teknik direktör Montella. Bunu hak ediyor ama Dünya Kupası'nda başarısız olduk. Oradan hoca kendini güçsüz hissediyor. Bunun da farkına varan Futbol Federasyonu hocaya sürekli moral aşılıyor. Hocanın bu morale, yani bu maçta galibiyete çok ihtiyacı var. Çünkü basın toplantısında görüyoruz. Yüzü gülmüyor ve sürekli kendini savunmaya geçiyor.

0: sorular karşısında. İşte milli takım tercihleriyle ilgili olarak da aslında Montella bugün İtalya'yı yenersek kendisini eleştiren Türk futbol severler de artık Montella'nın arkasında Dünya Kupası öncesinde olduğu gibi dağ gibi duracaklardır. Yani Montella çok değerli bir teknik direktör. Kimse Montella'nın da gitmesini istemez. Öyle bir durum da yok zaten. Montella'nın da bunu bilmesi lazım. Biz de futbol olarak hani Dünya Kupası'ndan farklı olarak 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'na daha güçlü gidebilmek için o temeli sağlam atmaya çalışıyoruz. İşte savunmadan öndeki hücum hattına kadar, ki hücum hattı ile ilgili hocanın Enes Ünal'la ilgili söyledikleri önemli. Yaklaşık 6 maçını izledik dedi kendisinin. Hani kondisyon olarak yeterli seviyede görmüyoruz ama önümüzdeki haftalarda daha iyi olacaktır dedi. Enes Ünal'la ilgili, ki Enes Ünal Getafe'de de bütün maçları oynuyor. Yanılmıyorsam 9 maça çıktı tüm cephelerde. 3'te gol attı. Ama şunu anladım ben. Montella Enes Ünal'ı bundan sonraki milli takım seçmelerine davet edip oynatmak istiyor. Yani Montella şunu düşünüyor. Evet ben santrforlu oyun oynamak istiyorum ama santrforlu oyun oynamak için kaliteli de bir santrforum olsun. Yani Enes Ünal'ı da Deniz Gül'ü de yetersiz görüyor şu anda. Ama Hakan Çalhanoğlu'nun olmadığı yerde biz Fransa maçında şunu gördük. Arda Güler milli takımın oyun lideri olarak ön plana çıkmaya başladı. Ki daha önce milli takım futbolcuları Hakan Çalhanoğlu'na büyük saygı duyuyordu. Bu maçta gördük ki Arda Güler'in etrafında yavaş yavaş toplanmaya başladılar. Onu lider seçmeye doğru bir yola girdi milli takım. Yani bizim saha içi liderimiz bundan sonra büyük bir ihtimalle Hakan Çalhanoğlu değil Arda Güler olacak. Bunu da takım arkadaşlarına kendini iyice kabul ettirmesi için bu maçta asist ya da gol atıp kendisini taşlandırması gerekiyor. Çünkü çok formda bir sezon geçiriyor kendisi de. Tabii ki burada savunma kurgusu da önemli. Yani Merih Demiral tamam Suudi Arabistan'da oynuyor ama yine de seviye olarak bizim şu anda milli takım seviyesine uygun bir stoper. İşte Ozan da yine kendi takımında oynadığı için hani şu an için bizim stoper hattımız önemli ama sol bekte Ferdi mi oynayacak, Eren Elmalı mı oynayacak, orası tabii ki önemli olacak. Orta saha oyunun belirleyicisi olacak, ki burada Orkun Kökçü gelince Salih Özcan'ın da verimi artıyor. Yani Salih Beşiktaş'taki gibi bugün mesela tek en libero gibi oynayabilir milli takımımız ve Salih Özcan da öne doğru Salih Özcan kesici süpürücü rolünde olacağı için Orkun Kökçü de öne doğru top taşıyabilir. Şenol Hocam'ın söylediği gibi de Arda Güler'in yükünü hafifletir ve Arda Güler daha ön tarafta daha gole yakın oynayabilir. Sorumluluğu da yükü de azalmış olur. O yüzden ben Arda Güler'den gol bekliyorum. Yani Fransa maçının daha olgunlaşmış, daha çok şut atan bir milli takımı göreceğiz bugün. Fransa maçında iyi oynadık ama çok şut atmadık. İşte orada Ferdi Kadıoğlu ile yakaladığımız net pozisyon, İsmail Yüksek'le %100'e yakın net bir pozisyonu kaçırdık. Bu maçta inşallah kaçırmayız. Ben milli takımdan galibiyet bekliyorum.
1: İnşallah 3 puan çok güzel olur. Çünkü sonrasında deplasmanda Belçika ve tekrar İtalya ile oynayacağız. Bu akşamki mücadele bir kez daha hatırlatalım. Saat 21.45'te ATV ekranlarında yayınlanacak. Maçın anlatımında Aspor yayın koordinatörü Ender Bilgin sizlerle birlikte olacak. Maçın yorumcusu da Galatasaray ve milli takımın eski teknik direktörü Fatih Terim hocam olacak. Fatih Terim hocamın milli takımı çalıştırdığı dönemde Ümit milli takımını çalıştıran Rea Kapsal da bugün A-Spor'da bizlerle birlikte o dönemin A ve Ümit milli takım teknik direktörleriyle maçın heyecanını yaşayacağız. Rea hocam siz de bir kez daha hoş geldiniz. Kolay maçlar değil bunlar ama Uluslar A ligine yükseldik. Çekebileceğimiz en zorlu kurayı çektik ve çok güçlü rakiplerle karşı karşıya gideceğiz ama biz de iyi bir milli takımız diye düşünüyorum. Bilmiyorum katılır mısınız?
2: Katılıyorum, oradan başlayayım. Yani bizim milli takım iyi bir milli takımız. En büyük sıkıntısı bana göre Cüneyt, organize olamıyoruz. Kalitemizden bir kere var ya, kimin şüphesi var? Bence kimsenin yok. Kaliteli bir milli takımız var ama bunun daha iyi organize edilmesi gerek. Bunu da sağlayacak tabii Montella Hoca. Şimdi şunu söyleyeyim, sana az önce söyledim. Tabii görece Fransa'ya göre

0: İtalya ve Belçika yenebileceğimiz takımlar. Belçika ne kadar, evet, ilk maçta İtalya'yı baktığımızda deplasmanda 2-0 yendi net bir skorla. Ama hem bu maçı aldıktan sonra hem Belçika maçı, takım moral motivasyonu farklı olacağını düşünüyorum. Yani bugün ben yalnız, bak, galibiyetin şekli değil Cüneyt. Galibiyetin kendisi, hı hı, alınan 3 puandan daha önemli. Verilecek mesaj anlamında bundan sonraki Belçika maçı içinde. Yani bugün, evet, az önce söyledim, daha organize olmamız gerekir. Ben ilk maçla ilgili hep şu konuşuldu. Şimdi bunun doğru bir şekilde de altın açılması gerekir. Yani denge ne? Yani denge, yapı varsa denge vardır. Yapısı olmayan onun dengesi olmaz. Sağ içinde oyunun durumları vardır. Bu oyunun durumları ne gerektiriyorsa bu denge onun içindedir. Sen top ayağında yerleşik bir savunmaya hücum ediyorsan burada ne dengesi sağlayacaksın? Geçiş yememek için. Doğru mu?
1: Doğru.
0: Yani bu savunma önlemini doğru alacaksın. Şimdi rakip aynı şekilde sana hücum ediyorsa, sen de bir set hücumu doğru bir şekilde yapıyorsan, zaten kompakt deniliyor. Kompakt savunma, yani savunma zaten kompakt olur. Ya kompakt zaten olur yani savunma. Bunun için oyunun durumlarını doğru oynaması gerek amirli takımın. Yani zaman zaman en büyük sıkıntısının bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü yapısı olmayan oyunu, her oyunun durumunda duran topta sağ içinde yine yapısı olan bir sağ içindeki bir dengeyi teşkil eder. Yanlış bir top kullanırsın, kaleci çok çok başlar, geçişle kontratakla gol yersin. Ya yani milli takımda Montella'nın bunu kurması gerekir. Ya yani biz ne oynuyoruz sorusu.
1: Oynadık hocam biz Fransa, bak, karşısında.
0: Bir şey söyleme.
1: Yıldızlar topluluğuyla oynadık. Maçı anlatırken birkaç arkadaşımız sosyal medyadan oyuncularla ilgili bilgi vermiyorsunmuş. Mbappe'nin hangi takımda oynadığını bilmeyen mi var?
0: Tabii.
1: Hangisi hakkında bilgi vermeye gerek var? Böyle bir takıma karşı oynamamıza rağmen puan alabilirdik, hatta galibiyet de alabilirdik.
0: Ya onlar da bak şimdi, milli takım kötü mücadele etmedi. Özellikle ikinci devre, ilk yarı değil. Hı hı. Yani o maçtaki hataya Montella'nın düşmemesi gerekir. Ne gibi? Sen böyle derinlemesine bir savunma yapıyorsan geçişi de planlayacaksın. Yalnız savunma yaparak böyle maçlar oynanmaz Cüneyt. Şimdi sen A ligine çıkmışsın. A ligindeki rakibi yeneceksen ucunda yapacaksın. İlk yarı mesela Fransa'ya biz savunma yaptık. Sen bu geçişi de planlamıyorsan, yalnız savunma yapıyorsan kendi yarı alanından, eğer 5-2-3 gibi hücum edeyim, Barış Alper'in iç koridorda ters ayakta, hı hı, sağında Arda, solunda Can'la çıkar, Can'la çıkayım diyorsun. Arda ile Can bir kere çok atletik bir oyuncu değil. İkisi de evet iyi oyuncu, çok kaliteli oyuncu, yeteneğinden kimsenin şüphesi yok. Ama sen bunları kazandı, 30 metreden bu kadar denilemesen savunma yapıyorsun. Kendi kalene yakın. Topu versen ayağına 70 metre nasıl gidecek bu çocuklar? İkinci yarı niye Arda mesela özellikle iyi oynadı? Rakip yarı alanda üst bölgede oynadın ya. Sen de maçı işte çok güzel bir şekilde anlattın. Niye? Rakip yarı alanda oynadık biz. Arda rakip kaleye yakın olduğu için iyi. Şimdi bari Real Madrid'de niye fark yaratıyor? Mbappé'ye niye baktığımızda asistler yapıyor? Bir kere önünde, yani şöyle bir bak, yani önünde atletik oyuncularla oynuyor. Buna Vinicius da dahil, ondan sonra Mbappé de dahil. Yani bu oyuncular servis yapıyor. Şimdi milli takımda bunu aldığında Barış Alper bir tek bunu yaptı. Can da zaten top ayağında oynayan oyuncu. Ya yani bunları Montella, evet ilk maçta iyi mücadele ettik, gol de kaçırdık, katılıyorum. Maçtan sonraki zaten yorumda da sütte de söyledim. Ama şimdi bizim oynayacağımız özellikle alan, rakip yarı alandır. Kendi yarı alanımıza yeri geldiğinde tabii ki çekilebiliriz. Bir düşük blokta savunma yapabiliriz. Bu futbolda var. Her dünyadaki her ülke takımı, dünyanın en iyi takımı bile, İspanya bile yeri geldiğinde İngiltere maçında daha düşük blokta ceza sahasının kendi önünde savunma yaptı. Doğru. Ama mühim olan buradaki oyunu da planlamak, organize etmesi gerekir. Özellikle İtalya gibi kırılganlık yaşayan, mental anlamda sıkıntı olan, en son Roma'da yenildikleri maçta seyirci ıslıkladı, ciddi gazetelerde yazılar var ve de baktığımızda belirli bir oyuncuları mesela getirmedi. Çünkü bir şekilde hem rotasyon istiyor hem oyuncuları görmek, bir de öbür oyunculara inan Cüneyt mesaj vermek istiyor. Bu oyunculara da mesaj veriyor. Çıkın oynayın forma, anladın mı? Rekabetinde siz de gerekli performansı işte Türkiye'de bir şekilde Bursa'da gösterin diyor Mancini. Yani biz özellikle bugün yenebileceğimiz bir takımla mı oynuyoruz? Evet, yenebileceğimiz bir takımla oynuyoruz. Daha bugün daha tutkulu oynamalıyız. Milli takım oyuncusu zaten tutkulu olur. Daha cesaretli olmalıyız. Yani bunu da tabii aşılayacak. Özellikle tutku derken tabii ki oyuncular kendi kendine hazırlayacak. Cesareti de verecek. Daha korkusuzca, daha saldırgan. Yani bir top rakipteyken agresif olmaz bir takım Cüneyt. Top ayağında da agresif olur. Biz top ayağımızda daha agresif olmalıyız. Daha hareketli olmalıyız. Bunu da bugün doğru bir şekilde uygularsak ben İtalya'ya karşı bugün 3 puan alacağımızdan eminim.

0: Şenol Hocam, siz de milli takımlarda uzun süre görev aldınız. Kulüp takımı gibi değil tabii. Milli duygularla hareket edilen milli takım. Bugün oyuncularımız da herhalde Fransa karşısındaki oyundan onlar da memnundur. Daha fazlasını yapmak için sahaya çıkacaklar. Bir de eksikleri de unutmamak lazım. Hani Kenan gibi, Hakan gibi bu takımın az oyuncuları yok milli takımda. Orkun da yoktu sakatlığı dolayısıyla. Bu defa en azından Orkun'un geri dönmesi de bir değişim getirecek gibi milli takıma, ne dersiniz?
1: Çok sevindirici bir şey. Tabii ki şuna gerçeği görmek lazım yalnız. Fransa maçında Salih ve İsmail, yani Hakan'la Orkun'u aratmadı desem yerindir. Ama bir Kenan Yıldız'ın yerini biz hala dolduramıyoruz. Kenan Yıldız gerçekten hem geçiş oyunu için Fransa maçında önemli bir silah olabilirdi bizim için. Bugünkü oyunda zaten her oyunda oluyor da Fransa maçında bize daha lazımdı. Şimdi Orkun döndü, evet. Hakan yok ama Hakan'ın yerinde oynayan bir şimdi Salih var, Orkun var. Evet, onların olması bizi çok daha sevindirirdi. Belki daha, yani ofansif olarak daha da güçlenirdi. Bilhassa Kenan'ın olmaması çok büyük eksiklik olduğunu düşünüyorum. Ama oturup karaları bağlamayacağız. Bu futbolun içinde olan şeyler. Olmayan, sonuçta milli takım birisi olmasa diğerini çağırabiliyorsun. Kulüp takımı değil. Burada önemli olan oyunu doğru oynamak. Oyunu doğru oynadığın zaman başarılı oluyorsun. Fransa maçında nasıl bir oyunu oynaması gerektiğini Montella çok iyi planlamış. İyi işler yapmış, iyi bir oyun çıkarmış. Demek ki bu takımdan iyi bir oyun çıkabiliyor. Ha, bu savunma diyorsun. Eğer Fransa'ya karşı savunma yapmazsan, ofansif oynarsan cezanı keserler. Oynanması gereken kadar oynandı. Ama şimdi dönüyoruz bu İtalya maçına. Biz İtalya maçında favori bir takımız. Favori takımın kazanması gerektiği gibi oynaması lazım. Yani biz demiyoruz ki Montella rakibi baskı altına al, kaybettiğin topu hemen kazan ve orada hemen ataklarını geliştir. Öyle bir şey yok. Oyunu artık günümüzde bütün takımlar doğru oynamaya çalışıyor. Ha, bizdeki yetenekli oyuncularımızı doğru kullanırsak, ki doğru yerlere koşuyu yaptırırsak, bence bu oyundan galip ayrılacak taraf biz oluruz. Ha, bu oyunun belirleyici başka bir noktası var. Çok büyük avantajımız bu bizim için. Bak, Fransa maçında da bir pozisyonumuz oldu. Duran topları Arda çok güzel duran top kullanıyor. Orkun çok güzel kullanıyor. Bunları değerlendirirsek,
0: evet,
1: Ozan ve Meri bizim duran toplarda çok etkin ofansif açıdan silahlarımız
0: var. Doğru. Devam edeceğiz. Muhtemelen 11'e de bakacağız ama şimdi bir de saha kenarına inelim. Yağmur var demiştik. Yağmurun altında bizi bekleyenler de var. Söz Furkan Yıldız ve Onur Özkan'da.
2: Cüneyt Şen, çok teşekkür ediyorum. Sağ kenarındayız. Bursa'da Atatürk Spor Kompleksi'nde ciddi anlamda artık etkisini arttıran bir yağış var. Takvim Gazetesi Spor Müdürü Onur Özkan'la birlikteyiz. Türkiye-İtalya mücadelesini sağ kenarından değerlendireceğiz. Onur abi, yani sabah saatlerinde zaten çok ciddi bir yağış vardı Bursa'da. Gün içerisinde biraz etkisini kaybetmiş gibi görüntü verdi ama maçın başlama saati yaklaştıkça şiddetini arttıran bir yağmur var. Bu nasıl maça etki eder sence? Biraz bunu konuşarak da başlayabilirsin.
3: Ya zemine baktık şimdi. Tabii ki yasak şu an, zemine çıkamadık ama son derece güzel ve yağıştan etkilenmemiş gibi duruyor açık söylememiz gerekirse. Dolayısıyla en azından oyunun başlangıcında çok fazla etki edeceğini düşünmüyorum ama tabii ki bu etki sürerse, çünkü bayağı şiddetli yağıyor. Hani o zaman tabii bir daha bakmak, bunu konuşmak gerekiyor. Ama şu anki görüntü sanki oyunu çok fazla etkileyecek bir yağmur gibi durmuyor. Tribünleri etkiler mi? Benim endişem o şu anda, açık söyleyeyim. Yani çünkü gerçekten yani yoğun bir yağmur, bununla beraber oluşan bir trafik de var, onu belirtelim. Ve hani buraya gelecek olan izleyiciler, seyirciler mutlaka biraz sağlam giyinip gelsinler. Çünkü havada soğuyor yavaş yavaş. Yani bizim isteğimiz, arzumuz bu yağmurun en azından bize olumlu yansıması, bizim futbolumuza olumlu yansıması. Biliyorsun Fransa maçında bozuk bir zeminde oynadık.
0: Evet.
3: O da biraz bizim işimize gelmişti sanki, değil mi? Fransa'ya bozdu, evet, biraz oradaki zemin. Bugün sanki biraz daha topa sahip olan, biraz da oyuna hükmetmek isteyen taraf biz olacağımız için ben böyle bir zeminin bizim işimize geleceğini düşünüyorum.
2: Aslında taraftar noktasından bahsettin ki bizim edindiğimiz bilgiler biletlerin tamamının, evet, tükendiği, evet, yönündeydi ama tabii ki bu olumsuz hava ister istemez biraz bu noktada etkisini hissettirebilir. Maç saati yaklaştıkça biraz daha tribünleri görmekte fayda var. Biraz saha içini konuşalım. Dünya Kupası'ndan sonraki süreçte Fransa maçıyla tekrar geri dönüş yaptık. En azından belki de ortaya koyduğumuz mücadele itibariyle herkesin memnun.

0: olduğunu belki de söylemek yanlış olmayacaktır. Fransa maçından sonra bu akşam İtalya maçına sence özgüven anlamında ve oyun anlamında, plan anlamında neler taşıyabilir Montella ve öğrencileri?
1: Ya tabii Dünya Kupası'nın üzerinden ciddi bir süre geçti ama milli takıma olan inancımız, güvenimiz biraz sarsılmıştı, açık söylememiz gerekiyor. Fransa maçında bence bunu yeniden belli oranda inşa ettik. Yani orada ortaya konan mücadele, yani dünyanın en kaliteli kadrosundan bahsediyoruz. En iyi takımı mıdır değil midir bu göreceli bir şey ama dünyanın en pahalı ve en kaliteli kadrosuyla oynadık biz ve 1-0 kaybettik, pozisyonlara girdik, az pozisyon verdik, hep oyunun ve sonucun, skorun içindeydik. Bence bu hem milli takımımıza bir özgüven vermiştir, oyuncu grubuna, hem hocamıza vermiştir. Artı bence taraftarlara da, futbol kamuoyuna da bir özgüven verdi. Yani bakın, biz kötü bir Dünya Kupası geçirdik ama bu bir hata süreciydi, demek ki biz ders çıkardık hatalarımızdan diyebildik en azından belli noktalarda. Dolayısıyla bugün o özgüvenle beraber daha güçlü bir oyun bekliyorum ben açıkçası. Daha iyi bir mücadele bekliyorum. Tabii ki İtalya'nın durumu da malum. Yani onlar da kazanmak isteyecektir. Onların da en azından buna çok şiddetli ihtiyacı var ama biz onlara ilgilenmiyoruz. Bizim bu akşam burada 40 bin taraftarımızın önünde İtalya'yı yenmemiz gerekiyor. Ve hava şartları, saha şartları, her şey buna son derece uygun. Buna ihtiyacımız var, bir kere onu söyleyeyim. Yani bunu sadece Uluslar Ligi'ndeki hedefimiz için söylemiyorum. Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri için de bunu söylüyorum. Bizim artık o özgüvene yeniden ihtiyacımız var. Umarım onu inşa edeceğiz bugün tekrardan.
0: Biraz belki muhtemel 11 üzerinden gidebiliriz. Bu arada artık çok az bir süre kaldı. Zaten ilerleyen dakikalarda Montella'nın 11 tercihini de öğreneceğiz ama gün boyu da aktardık. Bugün Orkun'un yeniden 11'e dönme ihtimali oldukça yüksek. 11'de başlamasını da bekliyoruz karşılaşmaya. Onun sahadaki varlığı, özellikle Arda Güler noktasında Arda'ya biraz daha konfor yaratabileceği düşüncesi var. Buna katılıyor musun?
1: %100. Yani Fransa maçında şöyle söyleyeyim, herkes Arda'nın ayağına baktı. Yani sağdaki tek yaratıcı oyuncumuz Arda Güler'di. Bunun olumsuz etkileri oldu. Kenan da yok çünkü takımda. Hani Kenan'ın olduğu bir yerde rol paylaşımı daha doğru oluyordu. Ama Arda'nın tek başına kaldığı bir oyunda rakip de daha fazla Arda'ya önlem aldı. İkili üçlü sıkıştırmalar ve bizim oyunumuzu hücumda kilitlediler. Üretemedik çok fazla, kabul edelim bunu. Tabii Fransa'nın da savunma performansı buna etken oldu. Ama İtalya önünde Orkun'un işin içine girmesi mutlaka İtalyan orta sahasının ya da savunmasının dikkatini dağıtacaktır. Yani orada tek bir odaklanma noktası olmayacak artık İtalyanlarda. Yani biz Arda'yı durduralım, Türkiye'yi durdururuz anlayışı olamaz. Çünkü Arda'yı durdurabilirsin belki ikili üçlü sıkıştırmalarla ama o zaman Orkun sahneye çıkabilir. Orkun'un bir kere hücum repertuarı son derece geniş. Hem oynatan hem attıran bir oyuncu profili ve dediğim gibi ceza sahası içi, dışı, yay çevresi, şut tehdidi olan bir oyuncu. Asist tehdidi var, duran top tehdidi var. Çok formda Orkun Köpçü. O yüzden de bugün çok fazla ona ihtiyacımız olacak. Bir de şöyle tahmin ediyorum, topun daha fazla bizde kalacağı bir maç olacağı için 3. bölgede bir şeyler yapmak zorundayız. Ya bugün sadece karşılayarak, işte sadece geçiş yaparak bir şey elde edemeyiz bence. 3. bölgede bir organizasyona ihtiyacımız var. Onu da Arda tek başına yapamaz. Orkun'un mutlaka bir katkısı olacak iyi bir seviyede.
0: Biz tabii biraz daha kendimizle ilgileniyoruz. Çok fazla rakiple ilgilenmek de istemiyoruz ama İtalyanların da bu akşamki maça çok formda gelmediğini ifade etmek gerekiyor. Onların da özellikle saha dışında da biraz kaotik bir gün, kaotik bir süreç yaşıyor İtalya futbolu. Biz bunu biraz avantaja çevirebilirsek bu akşam bizim için tabii ki çok daha kusursuz olacaktır. Devam edeceğiz tabii ki biz buradaki gelişmeleri aktarmaya. Birazdan ilerleyen dakikalarda milliler öncelikle kamp yaptığı otelden ayrılacak ve ardından da hemen arkamızda görmüş olduğunuz yeşil zeminde zorlu İtalya maçı öncesi son hazırlıklarını yapacaklar. Konuklarımızla birlikte buradaki heyecanı aktarmaya devam edeceğimizi ifade edelim ve sözü yeniden Cüneyt Şen ve konuklarına bırakalım.
2: Saha kenarından da son durumu almış olduk. Şimdi muhtemel 11'lere de bir bakalım, onun üzerine konuşalım isterseniz. Mecburi değişiklik de var, Uğurcan kırmızı kart cezalısı için olmayacak bugün kalede. O hatırlatmayı da yapalım. Merkezden rica edelim 11'leri. Acaba iki İtalyan teknik adam, milli takım teknik direktörümüz Montella ve İtalya'nın teknik direktörü Mancini hangi 11'lerle sahaya çıkacak? O 11'leri bana mesaj atarsa arkadaşlar hemen ben de paylaşacağım sizlerle. Şu anda ekranlarda görüyorsunuz 11'leri. Hem milli takımımızın hem İtalya'nın 11'leri ekranlarınıza geliyor. Şöyle birlikte bakalım, buradan Okumak biraz güç ama milli takımımızın

0: Bu 11 bizim de beklediğimiz bir 11. Ha burada hep şunu dedik. Deniz Gül hakkında çok yorum yapıyoruz, çok söylüyoruz. Orijin bir santraforumuz varsa onunla oynayalım diyoruz. Hoca da Deniz Gül'ün hazır olmadığını milli takım için söylüyor. Tamam biz de ona inanacağız artık, yapacağımız bir şey yok. Ama Barış Alper'e haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Barış Alper Galatasaray'da ne kadar gol atıyor ki veya geçmişinde çok golcü bir oyunmuş gibi. İnsanlar yani bazıları Barış Alper gol atamıyor diyor ki ya Barış Alper'in bir takıma verdiği katkı çok üst düzey. Barış Alper bir kere gol atmasa bile elinden gelen mücadeleyi en üst noktada son damlasına kadar bu çocuk veriyor. Rakip iki stoperi yıpratıyor. Rakip arkasına koşu yapıyor. Orta sahadan gelen bütün oyunculara gol yollarını açabiliyor. Kenarda oynayan oyunculara yardımcı oluyor. Ha biz de isteriz Barış Alper çizgide tabii oynasın. Ki. Çizgide oynadığı zaman daha başarılı oluyor.
1: Rahat ettiği yerde oynasın. Yani, yani ama bu arada görüntüler de çok güzel hocam.
0: Harika
1: ambiyansı
0: görüntüler.
1: Güzel yansıtıyor A-Spor. Drone ekibi onları da teşekkür
0: ama Barış
1: ederim.
0: Alper'in güzel bir tarafı da var. Orada iki tane stoperi yani oyuna sokmuyor, boğuşuyor, mücadele ediyor. Arkadan gelen oyunculara bir alan açabiliyor. O özelliği de var. Onun için bu 11 daha ilk maça oranla Orkun'un girmesinden sonra daha ofansif oldu. Bir de dörtlü savunmaya döndük. Ferdi yorgun olduğu için onun yerine Eren Hoca tercih etti. Çünkü bundan sonra oynayacağımız iki tane maç var. Ozan ve Meri ikilisi, ben Ozan'ın zaten uzun zamandan beri çok hazır olduğunu, burada forma giymesi gerektiğini bekliyordum. Hoca bugün tercih etti. Bu ikilinin hem savunmada yüksek toplarda çok büyük başarısı var. Melih ve Ozan'ın aynı zamanda ofansif anlamda da rakip cezalarına atacağımız duran top ve kornerlerde çok büyük etkin olabileceklerini düşünüyorum.
1: Reha hocam muhtemel 11'ler üzerinden değerlendirirsek nasıl bir futbol vaat ediyor bu iki takım bize?
2: Valla bizim şu kadromuz tabii daha dengeli. Ne gibi? Hatta şunu söyleyeyim. Yani ben hep bir oyun içinde mesela hep tamamlayıcı, belirleyici oyuncuların çok yani birbiriyle iyi match edilmesi, yani birbiriyle birleştirilmesinin çok önemli olduğunu düşünen bir insanım.
1: Bu arada Milli Takım Oteli hocam. Havadan, karadan, denizden her yerden yayındayız.
2: Evet, evet.
1: Birazdan hareket edecek stadı çok yakın.
2: Murat'ın da eline sağlık, çok güzel görüntüler. Değil mi? Yönetmenimiz çok güzel. Evet, teşekkür ederiz. Çok güzel görüntüler. Yani ben belirleyici ve tamamlayıcı. Şimdi evet, şimdi Beşiktaş'ta da böyle bir oyun hafızası oluştu tabii. Salih ile Orkun. Yani bu aynı zamanda biz İspanya'da biliyorsun 2-2 berabere kaldığımızda yine bu ikili oynamıştı. Hatırlarsın. Hı hı. En son Dünya Kupası'nda Amerika'yı yendiğimizde yine bu ikili oynamıştı merkezde. Salih ile Orkun. Yani biri defansif anlamda tamamlayıcı bir oyuncu, koşan, işte doğru pozisyon olan, savunmayı iyi kuran, top rakipteyken doğru pozisyon olan bir Salih. Top ayağındayken de üretken, öndeki oyuncuları oynatan, takımı aktif bir şekilde dinlendiren Orkun Kökçü.
1: Bu arada milli takım oyuncularımız takım otobüsüne biniyorlar. Otelden, kamp yapılan otelden. Tabii.
2: Allah yardımcıları olsun. Başarılar dilerim.
1: Müthiş bir heyecandır şimdi.
2: 85 milyon onlarla beraber, kalplerimiz onlar beraber, dualarımızla. İnşallah bu gece burada Bursa'da, hem Bursa şehrinde yani mükemmel bir taraftar kitlesi var zaten. Hepsi burada olacaktır.
1: Her
2: onların
1: yanında
2: o müthiş bir tribün atmosferiyle galip gelmeyi yani istiyoruz değil, galip geleceğiz inşallah. Öyle bir akşam olsun, zaferle böyle sahadan ayrıldığımız yani, İtalya'ya karşı yalnız 3 puan aldığımız değil, oyun olarak da üstünlük sağladığımız bir maç olur. Bir 90 dakika oynarız. Bu az önce söyledim ya, yani galibiyetin şekli galibiyetin kendisinden daha önemli. Onun için ben bugün az önce de söylediğim gibi hem Orkun orada dediğim gibi belirleyici,
1: tamam, Orkun dediniz, Orkun biliyor
2: aynen,
1: hocam.
2: Aynen.
1: Önden de Altay
2: yani,
1: indi.
2: Tabii Arda'nın doğru bir şekilde 10 numara pozisyonunda yani tam birbirini tamamlayan oyuncular olacak. Salih, Orkun, Arda. Yani burada rahat rahat
1: daha güçlü bir orta saha, daha hücuma yönelik bir orta saha.
0: 6-8-10 tam doğru.
2: Tam bir denklem az önce söyledim yani. Tam böyle birbirine böyle tamamlaması gerek oyuncuların böyle.
1: 6-8-10 var o zaman, bir de 9 olur mu? 9'da başlar mı hocam?
2: Ya şimdi 9
1: tek eksik 6-8-10'da 9.
2: Ya

0: gündüz mesela güzel bir program yaptık Zeki Uzundurkan'la beraber. Orada onu da konuştuk. O sordu. Mesela 9'suz oynamıyoruz TV'de, diye. Evet, Libero TV'de, YouTube'da. Şimdi ya ben Barış Alper, şimdi sayısal üstünlük hep söylüyorum Cüneyt, bunu bak. Saatte 9 gibi oyuncu sayısal üstünlük sağlar. Şimdi ben tabii Şenol Hoca söyledi, mücadele eder. Tabii herkesin fikrine ben saygılıyım. Ya mücadele etmek için sırf değil. Yani orada bizim bağlantı oyuncumuz olabilecek. Hı hı. Yani ilk dokunuşta pas yapacak, bağlantı, sayısal üstünlük yapması ne demek? Orada bir sahanın her yerinde zaten günümüz futbolunda bu aranıyor. Biz onu kullanmalıyız. O bizim pas trafiğimize gelip yardımcı olması gerek. İkinci yapacağı ne? Rakibi özellikle stoperlerini pozisyondan çıkarmalı, değil mi Cüneyt?
1: Kesinlikle.
0: Yani nerede derinlik verecek, stoperleri geriye itecek rakip, bugün İtalyanları, veya gelip bizde sayısal üstünlük sağlayacak. Barış Alper bunu yapar mı? Çok net yapan bir oyuncu değil. Ben Enes Ünal'ı da konuştuk. Hatta Zeki Uzundurkan açtı onu bugün çok güzel bir şekilde. Ya yani bu Enes niye yok? Yani adam Almanya, Klopp 44 kişi açıkladı.
2: Orada İtalya milli takımı da çıkıyor. Bir tarafta işte teknik direktörümüz Montella ekranlarda. A milli futbol takımımız kamp otelinden ayrılmak üzere. Diğer pencerede ise, diğer tarafta ise İtalya milli takımı. Onlar da kendilerini stadyuma getirecek, otobüse doğru hareketlenler. İki takım da hemen hemen aynı anda stadyumda olacak.
0: Çok enteresan.
2: Bir an mesela, önce gelsinler, 11'ler açıktansın hocam.
0: Tabii, ya mesela Kocaeli'de ben izledim tabii. Mesela Kocaeli'de biz daha önce hareket ettik. Fransızlar sonra hareket etti.
2: Şimdi neredeyse aynı anda hareket
0: edecekler. Aynı anda timing, yani zamanlama iki hem bizim hem onların çok iyi.
2: Hocam otellerin yüzü gülüyor.
3: Evet.
2: Güvenlik açısından
3: her iki takımı da bir getiriyor, taşıyor olabilirler mi acaba?
2: Hocam biz öyle büyük bir ülkeyiz ki artık. İki değil, dört takımı getiririz aynı anda. Hiç sorun olmaz. Ya organizasyon deyince Türkiye. Aynen. O konuda kimse Türkiye'ye...
0: Ya bir de ben şunu söyleyeyim.
2: Gidiyoruz, dünyayı dolaşıyoruz hocam. En iyi organizasyon Türkiye'de yapılıyor. Güvenlik anlamında da, organizasyon anlamında
0: katılıyorum yani.
2: Bir numarayız
0: en
2: dünyada.
0: En son Avrupa Şampiyonası'nda bir 20 gün beraberdik.
2: Hocam neler
0: hiç yaşadık. Yani ne? Hiç yani bizim... Aynen katılıyorum. Çok güçlü bir şekilde bu organizasyonlar var. Bir de güvenlik olarak. Parantez için Fransa maçı biliyorsun hani daha böyle güvenlik anlamında öne çıktı ya.
2: Bu arada Mancini o her zamanki şıklığıyla saçlar biraz daha beyazladı, evet, tabii. Tabii. Galatasaray'dakinden farklı olarak. Evet. Sağ içine yine not yollayacak mı Galatasaray'daki gibi, onu da konuşuruz. Milli takımımızı taşıyan kafile ayrılıyor. Evet. İşte Yunuslarımız.
0: Bir de Mancini yani çok klas bir de adam. Galatasaray'dan tabii alacağı hocam vardı. Biliyorsun değil mi? Yok dedi. Ben hak etmedim. Ben ayrılayım en iyisi dedi. Kulüpte de sıkıntılı müthiş dönemde parasını bıraktı.
2: Yunus polislerimiz eşliğinde ayaklarına taş değmesin.
1: Evet.
2: Allah onları da korusun. Aha. Milli takımımız, bu ülkenin takımı, bizim çocuklar kamp otelinden ayrılıyorlar. Yağmura rağmen taraftarı görüyorsunuz. O bayrağın, o armanın olduğu her yerde... İşte. Destek var taraftardan şüphesiz ve otelden de o şekilde büyük bir destekle uğurlanıyor. Milli takımımızı taşıyan kafile otobüsü stadyuma doğru yola çıkıyor. Taraftarın alkışları eşliğinde sevgili seyirciler, İtalya milli takımı da kafile de birazdan hareket edecek. Az önce biraz... Bir sesler duydunuz Fatih Hoca, sağ olsun ATV'de canlı yayında, ama bizi de hocam yalnız bırakmadı, gelip bir selam verdi, teşekkür ediyoruz. Fatih Terim yorumcu olacak ATV'de maç sırasında. Türk futbolunun imparatoru Fatih Terim bu akşam ATV ekranlarında futbol severlerle buluşacak. Hocamı da özlemiştik uzun zamandır. Sosyal medyada var hocam, yeni bir akım. Dijital medyada var ama ana akımda, yani televizyonda uzun süredir görmüyorduk hocamı. O hasrette giderecek futbol severler. Ender Bilgin'le Fatih Terim ATV'de maç boyunca sizlerle olacak. Milli takımı taşıyan kafile yola çıktı. Belirttiğim gibi yağmura rağmen işte biz... Bir bayrak altında birleşen böyle büyük bir milletiz. Ben çok gurur duyuyorum, çok heyecanlanıyorum. Yani yağmur var, hiç fark etmiyor. Aynen. Yol boyunca taraftarımız bayraklarla uğurladı. Şimdi de yani evlerinden çıkıyorlar, dükkanlarından çıkıyorlar. Milli takımımızı yolcu ediyorlar. Güzel görüntüler gerçekten.
1: Futbol ülkesi olmanın avantajları bunlar tabii ki. Yani yatırım da çok yapılıyor futbola, spora yatırım. İşte bu statların, ki Bursa'ya yapılan şu stadın güzelliğini hepimiz dışarıdan görebiliyoruz. Bu şehre yakışan, bu futbol şehrine yakışan

0: çalışan bir statta şu anda yayın yapıyoruz zaten. Yani Mancini de aslında Türkiye'ye yabancı değil, Türk futboluna yabancı değil. İşte Galatasaray'da çok güzel anılarla ayrıldı, alacaklarından feragat etti. Gün gelir yine Türkiye'de bir takımla yolu kesişebilir. Bugün dostluk içinde sonuçta bir maç olacağını düşünüyorum. Ve İtalyan Futbol Federasyonu'ndaki yöneticilerin ve İtalyan teknik direktörlerin Mancini ile sohbetini Dündar Keşaplı birlikte yayın yaptığımızda şunu söyledi. Mancini'ye bunu aynen söylüyor eski teknik direktörler orada ve yöneticiler. Türkiye bizim milli takımdan daha iyi, daha güçlü, daha takım olmuş, organize bir takım. Biz hala takım olamadık. Emekleme dönemindeyiz ama Türkiye favori gösteriyorlar. Ya bu maçta İtalyanların favorisi de Türkiye. Bunun da altını çizmek lazım. Bunu İtalyan kamuoyunun söylemesi güzel. Yani bizden daha iyi takım diyorlar. Bizden daha iyi formda oyuncuları var.
1: Biz Dünya ise, Kupası'da biz tabii, vardık onlar yoktu.
0: Tabii yok. Evet. 3 Dünya Kupası'dır yoklar. Düşün yani İngiltere'den sonra futbolun beşiği diyebileceğimiz İtalyan futbolunun nasıl çöküşte olduğunu, nasıl kendilerine
2: Dünya Kupası kazanmış.
0: Bir de o var yani.
2: Brezilya'dan sonra tabii, onlar geliyor.
0: Tabii, doğru. 4 Dünya Kupası kazanmış bir
1: yemyeşil
0: takım.
1: Bursa'nın o güzel stadyumu Bursa Spor Garı'nın ev sahibine oynanacak bu akşamki karşılaşma. Tabii. Ekranda drone görüntüleriyle kafilemizi stada getiriyoruz. Polislerimizin eşliğinde milli takımımızı taşıyan kafilemiz, takım otobüsümüz stadyuma doğru hareket halinde, bir konvoy eşliğinde. Yollar açık, yağışa rağmen trafikte kontrollü ilerliyor. Taraftarlarımız da o stadı dolduracaklar. Yemyeşil bir zümrüt gibi parlıyor.
0: Doğru.
1: Bursa'nın
0: bu aslında
1: stadı.
0: Montella'nın da yüzünü güldürdü bugünkü atmosfer. Az önce otobüste uzun süredir Montella'nın yüzü gülmüyordu. Hatta ilginç benzetmeler yapıyordu. Sarışın, uzun boylu bir Montella profili
2: i̇şleri,
0: çiziyor.
2: İşleri yani gittiğinde,
0: işleri gittiğinde
2: böyle öyle. İşler evet. Kötü gittiğinde farklısın ama
0: tabii,
2: bu
0: böyle hayal
1: ediyorum.
2: Bu iş böyle. Bu iş performans işi. Pardon özrü olmaz. Tabii. Başarılıysan doğru. Başarısızsan bu eleştirilir. Bu kim olursa olsun adı.
0: Tabii.
2: Daha önce bir de daha böyle bizim yani kendi öz böyle teknik direktörlerimiz, tabii, büyüklerimiz çalıştı burada, arkadaşlarımız evet, çalıştı. Onlar da acımasızca eleştirdi.
0: Tabii,
2: doğru
0: tabii,
2: mu?
0: Tabii, ben...
2: Yani o Montella zannediyor ki yani doğru, ben İtalya'dan geldim eleştirdi. Hayır.
0: Tabii.
2: Nasıl Avrupa Şampiyonası'ndan sonra bütün ülke olarak övdüysek doğru, bu iş performans işi.
0: Doğru.
2: Dünya Kupası'ndan sonra
0: hatta,
2: da tabii ki yereceğiz, tabii ki eleştireceğiz. Bu gayet doğal.
0: Hatta şu örneği verebiliriz. Hiçbir futbol
1: ama
0: federasyon...
1: Başarılarını unutmadan eleştirmek hiç lazım. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yıllar sonra onunla gittik
0: doğru,
1: ve çeyrek final gördük. Dünya Kupası'na gittik. Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükseldik. Bunlarda da Montella'nın başarısını yani, da unutmamak.
2: Dünya Kupası'na gittik de Dünya Kupası ama Dünya evet, Kupası'na gittik de daha ama, yani bir ay daha varken düşün bir ay önce evet, 30 gün önce 2 maçta 0 evet, puan olarak bir elenmek de, yani bunun pardonu onu bunu olmaz Güneş. Yani bak, oraya gittikle 48
1: ki,
2: tane takımlı yere gidiyorsun.
0: Bir de şu var artık Dünya Kupası'na ve Avrupa Futbol Şampiyonalarına gitmek çok kolaylaştı. Burada şunu söylemek lazım. Montella müthiş bir konforlu bir teknik direktör. Yani her türlü imkanı var. Dediğim gibi Futbol Federasyonu yani Dünya Kupası'ndan sonra başarısız olan ülkelerin bütün teknik direktörleri değişti. Hatta bazı Futbol Federasyonları da gitti. Montella'nın arkasında durdu bu Futbol Federasyonu. Ona inandığı için, güvendiği için. Bu en önemlisi
2: bir
0: ve Montella,
2: iyi bir kadromuz
0: tabii,
2: var değil mi Zeki?
0: Tabii,
2: ben kadroyu potansiyeli var mı? Var.
0: Kadroyu
2: ne,
0: ama,
2: neye döndürecek? Evet. Performansa doğru mu?
0: Tabii tabii. Ya şimdi bu kadar kendisine güveniliyor, imkanlar veriliyor. Yani bir dediği ilk edilmeyen çok lüks içinde kamp programları, işte çalışma ortamı tabii, hepsi varken
1: bu arada stadyuma
0: tabii
1: geldi.
0: Tabii ki beklenti de yükseliyor.
1: Amini takım kafilesini taşıyan otobüs stadyuma geldi. Drone'la stadyuma kadar takip ettik Amini futbol takımımızın stada getiren takım otobüsünü, otel önünden uğurladı kameraman arkadaşımız Barış Seven ve şimdi Yeşil Bursa'nın o zümrüt gibi güzel stadyumunda, Matlı Stadyumunda Amini takım oyuncularımız teknik direktör Montella ile birlikte kısa bir süre sonra da malum ilk 11'ler açıklanacak. Bakalım sürpriz bir 11 mi var yoksa tahmin ettiğimiz 11 mi olacak? Evet, şimdi de koridorlardayız. Otelden çıktık, yol boyunca drone kamerasıyla birlikteydik. Stada geldi milli takım kafilemiz. Biz yine oradayız. Yayıncı kuruluş olarak her noktadan o size coşkuyu, heyecanı, milli duyguları yaşatmak için buradayız. İşte Montella ve bizim çocuklar maçın oynanacağı Bursa Matlı Stadyumu'nda. Ekranlarda teknik direktörümüz Montella ve arkasında oyuncularımız. Rakip İtalya, maç saat 21.45'te başlayacak. Yüzler gülüyor. Abdülkerim Fransa maçında tarihe geçecek bir gol atıyordu Röveşata'yla. Evet. Defans evet, oyuncularından çok alışık olmadığımız bir gol izletecekti bize. Olmadı. İnşallah bu maçta olur. Şenol Hocam neden yani olmasın?
3: Neden olmasın?
1: Abdülkerim gol atmayı seviyor. Evet. Galatasaray'da da golünü attı bu sezon. 3 puan getiren evet, gol attı.
3: Bugün ama Abdülkerim ilk golünde görünmüyor.
1: Canımız Arda'mız. Hani evet, bazen kızıyor ya taraftarlar. Arda'yı çok övüyorsunuz. Ya Arda az, bizim geleceğimiz bravo, az bile söylüyoruz.
2: Az bile övüyoruz.
1: Az bile söylüyoruz. Biz hangi takımı tutarsanız biz milli takımdaki Arda'yı övüyoruz. Bunun doğru, altını kalın kalın çiziyorum. Biz taraf tutmuyoruz. Biz Fenerbahçe'de oynamış Arda'yı değil, milli takımdaki Arda'yı evet, alkışlıyoruz ki Fenerbahçe'de oynaması, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da oynayan bütün oyuncular, Trabzonspor'da oynayan oyuncular da değerlidir. O yüzden de çok seviyoruz. Niye sevmeyelim? Biz yetiştirmişiz Arda'yı.
2: Arda'nın hakkını da az verildiğini...
1: Bırakın sevelim.
2: Arda'nın hakkının da az verildiğini düşünüyorum. Bak yine bir de 85 milyonun sevdiği çok düzgün bir sporcu, bu çok önemli. Bak,
1: yani
2: bak
1: Arda'yı yeteneği geçti. Barış Alper'i sevmiyor muyuz?
2: Hepsini seviyoruz. Hayır, hepsini.
1: Orkun Kökçü'yü hepsini sevmiyor muyuz?
2: Bak bir de Real Madrid'de
1: Mustafa Eskerli aç geldi. Tabii. Sevmiyor muyuz?
2: Ya Real Madrid gibi sevmiyorum, bir dünya devinde oynuyor. Hepsi bir de yetenekli değerli, iş yapıyor. Çok iyi futbolcu. Doğru. 21 yaşında. Yani bana göre biz daha da fazla değerini yükseltmemiz gerekir.
1: Buyurun işte Orkun Kökçü.
3: Şimdi
1: onu da çok seviyorum. 19
3: yaşında,
1: onu da çok
3: 19
1: seviyoruz,
3: yaşında Türkiye'den Real Madrid'e gidip oynayan kaç tane futbolcu var?
1: Aynen öyle.
3: Şimdi eğer buna karşı gelen birisi varsa çok yanlış bir
1: zaman
3: eleştiridir.
1: Zaman zaman eleştirsek de Barış Alper'i evet, sevmiyor muyuz? O da aynen, canımız, aynen, o da bizim çocuğumuz ya. Yani
3: şimdi dünyada
1: varlar,
3: dünyada bir tane büyük iyi bir futbolcu yakaladığı zaman el üstünde tutuyor. Bunun takımı olmaz. Bunun takımı olmaz milli hocam, takımdır.
1: Hele milli takım seviyesinde hiç olmaz hocam.
3: Hiç bunları da eleştirile yani doğru, bizim övdüğümüz Arda'yı eleştirenleri ben yadırgıyorum. Öyle doğru, öyle doğru bir yol değil bu yol. Biz Arda gibi kaç tane oyuncu yetiştirebiliyoruz?
0: Doğru.
3: Uzun yıllar sonra ilk defa bir Arda çıkmış.
1: Aynen öyle.
3: Bunun değerini ve kıymetini iyi bilmemiz lazım.
1: İşte Venezuela maçta şahane bir gol attı hazırlık maçında. Yunus'u alkışlamadık mı? Bugün tabii, yine atsın, yine aynen, omuzları aynen, alalım. Kerem Aktürkoğlu eleştiriyoruz onda zaman zaman tabii, hem kulüp takımında hem milli takımında. Bugün gol attı. Sevinmeyecek
0: milli takıma
1: niye sevinmeyelim? Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı, Trabzonsporlu yok. Burası
0: daha,
1: milli takım. Tabii. Bu çocuklar ya, A yıldız için sahaya gidiyor. Hepsi bizim çocuklarımız.
0: Aslında
1: bunlar,
0: şunu Arda'yı ülke ikliminde baş tacı futbol severlerin %70'i baş tacı yapıyor. Çünkü Real Madrid'de hani Türkiye'de tamam da Real Madrid'de bu adam Mourinho'ya rağmen oynuyor, goller atıyor, asistler yapıyor. Mbappe'nin takım içinde, dünya yıldızı Mbappe'nin takım içinde en çok değer verdiği, en çok sevdiği futbolcu
1: ne
0: Arda Güler.
1: Gördüler,
0: ona en çok asist yapan, en çok gol attıran oyuncu Arda Güler.
1: Fenerbahçe, Bursa, Galatasaray, tabii, Trabzonspor, Bursaspor aynı forma, farklı formalar, tabii, aynı duygular.
3: Neyse,
1: tam da anlatmak istediğimiz buydu.
3: İşi bölmeye gerekiyor tabii, bugünkü maçta tabii, inşallah tabii, Arda. İnşallah aynen, Arda tabii, bugün üstüne düşeni yerine getirir, vazifesini yapar. O vazifesini yaptığı zaman zaten az bir şey yapmıyor, çok bir şey
1: tabii
3: yapıyor.
1: Ya.
3: Onun için ben vazifesini
1: Arda
3: yapar
1: olmaz,
3: dediğim,
1: olur, Kerem olur, hiç
3: bak,
1: ne fark eder.
3: Arda vazifesini yapar dediğim, onun yaptığı işler tabii öyle ki, sıradan oyuncuların yaptığı işler değil. O farklı işler yaptığı için Arda Güler oluyor. Ben de diyorum ki rutin olarak yaptığı işleri yaparsa bizim milli takımımıza çok büyük katkı sağlar. Diğer bütün oyuncular da bu konudan uzaklaşmadan bağımsız bir şekilde söylemek lazım. Biz milli takım akşamında oyuncuların takımlarını, yerlerini falan değerlendirmememiz gerektiğini düşünüyorum. Milli duygularda hep birlikte olmamız, ülke olarak birlikte olup birlikte pozitif enerji vermemiz gerekir. Keşke Arda gibi birkaç tane daha futbolcumuz olsa da daha kupalara uzanacak, kupalar alacak, Avrupa'da kupalarda yukarı çıkacak, Avrupa Kupası'nda, Dünya Kupası'nda derece yapabilecek bir takımımız olsa. Onun için biz
1: onlara... İtalya otobüsü de geldi, takım otobüsü.
3: İnşallah bugün bizim çocuklar en ellerinden gelenin en iyisini yapacakları konusunda hiçbir kuşkum yok. Bursa taraftarı, tekrar ediyorum, çok önemli bir taraftar önünde oynayacaklar.
1: Evet.
3: Bu taraftar onları büyük bir ihtimalle, çok büyük destekle ileriye doğru itecektir. İnşallah iyi savunma yapıp, iyi hücum yapıp...
1: Roberto Mancini, evet, İtalya milli takımının yeni teknik direktörü, ikinci maçına çıkıyor. İlk maçında Belçika'ya mağlup olmuştu
0: Montella
1: İtalya.
0: Görmesi lazım.
1: Şimdi İtalya milli, evet, takımı oyuncuları da soyunma odasına doğru hareket ediyorlar. Birazdan onlar da üst sahaya çıkacaklar. Bir son kontrol yapacaklar. Milli takımımız da sahada son kontrolleri yapıyor. Her iki takım da geldi. Çok kısa bir ara, tekrar birlikte olacağız. Evet.

Futsal Ligi'nde büyük buluşma A-Spor'da. Belçika Fransa. Ay Yıldızlarımızın gruptaki iki rakibi karşı karşıya geliyor. Heyecan dorukta. Belçika Fransa Uluslar Ligi mücadelesi bu akşam saat 21.45'te A-Spor'da.

0: Milli maça doğru da Bursa'da milli heyecanın kalbinin attığı noktada sizlerle birlikteyiz. Şenol Ustaömer, Zeki Uzunurkan ve Reha Kapsal'la beraber maçı değerlendiriyoruz. Artık 11'lerin açıklanmasını bekliyoruz Reha Hocam.
1: Evet.
0: Birazdan da röportajlarımız olacak. Dediğim anda hemen bir Emre Kaplan'a dönelim. Yanında Okan Koçuk var.
2: Cüneyt Şen, teşekkürler. Maç öncesinde Okan Kocuk'la birlikteyiz. Okan, Fransa'nın ardından bir diğer dünya devi İtalya ile karşı karşıya geliyoruz. Oyun olarak iyi başlangıç yaptık. İstediğimiz sonucu alamadık. Tüm temennimiz bugün bunu sonuca da çevirmek. Siz nasıl geçirdiniz bu birkaç günlük süreyi?
3: Evet, bence Fransa maçında pozitif anlamda çok iyi işler yaptığımız anlar oldu. Kaybettik ama şu anda İtalya maçına odaklandık. Bu maçı çok iyi yaşayarak, çok iyi oynayarak Bursa'da taraftarın önünde kazanmak istiyoruz. A Ligi'ne galibiyetle başlamak istiyoruz. Umarım bugün her şey yolunda gider ve tüm ülkeye güzel bir galibiyet hediye etmek istiyoruz.
2: Senin adına da bir aile özel bir gün. Bursa'dasın, milli takımla birlikte Bursa seyircisinin önüne çıkacaksın. Futbola başladığın yer, ilk adımlarını attığın yer, bu nasıl hissettiriyor sana?
3: Evet, ben de Bursaspor altyapısından yetişen bir oyuncu olarak Bursaspor'un atmosferini, taraftarını, o itici gücünü çok iyi bilen bir bireyim, kişiyim. Umarım bugün yine taraftar görevini yapacaktır. Umarım biz de sahada en iyi şekilde görevimizi yaparız. Bugün güzel bir galibiyetle coşkulu bir kutlama yapabiliriz burada.
2: Okan, çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Okan Kocuk'un maç öncesinde görüşleri bu şekildeydi.
0: Teşekkür ediyoruz Emre Kaplan'a. Okan Kocuk bugün yedek kulübesinde olacak. Altay'la başlayacağız. Uğurcan'ın yokluğunda 11'leri bekliyoruz demiştim hocam. 11'lere göre daha net değerlendirme imkanı bulacağız ama oyun felsefemizi herhalde Montella bugün 3 far üzerine kuracaktır. Baştan beri de bunu konuşuyoruz aslında. Ya,
4: mutlaka Belçika İtalya maçı ona yol gösterecektir. Ya, analizin mutlaka, zaten dün de oyuncularımız söyledi. Zeki herhalde, değil mi, basın toplantısına geldi, dedi ki evet, analiz ettik dedi. Şu analizde çıkan ne? Maçı siz de seyretmişsinizdir ondan sonra tekrarını, çünkü o zaman yayın da vardı. Şimdi tekrarını izlediğimde özellikle ilk yarı Belçika ön alanda bir çok doğru bir pres yaptı. Bu presle ilgili pas organizasyonunda ciddi İtalya sıkıntı yaşadı. Yani biz bugün önde başlamalıyız. Yani sizin yapacağınız savunma rakibin oyun şeklini futbolda belli eder. Şimdi biz bu savunmayı nerede yapacağız? Yüksek blokta mı, önde mi, orta blokta, aynı zamanda orta sahanın orada mı, 2/3 oranında veya düşük blokta, derin bir savunma mı? Yani Belçika maçında şunu gördük, ilk yarı 1-0 içeri girdi Belçika önde. Çok rahat 3-4 olurdu maç. Donnarumma maçın yıldızıydı.
5: Doğru.
4: Yani onun için ön alanda pres yapmalıyız. Yani bunu doğru bir şekilde sistem üzeri pres, bu sinyalleri İtalya özellikle o pres tetikleyicisi dediğimiz o savunmadan...
0: Hocam 11 belli oldu, hemen vereyim. Altay, Zeki, Merih, Ozan, Eren, Salih, Orkun, Can, Oğuz, Arda ve Barış 11 ile sahaya çıkıyor milli takımımız. Ekrana da geldi. Şimdi hemen 11'i sorayım. Ve ki bizim de verdiğimiz 11'di. Hocam da bu 11'i yazmıştı, Şenol Hocam da. 11'imiz bu hocam, netleşti. Muhtemel evet, 11'imiz... Evet.
4: Ya orta saha denklemimiz iyi. Özellikle Zeki, Oğuz, orada Oğuz'un, ya Oğuz bu şansı bulduysa, mesela Yunus az önce Şenol Hoca söyledi. Evet, sezon iyi başladı. Yunus da oynayabilir mi? De oynayabilirdi. Evet. Oğuz bu şansı mesela milli takımla, bak şunu doğru bir şekilde oyuncular

0: yapması gerek. Bir forma alındığı zaman verilmemesi gerekir. Ya Oğuz bugün çıkacak en iyi performansı
1: onu verecek. Hiçbir takımla vermeyeceğim. Bir takımla değil.
0: Hayır, şimdi milli maç yorumluyoruz diyor hocam. Söyleyeyim hiç hangi takım olursa olsun ama milli takım şimdi ayrı her şeyin üzerinde diye. Ya bu şansı buluyorsan sen orada Oğuz yani Yunus oturuyorsa mesela
1: bir teknik üstünde yani, oturanlar var.
0: Ya en mesela o en temel birinci rakibi o diye
1: garip,
0: söylüyorum.
1: Garip olan
0: yani
1: bir şey
0: birinci rakibi Yunus'tur. Eğer Oğuz oynamasaydı Yunus oynardı. Demek ki bu şansı iyi kullanacak. Performans istikrarı olacak efendim.
1: Garip olan bir şey söyleyeyim mi?
0: Tabii tabii ne demek?
1: Fenerbahçe'de Kerem oynuyor, Oğuz oturuyor. Milli takımda Oğuz oynuyor, Kerem oturuyor. Denklemin tersini
0: görüyor
1: musun?
0: Doğru. Yani ben yani bu düzende mesela özellikle ön alanda Barış da bunu yapabilir mi? Yapabilir. Yani Oğuz da baskı yapabilir. Can da götürmesi gerekir. Yani Can'ın daha böyle önde biraz daha hareketli olup biraz daha agresif olması gerek. En büyük eksikliği bu Can'ın bu. Yani Can topla çok becerili, çok yetenekli. Topsuz oyunda yok, preste yok. Bugün daha fazla 21 yaşındaki bir oyuncu gibi oynamalı. Yani 35 yaşındaki bir 10 numara gibi oynamalı. Bugün 10 numara da oynamıyor, Arda oynuyor, sol çizgide oynuyor. Yani biz hepimiz neyi savunduk? Ya Dünya Kupası'nda niye Can oynamadı?
2: Evet.
0: Ya bu, onun da yani bu kadar destek veren insan bizler gibi milyonlar ver belki bunu doğru bir şekilde sağ içine yansıtması gerekir. İnsanları evet ya bak doğru biz Can'ın arkasında durduk. Can da performans verdi. Fransa maçı kötüydü ama bu maç iyiydi dedirtmesi gerekir. Az önce hocam söylemek istediğim bu. Aynı şekilde Oğuz yani bunlar özellikle bu farkı yaratmalı. Barış Alper de pres yapabilir. Arda arkada aynı Salih Orkun oyunu itebilirler. Yani öne doğru özellikle yani o sistem üzeri dediğim gibi presi doğru bir şekilde yapabilecek bir takımımız var mı? Şu anda var. Bunu doğru bir şekilde yapmamız gerekir. İtalya'nın az önce söyledim. Sonuçta Belçika maçında bu böyle bir sıkıntıdan çözüldü. En zayıf sağ içindeki görüntüsüydü. Yumuşak karnıydı. Belçika ilk yarı fişi çekebilirdi. Biz de bugün böyle başlamalıyız. Yani yok topu ver rakibe, topun arkasına geç bilmem ne. İşte top kazandığımızda çıkalım. Az önce söyledim. Bir oyun kimliği bak İtalya'da inşa etmeye çalışıyor Mancini ile. Biz ama 3 sene oldu bu oyun kimliğimizi daha hala net bir şekilde ya bugün ne oynayacağız, nasıl oynayacağız bir belirleyemedik. Beşli mi, dörtlü mü? Hangi dizilişi oynayacağız? İşte hangi oyuncular oynayacak? Yani evet burada 4 tane maçı oynuyorsun 3 gün arayla. Rotasyon tabii ki olabilir. Rotasyon olmayacak tek şey nedir biliyor musun? Oyun prensipleri, oyun ilkeleridir.
1: Yani Rea Hoca'nın bıraktığı yerden devam edeyim. Biraz önce mesela sen söyledin ki biz Arda Güler'i burada değerli kıldığımız için işte neden bu kadar değerli kılıyorsunuz gibi mesajlar geliyordu değil mi? Şimdi aynı şeyi ben Can Uzun için söylüyorum. Biz hepimiz burada bizim arkadaş grubumuz ben çalıştığım bu kurumda görüyorum ki herkes geçen sene Can Uzun neden yok diye hepimiz bir haykırışta bulunduk Montella'ya. Şimdi söylüyorum ben Can Uzun'la beraber Arda Güler genç milli takımlardan beri aynı takımda oynuyorlar. Aynı yaş grubunda oynar. İkisi de 2005 doğumlu. Ama Arda Güler çıtayı çok yükseltti. Can Uzun kendi kulübünde bu çıtayı yükseltti ama ilk oynadığı Fransa maçında belki de bu maçta daha diri kalıp bu maçta tercih edilse daha iyi olurdu. Ha Can Uzun bugün artık bir şeyler yapmak zorunda. Neden? Bugünkü İtalya maçı tam Can Uzun'un maçı. Ha burada Can Uzun bir kanat forvet gibi oynayacak diye düşünüyorum. Yani çizgide kalıp da oyunu genişletecek bir oyuncu değil. Can Uzun'un olacağı yerler Barış Alper'in yan tarafında onun boşalttığı koridorlara girip gol yapması gereken bir oyuncu. Neden? En büyük özelliği gol vuruşu yapması. Şahane gol vuruşları yapıyor. Takımda gole çok büyük katkı sağlıyor. Ha Can Uzun kaleden uzak olduğu zaman verimli olamaz. Bunu Eintracht Frankfurt'ta oynadığı dönemlerde de görüyoruz. Bizim milli takımımızda da aynı oyunu tercih etmesi gerektiğini düşünüyorum. Kale alanının içerisinden, yani o ceza alanının içerisinden fazla uzakta bir kanat oyuncusu gibi değil, ikinci bir forvet gibi ki şu anda modern futbolda kanat oynayan oyuncuların çoğu kanat forvet gibi oynuyor. Bunu eğer Can Uzun bugün kendi takımında yaptığı gibi milli takımımıza da yaparsa bana göre çok büyük katkı sağlar. En azından gol eksikliğimizi tamamlar. Ha Rea Hoca çok güzel bir şey söyledi. Bir oyun kimliğimizi 3 senedir burada Montella bir şey üretemedi. Ha, bir şey üretti ve onun üstüne koyamadı. Şöyle diyeyim. Bir 4-6-0'dan vazgeçiremedik yani mesela. Bir şurada elimizde

0: Bizde şey var, santroforumuz
1: var. Bu da onu
0: var.
1: Doğru oynadığımızdan değil hocam. Sonuç aldık ama 4-6-0 bunun.
0: Yani mecburen oynadı.
1: Bu oyuncu profillerle 4-6-0
0: işte
1: olmaz.
0: Bunları mecburen oynadı ama biz de diyoruz ki mecbur değilsin artık. Bir Deniz Gül var,
1: bugün,
0: bir Enes Ünal var.
1: Bugün onu
0: var,
1: biz beraber var ya, Libero, Libero
0: hocam,
1: yani Aktun, YouTube kanalında bizim Zeki Uzunduruk kanalına çok doğru bir şekilde değerlendirdik.
0: Aktun yolu bile. Evet. Şimdi hepimiz de aynı şeyiz. Niye bu kadar burada farklı bir şey söyleyemeyiz ki? Çünkü söyleyecek başka bir nedenimiz yok.
2: Bugün Montella için şu açıdan da önemli. İtalyanlara karşı bir güç gösterisinde bulunmak istiyor. Çünkü İtalyanlar, bugün çıkan İtalyan gazetelerinde Montella'yı övüyorlar. Şunu söylüyorlar. Türkiye Montella'nın gidişinden sonra bizden daha iyi bir takım kurdu ki bunu birlikte yayın yaptığım Dündar Keşaplı söylüyor. Yani gazeteler bunu yazıyor. Ve İtalyan Futbol Federasyonu da takımdan memnun değil, futboldan memnun değil. Hatta İtalya'da şu da konuşuluyormuş. Hocanın işte Mancini'nin gelmesi yetmez. Futbol Federasyonu başkanı da değişmeli de İtalyan gazeteleri acımasız. İtalyan basını şu anda İtalya milli takımını yerden yere vuruyorlar. Belçika maçında çok kişiliksiz oynadık, işte çok pozisyon verdik, kaybettik. O yüzden Montella şunu görmesi lazım. Belki biraz da ondan yüzü gülüyor bugün Montella'nın. Hani İtalya'da Montella'nın hakkını, benim hakkımı teslim ediyorlar demeye getiriyor. Bunu basın toplantısında da bence maçtan sonra dile getirecektir. Hele kazanırsa. Yani hoca rahatlamış aslında ve Mancini'ye karşı bir üstünlük sağlamak istiyor. Yani bir duello şeklinde de görüyor. Hem İtalyan bir teknik direktör Türkiye'ye geldi. İşte İtalya'yı yendi. Mancini'ye karşı üstünlük sağladı. Çünkü İtalyan basını bu sefer daha da övecek kendisini ve Mancini çok zor durumda kalacak.
0: Yani
2: iki kere kaybettiği için.
0: Olacak.
2: Tabii. O yüzden bir derbi maç gibi de bakıyor. Montella için maçın önemi İki kez önemli. Hem İtalya için, İtalya'daki o övgülere hak ettiğini belgelemek istiyor. İkincisi de tabii Türkiye'de o Dünya Kupası'ndaki eleştirilerin izini silip tekrar Türk halkının desteğini arkasına almak istiyor. Ama biz Fransa maçında şunu yapmadık. Şut atmadık. Bu maçta çok şut atmamız lazım. Özellikle Arda Güler, Can Uzun. Çünkü İtalya'nın savunması çok ağır ve çok pozisyon veriyor. Yani o Gutsun attığı ilk golde slalom yapıyor. 4 İtalyalı savunma oyuncusunun arasından girdi içeriye. Köşeye topu bıraktı. Yani Donnarumma bile orada çaresiz kaldı. İkinci golde de yine uzaktan bir golde ama hani kaleci hatası olamaz orada çünkü köşeye gitti top. Direkt dibine gitti.
1: Çok enteresan.
2: Çok
1: gitti,
2: pozisyon veriyorlar ama
1: ilk yarı özellikle
2: tabii
1: verdiler.
2: 5 net
1: i̇lk
2: kurtarışı var Donnarumma'nın.
1: İlk yarı o.
2: Tabii 5 net kurtarış müthiş bir şey. İnşallah bu maçta Donnarumma gününde olmaz. Biz de çok şut atarız. Yani Belçika çok şut attı. Belçika'ya hücum yapıyor ama biz de hücum yapıyor görünüyoruz. Şut atmıyoruz. Yani 3. bölgede bu kadar pas yapmak ne kadar doğru? İşte en uçta sonuçta savunmanın stoperlerin arasında kaybolan bir Barış Alper Yılmaz var. Hani Can Uzun şut atacak, Arda Güler şut atacak. Orkun, gizli golcü Orkun olur bugün bakın. Orkun'un çok sürpriz şutları, sürpriz golleri var. Bence bugün Orkun'un da bir özel görevi vardır diye düşünüyorum.
0: Yani oyunu öbür tarafa tabii, yıktığımız tabii, takdirde rakipten dönen topları karşılayacak bir Orkun'umuz var, bir Arda'mız var. Dönen toplarda bu zeminde, bu kaygan zeminde eğer şut atma opsiyonlarımızı çoğaltırsak oradan da gol bulma şansımız
3: tabii
0: çok
3: ki
0: fazla.
3: Bugün aynı saatte kazananlar da karşı karşıya gelecek.
2: Evet.
3: Fransa ve Belçika.
0: Kaybedenler ve kazananlar.
3: Dolayısıyla o maçın skoru da çok önemli. O maçta yine.
2: Benim favorim Belçika orada.
3: Gaz Medya'da o maçın heyecanı da yaşayacaksınız aynı anda. Kaçıranlar hiç üzülmesin. Uzun özetler, tekrarlar. Yani bu heyecanı an bir an yaşatacağız isteyenlerimize. İtalya'nın da 11'i belli oldu hocam.
2: Evet.
3: Öyle hocam var mı evet sürpriz?
1: Yok,
3: Esposito kardeşler sahada
1: evet
3: olacaklar.
1: Normal Koyades sağ bek.
3: Farklı bir 11 çıkarmış o bizim tahminimizden.
1: Evet,
3: çok daha farklı bir 11.
1: Bastoni cezası bitti. Sosnoper
2: evet
1: Inter'le oynuyor. Fransa Tonali oynuyor. Tonali'ye bakma, orta sahayı organize eden oyuncu. Hem biliyorsun yani Newcastle'dan 110 milyon euro yaklaşık Tottenham'a gitti. O da formsuz ama. Geçen Belçika maçında da kötüydü. Bütün saha mesela iç organizasyonunu o yapmak istedi. Barella da çok iyi değildi gerçi. Ama Tonali Barella'ya göre daha kaliteli, yani daha oyunu böyle kurgulayan bir oyuncu. Yani bunlar hem dediğim gibi yani bizim lehimize ciddi anlamda işleyecek saha içi. Bence gidişatı da ilgilendirecek olaylar olacağını düşünüyorum. Yani evet. Saha içinde bu kadar formsuz takım, bu kadar sıkıntılı, dağılabilen
3: skora, Emre Kaplan'a dönelim. Yanında Montella var, milli takım teknik direktörü.
4: Karşılaşma öncesi teknik direktörümüz Vincenzo Montella ile birlikteyiz. İlk maçta oyun olarak belki istediklerimizi yaptık ama sonuca bunu yansıtamamıştık. Bugün yeniden bir başlangıç imkanı olacak bizim için. Kadroda da bazı değişiklikler yaptığını görüyoruz hocanın. Neler söyler, nasıl değerlendirir maç öncesinde?
5: Lo spirito sicuramente deve essere quello dell'altra sera perché a questi livelli fa la differenza. Quindi non possiamo permetterci di non giocare con questa intensità, qualcosa abbiamo cambiato. È una partita molto importante in termini di classifica anche, insomma è bello giocare questo livello di partita.
6: Yani açıkçası geçen akşamki takım ruhunu tekrardan sahaya yansıtmamız gereken bir maç ve tabii ki de aynı tempoda götürebilmek için aynı o maçtan neler yaptıysak aynısını sahaya getirmemiz gerekiyor takım olarak yani. Birkaç tane değişiklik yaptık ama bu seviyede farklı bir şey yapmak gibi bir düşünce asla olamaz. Aynısını yansıtmak zorundayız.
4: Geçen maçta Orkun'un bir sakatlığı vardı. Dün antrenmanda gördük. Bugün hocanın tercih ettiğini görüyoruz. Durumu nasıl ya da orta sahadaki tercihini nasıl etkiledi? Onu da sormak istedim.
5: Ha giocato tanto, si è allenato poco, ma ha giocato tanto in quella reparto siamo un po' in emergenza, soprattutto pensando alle quattro partite, c'è stata un po' di forzatura anche da parte mia, anche perché è un giocatore importantissimo, vediamo quanto riesce a tenere insomma nel computo dei 100 minuti e sono molto contento della sua disponibilità.
6: Yani tabii ki de hemen hemen her maçı oynadı bugüne kadar. O yüzden hani bu konuda şüphem yok ki bugün de sahaya çıktığında iyi bir performans gösterecek. Bugün de bizimle olması, başlaması önemliydi. Hani 4 maçı düşünürsek uzun bir periyot gibi gözükse de çok kısa periyotta 4 maç oynuyoruz. O yüzden ona da tekrardan bizimle olduğu için ve sonuna kadar mücadele verdiği için teşekkür etmek istiyorum sizlerin huzurunda.
4: Son olarak şunu da sormak istiyorum. Bu kurallar çekildiğinden beri hoca bu soruyu çok fazla duydu. İtalya'ya karşı oynayacak olmanın farklı bir anlamı var anda. Muhakkak. Şu anda artık sayılı dakikalar kaldı. Neler hissettiriyor kendisine İtalya'ya karşı? Eski bir takım arkadaşı Mancini'ye karşı. Kulübede olacak o.
5: Ah, ma è sport, in fondo è sport, quindi si affronta in questi termini qua. Io sono totalmente concentrato sulla Turchia e quindi farò e mi auguro il meglio per la nostra squadra.
6: Ya bu sporda biliyorsunuz her seferinde böyle tesadüfler yaşanabilir. O yüzden en iyi şekilde Türkiye'yi temsil etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız, sahada olacağız. Yüreğimiz her zaman Türkiye için atıyor.
4: Vincenzo Montella'nın da maç öncesindeki görüşleri bu şekildeydi.
3: Emre Kaplan'a ve hocamız Montella'ya teşekkür ediyoruz. Nasıl değerlendiriyorsunuz Zeki Uzundurkan gazeteci gözüyle Montella'nın?
2: Yani Montella'nın dediğim gibi ayrı bir önemi var. Yani İtalya'ya karşı doğup büyüdüğü topraklara karşı şu anda Türk milli takımının teknik direktörü olarak bir Türkiye sevdalısı olarak Türk gibi düşünen, hatta ben Türk'üm, benim ismimi, adımı, soyadımı Türk yapın diye federasyona başvuran ve Türkiye ile gurur duyan bir teknik adam. Kazanırsa ayrı bir mutluluk olacak onun için. Çünkü ülkesinde dediğim gibi hani bir İtalyan teknik direktör Türkiye'ye gitti ve bizi yendi. Biz hani teknik direktörümüzü değiştirdik. Bir çaba var çünkü İtalya'da. Tekrar küllerinden doğup işte İtalyan futbolunu yine dünyada ses getirecek bir takım haline getirebilmek için Montella önünde buna set çekecek bir teknik adam, bir takım çıkarıyor şu anda ve ayrı bir önemi var. Montella şuna vurgu yaptı. Tabii çok kısa sürede işte 4 maç oynayacağız. Bu konuda hani milli takıma oyuncu gönderen kulüplere de teşekkür etti o konuda. Bu güzeldi. Hocayı aslında içi kıpır kıpır şu anda. Dediğim gibi gün içinde İtalya'dan gelen olumlu haberler kendisiyle ilgili olarak onun moralini yükseltmiş. İkincisi de eski takım arkadaşı Mancini'ye karşı bir üstünlük, bir gövde gösterisi yapmak istiyor. İşte Bugün 12. adama çok iş düşecek. Burada tribünlerde yavaş yavaş doluyor zaten. Büyük heyecan var ama

0: Ben bu maçın hikayesinin Montella'nın alacağı galibiyetin en anlamlı galibiyetlerden biri oldu diyecek maçtan sonra kendisine sorulduğunda. Hatta bizim Dündar Keşatlı'ya şunu sormuş. İtalya'da yaşadığı için kendisini yakından tanıyormuş. Bugün hangi takımı tutacaksın demiş. Dündar Keşatlı anlattı yayında. Tabii ki Türkiye'yi. Eğer İtalya Belçika'ya, Fransa'ya karşı oynadığı maçlarda tabii ki İtalya'yı tutuyorum ama bugün Türkiye'yi destekleyeceğim demiş. Gündar Keşaplı da kendisine sormuş. Siz kimi destekleyeceksiniz diye. Ben öz Türk'üm. Tabii ki Türkiye'yi destekleyeceğim. Ben çünkü Türk'üm diyecek yüreklilikte bir teknik adam. Ben bu anlamda alkışlıyorum. Belki o yüzden çok duygusal eleştiriler karşısında çok üzülüyor, enerjisi düşüyor. Ama dediğim gibi yani Dünya Kupası'nı geride bıraktık. Beyaz sayfayı açtı. Fransa karşısında iyi oyun. Tabii kaybetmesek iyi olurdu ama iyi oyun, teselli oldu. Bu maçta da ikramiyesi, bu maçta İtalya'ya karşı alınacak galibiyette hani taşlandırılması gerekir Fransa maçındaki iyi futbolun. Ben dediğim gibi biz kazanacağımızı düşünüyorum. Çünkü İtalya çok olumsuz bir havayla buraya geldi. Hani düşünsenize Mancini'ye şunu söylüyorlar. Montella'nın takımı senin takımından daha iyi bir takım. Biz Türkiye'yi bu maçta favori görüyoruz diyen Mancini'nin eski takım arkadaşları, İtalya'nın bazı teknik direktörleri bugün işte Corriere della Sport'ta, birkaç tane daha gazetede böyle haberler yapmışlar. Bu aslında bizim için gurur verici bir durum. Yani İtalya, Fransa karşısında oynanan iyi futbol İtalya'yı tedirgin etmiş. İtalya bu tedirginlikle maça çıkacak. İnşallah da kazanacağız. Ben tabii ki burada Eren Elmalı'nın bu şansı çok iyi kullanması lazım. Çünkü Galatasaray'da yedek kalan Eren Elmalı'nın milli takımda iyi bir futbol ortaya koyması lazım. Eren Elmalı aslında milli takımda görev aldığında değil mi hocam? İleri çıkışları iyi, evet. Yürekli oynuyor. Belki o yüzden hani Ferdi yorgun diye Eren Elmalı ile başta bu
1: 3 günde bir başta rotasyon. Tabii, doğru. Bir de dediğiniz gibi lazım. Atletik, evet. Yani inmelenmesi, evet. Patlayıcılığı iyi bir oyuncu.
0: Zaten Eren. Trabzon'dayken de hani Trabzon'da eleştirildiği dönemde milli takıma gittiğinde de iyi oynuyordu. Tabii.
2: Evet, milli takım tabii. Performansı yani, Eren Elmalı'nın evet. Kulüp takımlarından daha başarılı.
0: Onu da göz önüne almış olabilir hoca. Tabii Oğuz Aydın'ın içinde Oğuz Aydın dribling kalitesi çok yüksek. Yani ileri geri iyi çalışıyor. Güçlü bir oyuncu. O yüzden de hani Yunus biraz daha fiziksel olarak hem yorgun daha zayıf. O yüzden Oğuz Aydın'ın sahada dikkatimiz var çünkü.
2: Fransa maçındaki başarısından tabii, dolayı da bugün tercih edilmiş olabilir yani.
3: Salih Varda bu maçta sarı kart görürse Belçika maçında cezalı olacaklar. Bir de böyle zor. Bir problemimiz var. Onu
0: en zor maçı.
3: Evet. Aktarayım Allah korusun evet. Diyerek bugün kalemizde mecburi bir değişiklik var. Yakından tanıdığınız bir isim.
2: Evet. Yani Altay tercihi yapacak bir şey yok. Hocanın zaten eğer Uğurcan olmayınca Altay tercihi normal. Ama burada enteresan bir şey var. Mert Günok mesela milli takımda artık soruna geldim diye söyledi. Şimdi Altay Bayındır bu sene transfer oldu La Liga'da daha bir maç oynamadı. Geçen sene Manchester United'da da sezon başında birkaç maçın dışında hemen hemen sezon sonuna kadar bir görev süresi olmadı. Ama Montella hoca zaten takımında oynamayan oyuncuları da tercih ediyor. Oysa orada şimdi bilmiyorum tabii ki bakmak lazım. Oynayan bir Muhammed Şengezer var. Başakşehir'de.
1: Sakat hocam o.
2: Sakat mı? Evet. O da yok o
3: Okan
2: zaman.
3: Var Okan.
2: O zaman Altay tercihi spor. Bence doğru bir tercih.
0: Bence hocam.
3: Fransa maçında öne girdikten sonra da kurtarışları.
1: Ya burada bir şey var bak. Evet. Ya Berke hata yapmıştır. Evet. Bak hocam da çalıştı milli takımda. Ben de size senelerdir bu işe emek veren usta isimlersiniz her ikiniz de. Şimdi Berke hata yapmıştır milli takım. Hiçbir yani bunu savunacak bir yeri yok. Ama ya bunlar genç sonuçta hata yapıyor. Doğru mu? Hepimiz hata yapıyoruz. Bundan sonra demeyeceğiz. Hatasız insan yok, kul yok. Ya bu oyuncuya biri telefon açar yönetimden. Evet. Özür diletir, gelir özür diler. Ha özür dilemezse tamam derim. Bir daha hiç evet. Milli takım kapısını kapatın. Özür diler, bir şekilde gelip kazanırsın. İki, ya Fatih Hoca zamanında biliyorsun Vedat'ı Karabük Spor'dan ikincilikten milli evet. takım aldı. Benim seyrettiğim Kerem var Bursa Spor'da oynayan 19 yaşında. Geçen sene 2B'den çıkmasında yani belki takımı için en iyi performansını bir veren oyuncuydu.

0: Geçen sene 18, bu sene 19 yaşında. 1.90 boyunda kalecilik nosyonları çok iyi. Bu sene de mükemmel başladı. Yani Bursa'da maç oynanıyor. Daha önce tabii, şimdi çağrılmaz. Daha önce kadroda Okan, benim beğendiğim, o da Bursa Spor'u biliyorsun değil mi? Yani o da Bursa evet. Spor altyapısından çıkmış bir kaleci. Muhammed gibi hocanın söylediği evet. Bunlar Bursa Spor. Ondan sonra şimdi Kerem'i de al burada dördüncü kaleci olarak mesela çağır. Bir de bu ne demek? Ya bir rekabete sok. Ya desinler ki ya Montella bak şuraya bak ya, alt liglerde bile ilgileniyor. Yani burada dördüncü kaleci rahat olabilecek bir kaleci. İleride rahat rahat milli takım birkaç sene sonra bana göre 8-9 yıl oynayabilecek potansiyel olan bir kaleci. Yani biraz daha ben dediğim gibi hem Berke olayı hem de seçilirken daha formda, dediğim gibi daha oynayan kalecileri Okan yerine, Okan yani formda olsa çağır ama daha böyle formda olan, daha Bursa şehrinde oynamış, Bursa Spor'da oynayan, Süper Lig'e baktığımızda bu sene çıkma mesela en büyük namzet takımlardan biri Bursa Spor. Kalecisi de çok iyi. Ya bunları doğru Montella'nın bir şekilde değerlendirmesi gerekir. Ama sonuçta Altay, evet Altay bu sene bildiğim kadarıyla oynamadı.
1: Evet. Hiç oynamadı.
0: Onun o yani bu bir handikap, bu handikap. İnşallah ben Altay'da kişilik olarak baktığımızda kaleci yetenekleri de iyi ama kaleci oynayarak yani evet. Kaleci evet. Hep repertuar oynayacak. Yani oynamadığı zaman bir sahadaki kalecinin önündeki 10 oyuncu zaman zaman ritim bulmada falan sıkıntı yaşayabilir. Ama o üç direk arasında kalecinin oynaması gerekir. Ben Altay inşallah bugün de iyi bir performans verir.
2: Tabii. Ben beğendim Fransa evet. maçındaki evet. performansını.
3: Ama Berke Özer krizinin artık sonlanması gerekiyor. Çok uzadığını düşünüyorum.
2: Maç günü de çok konuşmayalım hocam. Şey olarak söyledi, altını çizdi.
3: Uğurcan hocam, Çakır da
2: tabii kararını sezona, verecektir.
3: Evet, sezona iyi başlamadığı için diyorum. Yani bizim kalede sorun yaşamamız
2: lazım. Sonraki günlerin
3: tabii
2: tartışması bir an önce.
4: Yani bence burada Altay Bayındır çok doğru bir seçimdi bu oyuncu kadrosu içerisinde. Onun için bugün de bu kardeşimiz elinden gelenin en iyisini yapacaktı. Sonuçta Fenerbahçe'de oynadı, Manchester'a gitti ve bir tecrübe kazanmıştır. Oynamaması bir handikap mıdır? Evet. Ama bir kalecidir sonunda. Kendini iyi hazırlamışsa, iyi antrenman yapmışsa.
2: Oynamıyor milli takımda.
4: Aynen öyle.
0: Ya bir de Seltabuk'a gidiyorsa hocam oynayacak. Yani ben milli takım bugün tabii inşallah ki. Başarılı ol. Bizim
2: ben bugün özelinde söylüyorum.
0: Ben anlıyorum yani Seltabuk'a gidiyorsa Altay bunu doğru bir seçimle yapacaktı. Oynaması gerekirdi hocam.
2: Ya da oynaması gereken bir yere gidecekti. Yani orada bir hatalar oyuncularımız yapıyor. Ama bugünkü tercih hakkını Altay'dan yana kullanması da son derece doğal bir şeydi.
3: Bugün İtalya'ya karşı hani madem Belçika maçı analiz edildi, biraz hızlı top oynamamız lazım. Çok yavaş oynuyoruz. Bu hızlı oyunda oyunun ritmini hızlandıracak olan oyuncu da bence Arda Güler kadar Orkun Kökçü olacak. Orkun Kökçü Beşiktaş'ta hızlı futbolun olayı tanla birlikte başrolünde yer alıyor. O yüzden bizim biraz hızlı topu hızlı çevirmemiz lazım. Hızlı düşünmemiz lazım. Ya bu maçı topun gerçekten çok
0: tabii hareketli olması gerekir.
3: Tabii. Ya doğru. Bu maç bizim için kazanırsak çok şey kazanırız. Hani 3 puandan ziyade Belçika maçına daha özgüvenli bakarız ve
2: iki deplasman oynayacağız arka arkaya.
3: Tabii bir de burada iki tane kaybedip gitmek çok daha kötü tabii. olur. Bir de yakalamışız bu kadar formsuz düşüşte olan işte Mancini'nin gelir gelmez tartışması.
0: Bir oyun kimliği arayışı evet. olan bir İtalya milli takım var.
3: Yakaladın sıkıntılı. Kazan. Tarihi fırsat.
0: Bundan
3: yani.
0: Daha iyi İtalya'yı evet. yakalayamazsın. Yani evet. İtalya'nın Dünya Kupası'nı 4 defa kazanmış vesaire falan. Doğru. İtalya futbolu falan. Yani şu anda bunları yerlerde. Geçelim. Şimdi biz yakaladık mı anında? İtalya'dan daha favori miyiz? İçeride evet. oynuyoruz.
3: Doğru.
0: Bursalı halkı da full aynen. yapacak zaten stadı. Bu atmosferde İtalya'yı yenmemiz gerek. Biz onlardan kesinlikle. Bana göre daha iyi takımız. Yani bunu da net bir şekilde sahada görmeliyiz.
3: Evet.
2: Bu akşam puan hani alışkanlıktan puan yok. Puanlar alıyor. Yani 3 puan almak çok önemli. Bence 1 puan bile beni üzer. Yani Fransa maçında en az 1 puan almalıydık. O da olmadı. Zaten eksik de kaldık. Bunu başaramadık. Ama inşallah bu akşam 3 puanla ayrılırız sahadan. Şenol Hoca'yı bir yandan uğurluyoruz çünkü sağ kenarında ya, sahanın tam
0: şey
2: ortasında yayında
0: yani,
2: olacak birazdan.
0: 3 puan Cüneyt'i söylüyoruz. Ya bak bir temenni bir strateji değildir. Biz temenni edelim. Bir strateji mutlaka bugün bir kurgusu vardır Montella'nın. Biz bunu görmek istiyoruz. Yani az önce söyledim ya. Yani 3 yılda bir, yani kurgu işte bugün oynayacak Barış Alper, yine biz maçtan sonra konuşursak ya saatte 9

0: gibi bir grup. Buradaki oyuncular da bu bilinçle oynaması lazım. Özellikle genç oyuncular piyasa yapma, market değerini yükseltme açısından CV'lerine böyle büyük takımlara karşı iyi futbol, gol, asist, yani öndeki oyuncuların yani iki kişilik derlerle klasik bir laftır. Yüreğiyle oynaması lazım, savaşmaları lazım.
1: Zaten oynayacaktır ya, yanlış anlamayın Zekin Uzundurkan, güzel söylüyorsun. Manşetler var. Ya milli takım evet. İşte karakterini koyuyorsun. Evet. Ya koyacak tabii. Zaten A yıldızı önünde, formanın tabii. Önünde A yıldız var. Aynen. Ya yok artık biz yani ya mücadele edin, koşun, karakter koyun. Ya koyacak, daha tutkulu oynayacaklar, tabii. Daha bir meydan okuyacaklar evet. Sağ içinde. Hele kendi
0: öyle
1: evimize.
0: Öyle olması lazım, aynen öyle. Yani bu seyirci bu milli takımı bence coşturur ve dediğim gibi yani Montella için, milli takım için çok önemli. İtalya'ya karşı alınacak, iyi oyunla alınacak bir galibiyet milli takımın enerjisini yükseltir, özgüvenini artırır. Belçika maçına daha özgüvenli, daha güçlü, daha rakibi ürküten bir milli takım olarak çıkarız. Burada orta sahaya büyük iş düşüyor. Oyunun kilit bölgesinin ben Orkun'la Salih'in olduğu, o savunmanın önünün olduğunu düşünüyorum. Tabii orası güçlü olursa Orkun da çok fazla ön tarafa doğru servis yapar ve çok pozisyona gireriz. Pozisyona girip de şut daha fazla şut atarsak da ve gol sevinçleri yaşarız.
2: Ne mutlu Türk'üm diyerek evet, müthiş güzel. Bir tezahürat. İnsan tüyleri diken diken evet. Oluyor hocam. Bütün evet. Stat. Evet. Bu tezahüratı yapıyor. Bu Meksika dalgası gibi evet. Sıra bak, sıra bak, ne mutlu Türk'ün diyene şeklinde
1: ufak böyle bir anımı anlatayım. Hı-hı. İlk ben resmi maçımı eski Ali Sami Yansıtan'ın Ümit Milli Takımı çalıştırırken Danimarka ile oynadık. Ondan sonra Danimarka Milli Takımı da işte 9 maçtır mağlup olmuyordu. Ben de Raşit Çetin'in yerine gelmiştim. İlk maçım orada, resmi maç. Biz 3-2 yendik. Ondan sonra Danimarka'yı
2: namalüktü.
1: Estağfurullah, ben onun için evet. Değil de
2: koridordan ısınmak için sahaya geliyor milli oyuncularımız. Koridorda da kameramız var hocam, her yerde.
1: Her yerde
2: devam edeyim. Tabii çok önemli işte hocam.
1: Yayıncılıkta değil mi? Evet. Her yerde tabii.
2: Dönelim size hocam, başlangıç yani, orada oldu
1: arabaya bindik. Ben galibiyet için bunu söylüyorum. Tabii galip keyifli. Arabada ne? Bir bindik araba. Ben ilk defa tabii şimdi böyle bir araca biniyorsun. Milli takım bir açtılar, ölürüm Türkiye parçası. Ya tüyler insan diken diken
2: hocam,
1: bir
2: şu
1: de bütün
2: anda,
1: oyuncular Ümit Milli Takım oyuncuları hep söyledi.
2: Hangi ülke şu müzikte, şu coşkuyla, şu tabii. Heyecanla çıkar? Isınmaya bu hocam. Sahaya çıkarsın tabii. Da ısınmaya çıkarken bile insanın yüreği titriyor.
1: Evet. Biz buyuz ya, hiç var ya, şuraya bak.
2: Muhteşem görüntüler. Bravo Bursa Spor taraftarına, bravo milli takım taraftarına diyelim artık. Evet. Bugün milli takım taraftarı var bu tribünlerde ama Bursa şehrinde oynadığı için evet. Tabii ki Bursa Spor ağırlıklı bir taraftar var.
1: Farklı az önce söyledim ya, farklı ruh hali oluyor bak. Yani o parçayı arabada bir dinliyorsun var ya, gidiyorsun yani. Bütün oyuncular eşlik ediyor falan, bilmem ne, gencecik çocuklar tabii. Ümit Milli Takımı. Yani dedim ki ya şu atmosfere bak, ey kurban olduğum Allah'ım, ya bunu da tattık ya yani, burada o parçayla otele dönüyorsun, galip tabii. Gelmişin inliyor böyle arabanın içi.
0: Son dönemlerde çok, milli takım için de çok güzel parçalar yapıldı. Özellikle Z kuşağının bunda büyük emeği var. Yani milli takım coşkusunu günümüze uyarlayıp çok güzel sözlerle, çok güzel müziklerle milli takımı coşturan, halkı coşturan, tabii burada zaferlere de, galibiyetlere de ihtiyaç var. Tabii. Onlar bu işin en büyük çiçek tarlası, süsü. Şu anda gelincik tarlası gibi oldu Bursa stadı.
2: Al bayraklar dalgalanıyor tribünlerden. Şimdi yönetmenlerimiz de ekranlara taşıyacaktır bir yandan da. Milli takımımız sahada ısındığı için o görüntüleri paylaşıyoruz sizlerle. Ama kısa bir an için kameralarımızı tribünlere de çevirelim. Çok güzel görüntüler var çünkü. Taraftarlar bayraklarıyla geldi. Zaten tribünlere de bırakılan bayraklar vardı. Herkesin elinde işte geldi ekrana. Türk bayrakları var tribünde ve çalan müzik eşliğinde ısınıyor milli takımımız. Az önce Reha Kapsan'ın anlattığı gibi yani bu müziği, bu atmosferi görüp heyecanlanmamak, motive olmamak evet. Mümkün değil herhalde.
0: Çok,
2: yani
0: bu çok duygusal bir milletiz gerçekten. Çok.
2: Yaşanan bu coşkuyu tarif etmek zor. burada olanlar çok şanslı. İnşallah bu tribündeki taraftarların, ekran başındaki milyonların duasıyla

0: Bu akşam kazanalım.
1: Daha bak bu
0: çok
1: parçalar...
0: önemsiz bir lig değil hocam. Zaman o konuda da böyle eleştiriler tek tek okuyorum. Hani ne Uluslar gibi? Ligi kurulduğu gibi herhalde. Değil artık. Ya, tabii. Son derece önemli Uluslar Ligi.
1: Herhalde eskiden
0: olmak,
1: hazırlık
0: Avrupa
1: maçı oynuyordun, şimdi resmi maç oynuyorsun. Evet. Yani bu bile bizim test maçlarımız. Tabii. Bizim seviyemizi görmek için, hedef belirlemek için, hedef koymak için.
0: Orman değişiyor. Avrupa Bitti. Şampiyonası'nda bilet tabii. alma şansın var. Son derece önemli. Her şeyden önce A yıldızı formayla sahaya çıkıyorsun. Ne ligi olduğu önemli değil ki.
2: Aynen.
0: O ligi, bu ligi, hazırlık maçı hiç
1: ya
0: fark
1: etmez. Yenilirse yenilmezsin ama bir şeyden taviz verilmez. Sahada tutkulu ben oyuncu topluluğu. Böyle bir bütün halinde. Yani bir takım
2: Doğru.
1: kimliğini net bir şekilde kazanmış. Bir bütün halinde saha içinde hareket eden bir görüntü vermemiz gerek. Bu çok önemli bak. Artık tamam Dünya Kupası orada sıkıntılar var. Tamam oradan döndük ama burada buna artık var ya tamam Fransa tamam görece olarak baktığımızda Fransa'dan daha düşük kalibrede bir takımla oynuyoruz İtalya'da.
2: Tabii, tabii.
1: Bunları biz görmek istiyoruz. Top ayağımızdayken yalnız işte rakibin peşinden koşmak işte aynı şekilde topun peşinden koşmak yerine bunu yorumlamak. Savunmayı nerede ne zaman yapacağız? Esas top ayağımızdayken nasıl yorumlayacağız? Top ayağımızdayken nasıl bir saha içi ciddi anlamda parsalasyonumuz olacak. Şimdi bunlar yani bunları yaparken de doğru bir şekilde biz nasıl prensiplerimizi belirleyeceğiz? Üçüncü adam nasıl bir şekilde bulacağız? Nasıl kenar kombinasyonlarını yapacağız? Nasıl merkezden geçiş yapacağız? Nasıl savunmaya geçeceğiz? Duran toplarda nasıl rakibe karşı önlem aldık? Biz nasıl kullanacağız? İtalya milli takımı sayısı bir milli takım. Onlara karşı duran top organizasyonumuz nasıl?
0: Onlar da şu anda geliyor hocam.
1: Yani gibi gibi bu parametreleri doğru bir şekilde mutlaka Montella bugün sahada bize göstermesi gerek Cüneyt.
0: Kesinlikle. İtalya milli takımı da ısınmak için sahada tabii onlar çıkarken de müthiş bir ıslık var. Zaten Türkiye'deki herhangi bir stada gelen yabancı bir takım, milli takım olur, kulüp takımı olur. Etkilenmemesi mümkün değil. Hani Avrupa'da maç seyredenler sadece ekrandan değil ama yani 90 dakika gidip orada seyredenler Türk taraftarıyla Avrupa'daki tabii. taraftarlar arasındaki evet. farkı çok iyi biliyorlardır. Bilmeyenler için söyleyelim. Böyle bir atmosferi Avrupa'da hatta dünyanın birçok yerinde çok nadir bulursun. Bizim Doğru. tutkulu bir taraftarımız var. Milli maçlarda zaman zaman tribün kültürüne çok aşina olmayan taraftarlar da milli heyecanla tribüne geldikleri için temponun düştüğü anlar, maçlar yaşanmıştır ama genel anlamda tribündeki taraftarlar bayrak sevgisiyle, ay yıldız aşkıyla Tabii. her zaman milli takımımızı desteklemişlerdir. Bugün de böyle
2: takım
0: olacaktır.
2: Takım tutma kültürünün 90 dakikalığına ara verildiği
0: Kesinlikle.
2: Tek maçlar milli maçlar olmaya başladı. Yaklaşık yani 4-5 yıldır özellikle
1: tabii, tabii.
2: burada tek ses tek yürek oluyor. Fenerbahçelisi, Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı, Trabzonsporlusu, Bursasporlusu.
1: Ya bir milli takım seyircisi
2: öyle olmalı zaten.
1: Başladı.
2: Tabii,
1: Eskiden
2: tabii.
1: bak farkında tabii. mısınız? Yani farklı formalarla bravo. Tabii. Şimdi o kalktı. Tabii. Bu çok önemli.
2: Tabii.
0: Şöyle bir bakıyorum Texas yerini almış kale arkasında.
2: Evet.
0: Onlar da tribünleri yönlendirecekler.
2: İğne atsan yere düşmez.
0: Gruplarına büyük iş düşüyor evet. işte. Yönlendirici gruplar
1: Texas,
0: vardır.
1: Yani evet. Bursa
0: Texas,
1: mesela
0: herhalde evet. hocam.
1: Bursa evet. Spor'a karşı da futbolculuğumda oynadım. Evet. Baktığımızda o şampiyon olduğu sene ben Vestel Manisa'yı çalıştırıyordum işte. Şampiyon evet. oldukları sene. Öbür biliyorsun merkezdeki stattaydı ondan sonra. Orada Atatürk Stadı'nda yani orada da mesela Vestel Manisa ile oynamıştık. O zaman da
0: hocam şimdiden tezahüratlara başladılar
1: yani bir Texas ciddi bir yani burada bir güçlü bir taraftar kitlesi vardı. Ciddi bir kitledir zaten Bursa evet. Spor taraftarı. Her maça da özellikle içeride etki edebilecek güce tabii, sahiptir. Tabii. O atmosferi yaratırlar. O ambiyansı yaratırlar.
0: İşte öğretmenimiz de ekranları taşıdı. Bir kulak verelim. Çok güzel. İşte Texas.
2: Evet. Texas tribünleri.
0: Aa, Okan Koç'a hocam Bursa evet. seninle tabii, tabii, gururdu tabii, ve tezahüratları tabii, tabii, ona tabii, değil
2: evet.
0: mi?
2: Evet.
1: Okan Koç'un, evet, evet. Okan Koçuk da burada ciddi hizmetleri var.
2: Evet, tabii.
1: Ondan sonra
2: zemin de ne kadar güzel. Yağmur yağmasına rağmen harika bir zemin oldu.
0: Muhteşem.
2: Bütün gün yağmur yağdı ama
0: Premier Lig'de görüyorduk tabii, bu tarz tabii, zeminleri. Sonrası da ülkemizde de oldu.
2: Evet.
0: Bazı kulüpler ne yazık ki transferi ayırdıkları bütçenin evet. %3'ünü ayırıp bakmadıkları zamanlar oluyor. Onları eleştiriyoruz ama şimdi burada tabii. zemin güzel.
2: Tabii.
0: Bursa Spor yönetimi döneminde tabii, tebrik edelim.
2: Tabii, onlar için de çok Bursa önemli tarihi bir sezon. Tekrar Süper Lig'e
1: yağmur da mesela gün içinde tabii. yağmur yağdı. Yağmur da kesti. Tam evet. böyle maç havası. Hafif serin. Zemin Doğru. kaygan. Bak evet. futbolcu bundan daha güzel.
0: Yapılmış,
1: bak
0: biraz
1: bundan daha güzel. Bak tabii. bir
0: tam havası.
1: Bak, bundan daha güzel bir maç atmosferi var ya istemez.
2: Aynen.
1: Yani serinlik var. Zemin çok güzel. Tribünler zaten dolu.

0: Yani bundan daha güzel olamaz yani.
1: Kesinlikle öyle. Gerçekten atmosfer mükemmel ya.
2: İtalyanlar da evet. Isınırken bir yandan tribünleri izliyorlardı.
1: İzliyorlardı. Doğru.
2: Görüntüye
0: burada
2: geldi.
0: Tribünler tam başlamadı, başlasın.
1: Evet.
2: Çok daha güzel.
1: Eyvah eyvah yandık olacak diyorlardır şu anda.
0: İtalyanlar Belçika maçını görmedi mi? Sen az önce söyledin. Roma'daki maçta Olimpiyat stadı boştu.
1: Tabii.
0: Yani
1: tabii,
0: çok aynen, ciddi aynen. Siz de söylediniz tabii, çok ciddi boşluklar vardı yani.
2: Burada da az sayıda İtalyan tabii. taraftarı evet. var. Tribünün
0: yani onlar da o kadar memnun değil ki düşün İyiler. Yani kendi İyiler. Yani takımlarından aynen. yani tam bir fiyasko ile başladılar. Bir de Mancini ile zaten yeni daha Dünya Kupası'na gidemediler.
1: Doğru.
0: Çok, baktığımızda çok Gattuso ile biliyorsun
1: çok zor durumdalar. Yani
0: Gattuso playofflarda götüremedi.
1: İtalya Futbol Federasyonu zor durumda. Mancini zor durumda. Maçı kaybederse
2: Bologna'dayız. Kötü bir şey demeyin. İtalyanlar
1: kızmasın. Şu anda İtalyan futbolcular
2: bugün, önce içeride sonra dışarıda
1: bugün iki rakibimiz
0: onlardan.
1: Var
0: ya bak, bugün bak yenilebiliriz de futbolda bu var. Berabere de kalırsın. Büyük olasılıkla yenebiliriz tabii bir kere. Ama burada oynayacağımız bir mesaj vermemiz gerek. Bu mesajın doğru olması gerek Cüneyt. Az önce de söyledim. Yani diyecekler ki tamam. Milli takım oturtmaya başladı artık Montella. Tabii. Ya bu oyunu tarif evet. etmemiz gerek bizim Cüneyt. Ben bu akşam buna bakacağım.
1: Doğru. Doğru.
0: Ya bugün galip de geliriz bak, mağlup da oluruz. Nasıl galip geldiğimiz veya nasıl mağlup olduğumuzu esas en önemli yani bunu daha sorgulamamız gerek. Bu galibiyetin ve mağlubiyetin alacağımız daha önemlisi bu. Ne oynadık? Akşam bittiğinde bunu sorguladığımızda bu maç 11.30 işte gibi bitecek. Bittiğinde bize nasıl bir geri bildirimi olacak? Tabii. Bu akşam ben buna bakacağım burada.
1: Tabii tabii. Bir de Hakan Çalhanoğlu'nun, Kenan Yıldız'ın olmadığı bir milli takımda hep bu iki oyuncu üzerinden, Arda Güler üzerinden milli takımı kurgularken örnek verirken şu anda milli takımın uzun yıllardır liderliğini yapan Hakan Çalhanoğlu yok. Son dönemin en iyi oyuncularından, en iyi hücumcularından. İşte Kenan Yıldız yok. Ona rağmen Fransa karşısındaki iyi futbolu burada oynarsak biz İtalya'yı yeneriz. Yani yenmemek için hiçbir sebebimiz yok. Bütün
0: aynı.
1: Artılarımız cebimizde. Kendi evimizde müthiş bir statta oynuyoruz. Atmosfer mükemmel. Milli takımın oyuncuları çok istekli. Yani her şey var kazanmak için. Ya bütün malzemeler var. Montella güzel bir yemek yapacak. Tabii. Bu akşam güzel ziyafetle yiyeceğiz inşallah. Ya,
0: ne biliyor musun? İtalya mesela Belçika maçında şunu gördüm. Golü yediler ilk yarı. Çok dağıldılar. Saha içi organizasyonu evet. siz de seyretmişsiniz. Çok
1: izledim.
0: Net pozisyonlar verdi.
1: Tabii.
0: Çok ciddi geçişler
1: tabii.
0: yediler. Tabii. Çok ciddi ön alan baskısına topu kaptırıp pozisyon buldu
1: kaldılar.
0: Belçika. Aynen.
1: Ağır
0: yani
1: kaldılar.
0: Biz bunu yapmalıyız. Yani evet. bugün bunu görmeliyiz. Önce söyleyeyim ya, Belçika'nın en önemli bir kere saha içindeki planı buydu. Ve de buna karşı bir önlem almayan Mancini bir İtalya'sı vardı. Tabii. Bunun sıkıntısını yaşadılar. Yani bugün de hele bizim en önemli burada kritik bana göre yani en önemli sorulacak soru saha içinde biz takım nasıl 0-0'ı bir şekilde
1: doğru
0: bir yapı, oyunun yapısı ve dengesiyle oynayacak. Bunu oynadıktan sonra yani geriye özellikle düşmeyelim. Onları düşürürsek Belçika maçı gibi bak üst üste evet. pozisyonlar buluruz. Bunu onun için söylüyorum.
1: Tabii.
0: Belçika maçında geriye düştüklerinde dağıldı saha içi organizasyonu. Evet. Disiplinsiz bir hale geldi. Evet. İtalya milli takımı daha içgüdüsel oynadı.
1: Hatta şunu söyleyelim. İlk yarıda baskı yediler. Golü yediler. İkinci yarıya baskılı başladılar.
0: Bir 5-10 dakika 2 tane gol kaçırdılar.
1: Geçişten de golü yediler biliyorsun. Gol atan oyuncu
0: doğru.
1: yaklaşık 40 metre topu sürdü. Tabii, vurdu bayağı gol attı. Yani biz de öyle geçişler yakalarız. Baskı
0: kesin,
1: yesek bile.
0: Kesin.
1: Yani ya onun iki için, bölüm halinde tabii, düşünmek lazım
0: aynen.
1: bu maçı.
2: Hocam sizin
0: golü bulmak
2: parça
0: önemli.
2: Başladı.
0: Bu işte bizim aynen milli takım evet. milli takım maçtan sonra bunu
1: tabii.
0: çaldı çocuklar.
2: Müthiş. Tabii bu evet. Ölürüm sana Türkiye parçası çalınca.
0: Bu da ne?
2: Bu
0: da var ya.
1: Mustafa Yıldız Doğan.
2: Evet.
1: Değil mi meşhur?
0: Bu var ya.
1: Evet.
0: Var ya böyle bir şey
1: Mustafa
0: var mı ya?
1: Mustafa Yıldız Doğan söylüyordu bunu.
0: Evet.
1: Müthiş.
0: Baksana
1: gerçekten müthiş.
0: Hepsi
1: hiç
0: çok
1: eskimez.
0: Güzel de hepsi ayrı
1: tabii.
0: çok güzel ama bu hiç
1: tabii,
0: dediği gibi
1: tabii.
0: Hiç eskimez.
1: Tabii,
0: mükemmel.
1: Tabii.
2: Her şey bak, hazır.
0: Evet. Bayraklar da hazır. Tabii, bak tabii. Görüyor musun? Oh.
2: Tabii. Hemen bayraklar bak, dalgalanmaya evet, başladı. Evet. Ay yıldızlı şanlı bayrağımız.
0: Evet.
2: Çok değerlidir bizim bayrağımız. Çünkü
1: milli,
2: şehitlerin kanıyla belirlenmiştir
1: abi, o bayrağı. Duygular, savaşa gider gibi ya şu güzelliğe bakar mısın? Her şeyi unutuyorsun şu anda 90 dakika boyunca.
0: Yani, ülkenin sınırları da evet, Cüneyt evet. söyledin ya o şehitlerin
1: tabii,
0: kanlarıyla çizilmiş.
1: Tabii aynen.
0: Hepsinden Allah razı
1: aynen,
0: olsun.
2: Çok
0: Allah rahmet eylesin.
1: Tabii.
2: Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun.
1: Aynen.
2: Onları unutmayacağız ama bugün sahadaki oyuncularımızla
1: işte motivasyon konuşması. İşte bu, bak, motivasyon konuşması bu hocam.
0: Bitti iş. Ya bu parça yeter milli takıma.
2: Evet. Bütün stat söylüyor ölürüm evet, Türkiye'm diyor.
1: Güzel.
2: Çok güzel görüntüler. Hemen kulak verelim. Çok güzel. Çok gerçekten güzel. Çok güzel. Gruptaki diğer maçta bu akşam belirleyici olacak. O karşılaşmada ATV ekranlarında milli maç varken Aspor harika ekranlarında yayınlanacak. Harika. Grup da şekillenecek hocam. Evet. Bu akşam biraz da evet, o yüzden önemli. Evet.
0: Tabii.
2: Yani daha ikinci maç ama evet, grubun şekilleneceği bu hafta.
0: Tabii biz bunu söylüyoruz. Tabii ki sırf bunlara maç kazanılmıyor. Bu çok iyi atmosfer yaratıyor. Kardeşlerimiz, halkımız işte hepsi mükemmel baktığımızda. Çok iyi motive ediyorlar ama doğru bir planlama şart, tabii, organizasyon. Tabii,
1: doğru.
0: Bununla bunun birleştirildiği bir milli takım tabii, inşallah oyun, bu akşam seyrederiz.
1: Ha, oyun kimliği dediğiniz gibi yaptığımız evet, yayında Libero TV'de
0: tabii,
1: yaptığı
0: tabii.
1: Oyun kimliği gerçekten çok önemli.
2: Geri sayım sürüyor. Bursa'da
1: maşallah ya.
2: Şov da devam ediyor tribünlerde.
1: Tribünler sahadaki futbolcular kadar yorulacak bu akşam belli.
2: Ama hazırlıklar akşam, yapılıyor artık.
1: Taraftara bak ya.
2: Hakemi konuşmadık.
1: Evet.
2: Konuşulmayacak bir hakem
1: evet,
2: gerçi.
1: Evet. Konuşmamak. Evet.
2: Bu hakemi de konuşmuyorlar.
1: Gerçi bu atmosferde de hakemin kalkıp da yani değil mi? O da coşacaktır, o da hatasız maç yönetecektir inşallah.
0: Bu, şunu mutlaka Montella söylemiştir. Bu hava ikili mücadele gerektirir mi? Gerektirir. Tabii, tabii, zemin hafif kaygan olur ve de aynen, İtalyanlar ikili mücadeleyi sever mi?
1: Doğru,
0: sever.
1: Doğru.
0: Şimdi onun için bizim oyuncular dikkat etmesi gerekir. Evet. Boş yere yere atayım, foul evet, isteyim falan aynen, yapmaması aynen, gerekir. Aynen. Avrupa'da yani bunları vermiyorlar. Bizim oyuncularımız, evet, kardeşlerimiz, evlatlarımız biraz bunlara dikkat
1: tabii,
0: etsin.
1: Tabii.
0: Lütfen kendilerini
1: tabii,
0: boş yere bırakmasınlar.
1: Aynen,
0: İkili mücadelede şurada burada hangi alanda olursa olsun doğru, orta sahada kendi rakip ceza sahası içinde, rakip ceza sahası dışında lütfen ayakta kalalım.
1: Tabii.
0: Avrupalı hakemler vermiyor.
1: Aynen.
0: Hele Dünya Kupası'nda net gördük. Bundan sonra bana göre bir güncelleme geldi.
1: Doğru.
0: Hem uzatmaları 3 dakika genelde klasik tabii, gösteriyorlar. Bir doğru, de kolay kolay foul vermiyorlar. Oyunu durdurtmuyorlar.
1: En önemlisi kolay penaltı vermiyorlar artık.
2: Hocam bir tabii, kez daha tribünlere bırakalım sizi. Mehteran çalıyor ya. Oh. Köster vuruyor.
1: Maşallah.

0: Bursa'da milli heyecan, işte şanlı Türk bayrakları, işte Bursa'da tribünler, işte milli coşku, milli heyecan. Maç boyunca da bu coşku, bu heyecan devam edecek. Bundan hiçbir şüphemiz yok. Harika görüntüler var. O yüzden biraz susalım, tribünler konuşsun. O Mehter'in sesini biz de kulak verelim istedik. Mehter Marşı'nı duyunca hani Ölürüm Türkiye'm de güzel şarkı ama Mehter Marşı da çok daha fazla coşturuyor tabii bizleri. Harika görüntüler. Yavaş yavaş da yayınımızın sonuna geliyoruz. Çünkü Aspor ekranlarında da maç heyecanı yaşanacak. Hocanın hamlelerini konuşalım son bölümde. Hamle şansını çok, konuşalım.
1: Montella. Çok güzel bir konuya değindim bak Cüneyt, ciddi söylüyorum. Laf olsun diye söylemiyorum. Niye biliyor musun? Bak bu 4 maçın birini oynadık. Bu 3 maçta en önemli yapılan rotasyonlar, doğru kadroların ilk 11 çıkıp ve doğru hamleler olması gerek.
0: Başlayan bak, 11, bitiren 11.
1: Bak neden doğru konuya değindiğini söyleyeyim. İspanya milli takım İngiltere'yi yaptı 2-1'den sonra. Değil mi? Evet. Telefonte yaptığı hamlelerle iki tane oyuncu soktu, ikisi gol attı. Doğru mu?
0: Doğru.
1: En son Oyarzabal attığı golle 3 yendi. Yani biz bak bu maç trafiğinde 3 günde bir maç oynuyoruz. Doğru bir stratejiyle oynayıp doğru bir kadro seçimi ilk 11. Doğru mu Zeki Zulturkan? Evet. Ve Cüneyt Şen'in söylediği gibi sonra da yani her zaman klasik bir şey var ya, hepimizin herkes söylediği. Başlayan değil bitiren takım. Bunu doğru kuruyup doğru bir şekilde oyuncu hamleleri dakikası, skoruna göre ve de yorgunluğuna göre fiziksel olarak. Çünkü biz 3 gün sonra bir daha seyahat edip bir maç, bir daha 3 gün sonra var. Bunu Montella'nın maçtan önce simülasyonunu, hazırlığını doğru bir şekilde yapması gerekir. Aynen. Bugün yalnız oynayan değil,

0: Sonradan hamle oyuncuları da bana göre saha içinde skorun bizim lehimize belirlenmesinde en büyük faktör olacaktır.
1: Aynen. Özellikle Kerem hamlesi pozitif anlamda milli takım.
2: Bu maçta Yunus hamlesi.
1: Yunus, Kerem,
0: Yunus olabilir. Ya oyun o anki skor kimi çağırıyorsa bu çok önemli. Ezbere demeyelim o bu.
1: Tabii.
0: Neyi çağırıyorsa o gün o an skor, oyun krizi mi var yoksa rahat mıyız?
1: Tabii.
0: Daha bir gol daha mı istiyoruz neyse.
2: Teknik bakıyorsunuz ben duygusal olarak hızlı oyuncu öyle bir düz mantık kullanıyorum.
0: Estağfurullah.
2: Hani Kerem'i gördük Fransa maçında. Evet. Yunus'u da bir görelim istedim. Hani Yunus çok formda başlamadı. İyi başlamadı belki bu sezon ama hani potansiyelinde her zaman tehlike oluşturabilecek bir oyuncu. Biz de gol atmakta zorlanıyoruz. Yunus'un gol atma yeteneği de var. Forvet arkası da oynayabiliyor. Hani ucum katkısının yüksek olacağını
0: düşünüyorum. Yani rotasyon oyuncusu Yunus. Evet. Bak sıkışsan sol çizgide de oynar. Dediğin gibi santrofor arkası zaten çok oynadı Galatasaray'da. Ve de sağ çizgide de oynar. Yani rotasyonu her yerde yapabileceğiniz, özellikle milli takımda da bak dikkat et. Alper de dahil olmak üzere yani o öndeki 4 oyuncu bak o sol çizgide oynuyor Fenerbahçe'de.
1: Doğru.
0: Can'ı arkaya koyarsın. Arda'yı ayrı bir pozisyona sokabilirsin. Yani o 4 oyuncunun yerlerini değiştirerek sağ içine rotasyon yapabilirsin.
1: Bir de şöyle bir artısı var. Günümüzde takımlar göbekten pozisyon vermiyorlar. Kanatlara zorluyorlar. İtalya milli takımı Belçika maçında göbekten çok pozisyon verdi. Yani öyle bir zayıf karınları da var.
2: Şimdi yenilen iki müziklerden bahsettik.
0: Merkez
2: dönüp bir şova bakar mısınız? Stadyum arkamızda. Bir tribünlere bakar mısınız?
0: Evet.
2: Muhteşem bir ambiyans. Atkılar açıldı. Hani bir final maçı havasında taraftar futbolcuları hazırlıyor.
1: Evet.
2: Şahane görüntüler. Hani anlatmaya, izlemeye doyamayacağımız görüntüler. Muhteşem. Gerçekten tribündeki tüm taraftarlara ben şahsım adına teşekkür ediyorum.
0: Tabii.
2: Çok güzel bir şov maç öncesi. Bizi de heyecanlandırdı. Yani biz heyecanlandık. Arkamızda cam var. Camı kırıp sahaya gireceğiz neredeyse. Ama gerçekten abartıyorum zannetmesinler. Bu duyguyu yaşamak lazım. Bu milli heyecan. Bambaşka bir heyecan. Yağmur yağıyor.
0: Tabii.
2: Hatırı sayılır bir yağış var. Ama tıktım tıktım dolu tribünler.
0: Ya bu tabii Bursa Spor Texas tribünde organizasyonu Cüneyt. Biliyorsun değil mi bunlar? Yani Texas dürbünü yani özellikle yani bunu çok iyi organize etmiş. Onu da söylemek gerekir.
2: Peki biz noktayı koyalım çünkü Aspor'da da maç heyecanı var. ATV'de de maç heyecanı var. Milli heyecanı birlikte yaşayacağız. Maç ATV'de bitecek. Sonrasında biz Aspor ekranlarında yine birlikte olacağız. Buradaki heyecanı aktaracağız.

0: Canlı yayın.
1: Tünelinde sahaya çıkış için hazır olacak. O görüntüleri ekrana taşıyacağız. Milli maç seremonisi için hazırlıklar yapılıyor. Evet. Milli takımımız Fransa'ya 1-0 mağlup olmuştu ilk maçında. İtalya Belçika'ya evinde 2-0 kaybetmişti. Puan durumları ekrana yansıyor. Kaybederek başlayan iki takımın bu kritik maçında Fatih Hocam biraz önce bir girizgah yaptık.
2: Evet.
1: Ama şimdi ekranlarını yeni açanlar için de şöyle bir toparlayacak olursak.
2: Evet.
1: Milli takımımız da yavaş yavaş tünelde gözüktü.
2: Evet.
1: Neler söylemeliyiz? Yani bugün kazanmak önemli diye başladık biz.
2: Evet, öyle kazanmak önemli. Zaten hocamızın da çıkardığı 11 açıkçası daha topla iyi oynayabilen. Hatta ileri üçlüye baktığımız zaman değişik yetenekleri olan, yani oyun çeşitliliği dediğimiz olayı sahaya yansıtacak bir grup. Yani Can, Uzun, artı Arda, bunun yanına Barış Yılmaz'ı koyarsak, Barış Alper'i, ve geriden gelecek olan Orkun, bu dörtlü hem oyun çeşitliliği açısından, hem teknik, hem her işi yapabilecek yetenekte dört oyuncu. Yani birebir adam eksiltebilen, araya topu çok rahat, harika bir gol pası atabilen. Ama mücadelemiz de aynı yönde olmalı. Şimdi İtalya'ya gelince...
1: Mesela Gasperini şöyle bir şey demiş hocam İtalya milli takım için. Biz çok çevik, çok meziyetleri olan, teknik becerileri olan bir takımdık. İspanya mesela kendi kimliğini korudu, başarılı oldu. Biz fiziksel kalite derken o Akdeniz'i, kimliğimizi kaybettik demiş.
2: Bence doğru bir noktaya temas etmiş. Yani taktik futbolda olmazsa olmaz ki, kimse itiraz etmiyor ama... Bir doğallık var yani, genç oyuncuya siz devamlı buraya gideceksin, bu topu buraya atacaksın, bu topu burada karşılayacaksın, bunu buna ver derseniz onun doğal yeteneğini kaybettirirsiniz. Esas sıkıntı buradadır. Çünkü İtalya'da da şöyle bir soru var. Artık eskisi gibi gençler yetişmiyor. Yo, ben aynı fikirde değilim.
1: Yaş ortalaması 25.
2: Ona ama şöyle açıklamak lazım. Genç oyuncu mu yetişmiyor, yoksa genç oyuncu yetişiyoruz, siz yeteri kadar fırsat mı vermiyorsunuz? Esas mesele buradadır. Genç oyuncu yetişti, aldık kadromuza, peki 3 dakika, 1 dakika, 2 dakika hazırladık, peki ne zaman fırsat vereceğiz? Hani eskiden vardı ya, kulübede biraz pişsin. Yok. Oyuncu oynamadan
1: pişsin.
2: Şişer o zaman, pişmez zaten. Yani dolayısıyla İtalya İtalya'dır. Ne olursa olsun, ama kendilerinin olağanüstü bir antrenman bölümlerinde maç için düşündükleri taktiği başka bir şey düşünmeden öğretme isteğiyle hareket ettiler yıllarca. İtalya'nın Dünya Kupası'nda ve Avrupa Şampiyonası'nda olmadığı bir İtalya zevksiz olur zaten, ama 3 tane Dünya Kupası'nı da atladılar. Bugün de yani şu teze ben çok katılmıyorum. Eski İtalya değil, öyle bir

0: Brescia değil İtalya. İtalya'dır, unutmayalım. Biz işimizi ciddiye alalım. Çünkü ikimiz için de kritik maç. Nasıl? İkimiz de kendi sahamızda kaybetmişiz. Bugün galibiyetin dışındaki herhangi bir netice oraya yazacaktır, beraberlik dahi. Ama ben iyi bir reaksiyon kendi milli takımımızdan da bekliyorum. Oyuncularımızdan da bekliyorum. Bunu yapacak kapasiteleri var.
1: İşte takımlar sahaya doğru geliyor. A milli futbol takımımız ve İtalyan oyuncular yeşil zemine ayak basıyor.
0: Bu arada dinleyicilerimizle, seyircilerimizle şunu paylaşalım. Dünyanın en iyi hakemlerinden biri yönetiyor.
1: Michael Oliver.
0: Michael Oliver bugün son olarak biliyorsun Real Madrid Inter maçını yönetti. Michael Oliver ve muhteşem bir maç yönetti. Hakeme odaklanmadan oyunumuzu oynamalıyız. Hiç onunla bir işimiz olmamalı. Bırakalım o kendi işini yapsın. Biz de kendi işimize bakalım. Çünkü bir başka hakeme de benzemez.
1: Evet. Evet. Onu yani da, Dünya Kupası'nda da İngiltere devam etmese iyi. Belki final yönetecek.
0: Evet, %100.
1: Evet, İtalya Milli Marşı.
2: A Spor Radyo. Spor'un radyosu.
3: Spor dünyasında gün boyu yaşanan gelişmeler ana haberde.
4: Değerli izleyenler, ana haber bülteniyle karşınızdayız.
3: Sıcak haberler.
4: Sendeo Süper Lig'de Avrupa'da transferlere her şey.
3: Canlı yayınlar, telefon bağlantıları ve gündemdeki konuklarla ana haber.
4: Bu açıklamaya sert bir yanıt geldi.
3: Yurttan ve dünyadan spordaki tüm gelişmeleri ekrana taşıyor.
4: Hızlıca başlayalım, sıcak bir gelişme görüyorsunuz.
3: Ana haber hafta içi her gün 18'de A Spor'da.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: O Spor Radyo, Spor'un radyosu.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Araba yaşar arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa Ultra Şarj Opet'te bulacaksın.

0: A Spor Radyo. Reklam.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
3: Siz de sizinle aynı ürünü aldım.

isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş. Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Canlı yayın.
4: Devam. Hakem düdüğü çalmadan oyunu bırakmak yok. Futbolda var. Birazdan hemen atabilirsiniz, hemen yiyebilirsiniz. Ama bu dünyanın sonu değil. Tamamen odak. Nedir odak? Kazanmak, mücadele etmek, en iyisini yapmak. Dolayısıyla maçtan sonra eğer bir kritik edilecek varsa veya konuşacak varsa biz konuşuruz hep beraber. Ama burada işte gücü bırakacaktın, yedin, attın, kazanmaya bakacaksın. Ve ben inanıyorum, yani şu anki açıkçası havaları da bize onu gösteriyor gibi. İnşallah pozitif yansın.
5: Tek dileğimiz bu. İtalyanlar başlayacak karşılaşmaya. Michael Oliver son hazırlıkları kontrol etti. Kenardan işareti alacak ve mücadeleyi başlatacak birazdan. Bursa'da on binler ekranları başında, milyonlar. Milli takıma yürekten başarılar diliyoruz. İtalyanlar başladı. Kayote. Can gitti üzerine. Scalvini. Bastoni. Ruggeri ile oynadı. Baskımız var ön alanda. Kaptık topu. Oğuz o bölgede. Bir güzel duvar pası. Araya girdi Bastoni. Hagioli bıraktı. Merih döndü geriye. Altay. Uğurcan kart cezalısı, hatırlayacaksınız. Bugün kalemizde Altay var. Zeki Merih, Ozan Eren savunma dörtlümüz. Oğuzcan iki kanatta. Salih, Orkun Arda. İleride de Barış Alper. Orkun sağ tarafa doğru uzun bir top çıkardı. Geri girdi araya. Oğuz'la kullanacağız taç atışını. Salih bıraktı geriye. Arda. Gözümüz gönlümüz onunla. Melih'ten Ozan'a doğru. Ozan Kabak döndü sol tarafa Eren Elmalı'ya. Onun pası hatalı. Şimdi buralara dikkat etmek lazım. Raspadori ileri. Zeki dokundu. Arda orada. Michael Oliver devam edin dedi. Pacioli. Sol tarafa. Geri ileri çıkmıştı. Şimdi Tonali. Kalabalık geldi İtalyanlar. Sağda Kayode var. Ona doğru karşılayan Can Uzun. Kayode. Döndü geriye. Scalvini. Ondan Bastoni. Şimdi Ruggeri. Bir kez daha Bastoni. Müthiş bir uğultu var Bursa'da. 100. yıl Atatürk Stadyumunda. Raspadori sola döndü. Sebastiano Esposito kendisini göstermişti. Geriye Bastoni. O en geriye, kalecisi Donnarumma'ya. Bir kez daha Bastoni yerden. Raspadori. Sol taraftan geliyor İtalyanlar. Ayak koydu Zeki. Bir müdahale daha Zeki'den. Orkun orada. Pio Esposito bıraktı. Tehlikeli geldiler. Altay çıktı ve topu kontrol etti. Vincenzo Montella bir an için ekrana yansımıştı. Barış'a doğru. Şimdi Arda. Oğuz. Oğuz.

0: Oğuz Aydın. Oğuz gidiyor, bıraktı Arda'ya. Arda üzerine gidiyor rakibinin. Arda top hala kendisinde, Oğuz yanında. Arda, Arda'dan Oğuz, orada küçük bir üçgen. Salih bıraktı bir kez daha sağ tarafa. Oğuz'dan Arda'ya doğru Barış Öndirek'te. Kalabalık geldik bu kez, biz rakip ceza sahası çevresindeyiz. Orkun topu istemişti Salih. Orkun şimdi. Top kaybı. Zeki'den baskı var ön alanda. Baskıyla beraber bir de faul var. Görüntüde Raspadori yerde kalmıştı. Ozan ileri çıkmıştı. Ozan Kabak görev bölgesine dönüyor. Az önceki müdahalede böyle yansıyor ekrana. 4 dakika geride kaldı. 5. dakikanın içindeyiz. Arda Bastoni'nin karşısındaydı. Fratesi top istedi. Sağ tarafta Kayode. Çizgide Raspadori. Tekrar aldı. Raspadori bıraktı. Fagioli sol tarafa. Yine kalabalık geldi İtalyanlar. Fagioli. Sağda Kayode var. O Raspadori'ye. Raspadori vurdu, dışarı vurdu. Raspadori ilk anlarda, ilk bölümde çok hareketli, çok da etkili.
1: Şimdi başlangıçta Oğuz belli ki 7 ile 2 numara ikiz görev yapıyor. Zaman zaman beşliyor orayı. Zaman zaman 4-3-3'ün sağ taraftaki, ön taraftaki 7 numaralı görevi yapıyor. Baştan evvel seninle konuştuğumuz gibi geriden hatları kıran o dik topları, hattı geçen, ikinci bölgeyi geçen, üçüncü bölgede çıkıp alınan o paslara dikkat etmeliyiz. Alıp döndüler mi? Çünkü çok net pozisyonlar bulabilirler orada.
0: Bastoni ileri çıktı. Yerden bir pas. Aman dikkat. Şimdi uzaklaştırdık. Orkun döndü. Bir de çalım denemesi. Faul diyor. Orkun. Arkadaşlarından özür diledi. Michael Oliver oyunu başlatmamızı istedi. Pozisyon yeniden geldi ekrana. Merih, Altay, Ozan. Çizgide Eren var. O ileri doğru Barış'ın koşu yoluna. Barış Alper hareketli. Top dışarıda. Scalvini'nin kontrolünde.
1: Hücumda biraz daha hareketli olmalıyız. Hareketlilik, genişlik, derinlik önemli. Ve tabii destek aynı zamanda geriden.
0: Oyun alanında bir top daha vardı. Onun dışarı çıkarılmasını istedi Michael Oliver. Varda Stuart Atwell görev yapıyor, hemen hatırlatalım. Varda önemli. Taç atışından pozisyon verdik o bölgeye doğru. Hareketlenen Esposito'lardan Sebastiano olanı. İki oyuncuyla baskı yaptık, topu kazandık. Sassuolo'da Sebastiano Esposito. Pio Esposito geçen yıl Inter'de bayağı bir oynamıştı. 10 gol 6 asist.
1: Evet.
0: Henüz 21 yaşında hocam. Evet. Hani gençler falan yok diyorlar İtalya'da ama var. Çok önemli yıldızları var.
1: Dediğini unutma. Genç var da şans verme var mı?
0: Merih Demiral karşıladı. Orkun bıraktı. Eren o bölgede. Can kendisini gösterdi. Eren'den Can Uzun'a. Can topu kaybetti. Fratesi aldı. Scalvini. Bastoni. Kayode. Scalvini yeniden. 8. dakikanın içindeyiz. Bu arada yağış da etkisini arttırmaya başladı. 14-15 derece civarında bir sıcaklık Bursa'da. Günün ilk saatlerinden itibaren etkili olan bir yağmur da var. Bugün Bursa'da değerli futbol severler, maç anında da devam ediyor o yağmur.
1: Evet. Esasında güzel bir hava var.
0: Fagioli bıraktı. Uzaklardan bir vuruş son anda Altay. Pio Esposito. Altay topu dışarı çeldi.
1: Bu aileye dikkat edeceğiz.
0: Fazlasıyla.

0: farklı açılardan pozisyonu izlerken İtalya köşe vuruşunu kullanma hazırlığı yapıyor. Kalabalık geldiler. Stoperleriyle birlikte dakika 9 yerden karşılamak lazım. Top ağlarımızda. Çok büyük bir hata.
1: Evet, maalesef. Olacak, tamam, devam, devam, devam.
0: Biraz da o söylediğimiz senaryo gerçekleşti sanki hocam. Bastoni işte köşe vuruşunda duran topta stoperler ileri çıktı dedim ben, havadan böyle bir orta falan gelir mi diye beklerken.
1: Hava da bu hataya müsait biliyorsun. Müsait kayıyor. Hocam. Top da müsait kayıyor. Nitekim orada önce Zeki'den sekti herhalde. Neyse canım.
0: Evet, İtalyanlar öne geçti. Şimdi önce beraberliği bulmak, sonra üstünlük sayısını yakalamak lazım. Sağ taraftan geliyoruz Oğuz'la. Taç milli takımımızın. Oğuz Aydın kullanacak taç atışını. Zeki yanına doğru sokulmuştu. Arda yeniden Oğuz. Arda. Geriye döndü. Merih, bütün atlarımızla rakip yarı sahadayız. Ozan. Yanında Eren var. Bir kez daha Merih Demiral. Arda yaklaştı. Merih aldı. Salih yanında. Ters tarafa bir top göndermek istedik.
1: Şimdi gol demek
0: özür diledi arkadaşlarından.
1: Ama vücut dili de gollemek dünyanın sonu değil. Kötü golledikleri için üzüldüler. Yani adam gelir çalımını atar, vurur,
0: bir şey yapamaz.
1: Eyvallah. Şimdi kötü yedikleri için 1-2 dakika burada artık Arda gibi lider oyuncular silkinin demek zorunda. Hadi artık olur. Bak oynayacaksın. Bunun çaresi oynamak, ilacı oynamak.
0: Can uzun bıraktı şimdi sol tarafa doğru. Eren geldi. Arda. Arda Güler bir kez daha Eren Elmalı'ya. Şimdi Can uzun. Yine çok adamla rakip yarı sahadayız. Ozan Kabak bir kez daha Arda ile oynadı. Arda'dan yeniden Ozan'a. Merih savunmaya derinlik verdi. Yanında Zeki var. Zeki'den bir kez daha Ozan'a. 11. dakikayı geride bırakıyoruz. Değerli futbol severler. Altay ileri gönderdi. Golü atan Bastoni karşıladı. Orkun araya girdi. Orkun Kökçü pasını verdi Arda'ya. Önünde bir boşluk. Arda bir kez daha Orkun'la oynadı. Orkun'la geliyoruz şimdi. Orkun bir çalım. Orkun ikinci çalım. Sağa doğru bırakacak. Araya girdi İtalyanlar. Top bir kez daha bizde. Faul bekledik. Michael Oliver onların pozisyonu için çaldı faulü.
1: Evet. Şimdi bak biraz kendimize geldik. Biraz atlattık onu birkaç dakikada. Oyun devam ediyor. Yani şu anda kendileri, yani İtalyan bizden çok uzakta değil. 1-0. Konfor alanı 2-0, 3-0'dır. İlk farktır. Öyle bir durum yok. Yakalayabiliriz demek ki.
0: Dolayısıyla o konfor alanını vermemek lazım.
1: Evet, oynamak lazım.
0: Donnarumma. Pio Esposito'dan önce Ozan karşıladı. Scalvini bıraktı. Donnarumma yeniden. 13. dakikanın içindeyiz. 9'da Bastoni'nin kaydettiği gol var. Görüntüde Bastoni İtalyanlar için önemli bir oyuncu. 27 yaşındaki Bastoni ve hemen ardından Roberto Mancini. Eren kullanacak taç atışını geriye doğru Ozan'a. Baskısı vardı Raspadori'nin. Merih. Pio Esposito üzerinde Altay'a döndü. 13. dakika değerli futbol severler. Oyun kuruyor milli takımımız. Altay yeniden. Orkun kendisini gösterdi. Peşinde Fratesi vardı. Şimdi Eren'e doğru. Çizgide Can Uzun.

0: Eren. Bir kez daha Ozan. Fratesi üzerine gelmişti. Meri. Pio Esposito rahatsız ediyor onu. Müdahale Ruggeri'den. Taç atışını kullanacak milli takımımız.
1: Ender'cim biraz tempoya, ritme ihtiyacımız var. Yani Anadolu biraz daha çabuk tempo oynamalıyız. Kendi sahamız bu. O tembel pasları bırakmalıyız biraz.
0: Yani biraz daha inisiyatif almalıyız,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet.
0: Melih Demiral Arda bıraktı. Orkun. Orkun'un pası isabetli diye Ruggiero orada. Döndü geriye Donnarumma. Onun topu gönderdiği yerde Salih var. Cano bölgede. Sekti top. İtalyanlar kazandı. Fratesi yükseklik verdi topa. Orkun'un pası isabetli değil. Sebastiano Esposito bıraktı. Şimdi İtalyanlar etkili geliyor. Bir şans topu. Aman çocuklar. Top dışarıya gidiyor Aur. O da şans topu hocam işte. Sekti önüne düştü.
1: Sahada hava da buna müsait.
0: İşte az önceki pozisyon kritik müdahale. Ve kalemizdeki önemli tehlikeyi bu şekilde atlattık. Altay. Ozan. Barış'a doğru. Kayode onu savunuyor. Taç bizim. Barış Alper kullanacak. Eren'e bıraktı. Eren Elmalı Ozan'la oynadı. 16. dakika. Bursa'da müthiş bir destek var taraftarlarımızdan. Artan yağmurla birlikte destek de arttı. Arda, Salih, Arda. Esposito, Pio Esposito karşısında. Arda boşta arkadaşını aradı. Zeki, Meri, Melih Demiral, Ozan'la oynadı. Bir kez daha Melih Demiral'da. Solda Orkun. Yanında Can vardı, ona vermedi. Atak yönünü sağ kanada çevirmek istiyor. Top kaybı. Sebastiano Esposito girmişti araya. Bastoni bıraktı. Pio Esposito. Sağ tarafa doğru araya girdi Eren. İyi girdi. Top yine İtalyanlarda. Muhteşem bir koro var Bursa'da. 100. yıl Atatürk Stadyumu'nda muhteşem bir görsel şovla birlikte. Scalvini bıraktı. Tekrar Scalvini. Bastoni. Scalvini. Tonali geldi. Kenara top istedi. Tonali bıraktı. Kayode. Kayode. Ortası Merika demedi. Fagioli. Sola döndü. Ruggeri, ondan Sebastiano Esposito. Oynayın diyor. Bir için İtalyanlar faul beklemişti. Fagioli pasını verdi. Ekilen Ozan, Orkun şimdi. Peşinde Pio Esposito var. Orkun'un pası gelmedi Oğuz'a. Ruggeri görüntüdeydi ve Oğuz Aydın. Taç atışını biz kullanacağız. 18. dakika.
1: Şimdi 4+1 Salih 6 numara. Bizim gerçek defansa yardım eden orta sahamız. İki orta saha, 2-8 desek. Biri Arda, biri Orkun. Şimdi zaman zaman Arda da Barış Alper Yılmaz'ın yanına gittiği için ikiliyor santiforu. 9 numarayı. Dolayısıyla bazen Orkun Salih'le iki orta saha olarak kalabiliyor. Yani esnek de takımımız bizim esasında. Can içeri girdiği zaman sol savunma oyuncumuz Eren katılıyor oyuna. Tehlikeli işler yapabiliriz oradan.
0: Arda.
1: Ama biraz tempomuzu yükseltmemiz lazım.
0: Biraz topun hızını, biraz da kendi hızımızı arttırmamız lazım.
1: Ritmimizi, tempomuzu, demin söyledim, tembel paslardan ziyade biraz daha hareketli olmamız lazım. Ve hücumda da biraz çok adamla 18 kutusunun içinde olmamız lazım. Orada gol oluyor çünkü.
0: Doğru.

0: Biraz daha rakip ceza sahasında görünme vakti. Yerde kalmıştı Can Uzun.
1: Böyle Serbest bir durumda
0: kullanacağız.
1: Ender. Böyle bir durumda böyle bir ayağa kaldıracak bir aksiyon olması gerekir. Anlatabildim mi?
0: Bir ateşleyecek bir şey
1: tatlı
0: lazım.
1: Tatlı bir hücum, güzel bir kombine akın. Anlatabiliyor muyum? Bir şut. Yani bunlar herkesin hissetmesini sağlar. Şu anda kafalarında yedikleri golün basitliğini hala tartışıyorlar. Öyle görünüyor.
0: Biraz daha İtalyanların istediği gibi oynuyor.
1: O, evet,
0: şu
1: öyle. O zaten onlar bu konuda çok daha tecrübeli olduğu için.
0: Bu geri. Bastoni geriye verdi. Şimdi Donnarumma. Scalvini. Raspadori geriye gelmişti. Michael Oliver faul işaret etti. Formadan çekildiğini belirtiyor İngiliz hakem.
1: Oğuz geldi, beşledik. Bu da bizi biraz geride bırakıyor. Yani iki kişi bir adamı tutuyoruz şimdi.
0: Evet. Barış'ın orada mücadelesi.
1: Bu işte
0: topu
1: bu.
0: Topu kazandı bu. Barış Alper. Şimdi Arda pasını geçiremedi. Eren. Eren'in pası iyi değil. Taç İtalyanların. Top alamayınca Barış kendisi geri geldi. Bir top söktü rakipten. Buralarda işte devamını getirelim.
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Ya bir oyun coşkusu diye de bir şey var. Anlatabiliyor muyum? Şu anda o coşkuyu bulmamız lazım bizim. Kaybediyorsun ya.
0: Tonali sol tarafa bıraktı. Fagioli. Tonali yeniden. Raspadori. Pio Espedito iyi geldiler. Coyote alta ikinci hamle. Maalesef. Maalesef ikinci gol geldi. 2-0 oluyor. İtalyanlar büyük bir sevinç yaşıyor. Arda Montella'nın yanına geldi. Yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu anlatmaya çalışıyor. Öyle zannediyorum ki hocası.

0: farklı açılardan golü tekrar tekrar izliyoruz. Yani ne söyleyebilirim bilemiyorum. Fratesi ile farkı ikiye çıkarttı İtalyanlar. 9 Bastoni, 22 Fratesi. Yeniden başlattık oyunu. Bizi yeniden ayağa kaldıracak bir gol lazım. Maça ortak olabilmek için, değil mi hocam?
1: Aynen öyle. Bizden çok uzağa gitmemeliler skor olarak. Yetişebileceğimiz bir alanda kalmalılar.
0: Raspadori bıraktı, Pio Esposito, Tonali yine etkili geldiler. Eren. Ruggeri karşıladı. Sebastiano Esposito bıraktı, Ruggeri. Yeniden Sebastiano Esposito kardeşiyle oynadı. Sol taraf. Oyunun kontrolü İtalyanlarda, faul. Bizim. 9 Bastoni, 22 Fratesi. 24. dakikaya girdik. 2-0 önde İtalya. Zeki Barış'a doğru. Barış Alper şimdi ceza sahasında. Çekti Barış. Pasını da verdi. Bir vuruş. Kötü bir vuruş. Can Uzun.
1: Şimdi
0: denememiz lazım ama.
1: Şimdi oyuncularımıza tezahürata ihtiyacı var. Taraftarımızın şimdi küsmeden, tepki göstermeden onların yanında olması lazım. Hem hocamızın hem oyuncularımızın. Tam zamanı şimdi. Şimdi değilse ne zaman?
0: Öyle.
1: Kazandığımız zaman hep beraber olmak çok kolay. Şimdi
0: daha önümüzde koca bir 65 dakika var. Dolayısıyla
1: dünya kadar zaman var.
0: Kopmamak lazım. Coyote taç atışını kullanacak. Yerinden kullan, biraz daha geriden kullan dedi Michael Oliver. Ozan girdi araya, Orkun bıraktı. Aynı bölgeden bir taç daha. 25. dakika değerli futbol severler. Can Uzun görüntüde. Coyote. Pio Esposito bıraktı. Fratesi atak yönünü sol kanada çevirdi. Orada Sebastiano Esposito var. Pio Esposito dokundu. Top dışarı gidiyor. Out. Arda arda gelen iki golle elbette bir şok var tribünlerde ama sağdaki oyuncularımızın, kenardaki hocamızın o şoku atlatması lazım.
1: Evet.
0: Onun için de biraz silkinmemiz lazım. Haydi çocuklar diyelim.
1: Evet.
0: Barış. Ozan'a doğru. Meri.
1: Hemen Barış'la pozisyona girmedik mi? Kendi vurabilirdi. Artı servis yapabilirdi. Topun şiddetini biraz bence abarttı. Yani ama doğru bir hareketti. Arkadaşına bunu vermek. Şimdi ihtiyacı var oyuncularımızın. Bizim bu kültürümüzün olması lazım artık.
0: Goller bir hayli bozdu moralini çocukların. O yüzden bir an önce toparlanmak gerekiyor. Bir an önce silkinmek gerekiyor. Şu görüntüden sıyrılmamız lazım. Fratesi, Bastoni, golü atan iki oyuncu paslaştı. Ruggeri o bölgede bıraktı sol tarafa doğru. Yine kalabalık geldi İtalyanlar. Fagioli. Ceza sahasında 2-4-5 oyuncu var. Fagioli, Raspadori, Pio Esposito, bomboş Coyote, bomboş. Bomboş Coyote, bomboş. Bomboş. Bomboş. Coyote bomboş. Okay. 27. dakika 3-0 oldu. İşte golün gelişimi. Yani bomboş Coyote.
1: Tabii ki markaj yok. Topa müdahale yok. rakibin aksiyon alanına girip onun pas yapmasına, orta yapmasına, şut atmasına müsaade etmeme gibi bir durum yok. Dolayısıyla kellerle oynuyorsunuz veya herhangi bir kim olursa olsun bu kadar boş bırakırsın da atar zaten. Kötü bir gol yedik yani. Kötü.
0: İtalyanlar böyle seviniyor. Kayode ile 3-0 oldu. 9 Bastoni, 22 Fratesi, 27 Kayode. Arda doğrudan kaleye vurdu. Biraz ilerideydi Donnarumma. Tam bir şok var. Bursa'da ilk yarım saatlik dilimde.
1: Evet.
0: Kayode bıraktı. Orkun araya girdi. Ozan kurtardı. Arda şimdi. Barış. Barış Alper. Arda'ya geçiremedi topu. Tonali araya girdi. Yine geliyor İtalyanlar.
1: Bıraktılar oyunu. O kötü bir şey.
0: Sağ
1: yani...
0: tarafa doğru Raspadori. Evet. Raspadori pasını verdi. Yatarak kayarak müdahale.
1: Biraz böyle.
0: Kayode bıraktı. Pio Esposito. Döndürmeyin şunu. Sol taraf Sebastiano Esposito. Destek Ruggeri'den. Orta kale sahasına. Karşıladı Eren. Yine kalabalık geldi İtalya. Pas kötü. Allah'tan kötü.
1: Şimdi Oğuz içeride de biraz jestlerle, mimiklerle gollerden sonra arkadaşlarıyla beraber içeride tartışıyorlar ama Oğuz tek görevli olmalı. Ona konsantre.

0: Tre olmalı. İkisini birden yapamıyor. Haklı olarak sadece onun da işi değil. Stoperin, orta sahanın, orta sahamız bir defa çok çabuk geçirmeye başlamış.
1: Çok.
0: Dolayısıyla yani alan dönüyor, alan dönüyor.
1: Bastoni bıraktı. Tonali, Pio Esposito yine sol tarafa. Yine bir boşluk Sebastiano Esposito'nun önünde. Fratesi, sağda Kayode, ortada Raspadori, geride Scalvini. İtalyanlar yine yerleşti yarı sahamıza. Michael Oliver faul dedi. Serbest vuruş bizim.
0: Böyle bir ne bileyim bir ağırlık var, bir ne bileyim ümitsizlik var gibi bir şey var. Esas iyi olmayan şey bu yani.
1: Ozan bıraktı. Meri, Zeki, bir top kaybı daha. Orkun, Ozan döndü geriye. Altay, Taç, İtalyanlar kullanacak. Herkesin morali bozuldu Bursa'da. Bir an önce toparlanmak lazım, bir silkinmek lazım.
0: İçeride böyle bir tane
1: varlık göstermek lazım.
0: Merih'ten bekliyorum, Zeki'den bekliyorum. Hani bir yaş olarak onlar tecrübeliler. Hani bir birine bir şey yapsın, bir şey desin, bir kendimize gelelim.
1: Orkun'un pası hatalı. Fagioli, Ruggeri, Sebastiano Esposito, ortada Raspadori. Raspadori, Fagioli bıraktı. Sebastiano Esposito, Esposito topuk pası. Ruggeri ileri çıktı, pasını da verdi. Raspadori dışarı. Çok rahat geliyor İtalyan milli takımı.
0: Onu söylüyorum yani, bizim sahamızda ellerini kollarını sallayarak ne bir baskı var, ne bir faul bile yapmıyoruz. Yani şuta müsaade ediyoruz, ortaya müsaade ediyoruz. Çok moralleri bozuldu herhalde ondan ama lazım.
1: Ön alanda baskı, yine top kaybı. Raspadori, Tonali, Berdi aldı. Kayode, Raspadori. Oyun bütünüyle İtalyanların kontrolünde. Ozan dışarı gönderdi. Yani şu anda hani boksta bir terim vardır, abandone olmak diye, evet, arka arkaya yumruk alarak.
0: Evet.
1: O durumdayız. Bir an önce sıyrılalım şu durumdan.
0: Maalesef.
1: Kayode taç atışını kullanıyor. Yine çok kalabalık geldi İtalya. Donnarumma dışında bütün İtalyan milli takımını ceza sahamızın içinde ve çevresinde. Uzun bir taç. Can Uzun uzaklaştırdı. Ruggeri. Isınan oyuncularımız var kenarda. İsmail orada, Kerem orada. Bastoni. Scalvini. Tonali ile paslaştı. Scalvini, Bastoni, Ruggeri. 3-0 önde İtalya. Çok rahat top dolaştırıyor, oyunu kontrol ediyor İtalyanlar. Donnarumma, Kayode, Fratesi geriye bıraktı. Scalvini'den en geriye Donnarumma'ya. 34. dakika. 9 Bastoni, 22 Fratesi, 27 Kayode. İtalya'nın 3-0'lık üstünlüğü var. Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçımız. Fransa'ya 1-0 kaybetmiştik. İtalyanlar sahalarında Belçika'ya 2-0 yenilmişti. Burada sadece 27 dakikaya 3 gol sığdırdı İtalya. Neri araya girmişti. Top yine onlarda kaldı. Şimdi Zeki. Oğuz pası hatalı.

0: Sebastiano Esposito araya girmişti. Oynatıyor Michael Oliver. Az adamla yakalandık. Çabuk geri dönmemiz lazım. Tonali Raspadori bıraktı. Sağ tarafta yine boşluk. Coyote sıyrıldı Eren'den çok kolay. Ortasında yaptı. Bomboş bir şut yandan dışarıya.
1: Şimdi savunmadaki takım biçimimize dikkat etmemiz lazım. Yani geri toplandık. Peki geri toplanma işe demiyorum. Peki baskı yok mu? Yani birebir markaj yok mu? Destek yok mu? Denge yok mu? Yani bir bütünlük yok. Yani sayısal var ama oyun olarak bir bütünlük yok defansla. Çok rahat pozisyona giriyor İtalya. Attığı kadar da pozisyon var. Yani reaksiyonumuz moralimizle doğru orantılı olarak bozuldu gibi duruyor. Ama futbol böyle bir oyun değil. Futbol hiçbir saniye bırakamazsınız. Hiçbir salise bırakamazsınız futbolu. Devam edeceksiniz. En güzel yolu bu.
0: Donnarumma sola doğru Ruggeri'nin bulunduğu tarafa. Bastoni oradaydı, topu taşıdı Coyote'ye. Fratesi sol tarafa, Sebastiano Esposito boştu. Bayrak havada, offside. Tribünlerde müthiş bir koro vardı, büyük bir coşku vardı. Şimdi o coşku yerini biraz tepkiye bıraktı ama daha aşağı yukarı bir
1: burada 55 gol yapabilsek
0: bir şeyler ortaya koymak lazım. Evet. Yani
1: tabii yani ölü toprağa serilmiş gibi bir halimiz var yani. Çünkü
0: Barış'a doğru şimdi. Barış Alper ceza sahasında. Barış yüzünü döndü. Barış sıyrılma uğraşında, destek gelmedi.
1: Destek gelmedi.
0: Fratesi söktü topu. Pio Esposito.
1: 18 içinde daha fazla adamla hücum etmedik. Yaratıcı olan, oradaki yaratıcılıklarını kullanmasını istediğimiz adamlarımız var. Hareketli değiliz. En önemlisi o. Ne defansta ne ofansta. Yani oyunu bazen genişliğini açmalıyız, hiç açmıyoruz. Ya bir yerden hücum ediyoruz, orada kaptırıyoruz. Derinlik gerekiyor zaman zaman, genişlik gerekiyor zaman zaman. Ama mutlak destek gerekiyor. Bu beraber oynanan bir oyun. Yani 10 kişi bir blok gibi oynayacaksınız. Dev bir blok diyelim onu.
0: Ozan ve Miri. 37. dakikadan da çıkmak üzereyiz. Zeki. Salih yanına sokulmuştu.
1: Enler'cim şu anda 10 tane İtalyan topun gerisinde mi?
0: Evet.
1: Peki. Bunu nasıl aşarsınız? Hareketli ve çabuk. Tempolu oynayarak. Değil mi?
0: Orkun'la geliyoruz.
1: Bak, Can, kişiye, Orkun. 3 kişi basıyorlar.
0: Coyote o kalabalıktan çıkardı topu. Coyote gidiyor. Coyote gidiyor. Can durdurdu. Sarı kart görecek. Can Uzun. Maçtaki ilk sarı kart. Coyote Can formasından çekip tehlikeli gelişebilecek hata engelleyince sarı kartı gördü Can Uzun.
1: Bizim en zayıf noktalarımızdan bir tanesi. Mesela genel bir stratejimiz olur, planımız olur ama zihinsel de bir stratejimiz olmalı, anlatayım. Bizim en büyük problemimiz zihinsel olarak çökmemiz orada. Ve birininle kalkıp orada hadi arkadaşlar tamam ya, maçı kaybederiz ama böyle kaybetmeyelim demesi lazım. Yani zihinsel olarak da biraz da şeye ihtiyacımız var. Ne bileyim, silkinmeye, dediğim gibi kalkınmaya, isyan etmeye.
0: Ya birilerinin sahada evet, çıkıp bu skora isyan
1: evet,
0: etmesi
1: aynen
0: lazım.
1: Aynen onu söylüyorum.
0: Pas hatası Zeki'den. Yine geliyor İtalyanlar. Bastoni ileri kadar çıkmıştı. Scalvini Bastoni yerine dönüyor. Sağda Coyote. Raspadori. Fratesi ile paslaştı. Geriye şimdi Coyote. Coyote.

0: Calvini, Bastoni, yanına sokuldu Fagioli, Tonali, Fratesi, Raspadori, Fratesi, Tonali, Kayode, geride Scalvini, Donnarumma'ya, Barış gidiyor üzerine, solda Ruggeri, Bastoni, ileride Pio Esposito var. Kafayı Merih Demiral vurdu. Top yine İtalyanlarda. İkinci topları hep onlar alıyor. Kayode, Tonali, Bastoni.
1: Bastoni. Modern futbolda artık stoperler oyun kurucu rollerini üstlenmişlerdir. En güzel örneği de herhalde Bastoni. Ve Scalvini.
0: Bastoni yerden. Fagioli. Soldan Sebastiano Esposito'ya doğru. Ruggeri ileri çıktı. Fagioli. Geriye Bastoni yine bütün hatlarıyla. Yarı sahamızdaydı İtalyanlar. Derinlik verdi Scalvini. 3-0 önde İtalya. 41. dakika. Scalvini yerden yine boşluk buldular. Raspadori sol tarafa doğru.
1: Bizi devre arası bir şekilde girelim. İnşallah gol atarak gireriz. Girmezsek de bu şekilde girelim. Devre arasında belki soyunma odası
0: bir şeyleri toparlar.
1: Toparlayabilir. Alev alır biraz. Biraz sıcak bir hava eser. Belki ikinci yarıya bambaşka bir milli takım ortaya çıkar. Onu da bekliyorum açıkçası.
0: İnşallah hocam. Dileğimiz o. Yine üçlü baskı. Oğuz'a Zeki aldı. Zeki gidiyor. İleride kimse yok pas verebileceği.
1: Sadece Barış Arper var.
0: Zeki gitti. Savunmada yok, bir blok. 2-4-6 oyuncu. Zeki topu götürüyor. İleride sadece Barış. Scalvini ve Bastoni. Gerçekten çok büyük bir şok yaşıyor ve oyun disiplininden de koptu bölüm bölüm milli takımımız.
1: Evet.
0: Faul İtalyanların.

0: Yine geliyor İtalya. Yine bir derinlemesine pas. Fratesi koşmuştu. Altay. Orkun 43. dakika değerli futbol severler. Arda. Faul bizim. Bastoni görev yerine dönüyor. Tonali orada. Pio Esposito oradaydı. Bir küçük diyalog. Michael Oliver. Az önceki pozisyon buydu. Yeniden hareketlendireceğiz oyunu. 43. dakika. Şu 2-3 dakikaya bir gol sığdırabilsek.
1: Çok iyi.
0: Soyunma odasına öyle gidebilsek.
1: Bizim için senaryoların en güzeli olur. Yani moralimizi, skoru hepsini düzeltir. İkinci yarıda bambaşka bir milli takım seyredebiliriz açıkçası.
0: Ama Zeki. Salih'e doğru döndü. Eren. Eren'den yeniden Zeki'ye. Arda. Sol tarafta boşluk var. Şimdi Can Uzun'a doğru. Can Uzun aldı. Eren soldan bindirme yaptı. Şimdi Eren'in koşu yoluna. Kayode geldi. Orta kale sahasına uzak direğe doğru. Ruggeri uzaklaştırdı. Baskı Oğuz'dan faul. Michael Oliver o uzaydının yaptığı harekete faul dedi.

0: Pozisyon buydu. Sebastiano Esposito görüntüde. Zaman zaman vurguladık maçın ilk bölümünde de. İleri uçtaki Pio Esposito ile kardeş bu iki oyuncu. Hatta üç kardeş de İtalyan liginde oynuyor. Kardeşleri Serie B'de. O milli takımda değil.
1: Ben dedim ya işte o evet. Olayla dikkat edelim diye. Üçü birbirinden yetemedi.
0: Can araya girebilir mi? Salih Arda bıraktı. Şimdi Can aldı. Yerde kaldı, ona yapılan hareket faul. 45. dakikada 4. hakem Darren England tabelayı kaldıracak. Faul buydu. Arda, Can. Salih. 45+1 işaret edildi. Can üzerine gidiyor rakibinin. Can uzun, Orkun kaptırdı.
2: İlk yarı sonuna en az 1 dakika ilave edilmiştir.
0: Salih. Arda yerden. Eren orada.
1: Bakın dönmesine hiç müsaade etmiyorlar bizimkiler.
0: Salih Özcan. Peşinde Pio Esposito. Salih. Zeminde ağırlaşmaya başladı. Yağan yağmurla birlikte Arda. Orkun. Orkun Kökçü. Tekrar Arda. Can Arda. Eren'le anlaşmazlık. Taç İtalyanların. Sanki şu devre bir bitse de şu ilk yarıyı bir unutsak hocam.
1: Yani bir soyunma odalarına bir gitmeleri gerekir. Bir yüzlerini yıkasınlar. Birbirleriyle bir şöyle hesaplaşsınlar.
0: Pio Esposito'nun Eren Elmalı'ya yaptığı hareket. Faulcu o bölgede. Evet, ilk yarı bitti. İyi ki de bitti.
1: Evet, şu anda hocamız taktiksel tercihlerini kafasında düşünüyordur. Tutmayan, yolunda gitmeyen tercihlerini değiştirmek isteyecektir. Sadece taktik olarak değil bu tercihleri, oyuncu değişimi olarak da herhalde teknik heyetiyle beraber bir değişime gidecek.
0: Evet, takımlar soyunma odasına dönüyor. Bir reklam aramız var, ardından yeniden birlikte olacağız.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyatı aldım.
5: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş. İdefix.
6: Güler yüz arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen.
1: Sadece spor olsun diye. A-Spor Radyo canlı yayın.
2: Yanlarda da değişiklik hazırlığı var. Kambiyacı ve Vergara kenarda. Kambiyacı geldi, Vergara bekliyor henüz. Can Uzun sarı kartı vardı kenarda. Can'ın yerine Kerem girdi. Merih Demiral'ın yerine Abdülkerim oyunda. İsmail de oyuna dahil oldu. Orkun'u göremiyorum, Orkun'un yerine. Raspadori'nin yerine Kambiyacı girdi. Görüntüde Kambiyacı. Bizde 3, onlarda 1 değişiklik. İkinci yarıya başlıyoruz. Hocam ne söylemiştir? Yani böyle bir ilk yarıdan sonra Montella.
3: Yani oyunu bırakmamalarını.
2: Ne söylemesi gerekir? Yani nasıl bir...
3: Şimdi şöyle bir şey söylemesi. Yani fiziksel, teknik, taktik ve psikolojik seviyelerinizi biraz daha yukarı çekmeniz gerekir diyecek bir. İkincisi... bugün en yetenekli oyuncular da diğer oyuncular kadar mücadele etmeli aynı zamanda. Oyunu iyi anlamak gerekir. Mücadele etmek gerekir demesi başka. Yani bırakmamanız lazım oyunu. Ez cümle bunu demek lazım.
2: Evet. Zeki aldı şimdi. Zeki bıraktı Arda'ya. Arda'dan bir pas. Sağ taraf. Orta Oğuz'dan. Kayode uzaklaştırdı. İsmail iyi pozisyon alamadı. Salih bıraktı. Abdülkerim sol tarafa doğru. Ozan. Abdülkerim. Eren bıraktı, Abdülkerim. Salih top istemişti. Barış sarktı. Şimdi Arda, onu geçti top. Oğuz ters taraftan geldi. Hadi Oğuz. Boşluk alan top. İşte bu kadar. İşte bunu istiyordum. İşte bunu istiyordum.

0: Barış Alper ve golle başladık. Barış Alper Yılmaz'ın golü. 47. dakika 3-1 yapıyoruz.
1: Çok iyi bir başlangıç, golle başlangıç. Bunu devam ettirmemiz lazım. Yakalanmaz diye bir şey yok. İki fark güvenli uzaklık değildir. Yakalanır yani.
2: İtalyanlar geliyor. Cambiaggi yatarak müdahale. Cambiaggi. Şimdi tribünler de tekrar desteğe tabii, başladı.
1: Tabii. Tabii.
2: Barış Alper'in golüyle ikinci yarıya şöyle bir silkinerek başladık. Gerisi gelsin. Oğuz yerde oynatıyor Michael Oliver. Hesabımıza doğru orta Altay. Şimdi Kerem'le geliyoruz. Kayode, Kerem, Kayode. Sebastiano Esposito o bölgede. Top dışarıda evet. Olmalı. Evet. Evet. Taç bizim.
1: Evet, evet. Pes etmek olmamalı, pes etmek. Ne olursa olsun nasıl kaybederseniz edin ama pes etmeyin.
2: Zeki bıraktı şimdi. Pas hatalı. Joli. Araya girdi Eren. Eren Elmalı. Eren gidiyor. Kerem top istedi. Vermedi ona. İsmail yanında. İsmail Yüksek. Geriye Ozan. Ondan Zeki. Sağ çizgide Oğuz Aydın. Salih. Zeki ileri çıktı. Baskı var. Top bizim olmalı. Zeki taç atışını kullandı Oğuz'a doğru. Oğuz Aydın gidiyor. Rüyeri karşısında. Arda şimdi. Seken top. Arda bırakacak. Bu arada yatarak müdahale. Biraz da sert müdahale. Yerde kaldı Arda. Michael Oliver köşe vuruşunu kullanın diyor. Arda kalktı. Miyacı'yı de kaldırdı. Köşe vuruşunu kullanacağız. 50. dakika. Paslaşarak kullandık. Arda yeniden. Arda orta. Kale sahası. Donnarumma. Oğuz tamamladı. Atağımız devam edecek. İsmail şimdi. İsmail Yüksek. Uzaklaştırıyor savunma. Bu dakikada baskımız var. İyi de baskımız var. Oğuz döndü geriye. Altay'a kadar. İşte bunları yapmayacağız. Miyacı. İyi geldik İsmail. Aferin İsmail. Tonali boş. Aman direkt ikinci hamle. Aman. Aman. Bu iş olmadı hocam.
1: Maalesef. Maalesef.
2: Altay arkadaşlarına
1: bizim kızıyor. Bizim kendimize yaptığımızı rakip bize yapmıyor ki.
2: Yani bu seviyede hocam bu kadar büyük, bu seviyede bu kadar önemli majör hata yapılır mı ya?
1: Maalesef yediğimiz goller hepsi basit goller. Yani nasıl olur cinsinden maalesef. Tam kendimize geldik, tam oynamaya başladık, tam skoru bulduk.
2: Pio Esposito fark yeniden 3'e çıktı. 47'de Barış Alper'le umutlanmıştı. Buradan döner mi diye geçmedi değil içimizden.
1: Tabii ki. Yani
2: bu gol hiç olmadı.
1: Hiç olmadı.
2: 21 yaşındaki Pio Esposito skoru 4-1 yaptı.
1: Maalesef.
2: Ozan ve Zeki. Oğuz Aydın.
1: Oynama iştahları da gelmişti değil mi? Ben de.
2: Seyirci de tekrar takımın arkasında.

0: arasında bir itici güç olarak hareketlenmişti. Yani her şey farklılaşabilirdi. Neyse, şu 40 dakikayı oynayalım. Umut etmeye devam edelim ama kolay değil artık işimiz. Oyun alanında bir top daha var. Michael Oliver onun çıkarılmasını istedi. Barış Alper gitti. Arda topun gerisinde. Yani o tembel pas diyorsunuz ya, topu dışarı atarken bile tembel pas oldu hocam.
1: Evet.
0: Arda, Zeki Arda özür diledi arkadaşlarından. Barış arkadaşlarına moral vermeye çalışıyor. Aslında o golüyle o morali de verdi de.
1: Evet. Yani bir hareketlenme de oldu oyunumuzda da, davranışlarımızda da, ama tabii bu da kırıp geçiriyor böyle goller. Yani bu gollerin altından kalkmak çok kolay değil. Hatalı yenen.
0: Hocam şimdi A Ligi'nde oynuyoruz. Yayının başında da söyledim. Milli takımlar düzeyinde, Şampiyonlar Ligi seviyesi bu. Bu arada İtalyanlar ne yapıyor şimdi, onu anlayamadım.
1: Onlar artık zamanı
0: yani
1: oynuyor.
0: Yani oyun başladı diyor. Onu demeye çalışıyor. Biraz ileri taşıdı bizim oyuncumuz. Eren Elmalı geriye döndü. Abdülkerim Engeri'ye, Altay'a.
1: Evet.
0: Barış Alper aldı şimdi. Barış biraz açtı ayağından. Haydi Barış. Yerde kaldı. Penaltı olmalı. Barış'ın yere attığını, kendisini yere bıraktığını belirtiyor Michael Oliver. Bakalım. Biz gönül gözüyle farklı gördük.
1: Barış da itiraz etmiyor.
0: İtiraz etmediğine göre Michael Oliver,
1: evet,
0: doğrusunu görmüş.
1: Oyuncular unutmamalı ki hakemler de maçları analiz ediyorlar.
0: Evet.
1: Ender.
0: Yani bir önceki maçındaki hareketin, Fransa maçındaki hareketin.
1: Birkaç maçını.
0: Birkaç maçını, evet.
1: Diyor ki bu atıyor topsuz veyahut işte beni aldatmaya yönelik. Onlar da analiz ediyorlar.
0: Mutlaka.
1: Hele bu seviyede. Demin sen söyledin ya A Ligi'nde.
0: Yani işte ayağından açtı ama ikinci hamleyi yapmıştı.
1: Evet.
0: Belki devam etmek lazım. Yani
1: devam
0: Fransa maçında
1: evet,
0: da ona
1: evet,
0: benzer bir pozisyon oldu Barış'ın mesela.
1: Doğru.
0: Devam
1: evet,
0: et.
1: Doğru.
0: Eren ve İsmail sıyrıldı rakibinden. İsmail ortada, Arda var. Arda'dan sağ tarafa. Orada Oğuz yerden yatarak kayarak müdahale. Tonali topu dışarı gönderdi.
1: Şimdi önde iki koşanımız oldu. Bir Kerem, bir Barış. Yani İtalyan defansının arkasına. Kolay değil onlarla devamlı koşmak. Arda daha yanaktı onlara.
0: Arda Güler köşe vuruşunu kullandı. Donnarumma rahatlıkla çıktı ve aldı. 4-1 önde İtalyanlar, 55. dakika değerli futbol severler. Uluslar Ligi'nde A Ligi ikinci maçı. Kambiaggi yerden neyi geldiler. Solda Kambiaggi, peşinde Zeki. Kambiaggi, Sebastiano Esposito destek verdi ona, yerden bir pas. Salih girdi araya, şimdi hızlı çıkabilsek. Oğuz Aydın Arda'ya doğru, Arda sol tarafta, Barış var, ona adrese teslim pas. Haydi Barış Alper, Oğuz Aydın top istedi, ona vermedi. Barış yerden, Barış! Barış Alper! Bayrak havada bir bakalım.
1: Offside mi? Sanki değil gibi ama.
0: Yani
1: ha, bu
0: oyuncunun topun oyunun içinde olduğu Oğuz'un o yaptığı hareketle kalecinin görüş alanında olduğu, kalecinin hareket alanında olduğu, onun hareketini etkilediğini işaret etti ve offside'ı belirledi. yardımcısının

0: Alper, Barış sıyrıldı. Barış ortasını da yaptı. Savunma, Arda vur Arda. Atak tazeleyeceğiz Oğuz'la. Oğuz Aydın, yanında Zeki var. Oğuz, Zeki'ye bıraktı. Zeki şimdi sıralamadı rakibinden. Araya Arda girdi. Taç bizim. Bu bölümde baskımız var. Taca çıkmadı mı top? Dışarıdan döndüğünü işaret ediyor. Topun falso alıp Zeki kullandı. Salih. Salih'ten Oğuz'a. Arda koşmuştu, ona vermedi. Salih Özcan yeniden. Geride Abdülkerim. Solda Eren var. Abdülkerim. Kerem koşu yapmıştı, göndermedi. Ozan. Zeki. Çizgiye geldi Arda.
1: Evet. Seyircimiz de dahil oldu.
0: Arda. Arda üzerine gidiyor rakibinin. Arda. Şimdi Oğuz. Tekrar Arda. Arda. Arda Güler. Arda bir kez daha denedi. Zeki ortasını yapacak. Hayır diyor Michael Oliver. Ele ayağından sekerek geldiğini anlattı futbolcularımıza İngiliz hakem. Kullanın diyor taç atışını. Biz de öyle yaptık. Salih bıraktı. Abdülkerim ileri çıktı. Solda Eren var. İsmail. İsmail yüksek. İsmail. Solda Abdülkerim. İçeride Barış var. Kerem var. Oğuz da hareketlendi içeri doğru. Zeki. Sağda Oğuz. Yanında Salih. Zeki. Çizgide Oğuz'la oynadı. Yine bütün hatlarımızla rakip yarı sahadayız. Oğuz Aydın. Oğuz. Oğuz sol tarafa. Bir pas arası. Barış girdi bu kez. O araya kaptırdı topu Oğuz. Eren'in baskısı, Kerem'in baskısı. Kayode kazandı. Foul. Ha hayır. Michael Oliver topu eliyle tuttuğu için serbest vuruşu bizim kullanmamızı istedi. Ben düdük çalmadım dedi. İtalyan oyuncuya da şöyle eliyle bir işaret yapıyor. İşte Sebastiano Esposito ve Eren Elmalı yeniden hareketlendirdik oyunu. Arda sol tarafa, Eren. Eren yaptı ortasını. Bacioli karşıladı. Taç bizim. 60. dakikayı da geride bıraktık. Bir 30 dakikalık bölüm var. 4-1 önde İtalyanlar. Zeki. Barış. Barış. Salih. İsmail. Solda Eren. İsmail yüksek. Abdülkerim'le oynadı. Salih Özcan. Biraz daha topa sahip olmaya başladık. Solda Eren.
1: Topa sahip oluyoruz.
0: Eren'in ortası arka direğe doğru. Oğuz var orada. Eren, bir kez daha yüklenir miyiz?
1: Oyunu kontrol ediyoruz. Bütün kontrol elimizde. Oyunumuzu rakibe kabul ettirmeye çalıştık. Ve ettiriyoruz şu anda.
0: Ozan. Zeki. Arda. Ciğeri peşinde Arda. İsmail, aman kaptırma orada. Faul bizim. Oyuncu değişikliği İtalya'da. İsa Dumbia oyuna dahil oluyor. Pio Esposito'nun yerine. Dördüncü golü atan Pio Esposito mu çıkacak? Yanlışlık mı yaptılar? Hakem devam edin dedi. Farklı bir tabela kalktı çünkü biz oyuna dönelim. Pio Esposito. Fagioli. Oğuz araya girmeyi denedi. Ruggieri

0: Topu gönderdiği yerde arkadaşı yok. Cambiaggi bir sitem etti. Şimdi tekrar kaldırıldı tabela. Şimdi çık dedi Michael Oliver. Sebastiano Esposito'ya ve Dumbia oyuna dahil oldu. Esposito kardeşleri karıştırdılar. Dumbia, Coyote geriye döndü. Donnarumma, Bastoni, Cambiaggi yerde. Zeki kalktı. Serbest vuruşu kullanacak İtalyanlar. Pozisyon buydu. 64. dakika. Tonali kullandı. 4. golden önce onun vuruşu direkten geri gelmişti. Yine etkili geldi İtalyanlar. Fratesi bıraktı. Cambiaggi yerden Altay. Eren. Abdülkerim. Ozan. Zeki. Ön alanda baskısı var yine İtalyanların. Oğuz. Biraz bir pas Oğuz'dan. Zeki ve Altay. Rakip alana gönderdi. Kerem Aktürkoğlu oraya doğru gitmişti. Bastoni karşıladı. Oğuz. Salih'ten Abdülkerim'e doğru. Ayağının dışıyla Eren'i oynadı Abdülkerim. Barış Alper koşu gösterdi. Şimdi ona Barış Alper Yılmaz. Scalvini'den sıyrılamadı. Fratesi. Araya girdi Kerem Aktürkoğlu. Ayak koydu Salih. Dumbia orada. Scalvini yerden. Fagioli bıraktı. Dumbia geliyor. Solda Cambiaggi. Cambiaggi üzerine gidiyor. Zeki'nin Cambiaggi ortasında yaptı.
1: Ozan.
0: Ozan karşılıyor. Ozan Kabak. Yağmur yine etkisini arttırdı. 65'i de geride bıraktık. İtalyanlar yine bir vites yükselttiler sanki.
1: Evet. Biz o iyi sürecimizi daha fazla yukarı çekmemiz lazım.
0: Ruggieri kullanacak. Köşe vuruşunu karşıladı Oğuz. Fagioli bıraktı. Coyote. Kale sahasına doğru Pio Esposito'dan sekti. Allah'tan Fratesi'den de sekti. Karşı taraftan bayrak kalktı. Fratesi görüntüde. Pozisyon bu. Oğuz. Zeki yerde kalmıştı. Ona yapılan hareket faul. Hemen kullandı Oğuz. Donnarumma ileri çıktı. Biraz da riskli hareketler. Kerem koşuyu sürdürmüştü. O riski değerlendirebilirdi. Salih. Sağ tarafta Oğuz'a bir cross pas. Oğuz göğsüyle yumuşattı Arda yanında. Arda oynayın diyor Michael Oliver. Arda faul olmalı. Evet. Cambiaggi faul yaptı. Arda yerde. İşte Cambiaggi'nin faulü. Bu da Donnarumma. Yani bayağı bir risk almış. Hemen kullandık. Salih vurdu. Donnarumma karşıladı ama Michael Oliver ben düdüğü çaldım mı diye şöyle bir sitem etti. Görüntüdeki Salih Özcan'a. 8. dakikaya girdik. Arda kullandı kale sahasına doğru. Doğrudan dışarıya. Abdülkerim oyuna ikinci yarıda dahil olmuştu. Roberto Mancini ikinci dönemi, ilk maçı işte iyi bir başlangıca sahne olmamıştı ama bugün takımı 4-1 önde Bursa'da. Donnarumma Bastoni ile oynadı. Fratesi sıyrıldı. 1-2 Kayode Dumbia koşu yaptı. Kayode geriye doğru. Scalvini, Tonali, Scalvini, Bastoni. Solda Ruggieri. Sağda bir kez daha Kayode. Dumbia yanına gitti. Tonali aldı. Çok rahat top yapıyor İtalyanlar yine. Cambiaggi solda. Cambiaggi geliyor. Cambiaggi geliyor. Durdursak artık. Zeki ayak koydu. Oğuz. Yani ayakta kalan isimlerden biri bu bölümde. Evet. Barış'la birlikte. Arda'dan güzel hareketler. Bir de iyi pas. Kerem Aktürkoğlu. Haydi Barış şimdi. Barış Alper gidiyor. Haydi Barış. Barış Alper ayak koydu. Scalvini. Sol taraftan da destek yok hoca.
1: Maalesef evet. O bütünlüğü sağlayamadık. O desteği de sağlayamadık. Çoğalamadık da.
0: 70. dakikaya girdik. Arda Güler topun gerisinde.
1: Barış esasında orada birebiri daha iyi kullanabilirdi.
0: Kerem ortası. Savunmada yardıma gelen Pio Esposito karşıladı. Arda bir ortada. Seken top Dumbia'dan Donnarumma'da. Kayode. Orta yine bomboş.
1: Maalesef.
0: Solda Cambiaggi boş. Yani bir ileride bizim oyuncularımız var. Bir geride oyuncularımız var. Sonra bir büyük boşluk var. Ruggieri. Solda Cambiaggi. Fratesi bıraktı. Aldı. Verdi. Orada biraz itişmeli, kakışmalı mücadele derken Michael Oliver o mücadeleye noktayı koydu. Milli takımımızın serbest vuruşu kullanmasını istedi. 71. dakikaya geldik biz de. 4-1'lik üstünlüğü var İtalyanların. Eren. Abdülkerim. Sağda boşluk, Oğuz var. Abdülkerim ona gönderecek. Zor bir top gönderdi. Taç İtalya'nın. Abdülkerim özür diledi.
1: Saha da ağırlaştı. Yağmur.
0: Top kontrolü de kolay değil.
1: Evet. Ve bazı oyuncularımız da yoruldu.
0: Ruggieri geride.
1: İtalyanlarda da yorgunluk belirtisi var ama.
0: Tonali yerde kaldı. Zaten Barış yerde. Birbirlerini kaldırdılar.
1: Zaman oynuyor gibiler zaten. Tamamen.
0: Fratesi yerde kalmıştı. Sarı kart işte bu pozisyonda Ozan'a çıktı.

Bastoni kullanıyor. Ruggeri. Bastoni. Fagioli. Fratesi bıraktı. Cambiaggi gidiyor. Cambiaggi vurdu. Alta ikinci hamleyi yaptı bir kez. Kayode gelmişti. 72. dakikayı artık geride bırakıyoruz. 4-1 önde olan İtalyanlar yine tehlikeli geldi. İsmail yerden Kerem.

0: Kerem'den Arda'ya, sağdan Oğuz destek verdi, solda Barış, Barış Alper, Barış, Barış Alper bıraktı, kime bıraktı? Tonali'ye. Eren, Abdülkerim, Abdülkerim, Arda, İsmail, Ozan, Zeki, Zeki'den Oğuz Aydın'a doğru, Oğuz, Zeki koşu yaptı, Oğuz'dan şimdi İsmail'e, İsmail yüksek, ara pası denemesi başarılı değil. Oyun o taraf Eren.
1: Oyunda bir çeşitliliğimiz olmalı, anlatabiliyor muyum? Tek Barış buluştuğu zaman bir tehlike varmış gibi. Oyunda bir çeşitlilik olmalı, anlatabiliyor muyum? Yani rakibe tehdit oluşturmak için başka varyasyonlar yapmalısınız. Sadece tek tip, sadece Barış'ın gittiği değil. Orada işte çoğalmalıyız, orada baskı kurmalıyız, kaptırdığımız topu hemen müdahale etmeliyiz. Ne bileyim, şut denemeliyiz, ortalara bir ve iki düzlüğe iyi paylaşmalıyız.
0: Arda yerde kalmıştı. Yeniden hareketlendirdik oyunu. Eren, Abdülkerim yerden, İsmail, İsmail yüksek. Döndü geriye. Abdülkerim sekti. Kayode yetişir mi? Taca çıkmadan top yine bizde. Salih Özcan. Abdülkerim yeniden. Eren bıraktı, İsmail, Kerem. Kerem Aktürkoğlu. Kerem yerden, kimse yok. Ciğeri karşıladı. Faul bizim. Hemen kullandık. İsmail güzel sıyrıldı. Arda. Arda'dan sağ tarafa Oğuz. Oğuz Aydın. Taç biz kullanacağız. Demiregi'yi kenarda görüyorum. İtalyanlardan da iki oyuncu var.
1: Yalnız İsmail ile Kerem'in girmesi biraz hareketlendirdi bizi. Değil mi Önder?
0: Pio Esposito çıkıyor. Scamacca giriyor. Faglioli çıktı. Romano da oyunda. İtalya'da milli takımımızda da Salih'in yerine Demir Ege girdi. Substitution 76. dakika. Barış. Barış. Yerde kaldı Barış. Michael Oliver. Kale vuruşu kullanılsın dedi. Kendinden son derece emin bir ifadeyle.
1: Evet.
0: Pozisyon bu hocam.
1: Evet, pozisyon o.
0: Jerry Cambiaggi'ye doğru Zeki vurdu. İsmail yüksek, iyi sıyrıldı. İsmail, İsmail açtı önünü, vuramadı. Biraz da yere takıldı ayağı. Şimdi Kerem Aktürkoğlu. Kerem o vuruşları iyi yapar. Savunmadan sekti top. Köşe vuruşu kullanacağız. Yani hiç olmazsa farkı azaltmak, hiç olmazsa yani oyuna doğru bir şeyler koymak lazım. Yani
1: aynen katılıyorum. Yani bırakmamak, pes etmemek, evet, lazım. Futbol bu. 3 dakikada 2 gol atarsın. 3 dakikada beraberliği bulursun.
0: Kerem. İtalyanlar karşıladı. Dumbia'dan sekti. Oğuz o koşuyor, karşılık verir. Yerde kaldı, faul. Kamyaj faulü yaptı. Biz kullanacağız. Demirege gitti. İsmail Demirege. Yani şu anda da öyle bir duruyoruz ki savunmada. Arda. Kerem koşu gösterdi, ona göndermedi. Demirege, Arda. Ortada İsmail var. Kerem Aktürkoğlu biraz açtı ayağından. Kamyacı geriye. Ciğeri en geriye. Donnarumma topa yükseklik kazandırdı. Kaptık topu İsmail Yüksek. Barış top istiyor. Kerem. Kerem 3 kişinin arasında kaldı. Kerem Aktürkoğlu. Şimdi Arda vurdu. Üstten dışarıya out.
1: UEFA'nın hakemlere talimatı var. Kolay penaltı istemiyorum. Net.
0: Anlaşıldı. Hocam bizde başka bir şeyler oluyor ya, o yüzden farklı alışkanlıklarımız var.
1: Yani olabilir ama yani UEFA'nın böyle
0: ama
1: bir talimatı.
0: Ama bu seviyeleri
1: var.
0: Çıkınca, Avrupa'ya gidince işte başka gerçeklerle yüzleşiyoruz. Kayode. İsmail iki kişinin arasından çıkardı topu. Demirege. Sağda Oğuz. Bıraktı Zeki'ye. Oğuz. Demirege. Zeki. Zeki tekrar Demirege tıklaz. Demirege. Kaptırdı topu. Devam ediyor Arda. Hadi Arda, bir çalım. İkinci hamle Arda. Demirege bıraktı. Gol olsun. Gol olsun. Gol olsun. Kerem dışarı gönderdi. Deniz Gül oyuna dahil olacak. Kaçan pozisyon bu.
1: %100.
0: Barış çıkıyor. Yani bir sonraki maçı da düşünmek lazım bir yandan.
1: Evet.
0: Deniz Gül oyunda. Deniz, Arda ve Oğuz. 81. dakikaya girdik. Oğuz Aydın. Oğuz bıraktı Arda. Serilamat Arda. Zeki şimdi. Yerde kalıyor Zeki. Michael Oliver son derece sakin, kullanın dedi. Serbest vurucu. Zeki kalkamadı yalnız.
1: Arda demin yaptığı işler çok güzel işler değil mi? Büyük maçlar büyük oyunculara ihtiyaç duyuyor yandır.
0: İşte o Arda aldı şimdi. Oğuz'la oynadı. Oğuz çevirdi. Eren Zeki'ye bıraktı. Zeki döndü geriye. Altay. Oynayın diyor Michael Oliver. Dumbia yerde kalmıştı. Arda. Sırlamadı Arda. Faul. Dumbia yerde. Bir değişiklik daha olacak. Di Lorenzo oyuna dahil olacak İtalya'da. Fratesi'nin yerine Di Lorenzo oyunda. İtalya'da.
1: Sağ tarafa alıyor defans.
0: Geçen maçta ilk 11'deydi Di Lorenzo Belçika maçında. Dumbia Kerim topu dışarı gönderdi.

0: 83. dakika değerli futbol severler. 4 Fironde İtalya, 9 Bastoni, 22 Fratesi, 27 Kayode, 50 Pio Esposito. Bizim golümüz 47'de Barış Alper'den geldi. Ucieri yerden Kamyaci'ye doğru, kademede Zeki var. Demir Ege, İsmail Yüksek, İsmail yerleşti. İtalyanlar, Arda Güler, İsmail Yüksek kaptırdı, Tonali bıraktı, Kamyaci tekrar Tonali'ye doğru, Ozan ayakta kaldı, Altay Bastoni karşıladı, Demir Ege çizgide, Oğuz 84. dakika, Oğuz ayak koyan Bastoni, köşe vuruşu bizim. Arda gidiyor köşe vuruşunu kullanmaya. Oğuz Zeki'ye doğru, Arda'nın ortası sekti, Donnarumma çıktı, kısa bir yumruk. Yarı sahamızda sadece Altay var. Eren Elmalı çizgide, Kerem Aktürkoğlu. Ozan bıraktı, İsmail Yüksek'e doğru. Şimdi Arda aldı. Arda'nın pası Deniz'in biraz uzağına düştü. Kale vuruşunu kullanın dedi Michael Oliver.
1: Çok da iyi topa vurmasına rağmen bugün pek kullanmıyor şutları Arda. Halbuki o mesafeye de girdi.
0: Onun da çok moralı bozuldu.
1: Ama buna rağmen iştahlı oynuyor. Devam ediyor. Oynatmaya da çalışıyor ama kolay da değil onun altından kalkmak
0: değil,
1: tabii.
0: Değil.
1: Buna rağmen yine çabalıyor yani. En çok çabalayanlardan bir tanesi o. Çabaladığı gibi bir de tabii oynadığı zaman oynatıyor da. Rakibi de elemine ediyor.
0: İsmail bıraktı Eren'e doğru. Sağda çok ağırlaştı bu arada.
1: Evet.
0: Abdülkerim. Demir Ege sol tarafa. İsmail Yüksek orada. Sağda bir boşluk orada. Oğuz Aydın. Oğuz Aydın'ın pası Arda'ya. Arda Güler. Çok güzel bir topuk pası. Oğuz vurdu. Savunma kapattı. Daha doğrusu vuramadı Oğuz.
1: Evet.
0: Keşke ısıtlanmasa Altay.
1: Altay değil. Üzerinde ayıltısı taşıyan hiç kimse ne yuhalanmaya ne ıslıklanmaya layık değildir. Üzerinde ay yıldız var çünkü.
0: Arda'nın pası. Bir kez daha Oğuz yerden. Donnarumma. Köşe vuruşunu kullanacağız.
1: Bu ara Arda şov var.
0: Arda inisiyatifi ele aldı ama.
1: Müthiş oynuyor.
0: Sekti top. Arda vurdu. Savunmadan geri geldi. Kaydan veren Elmalı'ya. Abdülkerim geriye dönüyor. Savunma güvenliğini de artık ikinci plana bıraktık. Demir Ege, Zeki. Şimdi Ozan geldi geriye doğru. Arda alkış alıyor. Bursa taraflarından, Bursa seyircisinden. İsmail Yüksek. Sıyrıldı İsmail. Yerden. Yani olmayınca da olmuyor. Eren dokunamadı. Atak tazeleyeceğiz. Bir ortada Donnarumma yumrukladı. Zeki pasını verdi Oğuz'a. Ondan Arda'ya. Arda. Sağda öyle bir kaygan, öyle bir sıkıntılı ki. Arda kalktı. Topu istedi, aldı. Pasını da verdi. Ucieri girdi araya. İsmail. Ucieri çevirdi. Ozan. Skamarka yanındaydı.

0: Demir Ege. Pek de riskli hareketler yapmamak lazım orada. Taç İtalyanların 88. dakika. Arda yani son bölümde tek başına direnmeye çalışıyor.
1: Evet. Müthiş paslar atıyor, müthiş alımlar atıyor. Müthiş oynuyor şu anda. Takım da iyi oynuyor oynayınca.
0: Eren sırıldı rakibinden. 88. dakika. Oğuz Aydın koşu gösterdi. Zeki Arda şimdi o koşuya karşılık verdi. Zeki taç, son temas Zeki'den diyor yardımcı. Michael Oliver da ona uydu mu bakalım. Evet. Kullandı Ruggieri. Bastoni çevirdi. Karşılayan Abdülkerim. Eren. İsmail yanına sokuldu Eren Elmalı. Eren. Dumbia peşinde. Zeki. Zeki sağda Oğuz var. Oğuz Aydın. Ruggieri'nin üzerine gidiyor. Yerden Arda. Arda bıraktı şimdi. İsmail Yüksek. Sağda Oğuz. Ayak koydu Ruggieri. Arda. Arda Güler. Arda. Bir kez daha deneyecek. Arda pasını verdi. İsmail Yüksek. Eren. Eren vurdu. Sekti top. Donnarumma. 90. dakikaya girdik değerli futbolseverler. Bursa'da. Aslına bakılırsa bambaşka umutlarla başlamıştık.
1: Evet.
0: Maça ama umduğumuz değil.
1: Çabuk kırıldı oyun.
0: Umduğumuz evet. Skor bu. 4-1'lik bir skor. Çok erken goller geldi. İlk 27 dakikada 3-0 oldu.
1: Altından da kalkmak kolay olmuyor.
0: Kolay değil tabii. Hele İtalya gibi bir takıma karşı.
1: Evet.
0: 90. dakika gözüm 4. hakemde.
1: 3 mü?
0: Herhalde 2 ya da 3 kaldırır. 3 gibi gördüm hocam şuradan ama. Evet, 90+3 işaret edildi.
2: Yunan'ın 3 dakika ilave edilmiştir.
0: Kale vuruşu bizim. Hocam. Yani bir şöyle bir toparlayalım.
1: Şöyle toparlayalım. Kaybettik, evet. İyi de oynamadık, ona da evet. Yalnız 4 tane maçımız var. 12 puan alabilir miyiz?
0: Oynanmamış maç, potansiyel 12 puan demek.
1: Eyvallah. O zaman demek ki bunu çok çabuk unutacağız. Bundan dersler çıkaracağız. Ve diğer 4 maçımıza hazırlanacağız. Başka yapacak bir şey yok çünkü yani bugün kötü oynadın yarın kötü oynayacağın demek değildir. Eksiklerini, yapamadıklarını görüp bunu analiz edeceksin hep beraber. Daha doğru yapmaya, daha çok mücadele etmeye. Çünkü maçlar devam ediyor. 4 tane daha maçın var. Olaya böyle bakmak lazım. Muhakkak ki en fazla üzülen bunlar. Bizim kendi oyuncularımızdır şu anda.
0: Oğuz geliyor bu arada. Oğuz Aydın vurdu. Donnarumma için zor bir top olmadı.
1: Çalışacağız. Genç oyuncularımız var. Tecrübelilerle iyi kaynaşacaklar. Bizim kendi Türk milli takımı gider dışarıda da başkasını yenebilir. Her yerde herkesi yenebilir. Yendi de zaten. Dolayısıyla bırakmadan, ümitsizliğe kapılmadan en doğruyu oynama adına harekete devam edeceğiz. Başka yapacak bir şey yok. Bugün güzel, iyi bir gün değildi bizim için. Öyle kabul edelim. Daha da farklı olabilirdi bir ara. Bu gerçeğe de kabul

0: kabul edelim. Bu arada 4-3 de olabilirdi, 4-4 de olabilirdi kaçırdığımız gol pozisyonları. Bunu unutmadan hareket edelim.
1: Serbest vuruş İtalyanların artık 90+3'te son 30 saniye. Topun oyunda olmadığı o 3 dakikalık bölümde tamamlanmak üzere. İtalya 4-1 önde. Grupta ilk 3 puanını almış oluyor böylece. İtalyanlar Skanaka bıraktı. Eren Abdülkerim orada. Demir Ege yerden Deniz'e. Deniz Gül 3 kişinin arasından çıktı. Ters tarafta Oğuz'a. Belki son bir şans mı? Michael Oliver bu maç buraya kadar dedi. İtalya 4-1 kazandı.
0: Şimdi şunu da unutmamak lazım. İki takım direkt gitmiyor mu?
1: Evet.
0: Üçüncü de en iyiler arasında playoff oynuyor. Bunların hepsini yani dikkate almak lazım. Atılan her gol, yenilen her gol çok önemli. Alınan puan, verilen puanlar çok önemli. Bunların hepsini dikkate alarak bu turnuvanın sonuna kadar ki 4 maçımızı üst üste oynayacağız. İçeri dışarı demeden en yüksek puanı almak için bugünü çabuk unutmak lazım.
1: Evet, bugünün özeti bugünü çabuk unutmak lazım. Bir reklam arasından sonra toparlayacağız efendim.

0: içimizdeki futbol sevgisi bambaşka. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, Türk futbolunun her zaman yanında. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Aspor Radyo, sporun radyosu.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
5: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
6: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: Motivasyonumuz yüksekti dedi. Çok iyi hazırlandık dedi. Birlikte bu galibiyeti elde ettiğimiz için gururluyum dedi. Tabii önemli olan dedi en iyi şekilde hazırlanmak her maça, mücadele etmek ve bundan sonra yolumuza devam etmek şeklinde bir açıklamada bulundu. Tabii hatırlatalım hemen, maçın ilk golünü atan Bastoni erken gelen bir golle takıma da biraz olsun kendisini söylediği motivasyonumuz yükseldi. Çünkü erken gelen golle kendimize özgüvenimiz arttı ve sahadan galip ayrıldığımız için mutluyum dedi. Evet, Mancini ve Bastoni ile gerçekleştirdiğimiz röportajlar söz İstanbul'da.
1: Mancini ve Bastoni'nin açıklamaları böyleydi. İlk yarı başka, ikinci yarı başka bir milli takım Real hocam sahadaydı.
2: Evet. Ya şunu ne söyleyeyim, yani mağlubiyetin şekli mağlubiyetin kendisinden daha önemli. Yani bugün yenilmedik, pes ettik. Bu yani bizim çocuklar dediğimiz oyuncularımıza yakışmıyor. Yani kötü oynarsın, montere kötü taktikleri konuşuruz birazdan da. Yani bu olmaz. Bu mücadele etmeden, yani bu kadar hata yaparak, ederek olmaz. Bir de oyun anlamında en büyük sıkıntı bu kadar pas yolu açık olur mu ya? Bu kadar rahat rahat pas kanalları açık, hiçbir baskı, hiçbir pres yok. Kimin ne yaptığı belli değil, hiç güzel bir oyun. Yani Montella bir şekilde 3. senesi, yani bir organize olamayan bir takım var. Van Bommel geldi Belçika'yı, ilk maçta bu İtalya 2-0 yendiler. Adam 3 günde bir organize etti. Bugün son dakika gol yediler Belçika milli takımını. 3 yıldır sağ içinde organize olamayan bir milli takım var. Milli takım, bir daha söylüyorum. Bugünkü evet 4-1 yenildi, kötü oynadı, kötü mücadele etti ama bizim milli takımımız kötü değil. Bir kere Montella şuna karar versin. Yani Montella ve silah arkadaşları var gibi davranıyor. Hak etmeyen oyuncular milli takımı burada olmaz. Ya en basit bir şey söyleyeyim. Mustafa Elle, eski Ellaş diye bir oyuncu var. En başta çağırmadı biliyorsun değil mi? Sonra sakatlıklardan sonra evet, çağırdı. Sol bek oynar, sağ bek oynar. Yani bu oyuncu, geçende de söyledim hatta stüdyo programında, çağırıyorsan oynat. Geçen kadroya bile almadı biliyorsun. Şimdi kadroya aldı. Ve de milli takımın en önemli santrafor sorunu yok. Bak santrafor evet var gibi görünüyor. En büyük sorun söylüyorum, stoper sorunudur milli takımın. Stoper
1: değiştirdi
2: sorunu.
1: Değiştirdi bugün.
2: Değiştirdi. Stoper sorunu, stoper havuzumuz da çok güçlü değil. Ben stoper havuzunun kötü olduğunu düşünüyorum. Meri gitti Suudi Arabistan'a. 3 hafta önce ben seyrettim Cüneyt. Bir hamle zamanlaması, ikinci sarı kattan attı. Koordinasyonunu kaybetmiş. Abdülkadir Bardak, Kerim Bardakçı deseniz lige kötü başladı. Ozan bakma, o Fenerbahçe'de oynuyor. O da kötü. İlk yarı mesela orada ciddi problemimiz var. Ya en önemli Montella...
1: Hemen bir Emre Kaptan'ın yanına gidelim. Devam edeceğiz. Söz sizde Emre Kaptan.
3: Cüneyt Şen, teşekkürler. Kaptanımız Merih Demiral'la birlikteyiz. Aslında çok güzel bir atmosfer vardı maç öncesinde. İyi başlayamadık. Çok erken geri düştük ve istemediğimiz bir geceyi yaşadık. Neler söylersin? Siz neler konuştunuz soyunma odasında?
4: Ben öncelikle bütün ülkemizden özür diliyorum içtenlikle. Bize yakışmayan bir mağlubiyet, bize yakışmayan bir mücadele. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Utanç duyuyoruz yani yaptığımız bu mücadeleden dolayı. Bütün halkımızdan özür diliyoruz. Bugün buraya gelen herkesten özür diliyoruz. Başka söylenecek bir şey yok. Önümüzde 2 maç var. O maçları en iyi şekilde çıkıp en iyi şekilde bitirmek istiyoruz tekrardan. Bütün halkımızdan özür diliyoruz. Bütün sorumluluk bizde. Futbolcular olarak bütün sorumluluk bizde. Bunun farkındayız. Dediğim gibi tekrardan herkesten özür diliyoruz. İnşallah önümüzdeki 2 maçta en iyi şekilde güzel mücadele gösterip en iyi şekilde bitiririz.
3: Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Merih Demiral'ın görüşleri bu şekildeydi.
1: Teşekkür ediyoruz Emre Kaplan'a. Tam da stoperlerden bahsederken Meri'nin açıklamaları.
2: Ya başkası benim. Ben stoper daha santrafordan daha önemli. Orada bir daha büyük bir kriz olduğunu düşünüyorum. Bir de şunu söyleyeyim. Adalet olması gerekir. Bak adaletin olmadığı yerde doğru bir şekilde bir milli takım kurgulayamazsınız. Milli takımı hak etmeyen oyuncular oynuyor kadroda. Hak edenler, kadroda olanlar oynamıyor.
1: Yani formda
2: ve
1: olanlar,
2: kadroda olanlar, formsuz bir de hak etmeyenler. İşin tuhafı Avrupa maçları değil mi? Bizim kanalımıza ulusal lig veriyoruz. Bütün Dünya Kupası'ndan kötü gelen mesela milli takımlara bakıyorum. En az 2-3 tane, bazı 5-6 tane Cüneyt mesela bir
5: hasar tespit yapmışlar. Demişler ki hasar tespitte bize raporu almışlar. Bu raporda demişler bu oyuncuları oynatmayalım. Yeni bir oyuncu, yeni bir jenerasyon. Bizde bir hasar tespit yok. Hiçbir şey yok hazırlık. Ya bir en son şunu söyleyeyim. Bir takım 3 senede bir yapı olacak, denge olacak. Herkes dengesi milli takım yok. Ya yapısı olmayanın dengesi olur mu? Bir inşaat yaptığında ne yapıyorsun? Bir kazık da çakıyorsun. Ona göre hazır beton vesaire vesaire bir şeyler yapıyorsun gibi gibi. Ya bizde yapı yok. Denge nasıl kurulacak? Oyun saha içinde durumları var. Birçok parametresi var. Bununla ilgili yapısı doğru olması gerekir. Bizde yapı olmadığından bu dengesizlik çıkıyor. Hareketsizlik, kimin ne yapacağı belli değil. Kimin nereden gireceği, edeceği. İkinci yarıdaki görüntü, adamlar skoru korumak. Önünde Fransa maçı var. Geriye aslandılar. Düşük blokta bir savunma yaptılar. Orada bile bazı oyuncular bizim formsuz kafasına göre oynuyor. Kendini kurtarma yeri değil milli takım. Kolektif bir yapının sahaya uygulanması, top rakipteyken ve ayağındayken, kaleye vuranlar, edenler, Montella hem bu oyun yapısını oluşturmalı hem de bu oyun disiplinsizliği had safhada. Bu net görülüyor zaten. Bunlara dikkat etsin. Altay, Celta Vigo'ya gitti Manchester United'dan, oynamıyor. Bu kaleciyi oynatıyorsunuz ya. Bu şaşırmamak gerekir. Yani diyorum ya, A'dan Z'ye Montella'nın daha doğru seçim, hak edenlerin oynadığı, kimse hak eden bunu bir şekilde oynatması gerekir. Yani bir forma rekabeti yarat. Geçen geliyorsun Dünya Kupası'ndan, aynı oyuncular, bir farklı bir tane bir oyuncu katayım, bir rekabeti sokayım, bir tane oyuncu omuzumuzda ekstra Fransa maçı veya bu maçın Fransa maçı ilk 11'ine başlayacak bir tane oyuncun yok mu? Bir tane bu maçta yok mu? Canoz'un en son şunu söyleyeyim, önünde oynanıyor, hatta o ara sen röportaja gittin Merin. Ya ilk yarı onlar kendi sağ tarafını çok doğru kullandı. Canoz'un rakibi takip etmiyor, koşmuyor etmiyor, 21 yaşında top ayağında, bizler de oynarız, hepimiz oynarız. Top rakipteyken reaksiyon yok. Orada bir bakıyorsun, Eren'i de rakiple 2'ye 1 bıraktı. Eren kötü savunma, Can ve de Montella buna müdahale etmedi. Oradan da biz ciddi anlamda sıkıntı yaşadık. Sağ bek geldi, gol attı. Düşün. Yani bütün ataklar oldu orada. Biz orada bir şekilde bölgesel olarak orayı kapatmayı bile düşünemedik.
1: Şenol Hocam, üzücü bir skor ama önümüzde oynayacağımız maçlar var. 6 puan yaptı Olise'nin golüyle 87. dakikada, az önce Aspor'da ekranlara geldi maç canlı olarak. Fransa Belçika'yı yendi. Belçika ve İtalya'nın 3'er puanı var. Bizim ikinci hafta maçları sonunda henüz puanımız yok ama umudumuz var tabii ki.
6: Golümüz var mı?
1: Var hocam, bu akşam attık.
6: Bunu artık 3-1'i yakaladık, bir gol attık. Güzel. İkinci yarıyı oynadık. Şu, her şey o kadar güzel başladı ki Cüneyt, taraftar, stadyum, gerçekten coşkulu bir taraftar vardı. İnanılmaz bir destek verdiler. Sahaya takımız çıktı. Yalnız 3-0 25'lerde, 27'lerde falan oldu yalnız.
1: İlk yarım saatte, evet.
6: İlk yarım saat içerisinde. Ya Cüneyt, ilk yarım saat içerisinde bizim milli takımımızın kıpırdayacak, hareket edecek, müdahale edecek, rakibe engel koyacak hiçbir tarafı yoktu. Ya inanılmaz bir milli takım seyrettim. Ben uzun zamandır böyle bir şey görmedim. Yani rakip takım o kadar rahat pas yapıyor ki, temaslı oyun yok, mücadele yok. Bizim bir maç önce, 3 gün önce Fransa maçında övdüğümüz oyuncuların ahı gitmiş, vaha kalmış Cüneyt. Yani Fransa maçında çok temaslı bir oyun var, agresif bir oyun var, rakibe top oynatmama var. Ama bugün tam tersi, rakibe buyurun oynayın biz sizi seyredelim modunda oldular ilk yarım saat içerisinde. Yani inanılmaz bir sorumsuzluk içerisinde bir maç oynadılar. Ha burada ya eleştirmek, eleştirirsin, her şeyi eleştirirsin ama daha sonra sonuçta bu bir milli takımdır. Bu milli takıma 90 dakika bitmeden tepki göstermek taraftar tarafından doğru bir şey değildi. Ben Bursa taraftarını çok severim, beğenirim. Çok eskiden beri hep coşkuludur. Ama yani bir milli maç maçın...
1: Maç öncesi de övgülerimizi gönderdi.
6: Aynen öyle, sonuna kadar gönderdi. Ama 90 dakika bekleyip ondan sonra bir tepki koymak lazım. Oyuncuların ikinci yarı başlangıcında bir takım girişimlerde evet bulundular. Oyuncular bir kendine gelmeye çalıştı. 3-1'i bulduktan sonra arkasından gol yedik. Ya şimdi
1: Sayın Federasyon Başkanı da eleştiriler vardı. O da stadyumu ya, terk etti.
6: Bugüne yani, kadar bunlarla geldi.
1: Bunların yeri milli maç değil tabii.
6: Değil yani, burası değil. Bunlar daha
1: Sayın
6: sonra...
1: Sayın Başkan da daha iyi olmasını istiyor. İşte.
6: Kesinlikle öyle yani. Bu futbolcularla, biraz bu hocayla, bu başkanla milli takıma gittin. Ya şimdi öbür taraftan, bak Rea Hoca söyledi, konuştuk yayından önceye. Ya ben Mustafa Ellaç'ı yemin ediyorum Trabzonspor yerinde olsam buraya yollamam ya. Bak bu kadar ne söylüyorum. Niye? Ya Eren Allah aşkına ya. Sen Galatasaray'da oynamıyorsun. Jakobs oynuyor ve oynadığın hiçbir maçta da başarılı olamıyorsun. Ya bugün birazcık senin gibi atletik, süratli bir oyuncunun daha çok şeyler vermesi lazım. Hoca evet bazı oyuncular konusunda

0: Ya ben şimdi burada Salih'le mi rotasyon yaparım, İsmail'le mi? Enerjisi yüksek bir İsmail'i oynatırım, Salih'i bekletirim eğer rotasyon yapacaksan 6 numarada. Evet, Orkun'u oynatırsın.
1: Orkun'u hepimiz... Orkun Salih iyi başladılar Beşiktaş'ta sezonu.
0: Ben abi, onu demiyorum. Şimdi bak, bir maç önce Salih tempo olarak...
2: Maçın, pardon hocam, 4 maçı diyor ki doğru bir planlaman gerekir. Yani bak, oyuncuların dakika süresini, aynen öyle, seçimini Salih, doğru yapman gerekir.
0: Salih sezon başından beri oynuyor. İsmail zaman zaman oynuyor, zaman zaman oynamıyor. İlk maçta oynadı, çok başarılı oldu. Bugün ikinci yarı girdi. Orta sahada tek direnç koyan oyuncuydu. Şimdi bunları göz ardı etmemek lazım. Oyuncuların sürelerini liglerde oynadığı dakika dakikasına milli takım hocaları tutar. Bunu en alt gruptaki hocaları da tutar. Tabii. En yukarıdakilerde. Sen de maçlarda aldığı süreye göre onun enerjisinden faydalanacaksın. Bir de bu inadından vazgeçecek hoca. Ya bırak şurada bir santrofor koy, yetişsin. Ama Deniz Gül olacak.
1: O futbolla
0: Enes.
1: Avrupa şampiyonasıydı. O futbolla Uluslar Ligi'ne yükseldik. O futbolla Dünya Kupası'na gittik hocam.
0: Katılıyorum da gittiğimiz gruba bakalım yani.
2: Dünya Kupası'na gittik de bir ay önce döndük. İki maçta 0 puanlı. En ya erken elenenlerden 40'sı. Hayır, git ama gitmedi ama.
1: Ortada bir başarı da var. Şimdi bu
0: 48 takımla gittik yalnız. Bak 48 takım var Dünya Kupası'nda. Ya buraya da gidelim zaten yani ya. Yani biz oraya gittik, orada başarılı olamadık
1: hocam,
0: ama
1: ne zaman mi gittik Dünya Kupası'na Allah aşkına? 48 takım
2: hocam,
1: deyip
2: çok kısa bir şey.
1: Dünya Kupası'na girmeyi de küçümsemeyelim. Tabii de Montella'yı eleştireceğiz diye.
0: Hayır. Yok canım ben ama doğruları söyleyeceğiz.
1: Bir dakika, önemli bir başarı Dünya Kupası'na katılmak.
2: 48 takım oldu. Daha önce 48 takım yoktu. 48 takım olunca playoff oynandı. Daha önce Avrupa kontenjanında playoff yoktu. Normal İspanya gidiyordu. İkinci playoff yok. Yani bu sefer playoff çıktı dörtlü grupta. Biz playoff'tan gittik. 48 evet takım olduğu için.
1: Montella Kupası'na gitme başarımızı küçültmez ama.
0: Bir,
2: bir şey söyleyeyim. Bu kadronun Dünya Kupası'na gitmesi gerekir. Ya biz şimdi eldeki oyuncularımız o zaman ne olduğunu yani bilmiyoruz. Ferdi Brighton'da oynuyor. Juventus Zeki. Bak şöyle abi, orta sahada Orkun Benfica'dan geldi. Salih Dortmund'dan geldi. Arda Real Madrid. Barış Alper Atletik mi Atletik? Kenan. Yani şimdi bu maçları saymıyorum. Dünya Kupası'na giden Kenan. Şimdi baya bir oyuncumuz var. Avrupa'da doğru üst seviyede.
1: Bir virgül koyalım. Söz Emre Kaplan'da.
3: Cüneyt Şen, Zeki Çelik'le birlikteyiz. Kötü bir akşam. Hiç beklemediğimiz, istemediğimiz bir sonuç. Erken geriye düştük. Çevirmekte zorlandık. Neler söylersin?
4: Evet, gerçekten bu skoru beklemiyorduk. Çok üzgünüz. İlk 30 dakika oynanan oyun bize hiç yakışmadı. Böyle oynamamız lazım yani. Biz kaliteli futbolcularız. Sonrasında daha iyi oynamaya başladık, pozisyonlarımız oldu ama yani 4-1 kendimize tabii ki kötü bir sonuç. İtalya ne kadar iyi olsa da biz daha iyisini yapmamız lazımdı. Bunu zorundayız, daha iyisini yapmak zorundayız. Umarım Belçika ve İtalya maçlarında iyi galibiyetler alıp ülkemizi sevindirmek istiyoruz.
3: Çok teşekkür ediyorum, İyi akşamlar dileyelim. Zeki Çelik'in de maç sonundaki görüşleri bu şekildeydi.
2: Cüneyt,
1: buyurun hocam.
2: Montella Avrupa Şampiyonası'na beraberdik. Doğru mu?
1: Evet.
2: Hem ben gazete fotomaçı sabaha yazdım. Hakkını verdik. Kesinlikle.
1: Kesinlikle.
2: Bak şimdi biz Montella, ben zaten böyle bir tarzda bir insanım. Ya Montella gitsin baş. Hayır. Montella'nın yaptığı hataları söylenmesi gerekir. Cüneyt, o zaman doğruyu bulamayız. Bizim takım, bir daha söylüyorum. Bugün bakma insanlar ya işte böyle milli takım olur. Bizim iyi bir jenerasyonumuz var ya, az önce söyledim. Avrupa'da çoğu böyle önemli kulüplerde oynayan bir takım var. Burada milli takım aynı şekilde büyük takımlarda oynayan, Anadolu takımlarında oynayan iyi bir oyuncu havuzumuz var. Buradan biz doğruyu nasıl buluruz? Esas derdimiz tabii bu. Yoksa eleştirme,
1: hepimizin takımı değil.
2: Ölçüsüzce eleştiren, bak ölçüsüzce eleştirin de yok eder. Eleştiri varsa
0: biz Dünya Kupası'na gitmesini de ayrıca biz, başarılı bulduk. Cüneyt, orada hayır, biz bir şey
2: hayır,
0: söylemedik.
2: Biz oraya gittik ettik orada ama çok erken döndük ve de milli takım bu maçlarda test maçları ne gibi, bizim seviyemizin doğru mu test maçları? Yani burada Montella evet B grubundan A grubuna çıkardı. Tam çıkardı, ne yapalım? Tekrar oraya mı düşelim? Onun için bir an önce ne yapılacaksa, yani Montella açısından söylüyorum. Takımla ilgili radikal karar, hangi oyuncular oynayacaksa, hangi oyuncu havuzu doğru kullanılacaksa, derdimiz bu. Daha adaletli olması gerekir. Ya Mustafa Elle eski Elaç üzerinden kurmak istemiyorum. Geçen 3-5'li oynuyorsun savunma, Oğuz'u oynatma. Mustafa'yı sağ bek oyna. Bu adam Malatya'da, Gaziantep'te sağ bek oynadı. Oyuncuları tanıması gerek Montella'nın. Montella'nın seçtiği oyunculara bir şans vermesi gerekir. Biz yine yenilebiliriz. Buradaki maçları madem öyle bir yapılanma olarak görsen Avrupa Şampiyonası'ndan önce. Aynı tabii oyuncularla oynama. Benim demek istediğim az önce bu. Hasar

0: tespit raporu bir çıkardınız mı? Çıkardıysanız bu oyuncularla çıkıp ilk Fransa maçı aynı oyuncularla oynamaması gerekir. Bunları konuşmazsak biz esas hatayı orada yaparız. Yoksa Montella şöyle falan değil. Montella'nın yaptığı tabii ki doğru işler var. Tabii ki tebrik ederiz. Hakkını verdik. Ama kötüleri de, yanlışları da, hatasını, özellikle hatasını söylenmesi gerekir. Çünkü İyi, bunlar doğru, bak, böyle ufak şunu, büyük hata değil, söyleyeyim. Çok büyük hatalar.
1: Dünya Kupası'ndan döndükten sonra bak, Real Hoca yayından önce dedi. Yani 3 senedir bunu hepimiz hemen hemen söylüyoruz. Aynı oyunu oynuyoruz. 4-6-0, 4-6. Ya kardeşim,
2: Montella'nın ön tersi de bu zaten.
1: Ama
2: yani işte geçiş oyunuyla sonuç.
0: Ama Cüneyt, her zaman doğru değil.
1: Bu inatlaşmak, biliyor musun? Bak bu inatlaşmak.
2: Geçiş oyunu üzerine kuyurunca ya, sistemi bak,
1: devreye kaç
2: bu defa rakibin hatasını bekliyorsun. Yapmayınca pozisyon bulamıyorsun.
1: 3 tane gol yiyerek girdik devreye, değil mi? Ya Denizgül diye bir çocuk var. Bu milli takıma geliyor. Ya koy santraforu, bu iyi veya kötü oynasın. Nasıl olsa hepsi kötü oynuyor. Şu anda elinde olduğu için diyorum. Enes Ünal'ı almadığı için bir şey demiyorum ama koy santrafor olarak, ya bu gelişsin. Bu oyunculardan da biraz faydalanmak istiyorsan gelişsin. Biz onu söylemeye çalışıyoruz. Yani içeriye çağırdığın oyuncular var. Hiç süre almamış ve banka oynatıyorsun. Ya bazı oyunculara da şans tanımak ve yetiştirmek lazım. Deniz Gül bir santrafor elinde. Yarın bugün belki Enes Ünal'ı çağırırsın. Hazır değil dedin. Eyvallah, saygı duyuyoruz. Dünya Kupası'na bizi taşıdın, saygı duyuyoruz. Ama şimdi Fransa maçında iyi oynadım, bak 1-0 yenildik Cüneyt. Övgüler söyledik. Yani berabere de kalabilirdik.
0: İyi mücadele ettik dedik.
1: Yedik bunları. Şimdi bugün ya şu ilk 30 dakikayı seyrettik de ben Montella'yı nasıl methedeyim? Edemem ki. Yapamam yani, o yakışmaz bize. Şu Montella'nın burada en azından takım kötü gidiyor, gollemesi başka bir şey. Ya bir atraksiyon yapmak lazım. Çocuklar, rakip çok rahat oynuyor. Biraz baskı yapalım, biraz topu onlara vermeyelim, bizde kalsın. 3 gün önce Fransa'ya döndürmedin, oynatmadın. Aynı oyunu benimse, biz ne konuştuk burada maçtan önce? Eğer İtalya'nın sahasına topu yıkarsak, dönen toplarda bizim şut atan oyuncularımız var, yüksek top kullanan oyuncularımız var. Ama biz tamamen tersiyle ilk 30 dakika, ya bizim çocukların gerçekten sahada varlar mı yoklar mı biz anlamadık, doğru mu yani? Ben hayal kırıklığı, şok yaşıyorum.
0: Ya bir milli
1: bu kadar
0: takım,
1: kötü
0: hocam,
1: bir 30
0: bak,
1: dakika
0: tabii,
1: görmedim.
0: Hocam bak, bir milli takım burada oynuyorsun kendi evinde. Bir milli takım veya bir takım hissettirir, değil mi Cüneyt, içeride oynadığını?
1: Tabii.
0: Ya içeride oynadığın milli takım
1: bu kadar güzel
0: seyirciyle beraber senkronize bir hareket eder. Aynı şekilde saha içinde oyuncu rakibe hissettir. Biz rakip ceza sahasına, bak çok enteresan, maç 3-0 oldu, girip bir tane aksiyon yapamadık. Ya bunlar şutumuz normal değil. Yoktu. Bak şimdi şutu bırak, giremedik. Adamları zorlayamadık. En önemli, ya faul yapan yok, agresiflik yok. Maçı bir şekilde kabullenmek var. Bak bu daha büyük sıkıntı oyuncularda. Cüneyt, teknik taktikten daha önemli. Bir milli takım oyuncusun. Yani tamam, özür diliyorlar, tamam onlar bizim kardeşimiz, ama böyle olmaz. Bir yani sağ içinde daha tutkulu olur ya. Orada göğsünde arma varsa bunlara bizim söyleyecek halimiz yok. Onlar zaten onu biliyor. Yeri geldiğinde oyuncular hakkında verdi. Ama böyle kabullenmiş skoru, oyunu rakibe bir şekilde hissettirmeyen, gol yedikçe aksine daha böyle pes eden olmaz ya. İşin tuhafı, saha içinde takım lideri de yok. Ne yapıyorsunuz? Çeker eder. Doğru mu hocam?
1: Kesinlikle.
0: Ne yapıyorsunuz bilmem ne, topu santraya koyduğunda
2: Arda onu yapmaya çalışıyor.
0: Arda değil. Arda bak, iyi niyetli bir şey demiyorum. Arda çok iyi niyetli onu yapmaya çalışıyor ama Arda'dan daha tecrübeli oyuncular var. Ya madem tecrübelisiniz, bu tecrübeye oyunculara iteceksin, çekeceksin. Hadi bakalım, toparlanıyoruz, konuşacaksın. Ya saha içinde yani bir antrenör yalnız kenarda ve saha içinde de oyuncu antrenör profili gibi saha içinde oyun. Bak şimdi Arda oyun lideri. Bir de takımın liderleri vardır. Saha içinde müdahale ederler. Kötü işe, krize.
1: Şey ne dedik Rea Hoca? Hakan Çalhanoğlu'nu biz Fransa maçında fazla hissetmedik. Ama bu maçta çok hissettik. İşte demin Rea Hoca'nın anlattığı o. Bak Hakan Çalhanoğlu'nu biz orada, çünkü orta sahayı çok güçlü tuttuk, dirençli tuttuk, temaslı bir oyuncu grubuyla tuttuk. Ama bu maçta Hakan Çalhanoğlu'na çok ihtiyacımız vardı. Niye? Rea Hoca'nın dediği oyun lideri. Evet, şu anda lider gibi oynayan bir Arda var. Ama Arda takımı organize eden değil. Kendi çabasıyla mücadele edip takıma katkı sağlayan birisi. Ama Hakan toparlayıcı, oyunu gören, oyunu kontrol edilmesini sağlayan lider oyuncu.
0: Ya bir de Cüneyt, bak savunma yapıyoruz. Böyle bir savunma olmaz bak.

0: Bak savunma
1: yapamıyoruz.
0: Bak şimdi, bak şimdi savunmak koşmak değil futbolda, yorumlamak. Bak yorumlamak ve en önemli de bir refleks haline getirmek önemli. Hı hı. Biz pres refleks haline gelir, öyle bir şey yok. Aynı zamanda biz kendi mesela yer alanımızda savunma yapıyoruz. Bir kompaktlık deniliyor ya mesela. Savunma tabii kompak olur. Yatay ve dikey olarak. Ama bu kadar pas yolları açık, bu kadar sıcak temas yapmayan, agresif oynamayan, rakibe bir şekilde rahat rahat oynatan böyle bir savunma anlayışı olmaz. Doğru oyun diye bir şey var değil mi? Doğru oyun mesela söyleniyor. Ondan sonra doğru oyunu 90 dakika oynamandan bak şimdi kolay iş değil. Bununla ilgili daha fazla biz 3 yıldır bir tane oyunla ilgili saha içinde maalesef ne yapacağını top ayağımızda ve rakipteyken net bilmeyen bir milli takım. Başarılarımız var ama 3 yılda bunu geliştirmesi gerek. Bambomele ondan söyledim. Adam 3 günde gelip bu İtalya'ya biz 4 gol yediğimiz İtalya'ya 2 gol atıyor İtalya'da. Bir de bugün bir şey yanılmadım. İkinci yarı iyi oynadık gibi neye göründü biliyor musun? İtalya derinde düşük blokta kabul etti oyunu. Hı hı. Bir de dedik ki 3 gün sonra Fransa maçım var benim. Daha böyle de dengeli oynayayım. 3-0 ya 3-0 içeri girdi. Her takım geriye yaslandı orada. Dedi ki ya bir şey işte kazandığın topla geçiş yaparım. Yani biz orada oynadık ettik ama o bizi kandırmasın bir. İki en önemli şey ne bekliyor biliyor musun bizi? Bugün de görüldü. Bizim takım fizik kalitesi çok iyi değil. İkinci yarı çok oyundan düştük. Tehlike nerede biliyor musun? 3 gün sonra bir Belçika maçı deplasmanı oynuyorsun. Ondan 3 gün sonra da bir İtalya deplasman maçı oynuyorsun. Fizik kalite ciddi anlamda sıkıntıda bak. Bu maçları bir de psikolojik mental anlamda da böyle bir skorla gideceksin oraya. Doğru rotasyon, daha diri oyuncularla oynamak en önemli. Bir bütün saha içinde arz etmesi gerekir. Sahada bir topluluk var. Bak bir oyuncu topluluğu var. 11 kişi var ama saha içinde Cüneyt bir bütün milli takım net bu akşam yoktu.
1: Ya İtalya'ya can suyu olduk resmen hocam. Yani toparlanmaya öyle çalışan İtalya, yani gollerden sonra onlar da şaşırdı. Bu kadar rahat gol bulabileceklerini herhalde hiç hayal etmemişlerdir sahaya çıkarken. Ama Mancini burada hazine bulmuş gibi sevinmiştir.
2: Kesinlikle ikimizden birisinin yukarı çıkması gerekiyordu. Biz aşağı düştük, İtalya yukarı çıktı. Belki
1: tabii
2: de
1: şey hocam da söyledi, taraftar avantajıyla aslında biz kazanabilirdik, daha avantajlı
0: olur. Biz duruma böyle bir oyun başlangıcı biz, kabul edilir evet mi ya?
2: Ama
0: Allah
2: biz
0: aşkına,
2: oyuna başlamadık ama biz maçtan önce ne konuştuk?
0: Bu normal değil.
2: Böyle bir oyunda başlanmaz dedik İtalya'ya karşı. İtalya'ya karşı topu verirsen ya bu kadar İtalya değil. Kime topu verirsen olur oynar Cüneyt 30 dakika. Ya ben rakip ceza alanına girmedik ya, bırak şut atmayı. Bir de rakip o kadar rahat oynuyor ki ya bizim savunma, ya bak savunmada da bugün çok dağınıktık. Bizim takımın rehaveti vardı bugün. Hı hı. Bunu ben yayından önce de söyledim. Bizim Fransa maçındaki temaslı oyunumuz, rakibi oynatmamayı, alanları kapatıp daraltmayı çok iyi yaptık. Ama bu maçta tam tersini yaptık. Bütün kanalları açtık onlara. Orta sahada rakip topalıyı aldıktan sonra basıyoruz. Kanatları oynuyorlar. Kanatlarda bizim beklerimiz uzaktan basıyor. Santrofora top oynuyor. İki stoperimiz ortada yok. Ya 3 gün önce bunları yapan bu çocuklardı Cüneyt. Ya bugün bir konsantrasyon eksikliği, bir rehavet, Fransa maçının bir rehaveti ola, bak yenilmemize rağmen övdük onları çünkü. Yani böyle bir başlangıç olamaz, hiçbirimiz beklemiyorduk böyle bir başlangıcı. Ha, ikinci yarıda ya gerçekten İsmail'in oyuna girmesi oyunun orta sahada kırılganlığını önledi. Biraz da orada gücümüz arttı. 3-1'i bulduk ama arkadan öyle bir gol yedik ki ya inanılmaz gibi goller yemiyoruz. Yani çok her geldikleri pozisyon golü oldu ya. Yani bir de şimdi ikinci yarı bizim kaçırdıklarımıza bakıyorum. Ya boş kaleye gol atamıyoruz ya. Ya Kerem ya, Allah aşkına
1: net
2: ya.
1: Net pozisyonlarımız var.
2: Ya Kerem rica ediyorum ya, Allah aşkına Fenerbahçe'de de kaçırıyorsun. Milli takımda da kaçırıyorsun. Sana İsmail Hoca güveniyor. Sana Montella güveniyor. Sana herkes güveniyor. Ama senin kendine güvenin yok. Nasıl yapacağız? Nasıl edeceğiz? Bu işten çıkacağız.
0: Hocam o zaman bir bazı oyuncuları ya çağırmayacak ya da dinlendirecek. Bu kadar ısrar etmemesi gerek. En büyük sıkıntı ne biliyor musun? Bir oyun kimliğimiz yok. Bak Cüneyt. Bak en büyük sıkıntı bu.
1: Doğru.
0: Bak yok işte şey ne o saatte 9'da oynuyoruz 4-6-0 falan, buralarda anladın mı debeleniyoruz. Bir oyun kimliği yok ya milli takımın, en acı şeyi anladın mı? En acısı da bu çok büyük sıkıntı. Bir takımın oyun kimliği olur dersin ki top rakipteyken veya top sandayken. İşte biz bunu yapıyoruz savunmada veya ucunda şuraya bir anlayışımız var. Biz ne anlayışı olduğunu anlamış değiliz. Bir de en büyük şey bugün mesela maç başladı. Kimin galip geleceğini

0: bak galip geleceğini sahada anlamayabilirsin bugün. Ama ne çıktı biliyor musun? Oyun başlangıcı 5-10 dakika sonra. Kimin mağlup olacağını saha içinde anlayabilirsin. Biz hele çıplak gözle seyreden 5-10 dakika gol yemeden bile önce mağlup olabileceğini anlıyorsun. Galip geleceğini değil.
1: Ne yazık.
0: Bunu hissettiriyor. Bak milli takımın en büyük sıkıntısı bu. Montella bunları düzeltmeli. Bu oyuncular bunları düzeltmeli. Çok düzelteceği konum açlığı var. Mental var. Teknik taktik var. Adalet var. Adalet, daha adaletli olacak Montella. Aynı zamanda daha doğru rotasyon yapacak. 4 maçlık böyle daha 10 günde 4 tane maç oynuyorsan buna hazırlık, simülasyon daha önce olacak. Paldır küldür o oynasın, bu oynasın vesaire falan. Oyuncuların bazılarını Arda başta olmak üzere çok yük bindi. Bazı oyuncular çok böyle var ya, göklere çıkartarak evet yeteneklidir can. Top rakipteyken iş yok ya. Mesela geçen sene Eintracht Frankfurt'ta eski Galatasaraylı Riera çalıştırdı değil mi? Bir ara oynatmadı. Şöyle bir açıklama yaptı biliyor musun Can Uzun'la ilgili? Bizim o kardeşimiz, evladımız Can. Top rakipteyken yok dedi. Hiçbir pres yapmıyor, hiç koşmuyor. Ben bunu oynatmam dedi ya. Yani Can'ın bir toparlaması gerekir ya. Bugün Eren'i orada 2'ye 1 bırakıyor. Eren de kötü oynadı, bir şey demiyorum. Ama Can bir koşarsın edersin ya. Rakip orayı bir şekilde koridoru istediği gibi kullanıyor. Yani bunları bir şekilde yani milli takımın özellikle yani sağ içi bu görüntüsünü, dağınık görüntüsünü Montella'nın halletmesi gerekir. Dediğim gibi çok bu konu başlıklarını teker teker irdelemesi gerekir. Ekip olarak da irdelemesi gerekir. Bak ekip olarak da bir şeyleri daha doğru yapılması gerekir. Mancini yardımcısı gibi. Bakıyorsun tecrübeli. Ondan sonra Ranieri değil mi?
1: Evet.
0: He? Leicester'ı şampiyon yapmış. En son Roma'da doğru. Biliyorsun değil mi? Bırak'ta antrenörlüğü, Çardar milli takım için ya. Bak bunlar, biz buralara atlıyoruz. Adam Leicester'ı şampiyon yaptı. Değil mi? İtalyanların çok önemli teknik direktörü. Hocam geliyor Mancini'nin yanında yardımcı. Bir İtalya'dan bir yardımcı, biz kimse tanımıyor. Birinci yardımcısı gibi. Hakan iyi niyetlidir ama bir antrenörlük tecrübesi yok. Ya bir donanımla ekip yapmak bu kadar milli takıma zor mu Allah aşkına ya hocam? Zor mu ya? Yani oraya Montella'nın yanına daha doğru isimlerle 2-3 tane yani olması yanlış ya, bir şey mi olur?
1: Yardımcısı değil, sportif direktör de yani o kadroda
0: ama o kadroyu istiyorsun. O kadroyu danışıyor yani. Van Nistelrooy bakıyorsun, Xavi'nin Hollanda milli takımda biliyorsun değil mi? Premier Lig'de çalıştı etti. Yani ne kadar güçlü olursa bizim lehimize olur ya. Yani bunların sıkıntısını net bir şekilde sahada yaşıyoruz. Ya bir de bak şunu atlamamak gerekir. Az önce söyledim. Hocam disiplinsizlik var. Bak ciddi anlamda var. Bak top rakipteyken topsuz oyunda var. Geriye koşmayanlar var. Top ayındayken kafasına göre oynayan. Bu bir konu başlığı. Adaletli olma, doğru seçim konu başlığı. Organize kimlik yok konu başlığı. Fiziksel yıpranmalar var. Bu 4 maç üstte kim çıkaracak? Bu konu başlığı.
2: Ya bugün köyünde çok büyük bir rehavet vardı. İlk 30 dakika. Ben bizim oyuncuların bu performansını hiç beklemiyordum. Çünkü bir de üstelik tribünden acayip bir destek varken bu performansı. Ya bir silkenmek lazım. Hatta sen mi sordun bana Cüneyt? Hocam ne oldu bak çok kötü oynuyoruz, gol yedik ama gol yiyeceğimizi görüyoruz.
1: Tabii.
2: Burada nedir biliyor musun?
1: İzlerken sordum. Evet.
2: Bak şimdi burada nedir biliyor musun? Takım golünü sen yiyeceğini görebiliyorsun, hissediyorsun. Ya onu Montella görecek, bir önlem alacak. Şimdi bak ikinci yarı çıktı, stoperler geride kalıyordu. Santrofor bomboş top alıyor. Ya şu santrofora bir top aldırma. Beklerimiz. Ya önünde oynayan kanat oyuncusuna top aldırırsan döndürme. Ya gelemezler kaleye. Biz Fransa'ya bunu yaptık. Yani bu kadar kötü durumda olan İtalya'ya mı yapamayacaktık? Yani burada hocanın da bir rehaveti var, oyuncuların da bir rehaveti var. Eğer oyuncu rehavete kapılmışsa hoca olarak onu 5. 6. dakika uyaracaksın. Ya bir değişiklik yani oyun içerisinde bir tepki vermen lazım oyuncu grubu olarak. Ya orta sahada bakıyorsun. Ya adamlar o kadar rahat pas alıp geliyorlar gidiyorlar ki zaten bizim top kaybımız had safhada.
0: Hocam rehavet.
2: Bu kadar top kaybı yaptığım bir yerde mümkün diye oynayamazsın ya. Ya evet. Bizim kazandığımız topları da kazanıyorlar. Rakip atıyorlar ya, acelemiz ne? 0-0'ız ve oyunu oynuyoruz. Ya bir oyunu bir kontrolümüze alamadık. Bu çok sıkıntılı bir şey Cüneyt. Yani buradan çıkılır mı? Çıkılır. 3 gün önce biz Fransa maçında temas oyunumuzu doğru futbol oynadık mı oynadık. Şimdi
1: rakibe
2: Belçika'ya karşı da bunu oynayabiliriz ama Hoca şimdi o kadar gelgitleri, düşüş çıkışlar oluyor ki. Ya bir maç bakıyorsun, birkaç maç. Montella'nın dönemlerinde hep bunlar oluyor Ender. Bir bakıyorsun yukarı doğru çıkıyoruz, bir bakıyorsun tık tık aşağı doğru iniyoruz. Bu bölüm bölüm. Yani bir şöyle...
0: O niye oluyor? Ya, oyun kimliği yok işte.
2: İşte yani oturtamamışsın.
0: Hocam,
2: otursan olmaz.
0: Organize değilsin. Sağ içinde senin bir oyun kimliğin olmazsa bu gelgitleri yaşarsın. Niye biliyor musun yaşarsın?
2: Ya bir elinde bak, şimdi Hakan'la Kenan da olmayınca
0: bak,
2: onları da
0: hocam,
2: bir kenara
0: olabilir koyalım. Onlar da vardı Dünya Kupası'nda. Onu da söylemek gerekir. Başarısız olduk. İki maçta döndük. Şimdi en önemli sıkıntı hocam, yani saha içinde günlük anlık performansların, o oyuncuların ayağına bakarsan, o oyuncular da günlük anlık performansları kötü olursa,
2: öyle beklersen böyle olur, doğru.
0: İşte böyle olur hocam. Oyun kimliği, organizasyonu saha içinde olmazsa bunlar böyle tesadüf değil. Bunlar bas bas bağırır. Ben milli takımın rehaveti mesela hocanın görüşü saygılı tabii. Saygılıyım ben. Herkesin fikrine de hocam dedi ki mesela rehavet, ben farklıdır. Ben disiplinsizlik diyorum. Saha içinde oyuncuların bir disiplinsizliği var. Bunun hallolması gerek. Sağ kenarında da rehavet olduğunu düşünmüyorum. Bir şekilde orada oyuna doğru bir şekilde gidişatını anında, bir dediğim gibi simülasyon yapıp müdahale etmesi gerekir. Antrenörlükte birçok hazırlarsın bak Cüneyt, bir hafta. Bir anda her şey istediğin gibi gitmeyebilir. Oradaki bir oynak zeka, antrenörlükte evet bütün hafta çalışmak, bir takım organize etmek önemli. Ama en önemli ne biliyor musun? Sağ kenarında o bench'te, orada oynak zekan, o gidişata göre önlem alma. Yalnız kenardan oyuncu müdahalesiyle değil, oyuncuların yerlerini rotasyonla değiştirerek, sağ içinde oyunun durumuna göre bir evet. Oyun anladın mı? Planı çıkartarak tekrar. Bu Montella'da da yok maalesef. Bir de sağ içindeki disiplinsizlik olunca böyle bir skor kaçınılmaz oldu maalesef.
2: Peki, röportajlarımız da devam edecek. Biz buradan yayını, yani bu stüdyodan noktalayıp İstanbul'daki stüdyomuza bırakalım. Röportajlar yine orada yayına girecek. Reha Hocam, Şenol Hocam çok teşekkür ediyoruz sizlere. Söz İstanbul'da.
3: Cüneyt Şen'e ve yorumcularımıza teşekkür ediyoruz. İstanbul stüdyolarından devam edeceğiz ama birazdan Vincenzo Montella gelecek ve Aspor mikrofonunun sorularını yanıtlayacak. Kendisinin açıklamalarını da merakla bekliyoruz tabii ki. Bu hatırlatmayı da yapalım. Bursa'da ağır bir yenilgi aldık. Abdullah Ercan, Recep Çetin ve Mustafa Çulcu ile birlikteyiz. Birazdan pozisyonları da ekrana getireceğiz. Detaylı şekilde konuşacağız. Abdullah Hocam, evet. Kısa kısa böyle bir giriş yapalım Montella Hoca gelene kadar. Ne evet. Umduk ne bulduk. Fransa maçında umutlandık ama bugün biraz hayal kırıklığı yaşıyoruz.
4: Ya tabii ya bir maç başladı. Maçı izlerken dedik ki herhalde biz bu milli maçı çeviremeyiz. Son yıllarda oynadığımız özellikle en kötü ilk yarıyı oynadık. İşte hocanın tercihleri, maçın içindeki konumlanmalar, rakibe bırakılan alanlar, ne atakta ne savunmada varız. Bu kadar olayların içerisinde bir maçı kazanmamız imkansızdı ki ikinci devre bakmayın. İtalya biraz skoru korumaya yönelik geri çekildi. Bayağı derin bir savunma yaptı. Orada bile geçişi planladılar. Ya sonuç itibariyle ne bekliyorduk, ne umduk, ne bulduk. Şimdi şu anda tabii 0 puanla A Ligi'nin grubunda en sonuncu sıradayız ama tabii 4 tane maç var, böyle bakmak lazım. Yoksa karaları bağlayacağız işte, öldük bittik değil, sonuçta 4 tane daha maç oynayacağız ama bugünkü görüntü ciddi anlamda çok sıkıntılıydı. Özellikle bazı oyuncuların saha içerisindeki davranışları, topa koşmamaları, arkadaşlarıyla diyalogları bir milli takım seviyesindeki oyunculara hiç yakışmadı. Tabii burada en büyük soru işareti Montella'nın kadro seçimi, hak edip etmeyenleri oynatıp oynatmama, ki bence bu da çok sorgulanacak yarın ve öbür gün. Ama çok kısa sürede de bir gerçek var. Belçika'ya hazırlanacağız. Sonuç itibariyle evet. Bu maçları oynayacağız. Ama dediğim gibi yani görüntü çok iç açıcı değil. Bakalım bu mağlubiyet sonrası bunun altından nasıl kalkacağız? Çok çabuk reaksiyon vermemiz lazım ama Bursa'daki görüntü özellikle 30 dakikada 3-0 olduktan sonra adamlar 3 tane attı, 3 tane de kaçırdı. Yani orta sahayı verirsen bu kadar A Ligi seviyesindeki takımlara karşı, o bu kadar blok arası pas yersen, adamlar merkezden her ikiye bir de karşı

0: karşıya kalırsa, yani bir de Koray tabii bunu dengelemek lazım. Yani bu milli takım seçmelerinde, oyuncu seçimlerinde biraz daha adaletli olmak lazım. Yoksa ayağına dolanıyor maalesef. Formda oyuncularla oynamıyorsun. Tercihlerde inandığın eski oyuncularla devam ediyorsun ama olmuyor sonuçta yani. Görüntü bir de en kötü bir şey. Biz 3'ü 4'ü oynayacağız. Yani Belçika, İtalya oynayacağız. Görüntü itibariyle fizik anlamında da çok gerideyiz.
1: Hepsini detaylı konuşacağız zaten. Evet. Mustafa Hocam, siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu akşamı?
2: Şimdi şöyle, bizde bir huy var. İtalya Belçika'ya evinde yenildi. İtalya yapılanmak üzere, yeniden yapılanıyor. Eski gününde değil, Dünya Kupası'na gidemeyiz. Biz bu İtalya'yı parçalarız. Öyle değil bu iş. Gördüm bu akşam. İtalya Belçika maçından 10 oyuncusunu getirmedi. Bu akşam sahaya sürdüğü ilk maça göre 11'inde 8 değişik isimli. Hele hele savunmayı komple değiştirdi. Bir tek kalede Donnarumma, önündeki 4 kişi komple değişti. Bu anlayışı sahaya koydu. Şimdi belki sorsa İtalya'ya, böyle bir Türkiye, onlar da bizi beklemiyordu. Madem biz geride rakibi bekleyeceğiz, geriye yaslanacağız, o zaman bizim savunma kurgusunu, Fransa karşısındaki o yapıyı niye değiştirdik biz durup dururken? Hücum etmeyecek, rakip üstümüze bekleyecek, geçiş kovalayacaksak Belçika'nın yaptığı gibi. İlk başa baktığın zaman İtalya ilk yarıda çok kötüydü, ikinci yarıda daha iyiydi ama çok çabuk geçiş yediler. Eğer hesabımız bunun üzerine ise savunmayı zaten biz sağlıklı tutmamız lazımdı. Bunu da yapamadık. Ruhunu kaybettik. İlk 27 dakika içerisinde 3 gol yiyince şok olduk. Ruhumuzu da kaybettik. Ne tempo var, ne pas trafiği var. Yediğimiz gollere bakın, o kadar kalabalığın içinde İtalya tık tık tık tık bilardo gibi pas yaptı ve golü buldu. Sağ tarafa bakıyorsun, Kaya de biri yarım asist sayılır. Vurdu kalecilerin önünde, tamamladılar golü. Bir de gol buldu. Sağ savunmacı gol buldu.
1: Evet.
2: Bastoni güncel futbola uyumlu bir savunma elemanı olarak geriden çıkıyor, oyun kuruyor. Duran toplarda öne çıkıyor ve o da bir gol
1: araya
2: buldu.
1: Araya giriyorum hocam. İsmail Yüksek açıklamalar yapıyor, izliyoruz.
3: Birlikte yenilen gollerle birlikte tepkiler de oldu. Evet. Neler söylüyorsun?
4: Ya 1-0'dan sonra aslında dediğim gibi abi, ilk kere istemediğimiz, bize yakışmayan, inanılmaz kötü bir mücadele. Yani tüm sorumluluk futbolculara yapıldı. Yani daha sonrasında yeniden gollerden sonra taraftarın tepkisi gerçekten bizi yüzde az çıkması daha da takımı düşürdü. İkinci yarı istediğimiz oyunu daha da gösterdiğimizi düşünüyorum. Daha iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum ama yani ya açıkça konuşmak gerekirse milletimiz herhalde artık bu özür terimi mevzuluna ait sıkıldığını düşünüyorum. Yani artık
1: İsmail Yüksek'in açıklamalarını birazdan ekrana getireceğiz ama şu anda milli takım teknik direktörümüz Vincenzo Montella Emre Kaplan'ın sorularını yanıtlayacak. Biz sözü kendisine bırakalım.
5: Teşekkürler Koray Baloğlu. Vincenzo Montella ile birlikteyiz. Kötü başladık. Devamı da çok istediğimiz şekilde olmadı. Kötü bir gece hepimiz adına. Hoca neler söyler, neleri yanlış yaptığımızı düşünüyor bu akşam.
6: No, sicuramente l'approccio alla partita è stato al di sotto della richiesta e del livello dell'avversario e di questo ci dispiace. Non siamo abituati a giocare ogni tre giorni questo tipo di partite e sicuramente un valore ripristino mentale e sicuramente un valore importante. Secondo tempo la squadra ha giocato come doveva giocare, è stata una partita equilibrata nel secondo tempo dove l'episodio per riaprirla non ci ha aiutato, insomma, quindi dopo 3-1 c'è stata l'opportunità del 3-2, l'azione successiva la partita è chiusa, quindi io sono serena nell'analizzare la partita. Ci siamo meritati i fischi il primo tempo, senza dubbi, l'accettiamo e tutto deve servire per migliorare nella preparazione del mentale soprattutto della partita.
7: Aslında kesin olarak şöyle söylememiz gerekiyor. Maça yaklaşımımız rakibin seviyesine göre olmadı ilk yarıya baktığınızda. Yani 3 günde bir bu seviyede maalesef böyle bir alışkanlığımız yok milli takım olarak. Bu beni üzüyor. İlk yarı bunu belirledi baktığınızda. İkinci yarıda 3-1'liği bulduktan sonra daha iyi başladık ikinci yarıya. Sonra maalesef gol iptal oldu. Tam böyle ortak olacakken böyle bir sonuç oldu. Ama dediğim gibi ilk yarıya baktığınızda yuhalanmayı, ıslıklanmayı hak ettik. Yani oyun olarak, takım olarak.

0: Ama ikinci yarıda tekrardan bir hareketlendik ve seviyemizi yakalamaya çalıştık. Ama alışkanlığımız olmadığı için her seferinde ben maçları analiz ederken de hep sakin kalmaya çalışıyorum. Her seferinde en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızı, futbolcularımızı yönlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü genel olarak böyle bir alışkanlığımız yok. Üç günde bir bu seviyede bu rakiplere karşı oynamaya böyle bir alışkanlığımız yok maalesef.
1: Hocanın da altını çizdiği gibi 3 gün sonra da bir Belçika maçımız var ve hayal kırıklığı yaşadığımız bir akşamın ardından durumu nasıl toparlamayı, futbolcuların durumunu nasıl toparlamayı düşünüyor bu arada, kısa arada?
2: Prendere esempio dalle cose imparate, dalle cose che non hanno funzionato nella prima mezz'ora e lavorare su quella, avere fiducia, avere equilibrio nel giudizio e ognuno di noi deve dare qualcosa di più.
0: Yani şöyle söylemek lazım, derslerimizi almamız gerekiyor, bu kesin. Hani ilk 30 dakikayı baz almamız gerekiyor. Bütün çalışmaları onun üzerinde yapabiliriz. Tabii ki de farkındayız alışkanlığımızın olmadığını, ama hiçbir zaman özgüvenimizi kaybetmememiz gerekiyor. Çünkü bu seviyelere biz geldik. O yüzden en iyi şekilde tekrardan sahada olmaya gayret edecekler.
1: Teşekkür ederim. Vincenzo Montella'nın maç sonundaki açıklamaları bu şekildeydi.
3: Evet, Montella'nın açıklamalarını konuşacağız, birazdan değerlendireceğiz ama çok kısa bir reklam arası veriyoruz.
4: Tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.

0: Yaşasın spor. Spor yaşatır. O Spor Radyo. Sporun radyosu.
1: Milli Maç Özel'e devam ediyoruz. Abdullah Ercan, Mustafa Çulcu ve Recep Çetin'le birlikteyiz. Mustafa Hocam, siz tam yorumluyordunuz ki Montella Hoca geldi. A Spor mikrofonuna soruları yanıtladı. O açıklamaları da konuşacağız. Birazdan da basın toplantısına geçecek. İtalyan çalıştırıcı, o basın toplantısını da canlı olarak ekrana getireceğiz. Buyurun hocam.
2: Şimdi biz A Ligi'ndeyiz değil mi? A Ligi, evet. Milli Takımların Şampiyonlar Ligi grubu. Böyle düşünelim bunu.
1: En üst seviyesi.
2: Bu lige daha uygun oyun karakteri koymamız lazım. Eğer değişmemiz gerekiyorsa o değişiklikleri yapmamız lazım. Aynı ezberle yürümediğini bu akşam da görmüş olduk. Şimdi Montella Hoca'ya şunu sormak isterim ben. Bu çocuklar bizi getirdi, bizim çocuklarımız. Bizi nereye götürdü?

0: götürdü. Bu haliyle yükseltti. Doğru. Dünya Kupası'na götürdü. O oyun bu yükselişi sağlarken oynanan oyunu yine bu çocuklar oynadı. Şimdi neden o oyun oynanmıyor? Niçin bu lige uyarlanan oyuncu değişikliği, oyun felsefesi veya oyuncuların, değişik oyuncuların oynayabileceği bir ortam niye yaratılmıyor? Bunun esas temelinde çözülmesi gereken sorunun bu olduğunu düşünüyorum. Aynı çocuklar yardımcı oluyor diyor demecinde de hoca basın toplantısında. Sabrediyor dedi, tamam. Sabrediyorsa bu çocuklar futbolu mu unuttular? Baktığın zaman oynadıkları kulüplere, Avrupa'nın sayılı kulüplerinden top oynayan oyuncularımız var. Ama oyun felsefesi asla gelişmiyor. Aynı noktada kaldık. O zaman sorunu temelinden çözmemiz lazım. Fizik gücü olarak da katılıyorum hocama da. Takımda bir düşüş var. Biz teması, oyunu bırakın temas etmeyi beceremiyoruz. Rakibe temas edemiyoruz. Bırakın temassız oyunu, temas edemiyoruz. Hep uzaktan savaşıyoruz. Öyle de oyun olmaz. Bu akşam baktığımız zaman maçın hakeminde bir kutlamak istiyorum. Michael Oliver, Colina bize uğurlu gelen ve Türkiye'nin sevdiği bir hakem, değil mi?
1: Evet.
0: Ondan sonra Türkiye'nin sevdiği ender isimlerden bir tanesi Michael Oliver. Harika bir performans gösterdi. Babadan hakemdir bu da. Babası eski hakemdir. 14 yaşında hakemliğe başlamış. Genlerinde hakemlik var bu çocuğun. Bu insanın. Çocuk demeyeyim, 41 yaşında.
1: Doğru.
0: Genlerinde hakemlik var. Çok güçlü bir karakter sundu. Başarılarıyla tartışmaya kapalı bir hakem profili çizdi. Bu hakem örnek uygulamalar da yaptı. Enteresandır. Maçta 32 faul var. 94 dakika 13 saniye top oynanan süre ama topun oyunda kalma süresi 62 dakika. Muazzam çok bir yüksek performans bu.
1: Doğru.
0: 94-13.
1: Tabii şey süresi. Soracağız gerçi. 4-1 mağlup olduk ama sayılmayan bir golümüz var. Offside kararı vardı. Onu biraz daha konuşuruz.
0: Ama ben bu akşam Michael Oliver'ı bir kez daha kutluyorum. Çok örnek hakemlik yaptı.
1: Evet.
0: Diğer bizim Türk hakemlerinin de onu gözlemleyip takip etmesi gerekir. Hakemlik şey yaratılmış bu insan. Bravo. Kutluyorum.
1: Evet. Onu. Recep Hocam, Fransa maçında bambaşka bir milli takım. Bugün çok farklı bir tablo. Ne değişti? İsimler aynı çoğu. 4 tane farklı isim var işte. Altay oynadı bugün. Ozan başladı. Eren vardı. Orkun vardı. Yani çok aşırı da İtalya kadar da fazla değişiklik yapmadık. Değiştirmemek mi acaba hata oldu?
2: En büyük sorun orta sahadaki ikiliyi bozdun. Hamallı yapan Salih'le İsmail'in oradaki top kapma mücadele gücünü zayıflattı. Çünkü orta sahada oynandı oyun. O kadar basit geldiler, 5-2 oynar gibi ceza sahasında pozisyonlara girdi yani İtalya milli takımı. Bakın İtalya milli takımı hocamın da dediği gibi 8 tane oyuncuyla yani değiştirmiş, oynamış. Sen niye yapmıyorsun? Aldığın oyunculara güvenmiyorsan niye alıyorsun? Senin Süper Lig'de bir havuzun var. İstediğin oyuncuyu alıyorsun, istediğin oyuncuyu almıyorsun. Ya da oynatmayacağın oyuncuları niye kadroda tutuyorsun? Şimdi ben Montella'yı buradan eleştiririm. Bana göre Montella zaten Dünya Kupası'nda iki maçı kaybettikten sonra gitmesi gerekirdi. Şu anda uzatmaları oynuyor bana göre. Artık milli takıma bir şeyler verebileceğine de inanmıyorum. Bir şeyi vardı, şansı vardı. Bana göre o şansı da tepti. İtalya maçında bakma oyuncular inanılmaz bir agresif, inanılmaz bir mücadele ve İtalya takımından çekindikleri için farklı mağlup olmamak için mücadele
1: Fransa.
2: Ettiler. Fransa maçında.
1: Evet.
2: Farklı mağlup olmamak için mücadele ettiler. Ama bugün seninle denk bir takımla oynuyorsun. İlk yarı 20-25 dakikada 3 gol yedin.
0: 27 dakikada 3
2: yani,
0: oldu hocam.
2: 27 dakikada 3 gol. Bir de hocamla beraber baktık. 38. dakikada Barış'la bir kere gitmişiz. Cana vermiş. İşte o da avut atmış. Başka pozisyonu yok ilk yarı.
0: Doğru.
2: Yani ceza sahasına girmemişsin. Top onlarda. Sen sadece koşmuşsun. Evet zemin ağır. 3 günde bir maç oynuyorsun. Sen de rotasyon yap. Adam 8 tane oyuncu rotasyon yapmış.
1: 2 kere onu vurguladı Emre Kaplan'a konuşurken. Dedi ki 3 günde bir böyle rakiplerle oynama alışkanlığımız yok. Bu seviyedeki rakiplerle 3 günde bir oynama alışkanlığımız yok dedi.
0: Ben
1: 2 kere bu cümleyi kurdu.
2: Ama ben de sana söylüyorum o zaman. Madem bu oyunculara güvenmiyorsan niye alıyorsun kadroya? Niye adam kayırıyorsun? Git o zaman oynayan oyuncuları al. Bu ligde oynayan oyuncular var. Adil'i gönderdin. Geçen sene 40 tane maç oynadı. Emran'ı gönderdin. Adam sezon başından beri en iyi oynuyor. Üçlü savunma yaptın. 3 tane sağ ayaklı stoperle oynadın.
1: Bugün için diyorsunuz tabii.
2: Yani
1: tabii.
2: Niye oynuyorsun? Ondan sonra baktın hata oldu. Abdülkerim'i koydun sol ayaklı evet, stoper sonra, oraya.
1: Evet.
2: Baktın orta saha düştü. İsmail'i koydun, Orkun'u çıkardın. Niye aynı iki ön liberolu oynamıyorsun ki? Yani İtalya seninle denk ama Avrupa'da iyi takımlardan bir tanesi. Sen hafif alamazsın. Bence çıkarken daha maça çıkarken biz hafife aldık İtalya'yı. Biz Fransa'da işte iyi oynadık, mücadele ettik, 3 tane pozisyon yakaladık. Ama İtalya'da bir futbol şeyi yani şehri.
1: Belçika'nın da İtalya'yı yenmiş olması aynı gece. O belki bizi, o.
2: Ya ben İtalya-Belçika maçını seyrettim. İtalya bakma müthiş goller kaçırdı.
0: Özellikle ikinci yarı.
2: Tabii tabii müthiş. Kalenin içinden falan. Şey Belçika ya 2 ya 3 kere geldi 2 gol attı.
1: Onlar da bireysel beceri golleriydi.
2: Bence iyi analiz etmemişler. Bir de bu mazeret değil. Senin elinde dünya kadar oyuncun var. Türkiye Ligi'ndeki bütün takımlardan istediğin oyuncuyu alıyorsun, alabilirsin. Ben işte 3 günde bir maç oynamadım. Kardeşim al o zaman. Niye almıyorsun?
0: Canım hocam A Ligi'ndesin. Uluslar A Ligi. 3 günde bir maç oynamaya alışık oyuncular veya alıştıracaksın bu oyuncuları. Ya oyuncularla oynayacaktın ya da bu oyuncuları alıştıracaksın. Mustafa, mecbursun A Ligi'ndesin çünkü.
2: Mustafa hocam istediğin oyuncuyu alabiliyor musun? Senin 30 sene, evet. 30 kişilik bir kadron var. Değil mi?
0: Evet.
2: İstediğini al. İstediğini
1: araya
2: oynat.
1: Giriyorum hocam bölmemek hocam için. Vincenzo Montella adam basın 8 toplantısı için doğru. Şu anda geldi. Kameraların karşısında basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.
3: Vincenzo Montella'nın basın toplantısı.
1: Hep birlikte izliyoruz.
3: Sorularınızla başlayabiliriz. Beyefendiye mikrofonu verebilir miyiz? İkinci sıra.
4: Takvim.com.tr Görkem Ağgündüz. Bugüne kadar kendisinin sürekli arkasında duran TPP Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu bugün devre arasında maçı terk etti. Kendisi bu konuyla alakalı ne düşünüyor? Kendisiyle alakalı bir aksiyon alınabileceğini düşünüyor mu? Teşekkür ederim.
3: Evet.
5: La domanda era questa, mister. Fino adesso il presidente è stato sempre dietro di lei in tutto e per tutto. Oggi però nel primo tempo è sembrato che il presidente si sia allontanato andando fuori dallo stadio. Secondo lei ci saranno dei provvedimenti nei suoi confronti a riguardo?
6: Allora, questa squadra, e mi ci metto dentro anch'io, più quella squadra due anni e mezzo fa era in Nations League C, ha vinto torneo non con me abbiamo vinto la Nations League B e siamo arrivati in A. In A è un altro livello, l'abbiamo visto. E io credo che oggi sicuramente la prima mezz'ora è da dimenticare. La squadra era un po'. Non c'era stato il ripristino mentale. Io alla vigilia avevo detto di temere l'Italia e poi ho letto anche una statistica del valore delle due rose. L'Italia era oltre 800 milioni e noi poco più di 400. Però per l'immaginario collettivo, mediatico e non solo, sembrava che per noi fosse o sarebbe stata una partita facile. Questo non è una scusante, io sono qui e sono motivato, sostengo i ragazzi perché credono che anche nel primo tempo dove non ce l'hanno fatto, cioè ce l'hanno fatta a mettere le caratteristiche necessarie in campo, comunque c'è la volontà di fare grandi cose e questo l'abbiamo visto anche nel secondo tempo dove ci sono stati anche attimi in cui potevamo rientrare in partita e poi è stato subito insomma col quarto gol è stato subito rimesso in discussione. Io col presidente parlo sempre prima dopo le partite anche dopo le vittorie così come dopo le sconfitte si analizza. Io sono motivato a continuare perché siamo arrivati insieme qua, ci stiamo abituando a questo livello e credo che anche i ragazzi debbano in qualche modo essere orgogliosi e capire cosa è mancato oggi per lavorarci sopra e dimostrare di poterci stare a questo livello.
5: Ya aslında şöyle başlamak lazım. Yani bu takım 2,5 sene önce hatta 3 sene önce C ligindeydi. Sonra benimle birlikte B ligini kazandık ve bugün ise A ligindeyiz. Seviyeler tabii ki de farklı bu ligde. Ben hatta maçtan önce dile getirmiştim. Yani 3 günde bir bu seviyede oynamak kolay değil. Bu tabii ki de bir bahane değil. Alışılmışın dışında bir seviyede oynuyoruz milli takım olarak. Ve bunu da tabii ki de alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. İki takımın da mesela şöyle bir değer okumuştum bugün bir yerde. İki takımın piyasa değerlerine baktığınızda İtalya milli takımı 840 milyon euro. Bizimki ise 417 milyon euro. Gazetelerde ama ve medyada gördük

0: yerime konuşmam gerekirse sanki maçtan önce kolay bir maç bizi bekliyormuş gibi bir hava vardı. Ben bunu ama futbolcularımıza da söylemiştim. Açıkçası kolay bir maç olmayacak ne olursa olsun. İkinci yarı yani şöyle ilk yarı mesela ilk 30 dakikayı baz almamız gerekirse çok kötü bir başlangıç yaptık maça. Yani alışılmışın dışında bir milli takım seyrettirdik ve belki de ıslıklanmayı da hak ettiğimizi de düşünüyorum ilk 30 dakika için. İkinci yarıda bir reaksiyon gösterdi takımımız ve o reaksiyonun üstünde 3-1 yakalamıştık. İkinci gol iptal oldu ve üstüne 4-1 oldu bir anda bireysel bir hatada. 4-1 olunca da tabii ki de istediğimiz sonucu maalesef alamadık. Ama başkanla alakalı konuşmam gerekirse biz başkanımızla sadece galibiyetlerde değil mağlubiyetlerde de hep konuşuruz, fikir alışverişi yaparız. Çünkü dediğim gibi burada hep beraber buralara kadar geldiysek bir yani her zaman birbirimize yardım ettiğimiz için, beraber çalıştığımız için. Ama futbolcularımız şöyle bir ders alması gerekiyor. Bizim de daha iyi. Yani buradan neler almamız gerekiyor? Bir dahaki maçta neler daha iyi yapabiliriz? Her seferinde bunu düşünerek özgüveni kaybetmeden kendi futbolumuzu oynamaya çalışarak her seferinde.
1: Hilmi Bey, ikinci sırada.
2: Hilmi Sever Anadolu Ajansı. Hoca flash'ta da söyledi aslında. 3 günde bir bu seviyede maç oynamaya alışık değiliz. Ve 3 günde bir bu seviyede hiç oynamadık. A Ligi için biraz o zaman hazır olmadığımız anlamına gelir mi? Bu bir de Barış'ın forvette oynamasını soracağım. Hoca geçtiğimiz maçta da oynadı, bu maçta da. Barış'ın forvet performansından memnun mu? Çünkü orada biraz ısrar etmesi takıma zarar verdiğini düşünüyor mu?
0: La domanda è questa, visto che abbiamo sentito dirtelo tante volte anche questo, che per ogni 3 giorni giocare a questo livello non siamo abituati, e secondo te è ancora presto per noi essere nella Nations League? E voglio chiederti anche di Barış Alper, che l'hai fatto giocare come attaccante anche in questa partita, se la sua prestazione è ai livelli che ti stai aspettando.
3: Ma sicuramente il fatto di avere anche delle assenze importanti non ci ha permesso di poter fare anche delle turnazioni, no? Questo comunque è un dato di fatto. Il resto rispetto a se siamo ancora pronti per giocare ogni 3 giorni questo tipo di partite, mi piacerebbe vedere la squadra al completo e mi piacerebbe vedere ecco tutti i calciatori al massimo della condizione. Questo è un altro livello, l'ho sempre detto, questi ragazzi ci hanno portato qui e credo che meritano, da parte mia ce l'hanno assolutamente il sostegno, credo che lo meritino un po' di più anche a livello generale. Rispetto alla prestazione di Barış giochiamo gioca attaccante, l'ho detto ieri. Io potessi farei una statua a Barış e a Kerem perché giocano in posizioni degli ultimi anni dove sicuramente si devono adattare, non è il meglio delle loro caratteristiche, però vi voglio anche ricordare che magari mi aiuta Türker, che dal 2019 è difficile trovare attaccanti turchi che giochino con continuità nei propri club. Questo è un altro dato di fatto e quindi noi facciamo il meglio di quello che ci abbiamo a disposizione.
0: Yani kesin olarak önemli eksiklerimizin olması oyuncu değişiminde etkilediğini söyleyebilirim. A Ligi'ne alışık mıyız değil miyiz sorusuna da şu şekilde cevap vermek isterim. Tam kadro bir şekilde burada mücadele etmek isterdim. Futbolcularımız sadece benim tarafımdan değil hepinizin desteğine ihtiyacı var. Yani ve Barış sorusuna gelmek gerekirse performansıyla alakalı Kerem'i de katmak istiyorum. İkisi de uzun zamandır milli takımda pozisyon dışında, kendi pozisyonlarının dışında oynuyorlar ve ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Milli takıma destek vermeye çalışıyorlar. Yani benim elimde olsa bu uzun süreçte bu kadar pozisyon dışında oynayıp bu kadar çok mücadele verip fedakarlık yapıp yapan iki tane futbolcuya desteklerimi hiçbir zaman esirgemem ve heykellerini bile dikesim geliyor açıkçası. O yüzden kesin olarak hani herkesin yani milli takımımıza daha fazla sahip çıkması gerektiğine inanıyorum.
1: Ön taraf.
0: Ve bir detay daha var, pardon.

0: şöyle bir detay var. Türker abimiz belki onaylayabilir. Yanlış mı değil mi diye. 2019'dan beri farkındaysanız milli takımda sürekli kendi takımında, kendi kulübünde oynayan Türk forvet yok. Gol atan Türk forvet yok Türkiye'de.
1: Emre Tanrıver, GZT Spor.
2: Kamuoyu kadro adaletinizi sorguluyor. Özellikle Kenan Yıldız'ın yokluğunda İlhan Fakkılı ve Aral Şimşir gibi formda oyuncuların kadroya alınmaması, kendi kulüplerinde çok fazla süre bulamayan futbolcuların geniş kadroda yer bulamaması, geniş kadroda yer alması ve süre bulan futbolcuların geniş kadroda yer almaması gibi eleştiriler yapılıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Teşekkürler.
0: Mi sta la domanda ovviamente riguarda anche Kenan, che la mancanza sua quando abbiamo fatto la lista per questo ritiro abbiamo visto tanti giocatori che sono stati selezionati nonostante non giocano nei propri club. Pensi che anche questo abbia avuto un effetto un po' ritroso nei nostri confronti?
3: Noi stiamo portando avanti un progetto cercando di fare i punti. Io credo nella gradualità dei calciatori, nell'inserimento dei calciatori, nell'abitudine a giocare determinati tipi di partita. Io lo so che per esperienza personale che chi non gioca è sempre più bravo quando le cose non vanno bene. Io so che ci vuole e credo che ci voglia gradualità a giocare questo tipo di partite, altrimenti si rischia anche di stoppare la crescita di determinati ragazzi. Quindi Kenan manca, un giocatore importante, Hakan manca, un giocatore importante, ci manca anche Muldur, oggi abbiamo forzato Orkun e lo ringrazio ancora, che veniva da un po' di inattività, e questi sono giocatori importanti nel peso del valore di una squadra.
0: Aslında şöyle bakmak lazım. Futbol projesi olarak bakmamız gerekirse proje içinde çalışmalar yapıyoruz ve yeni futbolcuları katmak özellikle bu seviyede çok kolay olmuyor. O yüzden yeni futbolcuları hemen bu seviyede atalım, gelişimini engelleyelim, kapatalım, önünü kapatmaktansa kademeli bir şekilde, dereceli bir şekilde yavaş yavaş entegre etmek takıma daha doğru olduğunu düşünüyorum. Evet, bugün Kenan yoktu, Hakan da yoktu, Mert Müldür de yoktu ama sahada mesela Orkun da vardı. Orkun özellikle uzun zamandır bir sakatlığı var. Ona rağmen, her şeye rağmen burada kalıp destek vermek istedi, fedakarlık yapmak istedi. Bu seviyede bu şekilde zorlayacağımıza yavaş yavaş bu seviyede alışmamız gerekiyor ve tabii ki de günden güne entegrasyonu sağlayıp futbolcuları hazırlamamız gerekiyor.
4: Buyurun. Uğur Engin, Durin Medya. Montella yönetiminde son 5 maçta milli takım sadece 1 galibiyet aldı, 4 mağlubiyet aldı. Az önce bir değerlendirme yaptı. İtalya milli takımının kadro değerinden bahsetti. Yarı yarıya fark olduğunu söyledi. Yaklaşık bundan 6 ay önce 150 milyon euro kadro değerine sahip olan Bosna Hersek, İtalya milli takımını mağlup ederek Dünya Kupası'na katıldı. Dünya Kupası'nda da çok ciddi anlamda olumlu işler yapamadı milli takım. Bu grupta da yine aynı zamanda iyi performans sergileyemiyor. Bugün ilk yarı özelinde sahada olmayan bir milli takım vardı. Kadro planlaması, teknik taktik analiz, İtalya milli takımının son Belçika maçındaki kadrosunun 8 oyuncusunun birden bu maçta değişmesine rağmen çok rahat bir galibiyet aldığını gördük. Montella uzun yıllardır ülkemizde yaşıyor. Az çok Türkiye'yi, Türkçe'yi bilen bir isim olduğunu düşünüyorum.
5: Soruyu gelelim.
4: 40 bine aşkın Bursa taraftarı, Bursa'daki taraftarlar istifa diye bağırdı kendisine. Aynı zamanda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na da istifa tezahüratlarında bulundular. İbrahim Hacı Osmanoğlu karakterli bir duruş sergiledi ve
5: sorunuzu alabilir miyiz beyefendi?
4: Montella da istifa etmeyi düşünüyor mu? Tekrar bu grupta C ligine mi düşmesini bekliyor Türkiye'nin?
5: Demin bu sorunun cevabı verildi beyefendi zaten. Başka bir soruya geçebiliriz. Başka sorunuz varsa alalım. Başka bir soruya.
3: Ma assolutamente no. Credo nel lavoro che sto facendo. Credo che questi ragazzi hanno dimostrato una reazione, quindi di essere convinti di quello che fanno. Nel secondo tempo non ci penso assolutamente, così come non ci pensavo di andare via quando c'erano delle opportunità importanti per me e non ho lasciato il lavoro in corso. Quindi sento il sostegno dei ragazzi, ai ragazzi avranno assolutamente il mio sostegno fino alla fine.

0: Kesin olarak şunu net olarak görebiliyoruz. Bu tarz seviyelerde oynadığınızda zihinsel enerjilerin rejenerasyonu fiziksel rejenerasyon kadar önemli olduğunu bir daha gördük. Yani o da bir değer. Yani bu değer üzerinde durmamız gerekiyor.
1: Emin Bey.
2: Emin Çağlar, NTV. Sizin de onayladığınız, yokları oynadığımız o ilk 30 dakikayı bir teknik adam gözüyle bize anlatırsanız biz oradan ne öğrenebiliriz?
0: Mister, la domanda è questa: i primi 30 minuti di questa partita, che ci hai detto pure tu che sono stati molto molto brutti da parte nostra, cosa ci possono insegnare?
3: No, ci insegnano sicuramente che anche inconsciamente, intimamente, inconsapevolmente non puoi affrontare delle partite se non sei concentrato al 100% come squadra, intendo, non come singolo, perché poi fai delle riuscite un attimino in ritardo e col tempo perdi convinzione e perdi armonia e compattezza di squadra.
0: Yani kesin olarak şunu söyleyebilirim. Bilinçaltınızda bu tarz maçlara %100 konsantre olmazsanız ve bu konsantrasyon seviyesini koruyamazsanız, bireysel olarak değil takım halinde bazı şeyleri eksik yapmaya başlıyorsunuz. Bazı pozisyonlara geç kalıyorsunuz, bazı müdahalelere geç kalıyorsunuz. Böyle olunca ister istemez takım halinde etkileniyorsunuz ve tekrardan kendi ritminizi bulana kadar biz belirli bir süre geçmek zorunda kalıyor üstünde. Bunu bir eksiklik olarak görüp ders çıkarabiliriz ve daha iyisini muhakkak yapabiliriz.
4: Serdar Kellici. Hocama bir eleştiride bulunmak istiyorum. Çünkü bu problem olarak yansımaya başladı ama bugünkü şeffaflığı için öncelikle teşekkür ederim. Ama daha önceki basın toplantılarında sorularımızın cevaplarını alamadık. Bu konuda bir öz eleştiri yapmasını özellikle istirham edeceğim. Paraguay, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin takım değerine bizler de baktık.
0: Bir daha söyler misin abi? Duyuyorum.
4: Paraguay, Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde takım değerlerine biz baktık. Hani İtalyan milli takımına kendisi tabii ki baktı. Benim sorum sadece şu. 3 gün sonra Belçika maçına çıkacağız ve Türk milli takımının önümüzdeki dönemde daha önemli maçları var. Bu takımın başarılı olması için nasıl bir çabası ve tasarrufu olacak kendisinin?
0: Mister, vorrei fare una piccola critica, se me lo permetti, che non, da un po' di tempo non riusciamo a prendere le risposte alle domande che facciamo, perché anche noi durante la Coppa del Mondo avevamo controllato i valori di mercato delle nazionali che avevamo nel gruppo. Secondo te, quando noi andiamo a giocare in Belgio, che in passato abbiamo avuto partite più grandi e più importanti, cosa ci serve per arrivare al successo?
3: Io ho parlato di valore di mercato che è un valore, non è che vincono sempre quelli più bravi. Non significa che se fai una partita contro la Francia come l'abbiamo fatto che i valori si azzerano. In quella partita sì, ogni partita è una storia a sé. Quindi con la Francia abbiamo fatto una partita straordinaria. Probabilmente abbiamo speso parecchie energie mentali che non siamo riusciti a recuperare nella partita questa sera. In Belgio io sono ottimista, è una squadra fortissima in Belgio. Molto spesso si guarda il ranking, che conta fino a un certo punto, ma si conta molto di più il valore di squadra. L'Italia l'altro giorno ha perso con il Belgio perché il Belgio è stato perfetto, ha fatto una partita straordinaria dove l'Italia poteva anche pareggiare in dei punti della partita. Quindi noi dobbiamo lavorare sulle cose che sono mancate oggi, senza dubbio, e avere fiducia e poterci giocare la partita per fare il risultato.
0: Yani açıkçası ben değerlerden bahsederken değeri yüksek olan kazanır demedim asla. Yani her maçın kendine has bir hikayesi var. Bu maçta gösterdiğimiz performansla bu maçta maalesef gösterdiğimiz performans aynı değil. Yani ona bakılırsa FIFA sıralaması da göreceli bir kavramdır. Yani bu şey demek olmuyor ki üstünde olan her zaman kazanır diye. Futbol her zaman açık bir oyundur. Tabii ki de Belçika İtalya'ya gitti. Örnek veriyorum, İtalya'yı İtalya'da yendi. Yani o da kolay bir maç olmayacak. Biz oraya gittiğimizde başarılı olabilmek için öncelikle eksiklerimize bakmamız gerekiyor. Neleri daha iyi yapabiliriz? Bunları oturup konuşmamız gerekiyor ve çalışmamız gerekiyor futbolcularımızla. Ve tabii ki de onları çalıştıktan sonra da sahaya çıkıp elimizden gelen her şeyi yaparak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz.
1: Buyurun.
5: Roberto Maida, Gazzetta dello Sport. Ciao Vincenzo. Io vengo da un altro paese, questo sicuramente è un posto molto passionale.

0: quindi forse non riesco a capire delle cose io, ma va bene i fischi dopo la partita o dopo i primi 27 minuti che sono stati, diciamo, la sentenza di questa, esatto, ma i fischi iniziali anche all'annuncio delle formazioni, anche dopo il lavoro che hai fatto e tutti i risultati che hai raggiunto, te li sei spiegati? Perché? Perché qualcuno o buona parte di questa gente non è d'accordo con te, ecco.
1: Soru şuydu, bambaşka bir ülkeden geliyorum belki gazeteci olarak ama buranın çok duygusal bir ülke olduğunu gördüm. Tutkulu bir ülke olduğunu gördüm futbola karşı. Sadece şunu merak ediyorum, bu ıslıklanmaları gördüğümde çok şaşırdım çünkü. Bütün bu başarılardan sonra, hep beraber yürüdüğünüz güzel bir yoldan sonra hala neyi hani eksik görüyorlar sende hocam? Yani daha iyisini nasıl yapabiliriz?
2: Ma i fischi ci stanno dopo... che le aspettative sono molto alte, secondo me dobbiamo essere tutti un po' più umili in generale, vale per me, vale per la squadra in determinati momenti, vale per l'ambiente. Io vengo anch'io da un paese passionale che è Napoli e poi ho vissuto tanti anni a Roma, quindi capisco e comprendo gli umori, ma l'importante è non farsi travolgere. Il mio compito è proprio quello di riuscire a non fare travolgere, sì, i calciatori non farli travolgere dall'umore, sia nel bene, molto spesso siamo imbattibili, sia nel male, nelle sconfitte, voglio dire. Quindi l'equilibrio a me non deve mancare, questo fortunatamente è una caratteristica che mi riconosco. Rispetto ai fischi, ci stanno alla fine del primo tempo, la gente si aspettava di più, e proprio per questo ragionamento secondo me sono stati anche determinate circostanze anche sull'1-0 un po' esagerate, l'accettiamo, perché chi viene allo stadio e paga il biglietto c'ha tutto il diritto di fischiare se non è contento, insomma. Quindi, però per me è stata una sorpresa qui proprio in questo stadio, perché ci hanno dimostrato un amore in passato sia con me sia prima di me fuori misura, quindi non so se sono in grado di dare una risposta alla tua domanda, ma no, non riesco, magari ci si aspettava di più, proprio perché passionale, si pensava che sarebbe stata una partita facile.
1: Yani ıslıklanmayla alakalı hocamız, yani ilk 30 dakikanın beklentilerin altında kaldığımız için hani açıkçası hak ettiğimizi düşünüyorum yani, ama ben ondan sonrasında biraz daha egzajere edildiğini düşünüyorum. Biz sadece genel olarak hepimiz bu soruya cevap vermeye çalışmam gerekiyorsa herkesin ayakları yere basması gerekiyor. Yani ben tutkuyu anlıyorum, futbol olan tutkumuzu ve bağlılığımızı, ama ben de Napoli'den geliyorum, tutkuların olduğu bir yerden geliyorum. Bazen havaya girmememiz lazım diye düşünüyorum. Yani bilinçaltı bunu biraz daha fazla iyi yönetebiliriz. Bilinçli hareket etmemiz gerekiyor. Yani bu statta oluşabilecek tutkuyu biliyorduk. Yani benden öncesinde de buradaki atmosferin tutkusunu biliyorduk. Ben geldikten sonra da bir kez daha hani deneyimleme fırsatımız oldu. O yüzden bu soruya tam olarak cevap veremiyorum. Kolay bir maç havası hiçbir zaman yaratmamamız gerekiyor. Her zaman bilinçli hareket etmemiz gerekiyor. Eksiklerimizi bilerek hareket etmemiz gerekiyor.
3: Son iki soruyu alalım.
4: Buonasera Vincenzo, una veloce curiosità tattica. Nel primo tempo, forse anche per le caratteristiche degli uomini scelti, Mancini ha chiesto ai suoi più che di palleggiare, di verticalizzare, e l'hanno fatto molto bene, soprattutto anche dal punto di vista tecnico. Questa cosa vi ha sorpreso, questo modo di affrontare la partita dell'Italia? La pensavate più compassata forse all'inizio?
2: No, sinceramente ce l'aspettavamo, ci abbiamo lavorato, sapevamo, dovevamo chiudere le linee di passaggio per il posizionamento dei loro interni di centrocampo, purtroppo l'abbiamo fatto con poca efficacia, proprio perché accorciavamo leggermente il ritardo e questo ha permesso di perdere le distanze e poi di perdere convinzione per un po' di tempo. Secondo tempo la tattica era la stessa del primo tempo, l'abbiamo fatto con più armonia, con più convinzione e i risultati si sono avvicinati a quello che avevamo provato in qualche modo con la Francia.
1: Hoca sorumuz şuydu. İlk yarıda özelliklere bakmamız gerekirse dikine oynayan bir İtalya vardı. Bu sizi şaşırttı mı? Hocamızın cevabı ise hayır. Beklentimizin dışında bir oyun sergilemediler. Sadece orta sahada ilk yarıda mesafeleri koruyamadık. Rakiplerden çok uzak kaldık ve rakiplerimiz alan buldu. İkinci yarıya baktığınızda herhangi bir şekilde o konuda taktiksel değişiklik yapmadık. Sadece futbolcularımıza orada yapmamız gerekenleri hatırlattık ve tekrardan inanç kazandılar. Ve o inançla beraber rakibimiz de istediği gibi dikine oyun sergileyemedi ikinci yarıda.
3: Tamam, son soruyu alalım. Semra. Ön tarafta hanımefendi.
5: Semra Karagöl, GDH Spor. Bugünkü performans bundan sonraki süreçte kadro ve oyun planınızı değiştirecek mi? Cevabınız evetse ilk olarak hangi konuda değişikliğe gideceksiniz?
1: Ben sesinizi duymadım ya.
5: Bugünkü performans bundan sonraki süreçte kadro ve oyun planınızı değiştirecek mi? Cevabınız evetse ilk olarak hangi konuda değişikliğe gideceksiniz?
1: Mi sta la prestazione di oggi ti farà cambiare il modo di giocare le prossime partite? Se sì, cosa cambierai?
2: Ma la prima, il mio primo compito è quello di cercare di capire chi riuscirà a recuperare per la prossima partita a livello fisico e mentale e poi da lì facciamo le nostre valutazioni in relazione anche all'avversario.
1: Yani aslında ilk görevim şunu söyleyebilirim. Yani bir dahaki maça zihinsel ve fiziksel olarak hangi futbolcularımız en iyi şekilde rejenerasyonu tamamlayacak onu görmek. Ondan sonrasında zaten gerekli değerlendirmeleri yapacağız taktiksel anlamda.
3: Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.
2: İyi akşamlar.
1: Semih'le.
6: Montella'nın açıklamalarıyla ilgili konuşacağız tabii, değerlendireceğiz. İstifa gündemimde yok. Çalışmalarıma inanıyorum. Futbolcularımla birlikte buraya geldiğimiz gibi yine devam etmesini de biliyoruz dedi Vincenzo Montella. Türkiye-İtalya maçının özetini bir kez daha hatırlayalım. Ardından hem pozisyonları konuşacağız hem de bu açıklamaları.
7: Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki, A Ligi'ndeki ikinci randevusu için artık geri sayıma başladık. İtalyanlar başlayacak karşılaşmaya. Milli takıma yürekten başarılar diliyoruz. Fagioli bıraktı. Uzaklardan bir vuruş son anda Altay. İtalya köşe vuruşunu kullanma hazırlığı yapıyor. Kalabalık geldiler. Stoperleriyle birlikte dakika 9 yerden karşılamak lazım. Top ağlarımızda. Çok büyük bir hata.
8: Evet, maalesef. Olacak, tamam, devam.
7: Fagioli, Tonali yeniden. Raspadori, Pio Espedito geldiler. Coyote, Altay ikinci hamle. Maalesef. Maalesef ikinci gol geldi. 2-0 oluyor. İtalyanlar büyük bir sevinç yaşıyor. Farklı açılardan golü tekrar izliyoruz. Yani ne söyleyebilirim bilemiyorum. 2-0 önde İtalya. Zeki Barış'a doğru. Barış Alper şimdi ceza sahasında. Çekti Barış. Pasını da verdi. Bir vuruş. Kötü bir vuruş. Can Uzun. Ruggeri o bölgede. Bıraktı sol tarafa doğru. Yine kalabalık geldi İtalyanlar. Fagioli ceza sahasında 2-4-5 oyuncu var. Fagioli, Raspadori, Pio Esposito, bomboş Coyote, bomboş.
8: Tabii ki markaj yok, topa müdahale yok, rakibin aksiyon alanına girip onun pas yapmasına, orta yapmasına, şut atmasına müsaade etmeme gibi bir durum yok. Dolayısıyla bu kadar boş bırakırsın da tabii. Kötü bir gol yedik yani.
7: Evet, ilk yarı bitti. Abdülkerim

0: Eren bıraktı, Abdülkerim. Salih top istemişti. Barış sarktı. Şimdi Arda, onu geçti top. Oğuz ters taraftan geldi. Hadi Oğuz. Boşluk adam. İşte bu kadar. İşte bunu istiyordum. İşte bunu istiyordum. Barış Alper ve golle başladık. Barış Alper Yılmaz'ın golü. 47. dakika 3-1 yapıyoruz. Köşe vuruşunu kullanacağız. 50. dakika paslaşarak kullandık. Arda yeniden. Arda orta. Kale sahası. Donnarumma. Oğuz da tamamladı. Atağımız devam edecek. İsmail şimdi. İsmail yüksek. Uzaklaştırıyor savunma. Bu dakikada baskımız var. İyi de baskımız var. Oğuz döndü geriye. Altay'a kadar. İşte bunları yapmayacağız. Yacı. İyi geldik İsmail. Aferin İsmail. Tonali boş. Aman direkt ikinci hamle. Aman. Aman. Bu hiç olmadı hocam.
1: Maalesef. Maalesef.
0: Altay arkadaşlarına
1: bizim kızıyor. Bizim kendimize yaptığımızı rakip bize yapmıyor. Evet.
0: Barış Alper aldı şimdi. Barış biraz açtı ayağından. Haydi Barış. Yerde kaldı. Penaltı olmalı. Barış'ın yere attığını, kendisini yere bıraktığını belirtiyor Michael Oliver. Bakalım. Biz gönül gözüyle farklı gördük.
1: Barış da itiraz etmiyor.
0: İtiraz etmediğine göre Michael Oliver,
1: evet,
0: doğrusunu görmüş.
1: Oyuncular unutmamalı ki hakemler de maçları analiz ediyorlar.
0: Sebastiano Esposito destek verdi ona, yerden bir pas. Salih girdi araya. Şimdi hızlı çıkabilsek. Oğuz Aydın Arda'ya doğru. Arda sol tarafta, Barış var. Ona adrese teslim pas. Haydi Barış Alper. Oğuz Aydın top istedi, ona vermedi. Barış yerden. Barış! Barış Alper! Bayrak havada, bir bakalım. Oğuz'un o yaptığı hareketle kalecinin görüş alanında olduğu, kalecinin hareket alanında olduğu, onun hareketini etkilediğini işaret etti ve offside'ı belirledi. Yardımcısının da uyarısıyla Michael Oliver. Arda Güler. Arda bir kez daha denedi. Zeki ortasını yapacak. Hayır diyor Michael Oliver. Ele ayağından sekerek geldiğini anlattı futbolcularımıza. Demir Ege, Zeki. Zeki tekrar Demir Ege tıklaz. Demir Ege kaptırdı topu. Devam ediyor Arda. Hadi Arda, bir çalım, ikinci hamle Arda. Demir Ege bıraktı. Gol olsun. Gol olsun. Gol olsun. Kerem dışarı gönderdi. Kaçan pozisyon bu. Arda alkış alıyor Bursa taraftarından, Bursa seyircisinden. İsmail Yüksek. İsmail Yüksek. Sıyrıldı İsmail. Yerden. Yani olmayınca da olmuyor. Eren dokunamadı. Michael Oliver bu maç buraya kadar dedi. İtalya 4-1 kazandı.
2: Evet, İtalya 4-1 kazandı ama önümüzde 4 müsabaka daha var. Peki bu maçtan hangi dersleri almalıyız? Montella'nın söylediği gibi ilk 30 dakikayı özellikle incelememiz gerekiyor dedi. %100 konsantre değildik dedi teknik direktörümüz. Biz de şimdi pozisyonlara hızlı hızlı bakacağız. Ne dersleri almamız gerekiyor? Bir kez daha inceleyeceğiz. İlk pozisyonla başlıyoruz. Yediğimiz nasıl gol, köşe vuruşu, ön direkte uzaklaştıramıyoruz topu. Ardından golü yiyoruz. Henüz 9. dakikada İtalya bu golle birlikte 1-0 öne geçiyor. Abdullah Hocam direkt değerlendirmek ya, tabii için şöyle, sana bırakayım.
3: Şöyle 30 dakikalık süre zarfında çok pozisyon verdik. 3 tane yedik ama 3 tane daha atabilirlerdi. Özellikle savunmada olmadığımız gibi hata da çıkamadık.

0: Şutumuz yok, pozisyonumuz yok. İlk girdiğimiz pozisyon Barış Alper'in can uzuna çıkardığı pozisyon. Onu da yukarı vurdu. Evet. Şimdi gelelim pozisyona. Şöyle adam adama bir duran top kornerinde adam adama bir eşleşme var. Tabii burada ilk ıskayı geçen şey Zeki geçiyor. Burada ıskayı ilk geçen havada yağmurlu zaten. Önündeki adam hareketlendikten sonra adamınla devam etmiyor. Aslında vuruşu yapsa, topu herhangi bir bölgeye atsa bu pozisyon oluşmayacak. Ama bundan sonra şöyle bir şey devam ediyor. Herkes adam adama oynuyor. Salih'in de adamı golü atan şey, sol stoper Bastoni. Bak burada biz genellikle böyle pozisyonlarda şöyle diyoruz. Top tehlikeli bölgenin dursun dışına bak, çıkana dursun, kadar.
1: Onu durdurabilir. Yok şeyi durdursun daha net gör.
0: Bak, yani bak, top tehlikeli bak. Bölgenin dışına çıkana kadar adamla devam edin. Evet. Vurmuyorsan da vurdurma.
1: Ya var ya.
0: Burası çok yakın tabii. Bastoni de sol ayağını iyi kullanan bir oyuncu. Çok kaleyi görmese bile çok da yakın mesafe. Altay'ın yapacağı bir şey yok yani. Üste gidiyor zaten. Dediğim gibi yani Zeki ile başlayan bir ıska, arkasında Salih'in Bastoni'yi %100 kontrol etmemesinden kaynaklanan bir gol.
2: Konsantrasyon eksikliği mi?
0: Ya çok...
2: Çünkü bu yani, seviyeyle, rakiple vesaireyle açıklanabilecek bir şey değil yani şu.
0: Yani aslında birebir mücadele de var ama tabii vuruşunu engelleyememiş Salih'in.
2: Evet.
0: Vuruşunu engelleyememiş. Zaten bir 30 dakikalık bölüm var. Koray, yani konsantrasyon yerlerde, mücadele yok. O kadar derin pas yiyoruz orta sahada. Orta sahayı kaybetmişiz. Konumlanma yok. Hadi bunu vazgeçtim. Bir tane doğru hata çıkamadık ya.
2: Geçelim hemen diğer pozisyonlara.
0: Bir tane doğru hata çıkamadık yani.
2: Akıllı kalmayalım. Orada çok basit bir hataydı. Burada taç atışıyla oyuna İtalya başlıyor.
0: Evet.
2: Büyük bir boşluk dikkat çekiyor. Tonali sol kanada oynadı. Tekrar topu alıyor. Oyunu rahat rahat yönlendiriyorlar pas yapa.
0: Ya bir şey yok, baskı yok. Görüyor musun? Bir kere bak, şu kim biliyor musun? Bu bizim defansif orta sahamız. Bak geri al. O kadar konumlanmayı kaybetti
2: acayip
0: ki.
2: Acayip bir antrenmanda bu kadar rahat
0: bu kadar rahat vardı. 2'ye 1 olur mu ya? Bak normalde Salih bizim 4+1'deki oyuncumuz dizilişte bak. 2 pas yaptılar. Kaldığı Salih. Pozisyon görüyor evet. musun? Yok, kayboldu yani. Barış Alper yok oyunda. Arda yok. Can'ın içeriği sıkıştırması lazım. Oyunun 30 dakikalık bölümü zaten merkezden oynandı.
2: Artı doğru falan bomboş.
0: Ya. Ya artı bir şey daha söyleyeceğim. Golü kim atıyor biliyor musun? Adamların sağ beki atıyor.
3: Kaya, evet, Kaya
0: Can
3: atıyor.
0: Bak Can bak hiçbir şey yapmıyor. Burada da bak bunu da takip etmiyor.
3: Ay şu Kaya diye bakar.
0: Ya mı? Bir bakar mısın? Allah'ını seviyorsan biraz geri alır mısın?
1: Bir de o şeyde görüntüde yok hiç bak sağ bek bak.
0: Bak biraz daha geriye al, biraz daha.
1: Bak görüntüde hiç sağ bek yok bak.
0: Biraz daha. Bak. Buradan şuradan attırsana pası. Şundan.
2: Biraz daha geri alabiliriz.
0: Şuradan atsın pası.
2: Evet.
0: Bir Can'ı seyretsenize arkadaşlar. Bu Can savunma yapıyor.
2: Oku direkt istiyorsan.
0: Ya bu savunma yapıyor. Ne kime ne savunma yapıyor Can, ben çok merak ediyorum. Ne yapıyor? Artı
2: bir de şeye baştan artı, gelir miyiz? Kaç pas yapmışlar ya? Onu da sayalım mı?
0: Ha?
2: Kaç pas yaptıklarını sayalım.
0: Ya 7-8 tane pas beşe var. Yani
2: 5'e 2 oynar gibi. Bu kadar rahat ya. Şimdi taç atışını kullanıyor.
0: Tamam.
2: Aldı. Tonali.
0: Tamam.
2: Birinci pas.
0: Topun arkasına geçmeye çalışıyoruz.
2: 2 etti.
0: Bu oyunlarda tabii topun 3. arkasına geçmek yetmez.
2: 4.
0: Adamın aksiyon alanında müdahale etmen lazım. İyi markaj yapman lazım.
2: 11, 12, 13'te şut geldi.
0: Ya bir de bir şey söyleyeceğim. Seçim yapıyoruz. Kaleciyle ilgili biraz mecburiyetten oynattık değil mi? Kırmızı evet. karttan. Ama yani Altay'ın üstüne gidiyor top ya. Bunu bilmiyorum ama eğer üstüne giden bir topu tutmayacaksan kornere doğru bırak at. Ama bu üstüne gidiyor. Ben mi yanlış görüyorum bilmiyorum. Siz de bir fikriniz varsa söyleyin.
1: Aslında
0: nasıl zor? Bu zor mu?
2: Hayır, zor
1: bak, bir orada bir durdu. Yok yok, hiç zor değil.
0: Bu zor mu ya?
1: Bak durdurun. Bak, arkadan durdur.
2: Ayak içi vuruyor.
1: Ayak içi yok yok, elinden kayıyor. Tutamıyor.
3: Eller arasından çekiyor.
1: Ama sert top değil.
0: Ya hocam Bak ya hocam, bu seviyede
1: hocam bak şimdi buradan bak. Elinle tutuyor bırakıyor bak. Elinle tutuyor bırakıyor bak. Elden kaçıyor.
2: Tutmaya çalışırken kaçırıyor mu elini?
1: Evet kaçırıyor. Tamamen onda hata onda canım. Bak iyi bak şimdi bak dur.
0: Hayır görmüyor desem.
2: Başka açı da vardır belki.
1: Görmüyor daha desem. En iyisi bu. Bak elinden hocam, kaçıyor.
3: Şutu atan
2: bir tane daha vardı ya sanki.
3: Tamamlayan Fratesi.
2: Evet bu açıdan çok net belli oluyor. Şimdi daha
1: bak, şimdi bak, anlayacağız. Bak elinden kaçırıyor.
0: Tutamıyor ya.
2: Tutmaya çalışıyor.
0: Blok etmeye çalışıyor evet. Tutamıyor topu. Tutamıyor. Yağmurdan dolayı kayıyor. Eğer böyle de varsa bari korner at değil mi?
2: Evet. Tokatlama çelersin çabası yani. Yok burada yani. Tutma çabası.
0: Yok, tutma çabası. Var.
2: Bakar mısın?
0: Hayır.
1: Elinden kaçırıyor.
0: Şunu anlatmaya çalışıyorum. Tutamadığını farz et. O zaman dışarı atmaya çalış. Adamın orta sahasının önüne attın.
1: Sert tokatlayabilir. Dışarı doğru.
2: Bak çünkü iki avuç tam açık.
1: Tabii tutmaya çalışıyor. Tutmaya.
2: Zaten.
3: Hocam ikinci hamleyi bile yapamıyor. Kalkamıyor. Yerinde kaldı bitti.
1: Hocam yağışlı havada kalkamaz.
0: Ya hocam kaleci için oynamak çok önemli. Biliyorsun Altay oynamıyor ki.
2: Takipte sıkıntı var mı savunmacılarda? Yani burada...
1: Abi onlar belki de kalecinin tutacağını zannettiler.
0: Ya tabii.
1: Bu topu tutar dediler yani.
0: Savunma oyuncuların %100 tutacağını tutmayacağını hesaplayıp takip etmesi.
2: Takip ediyor.
3: Kaya de o kadar boş kaldı ki Eren Almalı orada hiçbir şey yapmadı. Öbür tarafta da Zeki. Evet. Bak dikkat et. Hey ki sağ ve sol savunmacılarımız...
1: Aslında şeye uyarıyor bak. Can'ı uyarıyor arkada adam var diye bak Eren.
3: Arda. Bak şimdi Eren'e bak. Can gelmiyor.
1: Eren kapatmaya bitti. Çalıştı ama artık.
3: Bak Zeki'nin arkasında kaldı o da tamamladı.
2: Zeki de kızıyor.
3: Hı? Kızıyor
2: Zeki
3: ama.
2: Zeki de birine kızıyor ama kime kızdığını.
1: O kadar basit ya burada, ceza sahasına girdi.
0: Burada yani yanlış olan şu. Çıkarılacak ders konu şu. Adamlar ikiye bir yaparak bizim ceza sahamızın içine kadar geldi.
3: Bunun evet. Pasta girdiler öyle.
0: Yani oraya
2: devam
0: bir çözüm
2: edelim.
0: Üretemedi.
2: Bir sonraki pozisyonla.
1: 5'e 2 oynar gibi geldiler öyle diyelim.
2: 2-0 oldu. Ardından bu pozisyon yine üst üste paslaşmalar var.
1: Ya baksana adam nereye top atıyor? Ta savunmanın bak, içine atıyor.
3: Aynı
1: abi.
3: Hatayı bir daha yaptık. Bak şimdi Can Uzun
2: uzaklaştıramıyoruz.
3: Bak
2: yine.
3: Eren Elmalı ve Can Uzun'a bak hocam.
2: Evet. Üst üste yine başarılı bak paslar.
3: Bak hocam.
2: Kayode aynı yerde yine.
3: Aynı yer aynı pozisyon kopya evet. Sanki. Kayode bak pozisyonları kopya. 2 ve 3. golde.
0: Ya hocam Can Uzun maçında da kötü oynadı. Bir önceki maçta.
1: Fransa maçında da
0: kötü oynadı. Belki yeri burası değil. Bilmiyorum ama.
1: Orası değil yani.
0: Yani bugün de keza yani beklentinin çok altında oynadı. Belki kaleye uzak oynadı diye olabilir ama.
1: Aslında yani Eren doğru yere gidiyor ama arkada adam boş.
2: Can hocam, aynı yerlerde.
0: İlk yarıdaki en büyük sıkıntı Can ve Arda zaman zaman Oğuz o içeriği kapatmadı. Adamlar da blok arası bize çok pas attı. Biz blok arası çok pas yedik.
1: Savunma arasına çok iyi toplar attık.
0: Evet, onu doğru, söylüyorum doğru, işte yani doğru. Biz normalde kenar oyunuyla bu adamlara yenilmedik. Merkezden çok 2-1 yaptılar karşı karşıya kaldılar.
1: Aynen.
0: Ya bu doğru. Kadar merkeze.
1: Bak şimdi bak nereye atıyor bak Apo bak şimdi bak. Evet. Adam nereye atıyor bak.
0: Hocam bak hep bir hareketlilik var. Bizimkiler de konu mankeni gibi takip ediyorlar.
1: Aynen yani. Doğru söylüyorsun.
2: Geçelim mi bir sonraki pozisyona hızlanalım biraz tabii zamanımız da daralıyor. 3-0 oldu.
0: Bu da bizim gol galiba.
2: Evet.
0: Abdülkerim ters atacak.
2: Başı Abdülkerim oyuna dahil oldu.
0: Gerçi adama çarpacak herhalde ama yine.
2: Yine arka. Boşluk arıyoruz. Evet. Abdülkerim'den uzun bir top. Başarılı bir pas haline dönüşüyor.
1: İyi yere Barış. Kesmiş. Evet. Boş Oğuz atıyor. İyi yere kesmiş.
0: Çok iyi ya. Ya görerek kesmiş zaten.
1: Aynen. Evet, aynen
0: bence
1: aynen.
0: Çok da iyi yere geçmiş.
1: Bence
2: bu
1: de.
2: Golle birlikte umutlanıyoruz. Acaba bir geri dönüş olur mu?
0: Ya bu
2: ama...
0: ikinci devrenin başında bir sekans yakaladık 10 dakika. Evet. Ama akabinde bir 4. gol yedik. Bütün zaten.
2: Evet.
0: İş bitti orada.
2: Geçelim
3: i̇kinci
2: o zaman.
3: Yarıda başlangıçta hocam sanki futbolumuzda bir meydan okuma. Biz bu maçı çeviririz havası vardı. Ama saman alevi gibi bir parladık kaybolduk.
0: Adamlar da biraz geriye çekildi yani skoru korumak için. Bir de maç var tabii. Maçı var. Doğru. Fransa maçı var.
1: Maçı, evet.
2: Köşe vuruşunu paslaşarak kullandık. Ardından atağımız devam ediyor. İtalyanlar çıkmakta zorlanıyor. İşte az önce bahsettiğiniz o bölümün evet. İçerisindeki anlardan birisi. Oğuz Altay'a oynuyor. Altay topu kontrol etmekte zorlanıyor. Attığı pas kötü. Ardından İtalya hücumu başlıyor. Ve savunmamız yine Tonali'nin şutunda çaresiz ardından bomboş
0: takip de yok.
2: Gol geliyor Esposito'dan. Gardımız bir daha düşüyor.
0: Tabii burada zaten maçı bitirdiler gibi
3: hocam,
0: bir şey
3: hocam böyle bir pozisyona kayıcı taca atsa
0: hocam biz mi? Zaten Fransa maçının başlangıcında da Uğurcan aynı

0: Aynı şekilde gol edici.
1: Niye atmazlar hocam? Attaca.
2: Ya iyisini aramaktansa doğrusunu yapmak lazım. Attaca dediğin gibi. Hayır, belki 3-1'i yakalamışsın, 3-2 olacak ki. Yani. Offside biraz sonra konuşuruz. Evet. Offside pozisyonunda golü de bulmuşuz.
1: Yani.
2: Yani bu seviyede bu hatalar hocam çok kötü cezalandırılıyor. Oynadığın takımda
0: iyi oyuncular cezayı kesiyor.
2: E tabi A Ligi burası yani. Dediğine katılıyorum hocam. Uluslar Ligi'nin Şampiyonlar Ligi burası. Aynen.
1: Evet, milli takımların Şampiyonlar Ligi.
3: Devam edebiliriz. Pio Esposito'da iyi bir maç çıkardı kendi adına. Onu da söyleyelim genç futbolcu. Yani bayağı zorladı stoperleri. Burada Barış Donnarumma ile karşı karşıya yerde kaldı. Hakem hiç tereddütsüz geldi. Sarı kartı Barış'a gösterdi.
2: Çok ya doğru bunu bir Mustafa Hoca yorumlasın istersen.
1: Çok doğru bir karar. Barış geçen maçta da buna benzer eylemler içerisindeydi. Yapmaması gerekiyor. A Ligi burası. Hakem Michael Oliver, kalitesi çok yüksek bir hakem. Yakaladı, gereğini yaptı ve örnek bir uygulama.
2: Zaten Donnarumma ellerini çekiyor pozisyonda.
1: Evet, Donnarumma'nın da dikkat et hocam, el çekmesi çok seri oluyor.
2: Evet.
1: Çok akıllara gidiyor diyor.
3: Doğru. Hakem de direkt zaten şiddetli bir koşuyla geldi. Tabii, sarı kartı gösterdi.
2: Barış'ın sürdüğü yer şeye doğru.
1: Kararlı olarak
3: dışarı doğru mu?
2: Evet.
3: Evet. Doğru diyoruz bu karara.
1: Bakar mısın? El çekmeye bak.
2: Aslında bak, çek deme. Bak. Hemen formda bir Barış olsa Koray, pozisyonun başlangıcına bak, şeyden göster.
0: Kötü
2: bak,
0: kontrol
2: bak,
0: etti.
2: Çok bir kere bak.
0: Bak çok kötü kontrol etti.
2: Bir kere
0: etti,
2: çok burada bak. Görüyor musun? Bak. Ayağına takıldı. Normalde geçer yani onu.
3: İstediği gibi alamadı.
2: Alamadı tabii. Yani doğru alsa belki sol ayağıyla öbür tarafa da vurabilirdi.
3: Doğru.
2: Bir de topu yanlış yere sürdü. Yani kaleden uzaklaşmaya gitti. Merkeze doğru sürse daha netti.
3: Düşmese bak, yetişemez
1: hocam,
3: değil mi?
1: A Ligi'nde.
3: Düşmese yetişebilir mi bu topa?
2: Düşmese yetişme imkanı var. Vuruş imkanı olabilir ama tabii pozisyonda zor penaltı falan yok.
0: Yok, zor yakalar. Yağışla o ya. Kayıyor.
3: Devam edelim o zaman.
1: Hocam, bu A Ligi'nde bu kart aldatmadan gösteriliyor değil mi?
3: Evet.
1: Süper Lig'deki hakemlere de örnek olsun bu. Bunu bir iki tane yapsınlar, inanın o aldatmaların sonu gelecek, bitecektir.
3: Evet. Arda'dan burada çok iyi bir pas var. Barış ceza sahası içinde topla buluşuyor. Çok güzel, temiz bir ayak içiyle topu ağlara yolluyor. Burada acaba yeniden mi bir hareketleniyoruz derken hakem Michael Oliver offside kararını veriyor ve gol geçersiz oluyor.
2: Bir soru
3: Mustafa
2: sorayım
3: hocama.
2: Sana merak ettim hocamdan önce. Barış bunu kaleye mi vuruyor yoksa kim o 18 numara? Oğuz'a mı atıyor? Ne diyorsun?
3: Kaleye vurmuş.
2: Recep abi ne diyorsun?
0: Ben Oğuz'a attığını düşünüyorum.
2: Hocam siz?
0: Ben de.
2: Ben sen, de Oğuz'a attığını düşünüyorum. Çünkü ben kaleye vurduğunu düşünmüyorum.
0: Çünkü oradan oraya gideceğini tahmin edemez.
2: Bak kaleye vursa oraya bence vurmaz. Bence bak
1: ön köşeye vurur,
2: attığı pasın yönüne bakar mısın bak.
0: Dışarı bak, doğru, kale dışına doğru gibi bak, sanki değil mi? Bak. Sanki kalenin dışına doğru atarmış.
2: Bilmiyorum da.
3: Olabilir.
0: Ama yani o gol olsa da güzel bir gol olacak.
3: Offside kararı doğru mu Mustafa hocam? Offside kararı ile
1: ilgili ne doğru,
3: söylersiniz?
1: Offside doğru, Uzaydın oyunun içinde, kalecinin görüş alanı içerisinde. Dikkatini çekiyor. Hani tabiri caizse fake atıyor kaleciye. Dolayısıyla evet, aktif oluyor. Oyuna ve rakibe böyle bir pozisyonda müdahale edersen.
2: Ya bir kere burada kontrol etmek de çok gecikiyor. Yani
0: aslında alıp gidebilirdi.
2: Ya tabii önce bir alıp karar verme aşamasını geciktiriyor. Yüksek bir top atılıyor. Önce bir kontrol et, ne yapacağına sonra karar verirsin. Çok geç kontrol ediyor.
0: Ama gol olsa güzel bir gol.
1: Bakın bir de üzerin.
3: Şimdi Donnarumma'nın görüş açısını engellemiyor Oğuz ama hamlesini mi engelliyor?
1: Evet, hamlesini engelliyor.
0: Önünde olduğu için öngörüde de aldatıyor.
1: Kapatıyor, fake atıyor, aldatıyor ve aktif oluyor. Oyun içinde olduğu için doğru bir kararla
0: golü. Çünkü topun üzerinden atlıyor bak.
3: Çünkü Donnarumma'nın önü açık ama atlarken bak, Oğuz orada.
0: Evet.
1: Bak, gitme topunuz... Donnarumma'ya doğru gitme, kal geride, teması kes, bitti. O zaman devam.
3: Evet.
2: Veya yani burada kaleye vuruyorsa çok büyük bir meziyet, adamın bacak arasından vuruyor.
0: Evet evet, güzel bir gol olurdu yani. Ben yani çok güzel bir gol.
2: Eğer kaleye vuruyorsa tabii bilmiyorum evet, ama ben kaleye vurduğunu düşünmüyorum.
3: Gol geçersiz.
1: Şimdi birileri şunu diyebilir. Böyle bir pozisyonda aktif mi değil mi? Oyuna müdahalesi veya rakibe müdahalesi var mı yok mu? Gel OFR'ye izle diyebilir.
3: Evet.
1: Böyle bir pozisyon hakem nasıl reysen bu kararı verdi diye. Varı var kim? Stuart Atwell. O da İngiliz, bu da İngiliz. İngiltere de böyle karar veriyor. Orası kararı verdim, bitti o.

0: Daha
1: denizde yapmıyorlar. Burada aynısını uyguladı ve çok açık bir ofsayt olduğu için de.
2: Ama gol olsa güzel bir gol.
0: Evet. Donnarumma da alkışlıyor kararı sonrası zaten.
3: Hakem yalnız hiç direkt verdi.
0: Evet.
3: Direkt verdi. Direkt verdi hocam. Yani hiç böyle oldu. Tereddüt mereddüt yok. Direkt evet. Verdi.
1: Ya hocam hakemlikteki en önemli olay şu. Sağdaki otoriten verdiğin kararlar beden diliyle örtüşürse oyuncuların sana zaten kariyeri çok yüksek bir hakem daha da güveniyor. Hakemle oynayan yoktu dikkat edersen.
0: Hiç kimse hakemle konuşmuyor. Sonraki pozisyona da geçelim.
1: Burada bir tespitim var Abdullah hocam. Efendim? Şöyle bir tespit. Biz 12 faul yapmışız, 3 sarı kart görmüşüz.
0: Bu da son
1: biz
0: pozisyon.
1: Biz faul yapmayı da bilmiyoruz. Evet. Yani temasta ne yapacağımızı da bilmiyoruz. 12 faulde 3 sarı kart. Onlar daha fazla faul yapmışlar ama 0 sarı kart.
4: Hocam bazıları zaten kendimizi atmaktan.
0: Bir tane pozisyonumuz bu arada. Başından bir daha izliyoruz. Demir Ege özellikle oyuna sonradan girdi. Burada başlangıçta o var. Zeki ile paslaşması. Burada bir top kaybı ama ısrarla takip edip yeniden topu kazanıyor. Hakem oyunu devam ettiriyor. Arda daha sonra kalabalık İtalyan savunmasının içerisinde topu kaybetmiyor. Yeniden Demir Ege. Onun pası.
3: Bu %100 gol ya.
0: Kerem çok dışarı iyi attı.
3: Yani %100 6 pasta. Kerem yani.
4: Bazen olmadı mı olmuyor işte.
3: Bu aralar olmuyor. Son 1,5 senedir maalesef.
4: Sana müthiş yere attı ya.
3: Bu aralar yani, hocam, atamıyor yani rahat değil.
1: Abdullah hocam bu aralar dedim 1,5 sene.
3: Yani rahat değil hocam Fener'de de aynısını kaçırdı.
0: Bir şekilde Galatasaray'dayken de en çok eleştiri aldığı nokta o kaçırdığı gollerde. Oralara gidiyor o boşlukları buluyor ama son vuruşta.
4: Baksana müthiş yere
3: çıkıntı var. 6 pas yani daha nasıl olacak gol pozisyonu?
4: Yani. Penaltı noktasında daha içeride.
3: Yani evet doğru.
4: Baksana.
0: Sonuç itibariyle tabii istediğimiz gibi olmadı bu gece ama dediğimiz gibi milli takım bizim milli takımımız inşallah toparlayacaklar. Nasıl Fransa maçında yani o kadar ben mücadele beklemiyordum mesela beklentimin üstündeydi. İnşallah bundan sonrası için toparlarız. Montella hocanın dediği gibi dersleri çıkarırız. %100 konsantrasyon yok demişti. İnşallah bundan sonraki maçlarda %100 konsantrasyonla devam ederiz. Uluslar Ligi'nde tabii heyecan da vardı. Maçlar da var. O maçlarla veda edeceğiz. Ağzınıza sağlık. Hepinize teşekkür ediyoruz.
3: Teşekkür ederiz.
0: Belçika Fransa ile karşı karşıya geldi. Orada Olize'nin inanılmaz bir golü var ki kazandı Fransa. Şimdi rakibimiz Belçika olacak. Hem o maçın özeti. Ardından İsveç, Polonya, Romanya, Bosna Hersek mücadeleleriyle birlikte yayınımızı noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.
5: Brüksel'de King Boudouin Stadyumunda, Kral Boudouin Stadyumunda Belçika ile Fransa karşı karşıya gelecek. Brüksel'de Kral Boudouin Stadyumunda maç öncesi güzel görüntüler var. Taraftarların hazırladığı koreografi var. Gözler Rade Obranovic'te. İlk düdük sesi geliyor. Belçika Fransa maçı başlıyor. Keyifli seyirler. Due Akliuş Saison'u karşıladı. Due nefis döndü. Desire Due. Due'den çalımlar. Due top direkten döndü. Desire Due şov yaptı ceza sahasında. Dar alanda harika çalımlar ama direğe geçemedi. Kimse durduramadı onu. Bu vuruş herkesin bakışları arasında direkten dönüyor. Orta geldi. Le Paul vurdu. Lamens. İşaret geldi. Due bıraktı. Akliuş vurdu. Lamens. Dönen top. Le Paul çevirdi Lamens. Bir vuruş çizgiden çıktı. Önce Lavens, sonrasında Belçika savunması. Fransa'ya gol izni yok. Desire Due, nefis döndü. Due, top dışarı gitti. Harika döndü. Golle süslemek istedi. Due... İşte bu vuruş, Lamens uzandı, onun bakışları arasında az farkla top dışarı gitti. Due yaptı ortayı arka bölüme, Barcola dokunuş gelmedi aklı 3'ten. Fransa yine tehlikeli geldi. Çıkamadı Belçika. Dacunha direk. Dacunha. İlk yarıda Doué, ikinci yarıda Dacunha. Direkleri dövmeye devam ediyor Fransa. Maçtaki ikinci direği bu Fransa'nın ve Zidane'ın üzüntüsü. Désiré Doué. Lacroix. Doué baktı kaleye. Doué vurdu. Lames dönen top dışarıda. Camavinga. Camavinga'dan çalımlar. Tielemans. Camavinga yerde. Oyun devam ediyor. Deketelare bıraktı. Luke Bakio. Luke Bakio Menyan. Menyan çıkardı. Karşı karşıya pozisyonda. Luke Bakio golü yapamıyor. De Kuyper. Tielemans. Tielemans'tan savunma arkasına. Bayrak kalkmadı. Luke Bakio. Karşılayan Diouf. Luke Bakio çalımı da attı. Baktı kaleye. Luke Bakio Menyan. Raskin orta. Xhaka. Camavinga. Cherki. Olise. Önündeki alanı kullanıyor. Çok süratli. Olise gidiyor. Olise iki oyuncu karşısında ayakta kaldı. Gol şansı. Olise! Michael Olise! Fransa son bölümde Olise ile golü buluyor. Kimse yıkamadı onu. Kaleye doğru gitti. Gol vuruşunu yaptı Olise. Metrelerce sürdü topu. Ayakta kaldı. Lamens'i geçmeyi başarıyor. Cherki'den pas. Kendi sahasından aldı. Topu sürdü. Olise yıkılmadı. Tam köşeye bıraktı. Lamens bu kez çaresiz kalıyor. Oyuna sonradan girdi. Tabelayı değiştirdi. Olise. Zinedine Zidane. Olise'nin golüyle bu koşuyu yapıyor. O da büyük bir mutluluk yaşıyor. Son düdük geliyor. Obrenovic'den. Fransa deplasmanda Belçika'yı 1-0'la geçiyor.
6: Strawberry Arena'da İsveç bayrakları kendi evinde bir minik koreografi gerçekleştiriyor. İsveçliler. Önde Rojas, arkada iki ülke oyuncuları. Strawberry Arena'da oyun alanına geliyor İsveç ve Polonyalı futbolcular. Strawberry Arena'da İsveç-Polonya mücadelesi başlıyor. Keyifli seyirler. Uzun bir top. Nefis bir top Yasin Hayari'den. Ceza sahası Valemar. Baktı kaleye. Çekti. Valemar vurdu. Kaleci başarılı. İkinci pozisyon savunmadan döndü. Çok tehlikeli geldi. İşte bakın. Yasin Hayari'den enfes bir pas. Valemar çekti. Sol ayağıyla vurdu kaleci. Bulka gole izin vermedi. Zeneli yaptı ortayı. Bulka çift yumruk. Hayari. Yeniden Zeneli. Baktı içeriye, kesti. Kafa vuruşu ve gol! Erken golle öne geçiyor İsveç. 9. dakika. İsveç 1, Polonya 0. İşte Bulka, Ayari, Zeneli'den bir orta daha. Nigren arkaya seken topta kafa vuruşunu yapıyor ve İsveç'i 1-0 öne geçiriyor. Şimdi Zalewski. Zalewski sol ayak çevirdi içeriye ve gol! Tanıdık bir isim. Sebastian Szymanski. Polonya hak ettiği golü buluyor. Aradılar, yüklendiler, çok sayıda fırsat ürettiler ve en sonunda

0: 43. dakikada Sebastian Szymanski ile beraberliği yakalıyor Polonya. 1-1.
1: Tutku, inanç, güç, zafer. Aspor Radyo, sporun radyosu.

0: milli futbol takımımızın Uluslar Ligi'ndeki, A Ligi'ndeki ikinci randevusu için artık geri sayıma başladık. İşte takımlar sahaya doğru geliyor. A milli futbol takımımız ve İtalyan oyuncular yeşil zemine ayak basıyor.
1: Bu arada dinleyicilerimizle, seyircilerimizle şunu paylaşalım. Dünyanın en iyi hakemlerinden biri yönetiyor.
0: Michael Oliver.
1: Michael Oliver bugün son olarak biliyorsun Real Madrid Inter maçını yönetiyor. Michael Oliver ve muhteşem bir maç yönetti. Hakeme odaklanmadan oyunumuzu oynamalıyız. Hiç onunla bir işimiz olmamalı. Bırakalım o kendi işini yapsın. Biz de kendi işimize bakalım. Çünkü bir başka hakeme de benzemez. Bugün açıkçası hücumda iyi şeyler bekliyorum oyuncularımızdan. Yersiniz, atarsınız, oyuna devam. Hakem düdüğü çalmadan oyunu bırakmak yok.
0: Milli takıma yürekten başarılar diliyoruz. İtalyanlar başladı. Kayote, can gitti üzerine. Scalvini, Bastoni, Ruggeri ile oynadı. Baskımız var ön alanda. Kaptık topu. Oğuz.

0: o bölgede. Bir güzel duvar pası. Araya girdi Bastoni. Hagioli bıraktı. Nedik döndü geriye. Altay. Uğurcan kart cezalısı hatırlayacaksınız. Bugün kalemizde Altay var. Zeki Merih, Ozan Eren savunma dörtlümüz. Oğuzcan iki kanatta. Salih, Orkun, Arda. İleride de Barış Alper. Orkun sağ tarafa doğru uzun bir top çıkardı. Geri girdi araya. Oğuz'la kullanacağız taç atışını. Salih bıraktı geriye. Arda. Gözümüz gönlümüz onunla. Melih'ten Ozan'a doğru. Ozan Kabak döndü sol tarafa Eren Elmalı'ya. Onun pası hatalı. Şimdi buralara dikkat etmek lazım. Raspadori ileri. Zeki dokundu. Arda orada. Michael Oliver devam edin dedi. Pacioli sol tarafa. Geri ileri çıkmıştı. Şimdi Tonali. Kalabalık geldi İtalyanlar. Sağda Kayode var. Ona doğru karşılayan Can Uzun. Kayode. Döndü geriye. Scalvini. Ondan Bastoni. Şimdi Ruggieri. Bir kez daha Bastoni. Müthiş bir uğultu var Bursa'da. 100. yıl Atatürk Stadyumunda. Raspadori sola döndü. Sebastiano Esposito kendisini göstermişti. Geriye Bastoni. O en geriye kalecisi Donnarumma'ya. Bir kez daha Bastoni yerden. Raspadori. Sol taraftan geliyor İtalyanlar. Ayak koydu Zeki. Bir müdahale daha Zeki'den. Orkun orada. Pio Esposito bıraktı. Tehlikeli geldiler. Altay çıktı ve topu kontrol etti. Vincenzo Montella bir an için ekrana yansımıştı. Barış'a doğru. Şimdi Arda. Oğuz. Oğuz Aydın. Oğuz gidiyor, bıraktı Arda'ya. Arda üzerine gidiyor rakibinin. Arda top hala kendisinde, Oğuz yanında. Arda. Arda'dan Oğuz'a, orada küçük bir üçgen. Salih bıraktı bir kez daha sağ tarafa. Oğuz'dan Arda'ya doğru Barış öndirekte. Kalabalık geldik bu kez, biz rakip ceza sahası çevresindeyiz. Orkun topu istemişti Salih. Orkun şimdi. Top kaybı. Zeki'den baskı var ön alanda. Baskıyla beraber bir de faul var. Görüntüde Raspadori yerde kalmıştı. Ozan ileri çıkmıştı. Ozan Kabak görev bölgesine dönüyor. Az önceki müdahalede böyle yansıyor ekrana. 4 dakika geride kaldı. 5. dakikanın içindeyiz. Arda Bastoni'nin karşısındaydı. Fratesi top istedi. Sağ tarafta Kayode. Çizgide Raspadori. Tekrar aldı. Raspadori bıraktı. Fagioli sol tarafa. Yine kalabalık geldi İtalyanlar. Fagioli. Sağda Kayode var. O Raspadori'ye. Raspadori vurdu, dışarı vurdu. Raspadori ilk anlarda, ilk bölümde çok hareketli, çok da etkili.
1: Şimdi başlangıçta Oğuz belli ki 7 ile 2 numara ikiz görev yapıyor. Zaman zaman beşliyor orayı. Zaman zaman 4-3-3'ün sağ taraftaki, ön taraftaki 7 numaralı görevi yapıyor. Baştan evvel seninle konuştuğumuz gibi geriden hatları kıran o dik topları, hattı geçen, ikinci bölgeyi geçen, üçüncü bölgede çıkıp alınan o paslara dikkat etmeliyiz. Alıp döndüler mi? Çünkü çok net pozisyonlar bulabilirler.

0: kontrolünde.
1: Hücumda biraz daha hareketli olmalıyız. Hareketlilik, genişlik, derinlik önemli. Ve tabii destek aynı zamanda geriden.
0: Oyun alanında bir top daha vardı. Onun dışarı çıkarılmasını istedi Michael Oliver. Varda Stuart Atwell görev yapıyor, hemen hatırlatalım. Varda önemli. Taç atışından pozisyon verdi o bölgeye doğru. Hareketlenen Esposito'lardan Sebastiano olanı. İki oyuncuyla baskı yaptık, topu kazandık. Sassuolo'da Sebastiano Esposito. Pio Esposito geçen yıl Inter'de bayağı bir oynamıştı. 10 gol 6 asist.
1: Evet.
0: Henüz 21 yaşında hocam. Evet. Hani gençler falan yok diyorlar İtalya'da ama var. Çok önemli yıldızları var.
1: Dediğimi unutma. Genç var da şans verme var mı?
0: Merih Demiral karşıladı. Orkun bıraktı. Eren o bölgede. Can kendisini gösterdi. Eren'den Can Uzun'a. Can topu kaybetti. Fratese aldı. Scalvini. Bastoni. Kayode. Scalvini yeniden. 8. dakikanın içindeyiz. Bu arada yağış da etkisini arttırmaya başladı. 14-15 derece civarında bir sıcaklık Bursa'da. Günün ilk saatlerinden itibaren etkili olan bir yağmur da var. Bugün Bursa'da değerli futbol severler, maç anında da devam ediyor o yağmur.
1: Evet. Esasında güzel bir hava var.
0: Fagioli bıraktı. Uzaklardan bir vuruş son anda Altay. Pio Esposito. Altay topu dışarı çeldi.
1: Bu aileye dikkat edeceğiz.
0: Fazlasıyla. Farklı açılardan pozisyonu izlerken İtalya köşe vuruşunu kullanma hazırlığı yapıyor. Kalabalık geldiler. Stoperleriyle birlikte dakika 9 yerden karşılamak lazım. Top ağlarımızda. Çok büyük bir hata.
1: Evet, maalesef. Olacak, tamam, devam.
0: Biraz da o söylediğimiz senaryo gerçekleşti sanki hocam. Bastoni işte köşe vuruşunda duran topta. Stoperler ileri çıktı dedim ben, havadan böyle bir orta falan gelir mi diye beklerken.
1: Hava da bu hataya müsait biliyorsun. Müsait kayıyor. Hocam. Top da kayıyor. Nitekim orada önce Zeki'den sekti herhalde. Neyse canım.
0: Evet, İtalyanlar öne geçti. Şimdi önce beraberliği bulmak, sonra üstünlük sayısını yakalamak lazım. Sağ taraftan geliyoruz Oğuz'la. Taç milli takımımızın. Oğuz Aydın kullanacak taç atışını. Zeki yanına doğru sokulmuştu. Arda yeniden Oğuz. Arda. Geriye döndü. Merih, bütün atlarımızla rakip yarı sahadayız. Ozan. Yanında Eren var. Bir kez daha Merih Demiral. Arda yaklaştı. Merih aldı. Salih yanında. Ters tarafa bir top göndermek istedik.
1: Şimdi gol
0: Arda
1: yemek...
0: özür diledi arkadaşlarından.
1: Ama vücut dili de gol yemek dünyanın sonu değil. Kötü gol yedikleri için üzüldüler. Yani adam geliyor çalımını atar, vurur.
0: Bir şey yapamaz.
1: Eyvallah. Şimdi kötü yedikleri için 1-2 dakika burada artık Arda gibi lider oyuncular silkinin demek zorunda. Hadi artık olur. Bak oynayacaksın. Bunun çaresi oynamak. İlacı oynamak.
0: Can Uzun bıraktı şimdi sol tarafa doğru. Eren geldi. Arda. Arda Güler bir kez daha Eren Elmalı'ya. Şimdi Can Uzun. Yine çok adamla rakip yarı sahadayız. Ozan Kabak bir kez daha Arda ile oynadı. Arda'dan yeniden Ozan'a. Merih savunmaya derinlik verdi. Yanında Zeki var. Zeki'den bir kez daha Ozan'a. 11. dakikayı geride

0: bırakıyoruz. Değerli futbol severler, Altay ileri gönderdi. Golü atan Bastoni karşıladı. Orkun araya girdi. Orkun Kökçü pasını verdi Arda'ya. Önünde bir boşluk. Arda bir kez daha Orkun'la oynadı. Orkun'la geliyoruz şimdi. Orkun bir çalım. Orkun ikinci çalım. Sağa doğru bırakacak. Araya girdi İtalyanlar. Top bir kez daha bizde. Faul bekledik. Michael Oliver onların pozisyonu için çaldı faulü.
1: Evet. Şimdi bak biraz kendimize geldik. Biraz atlattık onu birkaç dakikada. Oyun devam ediyor. Yani şu anda kendileri, yani İtalyan bizden çok uzakta değil. 1-0. Konfor alanı 2-0, 3-0'dır. İlk farktır. Öyle bir durum yok. Yakalayabiliriz demek ki.
0: Dolayısıyla o konfor alanını vermemek lazım.
1: Evet, oynamak lazım.
0: Donnarumma. Pio Esposito'dan önce Ozan karşıladı. Scalvini bıraktı. Donnarumma yeniden. 13. dakikanın içindeyiz. 9'da Bastoni'nin kaydettiği gol var. Görüntüde Bastoni İtalyanlar için önemli bir oyuncu. 27 yaşındaki Bastoni. Ve hemen ardından Roberto Mancini. Eren kullanacak taç atışını geriye doğru. Ozan'a baskısı vardı Raspadori'nin. Meri Pio Esposito üzerinde Altay'a döndü. 13. dakika değerli futbol severler. Oyun kuruyor milli takımımız. Altay yeniden. Orkun kendisini gösterdi. Peşinde Fratesi vardı. Şimdi Eren'e doğru. Çizgide Can Uzun. Ona Can. Orkun Salih'i gösterdi. Can Orkun'la oynadı. Orkun'dan Eren Elmalı'ya. Ozan Kabak. Orkun Ozan. Yağmur etkisini arttırdı. Boşluk bulamayınca geriye döndü Ozan Altay'a doğru. Altay'dan Melih Demiral. Şimdi Arda. Zeki. Oğuz'a. Arda. Zeki aldı. İyi geldik şimdi. Zeki geçemedi. Ortada Orkun var. Yerde kaldı. Michael Oliver serbest vuruşu işaret etti. İşte o faullü müdahale hemen başlattık oyunu. Melih bıraktı Ozan. Eren. Bir kez daha Ozan. Fratesi üzerine gelmişti. Melih. Pio Esposito rahatsız ediyor onu. Müdahale Ruggeri'den. Taç atışını kullanacak milli takımımız.
1: Ender'cim biraz tempoya, ritme ihtiyacımız var. Yani Anata biraz daha çabuk tempo oynamalıyız. Kendi sahamız bu. O tembel pasları bırakmalıyız biraz.
0: Yani biraz daha inisiyatif almalıyız,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet.
0: Melih Demiral Arda bıraktı. Orkun. Orkun'un pası isabetli diye Ruggero orada. Döndü geriye Donnarumma. Onun topu gönderdiği yerde Salih var. Cano bölgede. Sekti top. İtalyanlar kazandı. Fratesi yükseklik verdi topa. Orkun'un pası isabetli diye. Sebastiano Esposito bıraktı. Şimdi İtalyanlar etkili geliyor. Bir şans topu. Aman çocuklar. Top dışarıya gidiyor Avur. O da şans topu hocam işte. Sekti önüne düştü.
1: Sahada hava da buna müsait.
0: İşte az önceki pozisyon kritik müdahale. Kalemizdeki önemli tehlikeyi bu şekilde atlattık. Altay. Ozan. Barış'a doğru. Kayode onu savunuyor. Taç bizim. Barış Alper kullanacak. Eren'e bıraktı. Eren Elmalı Ozan'la oynadı. 16. dakika. Bursa'da müthiş bir destek var taraftarlarımızdan. Artan yağmurla birlikte destek de arttı. Arda, Salih, Arda,

0: Esposito, Pio Esposito karşısında. Arda boşta arkadaşını aradı. Zeki, Meri, Merih Demiral, Ozan'la oynadı. Bir kez daha Merih Demiral'da. Solda Orkun. Yanında Can vardı, ona vermedi. Atak yönünü sağ kanada çevirmek istiyor. Top kaybı. Sebastiano Esposito girmişti araya. Bastoni bıraktı. Pio Esposito. Sağ tarafa doğru araya girdi Eren, iyi girdi. Top yine İtalyanlarda. Muhteşem bir koro var Bursa'da. 100. yıl Atatürk Stadyumu'nda. Muhteşem bir görsel şovla birlikte. Scalvini bıraktı. Tekrar Scalvini. Bastoni. Scalvini. Tomali geldi. Kenara top istedi. Tonali bıraktı. Kayode. Kayode. Ortası Merih Kademe'de. Fagioli sola döndü. Ruggeri, ondan Sebastiano Esposito. Oynayın diyor. Genç İtalyanlar faul beklemişti. Fagioli pasını verdi. Ekilen Ozan, Orkun şimdi. Peşinde Pio Esposito var. Orkun'un pası gelmedi Oğuz'a. Ruggeri görüntüdeydi ve Oğuz Aydın. Taç atışını biz kullanacağız. 18. dakika.
1: Şimdi 4 artı 1 Salih, 6 numara. Bizim gerçek defansa yardım eden orta sahamız. 2 orta saha, 2 8 desek. Biri Arda, biri Orkun. Şimdi zaman zaman Arda da Barış Alper Yılmaz'ın yanına gittiği için ikiliyor santiforu. 9 numara. Dolayısıyla bazen Orkun Salih'lerin iki orta saha olarak kalabiliyor. Yani esnek de takımımız bizim esasında. Can içeri girdiği zaman sol savunma oyuncumuz Eren katılıyor oyuna. Tehlikeli işler yapabiliriz oradan.
0: Arda.
1: Ama biraz tempomuzu yükseltmemiz lazım.
0: Biraz topun hızını, biraz da kendi hızımızı arttırmamız lazım.
1: Ritmimizi, tempomuzu, demin söyledim, tembel paslardan ziyade biraz daha hareketli olmamız lazım. Ve hücumda da biraz çok adamla 18 kutusunun içinde olmamız lazım. Orada gol oluyor çünkü.
0: Doğru. Biraz daha rakip ceza sahasında görünme vakti. Yerde kalmıştı Can Uzun.
1: Böyle bir durumda
0: kullanacağız.
1: Ender. Böyle bir durumda böyle bir ayağı kaldıracak bir aksiyon olması gerekir. Anlatabildim mi?
0: Bir ateşleyecek bir şey
1: tatlı
0: lazım.
1: Tatlı bir hücum, güzel bir kombine akın. Anlatabiliyor muyum? Bir şut. Yani bunlar herkesin hissetmesini sağlar. Şu anda kafalarında yedikleri golün basitliğini hala tartışıyorlar, öyle görünüyor.
0: Biraz daha İtalyanların istediği gibi oynuyor.
1: Evet,
0: şu
1: öyle. O zaten onlar bu konuda çok daha tecrübeli olduğu için.
0: Bu geri, Bastoni geriye verdi dedi. Şimdi Donnarumma, Scalvini, Raspadori geriye gelmişti. Michael Oliver faulü işaret etti. Olmadan çekildiğini belirtiyor İngiliz hakem.
1: Oğuz geldi, beşledik. Bu da bizi biraz geride bırakıyor. Yani iki kişi bir adamı tutuyoruz şimdi.
0: Evet. Barış'ın orada mücadelesi.
1: Bu işte
0: topu
1: bu.
0: Topu kazandı bu. Barış Alper. Şimdi Arda pasını geçiremedi. Eren. Eren'in pası iyi değil. Taç İtalyanların. Top alamayınca Barış kendisi geri geldi. Bir top söktü rakipten. Buralarda işte devamını getirebilmek
1: lazım.
0: Aynen
1: öyle. Ya bir oyun coşkusu diye de bir şey var, anlatabiliyor muyum? Şu anda o coşkuyu bulmamız lazım bizim. Kaybediyorsun ya.
0: Tonali sol tarafa bıraktı. Fagioli. Tonali yeniden. Raspadori. Pio Espedito geldiler. Coyote alta ikinci hamle. Maalesef. Maalesef ikinci gol geldi. 2-0 oluyor. İtalyanlar büyük bir sevinç yaşıyor. Arda Montella'nın yanına geldi. Yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu anlatmaya çalışıyor. Öyle zannediyorum ki hocası.

0: farklı açılardan golü tekrar tekrar izliyoruz. Yani ne söyleyebilirim bilemiyorum. Fratesi ile farkı ikiye çıkarttı İtalyanlar. 9 Bastoni, 22 Fratesi. Yeniden başlattık oyunu. Bizi yeniden ayağa kaldıracak bir gol lazım. Maça ortak olabilmek için, değil mi hocam?
1: Aynen öyle. Bizden çok uzağa gitmemeliler skor olarak. Yetişebileceğimiz bir alanda kalmalılar.
0: Raspadori bıraktı, Pio Esposito, Tonali yine etkili geldiler. Eren. Ruggeri karşıladı. Sebastiano Esposito bıraktı, Ruggeri. Yeniden Sebastiano Esposito kardeşiyle oynadı. Sol taraf. Oyunun kontrolü İtalyanlarda, faul. Bizim 9 Bastoni, 22 Fratesi. 24. dakikaya girdik. 2-0 önde İtalya. Zeki Barış'a doğru. Barış Alper şimdi ceza sahasında. Çekti Barış. Pasını da verdi. Bir vuruş. Kötü bir vuruş. Can Uzun.
1: Şimdi
0: denememiz lazım ama.
1: Şimdi oyuncularımıza tezahürata ihtiyacı var. Taraftarımızın şimdi küsmeden, tepki göstermeden onların yanında olması lazım. Hem hocamızın hem oyuncularımızın. Tam zamanı şimdi. Şimdi değilse ne zaman?
0: Öyle.
1: Kazandığımız zaman hep beraber olmak çok kolay. Şimdi
0: daha önümüzde koca bir 65 dakika var. Dolayısıyla
1: dünya kadar zaman var.
0: Kopmamak lazım. Kayode taç atışını kullanacak. Yerinden kullan, biraz daha geriden kullan dedi Michael Oliver. Ozan girdi araya, Orkun bıraktı. Aynı bölgeden bir taç daha. 25. dakika değerli futbol severler. Can Uzun görüntüde. Kayote. Pio Esposito bıraktı. Fratesi atak yönünü sol kanada çevirdi. Orada Sebastiano Esposito var. Pio Esposito dokundu. Top dışarı gidiyor, out. Arda arda gelen iki golle elbette bir şok var tribünlerde ama sağdaki oyuncularımızın, kenardaki hocamızın o şoku atlatması lazım.
1: Evet.
0: Onun için de biraz silkinmemiz lazım. Haydi çocuklar diyelim.
1: Evet.
0: Barış. Ozan'a doğru. Meri.
1: Hemen Barış'la pozisyona girmedik mi? Kendi vurabilirdi. Artı servis yapabilirdi. Topun şiddetini biraz bence abarttı. Yani ama doğru bir hareketti arkadaşına bunu vermek. Şimdi ihtiyacı var oyuncularımızın. Bizim bu kültürümüzün olması lazım artık.
0: Goller bir hayli bozdu moralini çocukların. O yüzden bir an önce toparlanmak gerekiyor. Bir an önce silkinmek gerekiyor. Şu görüntüden sıyrılmamız lazım. Fratesi, Bastoni golü atan iki oyuncu paslaştı. Ruggeri o bölgede bıraktı sol tarafa doğru. Yine kalabalık geldi İtalyanlar. Fagioli. Ceza sahasında 2-4-5 oyuncu var. Fagioli, Raspadori, Pio Esposito, bomboş Kayote, bomboş. Bomboş Kayote, bomboş. Bomboş. Bomboş. Kayo de bomboş. Okay. 27. dakika 3-0 oldu. İşte golün gelişimi. Evet. Yani bomboş Kayo de.
1: Tabii ki markaj yok. Topa müdahale yok. rakibin aksiyon alanına girip onun pas yapmasına, orta yapmasına, şut atmasına müsaade etmeme gibi bir durum yok. Dolayısıyla İtalya ile oynuyorsunuz veya herhangi kim olursa olsun bu kadar boş bırakırsın da atar zaten. Kötü bir gol yedik yani. Kötü.
0: İtalyanlar böyle seviniyor. Kayode ile 3-0 oldu. 9 Bastoni, 22 Fratesi, 27 Kayode. Arda doğrudan kaleye vurdu. Biraz ilerideydi Donnarumma. Tam bir şok var. Bursa'da ilk yarım saatlik dilimde.
1: Evet.
0: Kayode bıraktı. Orkun araya girdi. Ozan kurtardı. Arda şimdi. Barış Alper. Arda'ya geçiremedi topu. Tonali araya girdi. Yine geliyor İtalyanlar.
1: Bıraktılar oyunu. O kötü bir şey.
0: Sağ yani tarafa doğru Raspadori. Evet. Raspadori pasını verdi. Yatarak kayarak müdahale.
1: Biraz böyle.
0: Kayode bıraktı. Pio Esposito. Döndürmeyin şunu. Sol taraf Sebastiano Esposito. Destek Ruggeri'den. Orta kale sahasına. Karşıladı Eren. Yine kalabalık geldi İtalya. Pas kötü. Allah'tan kötü.
1: Şimdi Oğuz içeride de biraz jestlerle, mimiklerle gollerden sonra arkadaşlarıyla beraber içeride tartışıyorlar ama Oğuz tek görevli olmalı. Ona konsantre olmalı. İkisini birden yapamıyor. Haklı olarak sadece onun da işi değil. Stoperin, orta sahanın, orta sahamız bir defa çok çabuk geçilmeye başlandı.
0: Çok.
1: Dolayısıyla yani alan dönüyor. Alan dönüyor.
0: Bastoni bıraktı. Tonali. Pio Esposito yine sol tarafa. Yine bir boşluk Sebastiano Esposito'nun önünde. Fratesi. Sağda Kayode. Ortada Raspadori. Geride Scalvini. İtalyanlar yine yerleşti yarı sahamıza. Michael Oliver faul dedi. Serbest vuruş bizim.
1: Böyle bir ne bileyim bir ağırlık var, bir ne bileyim ümitsizlik var gibi bir şey var. Esas iyi olmayan şey bu yani.
0: Ozan bıraktı. Meri. Zeki. Bir top kaybı daha. Orkun. Ozan döndü geriye. Altay. Taç. İtalyanlar kullanacak. Herkesin morali bozuldu Bursa'da. Bir an önce toparlanmak lazım. Bir silkinmek lazım.
1: İçeride böyle bir tane
0: varlık göstermek lazım.
1: Merih'ten bekliyorum. Zeki'den bekliyorum. Hani bir yaş olarak onlar tecrübeliler. Hani bir birine bir şey yapsın, bir şey desin, bir kendimize gelelim.
0: Orkun'un pası hatalı. Fagioli, Ruggeri, Sebastiano Esposito. Ortada Raspadori. Fagioli bıraktı. Sebastiano Esposito. Esposito. Kopuk pası. Ruggeri ileri çıktı. Pasını da verdi. Raspadori dışarı. Çok rahat geliyor İtalyan milli takımı.
1: Onu söylüyorum yani bizim sahamızda ellerini kollarını sallayarak ne bir baskı var ne bir faul bile yapmıyoruz. Yani şuta müsaade ediyoruz, ortaya müsaade ediyoruz. Çok moralleri bozuldu herhalde onlar ama lazım.
0: Ön alanda baskı, yine top kaybı. Raspadori, Tonali. Berdi aldı. Kayode. Raspadori. Oyun bütünüyle İtalyanların kontrolünde. Ozan dışarı gönderdi. Yani şu anda hani boksta bir terim vardır, abandone olmak diye, evet, arka arkaya yumruk alarak.
1: Evet.
0: O durumdayız. Bir an önce sıyrılalım şu durumdan.
1: Maalesef.
0: Coyote taç atışını kullanıyor. Yine çok kalabalık geldi İtalya. Donnarumma dışında bütün İtalyan milli takımı ceza sahamızın içinde ve çevresinde. Uzun bir taç. Can Uzun uzaklaştırdı. Ruggeri. Isınan oyuncularımız var kenarda. İsmail orada, Kerem orada. Bastoni. Scalvini. Tonali ile paslaştı. Scalvini, Bastoni. Ruggeri. 3-0 önde İtalya. Çok rahat top dolaştırıyor, oyunu kontrol ediyor İtalyanlar. Donnarumma. Coyote. Pratesi geriye bıraktı. Scalvini'den en geriye Donnarumma'ya. 34. dakika. 9 Bastoni, 22 Pratesi, 27 Coyote. İtalya'nın 3-0'lık üstünlüğü var. Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçımız. Fransa'ya 1-0 kaybetmiştik. İtalyanlar sahalarında Belçika'ya 2-0 yenilmişti. Burada sadece 27 dakikaya 3 gol sığdırdı İtalya. Neri araya girmişti. Top yine onlarda kaldı. Şimdi Zeki. Oğuz pası hatalı. Sebastiano Esposito araya girmişti. Oynatıyor. Michael Oliver. Az adamla yakalandık. Çabuk geri dönmemiz lazım. Tonali. Raspadori bıraktı. Sağ tarafta yine boşluk. Coyote sıyrıldı Eren'den çok kolay. Ortasında yaptı. Bomboş bir şut. Yandan dışarıya.
1: Şimdi savunmadaki takım biçimimize dikkat etmemiz lazım. Yani geri toplandık. Peki geri toplanma işe demiyorum. Peki baskı yok mu? Yani birebir markaj yok mu? Destek yok mu? Denge yok mu? Yani bir bütünlük yok. Yani sayısal var ama oyun olarak bir bütünlük yok defansla. Çok rahat pozisyona giriyor İtalya. Attığı kadar da pozisyon var. Yani reaksiyonumuz moralimizle doğru orantılı olarak bozuldu gibi duruyor. Ama futbol böyle bir oyun değil. Futbolu hiçbir saniye bırakamazsınız. Hiçbir salise bırakamazsınız futbolu. Devam edeceksiniz. En güzel yolu bu.
0: Donnarumma sola doğru Ruggeri'nin bulunduğu tarafa. Bastoni oradaydı, topu taşıdı Coyote'ye. Pratesi sol tarafa, Sebastiano Esposito boştu. Bayrak havada, offside. Tribünlerde müthiş bir koro vardı, büyük bir coşku vardı. Şimdi o coşku yerini biraz tepkiye, evet, bıraktı ama yani daha aşağı yukarı bir
1: burada
0: 55
1: bir gol yapabilsek
0: bir şeyler ortaya koymak lazım.
1: Evet.
0: Yani
1: tabii tabii, yani ölü toprağa serilmiş gibi bir halimiz var yani. Çünkü
0: Barış'a doğru şimdi. Barış Alper ceza sahasında. Barış yüzünü döndü. Barış yılma uğraşında, destek gelmedi.
1: Destek gelmedi.
0: Pratesi söktü topu. Pio Esposito.
1: 18 içinde daha fazla adamla hücum etmedik. Yaratıcı olan, oradaki yaratıcılıklarını kullanmasını istediğimiz adamlarımız var. Hareketli değiliz. En önemlisi o. Ne defansta ne ofansta. Yani oyunu bazen genişliğini açmalıyız, hiç açmıyoruz. Ya bir yerden hücum ediyoruz, orada kaptırıyoruz. Derinlik gerekiyor zaman zaman, genişlik gerekiyor zaman zaman. Ama mutlak destek gerekiyor. Bu beraber oynanan bir oyun. Yani 10 kişi bir blok gibi oynayacaksınız. Dev bir blok diyelim ona.
0: Ozan ve Miri. 37. dakikadan da çıkmak üzereyiz. Zeki. Salih yanına sokulmuş.
1: Ender'cim şu anda 10 tane İtalyan topun gerisinde mi?
0: Evet.
1: Peki. Bunu nasıl aşarsınız? Hareketli ve çabuk. Tempolu oynayarak. Değil mi?
0: Orkun'la geliyoruz.
1: Bak, Can, kişiye Orkun. 3 kişi basıyorlar.
0: Coyote o kalabalıktan çıkardı topu. Coyote gidiyor. Coyote gidiyor. Can durdurdu. Sarı kart görecek. Can Uzun. Maçtaki ilk sarı kart. Coyote Can formasından çekip tehlikeli gelişebilecek hata engelleyince sarı kartı gördü Can Uzun.
1: Bizim en zayıf noktalarımızdan bir tanesi. Mesela genel bir stratejimiz olur, planımız olur ama zihinsel de bir stratejimiz olmalı, anlatır. Bizim en büyük problemimiz zihinsel olarak çökmemiz orada. Ve birinin de kalkıp orada hadi arkadaşlar tamam ya maçı kaybederiz ama böyle kaybetmeyelim demesi lazım. Yani zihinsel olarak da biraz da şeye ihtiyacımız var. Ne bileyim silkinmeye, dediğim gibi kalkınmaya, isyan etmeye.
0: Ya birilerinin sahada evet. Çıkıp bu skora isyan
1: evet.
0: Etmesi
1: aynen
0: lazım.
1: Aynen onu söylüyorum.
0: Pas hatası Zeki'den. Yine geliyor İtalyanlar. Bastoni ileri kadar çıkmıştı. Scalvini Bastoni yerine dönüyor. Sağda Coyote. Raspadori. Gratezi ile paslaştı. Geriye şimdi Coyote. Scalvini. Bastoni. Yanına sokuldu Fagioli. Fagioli. Tonali. Gratezi. Raspadori. Gratezi. Tonali. Coyote. Geride Scalvini. Donnarumma'ya. Barış gidiyor üzerine. Solda Ruggeri. Bastoni. İleride Pio Esposito var. Kafayı Merih Demiral vurdu. Top yine İtalyanlarda. İkinci topları hep onlar alıyor. Coyote. Tonali. Bastoni.
1: Bastoni. Modern futbolda artık stoperler oyun kurucu rollerini üstlenmişlerdir. En güzel örneği de herhalde Bastoni. Ve Scalvini.
0: Bastoni yerden. Fagioli. Soldan Sebastiano Esposito'ya doğru. Ruggeri ileri çıktı. Fagioli. Geriye Bastoni yine bütün hatlarıyla. Yarı sahamızdaydı İtalyanlar. Derinlik verdi Scalvini. 3-0 önde İtalya. 41. dakika. Scalvini yerden yine boşluk buldular. Raspadori sol bizi, tarafa doğru.
1: Bizi devre arası bir şekilde girelim. İnşallah gol atarak gireriz. Girmezsek de bu şekilde girelim. Devre arasında belki soyunma odası
0: bir şeyleri toparlar.
1: Toparlayabilir. Alev alır biraz. Biraz sıcak bir hava eser. Belki ikinci yarıya bambaşka bir milli takım ortaya çıkar. Onu da bekliyorum açıkçası.
0: İnşallah hocam. Dileğimiz o. Yine üçlü baskı. Oğuz'a Zeki aldı. Zeki gidiyor. İleride kimse yok pas verebileceği.
1: Sadece
0: Barış
1: Alper var.
0: Zeki gitti. Savunmada yok, bir blok. 2-4-6 oyuncu. Zeki topu götürüyor. İleride sadece Barış. Scalvini ve Bastoni. Gerçekten çok büyük bir şok yaşıyor ve oyun disiplininden de koptu bölüm bölüm milli takımımız.
1: Evet.
0: Faul İtalyanların.

0: Yine geliyor İtalya. Yine bir derinlemesine pas. Fratesi koşmuştu. Altay. Orkun 43. dakika değerli futbol severler. Arda. Faul bizim. Bastoni görev yerine dönüyor. Tonali orada. Pio Esposito oradaydı. Bir küçük diyalog. Michael Oliver. Az önceki pozisyon buydu. Yeniden hareketlendireceğiz oyunu. 43. dakika. Şu 2-3 dakikaya bir gol sığdırabilsek.
1: Çok iyi.
0: Soyunma odasına öyle gidebilsek.
1: Bizim için senaryoların en güzeli olur. Yani moralimizi, skoru hepsini düzeltir. İkinci yarıda bambaşka bir milli takım seyredebiliriz açıkçası.
0: Ama... Zeki. Salih'e doğru döndü. Eren. Eren'den yeniden Zeki'ye. Arda. Sol tarafta boşluk var. Şimdi Can Uzun'a doğru. Can Uzun aldı. Eren soldan bindirme yaptı. Şimdi Eren'in koşu yoluna. Kayode geldi. Orta kale sahasına uzak direğe doğru. Ruggeri uzaklaştırdı. Baskı Oğuz'dan faul. Michael Oliver o uzaydının yaptığı harekete faul dedi. Pozisyon buydu. Sebastiano Esposito görüntüde. Zaman zaman vurguladık maçın ilk bölümünde de. İleri uçtaki Pio Esposito ile kardeş bu iki oyuncu. Hatta üç kardeş de İtalyan liginde oynuyor. Kardeşleri Serie B'de. O milli takımda değil.
1: Ben dedim ya işte o evet. Aileye dikkat edelim diye. Üçü birbirinden yetenekli.
0: Can araya girebilir mi? Salih Arda bıraktı. Şimdi Can aldı. Yerde kaldı. Ona yapılan hareket faul. 45. dakikada 4. hakem Darren England tabelayı kaldıracak. Faul buydu. Arda, Can. Salih. 45+1 işaret edildi. Can üzerine gidiyor rakibinin. Can Uzun, Orkun kaptırdı.
2: İlk yarı sonuna en az 1 dakika ilave edilmiştir.
0: Salih. Arda yerden. Eren orada.
1: Bakın dönmesine hiç müsaade etmiyorlar bizimkiler.
0: Salih bir Özcan. Peşinde Pio Esposito. Salih. Zeminde ağırlaşmaya başladı. Yağan yağmurla birlikte Arda. Orkun. Orkun Kökçü. Tekrar Arda. Can Arda. Eren'le anlaşmazlık. Taç İtalyanların. Sanki şu devre bir bitse de şu ilk yarıyı bir unutsak hocam.
1: Yani bir soyunma odalarına bir gitmeleri gerekir. Bir yüzlerini yıkasınlar. Birbirleriyle bir şöyle hesaplaşsınlar.
0: Pio Esposito'nun Eren Elmalı'ya yaptığı hareket. Faulcu o bölgede. Evet, ilk yarı bitti. İyi ki de bitti.
1: Evet, şu anda hocamız taktiksel tercihlerini kafasında düşünüyordur. Tutmayan, yolunda gitmeyen tercihlerini değiştirmek isteyecektir. Sadece taktik olarak değil bu tercihleri, oyuncu değişimi olarak da herhalde teknik heyetiyle beraber bir değişime gidecektir.

0: ikinci yarıya başlıyoruz. Hocam ne söylemiştir yani böyle bir ilk yarıdan sonra Montella?
1: Yani oyunu bırakmamalarını...
0: Ne söylemesi gerekir? Yani nasıl bir...
1: Şimdi şöyle bir şey söylemesi. Yani fiziksel, teknik, taktik ve psikolojik seviyelerinizi biraz daha yukarı çekmeniz gerekir diyecek bir. İkincisi, bugün en yetenekli oyuncular da diğer oyuncular kadar mücadele etmeli aynı zamanda. Oyunu iyi anlamak gerekir. Mücadele etmek gerekir demesi başka. Yani bırakmamanız lazım oyunu. Ez cümle bunu demek lazım.
0: Evet. Zeki aldı şimdi. Zeki bıraktı Arda'ya. Arda'dan bir pas. Sağ taraf. Orta Oğuz'dan. Kayode uzaklaştırdı. İsmail iyi pozisyon alamadı. Salih bıraktı. Abdülkerim sol tarafa doğru. Ozan, Abdülkerim, Eren bıraktı. Abdülkerim, Salih top istemişti. Barış sarktı. Şimdi Arda onu geçti top. Oğuz ters taraftan geldi. Hadi Oğuz, boşluk alan top. İşte ve gol. İşte bunu istiyordum. İşte bunu istiyordum. Barış Alper ve golle başladık. Barış Alper Yılmaz'ın golü. 47. dakika 3-1 yapıyoruz.
1: Çok iyi bir başlangıç, golle başlangıç. Bunu devam ettirmemiz lazım. Yakalanmaz diye bir şey yok. İki fark güvenli uzaklık değildir. Yakalanır yani.
0: İtalyanlar geliyor. Cambiaggi yatarak müdahale. Cambiaggi. Şimdi tribünler de tekrar desteğe tabii, başladı.
1: Tabii.
2: Milli takımımızın golü 21 numara Yılmaz.
0: Barış Alper'in golüyle ikinci yarıya şöyle bir silkinerek başladık.
2: Teşekkürler.
0: Gerisi gelsin. Oğuz yerde oynatıyor Michael Oliver.

0: hesabımıza doğru orta Altay. Şimdi Kerem'le geliyoruz. Kayode, Kerem, Kayode. Sebastiano Esposito o bölgede. Top dışarıda olmalı. Evet. Evet, taç bizim.
1: Evet, evet. Pes etmek olmamalı, pes etmek. Ne olursa olsun nasıl kaybederseniz edin ama pes etmeyin.
0: Zeki bıraktı şimdi. Pas hatalı. Joli. Araya girdi Eren. Eren Elmalı. Eren gidiyor. Kerem top istedi. Vermedi ona. İsmail yanında. İsmail yüksek. Geriye Ozan. Ondan Zeki. Sağ çizgide. Oğuz Aydın, Salih, Zeki ileri çıktı. Baskı var. Top bizim olmalı. Zeki taç atışını kullandı Oğuz'a doğru. Oğuz Aydın gidiyor. Ruggieri karşısında. Arda şimdi. Seken top. Arda bırakacak. Bu arada yatarak müdahale. Biraz da sert müdahale. Yerde kaldı Arda. Michael Oliver köşe vuruşunu kullanın diyor. Arda kalktı. Miyacı'yı da kaldırdı. Köşe vuruşunu kullanacağız. 50. dakika. Paslaşarak kullandık. Arda yeniden. Arda orta. Kale sahası. Donnarumma. Oğuz da tamamladı. Atağımız devam edecek. İsmail şimdi. İsmail yüksek. Uzaklaştırıyor savunma. Bu dakikada baskımız var. İyi de baskımız var. Oğuz döndü geriye. Altay'a kadar. İşte bunları yapmayacağız. Yacı. İyi geldik İsmail. Aferin İsmail. Tonali boş. Aman direkt ikinci hamle. Aman. Aman. Bu hiç olmadı hocam.
1: Maalesef. Maalesef.
0: Altay arkadaşlarına
1: bizim
0: kızıyor.
1: Bizim kendimize yaptığımızı rakip bize yapmıyor ki.
0: Yani bu seviyede hocam, bu kadar büyük, bu seviyede bu kadar önemli majör hata yapılır mı ya?
1: Maalesef yediğimiz goller hepsi basit goller. Yani nasıl olur cinsinden, maalesef. Tam kendimize geldik, tam oynamaya başladık, tam skoru bulduk.
0: Pio Esposito fark yeniden 3'e çıktı. 47'de Barış Alper'le umutlanmıştık. Buradan döner mi diye geçmedi değil içimizden.
1: Tabii ki. Yani
0: bu gol hiç olmadı.
1: Hiç olmadı.
0: 21 yaşındaki Pio Esposito skoru 4-1 yaptı.
1: Maalesef.
0: Ozan ve Zeki. Oğuz Aydın.
1: Oynama taç iştahları da gelmişti değil mi? Ben de.
0: Seyirci de tekrar takımın arkasında bir itici güç olarak hareketlenmişti. Yani her şey farklılaşabilirdi. Ya. Neyse, şu 40 dakikayı oynayalım. Umut etmeye devam edelim ama kolay değil artık işimiz. Oyun alanında bir top daha var. Michael Oliver onun çıkarılmasını istedi. Barış Alper gitti. Arda topun gerisinde. Yani o tembel pas diyorsunuz ya, topu dışarı atarken bile tembel pas oldu hocam.
1: Evet.
0: Arda. Zeki Arda. Özür diledi arkadaşlarından. Barış arkadaşlarına moral vermeye çalışıyor. Aslında o golüyle o morali de verdi de.
1: Evet. Yani bir hareketlenme de oldu oyunumuzda da, davranışlarımızda da, ama tabii bu da kırıp geçiriyor.

0: Oluyor böyle goller. Yani bu gollerin altından kalkmak çok kolay değil. Hatalı yenen.
1: Hocam şimdi A Ligi'nde oynuyoruz. Yayının başında da söyledim. Milli takımlar düzeyinde Şampiyonlar Ligi seviyesi bu. Bu arada İtalyanlar ne yapıyor şimdi? Onu anlayamadım.
0: Onlar artık zamanı
1: yani
0: oynuyor.
1: Yani oyun başladı diyor. Onu demeye çalışıyor. Biraz ileri taşıdı bizim oyuncumuz. Eren Elmalı geriye döndü. Abdülkerim Engeri'ye, Altay'a.
0: Evet.
1: Barış Alper aldı şimdi. Barış biraz açtı ayağından. Haydi Barış. Yerde kaldı. Penaltı olmalı. Barış'ın yere attığını, kendisini yere bıraktığını belirtiyor Michael Oliver. Bakalım. Biz gönül gözüyle farklı gördük.
0: Barış da itiraz etmiyor.
1: İtiraz etmediğine göre Michael Oliver,
0: evet,
1: doğrusunu görmüş.
0: Oyuncular unutmamalı ki hakemler de maçları analiz ediyorlar.
1: Evet.
0: Ender.
1: Yani bir önceki maçındaki hareketin, Fransa maçındaki hareketin.
0: Birkaç mı maçını?
1: Birkaç maçını, evet.
0: Diyor ki bu atıyor topsuz veyahut işte beni aldatmaya yönelik. Onlar da analiz ediyorlar.
1: Mutlaka.
0: Hele bu seviyede. Demin sen söyledin ya A Ligi'nde.
1: Yani işte ayağından açtı ama ikinci hamleyi yapmıştı.
0: Evet.
1: Belki devam etmek lazım. Yani
0: devam
1: Fransa
0: etmedi,
1: maçında,
0: evet,
1: da ona,
0: evet,
1: benzer bir pozisyon oldu Barış'ın mesela.
0: Doğru.
1: Devam,
0: evet,
1: et.
0: Doğru.
1: Eren ve İsmail. Sıyrıldı rakibinden İsmail. Ortada Arda var. Arda'dan sağ tarafa. Orada Oğuz. Yerden yatarak, kayarak müdahale. Tonali topu dışarı gönderdi.
0: Şimdi önde iki koçanımız oldu. Bir Kerem, bir Barış. Yani İtalyan defansının arkasına. Kolay değil onlarla devamlı koşmak. Arda daha yanaştı onlara.
1: Arda Güler köşe vuruşunu kullandı. Donnarumma rahatlıkla çıktı ve aldı. 4-1 önde İtalyanlar, 55. dakika değerli futbolseverler. Uluslar Ligi'nde A Ligi ikinci maçı. Kamyacı yerden neyi geldiler. Solda Kamyacı, peşinde Zeki. Kamyacı Sebastiano Esposito destek verdi ona, yerden bir pas. Salih girdi araya. Şimdi hızlı çıkabilsek. Oğuz Aydın. Arda'ya doğru. Arda. Sol tarafta Barış var. Ona ADS'e teslim pas. Haydi Barış Alper. Oğuz Aydın top istedi. Ona vermedi. Barış yerden. Barış! Barış Alper. Bayrak havada bir bakalım.
0: Offside mi? Sanki değil gibi ama.
1: Yani
0: ha, bu
1: oyuncunun topun oyunun içinde olduğu Oğuz'un o yaptığı hareketle kalecinin görüş alanında olduğu, kalecinin hareket alanında olduğu, onun hareketini etkilediğini işaret etti ve offside'ı belirledi yardımcısının da uyarısıyla Michael Oliver. Vardan da zaten o yönde bir teyit gelmişti. Kaptık topu İsmail'le. Arda Erde. Faul. Biraz bu itişlerle, kakışlar da olmalı.
0: Bu reaksiyon olsa, yani bulunduğum durumdan hoşnut olmadığını ifade etmelisin. Bir şekilde.
1: 57. dakika Arda. Arda kullandı. Kale sahasına doğru. Kayode karşıladı. Şimdi Barış Alper. Barış sıyrıldı. Barış ortasını da yaptı. Savunma. Arda vur Arda. Atak tazeleyeceğiz Oğuz'la. Oğuz Aydın yanında Zeki var. Oğuz Zeki'ye bıraktı. Zeki şimdi. Sıralamadı rakibinden. Araya Arda girdi.
2: Taç bir

0: Bizim bu bölümde baskımız var. Taca çıkmadı mı top? Dışarıdan döndüğünü işaret ediyor. Topun falso alıp Zeki kullandı. Salih. Salih'ten Oğuz'a. Arda koşmuştu, ona vermedi. Salih Özcan yeniden. Geride Abdülkerim. Solda Eren var. Abdülkerim. Kerem koşu yapmıştı, göndermedi. Ozan. Zeki. Çizgiye geldi Arda.
1: Evet. Seyircimiz de dahil oldu.
0: Arda. Arda üzerine gidiyor rakibinin. Arda. Şimdi Oğuz. Tekrar Arda. Arda. Arda Güler. Arda bir kez daha denedi. Zeki ortasını yapacak. Hayır diyor Michael Oliver. Ele ayağından sekerek geldiğini anlattı futbolcularımıza İngiliz hakem. Kullanın diyor taç atışını. Biz de öyle yaptık. Salih bıraktı. Abdülkerim ileri çıktı. Solda Eren var. İsmail. İsmail yüksek. İsmail. Solda Abdülkerim. İçeride Barış var. Kerem var. Oğuz da hareketlendi içeri doğru. Zeki. Sağda Oğuz. Yanında Salih. Zeki. Çizgide Oğuz'la oynadı. Yine bütün hatlarımızla rakip yarı sahadayız. Oğuz Aydın. Oğuz. Oğuz sol tarafa. Bir pas arası. Barış girdi bu kez. O araya kaptırdı topu Oğuz. Eren'in baskısı, Kerem'in baskısı. Kayode kazandı. Foul. Ha hayır. Michael Oliver topu eliyle tuttuğu için serbest vuruşu bizim kullanmamızı istedi. Ben düdük çalmadım dedi. İtalyan oyuncuya da şöyle eliyle bir işaret yapıyor. İşte Sebastiano Esposito ve Eren Elmalı yeniden hareketlendirdik oyunu. Arda sol tarafa Eren. Eren yaptı ortasını. Bacioli karşıladı. Taç bizim. 60. dakikayı da geride bıraktık. Bir 30 dakikalık bölüm var. 4-1 önde İtalyanlar. Zeki. Barış. Barış. Salih. İsmail. Solda Eren. İsmail yüksek. Abdülkerim'le oynadı. Salih Özcan. Biraz daha topa sahip olmaya başladık. Solda topa, Eren.
1: Topa sahip oluyoruz.
0: Eren'in ortası arka direğe doğru. Oğuz var orada. Eren bir kez daha yüklenir miyiz?
1: Oyunu kontrol ediyoruz. Bütün kontrol elimizde. Oyunumuzu rakibe kabul ettirmeye çalıştık. Ve ettiriyoruz şu anda.
0: Ozan. Zeki. Arda. Ciğeri peşinde Arda. İsmail aman kaptırma orada. Faul bizim. Oyuncu değişikliği İtalya'da. İsa Dumbia oyuna dahil oluyor. Pio Esposito'nun yerine. Dördüncü golü atan Pio Esposito mu çıkacak? Yanlışlık mı yaptılar? Hakem devam edin dedi. Farklı bir tabela kalktı çünkü biz oyuna dönelim. Pio Esposito. Pacioli. Oğuz araya girmeyi denedi. Ruggieri. Topu gönderdiği yerde arkadaşı yok. Cambiaggi bir sitem etti. Şimdi tekrar kaldırıldı tabela. Şimdi çık dedi Michael Oliver. Sebastiano'yu